0: diplomasiden yanadır ifadesini kullandı. İran medyası bir saat içinde önce durumun sakinleştiğini açıkladı, sonra saldırıların yeniden başladığını duyurdu. Jask Adası'nda patlama sesleri duyuldu. Hava savunma sistemleri ve radarlar hedef alındı. Saldırılarda ticari limanların vurulmadığı ancak su ve enerji kesintilerinin olduğu da kaydedildi. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında yaşanan tüm bu gelişmelere dair son bilgileri almak üzere şimdi Washington'a dönelim. Begüm Dönmez Ersöz karşımızda olacak. Begüm, dilersen baştan başlayalım ve hem hatırlatalım bu olayın neden gerçekleştiğini ve de nasıl gerçekleştiğini, şu andaki durumunda ne olduğunu.
1: Canan, dün akşam saatlerinde ABD ordusuna ait Apache helikopterin düşürülmesinden bugün ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada İran'ı sorumlu tutmuştu ve bir karşılık vermeliyiz demişti. Ve bu açıklamasından yaklaşık 4,5 saat sonra ilk dalga saldırı düzenlendi İran'a yönelik. CENTCOM'dan yapılan açıklamaya göre ABD Doğu Yakası saatiyle akşam üzeri saat 5'te başladı saldırılar. Ve bu saldırılarda İran'ın özellikle radar sistemlerinin merkezlerinin hedef alındığı ifade edilmişti. Amerikalı bir yetkili bu saldırıların devamının gelebileceği yönünde bir açıklama yapmıştı ve bir süre önce de ikinci dalga saldırının gerçekleştiği ifade ediliyor İran'a yönelik. Ve bu ikinci dalgada da İsrail basınında da yer alan haberlere göre yine İran'ın hava savunma bataryalarının ve radar sistemlerinin hedef alındığı belirtiliyor. İlk dalga saldırıda daha çok Bender Abbas, Keşm Sirik Limanı ve Minap'taki bazı noktaların vurulduğu belirtilmişti. Aynı zamanda Amerika'nın İran'a yönelik bu saldırılarında Bemani bölgesinde iki su tankının da hedef alındığı ifade ediliyor. Yani bölgedeki halkın kullandığı temiz içme suyuna erişiminde kesildiği ifade ediliyor bazı kaynaklarda. İlk dalga saldırıda da yine hava savunma sistemleri ve radar sistemleri hedef alınmıştı Hürmüz Boğazı çevresinde İran'a ait. CENTCOM bu saldırıların, operasyonların İran'ın haksız saldırganlığına yönelik orantılı bir tepki, orantılı bir cevap olduğunu ifade ediyor. New York Times'ın haberine göre Amerika bu saldırılarda üsler, radar tesisleri ve İran'ın güney kıyısında 5 farklı noktayı da hedef aldığını ifade ediyor. Amerikalı bir yetkiliye göre, CNN'e konuştu Amerikalı yetkili, bu saldırılar İran için bir uyarı atışı niteliğinde. Peki bu saldırılar İran'la Amerika arasında devam etmekte olan müzakereleri sekteye uğratır mı? Amerikalı yetkililere göre bu sorunun yanıtı hayır, müzakereleri engellemeyeceği değerlendiriliyor şu Amerikalı yetkililer tarafından. Hep bütün yetkililer de bu İran'a verilen bu karşılığın kısıtlı ve orantılı olduğunun altını çiziyor. Fakat İran'dan tabii sert mesajlar gelmeye devam ediyor. Dışişleri Bakanı Arakçı Amerika'ya tepki gösterdiği sosyal medya paylaşımında sahadaki yenilgisine rağmen ABD bizim kararlılığımızı sınamayı tercih etti. Güçlü silahlı kuvvetlerimiz hiçbir saldırıyı ya da tehdidi cevapsız bırakmayacak dedi Arakçı. Yine İran devrim muhafızlarından yapılan açıklamada da önümüzdeki günler ya da saatlerde Amerika'ya yönelik ağır bir karşılığın verileceği ifade ediliyor. Bölgede yaşanan bu gelişmelerin ardından tabii ki Körfez ülkeleri teyakkuzda, Katar, Kuveyt, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri'nde maksimum seviyeye yükseltildi tehdit algısı bakımından, alınan önlemler bakımından ki kendi topraklarındaki Amerikan üslerine yönelik İran'dan bir misilleme gelmesi olasılığına karşı. Şimdi ABD Başkanı Donald Trump Wall Street Journal'a yaptığı açıklamada Apache helikopterinin düşürülmesini çok ciddi büyük bir olay olarak değerlendirmemişti. Amerikalı

0: Yetkililer İran'a ait Şahid drone'u tarafından Apache helikopterinin düşürüldüğünü söylüyor ama İran üstlenmiş değil bu olayı. Hatta bir Amerikalı yetkili helikopterin Umman kıyılarında İran drone'uyla çarpıştıktan sonra düştüğünü söylüyor. Dolayısıyla olaya ilişkin, olayın tam olarak nasıl gerçekleştiğine ilişkin hala bazı soru işaretlerinin olduğu da anlaşılıyor. Tekrar edelim. İlk dalga saldırı Amerika'dan İran'a yönelik Amerika saatiyle saat akşam üzeri 5'te başlamıştı. İkinci dalga da yaklaşık bir saat önce başladı ve bunda da yine her iki saldırıda da İran'a ait hava savunma bataryaları, radar sistemlerinin hedef alındığı ifade ediliyor Canan.
1: Dönmez Ersöz, çok teşekkür ediyoruz değerlendirmelerin için. Jask Adası'na ikinci dalga saldırının olduğunu söylemiştik. Şimdi Sirik kentinde de patlama sesleri duyulduğu bilgisi var. Yaşanan tüm bu gelişmeleri de NTV yayınında doçent doktor Murat Aslan değerlendirdi. Bu değerlendirmeyle veda edeceğiz sizlere ve saat başında tekrar burada olacağız.
2: Meşru müdafaanın ana özelliği aynı oranda güç kullanırken aynı zamanda zamanlı güç kullanmanız lazım. Yani sadece bunu silahlı kuvvetler, askerler veya güvenlik kuvvetleri bağlamında düşünmeyelim. Evinize bir hırsız girdi. Hırsıza o an müdahale ederseniz, hırsızın size bir saldırısı söz konusuysa meşru müdafaa yaparsınız. Ama aradan iki gün geçtikten sonra meşru müdafaa yapamazsınız. O an yapmanız lazım meşru müdafayı. Amerikan yasalarında da bu konu bu arada açıkça ifade edilmiştir. Bu nedenle meşru müdafaa değil, misilleme. Trump her ne kadar harekete geçeceğini ifade etmiş olsa da İran'a karşı CENTCOM'da uyguladı. Aslında Trump'ın aynı zamanda CENTCOM komutanı başta olmak üzere o bölgedeki komutanları da bir sorgulaması lazım, bir soruya tabi tutması lazım. Çünkü Apache helikopteri böyle bir ortamda alçaktan uçan, yavaş uçan bir hava aracı, taarruz helikopteri, farklı misyonları olabilir, doğrudur. Sadece saldırı amaçlı değil, istihbarat toplamak için de özellikle Apache helikopterleri kullanılır. Bu nedenle böyle bir uçağın böyle bir gerilimli ortamda eğer birkaç helikopter birbirlerine eşlik edecek şekilde uçurulması söz konusuysa güvenlikleri tesis edilmemiş demektir. Çünkü bu bölgede eğer böyle bir gerilim varsa daha çok Amerikan ordusu insansız hava araçlarını kullanır, sistemleri kullanır. Yani taarruz helikopterlerini değil. Peki neden taarruz helikopterleri kullanmış olabilir? Yani ona da bir isterseniz şöyle bir değineyim. Ateş gücü bağlamında ve manevra unsurları bağlamında Apache'ler evet iyi, üstün, güzel. Körfez Savaşı'nda biliyorsunuz birçok sorun yaşadılar. Bu nedenle Amerikan deniz piyadeleri Apache kullanmaz normalde. Super Cobra kullanıyorlar veya King Cobra kullanıyorlar. Ancak Apache'ler büyük bir ihtimalle burada istihbarat maksatlı kullanılıyor. Çünkü üzerlerindeki termal sistemler, bazen radar sistemleri de monte edilebiliyor. Çok uzak mesafedeki hedefleri gözlemlemek için kullanılabiliyor. Ama yine de insansız hava araçları varken bu araçlar orada neden uçuruldu? Bu şahsen beni biraz şaşırttı. Çünkü pek uygun değil o bölgenin şu anki mevcut görevlerine. Süreç uzadıkça diplomaside askeri bağlamları, riskler her zaman artar. Hele bir de bu görüşmeler devam ederken ateşkesle ilgili net bir düzenleme yapılmamışsa, ateşkes nasıl uygulanacak, hangi alanlarda nasıl kontrol tedbirleri tesis edilecek, o takdirde her iki taraf silah kullanma konusunda kendini sınırlamaz. Nitekim Apache'nin o bölgede uçuyor olmasının birçok anlamı var. Yani İranlılar doğal olarak böyle bir uçuş göreviyle karşılaştıklarında ateş etmekten başka çareleri yok o hava aracına. Çünkü kep görevi olabilir. Sahaya inmiş bir askeri birlik vardır. Ona koruma sağlıyor olabilir. Keşif yapıyor olabilir. Şimdi siz net olarak ateşkes ilan edilmemişse böyle bir helikopter başınızın üstünde uçarken ona bakamazsınız. Çünkü o sizi net bir şekilde görüyor. Bu nedenle diplomasi sükunet içerisinde daha başarılı yürütülür. Ama askeri bağlamda süreç kontrol altında tutulamadığı için büyük bir ihtimalle stres oranı da artıyor sahadaki insanların. Aynı zamanda askeri görevlerin de bir yandan icra edilmesi lazım. Özellikle istihbarat görevlerinin. Böyle bir durumda çatışma riskini artırır. Bu gayet normal bir şey. Ha, ideal olan nedir? İdeal olan şudur. Eğer iki taraf gerçekten bir kalıcı anlaşma imzalayacaksa önce keskin bir ateşkes ilan edilmesi lazım. Eğer edilmeden taraflar masada konuşmaya başlarsa masada daha avantajlı hale gelmek için sahada daha fazla güç uygulamaya başlarlar. Bu nedenle ben yapılan işin yönteminde bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Şu an Amerikan cenahında farklı, İran cenahında farklı psikolojiler var. İranlılar da sakin değil, onu da ifade etmek lazım. Zafer kazanmış ve bütün kozlar onların elindeymiş gibi bir hava yaratmış durumda İranlılar. Bu yanlış. Böyle bir durum yok çünkü. Yani kendilerini ve halklarını kandırıyorlar aslında. Neden? Sahada İran'ın her noktasını Amerikalılar ve İsrailler vurabilecek yetenekte. Çünkü İranlıların hava, deniz ve hava savunma unsurları tamamen yok edildi. Şu an itibariyle insansız hava araçları ve roketler üzerinden bir savunma stratejisi uyguluyorlar. Bu stratejinin de isabet oranı çok düşük. Dolayısıyla İran cenahına eğer bir eleştiri yöneltilecekse biraz kendilerini abarttığı eleştirisini yönetmek lazım. Şimdi Amerikalılara gelince Amerikalılarda siyasi dağınıklık var. Kararlılık bağlamında sıkıntılar var. Hasımla ilgili stratejik planlama o kadar yanlış kurgulanmış ki en baştan itibaren taktik tedbirlerle bu stratejik hataları düzeltmek pek mümkün değil. Ve daha da önemlisi savaşı başlatıp süreci yürütürken uçak gemileri değiştirildi. Yani bir operasyon yapıyorsunuz, unsur gönderiyorsunuz ve bu unsurları değiştiriyorsunuz. Geçici görevmiş gibi dolayısıyla askerler farklı bir psikolojiye giriyor. Dolayısıyla çok büyük hatalar Amerikan cenahında da yapıldı. Şimdi dolayısıyla iki taraf bu kadar çok hata oranına sahipse diplomasi açısından her iki tarafta masada kendini güçlü hisseder ve bunun sonucunda da bu çatışma uzamış bir çatışma olur. Literatürde vardır böyle bir ifade, uzamış çatışma. Daha çok tarafların artık göğüs göğüse muharebe veya birliklerin manevrasından ziyade topçu, roket, hava kuvvetleri gibi elde mevcut ateş destek unsurlarıyla icra edilen ateşle manevra veya ateşle taarruz uygulamalarıdır. Şu an o istikamete doğru ilerliyoruz her iki tarafta. Dolayısıyla böyle bir ortam doğal olarak savaşı uzatır. Lütfen İran-Irak savaşını hatırlayınız. O da uzamış idi bayağı ve roket savaşına dönüşmüştü. Şimdi dolayısıyla eğer bu meselenin çözülmesi isteniyorsa siyasi kararlılık Amerika'da bu şekilde tecelli etti biliyorsunuz. O takdirde askeri bağlamda ilk önce bir donma sağlanması lazım. Ve adı konarak bunun yapılması lazım. Nedir? Unsurları belli bir miktar geriye çekersiniz. Ne bileyim belli bir sınıfa ait olan silah, araç gibi gereci hareket ettirmezsiniz. Ama velakin diplomaside baktığınız sonuç alamıyorsunuz. O takdirde askeri harekata tekrar başlarsınız. Hı hı. Ama buradaki en büyük risk de şudur tabii. Eğer siz ateşkes ilan edip süreci uzatırsanız ki İranlılar bu konuda çok mahir. Yani şu ana kadar ne zaman bir başka devletle bir çatışma içerisine girseler zamana oynayıp karşı tarafla sinir harbine giriştiler. Hı hı. Dolayısıyla sahada yenilirken masada kazanma gibi bir süreç yaşamayı arzuladılar. Onu da beceremediler. Ama nihayetinde bu mesele yıllardır uzuyor. Dolayısıyla uzamış bir çatışma veya dondurulmuş bir çatışma nihayetinde tekrar patlamaya mahkum. Ben bu nedenle bu yöntemin çok da akılcı olduğunu düşünmüyorum. Tabii İran açısından baktığınızda o kadar kolay değil süreci yönetmek ve yürütmek. Bu arada sizin ifade ettiğiniz işte ne bileyim dini liderlerin durumu nedir veya kararı kim alıyor gibi sorulara cevap verememek bence gayet normal. Çünkü Bu kadar lider pozisyondaki insanın hava saldırıları veya suikastlerle hayatını kaybettiği bir ortamda gizlilik tabii ki önemli ve İranlılar saklayacaktır veya karar verme süreçleri kimler tarafından nasıl yürütülüyor, bu konuyu mümkün olduğu kadar İsrail-Amerikan ikilisine veya üçüncü taraflardan saklamaya çalışacaklardır. Savaşın olağanüstü şartlarına bağlamak lazım o konuyu. Ancak ben bir devletin nasıl savaş kararı vereceği ve bir savaştaysa ne zaman ateşkes anlaşmasına meyledeceği konusunda çok somut parametrelerin tespit edilmesi gerektiğini düşünenlerden. Şöyle düşünün, eğer siz bir savaşan devletseniz, şu an İran'sanız, daha somut konuşalım, kapasiteniz yeterli ise savaşmaya devam edersiniz. Eğer size müdahale eden devletlerle denkseniz, savunmaya eğer üstünseniz saldırıya başlarsınız. Saldırılar ön plana çıkar. Veya karşı tarafın eğer kapasitesinde bir zaman sınırlaması varsa oyalarsınız. Belli bir süre sonra eyleme geçmeye karar verirsiniz. Çünkü bir an gelir karşı taraf o zaman kısıtından dolayı size etkide bulunamaz. Yani bununla ilgili ben çok fazla jenerik senaryo size üretebilirim. Şu an İran açısından olayı değerlendirirseniz, bir kere İran izole edilmiş halde. Rusya ve Çin'den yeterli desteği alıp almadığı konusunda şüpheler var. Ancak gördüğüm kadarıyla şu ana kadar etkin bir destek almış değil. Siyasi destek bağlamında da doğrudan İran'a destek veren devlet hemen hemen yok gibi. Çünkü Rusya ve Çin daha tarafsız davranmaya çalışıyorlar. Amerika ile irtibat halindeler ve İran lehine önemli bir adım atmış değiller. Ve İran hala devletlerden değil ama devlet dışı aktörlerden medet umuyor. İşte Hizbullah'tan, Husilerden veya Irak Birliği'ndeki Şiilerden. Şimdi böyle bir ortamda bir savunma yapabilirsiniz. Dayanabilirsiniz ama İstediğiniz siyasi sonucu alacak askeri bir manevra yapamazsınız. Bu nedenle İran açısından şu an yapılması gereken husus, bu sürecin en az zayiatla ve diplomasi yoluyla çözülmesidir. Ben Trump'ın bu durumun farkında olduğunu düşünüyorum. Ancak Trump'ın da şöyle bir hatası var. Amerikan iç siyasi bölünmesi bir tarafa, Amerikan yönetimi içerisinde de büyük bir bölünme var. Şimdi Amerikan Savunma Bakanlığı'nda sıkıntılar yaşanıyor. Görevden alınan generaller var. Siyaseten askeri tedbirler uygulamaya sokulurken aslında askerliğin gerektirdiği eylemlerden ziyade siyasetin gerektirdiği eylemler yapılıyor. Şimdi böyle bir ortamda siz istediğiniz o son noktaya ulaşamazsınız. Dolayısıyla iki tarafın da bir savaşı başlatma, devam ettirme ve bitirme konusunda çok mahir olmadığı kanaatindeyim ben. Nasıl biter bu? İki taraf da nihayetinde bu işin sonucunun olmayacağını anlar. Bir an gelir, artık bu iş olgunlaştı, daha fazla devam ettiğimiz andan itibaren, ki Trump'ta bu fikir oluştu aslında, farklı dinamiklerden dolayı sadece askeri değil, daha fazla zarar görmeye başlayacağım anlayışı başlar. İşte o zaman oturup anlaşırlar. Ancak şu an itibariyle ilginç bir şekilde özellikle İran tarafında bir direnç var. Ama bunun da çok hayırlı bir şey olmadığı kanaatindeyim ben.
3: Şimdi %60 gibi bir zenginleştirilmiş uranyum şu an ellerinde var. İşte 400 küsür kilo olduğu ifade ediliyor ve bu teyit edilmiş bir bilgi değil. Yani nereden baksanız 30 yıldır uranyum zenginleştiren bir devletin sadece 400 kilo üretmiş olması bana pek mantıklı gelmiyor. Hele bir de %60 olması gerekenin çok çok çok üzerinde. Yani %4-6, %60 nereden baksanız arada çok büyük bir fark var. Şimdi şöyle bir gerçek var. Nükleere sahip olan, nükleer silaha sahip olan devletler genellikle dokunulmazlık kazanıyor. Kuzey Kore bunun en güzel örneği veya Pakistan veya Hindistan. Şimdi İran her ne kadar dini liderliğin fetvasıyla nükleer silahı yasaklamış olsa da bu konuda ben açık söyleyeyim çok da fazla güvenemiyorum. Bu kadar yaşanmışlıktan sonra İran'ın zamana oynamasının nedenlerinden bir tanesi artık bu nükleer silah konusunu tekrar değerlendirmek olduğunu dikkate almak lazım. Ve bu Türkiye açısından da büyük bir problem. Çünkü dibimizde bir yandan İsrail, bir yandan İran, iki nükleer ülke olacak. Diğer Fransa'yı, Rusya'yı saymıyorum burada. Dolayısıyla bu nükleer meselede ben çok daha şeffaf bir pazarlığın yürütülmesi gerektiğini, bir de bu işi bilen insanların bu pazarlığı yapması gerektiğini düşünüyorum. Bir diğer husus şu, şimdi nükleerle birlikte İran açısından en büyük kos, evet Hürmüz diyoruz, Körfez diyoruz veya enerji fiyatları diyoruz. Ama ben başka bir kozdan daha bahsetmek isterim ve maalesef bu görüşmelerde hiç gündeme gelmiyor. Irak başta olmak üzere Şiilerin bulunduğu veya Lübnan, Şiilerin bulunduğu ülkelerde hala İran etkisi var. Ve bu İran etkisi çoğunlukla istismar edilebilir veya mobilize edilebilir nitelikte. Şimdi İsrail açısından da bu durum hep bir tehdit olarak algılanıyor ve karşıt hamleler başlıyor. Şimdi dolayısıyla eğer bir geniş çaplı anlaşma yapılacaksa, aynı zamanda komşu ülkelerin egemenliğine saygı çerçevesinde bir statünün mutlaka ortaya konması lazım. Yani burada İsrail'i mutlu etmek değil amaç, ama net olarak resim nedir çizmek, görmek lazım bence.
4: Plantek sunar. Plantek benimle hep.

0: Merhaba, iyi akşamlar. Siyasi İşler'e hoş geldiniz. Ahmet Arpat ben. Siyaseten zor, enteresan bir günü geride bıraktık ve bir ilke tanıklık ettik. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nde iki ayrı grup toplantısı yapıldı. Biri mecliste grup başkanı Özgür Özel konuştu. Diğeri genel merkezde genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu konuştu. İki konuşmada da suçlayıcı ifadeler ve meydan okuma vardı. O grup toplantıları öncesi yaşananlar da bambaşka bir olay. Sabah erken saatlerde grup salonunda yer tutmalar, meclis girişinde yaşanan arbede, meclis başkanlığının aldığı ziyaretçi yasağı kararı, sosyal medya üzerinden mesajlar ve genel başkanın Kemal Kılıçdaroğlu'nun meclise gitmiyorum mesajıyla düşebilen tansiyon. Bu haftalık kriz atlatıldı. Peki haftaya ne olacak? Perşembe günkü parti meclisi toplantısında neler yaşanacak? Bu gerilimi Cumhuriyet Halk Partisi nasıl taşıyacak? Konuşacağız birazdan siyasi işlerde. Konuşmalardan, yani grup konuşmalarından, iki ayrı grup toplantısı demiştik. Konuşmalardan öne çıkanlara gelirsek. Kemal Kılıçdaroğlu yine arınma üzerinden kurdu konuşmasını. Mutlak butlan davasını bu partinin başına bela edenlerden hesap sormazsam namerdim dedi. Kurultay yapacağım, ahlaklı erdemli bir kurultay yapacağım. Kapalı kapılar ardında pazarlıklar olmayacak, dolarlar havada uçuşmayacak diye de ekledi. Hali hazırdaki iddialar üzerinden Özgür Özel ve yönetimine seslendi. Özgür Özel ise grup kürsüsünden isim vermeden Kılıçdaroğlu'na yüklendi. Burası seçilmişlerin yeridir, saygımdan susuyorum, bize bunları yaşatanlara hakkımı helal etmiyorum dedi. Özgür Özel 24 Temmuz'a kadar kurultayın yapılması gerektiğini düşünüyor, bunu söylüyor. Bugün yaptığı grup toplantısında da altını özellikle çizdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde artık gözle görülen, elle tutulan bir ayrışma var. Taraflar bir araya gelmiyor. Karşılıklı hamlelerle birbirlerine üstünlük kurmaya çalışıyorlar. Biri bir gün kazanıyor, diğeri öbür gün. Ama kaybeden sanki Cumhuriyet Halk Partisi'ymiş gibi duruyor. Bu karmaşa nasıl sona erer? Erer mi? Kurultay hangi şartlarda toplanır? Sonuçta iki tarafta kurultayı yapacağım diyor. Özgür Özel hemen toplansın istiyor. Kemal Kılıçdaroğlu da parti meclisi toplantısıyla kurultay sürecini başlatacağız diyor. Peki hangi şartlarda toplanacak kurultay? Parti içerisindeki ayrışma yeni bir partiyi acaba tetikler mi? Çok katmanlı bir konu. Biz de kapsamlı bir şekilde masaya yatıracağız bu akşam siyasi işlerde. Ekip İstanbul'da bugün üçümüzde, daha doğrusu dördümüzde buradayız. İstanbul stüdyomuzdayız. Öncelikle karşımda Profesör Doktor Barış Doster bizimle birlikte, Marmara Üniversitesi öğretim üyesi. Hoş geldiniz Sayın Doster.
1: Çok teşekkürler. İyi yayınlar hepimize.
0: Teşekkürler. Okan Müderrisoğlu ve Profesör Doktor Ahmet Kasıman da şu anda stüdyodalar. Biraz İstanbul trafiği sıkıntı yarattı. Buyurun sizleri de alalım stüdyoya. Hoş geldiniz.
2: Yerine hoş sığınıyoruz. Çok teşekkür ediyorum.
0: Estağfurullah.
2: Karşımda Barış Hoca var dedin, evet. Ama ben senin yanında olmayı tercih ediyorum.
0: Buyurun, yarıma alayım. Hadi hoş Ankara'da olsak CHP gündemi yoğun, gelemediniz ama İstanbul'da bir de yan yana geliyorsunuz, birlikte geliyorsunuz.
2: Ankara'dan geliyoruz çünkü.
0: Peki öyle olsun. Peki hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, çok teşekkür ediyoruz. Ben böyle dinamik bir giriş oldu. İnşallah program da aynı dinamiklikle devam eder.
0: Gündem dinamik, herhalde program da öyle olacak. Öyle gözüküyor. Profesör Doktor Ahmet Kasıman, TED Üniversitesi öğretim üyesi, hoş geldiniz.
3: Merhaba Ahmet.
0: Çok teşekkürler. Şimdi ben açılışı yaptım. Bilmiyorum dinleyebildiniz mi ama yani
2: ilgiyle,
0: sonuçta konuşacağımız konu belli.
2: Çalışmadığımız yerden soru gelebilir diye çok dikkatle takip ettik.
0: Ne oldu bugün Okan Müderrisoğlu? Neye biz tanıklık ettik?
2: Bir Pirus zaferine tanıklık ettik.
0: Pirus zaferi.
2: Evet.
0: Ne demek yani, Pirus zaferi, bir önce açıklayalım ondan sonra.
2: Piro'nun kazandığı zaferi Pirus zaferi. Kemal Bey aslında. İşte Romalılara karşı.
0: Ortada bir zafer var mı?
2: İşte öyle bir zafer var ki eğer haneye yazılacaksa aslında kaybedilmiş bir senaryoda zafer çıkarmaya çalışan, aslında yer yer ve kısmen sağduyunun hakim olduğu fakat toplumsal beklentileri, siyasal beklentileri karşılamaktan uzak iki ayrı toplantı tanıklığında idik. Ama yani hain Kemal söylemiyle FETÖ ya da hırsız söylemi üzerinden Özel ve ekibine karşı meclisin Dikmen kapısında meydana gelen hadiseler, küfürleşmeler, hakaretler, itiş kakışlar.
0: Taraflar her geçen gün biraz daha keskinleşiyor.
2: Duygusal kopuşlar hızlanıyor. Ben bunun bilinçli bir tercih olduğunu düşünmeye başladım. Yani içi boşaltılmış, küçültülmüş, dar bir alanda marka değeri sınırlanmış bir CHP'ye doğru bir tasarım mı var diye soruyorum. Aslında bunu endişeyle de karşıladım, belirteyim. Fakat küresel sistem değişiyor, bölgesel dengeler değişiyor. Dolayısıyla buna göre CHP'nin içinden makul ve meşru nedenlerle ayrılmak zorunda bırakılmış, şartlara göre kendisini yeniden tanımlamış. Ama birçok CHP'linin belki de umut vaat ederek, umut beklentisiyle giderek ama gittiğinde o karşılığı üretemeyeceği, fakat farklı ve yeni aktörlerin de sahaya çıkacağı bir tasarım mı? Bugün çok net bir şekilde Sayın Özgür Özel ve Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylem ve duruşları, ekipleri ve onlar adına yapılan açıklamalar bize artık bu kopuşun kemikleştiğini, geriye dönüşün çok zor olduğunu, zor ama imkansız değil. Bu imkanı da şartlara göre tekrar düşünmemiz gerekecek. Nihayetinde ortada bir tedbir kararı var. Nihai olarak Yargıtay denetimine açık bir karar var. Siyasal olarak kendisini yetkili görenle hukuki olarak kendisini yetkili görenlerin atanmış seçilmiş tartışması var. Bugünlerde topa girmesini önemli bulduğum, anlamlı bulduğum Kılıçdaroğlu ile birlikte hareket eden, bürokratik kariyerinden de tanıdığımız, bir dönem parti sözcülüğü yapan Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak'ın aslında butlan kararı tebliğ edilip genel merkez bir şekilde boşaltılırken ya da polis marifetiyle boşaltılmak durumunda kalarken siyaseten CHP'ye gönül veren vermeyen birçok kişinin aslında üzüldüğü manzaralar yaşanırken, hı hı, Özgür Özel ve arkadaşları buradan da yeni bir kahramanlık, bana göre sözde kahramanlık destanı çıkartarak toplumu ve özellikle de tabanı konsolide etmeye devam ederken, Kılıçdaroğlu ve ekibinin pozisyonu itibariyle Faik Öztrak'ın söylediği şu oldu. O butlan kararının tebliği geciktirilirken o arada apar topar bir grup seçimi yapılması ve Özgür Özel'in grup başkanı seçilmesi aslında genel başkan olmadığını kabulü ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun da aslında genel başkan olduğunu da ikrarı anlamına geliyor. Yani o pozisyon tanımlaması artık yeni genel merkez meclistir, ben grup başkanıyım. Hı hı. Ekibi de ne diyor? CHP lideri veya seçilmiş. Yine Faik Öztrak diyor ki 38. olağan kurultay 4-5 Kasım 2023 ve sonrasındaki süreçler yok hükmünde olduğu için Kemal Bey zaten iş başa döndürüldüğü için seçilmiş genel başkan. Bu seçilmiş atanmış tartışmasında özellikle atanmışlık kavramı üzerinden yürütülen,
0: doğru,
2: küçümseme kampanyasını, değersizleştirme kampanyasını da doğal olarak reddettiğini belirten husus. Biraz sonra açarız. Hı hı. Sayın Bahçeli'nin başlangıçta Kemal Kılıçdaroğlu'nun özveriyle davranması gerektiğini belirten açıklama biçiminde ve tonunda bir değişiklik oluştu. Sayın Bahçeli bunu kısa bir giriş olarak tamam diye müsaadenle Kemal Kılıçdaroğlu için butlan kararının esasen bir tür siyasi iade itibar pozisyonuna geldiğini anlatmaya çalıştı. Bu ifade bana ait elbette. Dolayısıyla hani maksat hasıl oldu. Hı hı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ayarlarıyla daha fazla oynamadan Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir özveri gösterip kurultay ve bu anlamda Cumhuriyet Halk Partilerin iradesine bu işi teslim etmek konusunda inisiyatif almasını beklediğini belirten. Fakat daha sonra gerek grup konuşmasında önceki hafta gerek bu haftaki konuşmasında tabiri caizse yani inşaat işlerinde bir fore kazık vardı. Böyle sağlam çakarsınız yani binayı taşısın diye. Siyaset binası açısından, sadece CHP açısından değil, Sayın Özgür Özel'in ateşe körükle gittiğini ifade ve ima eden, parlamentodaki ya da CHP içindeki bu mücadeleyi sokağa taşırmaya eğilimli ve bunun beraberinde getireceği komplikasyonlardan duyduğu kaygıyı ifade eden ve elbette arınıp durulmalı vurgusunu daha somut ve milletin yetki verdiği belediyeler üzerinden burayı bir ganimet ya da bir nimet olarak görme anlayışının da aslında kabul edilemezliğini de kayda geçiren bu ifadelerin bir kısmı elbette bana ait. Mealen söylüyorum. Sayın Bahçeli'nin konuşma metninin orijinali burada, gerekirse bile
0: bunu ayrıca konuşuruz zaten.
2: Şunu söylemeye çalışıyorum. Sayın Bahçeli'deki ton değişikliği de esasen İşte Türkiye'nin büyük bir sermaye grubunun Ankara'daki 100. yıl kutlamalarında Sayın Bahçeli de vardı. Özgür Özel oraya davetliydi. Kemal Kılıçdaroğlu'na davet gitmedi. Ve Bahçeli ile yakınlık tesis etmeye çalıştı. Özel olarak ilgi gösterdi, sıcaklık gösterdi. Ama Devlet Bey'in tutumu ve tavrında o günden bugüne ortaya çıkan değişiklik artık Özgür Özel ve arkadaşlarının temsil ettiği çizgiyi daha kaygı verici bulduğunu Peki. ve sürdürülemezliğini de kayda geçiriyor. Neden olduğuna ilişkin görüşlerimi ayrıca anlatırım.
0: Onu konuşuruz. Yani hatta ben hemen şuraya bir şöyle bir sorayım. Peki yani Özgür Özel ve ekibinden ne bekliyor Sayın Bahçeli? Bu konuyu ayrıca konuşalım. Sayın Bahçeli'nin yaklaşımı önemli, değerli.
2: Olması gerekeni değil de olmaması gerekeni daha fazla söylüyor, konuşuruz. Peki.
0: Ahmet Kasman, yine ben şu iki grup toplantısı ya da sabahtan beri mecliste yaşananlar ve sonrasına dair değerlendirmenizle başlamak isterim. İşte ne yaşandı bugün, biz ne izledik bugün diye sormuştum. Siz de bu yaşanana ne ad verirsiniz?
3: Vallahi bu
2: Türkiye
3: Cumhuriyeti'nin siyasi tarihi göz önüne alındığında herhalde o siyasi tarihin hele ve hele kendisini Cumhuriyet'in kurucu partisi olarak niteleyen bir parti açısından baktığımız zaman en sıkıntılı, en hani ben eylemlerin sahipleri bu hissiyata yakın durmadıkları için benim bunu söylememin ne kadar anlamı var onu da bilmiyorum ama utanç verici.
0: Mücadele varmış gibi gözüküyor. Yani bugün bir bilek güreşine tanıklık ettik. Hatta Özgür Özel grup toplantısını yaparken kürsüde dedi ki ben bugün bu kürsüde konuşmayı bir zafer olarak adletmiyorum dedi. Okan Müderrisoğlu da bir Pirus zaferinden bahsetmiş.
2: Romalılara karşı Makedonyalı komutanın ordusunu kaybetme pahasına kazandığı zafer ama daha sonra ordusunun dağılışını izlediği süreçten bahsediyoruz.
0: Yani zafer gibi gözüken ama aslında
2: büyük bir maliyet üreten, aslında kayıplar nedeniyle artık zafer olarak nitelendirilemeyecek tablo için milattan önce 300
0: ortada bir zafer var mı Ahmet Kasman taraflar açısından?
3: Ortada bir zafer olmadığı açık. Zafer eğer bir siyasi partiden bahsediyorsak o siyasi partiyi demokratik yollarla, demokrasinin öngördüğü yollarla konsolide edip arkasından o konsolidasyonun üzerine inşa edildiği zeminle iktidara taşımak. Buradan o çıkmaz. Dolayısıyla da burada bir zafer olduğunu düşünmüyorum. Zaten Özgür Özel de düşünmüyor. Öte taraftan
0: yani zafer çıkmaz derken iktidardan uzaklaştırır mı ya da bu iktidar mücadelesini uzaklaştırır mı yani, parti içi mücadele?
2: Konsantrasyonu ve dikkatini
3: dağıtır. Gayet basit bir soru soracağım bu soruna cevaben. Zaten o soruya cevap vermeye bile gerek yok. Şimdi bu CHP örneğin yarın seçim olsa, seneye seçim olsa ve bu halde olsa, 5 sene sonra seçim olsa ve bu halde olsa milletvekili adaylarını nasıl belirleyecek?
0: Kim belirleyecek?
3: Nasıl belirleyecek? Yani Kemal Bey, ben hukuken buraya oturdum ve işte bir arınma davasının peşindeyim diyerek bugünkü kamuoyu algısı çerçevesinde o milletvekili adaylarını tek başına belirlerse bu parti tabanında ve ülke genelinde ne kadar meşruiyet sahibi olacak? İkincisi, gayet net olarak bir şey görmek lazım. Kemal Bey ve ekibinin bunu böyle değerlendirmediği açık ama benim gördüğüm, benim mutaliye olabildiğim araştırmalara yansıyan çok net bir biçimde Türkiye kamuoyunun geneli itibariyle bu olan bitende Kemal Bey'in yanında durmadı. Kemal Bey dolayısıyla evet bir zafer var Kemal Bey açısından. Belki onu siyaseten iade-i itibar diye görebiliriz. Ama yani ben ona da şöyle bakarım. Bir siyasi parti genel başkanının kongre kaybetmesi gayet normal bir şeydir yani. Kendi seçtiği delegelerle kongre kaybetmesi de gayet normal bir şeydir. Zaten aksi varit değildir. Yani herkes kendi seçtiği delegelerle gider kongreye ve bugüne kadar kongre kaybetmiş olan herkes kendi seçtiği delegeler onun aleyhine oy verdikleri için kongre kaybetmiştir. Dolayısıyla hani itibarını kaybettiğini, orada itibarını kaybettiğini düşünmem ben Kemal Bey'in. Kaldı ki bu programda defaten ifade edildiği gibi Kemal Bey'in attığı kimi adımlar var ki o adımlar genel seçimlerde beklenilen, en azından Cumhurbaşkanlığı bakımından beklenilen sonucu vermemiş olabilir. Ama günün sonunda hemen arkasından yapılan belediye seçimlerinde bir netice vermiştir. Onun temelini Kemal Bey'in attığını da kimse inkar edemez. Dolayısıyla da niye itibarından olsun Kemal Bey? Bence olmaz. Ama şu anda yaptıklarıyla evet ortada bir zafer var ama tam hani bir zamanlar Kemal Bey'e yakınıştırılan o Piro Kemal, Kılıçdaroğlu'nu kamuoyunun şeyinde, gözünde konumlayan o ifade işte bugün Pirus Kemal'e dönmüş vaziyette. Makedon Kralı Pirus, biraz evvel Okan Müderrisoğlu detayıyla anlattı. Bu andan itibaren artık bir daha kaybettiği itibarı Kemal Bey'in toparlamasının ben mümkün olmadığını, Türkiye'nin siyasi tarihi ileride bir daha yazılacak. Bu konuda her, değil mi, 5 senede bir Barış'cığım bir Türkiye'nin siyasi tarihine ilişkin bir kitap çıkar. Yani bundan 5 sene sonra yazılacak olan kitaplarda Kemal Bey'in bir arınma savaşçısı, bir temiz siyaset gönüllüsü, öncüsü, sözcüsü, uygulayıcısı, lideri olarak o kitaplara yazılacağını ben hiç zannetmiyorum. Dolayısıyla kaybetmediği itibarını bugün kaybediyor Kemal Bey. Bu kalabalık görüntülerin bir önemi olduğunu da düşünmüyorum. Çünkü o kadar salonu doldurmak zaten hiç siyaset yapmamışsam bile mümkün.
0: Yani var, listeler de var. Kim hangi grup toplantısına kaç milletvekili katıldı.
2: O gazeteci arkadaşların çıkarttığı bir bilanço var, fena değil.
0: Yani bugün ciddi mesai yaptı meslektaşlarımız da. Hepsinin eline sağlık. Zor bir gündü, hareketli bir gündü. Her detayı da atlamadılar, yakaladılar.
3: Şimdi sen bana skoru söyle.
2: Önemli olan şu, Özgür Bey'in yanında blok olarak hareket etti düşünülen milletvekillerinden bazıları ki kendilerinin açık beyanları da var. İki tarafın yanında da durmayacağız, ikisini de onaylamıyoruz diyecek bir aşamaya geçti. Kemal Kılıçdaroğlu ile hareket eden vekillerin sayısında öyle yapısal bir değişiklik yok.
0: Yani blok 98 olarak... milletvekili evet. Sayın Özgür Özel'in grup toplantısına katılmış. Evet. 24 milletvekili de genel merkezdeki tamam, şimdi, Sayın Kılıçdaroğlu'nun evet.
2: Yani
0: toplantısına.
2: Kemal Bey'in ben bu soruyu... hafif bir artış bile var ama Özgür Bey ile blok hareket edenler iki tarafın tavrını da artık benimsememeye başladıklarını...
0: İki toplantıya katılmayan isimler de var. Evet. Oradan da bir 16 isim çıkarmış meslektaşlarımız.
2: Tamam. Şimdi, bunların içinde tabii belki makul mazereti olanlar da vardır ama genel gidişat ve tabloyu iki taraf içinde onaylamayan isimler de var.
3: Şimdi ilk 98 ve 24 benim bildiğim ilk rakamlara göre her iki taraf içinde azalma temsil ediyor.
2: Kemal Bey tarafında.
3: Kemal Bey içinde 28 deniyordu. Şu anda 24.
2: 27.
3: Yani 138 milletvekili olan bir partinin genel başkan olma iddiasındaki bir bir siyasetçinin sadece 24 milletvekilinin olduğu bir toplantıda bazılarının da kim ve ne oldukları hiç belli olmayan insanlarda yan yana verdiği fotoğraf o partinin genel merkezinde de verilmiş olsa, Anıtkabir'in önünde de verilmiş olsa, efendime söyleyeyim, İstanbul'da Vatan Caddesi'nde, İşte orada eski usul mitingler orada yapılır. Vatan Caddesi'nde de verilmiş olsa bir zafere karşılık gelmez, evet. İtibar iadesine de karşılık gelmez. Kemal Bey'in bir şeyi varsa, bir davası varsa bu davayı ifade etmenin en iyi yolunu seçmiş olduğu konusunda ben hiç ikna değilim. Anlattıklarının da anlattıklarının yayılmasına neden olan mecraların da onun davasına ya da 13 senenin üzerinde genel başkanlığını yaptığı ve 13 senenin üzerinde genel başkanlığını yaparken belli iddialarla, belli adaylıklarla, Cumhurbaşkanı adaylığı da dahil olmak üzere önüne çıktığı kamuoyunu onun arkasında bütünleyecek, onunla birlikte hareket ettirecek bir noktayı ifade ettiğini ben hiç düşünmüyorum.
0: Anladım, peki. Pirus zaferini Sayın Kılıçdaroğlu için kullandı. Siz ilk Pirus Zaferi tanımlamasını yapmıştınız. Siz kim, hangi tarafı
2: kullanmıştınız? Ben tabii ki hani meclisi...
0: Ben sizi dinleyince biraz Özgür Özel tarafı için sanki
2: kullandım. Meclisi ve kürsüyü kaptırmadık şeklindeki Özgür Özel ve arkadaşları veya taraftarlarının söylemi üzerinden aslında işte bir genel merkez ve alternatif mecliste bir genel merkez ama biz mecliste kürsüyü kaptırmadık diyerek fiili ayrışmayı resmi bölünmeye dönüştüren bu tabloda aslında bir Pirus Zaferi var. Eğer Özgür Bey işte bunu bir başarı olarak ilan ediyorsa, zafer konuşması yapmadığını söylüyor ama içeriğini tamamıyla o mantıkla doldurdu. Biraz sonra analiz ederiz. Dolayısıyla kaybeden CHP oldu. İki taraf da kazanmadı.
0: Barış dostlar, biz her hafta yaşayacak mıyız bu stresi, bu bilinmezliği? Gelecek mi Kemal Bey, konuşacak mı, konuşmayacak mı? Daha ne kadar taşıyabilir?
2: Hocam çok özür diliyorum. Bana hani kıdemde Ankara Gazetesi diye misyon yüklüyorsun ya, hocam CHP'yi siz iyi biliyorsunuz diyerek öyle de mi? Bir hocaya da bir misyon yükleyerek sorar mısın?
0: Cumhuriyet Halk Partisi'ni iyi bilen bir isim olarak.
1: Yok, öyle bir isim değil. Ben bir sosyal bilim öğrencisiyim ve Türk siyasal hayatını, yani milli görüş çizgisinden tutun da CHP'ye
0: kadar
1: olabildiğince yakından izlemeye gayret ederim.
4: Yok yok, ben şimdi Okan Müderrisoğlu'na katılıyorum. CHP'yi iyi bilen bir isimsin sen.
1: Benim mesela Erbakan ve Özal üzerine de biliyorsun.
4: Var ama işte CHP'yi iyi bilen bir isimsin.
2: Hocam şu anda aramızda bu konuda daha güzel şeyler, daha özel şeyler söyleyelim.
0: Hadi sorunun yanıtına gelelim, buyurun.
1: Şimdi elbette taraflardan biri mutlak bir başarı elde etmediği müddetçe biz bu görüntülere daha uzun bir süre tanıklık edeceğiz. Bir kere iki değerli dostumun da değindiği üzere şimdi bu zafer ve kahraman kavramlarının dillendirilmesi bile çok incitici. Yani kahraman Kemal diyorlar. Şimdi kahraman hani kimdir? Savaşta muzaffer olan komutana biz kahraman deriz. Yani şimdi seçimleri savaş olarak görmeyip yarış olarak görmemiz gerekir.
0: Ama kılıçlar çekilmiş durumda.
1: Ama şimdi bırakınız seçimi, parti içi rekabette bile artık kahraman, zafer, hain kelimeleri kullanılıyorsa artık tokalaşma mesafesi, ki ben ilk günden beri bunun altını çizmeye gayret ediyorum. Tokalaşma mesafesi kalmamış demektir. Buradan tarafların her ikisi için de söylüyorum. Bir kazanan çıkmaz ama buradan tek bir kaybeden çıkar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendisi olur o da. Şimdi
0: böyle yan yana gelmedi hiç taraflar. Ben bugün öyle bülteninde de böyle kurgulamıştım. Birbirlerinin gözlerinin içine bakmadılar, konuşmadılar. Hep bir aracı
4: ortada bir romantizm yok ama senin söylediğin.
0: Ama yani şimdi aracı üzerinden konuşmak da ne kadar sağlıklı? Yani sonuçta bir uzlaşma aranıyorsa doğrudan konuşmak yerine aracı
1: şimdi
0: aracı.
1: Burada iki dezavantaj var. Öğlen saat 13'teki yayında da beraberdik Ahmet Bey dostum. Şimdi birbirleriyle doğrudan konuşmak yerine birbirleri hakkında konuşmaya başladıkları an zaten CHP'nin kaybettiği andır. Birbirleriyle konuşmuyorlar, birbirleri hakkında konuşuyorlar.
0: Doğru.
1: Bir kere bu son derece dezavantajlı bir durum kurumsal açıdan. İkincisi, eğer Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok sadık bir seçmeni değilse, CHP'ye ara sıra oy veren, hani bizim yüzer gezer seçmen dediğimiz seçmen kategorisine giren, kerhen oy veren, konjonktürel olarak oy veren bir seçmen ise eğer, hani çok sadık seçmen değilse, bu tabloya bakıp, şu görüntülere bakıp oy verir mi? Ama Özgür Özel kanadına oy verir mi? Ama Kemal Kılıçdaroğlu kanadına oy verir mi? Hayır, oy vermez. Bir diğeri elbette şu. Hani Kemal Bey bugün o sert konuşmasında diyor ya işte arındıracağım, ihraç edeceğim falan falan. Hani en hafifinden hukuksal olarak burada dördümüzün de ittifakla, oy birliğiyle, oydaşmayla hassasiyet gösterdiği bir kavram vardır hukuksal anlamda. Masumiyet karinesi. Belli ki daha Türk yargısının hüküm vermediği konularda Kemal Kılıçdaroğlu hüküm vermiş. Şimdi bu izaha muhtaç bir durumdur. İki, siyaseten Kemal Bey burada daha da dezavantajlı duruma düşer.
2: Kemal Bey ne kararı vermiş hocam?
1: Yok işte onları atacağız partiden.
2: Yok öyle demedi ama şimdi insaflı olalım. Bunun bütün mesajını verdi ama... Dedi ki öyle hemen bugün şu dakika atacağız gibi bir şey yok. Ama, tek tek bakacağız, soğukkanlı
1: davranacağız
2: diye. Ama
1: işte onu kimin için verdi?
2: Nasıl?
1: Ama işte onu kimin için verdi? Yani evet Kemal Bey şu anda hukuk merciği...
2: Ama Butlan kararına CHP'yi götüren ve buna sebebiyet verenlerle hesaplaşacağını söyledi. Evet.
1: Şimdi Özgür Bey'e sorarsanız bu Butlan kararına sebebiyet veren de öyle 40 yıllık bir CHP'li değil. Bu davayı başlatan kişi değil mi? Lütfü Savaş.
2: İyi de yani son dakikaya kadar onu arafta tutup sonra belediye başkanı adayı da siz yani, göstermediniz.
1: Bak, siz benden çok yaşarsınız. Acaba Lütfü Savaş belediye başkan adayı gösterilseydi ve de kazansaydı. Acaba Lütfü Savaş bu hukuksal süreçleri başlatır mıydı? Ben kendisiyle tanışmıyorum.
4: Ben de tanışmıyorum ama bu durumdaki bir adamın açtığı davanın bile bir itibarı olduğu söylenilemez.
2: Lütfü Savaş son dakika pazarlığıyla biliyorsunuz.
1: Yani eğer Lütfü
2: adaylık
1: Savaş
2: potasına sokuldu.
1: Tabii. Eğer aday gösterilse idi ki gösterilmedi son dakikaya kadar, değil mi? Gösterilmedi. Hı hı. Ve de gösterildi ve kazandı. Acaba Lütfü Savaş, hı hı, Kemal Bey'in Adalet ve Kalkınma Partisi'den getirmiş olduğu Lütfü Savaş, acaba bu hukuksal süreci başlatır mıydı? Şimdi CHP'de Kemal Bey taraftarlarının yere göğe koyamadığı bir isimden bahsediyoruz.
2: Ama şunu unutmayalım. 31 Mart 2024'te CHP'nin adayı istemeye istemeye Lütfü Savaş'tı. Tamam. Ama hani tekrar izleyenlere bir yanlış algı oluşmasın diye
1: söylüyorum. Yok, yani kazansaydı diyorum.
2: Çok hani, milimetrik bir farkla yani, kaybetti.
1: Ta başından beri aday gösterilseydi, hani böyle son dakikada biraz da siyasetin itibarı hırpalanırcasına değil, ta başından beri gövdesiyle aday gösterseydi.
4: Kemal Bey nereden getirmişti Lütfü Bey?
1: Adalet ve Kalkınma Partisi'nden.
2: Kemal Bey getirmedi.
1: Ve de
2: kendisi geldi.
1: ve de yani Özgür Özel deseydi ki arkadaş, hani onu da incitmiyoruz. Bizim adayımız odur. En başından beri odur. Gösterdi. Ve ne kazandı? Acaba bu süreçleri başlatır mıydı? Yani Lütfü Savaş'ın, hatta Kemal Bey'in de meseleyi biraz fazla kişiselleştirdiğini, fazla duygusallaştırdığını söyleyebilir miyiz? Herhalde söylersek yanlış olmaz. Bir diğeri, Kemal Bey genel olarak bizim siyasal tarihimizde, hele de özellikle CHP tarihinde hiç görünmemiş bir şey yapmıştı. Kurultay'da kaybettikten hemen sonra bir ofis açmıştı, bir çalışma ofisi. Şimdi bu çok nadir görülen bir durumdur. Yani kurultayda kaybetmişsiniz ve kurultayda kaybeten evvel seçimi de kaybetmişsiniz.
2: Kurultayda ki kaybettirilmişsiniz veya kurultay elinizden çalınmış gibi
1: peki, seçimi, kavramlar. Peki seçimde de mi kaybettirildi?
2: Hangi seçim?
1: Cumhurbaşkanlığı seçimi.
2: Orada Bülent Kuşoğlu, ki Sayın Kılıçdaroğlu ile birlikte hareket ediyor. Ama aynı zamanda Kılıçdaroğlu'nun tercih ve politikalarına karşı olduğunu da, ya da mutlak uzlaşamadığı yönler de olduğunu, bu anlamda iz düşüm olmadığını da ifade eden bir beyanat verdi. O beyanatın içinde bir stratejik cümlesi var.
1: Geç hafta onu uzun uzun
2: belgeleyemediklerini ifade ettikleri ama ima ve ihsas ettikleri önemli bir husus var. Netice itibariyle kollarını sıvayarak Kemal Bey'le fotoğrafı da siz ya da ben vermedik. Ahmet Hoca hiç vermedi. Dolayısıyla bir süre sonra bütün genel başkanları Cumhurbaşkanı yardımcısı yapacağım diye bir garabete işi dönüştürüp bir pastadan pay kapma yarışı yerine Kemal Kılıçdaroğlu şu ya da bu şekilde bir berat gecesi, üstelik Atatürk posteriyle, değil mi, Saadet Partisi'nin önünde ve Saadet Partisi'nin genel başkanı tarafından 5 karış suratlı Sayın Meral Akşener'in de fotoğrafa girdiği estantanede o ittifakın adayı olarak gösterildi mi? Evet. Ali Babacan özellikle bu sürecin organizasyonunda veya ifade tarzında etkili rol aldı mı? Bunlar da evet. Şunu söylemeye çalışıyorum.
5: Ne enteresan zamanlar yaşadık, değil mi?
2: Şunu söylemeye çalışıyorum. Sezen Aksu kulakları çınlasın.
5: Şarkı geliyor.
2: Evet. Masum değiliz hiçbirimiz diyor ya o şarkının bir bölümünde. Kimse masum değil orada yani.
5: Barış Dostlar konseptten.
4: Bir şey
2: son dakikaya kadar Ankara'da Marriott Oteli'nde yürütülen pazarlıklar, görüşmeler, birisi çıkıp ya samimi olarak.
5: Hadi ama bir tamamlasın Barış Dostlar, tamamlayalım.
4: Ben bir şey eklemek
2: Barış
4: istiyorum.
2: Barış Bey yalnız gözleriyle bunu tamamladı bence. Evet.
4: Bu eğer doğruysa.
2: Biraz tamam.
4: Doğru yanlış bir yana. Yani diyelim ki bu 38. kurultay elinden alındı, gasp edildi Kemal Bey'in. Diyelim ki Bülent Bey haklı, Cumhurbaşkanlığı seçimi gasp edildi Kemal Bey'in. Kemal Bey sorulur.
2: Ağır bir ifade de.
4: Hayır, de ki öyle ya.
2: Yani, elinden alındı.
5: İfadesi o şekilde yani sonuçta. De ki öyle.
2: Ki, velev ki demeye
4: velev ki demeyelim.
2: Ama onu sonra ağır siyasi ve hukuki sonuçlar oluyor. Bence demeyin.
4: Velev ki öyle, demeyin. Velev ki. Tamam mı? Adama sormazlar mı? Kardeşim sen kazandığın seçimlere dahi sahip çıkamıyorsun. Burada neye sahip çıkacaksın kardeş?
5: Bu tonda mı derler?
4: Tam da bu tonda. Ben orada olsam böyle derim.
2: Bunların tamamında şu anda Kemal Bey'e bayrak açanlar sağ ve solunda Kemal Bey'e biat ediyorlardı. Onu da hatırlatayım.
5: Hadi Barış Dostlar tamamlasın.
1: Şimdi mesela
5: nerede kalmışız?
1: Kemal Bey ısrarla ad vermekten imtina ediyor ama hani zekamızla da alay etmesi, kimsenin izin vermiyoruz. CHP'nin hukuk yoluyla atanmış genel başkanı olsa dahi kimse bizim zekamızla alay etmesin. Ekrem İmamoğlu'nu belediye başkan adaylığına taşıyan kim? İsmet İnönü mü? Bülent Ecevit mi?
2: Yok, her ikisi de rahmetli olduğu sırada CHP üyesi bile değildi.
1: Beni teyit ediyorsunuz.
2: Hayır, CHP öyle bir parti. Doğru.
1: Ekrem İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanı'nın yardımcılığına aday gösteren kim?
2: JV Marriott Otel'de ne pazarlıklar döndü, o sorunun da cevabını verin. Ayrıca Kemal Kılıçdaroğlu'na Ekrem İmamoğlu ismini öneren, Kemal Bey'le Ekrem İmamoğlu'nu
4: ya biliyorsan sen versene.
2: Ve Ekrem İmamoğlu'nun bizzat Kemal Bey'in bizzat Ekrem İmamoğlu'nun yanına tırnak içinde ayağına kadar gitmesini sağlayan dinamikler kimdi, hangi hesapla hareket ediyorlardı, bunların cevabını sizde olduğunu tahmin ediyorum.
1: Tabii. Hatta orada bir eski Cumhurbaşkanı'nın Abdullah Gül ve yakın çevresinde adı geçmişti.
2: Ben onu bilmiyorum.
1: Devam edelim. Canım, hayır, ben de çok daha iyi biliyorsunuz. Gülüşünüzden anlıyorum Okan
4: Bey. Bir dakika.
1: Hadi İmamoğlu'nun.
4: Velev ki bunlar da doğru kardeşim. Bu pazarlıkları yapan Kemal Kılıçdaroğlu.
2: Hayır, onun dışında döndü o pazarlıklar.
4: Hayır, bu pazar ya, bu dışında döner sonra mi böyle
2: döndü,
4: bir pazar?
2: Döndü, Kemal Bey'in önüne getirildi ve orada dayatıldı bazı şeyler. Yapmayın ya.
4: Bir dakika.
2: Yani şimdi Kemal Bey'in sözcüsü gibi konuşmayın. Hayır, yani. Şey konuşturmayın.
4: Bir dakika, dayatılmış olsa da şimdi bu dayatma...
2: Velev ki olsa da o nasıl bir
4: dayatma meselesi nasıl bir meseledir? Hadi Barış Dostlar gelir bana der ki...
2: Diyemiyor şöyle, ki şöyle, şöyle etmedin ki.
1: Sanki siz da çok müsaade ediyorsunuz.
4: Teşekkür zaten, ediyorum Barış Dostlar.
2: Hocam ben de zaten...
5: Organize bir çalışma var burada. Birlikte geldiler.
1: Belli zaten. Ankara'da yol boyu bunu kurgulamışsınız beyler.
2: Vallahi yapmadık ama ben de bunu demenizi bekliyordum. Neden? Çünkü gıyabımda bazı izleyiciler bana çakmaya şu anda başladılar. Hiç olmazsa siz söyleyince onlar rahatladı. Ben de kabul ettim.
5: Bizim barışa ihtiyacımız var.
2: Başımın üstünde yeri var.
1: Başımız var olsun derler Anadolu'da.
5: Siyasetinin barışa ihtiyacı. Buyurun Barış Dostlar.
1: Şimdi Ekrem İmamoğlu
4: ama
1: öyle
4: sözümü kestin.
1: Tamam. Varsa devam etsin.
2: Kestin, geçsin. Velev
4: ki bunların tamamı doğru. Barış Dostlar geldi bana bir şey dayattı. Tamam mı?
2: Siz şu anda tokalaşıp İsa Sirey'de bulundunuz. Şu anda söylediklerin hiçbirisinin hükmü yok.
4: Okan Müderisoğlu.
2: Ama özür diliyorum. Anladım ama şu anda söyleyeceklerin tamamı mutlak butlanda batıl. Orada tokalaştı ve reysen İsa Sirey'de bulundu. Açık etti. Bence hiç konuşmasın.
4: Olabilir. En azından her şey kamuoyunun gözleri önünde ceryan ediyor. Perde arkasında değil. Şimdi bana dayattı. Dedi ki Okan Müderisoğlu'nu da başkan yardımcısı diye yanına alacaksın sen başkan olursan. Ben şimdi bu konuşmanın içine girdiğim anda Barış Dostlar'la pazarlığa bir işi istiyorum. O istediğim şeyi elde etmemek için Barış Dostlar'la pazarlık yapıyorum demektir. Yaptığım pazarlığın da ne nevi bir şey olduğundan herhalde haberdarımdır değil mi? O zaman Okan Müderrisoğlu'nun söylediğine dönmek lazım. Ya da ya Sezen Aksu'ya.
2: Siyasetin dinamikleri.
4: Tamam, o zaman bunda ne fevkaladelik var. Pazarlık yapmışlar kardeşim. Siyaset böyle bir şey zaten.
5: Peki hadi Barış Dostlar buyurun.
4: Pardon Barış.
1: Rica ederim. Şimdi hani Ekrem İmamoğlu için öyle diyelim. Veli Ağbaba. Ali Mahir Başarır.
2: Sen de benim hatalarımdan birisin diye bir şarkı
1: şimdi
2: daha
1: söylemiştik. Şimdi insanın seçtikleri %95 hata olabilir mi?
2: Hayır. Bunlar fabrikasyon olarak hatalı değil. Bunlar daha sonra kullanım hatası olarak ortaya çıkmış.
4: Bir Faik Öztürk şeydi yani.
2: Yok, Faik Bey de ortada duruyordu da bazı şeyleri kayda geçirme gereği hissetti.
5: Hadi buyurun.
1: Şimdi 138 toplamda milletvekili var ve bunun eksi artı 100 kadarı bugün Kemal Bey'e karşı. Eksi artı 30 kadar da Kemal Bey'in yanında. Şimdi burada isim isim verebiliriz. Kemal Bey'in siyaseten oyunu açtığı isimler var. Onlar da karşı saflar. Mesela tanırım, meslektaşımız, arkadaşımızdır da. Doçent Doktor Yunus Emre, milletvekili. Yunus Emre'nin Kılıçdaroğlu Doktrini diye kitabı var.
4: Evet.
1: Bugün karşı tarafta.
2: Kitap satıyor mu, satmıyor mu?
1: Tabii, onu yayın evine sormak lazım. Sezgin Tanrıkulu'ndan Yüksel Taşkın'a kadar pek çok isim verilebilir. Ha, bir taraftan geçtiğimiz haftalarda Özgür Özel'le saftan isimler var. Bugün Kemal Bey'in yanındalar. Kim gibi? Necdet Saraç gibi. Ekranlardan da tanınır. Ben de tanırım kendisini. Kim gibi? Hatta iletişim koordinatörü de yapıldı. Özgür Özel'in parti meclis üyesiydi. Gazeteci, yazar, çizer takımından.
2: Yok, CHP'nin parti meclis üyesiydi.
1: Ali Haydar Fırat gibi.
2: Yani, Özel döneminin
1: bu isimler çoğaltılabilir. Demek ki şimdi Kemal Bey... Geçtiğimiz hafta diyordu ya işte bu FETÖ'cülerden dolayı özel eleştiri veriyorum, özür diliyorum. Şimdi arkadaş, seçtiğiniz milletvekillerinin 100 kadarı karşı tarafta. Danışmanınız dahil hüküm giydi. Bir sürü FETÖ'cüyü almış getirmişsiniz. Bugün isim vermeden FETÖ'cülerin ve sizi desteklemeyenlerin yanına bir de isim vermeden bu hırsızlardan, uğursuzlardan arındıracağım diyorsunuz. Şimdi o zaman sormazlar mı?
2: Sorun.
1: Ben soruyorum zaten. Seçtiklerinizin önemli bir bölümü FETÖ'cü çıkıyor. Seçtiklerinizin önemli bir bölümü bugün sizi desteklemiyor. karşı tarafta yer alıyor. Parti içi rekabette.
2: Onlar iktidar ve kariyer umuduyla da hareket ediyor.
1: Seçtiklerinizin önemli bir bölümünün hırsız uğursuz olduğunu bizzat kendiniz ifade ediyorsunuz.
2: Yok, bulaşanları söylüyor. Herkesi genellemiyor.
5: Ya. Hadi tamam, nasıl Okan Müderrisoğlu lütfen ben de araya gireceğim.
1: Zekamızda alay edilmesin. Şimdi bu koşullar altında şimdi Kemal Bey'e seçmen 13 yıl boyunca Kemal Bey'in riyaseti altındaki halk fırkasını birinci parti yapmayan seçmen ne genel seçimde ne yerel seçimde ne referandumlarda dese ki arkadaş ya iyi ki sana devlete emanet etmemişiz. Seni eğer parti içinde seçtiğin kadrolarda bu kadar yüksek bir isabetsizlik varsa sen devleti yönetseydin bu devlet ne hale gelir?
2: Ama ne kadar isabet var ki şimdi o CHP'ye umut
5: bir araya gireceğim. İzin
1: mümkün mü sizce bu? Bu tabloda mümkün mü Okan
2: Yok,
1: Bey?
2: Yok, orada sizin en fikiriz. Ama tokalaşamıyoruz. Mesafemiz açık.
5: Peki. Bir araya gideyim, arada tokalaşırsınız. Kısa bir reklam arası, aranın ardından devam edelim.

0: Ülkenin iç kesimlerinde sağanaklar devam ediyor. İstanbul ve Bursa güneşli. Sert esen rüzgar serinlik vermeye devam ediyor. İstanbul 28, Bursa 31 derece. İç Anadolu'nun genelinde gök gürültülü kuvvetli sağanak geçişi olacak. Ankara 27 derece. Ege'de, Denizli, Afyonkarahisar, Muğla'nın kuzeyinde de kısa süre yağış var. İzmir 33 derece. Akdeniz'de, Isparta, Adana'nın ve Mersin'in kuzey ilçelerinde de sağanak yağış bekleniyor. Antalya 35 derece. Karadeniz'de Bolu, Karabük, Trabzon, Artvin, Rize kesiminde kuvvetli yağış sağanağı etkili. Zonguldak ve Samsun'sa parçalı bulutlu 25 derece.
1: Saat 4 gelişmelerle karşınızdayız ve sıcak bir gelişmeyle başlayalım hemen. Amerika Birleşik Devletleri ordusundan İran'a dönük saldırılara ilişkin bir açıklama geldi. Saldırıların durdurulduğunu duyurdu ordu ve ayrıntılar için Begüm Dönmez Ersöz telefon attığımızda. Begüm, nedir açıklamanın ayrıntıları?
2: Canan, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM 3 dakika önce sosyal medyadan paylaştığı açıklamada CENTCOM güçlerinin İran'a yönelik meşru müdafaa saldırılarını, operasyonlarını tamamladığını duyurdu. ABD ordusuna ait Apache helikopterinin düşürülmesine yönelik karşılık kapsamında ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatı doğrultusunda bu operasyonların, saldırıların tamamlandığını açıkladı CENTCOM. İran'a yönelik saldırılarda CENTCOM'un açıklamasına göre İran'ın hava savunma sistemleri, kara kontrol istasyonları ve Hürmüz Boğazı yakınlarındaki de bir takım gözlem, gözetleme, radar noktalarının hedef alındığı belirtiliyor. Şimdiye kadar Amerika'nın İran'a ait bu unsurları hangi askeri kabiliyetleri ya da imkanları kullanarak vurdu?

0: haksız saldırganlığa karşı savunma amacıyla da teyakkuzda olmaya ve hazır olmaya da devam ettiği ifade ediliyor. Şu ilk dalga saldırı ABD'den İran'a ABD saatiyle akşam saat 5'te başlamıştı. Sonra ikinci dalga gelmişti. Üçüncü dalga saldırının da yaşandığına ilişkin haberler yer almıştı İsrail basınında. İran devrim muhafızlarından gelen açıklamada ise Amerika'nın İran'a yönelik saldırılarında Birik'teki telekomünikasyon kulesinin hasar gördüğü ve iki su tankının da imha edildiği ifade edildi. İran devrim muhafızları bir süre önce yaptığı açıklamada çatışmaların hala devam ettiğini belirtmiş ve eğer Amerika'nın düşmanlığının devam etmesi halinde de daha ciddi karşılıkların, cevapların verilebileceği uyarısında bulunmuştu. İran devrim muhafızları Amerika'nın bu saldırıları sonrasında Bahreyn'deki Amerikan üssüne yönelik insansız hava aracıyla bir saldırı gerçekleştirdiğini açıkladı. Gelinen noktada ABD ordusu CENTCOM'dan yapılan açıklamada şu an için Amerika'nın İran'a yönelik saldırıları tamamlanmış görünüyor Canan.
1: Begüm Dönmezer söz teşekkür ediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Komutanlığı CENTCOM Amerikan kuvvetlerinin İran'a karşı saldırıları tamamladığını duyurdu. Pazartesi günü Amerikan ordusu Apache helikopterinin düşürülmesine karşılık olarak İran'a karşı öz savunma saldırısı yaptığını belirtmişti ve bu saldırıların da tamamlandığını duyurdu. Bu saldırılar İran'ın hava savunma sistemlerine, yer kontrol istasyonlarına ve gözetleme radar alanlarına dönük saldırılardı ve tamamlandığı da yaklaşık 5-6 dakika önce CENTCOM tarafından duyuruldu. Peki neler yaşanmıştı aslında pazartesi gününden bu ana kadar olan süreci özetlemiş olalım. Bir kez daha hatırlatmış olalım. Amerika Birleşik Devletleri'nin pazartesi günü Apache tipi helikopteri düşmüştü ve bundan ABD Başkanı Donald Trump İran'ı sorumlu tuttu. Ardından da İran'a dönük misilleme saldırıları başladı. İran'ın radar ve füze rampalarına yönelik gece yeni saldırılar başlattı Amerika Birleşik Devletleri. Birer saat arayla iki dalga saldırı şeklinde gerçekleşti bu saldırılar. Hem Hürmüz Boğazı'ndaki ada hem de Hürmüzgah eyaletindeki şehirlere bu saldırıları gerçekleştirdi. Hava savunma sistemlerine, yer kontrol istasyonlarına ve gözetleme radar alanlarına dönük saldırılardı. ABD Başkanı Donald Trump İran'a tepki vermek önemliydi. Bir helikopterimizi düşürdüler, biz de misilleme yaptık dedi. İlk dalgada İran'ın Hürmüzgah eyaletine bağlı Sirik ile Bender Abbas şehirleri ve Keşm adası hedef alındı. İran'a ait radar ve hava savunma sistemleri vuruldu. İran da saldırılara yanıt verdi. Bahreyn'deki Amerikan üssünün de hedef alındığı açıklandı. İran ordusu çatışmalar sürüyor ve yanıt vermeye devam edeceğiz açıklaması yapmıştı. Abbas Arakçı'da Dışişleri Bakanı Amerika'nın güvende olmak istiyorsa bölgeyi terk etmesi gerektiğini belirtmişti ve İran'ın diplomasiden yana olduğunu ancak gerekirse başka dilleri de konuşabileceğini belirtmişti. Bu açıklamaların ardından Amerika Birleşik Devletleri tarafından ikinci bir saldırı dalgası başlatıldı. Jask kentinde patlama sesleri duyuldu. Yine hava savunma sistemleri ve radarlar hedef alındı. Ve az önce de CENTCOM Amerikan ordusu Hürmüz Boğazı yakınlarındaki İran hava savunmasını, yer kontrol istasyonlarını, gözetleme radar sahalarını Amerika'dan gelen hassas mühimmatlarla vurduk. Hava kuvvetleri ve donanma ve savaş uçakları dahil oldu bu operasyona. ABD güçlerine ve bölgesel haklar sulardan geçen uluslararası ticari gemilere yönelik son saldırılara da orantılı bir yanıt vermiş olduk. Böylece bu saldırılarla birlikte İran'a karşı meşru müdafaa hakkımızı da yerine getirdik ve saldırıları tamamladık şeklinde bir açıklama yaptı. Aynı zamanda Amerikalı yetkililer de bu devam eden saldırı

0: saldırıların İran'la müzakerelere ya da ateşkes görüşmelerine bir olumsuz etkisi olmayacağını da söylemişlerdi yine gün içinde yapılan açıklamalarda. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen Milli Güvenlik Konferansları açılış töreninde konuştu. Terörsüz Türkiye sürecine dair mesajlar verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sürecin stratejik bir devlet vizyonu olduğunu söyledi.
1: Terörsüz Türkiye süreci bir güvenlik politikasının ötesinde ülkemizin yeni yüzyılına ilişkin stratejik bir devlet vizyonunun adıdır.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir kez daha terörsüz Türkiye sürecinin önemini vurguladı. Yeni kapılar açılacak dedi.
1: İnşallah süreç hedeflerimizle uyumlu bir şekilde başarıya ulaştığında iç cephemizi güçlendirmekle kalmayacak, Türkiye'nin güvenliğini tahkim edecek, milletimizin önünde yeni kapıların açılmasına vesile olacaktır.
2: Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen Milli Güvenlik Konferansları açılış töreninde kürsüdeydi. Cumhurbaşkanı Türkiye'nin bölgesinde oyun kurucu olduğunu söyledi.
1: Türkiye başkalarının senaryolarında kendisine rol biçilen bir ülke değil, kendi hikayesini yazan, kendi geleceğini şekillendiren ve bölgesinde oyun kurucu bir aktör haline geldiğini dost düşman herkese göstermiştir.
2: Erdoğan savaşların şekil değiştirdiğini de söyledi. Türkiye'nin yeni döneme uyum sağlamaya çalıştığını belirtti.
1: Kendimizi en hızlı biçimde buna adapte etmeye çalışıyoruz. Bugün savaşlar cephe ile birlikte siber alanda, uydu sistemleri üzerinden, sosyal medya platformlarında eş zamanlı yürütülüyor.
0: Terörsüz Türkiye için DEM Parti süreci hızlandıracak bir çerçeve yasaya ihtiyaç olduğunu savunuyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuşsa yasal düzenleme için önce silah bırakma sürecinin bitmesi gerektiğini söyledi. Sürece MHP'den de bir açıklama geldi.
2: Terörsüz Türkiye sürecinde gözler yasal düzenlemelerde. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş yasal adımlar için PKK'nın silah bırakma sürecini tamamlaması gerektiğini söyledi. Süreçte gelinen son aşama hakkında MİT Başkanı İbrahim Kalın'la görüşeceğini bildirdi.
3: Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanımız İbrahim Kalın Bey'le görüşeceğim. Son gelinen nokta nedir? Onlardaki bilgiler nelerdir? Birinci elden dinleyeceğim. Eğer başlangıçta ortaya konulan silah bırakma takvimine örgüt uymuş olsaydı şimdiye kadar bu mesele çoktan çözülürdü. Silahların teslimi konusunda önemli bir gecikme oldu. Bu sürecin hızlandırılması ile ilgili devletin güvenlik birimlerinin ölçülebilir ve denetlenebilir kontrol mekanizmalarını devreye sokması ve ardından da yasaların parlamentoda çıkartılmasıyla bu sürecin tamamlanması gerekir.
2: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de sürecin önemine vurgu yaptı.
4: Terörsüz Türkiye hedefini korumak, ihanet şebekelerinin hesabını bozmanın gereğidir. Terörsüz Türkiye hedefi kararlılıkla sürdürülecektir.
2: DEM Parti ise sürecin hızlanması için yasal düzenleme istiyor. Partisinin grup toplantısında konuşan DEM Parti eş genel başkanı Tülay Hatimoğulları, önemli bir eşikten geçildiğini, sürece ivme kazandıracak bir çerçeve yasaya ihtiyaç olduğunu dile getirdi.
5: Bu süreç stratejiktir, tarihseldir, toplumsaldır. Bu nedenle bu çerçeve yasa iktidarıyla muhalefetiyle toplumun bütün kesimlerini kapsayacak, paydaşları daraltan değil, genişleten bir içerikte hazırlanmalı.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak mutlak kararı sonrası dün en tartışmalı günlerden biri yaşandı. Hem CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hem de Grup Başkanı Özgür Özel grup toplantısında konuşacağını söyleyince Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tansiyon yükseldi. İki grubun destekçileri arasında da gerilim vardı. Günün sonunda kürsüye Özgür Özel çıktı. Mecliste yaşanan grup toplantısı gerilimine bir bakalım şimdi.
2: Mecliste CHP grup toplantısı gerilimi yaşandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da CHP Grup Başkanı Özgür Özel de grup toplantısı da kürsüde olacağını söyleyince meclis giriş kapısının önünde iki kanadın destekçileri toplanmaya başladı.
6: Arkadaşlar geri geri.
2: Grup salonu için hamle yapan ilk grup Özgür Özel'e destek veren milletvekilleri oldu. Saatler sabah 8'i gösterdiğinde Özel'e destek veren milletvekilleri toplantının yapılacağı salona girmeye başladı. Aynı saatlerde meclisin dışında gerilim vardı. Her iki tarafın destekçisi partililer meclisin dikmen kapısına yığıldı. Polis iki grubun ortasında tampon bölge oluşturdu. Ancak karşılıklı sloganlar atıldı. Tansiyon yükseldi. Saatler onu gösterdiğinde Özgür Özel meclise geldi. Saat 10.33'te Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yavaş, milyonlarca CHP'li sağduyulu bir yaklaşım göstermenizi beklemektedir diyerek Kılıçdaroğlu'ndan grup toplantısına katılmamasını istedi. Saat 10.54 meclis kapısında gerilim artınca meclis başkanlığı grup toplantı salonuna ziyaretçi yasağı getirdi. Saat 11.22'de Kılıçdaroğlu'ndan açıklama geldi. Kılıçdaroğlu topyekün halk ayaklanması çığırtkanlığı yaparak bu partinin öz evlatlarını birbirine düşman etmek isteyenler bilsin ki biz bu oyunu bozarız dedi. Meclise gitmeyeceğini, genel merkezde olacaklarını söyledi. Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler meclisten ayrıldıkları sırada gerilim yine yükseldi. Saat 12.05'te Özel meclis kapısına gitti. Destekçilerine teşekkür etti. CHP'deki grup toplantısı gerilimi böylece sona erdi. Saat 13.30'da ise Özel grup toplantısında kürsüdeydi.
6: Bu kürsüde ilan edilen saatte çıkıp da konuşma yapmayı kendi adıma bir başarı, bir zafer olarak görmüyorum.
2: Özel Kılıçdaroğlu'na bir kez daha kurultay çağrısı yaptı.
6: Genel başkancılık, PM'cilik bu kararla oynanamaz. Burada yapılacak iş 26 Temmuz tarihini geçirmeden bir kurultay yapmaktır.
0: Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel konuşmasını bitirdikten sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu genel merkezde kürsüye çıktı ve Özel'e sert eleştiriler yöneltti. Kılıçdaroğlu arınma mesajları verdi ve grup gerilimi sonrası CHP MYK Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yarın toplanacak. Toplantıda kurultay sürecine yönelik yol haritasıyla ihtiyaçların gündeme gelmesi öngörülüyor.
7: Benim koltuk derdim yok. Kurultayı toplayacağım. Ahlaklı, erdemli bir kurultayı elbette yapacağız.
8: Mecliste grup toplantısında kürsüde olacağını açıklamıştı. Ancak gerilim artınca toplantıyı genel merkeze aldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sert sözlerle CHP Grup Başkanı Özgür Özel'i hedef aldı.
7: Ben isterdim ki bunu mecliste yapalım. Ama gerilim yaratıldı. Hep iyi niyetli davrandım. İyi niyetli davrandığım için zaman zaman iyi niyetim istismar edildi. Ben bunun da farkındayım. Ama bir noktaya kadar, o noktaya gelince kusura bakmayın diyeceğiz. Kesip atacağız.
8: Kılıçdaroğlu konuşmasında sık sık arınma mesajı verdi. Kurultay yapılacağını da söyledi. CHP'nin kurultayları şenlik kurultaylarıdır. CHP kurultaylarında para olmaz diye de ekledi.
7: Mutlak butlan davasını bu partinin başına bela edenlerden hesap sormazsam namerdim. Hiçbir CHP genel başkanı yurt dışına gidip bize niye yardım yapmıyorsunuz diyemez.
8: Grup toplantısı gerilimi sonrası CHP Merkez Yönetim Kurulu bugün saat 13'te Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak. Toplantıda hem Özel ve ekibinin olağanüstü kurultay talebine yönelik yol haritası hem de ihraçların gündeme gelmesi bekleniyor. CHP kaynakları sadece il ve ilçe başkanlıkları değil kapsamlı bir ihraç süreci başlayabilir değerlendirmesi yapıyor. Parti tüzüğüne göre il ve ilçe başkanları Merkez Yönetim Kurulu kararı ile ihraç edilebiliyor. Ancak milletvekili ve belediye başkanlarının ihracı için parti meclisi kararı gerekiyor.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerilime yol açan CHP grup toplantısı öncesi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında kürsüdeydi. Bahçeli, CHP'nin önünde iki yol var dedi. CHP grup başkanı Özgür Özel'e de sağduyu çağrısı yaptı.
4: Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin önünde iki yol vardır. Ya kendi iş meselesini hukuk ve sağduyu zemininde çözecek ya da kendi eliyle büyüttüğü düğümü milletimizin gündemine yeni bir yük olarak taşıyacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve Sayın Özgür Özel'e düşen ateşe körükle gitmek değil, aklı selimle hareket etmektir. Zira keskin sirke ancak küpüne zarar verir.
2: Gündeminde CHP'de yaşanan mutlak butlan tartışması, eleştirilerin hedefinde CHP Grup Başkanı Özgür Özel vardı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Özel'e sağduyu çağrısı yaptı.
4: Sayın Özgür Özel'e tavsiyemiz şudur. CHP'nin mevki yarışını demokrasi kahramanlığı gibi servis etmekten vazgeçilmelidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi koridorlarına taşan buhran, ayan beyan ortadadır. Yoldan büsbütün çıkmadan bu gidişata bir an evvel nizam verilmelidir.
2: MHP lideri partisinin grup toplantısında kürsüdeydi. Bahçeli, CHP'de bugün iki ayrı yön, iki ayrı merkez, iki ayrı meşruiyet iddiası, muhalefetin gidişatı bakımından kaygı verici bir gerçek olarak karşımızdadır dedi.
4: Sağduyuyla karşılanması gereken hukuki süreçlerin meydan okuyucu bir üslupla gölgelenmesi, siyasi kıyametin büyük alametlerindendir.
0: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yolsuzluk iddiasıyla açılan davada 47. günde savunmalar devam etti. Sanık kürsüsüne İBB'ye bağlı Medya AŞ'nin eski genel müdürü Elif İpek Atayman vardı.
9: Sinirler gerildi, sesler yükseldi. Silivri'de görülen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davasının 47. gününde tartışma yaşandı. Tutuklandıktan sonra görevden alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, duruşmaya ara verildiği sırada merdivenlerden inerken arkadan itildiğini iddia etti. Görevli jandarma komutana beni kim itti diye yüksek sesle sordu. Bir daha yapmayın, hakkınızda suç duyurusunda bulunurum dedi. 414 sanıklı davada İBB iştiraklerinden Medya AŞ'nin bir dönem genel müdürlüğünü yapan İpek Elif Atayman savunma yaptı. Tutuklu Atayman, görev yaptığı 21 ay boyunca şirketin zarar ettiren uygulamalarını sona erdirdiğini söyledi. Mahkemenin sorusu üzerine Emrah Bağdatlı'nın kendisinden ihaleler konusunda bir istekte bulunmadığını belirtti.
10: Aylarca iddianameyi bekledim. Okuduğumda herhangi bir kişinin herhangi bir konuda aleyhimde bir beyanına veya bir tanık ifadesine de rastlamadım. İddia edildiği gibi bir örgütün mensubuysam bunun delilinin gösterilmesini bekliyorum.
9: İpek Elif Atayman'ın ifadesinden sonra Ekrem İmamoğlu mahkemede söz alarak Atayman'a yapılanların kadına karşı psikolojik şiddet olduğunu iddia etti. Kendisinden erkekler adına özür diledi.
0: Ankara'da dün akşam saatlerinde başlayan şiddetli sağanak ve dolu hayat olumsuz etkiledi. Başkentte gün boyunca 30 dereceyi bulan sıcaklar etkiliydi. Akşam saatlerinde ise sıcak hava yerini yağışa bıraktı. Şiddetli sağanak ve dolu yağışı etkili oldu. Yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Yağışa sokakta yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Otobüs durakları ve kapalı alanlara sığındılar. Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği arı sağlığı çalıştayı düzenledi. Ankara'daki çalıştayda arı sağlığı alanında karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri masaya yatırıldı.
11: Biliyorsunuz arı sadece bal demek değildir. Arı tozlaşma, polinasyon ve gıda güvenliğidir. Ülkemizdeki polinasyonun %75'i arılar tarafından yapılmaktadır. Eğer arılar olmazsa dünyadaki şu anda tükettiğimiz gıdaların %75'i olmayacak.
2: İklim değişikliğinin arılara etkileri ve arı ürünlerinde kalite ve güvenirlik. Bu başlıklar Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Koordinasyonu'nda Ankara'da düzenlenen arı sağlığı çalıştayında ele alındı.
11: Çalıştaydaki amacımız güncel sorunların ortaya konulması, bunların çözüm önerileri ve uzun vadede neler yapılacağının planlanması. Bilim dünyamızın işte önerilerini alıyoruz. Sahadan gelen sorunları, saha tecrübesini bir araya buluşturup bakanlığımızla beraber güçlü bir oluşum oluşturmaya çalışıyoruz.
2: Çalıştay'da akademisyenler ve alanında uzman isimler tarafından sunumlar yapıldı. Arı sağlığına ilişkin çözüm önerileri ele alındı.
12: Arı sağlığıyla ilgili yaklaşımları değerlendireceğimiz bir çalıştay noktasında düşündük. Biyolojik faktörler nelerdir arı sağlığını etkileyen? Aynı şekilde çevresel faktörler nelerdir ya da insan kaynaklı faktörler nelerdir? Bir sonuç raporu haline getirilecek bunlar.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a başlattığı misillemeyi tamamladığına ilişkin CENTCOM açıklamasını ve bölgedeki son durumu bir kez daha tekrar edelim. Amerikan ordusu İran'a dönük saldırıları tamamladıklarını açıkladı. Pazartesi günü Amerika'ya ait Apache tip helikopterin Hürmüz Boğazı yakınlarında düşmesinin ardından ABD bundan İran'ı sorumlu tutmuştu ve gece saatlerinde de İran'a dönük misilleme saldırıları başlattı. Bu saldırılar İran'ın füze rampalarına, hava savunma sistemlerine ve yer kontrol istasyonlarına dönük saldırılardı. CENTCOM, Amerika Birleşik Devletleri bunun meşru müdafaadan kaynaklanan hakları olduğunu, orantılı ve kısıtlı bir saldırı olduğunu ve bu saldırıların da tamamlandığını duyurdu. Bu gelişmeyi de aktardıktan sonra veda ediyoruz saat başında ama tekrar burada olacağız.
2: Pencerenin
13: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Sonra sonra.
14: Herkes soru sorabilir. Ne? Nasıl?
15: Niçin?
14: Ama sadece soru sormak değil, cevapları da sorgulamak gerekir. Tarih tekerrür eder. Bazen
16: geçmişe dönmek de lazım.
14: Netleştirelim. Bunu mu demek istediniz?
16: Bu mesajın etkisi ne olacak?
15: Ve bu ikilemden hangisi gerçekten?
14: Dediniz ama bunun tersi olamaz. Meselenin en can alıcı noktası nedir sizce?
13: Deniz Kilislioğlu'yla Sonra Sonra her çarşamba saat 18.30'da NTV Radyo'da.
17: Siyasi işlere devam ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'ni konuşuyoruz. O, Ahmet Kasman'da kalmıştık. Bir mola istemiştim. Evet. Sağ olsun. Araya gittik. Dönüşte buyurun siz tamamlayın. Şimdi, Barış Dostler'e gelelim sonra.
18: Alıştı ok dedi, sonra Ahmet dedi. Aslında sözü bana vermek istedi. Onu da içinden geçiyor ama neyse.
17: Ben de bir iki bir şey söyleyeyim.
18: Bir şey de siz söyleyin. Siz de insansınız. Siz de muhalif. Siz de hocamsınız. Evet.
19: Şimdi evet, ben de insanım, doğru. Arada bir onu da hatırlasak, yani program sınırlarının dışında memlekette. O da fena bir şey olmaz herhalde, herkesin insan olduğunu. Şimdi bu manzaranın sonunda geldiğimiz yer çok açık. Eğer Kemal Bey bu koşullar altında kamuoyunu biraz evvel Barış'ın söylediği ikna edemezse söylediği her şey bence boşlukta kalacak.
18: Putlan mı olacak?
19: Evet, çünkü dedi, yani bu biraz evvel düşündüğünü söylediğimi düşünüyorsa normal koşullar altında haklıdır. Yani normal koşullar altında şey güçce doğru akar, siyasi akım. Ama Kemal Bey'in burada ne kadar güç temsil ettiği ya da Kemal Bey'in şu anda kullandığı gücün ne kadarının kendi liderlik kapasitesinden, sürükleyici kişiliğinden, lider olarak kitleyle kurduğu, parti tabanıyla kurduğu ilişkiden kaynaklandığı kocaman bir soru işareti. Kocaman bir soru işareti. Fakat Kemal Bey'in siyaseti okuma biçimi böyle. Kemal Bey siyaseti siyasetçi gibi okumuyor benim gördüğüm kadarıyla. Kemal Bey siyaseti bir bürokrat gibi okuyor. Ve onun zihin dünyasında herkesin sırası, herkesin o sıranın gelmesini bekleyecek sabrı göstermesi ve görmesi gereken bir takım fonksiyonlar var. O şu anda kendisine bu görevin tevdi edildiğini ve bu sırayı savması gerektiğini, ardından da böylelikle kendisine hakkın geçeceğini ya da sürenin ona verileceğini falan umuyor. Veya bu ardından gelecek olan gerçekliği dizayn edilecek.
18: Böyle genel başkanımızı seçeceğiz şeklinde ifadeler kullandı. Hı. Kendisiyle ilgili bir koltuk merakım, beklentim yok dedi.
19: Şimdi onunla da
18: hatırlatayım
19: onun
18: sadece.
19: Onun işte o, biraz evvel söylediğim o zaten. Kendi belirleyeceği bir gerçekliğin olabileceğini zannediyor. Bunların hiçbiri olmayacaktır. Bir kere böyle konularda kamuoyu çok önemlidir. Kamuoyunun yani çok açık siyaset çünkü bu. Kamuoyunun düşüncelerini de etkileyen, değil mi, bir takım kişiler, kişilikler var. Bu kişiler ve kişilikler CHP'nin rehin alınmasıyla Kemal Bey'den yana dönecek gibi durmuyorlar. Kimlerden bahsediyorum? Kamuoyunda inanılırlığı olan, CHP tabanında karşılığı olan yorumcuların, gazetecilerin, akademisyenlerin, yani fikir önderlerinin, kanaat önderlerinin büyükçe bir bölümü. O kadar ki Kemal Bey kendi parti sözcüsünü icat etmek mecburiyetinde kaldı. Ve icat ettiği parti sözcüsü, partinin parti sözcüsü diyorum pardon, basınla ilişkiler en sorumlu kişiliğin, yani o şahsı tanımıyorum. Herkes bir an kendi zamanının geldiğini düşünüp belli şeyler yapabilir. Ama kamuoyu önünde parça pinçik edildi gördüğüm kadarıyla. Hak ediyor, etmiyor falan. Bunlar beni ilgilendirmiyor ama
18: siz bu yılı iğrenç buldunuz
19: ama mı? Gördüğüm kadarıyla parça pinçik edildi ve bu
18: i̇ğrenç
19: parça pinçik
18: olduğunu düşünüyor musunuz?
19: Bana ne milletin bıyığından. Ben insanların bıyığıyla ilgilenmiyorum ama yaptığı şeyin ve yapış üslubunun ne olup olmadığını
18: ben
19: sonuna kadar
18: bana yakıştırdılar diye de söyledi ama polemiğe girmeyeceğini.
19: Yani sabaha kadar polemiğe girmesin. Sosyal medya diye bir şey var. Onun da kendine göre maalesef bir takım tuzakları var ve o tuzaklara düştün mü bir daha peki çıkamıyorsun oradan. Şimdi bu kişilikler orada olmadığı zaman, ama onları da geçtim. Partinin, ben o lafı da sevmiyorum ama, ak saçlıları orada değil. Önceki genel başkanlık orada değil. Siyasetçilerinin büyükçe bir bölümü orada değil. Bir takım daha steril tipler var. Onlar zaten bize malum. Yani son 25 senenin sterilleri onlar. Aman abi diyorlar. Ondan da yana değilim, bundan da yana değilim. Ya parti için orada şey, meydan savaşı veriliyor. Sen yanında olsan ne olur, olmasan ne olur. Seni şey diye mi hatırlayacaklar zannediyorsun? Akil adam diye mi hatırlayacaklar? Partiyi her şeye rağmen bir araya getirmeye çalıştı diye mi hatırlayacaklar? Ya da bunun sonunda Cumhuriyet Halk Partisi ikiye bölünse, iktidar şansını bir kez daha Kemal Bey sayesinde kaybetse ve ardından da ortaya bir felaket manzara çıksa siyaseten CHP için, şunu mu söyleyecekler? Ya bak biz uyarmıştık, böyle yaparsanız böyle olur diye, çok üzgünüz dendiğinde birisinin dönüp onlara en ufak bir krediyi yazacaklarını mı zannediyorlar? Bunların hiçbiri olmayacak beyler ve hanımlar. Uyanın. Hiçbiri olmayacak. Belediye başkanları, aynı kanaat önderleri gibi, belediye başkanlarının çoğunluğu bir ilk açıklama yapmışlar. Yanında değiller Kemal Bey'in. Tamam mı? Şimdi bütün bunlara rağmen kendini tekrar var etmesi imkansız. Ayrıca da kariyerinde şöyle bir şey taşıyor Kemal Bey. 13 yıl küsurat gün CHP genel başkanlığı yaptı Kemal Bey. 13 yıl küsurat günde 13 tane seçim kaybetti.
20: Anahtar ya da kelime bu Ahmet. Ha? Anahtar kelime bu. Ha,
19: referandum kaybetti. Yani bunların hepsini kaybetmiş olan genel başkanın kurultay kaybetmiş olmasını, ya o delege daha önceden niye o oyu vermedi diye sorarlar. Esas sorulacak soru peki odur. Barış, burada niye oyu verdi diye sorulmaz. 13 senede 13 tane seçim kaybetmiş bir genel başkan ardından gelip toparlayıcı da olamaz. Çünkü ne bir parti efsanesisin, ne partinin işte tabanından yetişmiş, gençlik kollarında sıranın üstüne çıkıp nutuk atmış falan bir adamsın. Hiçbiri değilsin.
20: Anladım. Barış Sosyal, şimdi kurultay merak ediliyor. Ne zaman toplanacak? Sayın Özgür Özel'in işte bugünkü konuşmasında da vardı. 24 Temmuz'a kadar. 26 Temmuz'a kadar bu iş yapılmalı diyor. Orada başka bir hesap var. Olur mu olmaz mı onu konuşuruz. Sayın Kılıçdaroğlu da bugün grup toplantısında genel merkezde dedi ki kurultayı toplayacağım. Ben koltuk meraklısı değilim. Elbette genel başkanı seçeceksiniz. Ahlaklı erdemli bir kurultayı elbette yapacağım diyor. Hiç kimse kapalı kapılar ardında özel pazarlıklar yapmayacak. Kimse zenginleşme aracı olarak kurultayı kullanmayacak. Dolarlar havada uçmayacak. Bunların tamamını yapacağım. Şimdi nasıl bir kurultay olacak Cumhuriyet Halk Partisi'nde?
19: Benim canımın istediği sonucu verecek kurultay olacak.
18: Hayır, Barış Hoca'nın aklıyla alay etmeyeceğiniz bir kurultay olacak.
20: Teşekkürler Sataş'ın için Hakan Bey. Bir kere kurultayın takvimi konusunda taraflar uzlaşabilir konumda değiller. Özgür Özel tarih de veriyor, 26 Temmuz diyerek, olabilen en kısa sürede.
18: Neden 26 Temmuz?
20: Hemen. Kemal Bey ise diyor ki
1: uygun bir zamanda. Ama o uygun zaman neyi içeriyor? Yani 2026 mı, 27 mi, 28 mi? O bence biraz Kemal Bey'in canın istemesiyle alakalı.
21: Şimdi parti meclisi toplantısı da Perşembe günü, biz kurultay sürecini
1: başlatacağız. O konuda bayağı bir gerilim demişti. Olacaktır.
21: Sayın Göreceğiz. Oldu.
1: Bir gerilim göreceğiz. Olur orada.
21: İkincisi, Sayın Özgür Özel ve ekibi
1: de öğlen de sizinle konuştuk.
21: Olağanüstü kurultay için bir başvuru yapacaklar.
1: O kurultay takvimi kadar kurultayın nasıl bir delegasyonla yapılacağı da önemli. Yani şu andaki mevcut delege yapısıyla girilirse Kemal Bey Özgür Özel'e karşı kaybettiği kurultaydakinden bile daha büyük bir yeniliği alır kurultay salonunda. Ama yok, eğer Kemal Bey'in kafasındaki takvime göre bir kurultay işler ise o süreçte ta mahallelerden başlanarak yeni bir delegasyon oluşabilir mi? Evet, pekala oluşabilir. O da bayağı kavgalı dövüş olur. Çünkü benim hep dediğim üzere CHP'de mahalle delegesi seçilmek ABD'de başkan seçilmekten daha zordur. Bir diğer dezavantajı şu. Tarafların değil, CHP'nin dezavantajı şu. Ki gene de Türk siyasal hayatın bir büyük dezavantajı. İdeoloji, fikir, ekonomi, politik tartışılmaz kurultaylarda. Genel başkan seçimine odaklanır bütün delege. Ben başından beri Özgür Özel'le Kemal Kılıçdaroğlu'nun aralarında bir ideolojik fark olmadığını
21: söylüyorsun.
1: Özgür Özel'in zaten Kemal Bey'in rahle tedrisinden geçtiğini söylüyorum. Yani altı oku kavrayışlarında bir fark var mı? Yok. Ekonomi politik tercihlerde hani biri biraz daha liberal, biri biraz daha kamucu diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Biri tamamen NATO ve AB ekseninde, öbürü efendim daha Avrasyacı diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Yani ne iç siyasette, ne dış siyasette, ne sağlıkta, ne eğitimde, ne istihdam politikalarında, aralarında hiç mi hiç fark olmayan iki politik aktörden bahsediyoruz. Fakat bütün bunların yanında az evvel Ahmet'e de söyledim. Ahmet'in sözlerine teyit ederek Özgür Bey'in bütün bu hukuki anlamda dezavantaja rağmen psikolojik ortam Özgür Bey'in lehine olduğu halde Özgür Bey'in tek biricik bir avantajı var. Psikolojik üstünlük değil. Parlamento grubunda çoğunluk elde etmek de değil. Parti meslek çoğunluk da değil. İl başkanlarının desteklemesi de değil. Bakın bütün bunlara artı diyebilirsiniz. Bence Özgür Bey'in tek ve biricik artısı ne biliyor musunuz? Seçim kazanmış olmak. Bitti. Hadi Kemal Bey'in iddiası...
18: Bununla tartışamazsın. Yani.
1: Hadi Kemal Bey diyor ya, delegenin irade sakatlandı. Tamam. Velev ki diyelim hatta. Peki milyonlarca seçmenin iradesi de mi sakatlandı? Dediniz mi? Kemal Bey'in vereceği yanıt yok.
18: Ama orada çok kritik bir husus da kayda geçirdi. Bunlar bize emanet verilmiş oylar dedi.
1: Şüphesiz.
18: Ve o oylara az önce sahip çıkma biçimi canım, itibariyle... Hadi. Bu arınma durulma meselesine de bir cevap üretmek zorunda.
1: Ama Kemal Bey'e verilen oylar da emanet oylardı canım. %48-49 oy da emanet oydu
18: Hazreti
1: yani.
18: Hazreti Peygamber'in şeyi nedir? Netice itibariyle ünvanı, Özgür Özel ve başarısından bahsediyoruz. Özür dilerim.
1: Yani Kemal Bey'e verilen emanet oylar Kemal Bey'i birinci yapmadı. Ama Özgür Özel'e verilen emanet oylar Özgür'e birinci
18: benim
1: yaptı.
18: Benim kastettiğim şu. Bu oyları muhafaza ve müdafaa edebilmek arınma ve durulma kavramına bir karşılık üretmeden sizce mümkün olabilir mi? Bütün mesele bu.
21: Bu da doğru.
18: Olur, bir soru, hayır bir dakika. Mi? Olur çünkü arınma durunma iddiası... Kemal Bey'le olmaz, onun yöntemiyle olmaz, mahkeme kararıyla olmaz. Eyvallah.
21: Önce burada bu arınma
18: ama şuna ilişkin bir tek cümle duymadık.
21: Arınma Kemal durulmayı gerektiren...
18: Hayır efendim, Kemal Bey'den hep duyduk. Özgür Bey'den duyduk.
21: Arınma durulmayı gerektiren
18: bu kadar açık,
21: durum...
18: aleni hususlar var iken...
21: Arınma durulmayı, yok işte, arınma durulmayı gerektiren bir
1: masumiyet
21: durum olduğunu,
1: kalitesini çiğnememeliyiz.
21: Durum ya olduğunu kabul ettiğin zaman
1: bizim bu konuda ne kadar hassas olduğunu biliyorum.
18: Özür diliyorum. Okan Bey, üç lütfen. Tane villa orada dururken
21: ya Allah
18: değeri
21: aşkına.
18: Yarım trilyonluk bir villayı,
21: Allah.
18: Villa setini siz 50 milyon liraya aile şirketinize almışsanız ve bunu da mal varlığımda göstermedim aile şirketin diye başladıysanız eğer, orada gömleğinin ilk düğmesi yanlış ilikleniyor. Ben kimsenin masumiyetiyle ilgili bir tartışma açmak istemiyorum.
21: Arınma, dur.
18: Yani objektif bunlar hukuki gerçekler hakkında iddiada bulunulan kişiler bakımından da ikrar edildi. Başka onlarca örnek var.
21: Bunların objektivitesi.
18: Burada kastettiğimiz şu.
21: Tartışılır.
18: CHP'li belediyeler
21: bir zenginleşme aracına
1: yerel yönetimler sadece CHP özelinde de değil, genel olarak Türk siyasal hayatında... zenginleşme aracı olarak görülür ve siyasetin finansmanının anahtarı belediyeden aynen. geçer. Bu CHP özür için değil, hocam, bütün siyasal partiler için çok acı bir gerçektir.
18: Örnek veriyordunuz
1: da. Ama hep benim sözümü kesiyorsunuz.
3: Evet ama hani. Barış Dostlar tamamlamadan.
18: Hocam konuşuyordu da o yüzden.
3: Ama orası bir şey söylüyor.
1: Hadi sen
18: İşime
1: örneği ver.
18: Olabilir.
3: Ha, olabilir ha. Doğru.
18: Hazreti Peygamber onaylama. Ya, sen tarafsızsın.
19: Hazreti tabii Peygamber'in tarafsız. Unvanı El Emin'di. Dolayısıyla kime emanet edilir bir şey, hı-hı, o emanete sahip çıkabileceğine ikna olduğun için verilir. Türk kamuoyu Özgür Özel'in bu emanetin ehli olduğunu düşünerek onun liderliğindeki partiye tarihinde üçüncü defa gördüğü bir konum
1: 77'den beri.
19: Bak. Tamam mı?
18: Bugünkü rüşvetler, şimdi, bugünkü şimdi ahlaki zafiyetler ortaya çıkmamış idi.
19: Bu yapılacak olan kongrelerde Kemal Bey ne yapacak? Delegelerin doğum günlerini mi kutlayacak? Erol Bey doğum gününüz kutlu olsun. Bunu mu diyecek? Yani işte tamam. Ya böyle mi?
17: Anlamadım.
19: Yani doğum günlerini kutlayarak, yanaklarından öperek falan mı alacak Kemal Bey bu şeyleri, delegeleri?
18: Yani Kemal Bey'de mi bir şey vaat edecek, verecek diyorsun?
19: Elbette bütün delegeler, bütün delegelere siyaseten bir pozisyon, bir kimlik vaat edilir en azından.
18: Gelecek belki
19: en,
18: vaat
19: en azından. Bir gelecek vaat edilir en azından.
18: Ama pavyon gelelim, köşelerinde parayla delege iradesi satın almaktan bahsetmiyorsun.
19: Gelelim bu, o bir iddia. Gelelim bu.
18: Ya iddia değil, itiraf deyin ya.
19: Hayır, itiraf edenin kim olduğuna bak. İkrar eden kimse, ona bak sen.
18: Niye?
19: Tamam mı? Şimdi aynı davanın başlangıcı
18: delege,
19: gibi
18: o delege daha sonra Özgür Özel'i seçince meşru aynı görüyorsunuz davan, da aynı iddia, bir dakika.
19: Aynı davan,
18: o delege daha sonra Özgür Özel'i bir daha seçti diye Özgür Özel'e veya onun seçildiği diğer kurultaylara meşruiyet atfediyorsunuz da aynı kişi benim irademi pavyonda para karşılığı satın aldılar deyince niye küçümsüyorsunuz? Aynı delegeyle gidildi daha sonra.
19: Böyle bir şey çünkü hayatın doğal akışına aykırı.
18: Ya, sizin kadar. Mantığınıza
19: hayatın,
18: aykırı.
19: Hayatın doğal akışına aykırı.
18: Ben de onu kabul ediyorum.
19: Eğer bu akışla bu CHP nereye gidecek? Eğer bu delegelerin böyle iradeleri sakatlandıysa ve Türk siyasetinde böyle bir durum varsa da geçen hafta söylediğimi söylüyorum. Geriye doğru dönelim. Bütün partilerin delegelerini geçirelim. Korkacak, sütü ekşi olmayan birisi, korkacak bir şey olmayan birisi. Eyvallah.
18: Somut iddia
19: buna.
18: Varsa eyvallah.
19: Ne somut iddiası?
3: Somut iddiayı
19: daha önce CHP üyesi olan birisi dile getirdiği zaman acaba XYZ partide de aynı hassasiyetler gösterilecek mi? Çok merak ediyorum.
1: Şimdi mesela ben izin verir misiniz Ahmet?
17: Buyurun.
1: Haftalardır izliyorsun.
18: Bu tarafta izin verir, Ahmet Hoca vermiyor. Ben biliyorum. Ben
1: buyurun. Şimdi haftalardır hani bu konuyu konuştuğumuzda diyorum ki Muharrem İnce de kalkıp dese ki ben Kemal Bey'e karşı yarıştım. Kemal Bey beni yendi. Acaba dese Muharrem İnce benim kaybettiğim kurultaylarda falanca belediye başkanları da Kemal Bey için en hafifinden lobi yaptılar. Kaç kurultay daha geriye gidebiliriz biz? Soru bir. İki.
18: Ama Muharrem Bey ne diyor? Kulakları çınlasın. Adam kazandı.
1: Tabii. Onu Cumhurbaşkanı Erdoğan için söylüyor. Onu Kılıçdaroğlu için de. Çünkü Kemal Bey rahmetli Deniz Baykal gibi.
18: Gel yeni siyasetçi, eski öğretmen bu, Muharrem. Evet.
1: Kurultay kazanmayı seviyor ama seçim kazanamıyor. Kemal Bey'in de işte handikapı o.
19: Ya, kurultay kazanmak siyasi bir büyük maharet midir?
18: Kemal Bey kurultayı kazanıyor. Sonra kuruyor o ekipleri. Şimdi o ekipler CHP'yi kurtarmak üzere mucize olarak kamuoyunun peşinden gittiği isimler oluyor, öyle mi?
1: Yani demek ki Kemal Bey'in
18: kurduğu takım
1: kadro seçiminde ne kadar yüksek isabetsizlik olduğunu ne güzel anlattınız.
18: Ama yani o isabetsizliği seçmen ferasetine haksızlıkla izah ediyorsunuz.
19: Hayır ama o isabetsizliğin iddiasına sahip olan Kemal Bey ve ekip.
18: O isimler şu anda CHP'nin kurtarıcısı olarak
3: görünüyor. Sonra parti meclis toplantısında yaşayacağız soracağım.
1: Şimdi mesela az evvelki hani bu delege itiraflarından gelelim. Gene Kemal Bey'in bilmiyorum pişman mıdır, dizini dövüyor mudur ama gene Kemal Bey'in Türk siyasal hayatında önünü açtığı bir isim. Şu anda tutuklu yargılanıyor. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı.
18: Geçmiş olsun diyelim aynı zamanda.
1: Böcek değil mi? Şimdi Kemal Bey önünü açtı. Bilmiyorum acaba Kemal Bey'in masumiyet karinesi gereği hakkında bir tasarrufta bulunmayacağı mı? Yoksa Kemal Bey'in hüküm verip partiden atacağı isimlerden mi bilmiyorum. Beni de ilgilendirmiyor ama Muhittin Böcek geçtiğimiz haftalardaki ifadesinde ne diyordu? Benim adaylaşmam konusunda bir kuruş vermişsen bunu iddia eden şerefsizdir. Ben şerefsizim diyordu. Muhittin Böcek birkaç gün evvelki ifadesinde ne diyor? Şuna diyor şu kadar milyon avro verdim, buna diyor şu kadar milyon dolar verdim, buna diyor bu kadar milyon TL verdim. Şimdi acaba kamuoyu
19: o zaman mı
1: Muhittin Böceği'nin hangi ifadesini esas alsın? Para verdim diyen şerefsizdir, para vermişsen ben de şerefsizimdir diyen Muhittin Böcek mi? Yoksa şuralarda, şuralarda, şuralarda milyon dolarlar, avrolar, TL'ler dağıttım diyen Muhittin Böcek mi? Yani bu Muhittin...
19: Bir de Muhittin Böcek'in içeriye alındığı davayla verdiği milyonların ya da vermediği milyonların hiçbir ilişkisi yok.
1: Şimdi dolayısıyla bu hani Türk adaleti, Türk
18: bu
1: yargısı...
18: Bu konuda ikisi de değil. Bu konuda daraltılmış bas kayıtları ve sosyal medya paylaşımındaki görüntüler ve orada kimlerin bulunup bulunmadığına ilişkin objektif hukuki deliller yani karar verecek.
1: Bak gene tam... Lafı ağzımdan aldınız. Türk yargısı, Türk adaleti, Türk mahkemelere kesin hükmünü verene kadar hani Muhittin Böceğin kendisini şerefli ya da şerefsiz addetmesinin ötesinde biz yorum yapmamalıyız diye düşünüyorum.
21: Peki.
18: Biz ihtiyatlı yorum yapıyoruz çünkü kendisi şu anda kendisini
1: savunabilecek durumda değil.
18: Ama iddialar karşısında savunma durumunda, bir de bizim ya da sizin üzerine koyduğunuz çerçeveyi savunabilecek, bize cevap verecek konumda değil.
1: Lakin parayla ilgili olarak kendi kendisini bağlamış bir ismin kısa bir süre sonra tam aksi bir ifade ortaya koyması da en hafifinden masumiyet karnesine gene saygımız sonsuz ama hani izaha muhtaç bir durum. Muhittin Böceğin kendi kendisine ilişkin kullandığı sıfatlardan hareketle ben bu yorum yapıyorum.
21: Peki şimdi tabii konuşmasında
1: son olarak bir şey söyleyecektim. Buyur. Parti kamuoyuyla alakalı hani dedi ya Ahmet Kazıman partinin kanaat önü. Şimdi eski genel başkanlar, hatta Kemal Bey'e marş yazan bir ünlü sanatçı, eski genel sekreter vesaire. Kemal Bey'in hadi Muharrem gel diyerek Cumhurbaşkanı adayı yaptığı Muharrem İnce. Yani partinin sadece kanaat önderleri değil, parti içinde delegede karşılığı kaçtır bilmem ben ama parti içinde simgesel olarak önceki sıfatlarından dolayı bir ağırlığı olan insanlar. Tamamına
18: yakın. Kemal Bey'in kendisinin aday olamadığı seçimde
1: onlarına yakını Kemal Bey'e karşı.
18: Tamamı da en az Kemal Bey kadar kendi dönemlerinde seçim başarısızlığıyla mağlullerdir. Onları şimdi böyle kahraman, kanaat önderi, çok dikkate alınacak isimler gibi göstermeye çalışıyoruz ama
1: ben çalışmıyorum bunları.
18: Yok, çalışıyorsunuz. Doğrudan icra ediyorsunuz da.
1: Önder Sav dedim. Parti genel sekreteri. Evet, genel sekreteri bir seçim galibiyeti var mı?
18: Var mı?
1: Murat Karayasın dedim. Politik olarak hiç örtüşmeyiz.
18: Ama şimdi Özgür Özel'i destekliyorlar diye kaybetmiş Kılıçdaroğlu. Ama karşısında da kendileri de kaybede kaybede gelmişler.
1: Ama bakınız bunların seçim başarısı değil. Ha. Fakat bunların parti özelinde bir
18: enteresan
1: ağırlıkları var.
18: Bu seçim başarısızlığına rağmen ağırlıkları oluyor. Kılıçdaroğlu'nun olmuyor öyle mi?
1: Kılıçdaroğlu nasıl olmuyor?
18: Olmuyor işte.
1: Kaybettiği seçimde kaç delegenin oyunu almıştı Allah aşkına Okan Bey?
18: Ben şunu soruyorum.
1: 13 seçimde ya, üst üste bu kadar mağlubiyet çıkan bir genel başkana ve bir cumhurbaşkanı adayı da 10 oy bile çıkmaması gerekirdi.
18: Bir defa hocam.
1: 10-15 oyla kaybetti yani.
18: Ses ve temponuzu hayranım.
1: Gerçekten şaşırdım sizin bu yorumunuza.
18: Hayır ben de size şaşırıyorum. Bir defa bu tempodan çok memnunum. Beni de heyecanlandırıyor. Bir saniye.
21: Barış Hoca ilk defa bu kadar programın içinde.
18: Çok güzel.
19: Evet, ben de Wimbledon'ı seyreder gibi bir kere
18: teşekkür etmeniz lazım. İki, Barış Hoca'nın CHP konusundaki bilgisi ve tecrübesi. Şimdi yıllarca seçim kaybetmiş CHP'nin seçim kazanamamış isimleri, saygın isimler olarak bugün Özgür Özel'in yanında konuşlanıyor. Kemal Bey'in
1: simgesel seçim... isimler dedim.
18: Tamam.
1: Delegede karşılığı olan ama halkta karşılığı olmayan isimler dedim.
18: Dolayısıyla işine kurultay kazanmaya geliyor demek ki. Neyse benim kastettiğim husus şu. Yine Sayın Kılıçdaroğlu'nun ya da Kemal Bey'in siyasete kaybettiği seçimlerde yanında bulunan ve onunla siyaset yapan isimler Kemal Bey'den arınınca mı başarılı oldular? Soru işareti. Öbür yandan Kemal Bey için yapılan bestenin ilk iki cümlesi ne diyor? Geliyor, geliyor Kılıçdaroğlu hem dürüst hem temiz bir insanoğlu. Kılıçdaroğlu'nun iddiası da bu değil mi?
21: Yalnız hani kurultay kazanmak daha etkili Cumhuriyet Halk Partisi'nin.
18: Evet.
21: Barış Dostyer'in bir tespiti tabii var. Bugün öğle bülteninde de konuş.
1: Mahalle delegesi olmak ABD'de başkan olmaktan daha zor.
21: Kurultay CHP'de kazanmak
18: yalnız
21: daha da
18: zor. Yalnız bir şey söyleyeyim. Öğlen
1: bakın,
18: her şeyi
1: Deniz Baykal rahmetli
18: şey için
1: ne derlerdi? Kurultay kazanan ama seçim kazanamayan lider. Hatta ben Deniz Baykal rahmetlinin tekrar Altan Ömer rahmetliden sonra geriye dönüşünde CHP genel başkanlığı dönüşünde ki kurultaydaydım. İnadına Baykal. İnadına. Şimdi kurultay delegesi her zaman seçmenle paralel düşünmeyebiliyor. Doğru olan, sağlıklı olan, partinin de yararına olan nedir? Kurultay delegesinin genel kamuoyuna kulak vermesidir. Ama siz şimdi inanın da Baykal derseniz, Deniz Baykal rahmetli için ya da Kemal Kılıçdaroğlu için kahraman Kemal derseniz, bu en hafifinden genel seçmenle inatlaşmak olur ki bu inatlaşmaktan da delege ya da CHP kazanmaz. Bu inatlaşmaktan seçmen kazanır.
5: Peki.
18: Ve nihayet bu arada bir Sayın şey daha var. Bütün dediği gibi dün kahraman dediklerine bugün hain diyebiliyor insanlar. Bunun, o yüzden çok acele etmiyor.
19: Bunun arkasından ya her şeyi gene bir yana bırakalım. Bunun arkasından deyin ki Kemal Bey'in
18: bir yana bırakalım derken beni göstermeyin. O yana bırakın. Niye bu yana bırakıyorsun?
19: Planladığı gibi, tamam mı? Kemal Bey'in planladığı gibi, stratejize ettiği gibi kasaptaki ete soğan doğramadan bu işi halledebilmek mümkün olsun. Yani kurultaydan kaçsın Kemal Bey. Tamam mı? Kendi kurultayını yapabilmek için kendi delegelerini seçtirmek amacıyla ne yapacak? Değil mi? Mahallelerden başlayacak. Tabii. İl, ilçe, tamam mı? Bunların hepsini evet. Yapmak zorunda.
18: O kurultayların her birinde şimdi, Kemal Bey her kendisi birinde, mi delegeyi seçecek?
19: Her birinde, bunların her öyle birinde bir şu günkü manzaraya ve CHP'nin yapısına bakarsak çok şiddetli tartışmalar olacaktır. Bu çok şiddetli tartışmalar, tamam mı?
18: Hararetli.
19: Günün sonunda çok hararetli, tamam, çok hararetli tartışmalar ki korkarım ama orada o da olur.
18: Şimdi biz teşvik tamam etmeyelim.
19: Hararetli teşvik tartışmalar etmeyelim. Sonunda verilen manzara altılı masanın kaybetmesini, Kemal Bey'in adaylığının kaybetmesine neden olan o dağınıklık görüntüsünün zirvede bir versiyonunu ortaya koyacaktır. Bunun arkasından CHP kazanır mı?
18: Ya kime kazanır? Gücümüz de CHP'ye kazandırmakla ilgili bir misyonu burada doğrudan yani
19: bizim işimiz gücü dönüştü. Bizim işimiz gücümüz değil o. Kemal Bey'in dertlenmesi gereken
18: konu. Aynı şey ama
19: atanmış
18: yani,
19: genel başkan olarak hayır, Kemal
18: CHP
19: Bey
18: kazanacak mı, kazanmayacak mı? Bizim fonksiyonumuz da bu olmamalı yani. Bir siyasetin bütününe de bakabiliriz.
20: Sayın Kılıçdaroğlu bugün evet
19: siyasetin grup bütününe bakıyoruz da oradan bakıyoruz.
18: Bir moderatörün sözü.
20: Tartışmalara, bu kurultay tartışmalarına değindi. Bununla birlikte tabii Türkiye'nin genel problemlerine dair de konuşma fırsatı buldu. Gerçi oradaki genel merkezde gelişmeleri takip eden muhabir arkadaşlarımız aslında Sayın Kılıçdaroğlu'nun genel siyaset üzerine bir konuşma hazırladığını ama son yaşanan bu tartışmalar üzerine ister istemez bu konuya da girmek durumunda kaldığını söylüyorlar. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu evet hem içeriye hem dışarıya dair de bir şeyler söylüyor. Sosyal medyada çok paylaşılan mesajlarından biriydi. Sayın Kılıçdaroğlu diyor ki Osmanlı'nın topraklarına bakın. Türkiye o coğrafyaya gitmek, o coğrafyada kendi kişiliğini geliştirmek zorundadır. Küçülerek değil, büyüyerek gitmek zorundadır. Osmanlı coğrafyasında Türkiye olmalıdır. Şimdi yani bu sosyal medyada şöyle konuşuluyor değil mi? Daha önceki eski açıklamaları ya da yaklaşımı, dış politika yaklaşımı.
1: Suriye tezkeresine hayır diyen Kılıçdaroğlu değil mi? Aynı Kılıçdaroğlu.
18: Hayır.
1: Adliye soyadı benzerliği değil.
18: Özgür Özel'in de hayır dediği tabii. Birlikte ve kendi genel başkanlığı döneminde Özel'in de hayır dediği.
1: Yani. Demek ki az evvel dediğini değil ediyorsunuz. Bravo Okan Bey. Çok iyi yakalamışsınız.
18: Tabii, tabii.
1: Aralarında hiçbir ideolojik fark yok.
18: Ama sonuç itibariyle kaybeden tarafında sadece Kılıçdaroğlu yok. Kaybedilse toplamda evet. Ve bugün kendisini kahraman ilan eden ya da zafer kazandırmış ilan edenler de o kaybın ortağı ya da hissedarı.
1: Tabii.
18: Onu unutmayalım.
1: Ama tabii hissedar ve ortak olmakla beraber partiyi kim bağlar? Genel başkan bağlar.
18: Bağlar. O yüzden Kemal Bey'e tabii. Saygı duymak gerektiğini söylüyorsunuz. Ben de teşekkür yok. Ediyorum.
1: Tam tersini söylüyorum. Tam tersini söylüyorum.
20: Yani bütün hem Sayın Özgür Özel hem Sayın
18: genel başkan bağlar deyince o zaman grubu da genel başkanın toplayabilmesi hadi. Lazımdı.
19: Ya bütün CHP'nin tamamı.
1: Kemal Bey bu açıklamasıyla Cumhur İttifakı'na bir selam çakıyor.
20: Öyle mi diyorsunuz?
18: Nasıl bir selam?
19: Selam falan çakmıyor canım. Hazır ola ve
18: Cumhurbaşkanlığı forsu yani. CHP'nin önüne dikilmemeliydi diyor. Sarayla müzakere edilmez, mücadele edeler diyor. Burada hangi selamı var?
1: Bu güzel aleyküm bir
18: selam bile diyemiyoruz yani.
1: Yok, burada güzel bir selam çak.
18: Nerede hocam?
19: Aferin, aferin.
18: Sayın Cumhurbaşkanı ile Özel arasında yani o günkü CHP Genel Başkanı arasında siyasette normalleşme olarak başlayan sürece kategorik olarak karşı çıkan tırnak içinde sarayla mücadele edilir, müzakere edilmez diyen, yine Sayın Cumhurbaşkanı'nın CHP Genel Merkezi'ni iade ziyareti sırasında Cumhurbaşkanlığı forsu ve CHP Genel Merkezi önündeki fotoğrafa karşı çıkan Kılıçdaroğlu selam nasıl çakıyor ben anlamadım.
1: Şimdi Cumhurbaşkanlığı gittiği yerde bizim yasalarımız gelir. Cumhurbaşkanlığı forsu bugün, olmayacak mı yani?
18: Ama işte tamam bunu da Özgür Bey desin onu da bekliyoruz da bugün bunları söyledi Kemal Bey. Hani Cumhur İttifakı'na hı-hı. Selam çakan cümleyi bulamadım ben.
1: Tam da bu cümle.
18: Ahmet sen bir oku vardır belki hocama yardımcı ol.
19: Daha ne olsun ya? Ahmet Davutoğlu yazıp önüne vermiş falan gibi yani.
18: Peki, ama hadi. Çok güzel bak, hemen orada tokalaşmanın sonuçları ortaya çıktı. İhsas-ı re işte bunlar.
20: Perşembe günü ne olacak? Ne izleyeceğiz biz? Parti meclisi toplanıyor.
18: Kısır döngüyle birlikte CHP etrafındaki tartışmanın başka bir versiyonunu izleyeceğiz. Bizim için konuşulacak konu çıkmakla birlikte Türkiye ve Türk siyaseti bakımından aslında bir kısır döngü ve havanda su dövülüyor, yazık oluyor derken bence çok da maliyetli ama gelecek adına da çok önemli dersler çıkacak. Cari yeni bir hukuki durum, bir siyasi birikim, bir teamülde oluşuyor.
20: Bu tür hangi hamleleri göreceğiz biz Perşembe
18: bu tür durumlarda öncelikle bir parti meclisini akord etmeyi göreceğiz. Ben onun ötesinde bir hamle bekleyemem.
20: Çünkü akord etmeden kasıt ne demek?
18: Yani yaklaşık olarak 3,5 yıl sonra filmi başa sararak tekrar bir araya gelmiş, köprünün altından çok sular akmış, farklı süreçlere girmiş, çıkmış, davranışları, fikirleri değişmiş, farklı hareketlerin içinde veya ekiplerin içinde bulunmuş. Kimisi Kemal Bey'e yakın, kimisi Kemal Bey'le artık yol yürümek istemeyen, kimisi Özgür Bey'i şu anda temsil ettiği çizgiyi önemseyen isimler bir araya gelecek. Şimdi bunların içinde Kemal Bey gibi arınma ve durulmadan yana olup diğer yandan iktidarın eşiğine gelmiştik. Şimdi bu arınma durulma meselesi eğer bu kadar önemsiyorsan ne yapacaksan yap ama kurultayla ilgili taahhütte bulun ve bir an önce takvim açıkla diyen ve bu işi de olağan kurultay takvimi diye orta uzun vadeye yayma. Sen bu arınma durulma meselesini operasyonel olarak süratli bir şekilde yapmaktan çok zamana yayarak güç merkezini yeniden CHP genel merkezi olarak ve Kemal Kılıçdaroğlu olarak tanımlayıp CHP'yi ana hedef ve iktidarın hemen sınırında bulunan pozisyondan uzaklaştırıyorsun. Biz yerelde iktidarı kazanmıştık. Geneldeki iktidarın, merkezi hükümet iktidarının da eşindeyken sen kişisel hesapla arınma durunma diyorsan bununla ilgili takvimini koy, disiplin kurulunu oluştur, gereğini yap ama ondan sonra da partiyi fazla oyalanmadan kurultaya götür. Eğer böyle bir irade sergilemeyeceksen o zaman tek taraflı bir arınma ve durulmanın ne kadar kişileri ayıklamanın ötesinde CHP'yi fabrika ayarlarına döndüreceği, arınıp durulmaya vesile olacağı da tartışmalı olur. Çünkü filtre temiz değilse o filtreden geçen suyun arındırılması da mümkün değildir şeklinde yepyeni tartışmalar olacak. Ama sonuçta tam kadroyla toplanamayacağı, toplansa bile
1: 5-6 eksik var değil
18: Kemal
1: mi?
18: Bey, evet yani fiili imkansızlık var. Kemal Bey ve arınma durunma mantığıyla mutlak uyumlu hareket edecek isim sayısının da ne kadar karar almaya imkan verebileceği ya da Kemal Bey'in beklentisi doğrultusunda karar üretebileceği an itibariyle soru işareti. O yüzden şu kadar milletvekili Özgür Özel'in, bu kadar milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanındayının ötesinde şimdi partinin geleceği
20: Özgür
18: için...
20: Özgür Özel ağırlığı bir sonuç üretebilir mi bu
18: parti? Yani ben sonuç üretmekten ziyade üretilecek sonuçların yönünü değiştirme veya sistemi kilitleme rolü oynayabileceklerini düşünüyorum. O nedenle de Kemal Bey'i arınma durulma konusunda kişi ayıklamayla mı ilgilisin sen? Genel bir iş mi yapacaksın? Genel iş yapıp bu işi zamana yayacaksan bu CHP'yi daha fazla tartışma ve daha sert ve kaçınılmaz bir bölünmeyi başka bir zemine taşır. Bunun sorumluluğunu ahlaki, siyasi, insani, vicdani olarak ödemek mümkün olmaz şekilde büyük bir tartışma açılacağını
20: yani
18: düşünüyorum.
20: Parti meclisi ben, suyun akışını değiştirebilir mi?
18: Evet, çünkü şu anda önemli olan da bütün bu...
20: O ya da Özgür Özel ve ekibi parti meclisi aracılığıyla, vasıtasıyla...
18: Tabii tabii, o Özgür Bey'in ikinci, yani bütün gücünü ve hamlesini bunun üzerine odaklayacaktır. Çünkü şu ana kadarki bütün tartışmalar aslında taraftarlık güdüsüyle yapılan tartışmalar. Özgür Özel'in yanında şu kadar vardı, o seçilmişti, bu atanmıştı, onun yanında bu kadar vardı'nın ötesinde nihai olarak şu anda parti meclisi karar vermeye ve partinin gidişatına ilişkin hüküm tesis etmeye yetkili en kritik organ. Burada ortaya çıkacak irade şu anda kamuoyu önündeki gösteri, tatbikat bölüğü faaliyetinin ötesinde sonuç doğurmaya aday. O nedenle burada Kemal Bey'le birlikte hareket edenlerin...
1: Keşke bu ifadeyi kullanmasaydınız yani.
18: Niçin?
1: Bir TSK mensubunun oğlu olarak.
18: Şöyle söyleyeyim. Bu o faaliyeti küçümsemek değil. Ama burada o faaliyetin...
1: Hani mesela siyasetteki... taşıma su da derler ya yani oraya efendim gelenler. Hatta bindirilmiş kıtalar ifadesi de kullanılır biliyorsun ama ya, şimdi...
18: Destek kıtalarından bahsetmedim ama ben neyse kastettiğim şuydu. Bu yani,
1: Mektebi Harbiye'de ihtiyaç zabiti olarak görev yapmış biri olarak ben burada bir şerh düşeyim kendi adıma.
18: Ya tamam hani konuyu saptırdınız, bana çaktınız, ben de aldım kabul ettim.
1: Biz asker çocuğusunuz.
18: Ben teşbihte hata olmasın diye buradaki faaliyetin siyasi iz düşümünü CHP'de nasıl okuyabiliriz diye söyledim. Kahraman ordumuza buradan siz selam çaktınız. Ben de ayaklarına taş değmesin.
1: Evet. O zaman ayağına taş, gözüne yak değmesin Mehmetciğim.
21: Asıl mücadele şimdi perşembe başlıyor diyorsunuz.
18: Yani şöyle bir şey, perşembeden sonra başlıyor da tabii çarşambadan da belli gidişat bugün gördük. Bu arada hocam kahraman ordumuz üzerinden tabii mesaj verdi. Önemli çünkü eskiden CHP artı ordu eşittir iktidardı. Şimdi ordu işini yapıyor. Türkiye'nin sınırlarının güvenliği, savunma sanayi ve stratejik olarak Türkiye'nin küresel sisteme bakışı, senin bahsettiğin Osmanlı coğrafyası dahil olmak üzere.
1: Şunu da derler, bürokrasi yepyeni, artı burjuvazi eşittir iktidar.
18: Onu da zaten gördük. Yani bu işin fıkrası olmaz. Çünkü o zaman kanuni fıkralar karşılık olarak buluruyor. Neyse oralara girmeyelim. Özet itibariyle parti meclisinde oluşacak denge, insicam, ki hocam zaman zaman IBM rolü üstlenir öyle demişti, insicam bozma makinesi diye. Orada insicamın ne olacağını, yani CHP'nin geriye sarılmış fabrika ayarlarıyla güncel problemleri arasında bir akort olup olmayacağını, dolayısıyla burada bir orkestrasyon olup olmayacağını, buradan bir eser icra edilip edilmeyeceğini, yoksa burada sadece siyasal gösteri, gövde gösterisi şeklinde başka bir faaliyet mi yürütüleceğini göreceğiz.

0: NTV 라디오.
1: Ülkenin iç kesimlerinde sağanaklar devam ediyor. İstanbul ve Bursa güneşli. Sert esen rüzgar serinlik vermeye devam ediyor. İstanbul 28, Bursa 31 derece. İç Anadolu'nun genelinde gök gürültülü kuvvetli sağanak geçişi olacak. Ankara 27 derece. Ege'de, Denizli, Afyonkarahisar, Muğla'nın kuzeyinde de kısa süre yağış var. İzmir 33 derece. Akdeniz'de, Isparta, Adana'nın ve Mersin'in kuzey ilçelerinde de sağanak yağış bekleniyor. Antalya 35 derece. Karadeniz'de Bolu, Karabük, Trabzon, Artvin, Rize kesiminde kuvvetli yağış sağanağı etkili. Zonguldak ve Samsun'sa parçalı bulutlu 25 derece. Doğu'da Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan'da yine şiddetli yağış ve yıldırım tehlikesi var. Diyarbakır 36, Gaziantep 34 derece.
0: Hava durumu. Burası NTV Radyo.

0: Saat 5 haberlerle tekrar karşınızdayız. ABD, Hürmüz'de helikopterin düşmesinden sorumlu tuttuğu İran'a 4 saat süren bir hava saldırısı düzenledi. İran'ın radar ve füze rampaları hedef alındı. İran'da Ürdün ve Bahreyn'deki ABD üslerine saldırdı. ABD, iki saldırı dalgasının ardından saldırıların şimdilik tamamlandığını açıkladı. ABD, İran'a saldırıları meşru müdafaa amacıyla ve kısıtlı olarak düzenlediğini duyurdu. İlk dalgada İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik ve Bender Abbas şehirleriyle Keşm Adası hedef alındı. İran'a ait radar, hava savunma sistemleri vuruldu. İran'da saldırılara yanıt verdi. Ürdün ve Bahreyn'de ABD üslerine saldırı düzenlendi. İran ordusu ABD'ye yanıt vermeye devam edeceğiz açıklaması yaptı. Amerika Birleşik Devletleri'ne ait insansız bir hava aracının düşürüldüğü de belirtildi. Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, ABD güvende olmak istiyorsa bölgemizi terk etmeli. İran diplomasi dilinden yanadır ancak gerekirse başka dilleri de konuşabilir açıklaması yaptı. Bu açıklamadan dakikalar sonra İran medyası saldırıların durduğunu duyurdu. Ancak yaklaşık bir saat sonra ABD yeni bir saldırı dalgası başlattı. Hürmüzgan eyaletine bağlı Jask kentinde patlama sesleri duyuldu. Hava savunma sistemleri ve radarlar hedef alındı. Saldırılarda limanların vurulmadığı ancak su ve enerji kesintilerinin oluştuğu kaydedildi. Türkiye saatiyle saat 4'te ABD ordusu İran'a saldırıları tamamladıklarını duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen Milli Güvenlik Konferansları açılış töreninde konuştu. Terörsüz Türkiye sürecine dair mesajlar verdi. Cumhurbaşkanı sürecin stratejik bir devlet vizyonu olduğunu söyledi.
1: Terörsüz Türkiye süreci bir güvenlik politikasının ötesinde ülkemizin yeni yüzyılına ilişkin stratejik bir devlet vizyonu.

0: geleceğini şekillendiren ve bölgesinde oyun kurucu bir aktör haline geldiğini dost düşman herkese göstermiştir.
1: Erdoğan savaşların şekil değiştirdiğini de söyledi. Türkiye'nin yeni döneme uyum sağlamaya çalıştığını belirtti.
0: Kendimizi en hızlı biçimde buna adapte etmeye çalışıyoruz. Bugün savaşlar cepheyle birlikte siber alanda, uydu sistemleri üzerinden, sosyal medya platformlarında eş zamanlı yürütülüyor.
2: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki mutlak plan tartışmasına dair önemli mesajlar verdi. Kurtulmuş, CHP Grup Başkanı Özgür Özel hakkında hazırlanan fezlekeleri de değerlendirdi.
3: CHP bir an önce kurultayını yapmadı. Bu CHP'nin iç meselesidir. Taraf olmayız. Yargıtay'ın kararı netleştirmesinde büyük fayda var. Bu sözler Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'a ait. Kurtulmuş, CHP'de yaşanan mutlak butlan tartışmaları da değerlendirdi.
4: CHP binasına polisin girip o görüntülerin ortaya çıkması sadece Cumhuriyet Halk Partisi'ne zarar vermedi. Bütün Türkiye'ye zarar verdi. Yargıtay'ın bir an evvel bu mahkeme kararı ile ilgili meseleyi netleştirmesinde çok büyük fayda var. Böylece bir tartışma ortadan kalkar. Aynı zamanda CHP'nin delege iradesini tekrar ortaya koyması, bir an evvel uygun bir zamanda kurultayın yapılması siyasi partiler hukuku bakımından önemlidir.
3: Kurtulmuş İstanbul'da gazetecilerle bir araya geldi. Gündeminde CHP Grup Başkanı Özgür Özel hakkında hazırlanan fezlekeler de vardı.
4: Mecliste şu anda bile çok sayıda fezleke var. Bunların hiçbirisi doğal olarak gündeme getirilmiyor. Yani fezleke meselesi bambaşka bir siyasi oyunun kapısını açar. Dolayısıyla bakalım, süreç henüz oralara gelmedi.
3: CHP'deki tartışmaların sona ermesi gerektiğini de vurgulayan Meclis Başkanı, bu süreçleri maalesef ben üzüntüyle karşılıyorum. Böyle bir konunun Türkiye'nin gündemini çok uzun süre işgal etmemesini temenni ediyorum ifadelerini kullandı.
2: Cumhuriyet Halk Partisi mutlak butlan kararı sonrası dün en tartışmalı günlerinden birini yaşadı. Hem CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hem de Grup Başkanı Özgür Özel grup toplantısında konuşacağını açıklayınca Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tansiyon yükseldi. İki grubun destekçileri arasında da gerilim vardı. Günün sonunda kürsüye Özgür Özel çıktı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaşanan grup toplantısı gerilimi geliyor şimdi ekrana.
1: Mecliste CHP grup toplantısı gerilimi yaşandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da CHP Grup Başkanı Özgür Özel de grup toplantısı da kürsüde olacağını söyleyince meclis giriş kapısının önünde iki kanadın destekçileri toplanmaya başladı. Grup salonu için hamle yapan ilk grup Özgür Özel'e destek veren milletvekilleri oldu. Saatler sabah 8'i gösterdiğinde Özel'e destek veren milletvekilleri toplantının yapılacağı salona girmeye başladı. Aynı saatlerde meclisin dışında gerilim vardı. Her iki tarafın destekçisi partililer meclisin dikmen kapısına yığıldı. Polis iki grubun ortasında tampon bölge oluşturdu. Ancak karşılıklı sloganlar atıldı. Tansiyon yükseldi. Saatler 10'u gösterdiğinde Özgür Özel meclise geldi. Saat 10.33'te Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yavaş, milyonlarca CHP'li sağduyulu bir yaklaşım göstermenizi beklemektedir diyerek Kılıçdaroğlu'ndan grup toplantısına katılmamasını istedi. Saat 10.54 meclis kapısında gerilim artınca meclis başkanlığı grup toplantı salonuna ziyaretçi yasağı getirdi. Saat 11.22'de Kılıçdaroğlu'ndan açıklama geldi. Kılıçdaroğlu, topyekün halk ayaklanması çığırtkanlığı yaparak bu partinin öz evlatlarını birbirine düşman etmek isteyenler bilsin ki biz bu oyunu bozarız dedi. Meclise gitmeyeceğini, genel merkezde olacaklarını söyledi. Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler meclisten ayrıldıkları sırada gerilim yine yükseldi. Saat 12.05'te Özel meclis kapısına gitti. Destekçilerine teşekkür etti. CHP'deki grup toplantısı gerilimi böylece sona erdi. Saat 13.30'da ise Özel grup toplantısında kürsüdeydi.
5: Bu kürsüde ilan edilen saatte çıkıp da konuşma yapmayı kendi adıma bir başarı, bir zafer olarak görmüyorum.
1: Özel Kılıçdaroğlu'na bir kez daha kurultay çağrısı yaptı.
5: Genel başkancılık, PM'cilik bu kararla oynanamaz. Burada yapılacak iş 26 Temmuz'da

0: geçirmeden bir kurultay yapmaktır.
1: Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel kürsüden indikten sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'nde kürsüye çıktı. Özel'e sert eleştiriler yöneltti. Kılıçdaroğlu bir kez daha arınma mesajları verdi. Grup gerilimi sonrası CHP MYK Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yarın toplanacak. Toplantıda kurultay sürecine yönelik yol haritasıyla ihraçların gündeme gelmesi öngörülüyor.
2: Benim koltuk derdim yok. Kurultayı toplayacağım. Ahlaklı, erdemli bir kurultayı elbette yapacağız.
3: Mecliste grup toplantısında kürsüde olacağını açıklamıştı. Ancak gerilim artınca toplantıyı genel merkeze aldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sert sözlerle CHP Grup Başkanı Özgür Özel'i hedef aldı.
2: Ben isterdim ki bunu mecliste yapalım. Ama gerilim yaratıldı. Hep iyi niyetli davrandım. İyi niyetli davrandığım için zaman zaman iyi niyetim istismar edildi. Ben bunun da farkındayım. Ama bir noktaya kadar, o noktaya gelince kusura bakmayın diyeceğiz. Kesip atacağız.
3: Kılıçdaroğlu konuşmasında sık sık arınma mesajı verdi. Kurultay yapılacağını da söyledi. CHP'nin kurultayları şenlik kurultaylarıdır. CHP kurultaylarında para olmaz diye de ekledi.
2: Mutlak butlan davasını bu partinin başına bela edenlerden hesap sormazsam namerdim. Hiçbir CHP genel başkanı yurt dışına gidip bize niye yardım yapmıyorsunuz diyemez.
3: Grup toplantısı gerilimi sonrası CHP Merkez Yönetim Kurulu bugün saat 13'te Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak. Toplantıda hem Özel ve ekibinin olağanüstü kurultay talebine yönelik yol haritası hem de ihraçların gündeme gelmesi bekleniyor. CHP kaynakları sadece il ve ilçe başkanlıkları değil kapsamlı bir ihraç süreci başlayabilir değerlendirmesi yapıyor. Parti tüzüğüne göre il ve ilçe başkanları Merkez Yönetim Kurulu kararı ile ihraç edilebiliyor. Ancak milletvekili ve belediye başkanlarının ihracı için parti meclisi kararı gerekiyor.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerilime yol açan CHP grup toplantısı öncesinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Partisi'nin grup toplantısında kürsüdeydi. Bahçeli, CHP'nin önünde iki yol var dedi ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel'e de sağduyu çağrısı yaptı.
4: Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin önünde iki yol vardır. Ya kendi iş meselesini hukuk ve sağduyu zemininde çözecek, ya da kendi eliyle büyüttüğü düğümü milletimizin gündemine yeni bir yük olarak taşıyacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve Sayın Özgür Özel'e düşen ateşe körükle gitmek değil, aklı selimle hareket etmektir. Zira keskin sirke ancak küpüne zarar verir.
5: Gündeminde CHP'de yaşanan mutlak butlan tartışması, eleştirilerin hedefinde CHP Grup Başkanı Özgür Özel vardı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Özel'e sağduyu çağrısı yaptı.
4: Sayın Özgür Özel'e tavsiyemiz şudur. CHP'nin mevki yarışını demokrasi kahramanlığı gibi servis etmekten vazgeçilmelidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi koridorlarına taşan buhran, ayan beyan ortadadır. Yoldan büsbütün çıkmadan bu gidişata bir an evvel nizam verilmelidir.
5: MHP lideri partisinin grup toplantısında kürsüdeydi. Bahçeli, CHP'de bugün iki ayrı yön, iki ayrı merkez, iki ayrı meşruiyet iddiası, muhalefetin gidişatı bakımından kaygı verici bir gerçek olarak karşımızdadır dedi.
4: Sağduyuyla karşılanması gereken hukuki süreçlerin meydan okuyucu bir üslupla gölgelenmesi, siyasi kıyametin büyük alametlerindendir.
1: Bir başka haberde terörsüz Türkiye süreciyle ilgili DEM Parti süreci hızlandıracak bir çerçeve yasaya ihtiyaç olduğunu savunuyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'sa yasal düzenleme için önce silah bırakma sürecinin bitmesi gerektiğini söyledi. Sürece ilişkin MHP'den de açıklama var.
6: Terörsüz Türkiye sürecinde gözler yasal düzenlemelerde. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş yasal adımlar için PKK'nın silah bırakma sürecini tamamlaması gerektiğini söyledi. Süreçte gelinen son aşama hakkında MİT Başkanı İbrahim Kalın'la görüşeceğini bildirdi.
7: Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanımız İbrahim Kalın Bey'le görüşeceğim. Son gelinen nokta nedir? Onlardaki bilgiler nelerdir? Birinci elden dinleyeceğim. Eğer başlangıçta ortaya konulan silah bırakma takvimine örgüt uymuş olsaydı, şimdiye kadar bu mesele çoktan çözülürdü. Silahların teslimi konusunda önemli bir gecikme oldu. Bu sürecin hızlandırılması ile ilgili devletin güvenlik birimlerinin ölçülebilir ve denetlenebilir kontrol mekanizmalarını devreye sokması ve ardından da yasaların parlamentoda çıkartılmasıyla bu sürecin tamamlanması gerekir.
6: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de sürecin önemine vurgu yaptı.
4: Terörsüz Türkiye hedefini korumak, ihanet şebekelerinin hesabını bozmanın gereğidir. Terörsüz Türkiye hedefi kararlılıkla sürdürülecektir.
6: DEM Parti ise sürecin hızlanması için yasal düzenleme istiyor. Partisinin grup toplantısında konuşan DEM Parti eş genel başkanı Tülay Hatimoğlu, önemli bir eşikten geçildiğini, sürece ivme kazandıracak bir çerçeve yasaya ihtiyaç olduğunu dile getirdi.
8: Bu süreç stratejiktir, tarihseldir, toplumsaldır. Bu nedenle bu çerçeve yasa iktidarıyla muhalefetiyle toplumun bütün kesimlerini kapsayacak, paydaşları daraltan değil, genişleten bir içerikte hazırlanmalı.
1: Batman'da teröristlerin saldırısında şehit olan 22 yaşındaki öğretmen Şenay Aybüke Yalçın ölümünün 9. yılında unutulmadı. Görev yaptığı okulda şehit olduğu yerde ve Çorum'daki mezarı başında anma törenleri düzenlendi.

0: şehit olmasının üzerinden tam 9 yıl geçti. Öğrencileri, meslektaşları, sevenleri onu unutmadı. Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın hem mezarında hem okulunda hem de şehit edildiği noktada törenler vardı. Şenay Aybüke Yalçın 22 yaşındaydı. Batman'daki Kozluk Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde 7 aydır müzik öğretmenliği yapıyordu. 2017'de teröristlerin düzenlediği saldırıda şehit oldu. Şehit öğretmen görev yaptığı lisede anıldı. Öğretmenin severek söylediği Mausa Limanı türküsü kendi kurduğu müzik atölyesinde öğrenciler tarafından seslendirildi. Şenay Aybüke Yalçın'ın şehit edildiği ve isminin verildiği caddede de anma töreni vardı. Aybüke öğretmenin şehit edildiği yere karanfiller bırakıldı. Ailesi ise memleketi Çorum'daki mezarın başındaydı.
1: Öğrencilerin işçilerinde Aybüke ismi olan öğrencilerimiz de var. Aybüke isminin konulması tabii ki bizleri mutlu ediyor.
0: Törene öğrenciler ve Aybüke öğretmenin meslektaşları da katıldı.
2: Aybüke Yalçın'ın öğretmeniydim. Ona 8 yıl emeğim var. Ankara Etimesgut'tan geliyorum. Özellikle Aybüke'nin 9. şehadete yürüyüşü için geldim buraya.
3: İstanbul'da terör örgütü DAEŞ'e yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 13 zanlı yakalandı. Sabah saatlerinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekipleri birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Yabancı uyruklu 13 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki sorgu işlemleri sürüyor. İzmir'de 8 yıl önce 26 yaşındaki Dorukhan Büyükışık'ın inşaat şantiyesinde ölü bulunmasına ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Son firari şüpheli de yakalandı. 27 yaşındaki Dorukhan Büyükışık 13 Mayıs 2018'de Narlıdere'deki evinden spor yapmak için çıkmış, cansız bedeni bir inşaat alanında bulunmuştu. Ölüm sebebi kayıtlara yüksekten düşme olarak geçti. 8 yıl sonra yeniden açılan dosya cinayet soruşturmasına dönüştü. 26 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Şüphelilerden 24'ü tutuklandı. O dönem olay yeri inceleme büro amiri olarak görev yapan Atakan Kaçar firariydi. İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Diğer firari şüpheli İbrahim Kazmacı da dün Edirne Kapı Kule sınır kapısında yakalandı. Böylece soruşturmada firari kimse kalmadı. İstanbul Güngören'de bıçaklanarak öldürülen 16 yaşındaki Atlas Çağlayan cinayetine ilişkin davanın görülmesine başlandı. İlk duruşmaya yoğun katılım oldu. Çocuklarını benzer cinayetlerde kaybedenlerin yakınları, Atlas'ın arkadaşları, sevenleri ve sivil toplum kuruluşlarından birçok kişi adalet çağrısıyla bir araya geldi. Atlas'ın ailesine destek verdi.
4: Atlas'ın sesi olmaya geldi.
5: 16 yaşındaki Atlas Çağlayan'ı öldüren zanlı ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada savcı mütalasını açıkladı. Çocuğa karşı kasten öldürme, silahla tehdit ve ruhsatsız silah bulundurma suçlamasıyla katil zanlısı E.Ç.'nin 21 yıl 7 ay 15 gün hapisle cezalandırılmasını istedi.
6: İnşallah adalet yerini bulacak. Hem Ahmet için, hem Atlas için, hem diğer kardeşlerimiz, çocuklarımız için.
7: Sonuna kadar adalet arayışına devam edeceğiz. Sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz.
5: Tek istedikleri adaletti. Bu çağrıyla yüzlerce kişi bir araya geldi. 16 yaşında bıçaklanarak hayattan koparılan Atlas Çağlayan'ın ailesine destek verdiler.
7: Tüm halkımızdan da destek istiyoruz. Adaletin yeri bulması için burada toplandık.
8: Gözün bittiği yer. Canımız yandı. Canımız yanıyor.
5: Atlas Çağlayan'ın yaşamını yitirdiği cinayete ilişkin davanın görülmesine Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Basın mensuplarına ve izleyiciye kapalı olarak yapılan duruşmada Atlas'ın ailesiyle 18 yaşından küçük olan sanık ilk kez yüz yüze geldi.
8: Sadece Atlas'ın davası değil bu. Bütün çocuklarımızın davası. Bütün çocuklarımızı korumak istiyoruz biz artık. Emsal kararı istiyoruz. Hiçbir indirimin uygulanmasını istemiyoruz.
4: Atlas'ın sesi olmaya geldi.
5: Adliye önünde bir araya gelenler arasında Yasemin Minguzi gibi benzer cinayetlerde çocuklarını kaybedenler de vardı.
9: Baran'ın annesiyim ben. Atlas Çağlayan'a destek için geldim. Benim oğlumu da vurdular silahla, tek kurşunla gasp ettiler, öldürdüler. Benim gibi mağdur aileler, anneler, babalara sesleniyorum. Sessiz kalmayın. Bana da 1 milyon teklif ettiler. Ama yılmadım, ayaktayım, dimdik ayaktayım, sonuna kadar savaşacağım.
5: 14 Ocak'ta yaşanan olayda Atlas Çağlayan arkadaşlarıyla gittiği kafede önce sözlü saldırıya uğramış, dışarı çıktığında da göğsünden aldığı 2 bıçak darbesiyle hayatını kaybetmişti. 15 yaşındaki zanlı E.Ç.'nin cep telefonunda yapılan incelemede silahlarla çekilmiş fotoğrafları bulunmuştu. Duruşma diğer tanıkların da dinlenmesi için 8 Eylül'e ertelendi.
3: 2016'da evinin önünde öldürülen Mezdeke grubu dansçısı Aynur Kanbur cinayetinde düğüm 10 yıl sonra İstanbul Kart sayesinde çözüldü. Kanbur'un gözaltına alınan akrabası sorguda cinayeti itiraf etti.
5: Özel ekip titiz bir çalışma yaptı. 10 yıllık cinayet düğümü İstanbul Kart sayesinde çözüldü. Dansçı Aynur Kambur'u öldürdüğü belirlenen akrabası sorguda cinayeti itiraf etti. Mezdeke grubunun dansçısı Aynur Kambur 26 Mart 2016'da İstanbul Şişli'de öldürüldü. Kambur'un ablası cinayetten bir yıl sonra akrabaları Fazlı Kar, Yüksel Kar ve Serdar Kar'ın daha önce dansöz olduğu gerekçesiyle Kambur'u öldürmekle tehdit ettiklerini söyledi. Polisin o dönemki çalışmaları sonuçsuz kaldı. Faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığının kurulmasının ardından İstanbul Asayi Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde özel ekip kuruldu. 6 polis şapka takan katil zanlısına ulaşabilmek için 4000 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü inceledi. Katil zanlısının avcılardan metrobüsle Mecidiyeköy'e gittiği belirlendi. Kimliğinin tespiti için avcılardan araca binen 1700 kişinin Aynur Kambur'la bağlantısı araştırıldı. Aynur Kambur'un akrabası olan ve şüpheli Serdar Kar'la mesajlaştığı belirlenen Bülent Gündüz'ün metrobüse binenler arasında olduğu tespit edildi. Çalışmalarını tamamlayan polis Bülent Gündüz, Serdar Kar ve Fazlı Kar'ı gözaltına aldı. Bülent Gündüz emniyetteki sorgusunda Aynur Kambur'u dansözlük yaptığı için öldürdüğünü itiraf etti. Kambur'un evine giden katil zanlısı kendisini kargocu olarak tanıtarak kapıyı açtırdığını ve cinayet silahını Beşiktaş sahilinden denize attığını da anlattı. 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
3: Eskişehir'de 2007 yılında ölü bulunan mevsimlik işçi Sultan Aydın'ın dosyası yeniden açıldı. JASAT ekibi deliller ve alınan ifadeler ışığında 19 yıllık şüpheli olayı aydınlattı. Sultan Aydın'ın babası tarafından öldürüldüğü tespit edildi.
0: 19 yıl önce Porsuk Çayı'nda ölü bulunmuştu. Genç kadını babasının öldürdüğü ortaya çıktı. 29 yaşındaki Sultan Aydın 2007 yılında Eskişehir'in Beylikova ilçesine mevsimlik işçi olarak gitti. Ancak bir anda ortadan kayboldu. Ailesinin kayıp başvurusu üzerine arama yapıldı. Aydın'ın cansız bedeni Porsuk Çayı'nda bulundu. Genç kadının öldürüldüğü belirlendi. O dönem açılan soruşturmadan bir sonuç alınamadı. Faili meçhul dosya Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 19 yıl sonra yeniden açıldı. JASAT özel ekip kurdu. Sultan Aydın'ın iki kız kardeşinin ifadelerine başvuruldu. İki kardeş, Aydın'ın tarla sahibinin oğluyla ilişkisi olduğu söylentisi üzerine babaları Süleyman Aydın tarafından öldürüldüğünü belirtti. Kardeşler ayrıca olay yerinde Cumhuriyet Savcısı tarafından yer gösterimi yaptırıldı. Süleyman Aydın'ın 2022 yılında hayatını kaybettiği öğrenildi.
3: İzmir'de bir kadın cinayet kurbanı oldu. Boşandığı eşinin kezzaplı saldırısına uğrayan 43 yaşındaki Ayfer Karakayışlı müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kadının olay sırasında yaralanan 13 yaşındaki kızı ve saldırganın tedavisi sürüyor.
10: Boşanmasına rağmen eski eşi peşini bırakmadı. Kezzaplı saldırıya uğrayan kadın 8 gün süren yaşam savaşını kaybetti. Ayfer Karakayışlı İzmir'in Konak ilçesinde 13 yaşındaki kızıyla birlikte yaşıyordu. Eski eşi Hakan Şen'den 20 Şubat'ta ayrılmıştı. Şen 1 Haziran günü kadının yolunu kesti. 43 yaşındaki kadının üzerine kezzap attı. Annesini korumaya çalışan küçük kız ve saldırgan da arbede sırasında yaralandı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri harekete geçti. Hastaneye kaldırılan 43 yaşındaki Ayfer Karakayışlı müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 13 yaşındaki kızının tedavisi sürüyor. Sağlık durumu ağır. Saldırgan da hala tedavi altında.
3: Mersin'de sahte doktorluk yaptığı belirlenen yabancı uyruklu zanlı yakalandı. Zanlının evinde ultrason cihazı da bulundu. Erdemli ilçesine bağlı Alata mahallesinde yaşayan MB'nin ikametini muayenehane haline getirdiği bilgisine ulaşıldı. Adrese operasyon düzenleyen ekipler kendini doktor olarak tanıtan zanlıyı gözaltına aldı. Evde 20 koli ilaç, oksijen, ultrason ve koter cihazları, muayene ve randevu defteri bulundu. MB'nin çok sayıda yabancı uyruklu kişiyi muayene ettiği öğrenildi. Suriye uyruklu zanlı sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürüldü. Ağrı'da 24 yaşındaki ana sınıfı öğretmeni ırmak aşağı koparan evinde ölü bulundu. Başsavcılık şüpheli ölümle ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Genç öğretmenin mobbinge maruz kaldığı öne sürüldü. Irmak Ayşe Koparan'ın cenazesi İzmir'de toprağa verilecek.
0: Ana sınıf öğretmeni evinde ölü bulundu. Mobbing ve fiziki şiddete maruz kaldığı iddia edildi. Ölümü şüpheli bulan savcılık soruşturma başlattı. Irmak Ayşe Koparan Ağrı'nın Hamuru ilçesinde görev yapıyordu. Şubat ayında Soğanlıtepe İlkokulu'nda ana sınıf öğretmeni olarak göreve başladı. Irmak öğretmenden haber alamayan arkadaşları durumu polise bildirdi. Eve giden ekipler 24 yaşındaki genç öğretmenin cansız bedeniyle karşılaştı. Ölümü şüpheli bulan başsavcılık olayla ilgili soruşturma başlattı. Eğitim sendikaları da Irmak öğretmenin görev sürecinde ciddi sorunlar yaşadığını öne sürdü. Okul müdüresi tarafından mobbinge ve fiziki şiddete maruz kaldığı iddia edildi. Ayrıca Irmak Ayşe Koparan'ın görev yaptığı köy okuluyla yaşadığı yer arasında ulaşım riskleri bulunduğu, bunu da resmi dilekçeyle belirttiği de öne sürüldü. İlk bulgularda yaşamına son verdiği değerlendirilen öğretmenin kesin ölüm nedeni otopsinin ardından belli olacak. Koparan'ın cenazesi İzmir'de toprağa verilecek.
3: Eskişehir'de kaldığı sığınma evinden 2 ay önce ayrılan Eylül Başboğa o tarihten bu yana kayıp. Ailesinin en son 12 Nisan'da irtibat kurabildiği 30 yaşındaki kadın için arama çalışmaları sürüyor.
10: Sokaklara fotoğraflı ilanlarını yapıştırıyorlar. Genç kadından bir haber almaya çalışıyorlar. 2 aydır kayıp olan Eylül'e dair şimdiye kadar bulunan tek iz bu güvenlik kamerası görüntüleri.
11: Telefonu kapandı, haber alamıyorum kızımdan 12 Nisan'dan beri.
12: Hayati anlamda kendisinden endişe ediyor musunuz?
11: Çok endişe ediyorum. Afiş asıyoruz, yani her yere gidiyoruz.
10: Annesi ve kardeşleriyle birlikte İzmir'de yaşayan Eylül Başboğa, geçen yıl Haziran ayında Mardin'deki babasının yanına gitmişti. 5 gün kaldığı babasıyla anlaşamayınca Mardin'den ayrıldı. Eskişehir'deki bir kadın sığınma evine yerleşti. Aylarca kadın sığınma evinde kalan Başboğa, bu süreçte annesi Hediye Kandemir'le telefonla iletişimi sürdürdü. Ancak 12 Nisan'dan sonra telefonu kapandı. 30 yaşındaki kadınla bir daha irtibat kurabilen olmadı.
11: Eskişehir'e geldim, otogara indim ben. Otogarda yazıhanelerde hep kızımın resmini gösterdim, numaralarımızı verdim. Oradaki karakola da, otogar karakoluna da gittik abisiyle.
10: Annesinin ihbarı üzerine Eylül Başboğa için başlatılan arama çalışmaları sürüyor. Eylül'ün en son 3 gün önce Eskişehir'deki Delikli Taş Mahallesi'nde bir sokaktan geçerken güvenlik kamerasında görüntüsü tespit edildi.
3: Gaziantep merkezli 12 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düşük gelirli şahısları gelir vaadiyle kandırıp 175 milyon liralık işlem yapan suç örgütü şebekesi çökertildi. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı şikayetler üzerine soruşturma başlattı. Şüphelilerin düşük gelirli kişileri maddi kazanç vaadiyle ikna ederek isimlerine hesap açtıkları belirlendi. Örgüt lideri olduğu değerlendirilen Hüseyin Türk'ün bu hesaplara telefon parası veya motosiklet parası açıklamalarıyla para gönderdiği tespit edildi. Paraları mağdurlardan gelen tutarlarla birleştirerek yakalanmamak için kripto borsalarına aktarıldığı öğrenildi. 12 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda da 44 şüpheliden 20'si gözaltına alındı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nun Suudi Arabistan ziyareti kapsamında Türkiye ve Suudi Arabistan demiryolu ve lojistik alanlarında iki mutabakat zapt imzalandı. Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre lojistik hizmetleri alanında işbirliğine ilişkin mutabakat zaptıyla lojistik merkezlerin inşası, hizmetlerin işletilmesi ve yönetilmesi hedefleniyor. Demiryolu sektöründe işbirliğine ilişkin mutabakat zaptı ise sektörün her alanında ortak çalışmayı geliştirmeyi amaçlıyor. Bakan Uraloğlu ayrıca Türkiye ile Suudi Arabistan arasında doğrudan demiryolu bağlantısının hayata geçirilmesinin kritik öneme sahip olduğunu da vurguladı. İran-İsrail arasında karşılıklı saldırılarla ilgili Amerikan Wall Street Journal gazetesi dikkat çeken bir analiz yayımladı. İran'ın İsrail'i son saldırısının Hizbullah gibi vekil güçlerini korumakta kararlı olduğunu gösterdiği belirtildi.
10: İran'ın İsrail'e son saldırısı bölgesel emellerini ortaya koyuyor. Bu hamle risk alma cesaretinin arttığını gösteriyor. Amerikan Wall Street Journal gazetesi İran ve İsrail'in karşılıklı düzenlediği saldırılarla ilgili analizde bu başlığı kullandı. Gazete, İran'ın İsrail'e hedef alan son füze saldırılarıyla bölge genelinde gücünü gösterme arzusunu ortaya koyduğuna dikkat çekti. ABD ile İsrail'in yoğun hava operasyonlarına rağmen İran'ın saldırı kapasitesini koruduğunun da görüldüğü vurgulandı. Trump'ın savaşı yeniden başlatma konusundaki isteksizliğinin Tahran'ı misilleme riski olmadan daha iddialı hareket etmeye itebileceği belirtildi. İran savaşı öncesinde Hizbullah'ın zayıflaması ve Suriye'de Esad rejiminin çöküşüyle birlikte Tahran'ın bölgedeki askeri etkisinin en düşük seviyeye gerilediği hatırlatıldı. Ancak ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının başlamasından bu yana İran'ın vekil güçlerinin tehdit oluşturmaya devam ettikleri de belirtildi. Şimdi ise İran'ın vekil güçlerini savunmak için risk alacağını göstermeye çalıştığı vurgulandı. İsrail Askeri İstihbaratı'nın İran bölümünün eski başkanı Deni Strinovitz, geçmişte İran'ı koruyan vekil güçler vardı ve İranlılar füzelerini onlar için kullanmak amacıyla riske girmezdi. Şimdi ise tam tersi, İran kendi kabiliyetlerini onları korumak için kullanıyor, dedi. Wall Street Journal, İran'ın iddialı askeri stratejisinin başarılı olup olmayacağının belirsiz olduğunu yazdı. İsrail'in Hizbullah'ı zayıflatma konusunda kararlı olduğuna dikkat çekildi. Washington'ın İsrail'in saldırılarını kısıtlama isteğinin veya yeteneğinin bir sınırı olduğu vurgulandı. Eski İsrail Ulusal Güvenlik Danışmanı Eyal Hulata, Tahran'ın kendisini cesaretlenmiş bir güç olarak göstermeye çalışırken temel bir sorunla karşı karşıya olduğunu söyledi. İran'ın İsrail'e zarar verme yeteneği, İsrail'in ona zarar verme yeteneğinden önemli ölçüde daha zayıf, dedi. İran'ın bunu daha fazla risk alarak telafi etmeye çalıştığı belirtildi.
3: Avrupa savunma kapasitesini yeniden inşa etme sürecinde önemli bir darbe aldı. Almanya ve Fransa 100 milyar avroluk yeni nesil savaş uçağı projesini anlaşmazlıklar sebebiyle rafa kaldırdı.
0: Şirketler arasındaki rekabet süreci tıkadı. Avrupa'nın 100 milyar euroluk yeni nesil savaş uçağı projesi iptal edildi. Almanya ve Fransa 2017'den beri üzerinde çalışılan yeni nesil hava muharebe uçağı projesinden vazgeçti. Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un iptal kararını geçen hafta Karadağ'da düzenlenen Avrupa Birliği Batı Balkanlar Zirvesi'nde aldığı bildirildi. Avrupa'nın en iddialı ortak savunma girişimi rafa kaldırılmış oldu. Alman basını askeri ihtiyaçlar ve şirketler arası rekabetin süreci tıkadığını yazdı. Yeni nesil uçağın 2040 yılından itibaren Fransa'nın Rafale uçaklarıyla Almanya ve İspanya'nın Eurofighter jetlerinin yerini alması planlanıyor. Projede yeni nesil bir savaş uçağının yanı sıra silahlı dronlardan oluşan entegre bir muharebe ağı kurulması da hedefleniyordu. Merz ve Macron'un proje ortakları Airbus ve Dassault arasındaki anlaşmazlıkları aşmayı başaramadığı belirtildi. Fransa ve Almanya'nın savunma planları arasındaki farkların da projenin iptalinde rol oynadığı ifade ediliyor. Paris yönetimi uçakların nükleer silah taşıma kapasitesine sahip olmasına şart koşarken, Almanya ise uçağın insansız yapıda tasarlanmasından yanaydı.
3: Fransa, İsrailli bakanlara yaptırım uygulamaya devam ediyor. Sumut filosu aktivistlerine uygulanan şiddetin ardından İsrailli aşırı sağcı bakan Itamar Ben-Gvir'in ülkeye girişi yasaklanmıştı. Son olarak işgal altındaki Batı Şeria'nın ilhakını destekleyen Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in de ülkeye girişi yasaklandı.
5: Fransa, Batı Şeria'daki Filistin topraklarının ilhakını savunan İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in Fransız topraklarına girişini yasakladı. Paris'in aldığı bu karara dair açıklama Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot'dan geldi. Fransız bakan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İngiliz, Kanadalı, Avustralyalı, Yeni Zelandalı ve Norveçli ortaklarımızla beraber Batı Şeria'da sömürgeciliğin ve şiddetin yoğunlaşmasından sorumlu olanlara karşı bugün yeni yaptırım kararları alıyoruz ifadelerini kullandı. İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich başta olmak üzere Filistin topraklarını gasp eden İsraillerden oluşan kurumların 4 sorumlusu ve şiddet yanlısı 21 İsraillinin Fransız topraklarına girişine yasak getirdiklerini açıkladı. Bezalel Smotrich, Batı Şeria'nın ilhakını, Gazze'nin yeniden sömürgeleştirilmesini, Filistin yönetiminin ekonomik çöküşünü ve bunun Filistin halkı üzerindeki zararlı sonuçlarını aktif olarak desteklemekte. Bu, iki devletli çözüme sıkıca bağlı uluslararası toplumun ezici çoğunluğunun kabul edemeyeceği bir politikadır, dedi. Fransız bakan açıklamasında söz konusu İsraillilerin uzun süredir ceza almadan eylemlerini sürdürdüğüne de vurgu yaptı. Fransa olarak iki devletli çözüme bağlı olduklarını yazdı. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot, ayrıca işgal altındaki topraklarda Hristiyanlara, ibadet yerlerine ve kurumlara yönelik artan şiddeti de kınadı. İsrail'in bir diğer aşırı sağcı bakanı Itamar Ben-Gvir, son olarak Sumut filosunda yer alan aktivistlere sözlü ve fiziki şiddet uygulamıştı. Fransa birkaç hafta önce Ben-Gvir'in de ülkeye girişini yasaklamıştı.
3: Arnavutluk'ta ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner bağlantılı turizm projesi protesto edildi. Binlerce kişi başkent Tiran'da projenin doğa yaşamına zarar vereceği gerekçesiyle yürüyüş düzenledi. Protestocular projeye destek veren Başbakan Edi Rama'nın istifasını istedi.
0: Arnavutluk bayrağı ve flamingo şeklindeydi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın damadı, Jared Kushner bağlantılı dev turizm projesini protesto için binlerce kişi Arnavutluk'un başkenti Tiran'da yürüyüş düzenledi. Hedefte Başbakan Edi Rama vardı. Rama, Arnavutluk'un güneyinde inşa edilmesi planlanan dev projenin çevreye olumsuz etkisinin olmadığını savundu. Çalışmaların devam edeceği sinyalini verdi. Halk durmadı, bir kez daha sokaklara döküldü. Projenin flamingolara, foklara ve koruma altındaki sulak alanlar üzerindeki olumsuz etkisi nedeniyle durdurulması talep edildi.
13: Ülkemiz ve onun doğasını korumak için buradayım. Çünkü ülkemizin herhangi bir bedeli yok, kimseye satılamaz.
14: Burada ülkemizi korumak için protesto gösterisi düzenliyoruz. Bundan sonra da her gün bunu yapmaya devam edeceğiz. Sadece bu proje değil, son 30 yıldır yanlış giden her şey için bunu yapıyoruz.
0: Flamingolar protesto gösterisinin sembolü haline geldi. Protestocular Flamingo Devrimi yazılı pankartlar taşıdı. Göstericiler projenin devamında ısrarcı olan Başbakan Rama'nın istifasını istedi.
3: Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav cumartesi günü yapılacak. 1 milyondan fazla öğrencinin katılacağı sınavda bu yıl bir ilk de yaşanacak. Başvuru esnasında talep eden öğrencilere beslenme paketi de dağıtılacak.
10: Kuru meyveli yulaf, kuru üzüm, ceviz ve su. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınavda öğrencilere beslenme paketi dağıtılacak. Cumartesi günü yapılacak sınava 1 milyon 22 bin aday girecek. Adaylara e-okul üzerindeki başvuru esnasında beslenme paketi isteyip istemedikleri sorulmuştu. 924 bin 191 öğrenci beslenme paketi istedi. Bu öğrencilere sözel ve sayısal oturumları arasındaki dinlenme süresinde beslenme paketi dağıtılacak. Öğrencilerin yerleştirmesi de beslenme isteyen ve istemeyenlerin farklı salonlarda sınava gireceği şekilde yapıldı. Sınavın ilk oturumunda Türkçe, inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisiyle yabancı dilden toplam 50 soru sorulacak. 75 dakika süre verilecek. İkinci oturumda ise matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve 80 dakika süre tanınacak. Sınav sonuçları 10 Temmuz'da açıklanacak. Tercihlere esas kontenjan tabloları da aynı tarihte yayınlanacak. Tercih işlemleri 13-24 Temmuz'da yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 5 Ağustos'ta ilan edilecek. Yerleştirmeye esas birinci ve ikinci nakil tercih başvuruları ve sonuçları ise 5-14 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.
3: İstanbul Fatih'te 6 yaşındaki bir çocuk tramvayın altında kalarak hayatını kaybetti. Olay Fatih Laleli'de bulunan tramvay durağında meydana geldi. 6 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk raylara inince hareket halindeki tramvayın altında kaldı. Bu sırada çevredekiler panikle tramvayın durdurulması için seslerini duyurmaya çalıştı. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede çocuğun hayatını kaybettiği tespit edildi. Soruşturma başlatıldı. COP31 Başkanı ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bonn İklim Değişikliği Konferansı için Almanya'ya gitti. Bakan Kurum, COP31 eylem gündeminin öncelikli alanlarını ve hedeflerini açıkladı. Ayrıca COP31 ev sahibi ülke anlaşmasına da imza attı.
15: COP31'in değerli dostlar, temel yaklaşımı açıktır. Başlık üretmek değil, uygulamayı daha da hızlandırmak. Niyet beyan etmek değil, sonuç almak.
5: COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bonn İklim Değişikliği Konferansı için Almanya'ya gitti. Bakan Kurum, konferans kapsamında COP31 ev sahibi ülke anlaşması imza törenine katıldı. BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi İcra Sekreteri Simon Steele'la birlikte protokol imzaladı. Murat Kurum, COP31 sürecinde Türkiye'nin rolüne vurgu yaptı.
15: Deprem sonrası inşaat sürecinde nasıl çok katmanlı, hızlı ve sonuç odaklı bir çalışma yürüttüysek, COP31 sürecinde de aynı anlayış ve kararlılıkla hareket ediyoruz. Bugün dünya yalnızca yeni kararlar beklemiyor. Dünya verilen kararların hayata geçtiğini görmek istiyor.
5: Bakan Kurum, Bonn programı kapsamında COP31 ev sahipliği sürecine ilişkin peş peşe görüşmeler gerçekleştirdi. Afrika İklim Müzakere Grubu, Küçükada Devletleri Müzakere Grubu dahil pek çok grubun taleplerini dinledi. Kimsenin geride bırakılmadığı bir COP süreci için çalışmaya devam edeceklerinin altını çizdi.
15: Antalya'da yalnızca gelecekten bahsetmeyelim, geleceği hep birlikte şekillendirelim.
3: Adana'nın Kozan ilçesinde hayata geçirilen Yaşasın Arılar Projesi kapsamında bir rekor kırıldı. Kozan ilçesinde inşa edilen dünyanın en büyük arı oteli Guinness Dünya Rekoru tarafından tescillendi.
5: Bölgedeki farklı arı türlerine ev sahipliği yapacak, korunaklı ve sürdürülebilir bir ekosistem alanı olarak çok sayıda koloniyi ağırlayacak. Adana'nın Kozan ilçesinde dünyanın en büyük arı oteli inşa edildi.
16: Buradaki iki tane amacımız var aslında. Bir tanesi son dönemlerde bütün araştırmalarda görülüyor ki arı popülasyonunda ciddi azalmalar var. Burada o özellikle yaban arıları için bir yaşam alanı inşa etmiş olduk.
5: Adana'da bir bal firmasının hayata geçirdiği Yaşasın Arılar Projesi kapsamında önemli bir çalışma yapıldı. Dünya genelinde hızla artan arı ölümleriyle doğal yaşam alanlarının daralmasına dikkat çekmek amacıyla arı oteli inşa edildi. Uzunluğu 15 metreyi, yüksekliği 3 metre 20 santimetreyi bulan yapıyla bir rekora imza atıldı. Dünyanın en büyük arı oteli Guinness Dünya Rekoru tarafından tescillendi.
17: Evvelden 2011 yılından itibaren İngiltere'ye 16.56 metrekare ile aitti. Ve bugün Adana'da bu rekoru tam 45.63 metrekare ile kırmış bulunuyor.
5: Koloni halinde yaşamayan yalnız arı türlerini hedefleyen otel, gece barınağı ve güvenli yuvalama alanı işlevi taşıyacak. Zorlu hava şartlarında kış koruması sağlayacak.
3: Havaların ısınması ve yaz mevsiminin gelişi bir anlamda mesire alanlarının da dolması, mangalların da yanması demek ve ateşte pişense çoğu zaman tavuk ve de özellikle kanat oluyor. Yani yazın gelişiyle birlikte tavuk etine talep de artıyor ve bu durum fiyatlara yansıyor.
18: Mangal neysiz olmaz, olay kanatsız olmaz.
19: Çocuklar kanat yiyor.
20: Çocuklar da seviyor, yetişkinler de. Mangal yanınca ateşte önce kanat pişiyor.
21: Kanadın tadı ayrı bir şey.
20: Ancak kanada özellikle piknik mevsiminde başlayan bu talep fiyatlarda da artışı getiriyor. Kış aylarında 200 liranın altında fiyatlara satılan tavuk kanadının kilosu bugün en az 250 liradan başlıyor. Kalitesine göre kasaplarda etiketlere daha yüksek rakamlar yansıyor.
22: Kanadın fiyatı her sene bu yaz sezonun mangalla beraber uçuşa geçiyor. Bütün tavuğa çok bir zam gelmedi. Mesela 80 liraya aldığımız tavuk işte 100 lira 110 lira gibi oldu. Ama kanada bayağı bir zam geldi. %50 zam geliyor kanada. Kanatta tüketim çok olduğu için fiyat böyle şey gibi, yani merdiven gibi tık tık tık tık tık bir baktık. Tavuk 400 liraya sattığımız tavuğu 650 liraya satmaya başladık kanadı.
20: Tavuk etinin, mangalda sevilen baget ve pirzolasının fiyatları da kış aylarına göre 1/4 oranında arttı. Esnafa göre tavuk etinin daha çok tercih edilmesinin bir nedeni de kırmızı et fiyatları.
21: Tavuk pirzola tercih ettik. Biraz da kanadımız var. Kanatla et arasındaki fiyat farkından dolayı kanadı tercih ediyoruz.
22: Bugün etin kilosu en kötü 1000 lira kıyma. Ne oluyor, adam diyor ki ya kanat alırım diyor. Daha çok 2 kilo alırım 1 kilo alacağıma diyor.
23: Bir paket kanat, 3 paket pirzolası 900 aldım.
20: Tavuk kanadı fiyatlarının sonbahara kadar yüksek seyretmesi bekleniyor.
3: Yaz mevsimiyle birlikte düğün sezonu da başladı. Evlenecek çiftleri ise birçok masraf bekliyor. Onlardan biri de düğün yemeği. Fiyatlarda geçen yıla göre %40'ın üzerinde bir artış var.
0: Sadece restoran ve lokantalar değil, düğün yemekleri de zamlandı. Yaz geldi, düğün sezonu başladı. Evlenecek çiftler hazırlıkları hızlandırdı. Yüksek maliyet kalemlerinden biri de misafirlere sunulan yemekler. Salonlarda ortalama fiyatlar kişi başı 1500 liradan başlıyor, 3000 liraya kadar çıkıyor.
24: Geçen seneye göre şu andaki fiyatlarımız aşağı yukarı %40-45 civarında arttı. Ama burada iki tane kritik önemli bir şey var. Biz zaman zaman düğün salonlarında özellikle biz kendimiz dışarıdan hazırlayıp yemekleri teslim ediyoruz. Buranın satışları düğündeki düğün salonunun hizmetleriyle birlikte o fatura ediliyor.
0: Sektör yetkililerine göre birçok kişi maliyeti nedeniyle düğün yapmıyor. Kına gecesi sonrası sadece nikah yapmayı planlıyor. Ya da 50-60 kişilik eğlence organizasyonunu tercih ediyor.
24: Bu pazardan en çok dikkat edilmesi gereken mutlaka ekonomik bir değer oluşuyor. Yani lisanslı firmalardan, yemek sanayicilerinden bunu almaları, Tarım Bakanlığımızda lisanslı olan firmaları tercih etmeleri önemli.
3: Sosyal medyaya 15 yaşın altında olanlar için yasak getiren düzenleme sonrasında ilk adım Türkiye'de erişim kısıtlaması bulunan Roblox'tan geldi. Oyun platformu ebeveyn kontrol panelini sitesine ekledi. Kaynaklar temsilcilik açması durumunda Roblox'a erişim engelinin kalkabileceğini bildirdi.
10: Türkiye'de 2 yıldır erişim engeli bulunan Roblox'la ilgili yeni bir gelişme var. 15 yaş altına girişi yasaklayan düzenlemeye uyum için ebeveyn kontrol paneli siteye eklendi. Böylece Roblox bu yükümlülüğü yerine getiren ilk oyun sitesi oluyor. Yaş sınırı gibi kriterleri sorgulamak için kullanılacak panel sayesinde 15 yaşın altındaki kullanıcıların girişine izin verilmeyecek. Yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle Roblox'a Türkiye'de erişim 7 Ağustos 2024'te sınırlandırılmıştı. Erişime yeniden açılması içinse son bir adım daha atması gerekiyor. Kaynaklar platformun yakında Türkiye'de temsilcilik açma şartını da yerine getireceğini ve böyle olursa erişim engeli kararının kaldırılacağını ifade ediyor. Sosyal medyaya getirilen yaş sınırı sonrası platformlara uyum için Kasım ayına kadar süre verilmişti. Bu süre dolmadan platformlar yasa gereği kullanıcıların 15 yaşının üstünde olduğunu tespit edebilecek panelleri platforma eklemek zorunda. Türkiye'de erişimine sınırlandırma getirilen bir diğer platform Discord'un açılması için de görüşmeler devam ediyor.
3: Gece boyunca Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a dönük misilleme saldırıları önemli bir gelişmeydi. NTV yayınına katılan güvenlik analisti Dr. Hurşit Dingil'in bu kapsamdaki değerlendirmelerini izleyelim. Saat başında gelişmelerle tekrar burada olacağız.
25: Bu üç saldırının profili ortak bir kesişim kümesinde buluşuyor. O da tarafların caydırıcılıklarının yeniden tesis edilmesi diyebiliriz. Yani 40 günlük çatışma sonrası hem İran'ın caydırıcılığı ciddi bir zarar görmüştü, zarar almıştı. hem İsrail'in hem de aslında Amerika'nın da caydırıcılığı bir şekilde zarar almıştı. Bu üç saldırı, yani 7-8 Haziran sonrasında Amerika'nın bu sınırlı ve hedefli hava saldırısı tamamıyla caydırıcılığı yeniden tesis etme motivasyonunu bir noktada ön plana çıkartıyor. Diğer taraftan bugünkü Hürmüz Boğazı'nı kontrol eden devrim muhafızları ordusuna ait donanma üslerinin vurulması, ki bu üslerde daha çok hava savunma sistemleri ve havacılıkla ilgili aslında hedefler vurulmuş diyebiliriz. Buna baktığımız zaman burada da daha çok tırnak içinde düşmanın hava savunma sistemlerinin bastırılması maksatlarını görüyoruz. Tabii bu bir noktada endişe veriyor. Çünkü eğer seed operation yapılırsa, yani düşmanın hava savunma sistemlerinin bastırılması yapılırsa, ardından bir deed operation gelmesi gerekiyor. Böyle bir kırılgan tablo da var. Yani muhtemelen bundan sonra da fırsat buldukları durumda ve bağlam dahilinde bir hava saldırısı daha gerçekleştirmeyi planlıyorlar. Ama bu sefer saldırıların aslında modelinde de bir değişiklik var. Önceden İran'a daha yaygın bir saldırı başlatılmıştı. Batı bölgesi ve güney bölgesi ağırlıklı bir saldırı geliştirilmişti bu 40 günlük çatışma içerisinde. Bu sefer daha yerel hedeflere yöneliyorlar. Daha hedef öncelikli bir saldırı görüyoruz. Tabii bunlar, yani bu üç saldırı da sınırlı saldırılar. Yani genel olarak bu motivasyon ve maksatlar üzerinden açıklamak mümkün. Amerika'nın ambargosu başladığından bu yana, yani Nisan ortasından bu yana İran'ın yaklaşık 20-25 milyar dolarlık sadece ambargo kaynaklı bir zararı var. Ve bu sürdürülebilir değil. O yüzden yani İran için bu şartlar aslında ekonomik olarak sürdürülebilir değil. 40 günlük çatışmanın 270 milyar dolarlık bir savaş zararı var. Diğer taraftan ya bunu da kapatmaya çalışıyorlar. Yani İran bir şekilde aslında anlaşmaya gitmesi gerekiyor. Ama 40 yıldan beri, yani devrimden bu yana da bazı kazanımları var. Bilhassa nükleer program için çok ciddi bedeller ödemiş. Benzer şekilde balistik füze programı için çok ciddi bedeller ödemiş. Bunlardan da kolay kolay vazgeçeceğini zannetmiyorum. Belki nükleer programda bir esneklik gösterebilirler. Ama balistik füze programını zaten müzakerelerin gündeminden de çıkarttılar 40 günlük çatışma sonrası. O yüzden yani süreç yine bu dinamikler üzerinde işler diye düşünüyorum. Hürmüz Boğazı'nda farklı fiili bir yeni bir süreç geliştirebilirler. İran yakın zamanda Hürmüz Boğazı'ndan geçişlere yönelik bir sigorta fonu oluşturdu. Ve aynı zamanda bundan sorumlu bir kurum oluşturdu. Burada da belki işte savaş tazminatını karşılamak amacıyla bu geçişlerden işte kripto para alaraktan işte 2 milyon dolar, 3 milyon dolar alındığına dair bazı iddialar var. Bu şekilde belki de savaş tazminatını dengelemeye çalışıyorlar. Ama dediğim gibi bu abluka bu şekilde devam ederse sadece geçiş ücretiyle bu kapatılabilecek gibi görünmüyor. Başka kazançlara ihtiyacı var. O yüzden de son zamanlarda müzakere çabalarında bu dondurulmuş mal varlıklarının serbest bırakılması meselesi daha önem kazanır hale geldi. Hızlı bir ekonomik desteğe ihtiyacı var İran'ın ve 100 milyar dolar olduğu söyleniyor bu meblağın. Bu işte ilk aşamada 6 milyar dolar dendi, sonra 12 milyar dolar. Bugün gün içinde bir iddia ileri sürüldü. 3 milyar dolarlık bir mal varlığının serbest bırakıldığı ileri sürüldü ama bu teyit edilmiş değil. Yani İran'ın hızlı bir ekonomik desteğe ihtiyacı var. Hatta Amerika ile anlaşılırsa İran'ın yeniden yapılanmasına yönelik 300 milyar dolar Amerika'nın vereceğine dair bir iddiada gündeme getirildi. Bunların hepsini dikkate alırsak bu ekonomik aslında dengeler belirleyici olacak süreçle ilgili. Bir başka kıstas ise bu petrol, varil başı petrol fiyatları. Şu an için en son 96'ydı yanlış hatırlamıyorsam, şu an yeni durumda kaç bilmiyorum. Taraflar 100 dolar konusunda bir aceleci, yani 100 dolar bandında bir acele içinde olmama eğilimleri gösteriyorlar. Çünkü Ukrayna Savaşı'nda 130 dolar seviyesine yükselmişti ve bu test edilen bir seviyeydi. Ve bunu test ettikleri için 100 dolar ve 130 dolar arasını aslında bu şekilde bir hibrit alana çeviriyorlar. Gri bölgede olabildiğince çatışmanın müzminleştiği bir senaryo gelişiyor diye düşünüyorum. Yani genel tablo, evet, seçimler önemli bir motivasyon ama ekonomik anlamda bu göstergelerde bayağı belirleyici bir süreç oluşturuyor diyebilirim. Ben bu son 3 saldırıyı 12 gün çatışmasının sonrasında Katar'a yapılan saldırı modeliyle benzer olduğunu düşünüyorum. Örüntüler çok benzer bir profil sunuyor. Çünkü orada da yani 12 gün çatışmasını bitiren bir saldırı olmuştu ve koordinasyon içinde gerçekleşmişti görece. Yani bu 3 saldırıda da biraz bu koordinasyon meselesine değinmek gerekiyor. Yani taraflar oldukça sınırlı ve oldukça gerilimin yani kontrol edilemeyecek bir alana gitmesinin önüne geçtiler. Yani bu sınırlı olması ve bir koordinasyon sağlanması bu noktada önemli diye düşünüyorum. Bu modelle birlikte de bu caydırıcılıkların yeniden tesis edilip bu oluşan yeni durumda anlaşmanın da bir noktada netleştirilmesine yönelik adımlar sanki gelişiyor. 12 gün çatışması öncesinde Uluslararası Atom Enerjisi'nin İran'daki nükleer rezerv raporlarına göre yaklaşık 9 ton zenginleştirilmiş uranyum var. Bunun sadece 540 kilogramı %60 oranında zenginleştirilmiş. Diğer %20 ve %5, diğer yani 9 tonun büyük bir kısmında %20 ve %5 aralığında zenginleştirilmiş. Yani İran isterse bunları da zenginleştirebilir. Tabii bu uç bir senaryo ve bu uç senaryoda tabii bölge ülkeleri için kabul edilebilir bir durum değil. Yani zaten Trump pek çok açıklamasında İran hiçbir şekilde nükleer silah sahip olamayacağını söylüyordu. Diğer büyük güçler de mesela Rusya yakın zamanda bir dış politika konsept belgesi çıkarttı. O da aynı şartı gündeme getirdi. Yani Çin de benzer şekilde İran'ın nükleer silaha erişmesini istemediğini söylüyor. Ama fiili durumda ne olur bunu zamanla göreceğiz. Bu saldırıların bir işte düşmanın hava savunma sistemlerinin bastırılması maksatlı olması. Eğer bu yapılıyorsa literatürde bu ikinci bir operasyonla tamamlanması gerekiyor. Yani aslında uzun vadede bir boşluk bırakılıyor. Bu endişe veriyor. Çünkü 12 gün çatışması da Nisan ayındaki saldırılarda benzer maksatlarla bir harekat yapılmıştı. Ardından da 12 gün çatışması başlamıştı. Ve 12 gün çatışması da daki süreç bundan sonra gelen 40 gün çatışmasında da yine birbirini tamamlayan bazı örüntüler ortaya koymuştu. Bu açıkçası endişe veriyor. Çünkü bu İsrail'e fırsat veriyor. Yani bundan sonra yeni bir fırsatı değerlendirebilecek bir ortam sunulmuş benim anladığım kadarıyla. Tam da evet sınırlandırılmış diyoruz ama burada hibrit alanda ve gri bölgede çatışmanın müzminleştirilmesi gibi bir problem var. Yani bölge zaten fazlasıyla çatışmalardan muzdarip olmuş. İran'ın da bu müzminleştirilmiş çatışma içerisine girmesi çok iyi olmaz diye düşünüyorum.
1: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
2: Hava durumu.
6: Ülkenin iç kesimlerinde sağanaklar devam ediyor. İstanbul ve İzmir güneşli, sert esen rüzgar serinlik vermeye devam ediyor. İstanbul 28, İzmir 33, Bursa az bulutlu 31 derece. Ankara'da beklenen yağmur yer yer kuvvetli yağacak, sıcaklık 27 derece. Antalya'da hissedilen sıcaklık yüksek 35 derece. İç kesimlerde ise yağış var. Marmara'da hava açık, Poyraz sert ve serin esmeye devam ediyor. Edirne 33, Kocaeli 29 derece. İç Anadolu'nun genelinde öğle akşam arasında gök gürültülü kuvvetli sağanak geçişi olacak. Eskişehir 27, Kayseri 26 derece. Ege'de Denizli, Afyonkarahisar, Muğla'nın kuzeyinde de kısa süre yağış var. Manisa az bulutlu 33, Muğla 32, Aydın 35, Bodrum 31 derece. Akdeniz'de Isparta, Adana'nın ve Mersin'in kuzey ilçelerinde de sağanak yağış bekleniyor. Sahillerde hava nemli. Adana 31, Hatay 30 derece. Karadeniz'de Bolu, Karabük, Trabzon, Artvin, Rize kesiminde kuvvetli yaz sağanağı etkili. Zonguldak ve Samsun'sa parçalı bulutlu 25 derece. Doğu'da Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan'da yine şiddetli yağış ve yıldırım tehlikesi var. Malatya parçalı bulutlu 31 derece. Güneydoğu Lodos'ta çok sıcak. Diyarbakır 36, Gaziantep 34 derece.
2: Hava durumu. NTV Radyo ile ilgili soru ve görüşlerinizi ntvradio@ntvradio.com.tr adresine yazın. Burası NTV Radyo. Saat

0: NTV Haber Merkezi'nden merhaba. Saat 6 haberlerle karşınızdayız. ABD Hürmüz'de helikopterin düşmesinden sorumlu tuttuğu İran'a 4 saat süren hava saldırısı düzenledi. İran'ın radar ve füze rampaları hedef alındı. İran'da, Ürdün'de ABD üssünü, Bahreyn'de ise ABD donanmasını hedef aldı. İran F-35 hangarlarını yok ettik açıklaması yaptı. ABD 2 saldırı dalgasının ardından saldırıların şimdilik tamamlandığını açıkladı. ABD, İran'a saldırıları meşru müdafaa amacıyla ve kısıtlı olarak düzenlendiğini duyurdu. İlk dalgada İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik ile Bender Abbas şehirleri ve Keşm adası hedef alındı. İran'a ait radar ve hava savunma sistemleri vuruldu. İran'da saldırılara yanıt verdi. Ürdün'de ABD üssüne, Bahreyn'de donanmaya saldırı düzenlendi. Bahreyn'deki ABD donanmasına ait insansız hava aracının da düşürüldüğü belirtildi. İran ordusu, ABD'ye yanıt vermeye devam edeceğiz açıklaması yaptı. Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, ABD güvende olmak istiyorsa bölgemizi terk etmeli. İran diplomasi dilinden yanadır, ancak gerekirse başka dilleri de konuşabilir açıklaması yaptı. Bu açıklamadan dakikalar sonra İran medyası saldırıların durduğunu duyurdu. Ancak yaklaşık bir saat sonra ABD yeni bir saldırı dalgası daha başlattı. Hürmüzgan eyaletine bağlı Jask kentinde patlama sesleri duyuldu. Hava savunma sistemleri ve radarlar hedef alındı. Saldırılarda limanların vurulmadığı, ancak su ve enerji kesintilerinin oluştuğu kaydedildi. Türkiye saatiyle 04'te ABD ordusu İran'a saldırıları tamamladıklarını duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a misilleme saldırılarını Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Murat Aslan NTV yayınında değerlendirdi.
1: Meşru müdafaanın ana özelliği, aynı oranda güç kullanırken aynı zamanda zamanlı güç kullanmanız lazım. Yani sadece bunu silahlı kuvvetler, askerler veya güvenlik kuvvetleri bağlamında düşünmeyelim. Evinize bir hırsız girdi. Hırsıza o an müdahale ederseniz, hırsızın size bir saldırısı söz konusuysa meşru müdafaa yaparsınız. Ama aradan 2 gün geçtikten sonra meşru müdafaa yapamazsınız. O an yapmanız lazım meşru müdafayı. Amerikan yasalarında da bu konu bu arada açıkça ifade edilmiştir. Bu nedenle meşru müdafaa değil, misilleme. Trump her ne kadar harekete geçeceğini ifade etmiş olsa da İran'a karşı CENTCOM'da uyguladı. Aslında Trump'ın aynı zamanda CENTCOM komutanı başta olmak üzere o bölgedeki

taarruz helikopterleri kullanmış olabilir. Yani ona da bir isterseniz şöyle bir değineyim. Ateş gücü bağlamında ve manevra unsurları bağlamında Apache'ler evet iyi, üstün, güzel. Körfez Savaşı'nda biliyorsunuz birçok sorun yaşadılar. Bu nedenle Amerikan deniz piyadeleri Apache kullanmaz normalde. Süper Kobra kullanıyorlar veya King Cobra kullanıyorlar. Ancak Apache'ler büyük bir ihtimalle burada istihbarat maksatlı kullanılıyor. Çünkü üzerlerindeki termal sistemler, bazen radar sistemleri de monte edilebiliyor. Çok uzak mesafedeki hedefleri gözlemlemek için kullanılabiliyor. Ama yine de insansız hava araçları varken bu araçlar orada neden uçuruldu? Bu şahsen beni biraz şaşırttı. Çünkü pek uygun değil o bölgenin şu anki mevcut görevlerine. Süreç uzadıkça diplomaside askeri bağlamda riskler her zaman artar. Hele bir de bu görüşmeler devam ederken ateşkesle ilgili net bir düzenleme yapılmamışsa, ateşkes nasıl uygulanacak, hangi alanlarda nasıl kontrol tedbirleri tesis edilecek, o takdirde her iki taraf silah kullanma konusunda kendini sınırlamaz. Nitekim Apache'nin o bölgede uçuyor olmasının birçok anlamı var. Yani İranlılar doğal olarak böyle bir uçuş göreviyle karşılaştıklarında ateş etmekten başka çareleri yok o hava aracına. Çünkü kep görevi olabilir. Sahaya inmiş bir askeri birlik vardır. Ona koruma sağlıyor olabilir. Keşif yapıyor olabilir. Şimdi siz net olarak ateşkes ilan edilmemişse böyle bir helikopter başınızın üstünde uçarken ona bakamazsınız. Çünkü o sizi net bir şekilde görüyor. Bu nedenle diplomasi sükunet içerisinde daha başarılı yürütülür. Ama askeri bağlamda süreç kontrol altında tutulamadığı için büyük bir ihtimalle stres oranı da artıyor sahadaki insanların. Aynı zamanda askeri görevlerin de bir yandan icra edilmesi lazım. Özellikle istihbarat görevlerinin. Böyle bir durumda çatışma riskini artırır. Bu gayet normal bir şey. Ha, ideal olan nedir? İdeal olan şudur. Eğer iki taraf gerçekten bir kalıcı anlaşma imzalayacaksa önce keskin bir ateşkes ilan edilmesi lazım. Eğer edilmeden taraflar masada konuşmaya başlarsa masada daha avantajlı hale gelmek için sahada daha fazla güç uygulamaya başlarlar. Bu nedenle ben yapılan işin yönteminde bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Şu an Amerikan cenahında farklı, İran cenahında farklı psikolojiler var. İranlılar da sakin değil, onu da ifade etmek lazım. Zafer kazanmış ve bütün kozlar onların elindeymiş gibi bir hava yaratmış durumda İranlılar. Bu yanlış. Böyle bir durum yok çünkü. Yani kendilerini ve halklarını kandırıyorlar aslında. Neden? Sahada İran'ın her noktasını Amerikalılar ve İsrailler vurabilecek yetenekte. Çünkü İranlıların hava, deniz ve hava savunma unsurları tamamen yok edildi. Şu an itibariyle insansız hava araçları ve roketler üzerinden bir savunma stratejisi uyguluyorlar. Bu stratejinin de isabet oranı çok düşük. Dolayısıyla İran cenahına eğer bir eleştiri yöneltilecekse biraz kendilerini abarttığı eleştirisini yönetmek lazım. Şimdi Amerikalılara gelince Amerikalılarda siyasi dağınıklık var. Kararlılık bağlamında sıkıntılar var. Hasımla ilgili stratejik planlama o kadar yanlış kurgulanmış ki en baştan itibaren taktik tedbirlerle bu stratejik hataları düzeltmek pek mümkün değil. Ve daha da önemlisi savaşı başlatıp süreci yürütürken uçak gemileri değiştirildi. Yani bir operasyon yapıyorsunuz, unsur gönderiyorsunuz ve bu unsurları değiştiriyorsunuz. Geçici görevmiş gibi dolayısıyla askerler farklı bir psikolojiye giriyor. Dolayısıyla çok büyük hatalar Amerikan cenahında da yapıldı. Şimdi dolayısıyla iki taraf bu kadar çok hata oranına sahipse diplomasi açısından her iki tarafta masada kendini güçlü hisseder ve bunun sonucunda da bu çatışma uzamış bir çatışma olur. Literatürde vardır böyle bir ifade, uzamış çatışma. Daha çok tarafların artık göğüs göğüse muharebe veya birliklerin manevrasından ziyade topçu, roket, hava kuvvetleri gibi elde mevcut
ateş destek unsuruyla icra edilen ateşle manevra veya

0: ateşle taarruz uygulamalarıdır. Hı hı. Şu an o istikamete doğru ilerliyoruz her iki tarafta. Dolayısıyla böyle bir ortam doğal olarak savaşı uzatır. Lütfen İran-Irak savaşını hatırlayınız. O da uzamış idi bayağı ve roket savaşına dönüşmüştü. Şimdi dolayısıyla eğer bu meselenin çözülmesi isteniyorsa siyasi kararlılık Amerika'da bu şekilde tecelli etti biliyorsunuz. O takdirde askeri bağlamda ilk önce bir donma sağlanması lazım. Ve adı konarak bunun yapılması lazım. Nedir? Unsurları belli bir miktar geriye çekersiniz. Ne bileyim belli bir sınıfa ait olan silah, araç gibi gereci hareket ettirmezsiniz. Ama velakin diplomaside baktığınız sonuç alamıyorsunuz. O takdirde askeri harekata tekrar başlarsınız. Hı hı. Ama buradaki en büyük risk de şudur tabii. Eğer siz ateşkes ilan edip süreci uzatırsanız ki İranlılar bu konuda çok mahir. Yani şu ana kadar ne zaman bir başka devletle bir çatışma içerisine girseler zamana oynayıp karşı tarafla sinir harbine giriştiler. Hı hı. Dolayısıyla sahada yenilirken masada kazanma gibi bir süreç yaşamayı arzuladılar. Onu da becerebilirler. Ama nihayetinde bu mesele yıllardır uzuyor. Dolayısıyla uzamış bir çatışma veya dondurulmuş bir çatışma nihayetinde tekrar patlamaya mahkum. Ben bu nedenle bu yöntemin çok da akılcı olduğunu düşünmüyorum. Tabii İran açısından baktığınızda o kadar kolay değil süreci yönetmek ve yürütmek. Bu arada sizin ifade ettiğiniz işte ne bileyim dini liderlerin durumu nedir veya kararı kim alıyor gibi sorulara cevap verememek bence gayet normal. Çünkü bu kadar lider pozisyondaki insanın hava saldırıları veya suikastlerle hayatını kaybettiği bir ortamda gizlilik tabii ki önemli ve İranlılar saklayacaktır veya karar verme süreçleri kimler tarafından nasıl yürütülüyor? Bu konuyu mümkün olduğu kadar İsrail-Amerikan ikilisine veya üçüncü taraflardan saklamaya çalışacaklardır. Savaşın olağanüstü şartlarına bağlamak lazım o konuyu. Ancak ben bir devletin nasıl savaş kararı vereceği ve bir savaştaysa ne zaman ateşkes anlaşmasına meyledeceği konusunda çok somut parametrelerin tespit edilmesi gerektiğini düşünenlerden. Şöyle düşünün. Eğer siz bir savaşan devletseniz şu an İran'sanız daha somut konuşalım. Kapasiteniz yeterli ise savaşmaya devam edersiniz. Eğer size müdahale eden devletlerle denkseniz savunmaya eğer üstünseniz saldırıya başlarsınız. Saldırılar ön plana çıkar. Veya karşı tarafın eğer kapasitesinde bir zaman sınırlaması varsa oyalarsınız. Belli bir süre sonra eyleme geçmeye karar verirsiniz. Çünkü bir an gelir karşı taraf o zaman kısıtından dolayı size etkide bulunamaz. Yani bununla ilgili ben çok fazla jenerik senaryo size üretebilirim. Şu an İran açısından olayı değerlendirirseniz bir kere İran izole edilmiş halde. Rusya ve Çin'den yeterli desteği alıp almadığı konusunda şüpheler var. Ancak gördüğüm kadarıyla şu ana kadar etkin bir destek almış değil. Siyasi destek bağlamında da doğrudan İran'a destek veren devlet hemen hemen yok gibi. Çünkü Rusya ve Çin daha tarafsız davranmaya çalışıyorlar. Amerika ile irtibat halindeler ve İran lehine önemli bir adım atmış değiller. Ve İran hala devletlerden değil ama devlet dışı aktörlerden medet umuyor. İşte Hizbullah'tan, Husilerden veya Irak Birliği'ndeki Şiilerden. Şimdi böyle bir ortamda bir savunma yapabilirsiniz. Dayanabilirsiniz ama istediğiniz siyasi sonucu alacak askeri bir manevra yapamazsınız. Bu nedenle İran açısından şu an yapılması gereken husus bu sürecin en az zayiatla ve diplomasi yoluyla çözülmesidir. Ben Trump'ın bu durumun farkında olduğunu düşünüyorum. Ancak Trump'ın da şöyle bir hatası var. Amerikan iç siyasi bölünmesi bir tarafa, Amerikan yönetimi içerisinde de büyük bir bölünme var. Şimdi Amerikan Savunma Bakanlığı'nda sıkıntılar yaşanıyor. Görevden alınan generaller var. Siyaseten askeri tedbirler uygulamaya sokulurken aslında askerliğin gerektirdiği eylemlerden ziyade siyasetin gerektirdiği eylemler yapılıyor. Şimdi böyle bir ortamda siz istediğiniz o son noktaya ulaşamazsınız. Dolayısıyla iki tarafın da bir savaşı başlatma, devam ettirme ve bitirme konusunda çok mahir olmadığı kanaatindeyim ben. Hı hı. Nasıl biter bu? İki taraf da nihayetinde bu işin sonucunun olmayacağını anlar. Bir an gelir, artık bu iş olgunlaştı, daha fazla devam ettiğimiz andan itibaren, ki Trump'ta bu fikir oluştu aslında, farklı dinamiklerden dolayı sadece askeri değil, daha fazla zarar görmeye başlayacağım anlayışı başlar. İşte o zaman oturup anlaşırlar. Ancak şu an itibariyle ilginç bir şekilde özellikle İran tarafında bir direnç var. Ama bunun da çok hayırlı bir şey olmadığı kanaatindeyim ben.
1: Şimdi %60 gibi bir zenginleştirilmiş uranyum şu an ellerinde var. İşte 400 küsür kilo olduğu ifade ediliyor ve bu teyit edilmiş bir bilgi değil. Yani nereden baksanız 30 yıldır uranyum zenginleştiren bir devletin sadece 400 kilo üretmiş olması bana pek mantıklı gelmiyor. Hele bir de %60 olması gerekenin çok çok çok üzerinde. Yani %4-6, %60 nereden baksanız arada çok büyük bir fark var. Şimdi şöyle bir gerçek var. Nükleere sahip olan, nükleer silaha sahip olan devletler genellikle dokunulmazlık kazanıyor. Kuzey Kore bunun en güzel örneği veya Pakistan. Evet. Veya Hindistan. Şimdi İran her ne kadar dini liderliğin fetvasıyla nükleer silahı yasaklamış olsa da bu konuda ben açık söyleyeyim çok da fazla güvenemiyorum. Bu kadar yaşanmışlıktan sonra İran'ın zamana oynamasının nedenlerinden bir tanesi artık bu nükleer silah konusunu tekrar değerlendirmek olduğunu dikkate almak lazım. Ve bu Türkiye açısından da büyük bir problem. Çünkü dibimizde bir yandan İsrail, bir yandan İran, iki nükleer ülke olacak. Diğer Fransa'yı, Rusya'yı saymıyorum burada. Dolayısıyla bu nükleer meselede ben çok daha şeffaf bir pazarlığın yürütülmesi gerektiğini, bir de bu işi bilen insanların bu pazarlığı yapması gerektiğini düşünüyorum. Bir diğer husus şu. Şimdi nükleerle birlikte İran açısından en büyük kos, evet Hürmüz diyoruz, Körfez diyoruz veya enerji fiyatları diyoruz. Ama ben başka bir kozdan daha bahsetmek isterim. Ve maalesef bu görüşmelerde hiç gündeme gelmiyor. Irak başta olmak üzere Şiilerin bulunduğu veya Lübnan, Şiilerin bulunduğu ülkelerde hala İran etkisi var. Ve bu İran etkisi çoğunlukla istismar edilebilir veya mobilize edilebilir nitelikte. Şimdi İsrail açısından da bu durum hep bir tehdit olarak algılanıyor ve karşıt hamleler başlıyor. Şimdi dolayısıyla eğer bir geniş çaplı anlaşma yapılacaksa aynı zamanda komşu ülkelerin egemenliğine saygı çerçevesinde bir statünün mutlaka ortaya konması lazım. Yani burada İsrail'i mutlu etmek değil amaç ama net olarak resim nedir çizmek görmek lazım bence.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen Milli Güvenlik Konferansları açılış töreninde konuştu. Terörsüz Türkiye sürecine dair mesajlar veren Cumhurbaşkanı, sürecin stratejik bir devlet vizyonu olduğunu söyledi.
3: Terörsüz Türkiye süreci bir güvenlik politikasının ötesinde ülkemizin yeni yüzyılına ilişkin stratejik bir devlet vizyonunun adıdır.
4: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir kez daha terörsüz Türkiye sürecinin önemini vurguladı. Yeni kapılar açılacak dedi.
3: İnşallah süreç hedeflerimizle uyumlu bir şekilde başarıya ulaştığında iç cephemizi güçlendirmekle kalmayacak, Türkiye'nin güvenliğini tahkim edecek, milletimizin önünde yeni kapıların açılmasına vesile olacaktır.
4: Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen Milli Güvenlik Konferansları açılış töreninde kürsüdeydi. Cumhurbaşkanı Türkiye'nin bölgesinde oyun kurucu olduğunu söyledi.
3: Türkiye başkalarının senaryolarında kendisine rol biçilen bir ülke değil, kendi hikayesini yazan, kendi geleceğini şekillendiren ve bölgesinde oyun kurucu bir aktör haline geldiğini dost düşman herkese göstermiştir.
4: Erdoğan savaşların şekil değiştirdiğini de söyledi. Türkiye'nin yeni döneme uyum sağlamaya çalıştığını belirtti.
3: Kendimizi en hızlı biçimde buna adapte etmeye çalışıyoruz. Bugün savaşlar cepheyle birlikte siber alanda, uydu sistemleri üzerinden, sosyal medya platformlarında eş zamanlı yürütülüyor.
2: Cumhuriyet Halk Partisi mutlak mutlak kararı sonrası dün en tartışmalı günlerinden birini yaşadı. Hem CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hem de Grup Başkanı Özgür Özel meclis grup toplantısında konuşacağını söyleyince mecliste tansiyon yükseldi ve iki grubun destekçileri arasında gerilim yaşandı. Ve günün sonunda kürsüye Özgür Özel çıktı.
4: Mecliste CHP grup toplantısı gerilimi yaşandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da CHP Grup Başkanı Özgür Özel de grup toplantısı da kürsüde olacağını söyleyince meclis giriş kapısının önünde iki kanadın destekçileri toplanmaya başladı. Grup salonu için hamle yapan ilk grup Özgür Özel'e destek veren milletvekilleri oldu. Saatler sabah 8'i gösterdiğinde Özel'e destek veren milletvekilleri toplantının yapılacağı salona girmeye başladı. Aynı saatlerde meclisin dışında gerilim vardı. Her iki tarafın destekçisi partililer meclisin dikmen kapısına yığıldı. Polis iki grubun ortasında tampon bölge oluşturdu. Ancak karşılıklı sloganlar atıldı. Tansiyon yükseldi. Saatler onu gösterdiğinde Özgür Özel meclise geldi. Saat 10.33'te Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yavaş, milyonlarca CHP'li sağduyulu bir yaklaşım göstermenizi beklemektedir diyerek Kılıçdaroğlu'ndan grup toplantısına katılmamasını istedi. Saat 10.54 meclis kapısında gerilim artınca meclis başkanlığı grup toplantı salonuna ziyaretçi yasağı getirdi. Saat 11.22'de Kılıçdaroğlu'ndan açıklama geldi. Kılıçdaroğlu topyekün halk ayaklanması çığırtkanlığı yaparak bu partinin öz evlatlarını birbirine düşman etmek isteyenler bilsin ki biz bu oyunu bozarız dedi. Meclise gitmeyeceğini, genel merkezde olacaklarını söyledi. Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler meclisten ayrıldıkları sırada gerilim yine yükseldi. Saat 12.05'te Özel meclis kapısına gitti. Destekçilerine teşekkür etti. CHP'deki grup toplantısı gerilimi böylece sona erdi. Saat 13.30'da ise Özel grup toplantısında kürsüdeydi.
5: Bu kürsüde ilan edilen saatte çıkıp da konuşma yapmayı kendi adıma bir başarı, bir zafer olarak görmüyorum.
4: Özel Kılıçdaroğlu'na bir kez daha kurultay çağrısı yaptı.
5: Genel başkancılık, PM'cilik bu kararla oynanamaz. Burada yapılacak iş 26 Temmuz tarihini geçirmeden bir kurultay yapmaktır.
2: CHP Grup Başkanı Özgür Özel kürsüden indiği anda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu genel merkezde kürsüye çıktı. Özel'e sert eleştiriler yönelten Kılıçdaroğlu bir kez daha arınma mesajları verdi. Grup gerilimi sonrası CHP MYK Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında bugün toplanacak. Toplantıda kurultay sürecine yönelik yol haritasıyla ihraçların gündeme gelmesi öngörülüyor.
6: Benim koltuk derdim yok. Kurultayı toplayacağım. Ahlaklı, erdemli bir kurultayı elbette yapacağız.
7: Mecliste grup toplantısında kürsüde olacağını açıklamıştı. Ancak gerilim artınca toplantıyı genel merkeze aldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sert sözlerle CHP Grup Başkanı Özgür Özel'i hedef aldı.
6: Ben isterdim ki bunu meclise yapalım. Ama gerilim yaratıldı. Hep iyi niyetli davrandım. İyi niyetli davrandığım için zaman zaman iyi niyetim istismar edildi. Ben bunun da farkındayım. Ama bir noktaya kadar, o noktaya gelince kusura bakmayın diyeceğiz. Kesip atacağız.
7: Kılıçdaroğlu konuşmasında sık sık arınma mesajı verdi. Kurultay yapılacağını da söyledi. CHP'nin kurultayları şenlik kurultaylarıdır. CHP kurultaylarında para olmaz diye de ekledi.
6: Mutlak butlan davasını bu partinin başına bela edenlerden hesap sormazsam namerdim. Hiçbir CHP genel başkanı yurt dışına gidip bize niye yardım yapmıyorsunuz diyemez.
7: Grup toplantısı gerilimi sonrası CHP Merkez Yönetim Kurulu bugün saat 13'te Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak. toplantıda hem Özel ve ekibinin olağanüstü kurultay talebine yönelik yol haritası hem de ihraçların gündeme gelmesi bekleniyor. CHP kaynakları sadece il ve ilçe başkanlıkları değil kapsamlı bir ihraç süreci başlayabilir değerlendirmesi yapıyor. Parti tüzüğüne göre il ve ilçe başkanları Merkez Yönetim Kurulu kararı ile ihraç edilebiliyor. Ancak milletvekili ve belediye başkanlarının ihracı için parti meclisi kararı gerekiyor.
2: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerilime yol açan CHP grup toplantısı öncesinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında kürsüdeydi. Bahçeli, CHP'nin önünde iki yol var dedi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel'e de sağduyu çağrısı yaptı.
8: Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin önünde iki yol vardır. Ya kendi iş meselesini hukuk ve sağduyu zemininde çözecek, ya da kendi eliyle büyüttüğü düğümü milletimizin gündemine yeni bir yük olarak taşıyacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve Sayın Özgür Özel'e düşen ateşe körükle gitmek değil, aklı selimle hareket etmektir. Zira keskin sirke ancak küpüne zarar verir.
9: Gündeminde CHP'de yaşanan mutlak butlan tartışması, eleştirilerin hedefinde CHP Grup Başkanı Özgür Özel vardı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Özel'e sağduyu çağrısı yaptı.
8: Sayın Özgür Özel'e tavsiyemiz şudur. CHP'nin mevki yarışını demokrasi kahramanlığı gibi servis etmekten vazgeçilmelidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi koridorlarına taşan buhran, ayan beyan ortadadır. Yoldan büsbütün çıkmadan bu gidişata bir an evvel nizam verilmelidir.
9: MHP lideri partisinin grup toplantısında kürsüdeydi. Bahçeli, CHP'de bugün iki ayrı yön, iki ayrı merkez, iki ayrı meşruiyet iddiası, muhalefetin gidişatı bakımından kaygı verici bir gerçek olarak karşımızdadır dedi.
8: Sağduyuyla karşılanması gereken hukuki süreçlerin meydan okuyucu bir üslupla gölgelenmesi, siyasi kıyametin büyük alametlerindendir.
2: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki mutlak butlan tartışmasına dair önemli mesajlar verdi. Kurtulmuş, CHP Grup Başkanı Özgür Özel hakkında hazırlanan fezlekeleri de değerlendirdi.
9: CHP bir an önce kurultayını yapmadı. Bu CHP'nin iç meselesidir. Taraf olmayız. Yargıtay'ın kararı netleştirmesinde büyük fayda var. Bu sözler Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'a ait. Kurtulmuş, CHP'de yaşanan mutlak butlan tartışmaları da değerlendirdi.
10: CHP binasına polisin girip o görüntülerin ortaya çıkması sadece Cumhuriyet Halk Partisi'ne zarar vermedi. Bütün Türkiye'ye zarar verdi. Yargıtay'ın bir an evvel bu mahkeme kararı ile ilgili meseleyi netleştirmesinde çok büyük fayda var. Böylece bir tartışma ortadan kalkar. Aynı zamanda CHP'nin delege iradesini tekrar ortaya koyması, bir an evvel uygun bir zamanda kurultayın yapılması siyasi partiler hukuku bakımından önemlidir.
9: Kurtulmuş İstanbul'da gazetecilerle bir araya geldi. Gündeminde CHP Grup Başkanı Özgür Özel hakkında asılanan fezlekeler de vardı.
10: Mecliste şu anda bile çok sayıda fezleke var. Bunların hiçbirisi doğal olarak gündeme getirilmiyor. Yani fezleke meselesi bambaşka bir siyasi oyunun kapısını açar. Dolayısıyla bakalım, süreç henüz oralara gelmedi.
9: CHP'deki tartışmaların sona ermesi gerektiğini de vurgulayan Meclis Başkanı, bu süreçleri maalesef ben üzüntüyle karşılıyorum. Böyle bir konunun Türkiye'nin gündemini çok uzun süre işgal etmemesini temenni ediyorum ifadelerini kullandı.
2: Manisa'da elektrik akımına kapılarak yaşamını yitiren eski Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek vefatının birinci yılında düzenlenen törenle anıldı. Zeyrek'in eşi, kızı ve yakınları duygusal anlar yaşadı. Anma etkinliğine katılanlar arasında CHP Grup Başkanı Özgür Özel de vardı.
11: Ehliyeman sahibi kişilerin, ashabın, tabiin.
12: Mevlid-i Şerif okutuldu, mezarı başında duygusal anlar yaşandı. Ferdi Zeyrek vefatının birinci yıl dönümünde dualarla anıldı.
13: Bu acı, Ferdi'nin yokluğuna katlanmak o kadar kolay değil. Bu noktada hem Manisa'mız, hem ailesi, hem Cumhuriyet Halk Partisi ailesi zor günlerden, büyük bir sınavdan geçti, geçiyor, geçmeye de devam edeceğiz.
12: Geçen yıl 9 Haziran'da vefat eden Ferdi Zeyrek için Manisa Büyükşehir Belediyesi önünde anma töreni düzenlendi. Katılanlar arasında eşi Nurcan ve kızı Nehir Zeyrek'le yakınları vardı. Zeyrek'in bina girişindeki fotoğrafının önüne karanfiller bırakıldı. Ferdi Zeyrek için daha sonra Hatuniye Camisi'nde mevlit okutuldu. Camideki programa Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katıldı. Katılımcılar daha sonra Ferdi Zeyrek'in kabri başına gitti. Zeyrek'in eşi ve kızının gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Eski Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek geçen yıl 6 Haziran'da evinin havuzunun makine odasındaki arızayı kontrol etmek isterken akıma kapılmıştı. 3 gün yaşam mücadelesi veren Ferdi Zeyrek müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.
2: Terörsüz Türkiye için DEM Parti süreci hızlandıracak bir çerçeve yasaya ihtiyaç olduğunu savunuyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'sa yasal düzenleme için önce silah bırakma sürecinin bitmesi gerektiğini söyledi. Sürece ilişkin MHP'den de açıklama var.
4: Terörsüz Türkiye sürecinde gözler yasal düzenlemelerde. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş yasal adımlar için PKK'nın silah bırakma sürecini tamamlaması gerektiğini söyledi. Süreçte gelinen son aşama hakkında MİT Başkanı İbrahim Kalın'la görüşeceğini bildirdi.
10: Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanımız İbrahim Kalın Bey'le görüşeceğim. Son gelinen nokta nedir? Onlardaki bilgiler nelerdir? Birinci elden dinleyeceğim. Eğer başlangıçta ortaya konulan silah bırakma takvimine örgüt uymuş olsaydı, şimdiye kadar bu mesele çoktan çözülürdü. Silahların teslimi konusunda önemli bir gecikme oldu. Bu sürecin hızlandırılması ile ilgili devletin güvenlik birimlerinin ölçülebilir ve denetlenebilir kontrol mekanizmalarını devreye sokması ve ardından da yasaların parlamentoda çıkartılmasıyla bu sürecin tamamlanması gerekir.
4: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de sürecin önemine vurgu yaptı.
8: Terörsüz Türkiye hedefini korumak, ihanet şebekelerinin hesabını bozmanın gereğidir. Terörsüz Türkiye hedefi kararlılıkla sürdürülecektir.
4: DEM Parti ise sürecin hızlanması için yasal düzenleme istiyor. Partisinin grup toplantısında konuşan DEM Parti eş genel başkanı Tülay Hatimoğulları önemli bir eşikten geçildiğini, sürece ivme kazandıracak bir çerçeve yasaya ihtiyaç olduğunu dile getirdi.
14: Bu süreç stratejiktir, tarihseldir, toplumsaldır. Bu nedenle bu çerçeve yasa iktidarıyla muhalefetiyle toplumun bütün kesimlerini kapsayacak, paydaşları daraltan değil genişleten bir içerikte hazırlanmalı.
2: Batman'da teröristlerin saldırısında şehit olan 22 yaşındaki öğretmen Şenay Aybüke Yalçın, ölümünün 9. yılında unutulmadı. Görev yaptığı okulda, şehit olduğu yerde ve Çorum'daki mezarı başında anma törenleri düzenlendi.

0: şehit olmasının üzerinden tam 9 yıl geçti. Öğrencileri, meslektaşları, sevenleri onu unutmadı. Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın hem mezarında hem okulunda hem de şehit edildiği noktada törenler vardı. Şenay Aybüke Yalçın 22 yaşındaydı. Batman'daki Kozluk Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde 7 aydır müzik öğretmenliği yapıyordu. 2017'de teröristlerin düzenlediği saldırıda şehit oldu. Şehit öğretmen görev yaptığı lisede anıldı. Öğretmenin severek söylediği Mausa Limanı türküsü kendi kurduğu müzik atölyesinde öğrenciler tarafından seslendirildi. Şenay Aybüke Yalçın'ın şehit edildiği ve isminin verildiği caddede de anma töreni vardı. Aybüke öğretmenin şehit edildiği yere karanfiller bırakıldı. Ailesi ise memleketi Çorum'daki mezarın başındaydı.
1: Öğrencilerin işçilerinde Aybüke ismi olan öğrencilerimiz de var. Aybüke isminin konulması tabii ki bizleri mutlu ediyor.
0: Törene öğrenciler ve Aybüke öğretmenin meslektaşları da katıldı.
2: Aybüke Yalçın'ın öğretmeniydim. Ona 8 yıl emeğim var. Ankara Etimesgut'tan geliyorum. Özellikle Aybüke'nin 9. şehadete yürüyüşü için geldim buraya.
3: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'le Suriyeli mevkidaşı Murhaf Ebu Kasra Ankara'da bir araya geldi. Milli Savunma Bakanlığı'nda gerçekleşen görüşmede öncelikli gündem maddeleri iki ülkenin güvenlik işbirliği, sınır güvenliği ve terörle mücadeleydi. İki ülke arasında askeri eğitim, savunma kurumlarının yeniden yapılandırılması ve teknik destek konuları da görüşmede gündeme geldi. İstanbul Fatih'te 6 yaşındaki bir çocuk tramvayın altında kalarak hayatını kaybetti. Olay Fatih Laleli'de bulunan tramvay durağında meydana geldi. 6 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk raylara inince hareket halindeki tramvayın altında kaldı. Bu sırada çevredekiler panikle tramvayın durdurulması için seslerini duyurmaya çalıştı. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede çocuğun hayatını kaybettiği tespit edildi. Soruşturma başlatıldı. İstanbul Güngören'de bıçaklanarak öldürülen 16 yaşındaki Atlas Çağlayan cinayetine ilişkin davanın görülmesine başlandı. İlk duruşmaya katılım yoğundu. Çocuklarını benzer cinayetlerde kaybedenlerin yakınları, Atlas'ın arkadaşları, sevenleri ve sivil toplum kuruluşlarından birçok kişi adalet çağrısıyla bir araya geldi. Atlas'ın ailesine destek verdi.
4: Atlas'ın serisi olmaya geldi.
5: 16 yaşındaki Atlas Çağlayan'ı öldüren zanlı ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada savcı mütalasını açıkladı. Çocuğa karşı kasten öldürme, silahla tehdit ve ruhsatsız silah bulundurma suçlamasıyla katil zanlısı E.Ç.'nin 21 yıl 7 ay 15 gün hapisle cezalandırılmasını istedi.
6: İnşallah adalet yerini bulacak. Hem Ahmet için, hem Atlas için, hem diğer kardeşlerimiz, çocuklarımız için.
7: Sonuna kadar adalet arayışına devam edeceğiz. Sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz.
5: Tek istedikleri adaletti. Bu çağrıyla yüzlerce kişi bir araya geldi. 16 yaşında bıçaklanarak hayattan koparılan Atlas Çağlayan'ın ailesine destek verdiler.
7: Tüm halkımızdan da destek istiyoruz. Adaletin yeri bulması için burada toplandık.
8: Gözün bittiği yer. Canımız yandı, canımız yanıyor.
5: Atlas Çağlayan'ın yaşamını yitirdiği cinayete ilişkin davanın görülmesine Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Basın mensuplarına ve izleyiciye kapalı olarak yapılan duruşmada Atlas'ın ailesiyle 18 yaşından küçük olan sanık ilk kez yüz yüze geldi.
8: Sadece Atlas'ın davası değil bu. Bütün çocuklarımızın davası. Bütün çocuklarımızı korumak istiyoruz biz artık. Emsal kararı istiyoruz. Hiçbir indirimin uygulanmasını istemiyoruz.
5: Adliye önünde bir araya gelenler arasında Yasemin Minguzi gibi benzer cinayetlerde çocuklarını kaybedenler de vardı.
9: Baran'ın annesiyim ben. Atlas Çağlayan'a destek için geldim. Benim oğlumu da vurdular silahla, tek kurşunla gasp ettiler, öldürdüler. Benim gibi mağdur aileler, anneler, babalara sesleniyorum. Sessiz kalmayın. Bana da 1 milyon teklif ettiler. ama yılmadım. Ayaktayım, dimdik ayaktayım. Sonuna kadar savaşacağım.
5: 14 Ocak'ta yaşanan olayda Atlas Çağlayan arkadaşlarıyla gittiği kafede önce sözlü saldırıya uğramış. Dışarı çıktığında da göğsünden aldığı iki bıçak darbesiyle hayatını kaybetmişti. 15 yaşındaki zanlı E.Ç.'nin cep telefonunda yapılan incelemede silahlarla çekilmiş fotoğrafları bulunmuştu. Duruşma diğer tanıkların da dinlenmesi için 8 Eylül'e ertelendi.
3: İzmir'de 8 yıl önce 26 yaşındaki Dorukhan Büyükışık'ın inşaat şantiyesinde ölü bulunmasına ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Son firari şüpheli de yakalandı. 27 yaşındaki Dorukhan Büyükışık 13 Mayıs 2018'de Narlıdere'deki evinden spor yapmak için çıkmış, cansız bedeni bir inşaat alanında bulunmuştu. Ölüm sebebi kayıtlara yüksekten düşme olarak geçti. 8 yıl sonra yeniden açılan dosya cinayet soruşturmasına dönüştü. 26 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Şüphelilerden 24'ü tutuklandı. O dönem olay yeri inceleme büro amiri olarak görev yapan Atakan Kaçar firariydi. İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Diğer firari şüpheli İbrahim Kazmacı da dün Edirne Kapıkule sınır kapısında yakalandı. Böylece soruşturmada firari kimse kalmadı. Mezleke grubunun dansçısı Aynur Kambur'un cinayeti 10 yıl sonra çözüme kavuştu. Kambur'un akrabası tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Peki bu cinayetin çözümü neden bu kadar uzun sürdü? Güvenlik uzmanı Mustafa Böyrücü Aynur Kambur cinayetindeki detayları değerlendirdi.
10: Öncelikle her suçun bir iz bıraktığını ve delil toplanma aşamasında olay yeri inceleme birimlerinin bu toplanan delillerin iyi ve güvenli bir şekilde kriminal şubesine iletilmesiyle birlikte verilerin kriminal anlamda masaya yatırılması, maktulün aynı zamanda adli tıpta yapılacak olan otopsisinde cinayet büro dedektiflerinin de adli tıp uzmanıyla birlikte bu otopsiye katılarak olayla ilgili şüphelilerin bulunması noktasında birlikte hareket etmesi cinayet davalarında önemli. 24 Mart 2016 günü bu Mezdeke grubundan Aynur Kambur'un öldürülmesi olayı gerçekleşmiş. Adalet Bakanı'nın yapmış olduğu sosyal medya paylaşımında anladık ki biz Antalya Kepez'de de 25 Kasım 2014'te öldürülen bir kişinin faillerinin yakalandığı şeklinde bilgiyle güne uyandık. Yani kısacası özellikle 17-25 Aralık ve 15 Temmuz arasındaki kolluğun içerisindeki yapılanmayı da göze önüne alarak bu olayların ne şekilde faili meçhul olarak kaldığı veya aydınlatılamadığını da düşünmek gerekiyor. Ama her suç bir iz bırakırdan verilerin tabii ki toplanması, bu verilerin cinayet dedektifleri ve bilişim dedektifleri tarafından anlaşılıyor ki iyi analiz edilememesi, belki de günün ve çağın teknolojik imkanları kollukta yoktu. Bugün o teknolojik imkanlar sağlandı. Ve dosya tekrar indirilmek suretiyle yeni gözlerle steril bir ortamda farklı bakış açısıyla tekrar araştırmaya başlandı ve yapay zekanın da işin içerisine girmesi ve algoritma vasıtasıyla binlerce belki dakikalık verinin kısa zamanda birbiriyle meç edilmek suretiyle bu HTS kaydı baz istasyonu kesişmesi ki şüpheli olarak yakalanan silahlı eylemi yapan ve aile bireylerinin mesajlaşmaları ve telefonu açıp kapatma noktasındaki eylem ve hareketlerinin yeni dedektifler tarafından masaya yatırılmasıyla kuvvetli şüphesi ortaya çıkmış ve bu anlamda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile birlikte İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Asayiş Şube Cinayet Büro yeni dedektifleri bu olayın çözülmesinde bir yeni şans yakalamışlar. Bazen cinayet davalarında çok kısa sürede sonuca ulaşılabildiği gibi bu tür aile içi davalarda maalesef saklama noktasında, hatırlayın biz Diyarbakır'daki cinayette de uzun bir süre ailenin direnciyle karşılaşılmış ama teknolojik imkanların kullanılmasıyla delile ulaşılmıştı. Nitekim burada da 2017 yılında maktulün ablasının olaya müdahil olması ve aile bireyleri tarafından öldürülen maktulün tehdit edildiği noktasında yazılı ifadesi burada tekrar dedektiflerin ve savcıların kuvvetli suç şüphesiyle dosyayı belki de indirmesindeki en büyük adım olmuş gibi gözüküyor bana kalırsa. Türkiye'de güvenlik güçlerinde ve kolluk güçlerinde, kamu güvenlik bürokrasisinde veriyi toplama ve veriyi bir şekilde masaya yatırma noktasında sıkıntılar vardı. Belki bu aşıldı. Yani veri vardı ama veriyi siz iyi analiz edemezseniz maalesef sonuca ulaşamazsınız ki İstanbul Kart'la geçiş yapılması suretiyle metrobüs Avcılar durağından o kişinin daha sonraki binlerce saatlik kamera kayıtlarının algoritma ve yapay zeka tarafından bir şekilde hızlı bir eşleşmesinin sağlanması ve kişinin olayın olduğu yere gelip gitmesi ve daha sonra bu öldürülen maktulün akrabalarıyla olan mesajlaşmasını bunu tecrübeyle yapabilirsiniz. Yani tecrübesiz bir cinayet polisinin bunları bu şekilde birbiriyle örtüştürmesi zor olur. Ben 2004'lü 2003'lü yıllarda Gasp Büro'da buna benzer bir kaçırma tehdit olayında aynı şekilde Türk Telekom'da kullanılan kartlar vardı biliyorsunuz ankesörlü telefonda. O telefonla tehdit mesajları sesli olarak karşı tarafa iletilmişti. Sonra İstanbul Bahçeli Evler'deki Türk Telekom'un kart bilgilerinin dökümünün alındığı veri merkezinden o kartın tüm aramalarını bulduğumuzda ki müştekiye Ataköy'den arandığı söylemişti. Bir adres bulduk ve evi sarıp şahısları aldık. Yani mühim olan burada işte İstanbul Kart verisiyle HTS kaydı, HTS kaydıyla baz istasyonu kesişmesi ve mesajlaşmaların hızlı ve doğru güvenilir ve tecrübeli liyakatli kadrolarla masaya yatırılması sonucunda muhtemelen bu faili meçhul suçlar biriminin de Adalet Bakanlığı'nda işin içerisinde hızlı bir şekilde veriye ulaşma noktasında mahkeme kararlarını vermesiyle kolluk bu olayı çözdü. Yani bu olayı sadece Adalet Bakanlığı'nın faili meçhul suçlar birim daire başkanlığındaki savcı veya daire başkanlığında çalışan personel ortaya çıkardı, çözmedi. Bununla birlikte kolluğun içerisindeki bir yapıda işin içerisine girdi. Yeniden steril bir ortamda berrak kafalarla ya burada da böyle bir şey varmış. Acaba o gün atlandı mı tekrar mı baksak noktasından belki şüpheyle bu iş ortaya çıkartıldı. Ki cinayet davalarında zaman aşımı 30 yıldır. Bazı dosyalar yani 10 yılda da çıkar, 15 yılda da çıkar. Nitekim benim anladığım kadarıyla Adalet Bakanlığı'nda kurulan bu faili meçhul suçlar daire başkanlığı daha çok insan bedenine karşı işlenen öldürme, yaralama olaylarına karşı olan içerisinde ufak da olsa iz ve delil kırıntısı bulan dosyaları öncelikle raflardan indirmek suretiyle ele alıp kollukla birlikte hareket etmek suretiyle verileri birlikte günün çağın yeni teknolojileriyle birleştirip çözme noktasında bir sonuç alıyorlar gibi gözüküyor.
11: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
12: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
11: NTV Radyo.

0: Radio. NTV Radyo'da haber ve hayat var.
1: Türkiye'nin obezite karnesi açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2025 sağlık araştırmasına göre 15 yaş üstü obezlerin oranı %21.8'e yükseldi. 3 yıl önce bu oran %20 seviyesindeydi. Fiziksel aktivite yapmayanların oranı ise neredeyse %90. Araştırma sadece obeziteyi değil, başka riskleri de ortaya koyuyor. TÜİK'in sağlık verilerini iç hastalıkları uzmanı Profesör Murat Hakan Terekeci NTV Radyo'da değerlendirdi.
2: Obezite biliyorsunuz çok ciddi bir halk sağlığı problemi. Vücutta sağlığı bozacak ölçüde aşırı yağ birikmesine bağlı olarak Dünya Sağlık Örgütü tarafından da bir hastalık olarak kabul ediliyor aslında. Hani biz bunu bir hastalıkmış gibi görmüyoruz. Genelde bu bir fiziksel problemmiş gibi algılanıyor ama yaşam kalitesini ve yaşam süresini ciddi olarak doğrudan tehdit eden bir durum.
1: Artış kaydediliyor dedik.
2: Doğru.
1: Siz bu obezite bu konuda artışını neye bağlıyorsunuz hocam?
2: Şimdi şöyle, mesela bana poliklinik olarak da çok fazla hasta geliyor. Son dönemde metabolik problemli ve obez olan hastaların çoğunun evden çalıştığını görüyorum ben. Yani bu pandemiden sonra maalesef evden çalışma şekli çok arttı. İnsanlar evde çalıştıkları dönemde bir hareketsizler, iki sürekli bir şeyler yiyorlar ve tüketiyorlar. Temel nedenlerden biri ise sağlıklı beslenme olayının maalesef yapılamaması. Yani genelde sağlıksız, hazır, fast food, paketli gıdaların tüketiminin çok olması. İkincisi de hareketsizlik tabii. Yani sedenter dediğimiz bir yaşam tarzı olması. Teknolojinin de burada çok ciddi payı var. Artık yani insanlar genelde cep telefonları, tabletler, işte ne bileyim oyun konsollarının karşısında çok fazla vakit geçiriyorlar. Aktivite ve spor faaliyetleri maalesef çok azalmış durumda.
1: Bunu engellemek için ya da obeziteyi atlatabilmek için ne gibi yollar var? Ne gibi tavsiyeleriniz olur? Herhangi bir tedavisi var mı?
2: Şimdi şöyle, öncelikle tabii ki her şeyin doğal şekilde tedavi edilmesini istiyoruz. Yani işte düzenli hareket, mesela Dünya Sağlık Örgütü'nün ve Harvard Üniversitesi'nin yapmış olduğu çalışma diyor ki haftada 150 dakika, günlük 30 ila 50 dakika arasında aerobik egzersiz yapılmasını öneriyor. Yani bu ne demek? Açık hava yürüyüşü demek. Yani koşu değil, yürüyüş şeklinde 30 dakikayı geçecek ama 50 dakikanın üstüne çok da fazla çıkması önerilmeyen bir durum. 150 dakikadaki yürüyüşler hem kalp damar sağlığı hem obezite açısından öneriliyor. Su tüketimi çok önemli. Su tüketimi, yani günlük kilogramınızla 30'u çarpıyoruz, 30 mililitreyi. Örneğin 100 kilo bir insanın 30'la çarptığımız zaman 3000 mililitre, yani 3 litreye yakın bir boş mideye, tabii bu gıdalarla değil de bir su tüketmesi gerekiyor. Yine bu çok önemli. Aşırı yağlı, işte dediğim gibi paketlenmiş ürünlerden kaçınmak. Aslında düzenli bir uyku, hani o da çok önemli. Çünkü genel sağlığı obeziteyi etkileyen parametreler taşıyor. Stresten olabildiğince kaçınmak. Biliyorsunuz çoğu yeme bozukluğu aslında duygu durum bozukluğundan kaynaklanıyor. Yani strese bağlı yiyor insanlar. Mutlu oluyorlar yiyorlar. Strese giriyorlar yiyorlar gibi ifadeleri çok kullanıyor hastalarımız. Mümkün mertebe işte yoga yapmak, aerobik egzersizlerde bulunmak, işte pilates yapmak, yürüyüşler yapmak, geziler yapmak gibi bir takım faaliyetler aslında obeziteyle mücadelemizde bize yol gösterecek, yardımcı olacak şeylerin başında geliyor. Obezitenin tabii ki ciddi tedavisi var. Eğer çok ciddi obezite problemi varsa, biliyorsunuz bu vücut kitle endeksine göre hesaplanıyor. İşte boyu kilogram cinsinden kiloyu boyun karesine, metre cinsinden karesine bölüyoruz ve bir değer elde ediyoruz. Bu değer 25 ile 30 arasındaysa fazla kilolu diyoruz. 30'un üstüne obezite diyoruz. 30'un üzerindeki olan obez bireylerde cerrahi uygulanıyordu daha önceden, biliyorsunuz. Obezite cerrahisi dediğimiz çok farklı ameliyat yöntemleri vardı. Ama FDA son dönemde çıkan bir takım GLP-1 analogları dediğimiz enjeksiyonlar var, iğneler yani. Bunların cerrahiyle olan kıyaslamalarını yaptı bilimsel çalışma olarak ve enjeksiyon kullanmanın cerrahiye göre hem daha uzun dönemde faydalı olduğunu, aynı zamanda cerrahinin bir takım risklerini de içermediğini raporladı. Günümüzde çok yaygın olarak sizler de çevrenizde duyuyorsunuzdur. Obezite ile ilgili bir takım enjeksiyonlar, iğneler kullanılıyor. Ve ben aynı zamanda bitki tedavileri uzmanıyım. Yani bir takım takviyeler de, özellikle metabolizma hızlandırıcı, yağ yakıcı, ödem atıcı bir takım takviyeler de yine obezite tedavisinde kullanılabilir.
1: Hocam ilk başta obezitenin sebep olduğu bazı durumları anlattınız. İşte yaşam süresinin kısalması gibi bazı yan hastalıklara da yol açıyor. O kısmı biraz açmanızı rica edeceğim. Ne gibi obezite yan etkilere sebep oluyor? Bunu anlatabilir misiniz?
2: Tabii. Yani o kadar önemli şeyler var ki aslında. Mesela işte uyku apnesi ve horlama. çok önemli nedenlerden. Diyabete yol açabiliyor, kemik erimesine yol açabiliyor. GUT dediğimiz durum var biliyorsunuz. Çok fazla obezlerde, çok fazla protein tüketimine bağlı olarak ürik asitin artmasına bağlı eklemlerde bir takım problemlerin olması. Kadınlarda özellikle endometriyum yani rahim kanserinin artışı. İşte doğurganlığı azaltıyor, infertilite dediğimiz durum. Hipertansiyona yol açabiliyor, ateroskleroz dediğimiz damar sertliğine yol açabiliyor. İşte karaciğer yağlanmasına yol açabiliyor. İşte biz buna eskiden masum derdik karaciğer yağlanmasına ama şu anda karaciğer yağlanması sirozom ve karaciğer nakillerinin aslında en sık nedeni ve obeziteyle ilintili bir durum. Kolon enfeksiyon oluşumuna neden oluyor. Özellikle obez erkeklerde kolon, rektum, prostat kanser riski artıyor. Obez kadınlarda safra kesesi, işte yumurtalık, işte over dediğimiz yine meme kanseri maalesef yükseliyor. Aslında tek bir sorunu çözdüğümüzde bu kadar çok sorundan da kendimizi korumuş oluyoruz.
1: Biraz da gıda kısmını da konuşalım isterim. Sadece Türkiye'de değil ama tabii dünyada da zaten bu bir sorun sizin de söylediğiniz gibi. Sadece egzersiz değil, gıda tarafında da aslında kalitesiz mi besleniyoruz hocam, ne dersiniz?
2: Ya şimdi kalite her geçen gün, nüfus sürekli arttığı için her geçen gün yediğimiz gıdaların kalitesi düşüyor. Bazı sosyal medya mecralarından da dinleyicilerimiz duyuyordur. Hani yani bundan 15-20 yıl, 30 yıl önce yediğimiz bir takım meyvelerin ya da farklı ürünlerin içerisindeki vitamin oranları, mineral oranları bile son derece düşmüş durumda şu anda. Bu da işte toprağın fakirleşmesinden kaynaklanan bir durum. Maalesef çok fazla bir fast food kültürümüz var. Yani işte kızarmış patatesler, soslar, hamburger ekmekli, daha yağlı gıdalar ve paketlenmiş ürünler mesela. İşte fruktoz dediğimiz normal şeker pancarından elde edilmemiş bir takım şeker ürünlerinin çok fazla tüketilmesi. Yani biz şöyle yapıyoruz. Daha fazla gıda alıyoruz aslında şu anda. Daha fazla karbonhidrat tüketiyoruz. Ama daha az yapıyoruz. Daha da az hareket ettiğimiz için tabii ki sonuçta obezite kaçınılmaz hale geliyor. Daha çok sebze, daha çok meyve, sağlıklı sebze, sağlıklı meyve, işte sağlıklı su tüketmemiz gerekiyor. Bununla birlikte su miktarının artırılması aslında obezite tedavide bir parametre. Yani çok önemli bir parametre. Yani biz bir arabacın benzinlerini dolduruyoruz, depoyu sürekli dolduruyoruz ama yakmıyoruz, öyle düşün. Bu şekilde de tabii obezite kaçınılmaz hale geliyor. İşte kırmızı meyveler, mor meyveler, turuncular, bunlar içermiş olduğu çok değerli, bunu rengi veren işte antosiyanidin dediğimiz, fenoller dediğimiz bir takım bileşikler var vücutta. Aynı zamanda antikanserojen, anti-aging yani longevity'de de kullanabileceğimiz şeyler bunlar. Bunları özellikle de mevsim olduğu için söylemek istiyorum. Yani işte kiraz, havuç, çilek gibi şeylerin sağlıklıysa tabii. Hani sağlıklıysa bir takım tarım ilaçları içermeyenleri bu dönemde bol miktarda tüketilmeli. Ve hareketle birlikte su burada temel şeyi oluşturuyor. Şeker içeriği yüksek. Özellikle karbonhidrat içeriği yüksek hamur tatlıları. Mesela çok basit bir örnek vereceğim. Birçok insan kuru yemişleri tüketiyor sağlıklı olduğunu düşündüğü için. Evet, son derece sağlıklı. Çünkü sağlıklı yağ asitleri içeriyor. Ama ne zaman? Çiğ iken. Onları ısıttığımızda, kavurduğumuzda o sağlıklı yağ asitleri trans yağa dönüşüyor. Kızartma yağı gibi oluyor yani. Yani bir anda sağlıklı kuru yemiş yiyorum diyen kişiler eğer bunu çiğ yemiyorsa maalesef sağlıksız bir şey tüketmiş oluyorlar.
1: İğnelerden bahsettiniz. Onunla ilgili bir tavsiyeniz olur mu? Bir değerlendirmeniz olur mu? Çünkü son yıllarda çok popülerleşti ve herkes merak ediyor. Obeziteden ya da fazla kilolardan kurtulmak için başvurmak isteyenlerin sayısı arttı. Siz ne dersiniz?
2: Türkiye'de doğal tedavi yöntemleri uygulamama rağmen, fitoterapist olmama rağmen bu iğneleri en çok kullananlardan biri olduğum söyleniyor bana. Bu yönde de çok fazla hasta takip ediyorum ve araştırmaları da tabii doğal olarak çok yakından takip etmek durumundayız. Bu iğneler FDA yani Amerika'daki sağlık otoritesi tarafından onaylanmış durumda. Hatta cerrahiyede daha önce söylediğim gibi üstün olduğu araştırmalarla gösterilmiş. EMA tarafından, Avrupa Birliği Sağlık Otoritesi tarafından da onaylanmış. Yani bunların çoğu geri ödemede aslında, yani orada yurt dışında geri ödeme kalemi içerisinde. Bunlar kalp damar sağlığı, işte bir tanesi uyku apnesi, diyabet endikasyonları almış durumdalar. Yani bu durumlarda kullanılıyorlar. Burada tabii şöyle çok önemli bir şeyi ben söylemek istiyorum. İnsanlar bizi dinliyorlar şu anda, dinleyicilerim. Bunlar tamamen gidip eczaneden alınacak ve başlanacak kesinlikle iğneler değil. Bunların çünkü kullanılmaması gereken bir takım durumlar var, sağlık durumları var. İşte safra kesesinde taş olması, pankreatit öyküsü, işte tiroidin belli bazı hastalıklarında maalesef kullanılmıyorlar. Bir doktor takibi yapılması lazım. Sonuçta bunlar ilaç. Bir takım yan etkiler oluyor mu? Etkinlik nasıl? İşte doz artırılmalı mı? Ya da ilaç kesilmeli mi? Devam edilmeli mi gibi şeyler çok önemli. Genel anlamda olaya fiziksel bakmayalım, kesinlikle sağlık sorunu olarak bakalım. Oldukça ciddi faydaları olan iğneler bunlar. Ama dediğim gibi doğru yerlerde hekim kontrolü altında yapılırlarsa.
1: Profesör Murat Hakan Terekeci NTV Radyo'daydı.
0: Radyo tiyatrosu. Sağlık, yemek tarihi, doğa, kitap.

0: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
1: Ülkenin iç kesimlerinde sağanaklar devam ediyor. İstanbul ve İzmir güneşli, sert esen rüzgar serinlik vermeye devam ediyor. İstanbul 28, İzmir 33, Bursa az bulutlu 31 derece. Ankara'da beklenen yağmur yer yer kuvvetli yağacak, sıcaklık 27 derece. Antalya'da hissedilen sıcaklık yüksek 35 derece. İç kesimlerde ise yağış var. Marmara'da hava açık, Poyraz sert ve serin esmeye devam ediyor. Edirne 33, Kocaeli 29 derece. İç Anadolu'nun genelinde öğle akşam arasında gök gürültülü kuvvetli sağanak geçişi olacak. Eskişehir 27, Kayseri 26 derece. Ege'de, Denizli, Afyonkarahisar, Muğla'nın kuzeyinde de kısa süre yağış var. Manisa az bulutlu 33, Muğla 32, Aydın 35, Bodrum 31 derece. Akdeniz'de Isparta, Adana'nın ve Mersin'in kuzey ilçelerinde de sağanak yağış bekleniyor. Sahillerde hava nemli. Adana 31, Hatay 30 derece. Karadeniz'de Bolu, Karabük, Trabzon, Artvin, Rize kesiminde kuvvetli yağış sağanağı etkili. Zonguldak ve Samsun'sa parçalı bulutlu 25 derece. Doğu'da Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan'da yine şiddetli yağış ve yıldırım tehlikesi var. Malatya parçalı bulutlu 31 derece. Güneydoğu Lodos'ta çok sıcak. Diyarbakır 36, Gaziantep 34 derece.
0: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
2: İstanbul yol durumu.
3: İstanbul'da trafikte yoğunluk haritası bu dakika itibariyle %29'u gösteriyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken Çamlıca Beylerbeyi arasında, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de Çakmak Köprü Elmalı arasında sabah trafiği var. Avrasya Tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasında E5'te Saadetlere Küçükçekmece, Tem'de ise Esenyurt'taki Telli arasında yoğunluk var. Yolda olanlara iyi yolculuklar.
2: İstanbul yol durumu.
4: Burası NTV Radyo. Saat 7.
5: Türkiye'nin lider araç takip sistemi Arvento, işe giderkeni sunar.
3: NTV Radyo'dan iyi sabahlar. Bugün 10 Haziran Çarşamba. Ben Zeynep Gül Alp, haberlerle yayındayız. Amerika ile İran arasında ipler bir kez daha gerildi. Amerika Hürmüz'de helikopterin düşmesinden sorumlu tuttuğu İran'a 4 saat süren hava saldırısı düzenledi. İran'ın radar ve füze rampaları hedef alındı. İran'da Ürdün'de Amerikan üssünü, Bahreyn'de ise Amerikan donanmasını hedef aldı. Amerika iki saldırı dalgasının ardından saldırıların şimdilik tamamlandığını açıkladı. Dün Beştepe'de Milli Güvenlik Konferanslarının açılış töreni vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan gündemine terörsüz Türkiye sürecini aldı. Sürecin önemli bir kez daha vurguladı. Yeni kapılar açılacak dedi. Cumhurbaşkanı Türkiye'nin bölgesinde oyun kurucu olduğunu da söyledi. CHP'de mutlak tutan kararı sonrası dün en tartışmalı günlerden biri yaşandı. Hem CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hem de Grup Başkanı Özgür Özel grup toplantısında konuşacağını söyleyince mecliste tansiyon yükseldi. İki grubun destekçileri arasında gerilim yüksekti. Günün sonunda kürsüye Özel çıktı. Bu kürsüde konuşma yapmayı kendi adıma bir zafer olarak görmüyorum dedi. Kılıçdaroğlu'na bir kez daha kurultay çağrısı yaptı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel kürsüden indiği anda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu genel merkezde kürsüye çıktı. Özel'e sert eleştiriler yönelten Kılıçdaroğlu bir kez daha arınma mesajı verdi. Grup gerilimi sonrası CHP-MYK Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında bugün toplanacak. Toplantıda kurultay sürecine yönelik yol haritasıyla ihraçların gündeme gelmesi öngörülüyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP'deki mutlak butlan tartışmasına dair önemli mesajlar verdi. CHP bir an önce kurultayını yapmalı dedi. CHP binasına polisin girip o görüntülerin ortaya çıkması sadece Cumhuriyet Halk Partisi'ne zarar vermedi, bütün Türkiye'ye zarar verdi. Yargıtay'ın bir an evvel bu mahkeme kararı ile ilgili meseleyi netleştirmesinde çok büyük fayda var. Böylece bir tartışma ortadan kalkar ifadesini kullandı. Kurtulmuş, CHP Grup Başkanı Özgür Özel hakkında hazırlanan fezlekeleri de değerlendirdi. Fezleke meselesi bambaşka bir siyasi oyunun kapısını açar, süreç henüz oralara gelmedi diye konuştu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de CHP'de yaşanan mutlak butlan tartışmasına dair konuştu. Eleştirilerin hedefinde CHP Grup Başkanı Özgür Özel vardı. Bahçeli Özel'e sağduyu çağrısı yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yolsuzluk iddiasıyla açılan davada 47. günde savunmalar devam etti. Sanık kürsüsünde İBB'ye bağlı Medya AŞ'nin eski genel müdürü Elif İpek Atayman vardı. Ekrem İmamoğlu ile görevli jandarmalar arasında da tansiyon yüksekti. İstanbul Güngören'de bıçaklanarak öldürülen 16 yaşındaki Atlas Çağlayan cinayetine ilişkin davanın görülmesine başlandı. Savcı mütalasını açıkladığı çocuğa karşı kasten öldürme, silahla tehdit ve ruhsatsız silah bulundurma suçlamasıyla katil zanlısı E.Ç.'nin 21 yıl 7 ay 15 gün hapisle cezalandırılması istendi. 2016'da evinin önünde öldürülen Mezdeke grubu dansçısı Aynur Kanbur cinayetinde düğüm 10 yıl sonra İstanbul Kart sayesinde çözüldü. Kanbur'un gözaltına alınan akrabası sorguda cinayeti itiraf etti. İzmir'de 8 yıl önce 26 yaşındaki Dorukhan Büyükışık'ın inşaat şantiyesinde ölü bulunmasına ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Son firari şüpheli de yakalandı. Ankara'da dün akşam saatlerinde başlayan şiddetli sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Yağışa sokakta yakalanan vatandaşlarsa soranlar yaşadı. Fenerbahçe'de

düzenleyen 77 örgüt üyesi yakalandı diyor bugün sabah. Güçlü olmaktan başka seçeneğimiz yok, bir diğer başlık. Cumhurbaşkanı Erdoğan Milli Güvenlik Konferansları açılış töreninde tarihi mesajlar verdi. Terörsüz Türkiye süreci stratejik bir devlet vizyonunun adıdır. Gardımızı indirdiğimiz anda bize bu topraklarda hayat hakkı tanımazlar. Sadece kendi bekamız için değil, dost ve kardeşlerimizin huzuru için de bizim güçlü olmak dışında bir seçeneğimiz yoktur diyor. Cumhurbaşkanı'nın bu sözleri de sabahta yer buluyor. Çok acil 900 bin eleman aranıyor. Bir diğer başlık, İşkurum verilerine göre patronların aradığı elemanlar arasında figüran da var, barista da. Türkiye İş Kurumu'nun 5 aylık verilerine göre özel sektörde 889.727, kamuda da 4.410 eleman aranıyor. En fazla talep edilen elemanlar güvenlik görevlileri, yük taşıma şoförü, aşçı, elektrikçi, balık temizleme işçisinin yanı sıra 1843 barista, 2396 figüran açığı da var diyor bugün sabah gazetesi. Milliyet'e bakıyoruz. Milliyet gazetesi CHP'ye karşı manşetiyle çıkıyor. CHP'de dün meclis grup kürsüsü için yaşanan çekişme parti içindeki yol ayrımı ve bölünmeyi iyice gözler önüne serdi diyor Milliyet gazetesi. Eğitimsiz ebeveynin çocuğu suça sürükleniyor. Bir diğer başlık, meclis suça sürüklenen çocuklar araştırma komisyonunun taslak raporunda suça sürüklenen çocuklar ve ailelerinin eğitim durumlarına ilişkin bir araştırmada suça sürüklenen çocukların annelerinin %70,6'sının okuma yazma bilmediği, babaların ise büyük ölçüde ilkokul mezunu olduğu belirlenmiştir. Ebeveynlerin eğitim düzeyi düştükçe çocukların suç davranışında anlamlı bir artış meydana geliyor denildi. Bu haberde yine Milliyet'te yer buldu. Atlas'ın katiline 21 yıl istendi. Güngören'de bıçaklanarak hayatını kaybeden Atlas Çağlayan'ın ölümüne ilişkin görülen dava dün başladı. Acılı anne Gülhan Ünlü duruşma salonuna gelen sanık Ece'nin annesine dönerek itine sahip çık diye bağırdı. Savcı esasa ilişkin mütalasında sanık Ece'nin 21 yıl 7 ay 15 gün hapsini istedi diyor. Bu haberde yine Milliyet'te yer buluyor. Hürriyet'in manşeti kupa böyle zulüm görmedi başlığı. Dünya Kupası heyecanı dört bir yanı sardı. Ancak daha turnuva başlamadan ev sahibi Amerika'nın takımlara yaptığı uygulamalar büyük tepkiye neden oldu. Amerika İran'a tam bir vize zulmü yaptı. Başvuruyu uzun süre yanıtlamadığı ardından idari ve teknik kadrodaki 13 kişiye vize vermedi. Futbolcu Ayman Hüseyin'i tam 7 saat sorguladı. Sonuç olarak da İran'a sadece maç günleri için vize verdi. Meksika'da kamp yapan İran maç günleri Amerika'ya gidip karşılaşmanın hemen ardından da ülkeden ayrılmak zorunda diyor. Bugün Hürriyet bu manşetle çıkıyor. Kaynayan kazanı kapakla bastırma bir diğer başlık. MHP lideri Bahçeli, Özgür Özel'e tavsiyemiz açıktır. CHP'nin iç gerilimini sırtlanıp meydanlara taşımaktan, CHP bünyesindeki çatlağı memleket satına yaymaktan, mevki yarışını demokrasi kahramanlığı gibi servis etmekten vazgeçmelidir. Kaynayan kazanı kapakla bastırmaya çalışmak akıl kârı değildir diyor. MHP liderinin bu sözleri de yine Hürriyet'te yer buluyor. Yeni Şafak, ahlaklı kurultay yapacağız diyor manşetten. Meclisteki grup toplantısında kimin konuşacağına ilişkin kriz, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu geri adım atınca hafif atlatıldı. Kürsüye Özel çıktı, ancak genel merkezde partililere seslenen Kılıçdaroğlu büyük tasfiye sinyali verdi. CHP lideri ahlaklı erdemli kurultayı elbette yapacağız diyerek Özel'i zaferle çıktığı kurultayın da ahlaksız olduğunu ilan etti diyor. Bugün Yeni Şafak gazetesi de bu haberi manşetten veriyor. Cumhuriyet'e bakalım. Kürsü darbesi püskürtüldü manşetini görüyoruz. CHP'de butlan kararı sonrası partinin seçilmiş lideri Özgür Özel'le mahkeme kararıyla göreve getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun destekçileri grup toplantısı tartışmasında meclisin dikmen kapısında karşı karşıya geldi. Kılıçdaroğlu kanadı darbede sonrası Mansur Yavaş'ın sağduyu çağrısıyla "Biz bir oyunu bozarız" diyerek CHP Genel Merkezi'ne çekildi. CHP'nin seçilmiş lideri Özel, partinin seçilmiş yönetimine sahip çıkan yurttaşlara meclis kapısında teşekkür etti. Özel bugün CHP'ye, onun seçtiği genel başkanına ve milletvekillerine karşı Adalet ve Kalkınma Partisi yargısının girişimiyle yapılmaya çalışılan darbeyi bir kez daha şanlı meclisin kapıları önünde geri püskürttünüz. Türkiye sizinle gurur duyuyor dedi. Cumhuriyet gazetesi de bu haberi manşetten verdi.
Akşamın manşeti ev sahibi faulle başladı başlığı Dünya Kupası'na ev sahibi

0: diye yapan Amerika eziyete dönüşen güvenlik aramaları, vize ve bilet iptalleriyle organizasyonu başlamadan işkenceye çevirdi diyor bugün akşam. Bir diğer başlık, kaçak elektrik devşarj. Şanlıurfa'da trafodan kaçak hat çekip aracını şarj eden sürücü suçüstü yakalandı deniliyor. Haftalık tatil yıllık izinden sayılmaz bir diğer başlık. Yargıtay çalışan lehine imsa bir karara imza attı. İşçinin alacak davasında Yargıtay 28 günlük yıllık izin içinde kullanılmayan 4 günlük hafta tatili olduğunu vurguladı. İşveren 4 günlük ücreti ödemeli dedi. Bu haberde yine akşamda yer buldu. Postaya da bakalım. Bir tutam saçtan çok daha fazlası manşetini görüyoruz postada. Özlem Deniz'e 2017'de lenf kanseri teşhisi konuldu. Kemoterapi sırasında bütün saçları döküldü. Bin Gönüllü'den biri Senol Derneği'nin verdiği peruklarla moral buldu. Özlem 2023'te kanseri yendi. 3 yıldır özenle uzattığı saçlarını da başka hastalara moral olsun diye derneğe bağışladı diyor bu haberde. Yine Posta gazetesinin manşetinde yer buluyor. Gazetelerin ilk sayfalarına ve manşetlerine baktık. Şimdi çok kısa bir ara vereceğiz. Ardından ayrıntılarla burada olacağız.
1: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
3: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
4: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Kahramanmaraş-Gaziantep yolunun 3-4. Kilometrelerinde ve Samsun-Ankara yolunun 22-25. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
3: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
5: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek.
6: Ardento. Mobile Systems.
7: Reklam.
8: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
9: Bursa Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar Bursa Next.

0: Türkiye'nin %100 milli sermayeli en büyük akü üreticisi Yiğit Akü ileriye götürür.
1: Mobiliz araç içi mobil kamera anlık canlı izleme özelliğiyle sürücü davranışlarını iyileştirin, sürüş güvenliğini artırın. Mobiliz, yolun ötesinde. Mobiliz, araç takipte.

0: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
1: Bu şehir müzikle yaşıyor. İKSV 54. İstanbul Müzik Festivali. Festival sponsoru Borusan. İlk notadan beri destekçisiyiz.
2: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
3: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
4: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor.
6: Mobile Systems.
7: MTV Radyo'da haberleri aktarmayı sürdürüyoruz. Bir canlı bağlantıyla başlayacağız bu dilime. Amerika Hürmüz'de helikopterin düşmesinden sorumlu tuttuğu İran'a 4 saat süren bir hava saldırısı düzenlemişti. İran'ın radar ve füze rampaları hedef alındı. İran'da Ürdün'de Amerikan üssünü, Bahreyn'de ise Amerikan donanmasını hedef aldı. İran F-35 hangarlarını yok ettik açıklamasını yaptı. Amerika ise iki saldırı dalgasının ardından saldırıların şimdilik tamamlandığını açıkladı. Peki o kritik 4 saatte neler oldu? Trump şiddetli bir misilleme yapmamız gerekiyordu. En iyisini yaptık dedi ama başka ne söyledi? NTV Washington muhabiri Begüm Dönmez Ersöz'den dinleyelim.
8: ABD Başkanı Donald Trump gün içerisinde İran'a bu helikopterin düşürülmesi sonrası İran'ı sorumlu tutmuştu ve paylaştığım mesajda da güçlü ve etkili bir karşılık vermeliyiz dedi ve bu mesajdan yaklaşık 4,5 saat sonra Amerika'dan İran'a ilk dalga saldırı geldi. CENTCOM bunun meşru müdafaa kapsamında yapıldığını açıkladı. Orantılı bir karşılık dedi yaptığı açıklamada. Amerikalı yetkililer hemen bu ilk dalganın ardından daha başka bir takım saldırıların da gerçekleştirilmesinin beklendiğini ifade etmişti ki hemen bir saat sonra ve onu takip eden saatlerde de ikinci ve üçüncü dalga saldırılar geldi Amerika'dan İran'a yönelik. Bu saldırılarda İran'a ait hava savunma bataryaları, radar sistemleri, İran'ın güneyindeki bazı topçu mevzileri, 5 farklı noktada topçu mevzilerinin hedef alındığını belirtti Amerikalı yetkililer. Özellikle Bandar Abbas, Keşm, Sirik, Minab gibi noktalar hedef alındı Amerika'nın saldırılarında. Ve yaklaşık 2,5-3 saat önce de ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM İran'a yönelik bu saldırıların tamamlandığını açıkladı. Yine hava savunma sistemleri, kara kontrol istasyonları ve keşif gözetleme radar noktalarının hedef alındığı, özellikle de Hürmüz Boğazı çevresindeki bu unsurların hedef alındığını belirtti CENTCOM. Hangi askeri kabiliyetler kullanıldı? ABD Hava Kuvvetleri ve donanmasına ait savaş uçaklarından hassas mühimmatlar kullanılarak bu hedeflerin vurulduğu belirtiliyor. Peşinden İran'dan tabii sert mesajlar gelmişti. Dışişleri Bakanı Arakçı Amerika'ya yönelik paylaştığım mesajla sahadaki yenilgisine rağmen ABD bizim kararlılığımızı sınamaya, test etmeyi tercih etti dedi. Güçlü silahlı kuvvetlerimiz hiçbir tehdit ya da saldırıyı cevapsız bırakmayacak dedi. Peşinden zaten bölgede Körfez ülkelerindeki Amerikan üslerinden patlama sesleri gelmeye başladı. Amerikalı yetkililere göre İran tarafından Bahreyn, Kuveyt ve Ürdün'deki Amerikan üslerine yönelik en az 4 balistik füze ve drone ateşlendi. İran devrim muhafızları yaptığı açıklamada bölgedeki Amerikan üslerine yönelik 21 saldırı gerçekleştirdiklerini iddia etmişti. Amerikalı yetkililerse bu kısmı yalanlıyor. Dediğimiz gibi İran'dan gelen misillemede en az 4 balistik füzenin ve dronların fırlatıldığı ifade ediliyor. Trump yönetiminden her yetkili CNN.com'un açıklamasında da bunun altının çizildiğini söylemek mümkün. Hatta Kongre'de Temsilciler Meclisi'nin başkanı Mike Johnson da tam Amerika bu saldırıları gerçekleştirmeden önce Beyaz Saray'da durum odasında ABD Başkanı Donald Trump ve üst düzey yetkililerle birlikteydi. O da yine bu saldırıları kapsamı dar, kısıtlı, orantılı bir karşılık olarak niteliyor. Bunun altı çiziliyor yapılan açıklamalarda.
6: Peki şimdi bu İran'ın biz vurmadık açıklaması hala ısrarla devam ediyor. Amerikalılar buna nasıl bakıyorlar? Yani yetkililerden bahsetmiyorum sadece. Medyada nasıl dokunuyor bu? Bir inanç var mı o tarafta? Nasıl yani bu müzakereler nasıl devam edecek diye bakılıyor?
8: Şimdi ABD Başkanı Donald Trump bu olayın ilk duyulması, basına yansımasından sonra ilk yaptığı açıklamada İran'ın adını telaffuz etmemişti. Yarın biraz daha net bir şey söyleyebileceğiz, net bir rapor gelecek demişti. Bir gün sonra, yani salı günü yaptığı açıklamadaysa İran'ı sorumlu tuttu. İran düşürdü Apache helikopterini dedi. Bazı kaynaklar İran'a ait Şahid drone'u tarafından bu Apache helikopterinin düşürüldüğünü belirtti. Fakat İran bu olayı üstlenmiyor. Amerikalı bir yetkili ise salı günü gün içerisinde yaptığı açıklamada helikopterin Umman kıyısı açıklarında İran'a ait bir drone'la çarpışması sonucu düştüğünü belirtti. Fakat bu çarpışma bir kaza sonucu mu ya da bir acaba bir yanlış hesaplama sonucu mu gerçekleşti, yoksa kasıtlı mıydı, buna ilişkin net bir ayrıntı paylaşılmadı ve resmi kaynaklarda genellikle bu olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği yönünde açıklamalar yaptı. ABD Başkanı Donald Trump hatta Wall Street Journal'a telefonla verdiği mülakat sırasında pilotların durumunun iyi olduğunu, yani yara almadıklarını ve bir operasyonla da zaten kurtarıldıklarının altını çizmişti. Yani olayın aslında biraz önemini biraz daha azımsayan türde açıklamalar yapmıştı. Çok da ciddi, çok da büyük bir olay değil diye, ama gün içerisinde bu sefer bir güçlü ve etkili bir karşılık vermeliyiz mesajı geldi ve sonrasında da bu yaşadığımız 4 saat teki gelişmeler yaşandı. Şimdi şunu belki söylemek lazım. Düşürülen helikopter, Apache helikopteri $40 milyon bir helikopter. İran'ın Şahid eğer drone'uyla bu helikopter vuruldu ve düşürüldüyse Şahid drone'unun maliyeti $20,000. Şimdi bir yandan da hep Trump yönetimi yetkilileri bu savaş boyunca İran'ın ordusu yok edildi, imha edildi, hiçbir şey kalmadı şeklinde bir takım mesajlar veriyorlardı. Amerikan basınında ve kamuoyunda sorulan sorulardan bir tanesi, madem İran'ın askeri kabiliyetleri çok önemli ölçüde geriletildiyse o zaman nasıl bizi hala hedef alabiliyorlar sorusu da gündemde Osman.
7: Begüm Dönmez Ersöz NTV'ye aktardı. Biz de ortak yayında yayınladık. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen Milli Güvenlik Konferansları açılış töreninde konuştu. Terörsüz Türkiye sürecine dair mesajlar veren Erdoğan, sürecin stratejik bir devlet televizyonu olduğunu söyledi.
9: Terörsüz Türkiye süreci bir güvenlik politikasının ötesinde ülkemizin yeni yüzyılına ilişkin stratejik bir devlet vizyonunun adıdır. İnşallah süreç hedeflerimizle uyumlu bir şekilde başarıya ulaştığında iç cephemizi güçlendirmekle kalmayacak, Türkiye'nin güvenliğini tahkim edecek, milletimizin önünde yeni kapıların açılmasına vesile olacaktır. Türkiye başkalarının senaryolarında kendisine rol biçilen bir ülke değil, kendi hikayesini yazan, kendi geleceğini şekillendiren ve bölgesinde oyun kurucu bir aktör haline geldiğini dost düşman herkese göstermiştir. Kendimizi en hızlı biçimde buna adapte etmeye çalışıyoruz. Bugün savaşlar cepheyle birlikte siber alanda, uydu sistemleri üzerinden, sosyal medya platformlarında eş zamanlı yürütülüyor.
7: CHP'de mutlak butlan kararı sonrası dün en tartışmalı günlerden biri yaşandı. Hem CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hem de Grup Başkanı Özgür Özel grup toplantısında konuşacağını söyleyince mecliste tansiyon yükseldi. İki grubun destekçileri arasında gerilim yüksekti. Günün sonunda kürsüye Özel çıktı. Şimdi mecliste yaşanan grup toplantısı gerilimine bakalım.
10: Mecliste CHP grup toplantısı gerilimi yaşandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da CHP Grup Başkanı Özgür Özel de grup toplantısı da kürsüde olacağını söyleyince meclis giriş kapısının önünde iki kanadın destekçileri toplanmaya başladı. Grup salonu için hamle yapan ilk grup Özgür Özel'e destek veren milletvekilleri oldu. Saatler sabah 8'i gösterdiğinde Özel'e destek veren milletvekilleri toplantının yapılacağı salona girmeye başladı. Aynı saatlerde meclisin dışında gerilim vardı. Her iki tarafın destekçisi partililer meclisin dikmen kapısına yığıldı. Polis iki grubun ortasında tampon bölge oluşturdu. Ancak karşılıklı sloganlar atıldı. Tansiyon yükseldi. Saatler onu gösterdiğinde Özgür Özel meclise geldi. Saat 10.33'te Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yavaş, milyonlarca CHP'li sağduyulu bir yaklaşım göstermenizi beklemektedir diyerek Kılıçdaroğlu'ndan grup toplantısına katılmamasını istedi. Saat 10.54 meclis kapısında gerilim artınca meclis başkanlığı grup toplantı salonuna ziyaretçi yasağı getirdi.
11: Grup toplantısında ziyaretçi alındı götürdü.
10: Saat 11.22'de Kılıçdaroğlu'ndan açıklama geldi. Kılıçdaroğlu topyekün halk ayaklanması çığırtkanlığı yaparak bu partinin öz evlatlarını birbirine düşman etmek isteyenler bilsin ki biz bu oyunu bozarız dedi. Meclise gitmeyeceğini, genel merkezde olacaklarını söyledi. Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler meclisten ayrıldıkları sırada gerilim yine yükseldi. Saat 12.05'te Özel meclis kapısına gitti. Destekçilerine teşekkür etti. CHP'deki grup toplantısı gerilimi böylece sona erdi. Saat 13.30'da ise Özel grup toplantısında kürsüdeydi.
12: Bu kürsüde ilan edilen saatte çıkıp da konuşma yapmayı kendi adıma bir başarı, bir zafer olarak görmüyorum.
10: Özel Kılıçdaroğlu'na bir kez daha kurultay çağrısı yaptı.
12: Genel başkancılık, PM'cilik bu kararla oynanamaz. Burada yapılacak iş 26 Temmuz tarihini geçirmeden bir kurultay yapmaktır.
7: CHP Grup Başkanı Özgür Özel kürsüden indiği anda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu genel merkezde kürsüye çıktı. Özel'e sert eleştiriler yöneltti. Kılıçdaroğlu bir kez daha arınma mesajı verdi. Grup gerilimi sonrası CHP MYK Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak. Toplantıda kurultay sürecine yönelik yol haritasıyla ihraçların gündeme gelmesi öngörülüyor.
13: Benim koltuk derdim yok. Kurultayı toplayacağım. Ahlaklı, erdemli bir kurultayı elbette yapacağız.
14: Mecliste grup toplantısında kürsüde olacağını açıklamıştı. Ancak gerilim artınca toplantıyı genel merkeze aldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sert sözlerle CHP Grup Başkanı Özgür Özel'i hedef aldı.
15: Ben isterdim ki bunu mecliste yapalım. Ama gerilim yaratıldı. Hep iyi niyetli davrandım. İyi niyetli davrandığım için zaman zaman iyi niyetim istismar edildi. Ben bunun da farkındayım. Ama bir noktaya kadar, o noktaya gelince kusura bakmayın diyeceğiz. Kesip atacağız.
14: Kılıçdaroğlu konuşmasında sık sık arınma mesajı verdi. Kurultay yapılacağını da söyledi. CHP'nin kurultayları şenlik kurultaylarıdır. CHP kurultaylarında para olmaz diye de ekledi.
15: Mutlak butlan davasını bu partinin başına bela edenlerden hesap sormazsam namerdim. Hiçbir CHP genel başkanı yurt dışına gidip bize niye yardım yapmıyorsunuz diyemez.
14: Grup toplantısı gerilimi sonrası CHP Merkez Yönetim Kurulu bugün saat 13'te Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak. Toplantıda hem Özel ve ekibinin olağanüstü kurultay talebine yönelik yol haritası hem de ihraçların gündeme gelmesi bekleniyor. CHP kaynakları sadece il ve ilçe başkanlıkları değil kapsamlı bir ihraç süreci başlayabilir değerlendirmesi yapıyor. Parti tüzüğüne göre il ve ilçe başkanları Merkez Yönetim Kurulu kararı ile ihraç edilebiliyor. Ancak milletvekili ve belediye başkanlarının ihracı için parti meclisi kararı gerekiyor.
7: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da CHP'deki mutlak butlan tartışmasına dair önemli mesajlar verdi. Kurtulmuş, CHP Grup Başkanı Özgür Özel hakkında hazırlanan fezlekeleri de değerlendirdi.
16: CHP bir an önce kurultayını yapmadı. Bu CHP'nin iç meselesidir. Taraf olmayız. Yargıtay'ın kararı netleştirmesinde büyük fayda var. Bu sözler Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'a ait. Kurtulmuş, CHP'de yaşanan mutlak butlan tartışmaları da değerlendirdi.
17: CHP binasına polisin girip o görüntülerin ortaya çıkması sadece Cumhuriyet Halk Partisi'ne zarar vermedi. Bütün Türkiye'ye zarar verdi. Yargıtay'ın bir an evvel bu mahkeme kararı ile ilgili meseleyi netleştirmesinde çok büyük fayda var. Böylece bir tartışma ortadan kalkar. Aynı zamanda CHP'nin delege iradesini tekrar ortaya koyması, bir an evvel uygun bir zamanda kurultayın yapılması siyasi partiler hukuku bakımından önemlidir.
16: Kurtulmuş İstanbul'da gazetecilerle bir araya geldi. Gündeminde CHP Grup Başkanı Özgür Özel hakkında hazırlanan fezlekeler de vardı.
17: Mecliste şu anda bile çok sayıda fezleke var. Bunların hiçbirisi doğal olarak gündeme getirilmiyor. Yani fezleke meselesi bambaşka bir siyasi oyunun kapısını açar. Dolayısıyla bakalım, süreç henüz oralara gelmedi.
16: CHP'deki tartışmaların sona ermesi gerektiğini de vurgulayan Meclis Başkanı, bu süreçleri maalesef ben üzüntüyle karşılıyorum. Böyle bir konunun Türkiye'nin gündemini çok uzun süre işgal etmemesini temenni ediyorum ifadelerini kullandı.
7: Mecliste büyük gerilime yol açan CHP grup toplantısı öncesinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli CHP'nin önünde iki yol var dedi ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel'e de sağduyu çağrısı yaptı.
18: Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin önünde iki yol vardır. Ya kendi iş meselesini hukuk ve sağduyu zemininde çözecek ya da kendi eliyle büyüttüğü düğümü milletimizin gündemine yeni bir yük olarak taşıyacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve Sayın Özgür Özel'e düşen ateşe körükle gitmek değil, aklı selimle hareket etmektir. Zira keskin sirke ancak küpüne zarar verir. Sayın Özgür Özel'e tavsiyemiz şudur. CHP'nin mevki yarışını demokrasi kahramanlığı gibi servis etmekten vazgeçilmelidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi koridorlarına taşan buhran, ayan beyan ortadadır. Yoldan büsbütün çıkmadan bu gidişata bir an evvel nizam verilmelidir. Sağduyuyla karşılanması gereken hukuki süreçlerin meydan okuyucu bir üslupla gölgelenmesi siyasi kıyametin büyük alametlerindendir.
7: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yolsuzluk iddiasıyla açılan davada 47. günde savunmalar devam etti. Sanık kürsüsünde İBB'ye bağlı Medya AŞ'nin eski genel müdürü Elif İpek Atayman vardı. Ekrem İmamoğlu'yla görevli jandarmalar arasında da tansiyon yükseldi.
19: Sinirler gerildi, sesler yükseldi. Silivri'de görülen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davasının 47. gününde tartışma yaşandı. Tutuklandıktan sonra görevden alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, duruşmaya ara verildiği sırada merdivenlerden inerken arkadan itildiğini iddia etti. Görevli jandarma komutana "beni kim itti?" diye yüksek sesle sordu. "Bir daha yapmayın, hakkınızda suç duyurusunda bulunurum." dedi. 414 sanıklı davada İBB iştiraklerinden Medya AŞ'nin bir dönem genel müdürlüğünü yapan İpek Elif Atayman savunma yaptı. Tutuklu Atayman, görev yaptığı 21 ay boyunca şirketin zarar ettiren uygulamalarını sona erdirdiğini söyledi. Mahkemenin sorusu üzerine Emrah Bağdatlı'nın kendisinden ihaleler konusunda bir istekte bulunmadığını belirtti.
20: Aylarca iddianameyi bekledim. Okuduğumda herhangi bir kişinin herhangi bir konuda aleyhimde bir beyanına veya bir tanık ifadesine de rastlamadım. İddia edildiği gibi bir örgütün mensubuysam bunun delilinin gösterilmesini bekliyorum.
19: İpek Elif Atayman'ın ifadesinden sonra Ekrem İmamoğlu mahkemede söz alarak Atayman'a yapılanların kadına karşı psikolojik şiddet olduğunu iddia etti. Kendisinden erkekler adına özür diledi.
7: Batman'da teröristlerin saldırısında şehit olan 22 yaşındaki öğretmen Şenay Aybüke Yalçın ölümünün 9. yılında unutulmadı. Görev yaptığı okulda şehit olduğu yerde ve Çorum'daki mezarı başında anma törenleri düzenlendi.

0: şehit olmasının üzerinden tam 9 yıl geçti. Öğrencileri, meslektaşları, sevenleri onu unutmadı. Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın hem mezarında, hem okulunda, hem de şehit edildiği noktada törenler vardı. Şenay Aybüke Yalçın 22 yaşındaydı. Batman'daki Kozluk Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde 7 aydır müzik öğretmenliği yapıyordu. 2017'de teröristlerin düzenlediği saldırıda şehit oldu. Şehit öğretmen görev yaptığı lisede anıldı. Öğretmenin severek söylediği Mausa Limanı türküsü, kendi kurduğu müzik atölyesinde öğrenciler tarafından seslendirildi. Şenay Aybüke Yalçın'ın şehit edildiği ve isminin verildiği caddede de anma töreni vardı. Aybüke öğretmenin şehit edildiği yere karanfiller bırakıldı. Ailesi ise memleketi Çorum'daki mezarının başındaydı.
1: Öğrencilerin işçilerinde Aybüke ismi olan öğrencilerimiz de var. Aybüke isminin konulması tabii ki bizleri mutlu ediyor.
0: Törene öğrenciler ve Aybüke öğretmenin meslektaşları da katıldı.
2: Aybüke Yalçın'ın öğretmeniydim. Ona 8 yıl emeğim var. Ankara Etimesgut'tan geliyorum. Özellikle Aybüke'nin 9. şehadete yürüyüşü için geldim buraya.
3: Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav cumartesi günü yapılacak. 1 milyondan fazla öğrencinin katılacağı sınavda bu yıl bir ilk de yaşanacak. Başvuru esnasında talep eden öğrencilere beslenme paketi dağıtılacak.
4: Kuru meyveli yulaf, kuru üzüm, ceviz ve su. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınavda öğrencilere beslenme paketi dağıtılacak. Cumartesi günü yapılacak sınava 1 milyon 22 bin aday girecek. Adaylara e-okul üzerindeki başvuru esnasında beslenme paketi isteyip istemedikleri sorulmuştu. 924.191 öğrenci beslenme paketi istedi. Bu öğrencilere sözel ve sayısal oturumları arasındaki dinlenme süresinde beslenme paketi dağıtılacak. Öğrencilerin yerleştirmesi de beslenme isteyen ve istemeyenlerin farklı salonlarda sınava gireceği şekilde yapıldı. Sınavın ilk oturumunda Türkçe, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak bilgisiyle yabancı dilden toplam 50 soru sorulacak. 75 dakika süre verilecek. İkinci oturumda ise matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve 80 dakika süre tanınacak. Sınav sonuçları 10 Temmuz'da açıklanacak. Tercihlere esas kontenjan tabloları da aynı tarihte yayınlanacak. Tercih işlemleri 13-24 Temmuz'da yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 5 Ağustos'ta ilan edilecek. Yerleştirmeye esas 1. ve 2. nakil tercih başvuruları ve sonuçları ise 5-14 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.
5: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. İstanbul yol durumu.
3: İstanbul'da trafikte yoğunluk haritası bu dakika itibariyle %51'i gösteriyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken Çamlıca Beylerbeyi arasında, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de Küçük Bakkalköy Kavacık arasında sabah trafiği var. Avrasya Tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasında E5'te Saadetdere Küçükçekmece arasında, TEM'de ise Esenyurt İkitelli arasında yoğunluk var. Yolda olanlara iyi yolculuklar.
5: İstanbul yol durumu.
6: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek.
7: Mobile Systems.
8: Tek reklam.
9: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
10: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV Enerji Plus bayilerinde artık güneş enerjisi çözümlerini sadece görmekle kalmayacak, aynı zamanda uzmanlarımızdan birebir bilgi alma fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bayi farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bayilerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
9: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
8: Tek reklam.
5: NTV Radyo. Reklam.
7: Çocuklara bir karne hediyesi de AGESA'dan. 30 Haziran'a kadar AGESA Mobil üzerinden çocuğunuz için minimum 3000 TL katkı payıyla çocuğuma BES planı başlatın, AGESA'dan 3000 TL ek katkı payı kazanın. Karne sevincini çocuğunuzun geleceğine değer katacak bir başlangıca dönüştürün. Detaylar AGESA.com.tr ve AGESA Mobil'de.
8: Bazı sektörler sadece üretmez, medeniyete yön verir. Köprüler kuran, şehirler yükselten, ekonomilere yön veren bir endüstri. Çelik endüstrisi. Ve şimdi o gücün kalbi yeniden atıyor. Metal Expo. Sektörün lider üreticileri, yenilikçi teknolojiler ve küresel işbirlikleri Metal Expo'da buluşuyor. Detaylar için metalexpo.com.tr. Çelik medeniyettir.
11: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve öğütler.

0: de bulacaksın.
1: Mobiliz dijital takograf çözümü TakoWise'da araç ve sürücü günlük seyahat detaylarının merkeze aktarılması sayesinde yasal gerekliliklere anında uyum sağlayın. Mobiliz, yolun ötesinde. Mobiliz.

0: paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızla iki kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: NTV Radyo.

0: reklam. Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Arvento.
1: Mobile Systems.
2: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
4: Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım dönemi 8 yılın ardından resmen başlıyor. Sıralanmış fertlerde yönetim kurulu devir teslim töreni bugün yapılacak. Yeni yönetimin mazbatalarını alacağı tören saat 14'te kulüp binasında gerçekleştirilecek. 17.245 rekor oyla Fenerbahçe Başkanlığı'na seçilen Aziz Yıldırım, görevi Saadettin Saran'dan devralacak. Öte yandan Fenerbahçe'nin futbolda yeni sezon planlaması da belli oldu. Sıralanmış fertiler yeni döneme 5 Temmuz'daki Avusturya kampıyla hazırlıklarına başlayacak. Fenerbahçe bu süreçte 3 hazırlık maçı yapacak. Sıralanmış fertlerde yeni sezona başlarken teknik direktörlük görevi için Aykut Kocaman'ın takımın başına geçmesi bekleniyor. Dünya Kupası yarın Meksika'da oynanacak. Meksika-Güney Afrika maçıyla başlayacak. Ancak turnuvaya katılacak bazı ülkeler Amerika Birleşik Devletleri'nde gördükleri muameleden şikayetçi. Özellikle Orta Doğu temsilcileri vize süreçlerinde ve ülkeye girişte büyük sorunlar yaşıyor.
5: İran, Irak, Senegal ve Özbekistan için 2026 Dünya Kupası serüveni sorunlarla başladı. Bu ülkeler Amerika Birleşik Devletleri'nde maruz kaldıkları muameleden şikayetçi. Kamp yerini Meksika'ya almak zorunda kalan İran'ın Futbol Federasyonu kendilerine maç bileti verilmediğini iddia etti. Orta Doğu ülkesi grubundaki iki karşılaşmasını Los Angeles'ta, birini Seattle'da oynayacak. Bu maçlar içinse Meksika'daki kamp yerinden günübirlik seyahat etmek zorunda kalacak. İran için sorunlar aylar öncesinden başladı. Teknik direktör Emir Galanoi ve futbolculara uzun incelemelerin ardından vize verildi. Teknik ve idari kadrodaki 13 kişinin başvuruları ise onaylanmadı. Benzer vize sorunlarını Irak'ta yaşadı. Takımın yıldızlarından Ayman Hüseyin de havalimanında 7 saat boyunca sorgulandı. Senegal milli takımı Amerika Birleşik Devletleri'ne vardığında uçaktan iner inmez yoğun bir aramaya tabi tutuldu. Özbekistan kafilesi ise narkotik köpeklerinin de yer aldığı geniş bir güvenlik kontrolünden geçti. Tepki çeken uygulamalar milli takımlarla sınırlı değil. FIFA tarafından Dünya Kupası'nda görevlendirilen Somalili hakem Omar Abdulkadir Artan, Miami Havalimanı'nda yapılan incelemelerin ardından ülkesine geri gönderildi.
4: Amili kadın futbol takımı Dünya Kupası elemelerini Malta'yı 3-0 yenerek galibiyetle tamamladı. Deplasmanda oynanan maçta Malta'yı Alexandra Gat kendi kalesine, Ece Türkoğlu ve Selen Gül altın kulağın golleriyle yenerek grubu 13. puanla 2. sırada bitirdi. Milli takımın playoff'taki rakibi 18 Haziran'da İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacak kura çekimiyle belli olacak. İlk maçlar 5-13 Ekim tarihleri arasında oynanacak. Real Madrid'de teknik direktör Alvaro Arbeloa ile yollar ayrıldı. Başkanlığa yeniden seçilen Florentino Perez yeni sezonda takımın başına Jose Mourinho'yu getirecek. Portekizli çalıştırıcı Eflatun Beyazlılar'da görev aldığı 2010-2013 yılları arasında bir La Liga, bir İspanya Kral Kupası ve bir İspanya Süper Kupası kazandı.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
6: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
7: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Uzman klinik psikolog ve çocuk kitapları yazarı Büşra Tarçalar'ın 5 yaş ve üzeri küçük okurlar için yazdığı, Zişan Özeke'nin resimlediği Herkes Başka Sever Beni isimli resimli öykü Red House Kids yayınlarından çıktı. Işığın büyük bir ailesi, aile üyelerinin her birinin de kendilerine ait evleri vardır. Her ev başka bir yaşam şekli demektir. Annesinin evinde eğlenceli planlar beklerken Işığı, babasının evinde daha özgür bir çocuktur. Teyzesiyle yepyeni ülkelere yelken açar, amcasıyla çılgınca tezahürat yapar. Anneannesi, babaannesi ve dedesiyle birbirinden farklı dünyaların kahramanı olur. Hepsinin ortak noktası ve değişmeyen tek şey ona duydukları sevgidir. Büşrat Tarçalar bu öyküsünü ebeveyn ayrılığı, seyahat ya da tatil nedeniyle birden fazla evde vakit geçiren çocuklardan ilham alarak yazmış. Öyküde sevginin iyileştirici gücü hatırlatılıyor. Polisiye gerilim türünde çok satan kitaplara imza atan Amerikalı yazar Karen McManus'un Kimse Masum Değil isimli romanı yabancı yayınlarından çıktı. Kitabı dilimize Çiğdem Köfüncü çevirmiş. Karen McManus'u daha ziyade Birimiz Yalan Söylüyor isimli romanıyla hatırlıyoruz. O roman 5 yıldan fazla bir süre New York Times çok satanlar listesinde yer bulmuştu. Kimse Masum Değil'e gelirsek. Kat'in en büyük derdi mücevher hırsızı olan annesi Jamie'dir. Jamie 48 saat süren bir evlilik yapar. Bunun sonucunda Kat'in hayatına üvey kardeşi Liam girmiş olur. Fakat evlilik boşanmayla sonuçlanınca Kat'le Liam o günden sonra hiç konuşmamışlardır. Jamie'nin mücevher hırsızlığını bırakmak için önünde son bir iş vardır ve bu iş milyarder Ross Sutherland'in malikanesindedir. Kat annesinin bu işine bir şekilde dahil olmanın yolunu bulur. Fakat bu hafta sonu Sutherland malikanesinde Liam ve babasıyla karşılaşırlar. Malikanede işlenen bir cinayet Kat ve Liam'ı hem yeniden yakınlaştırır hem de katilin radarına sokar. Booklist'te yer alan bir değerlendirmede şöyle denilmiş. Yazar kitap boyunca zekice ve beklenmedik sürprizlerle okuru mest ediyor. Özellikle finaldeki o ters köşe. McManus kurgularını sevenler bu kitaba bayılacak. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
6: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
0: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
3: Doğa konuşmaları.
1: Birleşmiş Milletler'in verilerine göre evlerde bir yılda kişi başına ortalama 93 kilogram gıda çöpe atılıyor. Peki gıdaları saklama alışkanlıklarımızı değiştirerek atıkların önüne geçebilir miyiz? Dönüştür Gitsin platformunun kurucusu Eda Togan anlatıyor.
8: Her türlü gıdanın farklı saklama koşulları var. Ama bizim yine geleneksel olarak aklımızda var olan, nasıl olduğunu bilmediğim bir bilgi var. Her şey buzdolabında saklanmalıdır diye. Alışveriş yapıldığı an gelir gelmez de hiç daha alışveriş poşeti açılmadan poşetiyle beraber gıdanın buzdolabına konuyor olması yapılabilecek en büyük hatadır. Bir deneme yaptım. Bir markete giderek kendimce doğru bir ürün seçtiğimi düşünerek satın aldığım limon filesini eve gelip açtım. Kesime tek tek yerleştirdim tezgaha ve içerisinden iki tanesini birbirine değmiş ve yapışmış bir halde küflenmeye başladığını gördüm. Şimdi eğer siz bunu hiç fark etmeden, o fileyi hiç açmadan buzdolabına atarsanız eğer, o küf yayılacağı için satın aldığınız o bir kilo limonun tamamını da zaten 3-4 gün içerisinde küfletecek yani. Siz bunu hiç farkında olmayacaksınız. O yüzden alışverişten sonra yapılacak ilk adım, satın aldığınız şeyleri açıp, eğer bakılamayacak şekilde paketli satın aldıysanız mutlaka kontrollerini yapmanız. Biraz daha hasarlı olduğunu, biraz daha çürümeye başlayan olanları tamamen ayırmanız. Ondan sonra geri kalanını nasıl saklayacağınızı düşünmeniz gerekiyor. İkinci yapılan en büyük hata hepsini yıkayıp buzdolabına koymaya çalışmak. Şimdi pek çok durumda bitkilerin yüzeylerinde doğal olarak kendilerini koruyan, uzun süre hayatta kalmalarını sağlayan tabakalar var. Siz yıkayarak bunları aslında koruma kalkanlarını ortadan kaldırıyor oluyorsunuz. O yüzden her şeyi yıkayarak buzdolabında saklama bilgisi de biraz genel geçer bir bilgi halindedir bence. Gözden geçirilmesi gerekir. Üçüncü yapılması gereken en önemli şey hangi gıdanın soğukta, hangi gıdanın da karanlıkta ve serin bir yerde saklanılıyor olduğunu biliyor olmak gerekiyor. Tabii bu bilgi bize gökten gelmeyecek, doğal olarak bir takım araştırmalara ihtiyacımız olacak. Bunun için de işte bir sürü platformlar var, bizim gibi platformlar var. Pek çok araştırma sonuçları YouTube'da çok kolay ulaşılabilir durumda. Bunlara biraz ilgi göstermek bizim aslında cebimize fayda sağlayacak, paramızı sokağa atmamıza engel olacak yaklaşımlar. Bunun da ötesinde sağlıklı besleniyor olmanız için de gerekli olan temel araştırmalardan bir tanesi olacak diyebilirim. En basit örnekle şunu vereceğim. Patates ve soğanı birlikte kilerde saklama ya da ikisini bir arada aynı poşetin içerisinde buzdolabında saklama. Buzdolabına bunları plastik poşetlerle koyma. Hayatınızın en büyük hatası diye böyle biraz daha abartarak size yorum yapayım. Çünkü soğanda var olan etilen gazı patatesle uzun süre bir arada kaldığında patatesin bozulmasına sebep oluyor. Patates nasıl bir hale geliyor söylediğimde anlayacaksınız. Böyle lastik gibi oluyor. Patatesi hani kırmaya çalışsanız neredeyse kıracağınızı hissedebileceğiniz bir lastiklik seviyesine geliyor. Bu şunu gösteriyor. Patates ve soğan bir arada birbirleriyle çok iyi anlaşabilen iki bitki olmasına rağmen tat olarak siz bunları bir arada uzun süre saklamamalısınız. Saklama koşullarını tamamen bağımsız ve ayrı iki noktada saklanması gereken, ikisinin de buzdolabına girmemesi gereken bir yerdeyiz. Bunların kilerde, serin bir yerde, güneş görmeden, karanlık bir ortamda saklanması gerekmekte.
6: Doğa konuşmaları.
0: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu. Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Ardento.
9: Mobile Systems.
10: Reklam.
11: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
12: Sen ne istersen ol. Bambaşka yere taşır Toyota.
13: Taşır da işimizi nasıl taşır?

0: Oh, ticari şöyle rahat bir nefes alsın.
1: ProAce ailesi Haziran ayında vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla Toyota Plazalar'da sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.

0: fiyat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Filonuzun dijital takograf verilerini uzaktan yöneten akıllı sistem Mobiliz TacoWise'la tanışın. Takograf verilerinizi güvenilir şekilde kesintisiz olarak indirin. Mobiliz, yolun ötesinde.
2: Herkes Allianz Besli olabilir ama her bes Allianz Bes olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
3: Bes Allianz'tır. Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
4: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun. Yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
5: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
6: Çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
7: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
8: El Niño nedir? İspanyolca bir kelime olduğundan El Niño değil, El Niño olarak telaffuz edilir. Pasifik Okyanusu'nda Peru açıklarındaki suların her zamankinden daha sıcak olması durumudur. Bu yüksek sıcaklık dünya iklimini etkiler. En fazla etkilediği yerler Kuzey ve Güney Amerika, Avustralya, Filipinler ve Doğu Afrika. Türkiye ise direkt değil, dolaylı olarak etkiler.
6: Her mevsimde, her havada.
9: Çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
7: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
1: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Burası NTV Radyo. Saat 8.
2: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor.
3: Mobile Systems.
4: Saat 8 oldu. NTV Radyo'da Türkiye ve Dünya gündeminde öne çıkanlara ve gazetelerin ilk sayfalarına yansımalarına bakacağız. Ben Zeynep Gülalp, haber turuyla başlayalım. Amerika ile İran arasında ipler bir kez daha gerildi. Amerika, Hürmüz'de helikopterin düşmesinden sorumlu tuttuğu İran'a 4 saat süren hava saldırısı düzenledi. İran'ın radar ve füze rampaları hedef alındı. İran'da, Ürdün'de Amerikan üssünü, Bahreyn'de ise Amerikan donanmasını hedef aldı. Amerika, iki saldırı dalgasının ardından saldırıların şimdilik tamamlandığını açıkladı. Dün Beştepe'de Milli Güvenlik Konferanslarının açılış töreni vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan gündemine terörsüz Türkiye sürecini aldı. Sürecin önemli bir kez daha vurguladığı yeni kapılar açılacak dedi. Cumhurbaşkanı Türkiye'nin bölgesinde oyun kurucu olduğunu da söyledi. CHP'de mutlak butlan kararı sonrası dün en tartışılan günlerden biriydi. Hem CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hem de Grup Başkanı Özgür Özel grup toplantısında konuşacağını söyleyince mecliste tansiyon yükseldi. İki grubun destekçileri arasında gerilim yüksekti. Günün sonunda kürsüye Özel çıktı. Bu kürsüde konuşma yapmayı kendi adıma bir zafer olarak görmüyorum dedi. Kılıçdaroğlu'na bir kez daha kurultay çağrısı yaptı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel kürsüden indiği anda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu genel merkezde kürsüye çıktı. Özel'e sert eleştiriler yönelten Kılıçdaroğlu bir kez daha arınma mesajları verdi. Grup gerilimi sonrası CHP MYK Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak. Kurultay'da kurultay sürecine yönelik yol haritasıyla ihraçların gündeme gelmesi öngörülüyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP'deki mutlak butlan tartışmasına dair önemli mesajlar verdi. CHP bir an önce kurultayını yapmalı dedi. CHP binasına polisin girip o görüntülerin ortaya çıkması sadece Cumhuriyet Halk Partisi'ne zarar vermedi. Bütün Türkiye'ye zarar verdi. Yargıtay'ın bir an evvel bu mahkeme kararı ile ilgili meseleyi netleştirmesinde çok büyük fayda var. Böylece bir tartışma ortadan kalkar ifadesini kullandı. Kurtulmuş, CHP Grup Başkanı Özgür Özel hakkında hazırlanan fezlekeleri de değerlendirdi. Fezleke meselesi bambaşka bir siyasi oyunun kapısını açar, süreç henüz oralara gelmedi diye konuştu. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli de CHP'de yaşanan mutlak butlan tartışmasına dair konuştu. Eleştirilerinin hedefinde CHP Grup Başkanı Özgür Özel vardı. Bahçeli Özel'e sağduyu çağrısı yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yolsuzluk iddiasıyla açılan davada 47. günde savunmalar devam etti. Sanık kürsüsünde İBB'ye bağlı Medya AŞ'nin eski genel müdürü Elif İpek Atayman vardı. Ekrem İmamoğlu'yla görevli jandarmalar arasında da tansiyon yüksekti. İstanbul Güngören'de bıçaklanarak öldürülen 16 yaşındaki Atlas Çağlayan cinayetine ilişkin davanın görülmesine başlandı. Savcı mütalaasını açıkladı. Çocuğa karşı kasten öldürme, silahla tehdit ve ruhsatsız silah bulundurma suçlamasıyla katil zanlısı Eçen'in 21 yıl 7 ay 15 gün hapiste cezalandırılması istendi. 2016'da evinin önünde öldürülen Mezdeke grubu dansçısı Aynur Kambur cinayetinde düğüm 10 yıl sonra İstanbul Kart sayesinde çözüldü. Kambur'un gözaltına alınan akrabası sorguda cinayeti itiraf etti. İzmir'de 8 yıl önce 26 yaşındaki Dorukhan Büyükışık'ın inşaat şantiyesinde ölü bulunmasına ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Son firari şüpheli de yakalandı. Ankara'da dün akşam saatlerinde başlayan şiddetli sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Yağışa sokakta yakalanan vatandaşlar ise zor anlar yaşadı. Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım dönemi 8 yıl aranın ardından resmen başlıyor. Sarı lacivertlerde yönetim kurulu devir teslim töreni bugün saat 14'te yapılacak.
1: NTV Radyo.
5: Murat Ferman'la evdeki hesap.

TV'nin yaptığı çalışmalara da değineceğiz. Ama önce dünyadaki son gelişmelere bir göz atalım. Öyle ya, özellikle Amerika Birleşik Devletleri İran Savaşı olarak ön plana çıkan Körfez Savaşı'nda yeni gelişmeler var. Tam ateşkes oluyor. Ha bugün ha yarın bir mutabakata varılacak derken bu sefer Amerika'nın bir helikopterinin Umman açıklarında denize düşmesi, bu kazayın, bunun bir kaza değil, İran tarafından gerçekleştirilmiş bir saldırı olduğu görüşünden hareketle Amerika Birleşik Devletleri'nin karşı saldırılarda bulunması tansiyonu yükseltti. Petrol fiyatlarında tekrar yukarı yönlü bir hareket görüldü. Tabii böyle bir hareket görüldüğünde altın mutlaka aşağıya doğru baskılanıyor. Enteresan bir tabii gelişme bu. 5. filonun 59. görev gücü var. Tamamen dronelarla operasyon yapıyor. Dronlardan sorumlu bir birim. Bunlar Umman açıklarında düşen helikopterin iki mürettebatını insansız bir drone deniz aracıyla kurtarma operasyonuna başarıyla imza attılar. Her biri 1.2 milyon dolarlık bu yeni dronlar sadece havada değil denizde ve karada da drone teknolojisinin ne kadar geliştiğini gösteriyor. Bu arada US Mirror gazetesinin değerli bir muhabiri Jack Hobbs üşenmemiş, oturmuş, saymış. Başkan Trump'ın bugüne kadar tam en son beyanatı da dahil birkaç gün önce biliyorsunuz tam 38 kez savaş bitti bitiyor, ha gayret bir iki güne imzalıyoruz, saatler kaldı, dakikalar kaldı kabilinden açıklamalar yaptığını söylüyor. 38. açıklamadan sonra da böyle bir sükunete veya mutabakata erişilmediği görülüyor. Belki de savaş böyle sönümlenme aşamasında iki ileri bir geri tadında devam edecek. Zaten Kristalina Georgieva dün IMF Başkanı ne demişti? Yeni krizlere hazır olun, içselleştirin, krizlerle kaim bir dünyada yaşıyoruz. Tabii bu dünyanın şimdi projektörlerini çevirdiği bir başka büyük gelişme var. 6,5 milyar insanın şu veya bu şekilde katılım sağlayacağı, ilgisini esirgeyemeyeceği FIFA Dünya Kupası'na saatler kaldı. Bu çerçevede Amerika başta olmak üzere Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa ev sahipliğinde düzenlenecek bir turnuvadan bahsediyoruz. Dün özellikle ayrıntılarıyla anlattık. Amerika'da son durum ne? Doğrusunu isterseniz şu anda Amerika özellikle New York'ta oynanan Amerikan Basketbol Ligi şampiyonluk turnuvasına odaklanmış durumda. Enteresan bir notla başlayıp sonra tahminlere geçelim. Çin bu konuda gene hani teknolojik destek verme, yapay zeka dahil dijital bütün imkanlarla milyonlarca milyarlara erişen sayıda taraftara bu etkinliklerin ulaşmasını sağlayacak ama Çin'in kendisi Dünya Kupası'nda yok. Enteresan. Yani Çin bu işi beceremedi, katılamadı. İran, Somali katılıyor. Bunlar Çin katılamıyor. Tabii Türkiye'de biliyorsunuz D grubunda yer alacak. Şimdi Ayhim Zayles Innsbruck Üniversitesi'nden önemli bir istatistik profesörü. Özellikle bu spor müsabakaları biliyorsunuz tahmin ve tahminleme konusunda çalışanların en verimli çalışma alanlarından bir tanesi. Yani tahmin konusunda, tahminleme konusunda, forecasting konusunda çalışıyorsanız bundan daha verimli bir saha, örnek, kütle bulunamaz. Çünkü bilindiği üzere belirli kurallar çerçevesinde oynanılan müsabakaların bir sonucunun ne olacağına dair tahmin ve araştırmalar çok zengin imkanlar sunar. İşin özü Zayles Hoca ekibiyle beraber yeniden iş başında 2019 Dünya Kupası'nı doğru bilmişlerdi. Kadınlar Kupası'nı bilmişlerdi. Sonra bir takip eden kupada çuvalladılar. Ama şimdi yeni bir model çalıştırıyorlar. 100 bin kere bütün bu 48 takımın özelliklerini, beklentileri vesaireyi dikkate alan bir algoritmayı 100 bin kez çalıştırıyorlar. Döndüre döndüre, çarptıra çarptıra.

0: şöyle düşünün. Sanki verileri alıyorlar, bir çamaşır makinesinin içine atıyorlar. Karıştırıyorlar, karıştırıyorlar, karıştırıyorlar. Sonuçta bir istatistik çıkarım ortaya geliyor. Evet, dün ekonomistler Fransa'ya öncelik vermişlerdi ama İspanya'yı da saymışlardı. Ahim Hoca'nın ekibi İspanya'yı birinci sırada %14.5'lik bir olasılıkla yerleştiriyor. Sonra İngiltere ve Fransa her biri %12.4 yakın takipte kalıyorlar. Almanya %11.2'lik bir oranda. 48 takım katılacak. 5 round olarak gidilecek. Ondan sonraki şansa sahip ülkelerde Portekiz ve Arjantin. Portekiz'in %8.9 olasılıkla, Arjantin'in de %8.2'lik bir olasılıkla bu işi şampiyon olarak tamamlayacağı düşünülüyor. Tabii bütün şeylerde, roundlarda, yani bütün eleme dönemlerinde, sertifikasyonlarda başarı oranı nedir? Bir üst kademeye çıkılabilecek mi? Bir üst tura geçilebilecek mi diye. Onun da her birinin ayrıntılı olasılıkları var. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nin ilk turu geçmesi istatistiği %78. Tabii biz biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri ile aynı grupta, D grubunda yer alıyoruz. Onun için Türkiye'ye ilişkin istatistiklerle tamamlayalım. İlk turu tamamlamam, ilk turdan başarıyla çıkmamız oranı %75.7 Türkiye'nin. Sonra 32 takımlık ilk tur 16 takıma düşüyor. Oradan çıkma oranımız %41.3. Çeyrek finale çıkma oranımız %17.8. Yarı finale çıkma oranımız %6.7. Finale çıkma oranımız %2.2. Kazanma oranımız, Dünya Kupası'nı kazanma oranımız da %0.7. Evet. Bu da ekonomistlerin alelüsul Reuters soruşturmasına karşı Zahiliyes, Profesör Zahiliyes ve ekibinin senelerdir sürdürdüğü algoritmik çalışmaların sonucu. Bakalım nasıl bir seyir izlenecek, hep beraber izleyip göreceğiz. Unutmayın, en kötü tahmin bile hiç tahmin olmamasına evladır veya tercihidir. Bu genel bilgi paylaşımı çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor. Huzurlarınızdan hürmetlerle ayrılıyorum.
1: Profesör Murat Ferman'la evdeki hesap sona erdi. İşe giderken gazetelerin gündemi.
2: Bugünün gazetelerine bakıyoruz. Sabahla başlıyoruz. Gezi maskeli FETÖ kampı manşetini görüyoruz. 15 Temmuz ihanetinin yıl dönümü yaklaşırken FETÖ'cü hainlerin eğitim maskeli güncel yapılanması deşifre oldu. AVM'deki emanet dolaplarında para trafiği yürüten ve yurt dışında turistik gezi görünümlü kamplar düzenleyen 77 örgüt üyesi yakalandı diyor bugün sabah. Güçlü olmaktan başka seçeneğimiz yok bir diğer başlık. Cumhurbaşkanı Erdoğan Milli Güvenlik Konferansları açılış töreninde tarihi mesaj verdi. Terörsüz Türkiye süreci stratejik bir devlet vizyonunun adıdır. Gardımızı indirdiğimiz anda bize bu topraklarda hayat hakkı tanımazlar. Sadece kendi bekamız için değil, dost ve kardeşlerimizin huzuru içinde bizim güçlü olmak dışında bir seçeneğimiz yoktur diyor Cumhurbaşkanı. Çok acil 900 bin eleman aranıyor. Bir diğer başlık, iş kurum verilerine göre patronların aradığı elemanlar arasında figüran da var baristada. Türkiye İş Kurumu'nun 5 aylık verilerine göre özel sektörde 889.727, kamuda 4.410 eleman aranıyor. En fazla talep edilen elemanlar güvenlik görevlileri. Yük taşıma şoförü, aşçı, elektrikçi, balık temizleme işçisinin yanı sıra 1.843 barista, 2.396 figüran açığı da var diyor bugün sabah gazetesi. Milliyet gazetesi CHP CHP'ye karşı manşetiyle çıkıyor. CHP'de dün meclis grup kürsüsü için yaşanan çekişme parti içindeki yol ayrımı ve bölünmeyi iyice gözler önüne serdi diyor. Bugün Milliyet gazetesi eğitimsiz ebeveynin çocuğu suça sürükleniyor. Bir diğer başlık meclis suça sürüklenen çocukları araştırma komisyonunun taslak raporunda suça sürüklenen çocuk ve ailelerinin eğitim durumlarına ilişkin bir araştırmada suça sürüklenenlerin annelerinin %70,6'sının okuma yazma bilmediği, babalarının ise büyük ölçüde ilkokul mezunu olduğu belirlenmiştir. Ebeveynlerin eğitim düzeyi düştükçe çocukların suç davranışlarında anlamlı bir artış meydana geliyor denildi. Bu raporun ayrıntıları da bugün yine Milliyet gazetesinde yer buluyor. Atlas'ın katiline 21 yıl istendi bir diğer başlık. Güngören'de bıçaklanarak hayatını kaybeden Atlas Çağlayan'ın ölümüne ilişkin görülen dava dün başladı. Acılı anne Gülhan Ünlü duruşma salonuna gelen sanık Ece'nin annesine dönerek itine sahip çık diye bağırdı. Savcı esasa ilişkin mütalasında sanık Ece'nin 21 yıl 7 ay 15 gün hapsini istedi diyor bugün Milliyet. Hürriyet'e bakalım. Kupa böyle zulüm görmedi manşetiyle çıkıyor bugün Hürriyet gazetesi. Dünya Kupası heyecanı dört bir yanı sardı ancak daha turnuva başlamadan ev sahibi Amerika'nın takımlara yaptığı uygulamalar büyük tepkilere neden oldu. Amerika İran'a tam bir vize zulmü yaptı. Başvuruyu uzun süre yanıtlamadı. Ardından idari ve teknik kadrodaki 13 kişiye vize vermedi. Futbolcu Ayman Hüseyin'i tam 7 saat sorguladı. Sonuç olarak da İran'a sadece maç günleri için vize verdi. Meksika'da kamp yapan İran maç günleri Amerika'ya gidip karşılaşmanın hemen ardından da ülkeden ayrılmak zorunda diyor bugün Hürriyet. Bu konuyu da manşetten veriyor. Kaynayan kazanı kapakla bastırma bir diğer başlık. MHP lideri Bahçeli, Özgür Özel'e tavsiyemiz açıktır. CHP'nin iç gerilimini sırtlanıp meydanlara taşımaktan, CHP bünyesindeki çatla memleket satına yaymaktan, mevki yarışını demokrasi kahramanlığı gibi servis etmekten vazgeçmelidir. Kaynayan kazanı kapakla bastırmaya çalışmak akıl kârı değildir diyor Bahçeli. Cinayet 10 yıl sonra çözüldü. İstanbul Şişli'de evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda öldürülen Mezdeke Dans grubunun üyesi Aynur Kambur cinayeti 10 yıl sonra çözüldü. Polis 150 kişinin ifadesini aldı. 300 saatlik kamera görüntüsünü inceledi. İnceleme sonucunda cinayeti sülalemizden dansöz çıkmaz diyerek Kambur'u tehdit eden akrabaları Fazlı ve Serdar Kar'ın azmettirdikleri belirlendi. Azmettiricilerle birlikte tetikçi Bülent Gündüz de yakalandı. Pastanede pastacı olarak çalışan Bülent Gündüz cinayeti itiraf etti diyor Hürriyet bugün. Yeni Şafak gazetesi ahlaklı kurultay yapacağız manşetini atıyor. Meclisteki grup toplantısında kimin konuşacağına ilişkin kriz, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu geri adım atınca hafife atlatıldı. Kürsüye Özel çıktı. Ancak genel merkezde partililere seslenen Kılıçdaroğlu büyük tasfiye sinyali verdi. CHP lideri ahlaklı erdemli kurultayı elbette yapacağız diyerek Özel'in zaferle çıktığı kurultayın da ahlaksız olduğunu ilan etti diyor Yeni Şafak. Kupaya İslamofobi gölgesi bir diğer başlık. Dünya Kupası öncesinde Müslüman ülke takımlarına ve hakemlerine yönelik ayrımcı, İslamofobik ve ırkçı muameleler tepki çekti. FIFA davetlisi Somali hakem Omar Artan'ı Miami'den geri gönderen Amerika, Senegal ve Özbekistan takımlarını didik didik arattı. Iraklı futbolcu Ayman Hüseyin havalimanında 7 saat sorgulandı. FIFA ise sessizliğini koruyor diyor Yeni Şafak bugün. Cumhuriyet'e bakıyoruz. Kürsü darbesi manşetiyle çıkıyor Cumhuriyet gazetesi de. Kürsü darbesi püskürtüldü manşetiyle çıkıyor Cumhuriyet gazetesi. CHP'de butlan kararı sonrası partinin seçilmiş lideri Özgür Özel'le mahkeme kararıyla göreve getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun destekçileri grup toplantısı tartışmasında meclisin dikmen kapısında karşı karşıya geldi. Kılıçdaroğlu kanadı RBD sonrası Mansur Yavaş'ın sağduyu çağrısıyla biz bu oyunu bozarız diyerek CHP genel merkezine çekildi. CHP'nin seçilmiş lideri Özel, partinin seçilmiş yönetimine sahip çıkan yurttaşlara meclis kapısında teşekkür etti. Özel, bugün CHP'yi onun seçtiği genel başkanına ve milletvekillerine karşı Adalet ve Kalkınma Partisi yargısının girişimiyle yapılmaya çalışılan darbeyi bir kez de şanlı meclisin kapıları önünde geri püskürttünüz. Türkiye sizinle gurur duyuyor dedi. Özel'in bu ifadeleri de yine Cumhuriyet'in manşetinde yer buldu. Akşam gazetesi ev sahibi faulle başladı manşetiyle çıkıyor bugün. Yine Dünya Kupası'nda yaşananlar, öncesinde yaşanan gerilim bugün akşamın manşetinde bu başlıkla veriliyor. Kaçak elektrikle şarj bir diğer başlık. Şanlıurfa'da trafodan kaçak hat çekip aracını şarj eden sürücü suçüstü yakalandı deniliyor. Haftalık tatil yıllık izinden sayılmaz bir diğer başlık. Yargıtay çalışan lehine emsal bir karara imza attı. İşçinin alacak davasında Yargıtay 28 günlük yıllık izin içinde kullanılmayan 4 günlük hafta tatili olduğunu vurguladı. İşveren 4 günlük ücret ödemeli dedi. Bu haber de yine bugün akşam gazetesindeydi. Postaya da bakalım. Bir tutam saçtan çok daha fazlası manşetiyle çıkıyor Posta gazetesi. Özlem Deniz'e 2017'de lenf kanseri teşhisi kondu. Kemoterapi sırasında bütün saçları döküldü. Bin gönüllüden biri Senol Derneği'nin verdiği peruklarla moral buldu. Özlem 2023'te kanseri yendi. 3 yıldır özenle uzattığı saçlarını da başka hastalara moral olsun diye derneğe bağışladı diyor Posta bugün. Yardım talebine yerinde cevap bir diğer başlık. Yaptığı hayır işleriyle dikkat çeken Çelik Eriş'i kendisinden yardım isteyenleri inceleyip sık dokuyor. Böylece yapılan yardımın boşa gitmesini engellemeye çalışıyor. Samsun'da yaşayan 52 yaşındaki kağıt toplayıcısı Serpil Hanım kendisinden yardım isteyince Çelik Eriş'i bir gününü onunla geçirdi. Birlikte çöpten atık malzeme topladılar. Çelik, Serpil Hanım'ın hayatına dokunacağız. Bundan sonra da her ay bir ihtiyaç sahibini seçip hayat mücadelesini paylaşacağım dedi. Ve bu haber de bugün Posta gazetesinde yer buldu.
1: NTV Radyo. Finans Bülteni.
2: Borsa İstanbul Yüz Endeksi güne 13.741 seviyesinde başlayacak. Dolar 46.13, Euro 53.28'den işlem görüyor. Altının onzu 4.178 dolar. Kapalı çarşıda gram altın 6.201, çeyrek altın 10.516 liradan satılıyor. Brent petrolün varil fiyatı ise 91 dolar.
1: NTV Radyo.
3: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
2: Ülkenin iç kesimlerinde sağanaklar devam ediyor. Marmara'da hava açık, Poyraz sert ve serin esmeye devam ediyor. İstanbul güneşli, sert esen rüzgar serinlik veriyor. İstanbul 28, Bursa az bulutlu 31 derece. İç Anadolu'nun genelinde öğle akşam arasında gök gürültülü kuvvetli sağanak geçişi olacak. Ankara'da da beklenen yağmur yer yer kuvvetli yağacak. Sıcaklık 27 derece başkentte bugün. Ege'de Denizli, Afyonkarahisar, Muğla kesiminde kısa süre yağış var. İzmir 33 derece. Akdeniz'de Isparta, Adana'nın ve Mersin'in kuzey ilçelerinde de sağanak yağış bekleniyor. Antalya'da hissedilen sıcaklık yüksek 35 derece olacak bugün. Karadeniz'de Bolu, Karabük, Trabzon, Artvin, Rize kesiminde kuvvetli yağış sağanağı etkili. Doğu'da Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan'da yine şiddetli yağış ve yıldırım tehlikesi var. Güneydoğu'da da Lodos'la çok sıcak olacak.
3: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
1: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Ardento, Ardento. Mobile Systems. Reklam. Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
4: Hedefe ulaştınız.
1: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da. Borusan
7: Next. Tekstil teknolojileri alanında dünyanın en prestijli organizasyonlarından biri olan ITM 2026 Uluslararası Tekstil Makineleri Fuarı 9-13 Haziran'da İstanbul TÜYAP Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. Tüm sektör temsilcilerimizi bekliyoruz.
8: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konfor. konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.

0: Notebook istersin, Vatan'da bulursun. 4-15 Haziran tarihleri arasında seçili MacBook'larda parafla peşin fiyatına 9 taksit Vatan'da. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için
2: kazancım net Sigortam.net. Aygaz
3: diyorum. 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
4: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
5: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
6: NTV Radyo.

0: Selam. Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Arvento. Mobile Systems.
1: NTV Radyo'da haberleri aktarmayı sürdürüyoruz. Amerika Hürmüz'de helikopterin düşmesinden sorumlu tuttuğu İran'a 4 saat süren hava saldırısı düzenledi. İran'ın radar ve füze rampaları hedef alındı. İran'da Ürdün'de Amerikan üssüne, Bahreyn'de ise 5. filoya saldırdı. Amerika 2 saldırı dalgasının ardından saldırıların şimdilik tamamlandığını açıkladı.
2: Hürmüz Boğazı'nda yine hareketli saatler geçti. Amerika Birleşik Devletleri devriye gezerken düşen helikopteri İran'ın vurduğunu öne sürerek 4 saat boyunca İran'a saldırılar düzenledi. İran da Amerika Birleşik Devletleri'ne yanıt verdi. Amerika, İran'a saldırıların meşru müdafaa amacıyla ve kısıtlı olarak düzenlendiğini duyurdu. İlk dalgada İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik ile Bender Abbas şehirleri ve Keşm adası hedef alındı. İran'a ait radar ve hava savunma sistemleri vuruldu. Yaklaşık bir saat sonra Amerika Birleşik Devletleri yeni bir saldırı dalgası daha başlattı. Hürmüzgan eyaletine bağlı Jask açıklarında patlama sesleri duyuldu. Hava savunma sistemleri ve radarlar hedef alındı. Saldırılarda Jask limanının vurulmadığı ancak su ve enerji kesintilerinin oluştuğu kaydedildi. İran da saldırılara yanıt verdi. Bahreyn'deki Amerikan donanmasına ait 5. filonun bir insansız hava aracı düşürüldü. Kuveyt ve Ürdün'de ise Amerika Birleşik Devletleri üsleri hedef alındı. En az 4 balistik füze ile 21 hedefe saldırı düzenlendi. İran bölgede F-35 hangarlarının vurulduğunu duyurdu. Saldırılar sonrası 3 ülkede sirenler çaldı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı de Amerika Birleşik Devletleri'ni bölgeyi terk etmeye çağırarak "Güvende olmak istiyorsanız bölgeden gidin." açıklaması yaptı. Amerikan Başkanı Donald Trump bir Amerikan Apache helikopterinin Hürmüz Boğazı üzerinde düştüğünü duyurmuştu. 2 kişilik mürettebatın iyi olduğu bildirildi. Trump ardından helikopteri İran'ın düşürdüğünü ifade etti. İransa helikopteri düşürmek için hedefli bir saldırı düzenlenmediğini söylüyor. Helikopter krizi tam da İsrail ve İran'ın karşılıklı çatışmalarının ardından geldi.
1: Dün Beştepe'de Milli Güvenlik Konferansları açılış töreni vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan orada bir açıklama yaptı. Terörsüz Türkiye sürecine dair mesajlar verdi ve sürecin stratejik bir devlet vizyonu olduğunu söyledi.
3: Terörsüz Türkiye süreci bir güvenlik politikasının ötesinde ülkemizin yeni yüzyılına ilişkin stratejik bir devlet vizyonunun adıdır. İnşallah süreç hedeflerimizle uyumlu bir şekilde başarıya ulaştığında iç cephemizi güçlendirmekle kalmayacak, Türkiye'nin güvenliğini tahkim edecek, milletimizin önünde yeni kapıların açılmasına vesile olacaktır. Türkiye başkalarının senaryolarında kendisine rol biçilen bir ülke değil, kendi hikayesini yazan, kendi geleceğini şekillendiren ve bölgesinde oyun kurucu bir aktör haline geldiğini dost düşman herkese göstermiştir. Kendimizi en hızlı biçimde buna adapte etmeye çalışıyoruz. Bugün savaşlar cepheyle birlikte siber alanda, uydu sistemleri üzerinden, sosyal medya platformlarında eş zamanlı yürütülüyor.
1: Terörsüz Türkiye için DEM Parti süreci hızlandıracak bir çerçeve yasaya ihtiyaç olduğunu savunuyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuşsa yasal düzenleme için önce silah bırakma sürecinin bitmesi gerektiğini söyledi. Sürece ilişkin MHP'den de açıklama var.
4: Terörsüz Türkiye sürecinde gözler yasal düzenlemelerde. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş yasal adımlar için PKK'nın silah bırakma sürecini tamamlaması gerektiğini söyledi. Süreçte gelinen son aşama hakkında MİT Başkanı İbrahim Kalın'la görüşeceğini bildirdi.
5: Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanımız İbrahim Kalın Bey'le görüşeceğim. Son gelinen nokta nedir? Onlardaki bilgiler nelerdir? Birinci elden dinleyeceğim. Eğer başlangıçta ortaya konulan silah bırakma takvimine örgüt uymuş olsaydı, şimdiye kadar bu mesele çoktan çözülürdü. Silahların teslimi konusunda önemli bir gecikme oldu. Bu sürecin hızlandırılması ile ilgili devletin güvenlik birimlerinin ölçülebilir ve denetlenebilir kontrol mekanizmalarını devreye sokması ve ardından da yasaların parlamentoda çıkartılmasıyla bu sürecin tamamlanması gerekir.
4: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de sürecin önemine vurgu yaptı.
6: Terörsüz Türkiye hedefini korumak, ihanet şebekelerinin hesabını bozmanın gereğidir. Terörsüz Türkiye hedefi kararlılıkla sürdürülecek.
4: DEM Parti ise sürecin hızlanması için yasal düzenleme istiyor. Partisinin grup toplantısında konuşan DEM Parti eş genel başkanı Tülay Hatimoğulları, önemli bir eşikten geçildiğini, sürece ivme kazandıracak bir çerçeve yasaya ihtiyaç olduğunu dile getirdi.
7: Bu süreç stratejiktir, tarihseldir, toplumsaldır. Bu nedenle bu çerçeve yasa iktidarıyla muhalefetiyle toplumun bütün kesimlerini kapsayacak, paydaşları daraltan değil, genişleten bir içerikte hazırlanmalı.
1: Dün CHP'de gerilimli bir gündü. Hem CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hem de Grup Başkanı Özgür Özel grup toplantısında konuşacağını söyleyince mecliste tansiyon yükseldi. Her iki grubun destekçileri arasında da tartışmalar çıktı. Günün sonunda kürsüye Özgür Özel çıktı. Mecliste yaşanan grup toplantısı gerilimine bakalım şimdi.
4: Mecliste CHP grup toplantısı gerilimi yaşandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da CHP Grup Başkanı Özgür Özel de grup toplantısı da kürsüde olacağını söyleyince meclis giriş kapısının önünde iki kanadın destekçileri toplanmaya başladı. Grup salonu için hamle yapan ilk grup Özgür Özel'e destek veren milletvekilleri oldu. Saatler sabah 8'i gösterdiğinde Özel'e destek veren milletvekilleri toplantının yapılacağı salona girmeye başladı. Aynı saatlerde meclisin dışında gerilim vardı. Her iki tarafın destekçisi partililer meclisin dikmen kapısına yığıldı. Polis iki grubun ortasında tampon bölge oluşturdu. Ancak karşılıklı sloganlar atıldı. Tansiyon yükseldi. Saatler onu gösterdiğinde Özgür Özel meclise geldi. Saat 10.33'te Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yavaş, milyonlarca CHP'li sağduyulu bir yaklaşım göstermenizi beklemektedir diyerek Kılıçdaroğlu'ndan grup toplantısına katılmamasını istedi. Saat 10.54 meclis kapısında gerilim artınca meclis başkanlığı grup toplantı salonuna ziyaretçi yasağı getirdi.
8: Grup toplantısında ziyaretçi alınacaktır.
4: Saat 11.22'de Kılıçdaroğlu'ndan açıklama geldi. Kılıçdaroğlu topyekün halk ayaklanması çığırtkanlığı yaparak bu partinin öz evlatlarını birbirine düşman etmek isteyenler bilsin ki biz bu oyunu bozarız dedi. Meclise gitmeyeceğini, genel merkezde olacaklarını söyledi. Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler meclisten ayrıldıkları sırada gerilim yine yükseldi. Saat 12.05'te Özel meclis kapısına gitti. Destekçilerine teşekkür etti. CHP'deki grup toplantısı gerilimi böylece sona erdi. Saat 13.30'da ise Özel grup toplantısında kürsüdeydi.
9: Bu kürsüde ilan edilen saatte çıkıp da konuşma yapmayı kendi adıma bir başarı, bir zafer olarak görmüyorum.
4: Özel Kılıçdaroğlu'na bir kez daha kurultay çağrısı yaptı.
9: Genel başkancılık, PM'cilik bu kararla oynanamaz. Burada yapılacak iş 26 Temmuz tarihini geçirmeden bir kurultay yapmaktır.
1: Özgür Özel kürsüden indiği anda Kemal Kılıçdaroğlu genel merkezde kürsüye çıktı. Özel'e sert eleştiriler yönelten Kılıçdaroğlu bir kez daha arınma mesajları verdi. Grup gerilimi sonrası CHP MYK Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak. Toplantıda kurultay sürecine yönelik yol haritasıyla ihraçların gündeme gelmesi öngörülüyor.
10: Benim koltuk derdim yok. Kurultayı toplayacağım. Ahlaklı, erdemli bir kurultayı elbette yapacağız.
11: Mecliste grup toplantısında kürsüde olacağını açıklamıştı. Ancak gerilim artınca toplantıyı genel merkeze aldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sert sözlerle CHP Grup Başkanı Özgür Özel'i hedef aldı.
12: Ben isterdim ki bunu meclise yapalım. Ama gerilim yaratıldı. Hep iyi niyetli davrandım. İyi niyetli davrandığım için zaman zaman iyi niyetim istismar edildi. Ben bunun da farkındayım. Ama bir noktaya kadar, o noktaya gelince kusura bakmayın diyeceğiz. Kesip atacağız.
11: Kılıçdaroğlu konuşmasında sık sık arınma mesajı verdi. Kurultay yapılacağını da söyledi. CHP'nin kurultayları şenlik kurultaylarıdır. CHP kurultaylarında para olmaz diye de ekledi.
12: Mutlak butlan davasını bu partinin başına bela edenlerden hesap sormazsam namerdim. Hiçbir CHP genel başkanı yurt dışına gidip bize niye yardım yapmıyorsunuz diyemez.
11: Grup toplantısı gerilimi sonrası CHP Merkez Yönetim Kurulu bugün saat 13'te Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak. Toplantıda hem Özel ve ekibinin olağanüstü kurultay talebine yönelik yol haritası hem de ihraçların gündeme gelmesi bekleniyor. CHP kaynakları sadece il ve ilçe başkanlıkları değil kapsamlı bir ihraç süreci başlayabilir değerlendirmesi yapıyor. Parti tüzüğüne göre il ve ilçe başkanları Merkez Yönetim Kurulu kararı ile ihraç edilebiliyor. Ancak milletvekili ve belediye başkanlarının ihracı için parti meclisi kararı gerekiyor.
1: Manisa'da elektrik akımına kapılarak yaşamını yitiren eski Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek vefatının birinci yılında düzenlenen törenle anıldı. Zeyrek'in eşi, kızı ve yakınları duygusal anlar yaşadı. Ama etkinliğine katılanlar arasında CHP Grup Başkanı Özgür Özel de vardı.
13: Mevlid-i Şerif okutuldu, mezarı başında duygusal anlar yaşandı. Ferdi Zeyrek vefatının birinci yıl dönümünde dualarla anıldı.
14: Bu acı Ferdi'nin yokluğuna katlanmak o kadar kolay değil. Bu noktada hem Manisa'mız hem ailesi hem Cumhuriyet Halk Partisi ailesi zor günlerden, büyük bir sınavdan geçti, geçiyor, geçmeye de devam edeceğiz.
13: Geçen yıl 9 Haziran'da vefat eden Ferdi Zeyrek için Manisa Büyükşehir Belediyesi önünde anma töreni düzenlendi. Katılanlar arasında eşi Nurcan ve kızı Nehir Zeyrek'le yakınları vardı. Zeyrek'in bina girişindeki fotoğrafının önüne karanfiller bırakıldı. Ferdi Zeyrek için daha sonra Hatuniye Camisi'nde mevlit okutuldu. Camideki programa Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katıldı. Katılımcılar daha sonra Ferdi Zeyrek'in kabri başına gitti. Zeyrek'in eşi ve kızının gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Eski Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek geçen yıl 6 Haziran'da evinin havuzunun makine odasındaki arızayı kontrol etmek isterken akıma kapılmıştı. 3 gün yaşam mücadelesi veren Ferdi Zeyrek müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan büyükelçilere yeni görevlerini tebliğ etti. İran ve Ukrayna'ya yeni büyükelçi görevlendirilmesi yapıldı. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Meclis Dış İlişkiler ve Protokol Başkanı Büyükelçi Ahmet Aydın Doğan Tahran büyükelçisi olarak görevlendirildi. İlk defa İzlanda'ya büyükelçi görevlendirilmesi de yapıldı. Kiev büyükelçisi Mustafa Levent Bilgen Reykjavik büyükelçisi olarak görevlendirildi. Kiev büyükelçiliğine de Lahey büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan getirildi. Eski Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi Daimi Temsilcisi Büyükelçi Burak Akçapar'ın yeni görev yeri Lahey oldu. Toplamda 28 yeni büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevlendirilmesi yapıldı.
15: NTV Radyo
1: Haber turuyla devam edelim. İstanbul'da terör örgütü DAEŞ'e yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 13 zanlı yakalandı. Aramalarda çok sayıda dijital materyal de ele geçirildi. Yabancı uyruklu 13 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki sorgu işlemleri sürüyor. İstanbul Güngören'de bıçaklanarak öldürülen 16 yaşındaki Atlas Çağlayan cinayetine ilişkin davanın görülmesine başlandı. Savcı mütalasını açıkladı. Çocuğa karşı kasten öldürme, silahla tehdit ve ruhsatsız silah bulundurma suçlamasıyla katil zanlısı Eçe'nin 21 yıl 7 ay 15 gün hapiste cezalandırılması istendi. 2016'da evinin önünde öldürülen Mezdeke grubu dansçısı Aynur Kambur cinayetinde düğüm 10 yıl sonra İstanbul Kart sayesinde çözüldü. Kambur'un gözaltına alınan akrabası sorguda cinayeti itiraf etti. İzmir'de 8 yıl önce 26 yaşındaki Dorukhan Büyükışık'ın inşaat şantiyesinde ölü bulunmasına ilişkin soruşturmada da yeni bir gelişme yaşandı. Son firari şüpheli de yakalandı. Eskişehir'de kaldığı sığınma evinden 2 ay önce ayrılan Eylül Başboğa o tarihten bu yana kayıp. Ailesinin en son 12 Nisan'da irtibat kurabildiği 30 yaşındaki kadın için arama çalışmaları sürüyor. Gaziantep merkezde 12 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düşük gelirli şahısları gelir vaadiyle kandırıp 175 milyon liralık işlem gerçekleştiren suç örgütü şebekesi çökertildi. Mersin'de sahte doktorluk yaptığı belirlenen yabancı uyruklu yakalandı. Zanlının evinde ultrason cihazı bile bulundu. Suriye uyruklu zanlı sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürüldü. Yaz geldi, düğün sezonu başladı. Evlenecek çiftleri birçok masraf bekliyor. Onlardan biri de düğün yemeği. Fiyatlarda geçen yıla göre %40'ın üzerinde artış var.
16: Sadece restoran ve lokantalar değil, düğün yemekleri de zamlandı. Yaz geldi, düğün sezonu başladı. Evlenecek çiftler hazırlıkları hızlandırdı. Yüksek maliyet kalemlerinden biri de misafirlere sunulan yemekler. Salonlarda ortalama fiyatlar kişi başı 1500 liradan başlıyor, 3000 liraya kadar çıkıyor.
17: Geçen seneye göre şu andaki fiyatlarımız aşağı yukarı %40-45 civarında arttı. Ama burada iki tane kritik önemli bir şey var. Biz zaman zaman düğün salonlarında özellikle biz kendimiz dışarıdan hazırlayıp yemekleri teslim ediyoruz. Buranın satışları düğündeki düğün salonunun hizmetleriyle birlikte o fatura ediliyor.
16: Sektör yetkililerine göre birçok kişi maliyeti nedeniyle düğün yapmıyor. Kına gecesi sonrası sadece nikah yapmayı planlıyor. Ya da 50-60 kişilik eğlence organizasyonunu tercih ediyor.
17: Bu pazardan en çok dikkat edilmesi gereken mutlaka ekonomik bir değer oluşuyor. Yani lisanslı firmalardan, yemek sanayicilerinden bunu almaları, Tarım Bakanlığımızda lisanslı olan firmaları tercih etmeleri önemli.
1: Sosyal medyaya 15 yaşın altında olanlar için yasak getiren düzenleme sonrasında ilk adım Türkiye'de erişim kısıtlaması bulunan Roblox'tan geldi. Oyun platformu ebeveyn kontrol panelini sitesine ekledi. Kaynaklar temsilcilik açması durumunda Roblox'a erişim engelinin kalkabileceğini bildirdi.
4: Türkiye'de 2 yıldır erişim engeli bulunan Roblox'la ilgili yeni bir gelişme var. 15 yaş altına girişi yasaklayan düzenlemeye uyum için ebeveyn kontrol paneli siteye eklendi. Böylece Roblox bu yükümlülüğü yerine getiren ilk oyun sitesi oluyor. Yaş sınırı gibi kriterleri sorgulamak için kullanılacak panel sayesinde 15 yaşın altındaki kullanıcıların girişine izin verilmeyecek. Yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle Roblox'a Türkiye'de erişim 7 Ağustos 2024'te sınırlandırılmıştı. Erişime yeniden açılması içinse son bir adım daha atması gerekiyor. Kaynaklar platformun yakında Türkiye'de temsilcilik açma şartını da yerine getireceğini ve böyle olursa erişim engeli kararının kaldırılacağını ifade ediyor. Sosyal medyaya getirilen yaş sınırı sonrası platformlara uyum için Kasım ayına kadar süre verilmişti. Bu süre dolmadan platformlar yasa gereği kullanıcıların 15 yaşının üstünde olduğunu tespit edebilecek panelleri platforma eklemek zorunda. Türkiye'de erişimine sınırlandırma getirilen bir diğer platform Discord'un açılması için de görüşmeler devam ediyor.
15: NTV Radyo. İstanbul yol durumu.
1: İstanbul'da trafikte yoğunluk haritası bu dakika itibariyle %65'i gösteriyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken Mustafa Kemal Bağlantı yolu Beylerbeyi arasında bir yoğunluk var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de Küçük Bakkalköy Kavacık arasında sabah trafiği var. Avrasya Tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasında E5'te Saadetdere Küçükçekmece arasında TEM'de ise Esenyurt İkitelli arasında yoğunluk var. Yolda olanlara iyi yolculuklar.
15: İstanbul yol durumu.
0: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek.
18: Mobile Systems.
15: Reklam.
19: Bu şehir müzikle yaşıyor. İKSV 54. İstanbul Müzik Festivali. Festival sponsoru Borusan. İlk notadan beri destekçisiyiz.
20: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
21: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
22: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
23: Sıradaki şarkı Hep İcin'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
24: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
25: Televizyon deyince vatan. Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
26: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Bankam Tombank, kartıma bil.
27: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen Emparalı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. Empara, Empara, bankanın güzeli.
2: ETS yaz fırsatları başladı. Gel, yerin hazır, kaçmasın yaz. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: NTV Radyo.

0: reklam.
1: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Ardento.
2: Mobile Systems.
3: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sunar.
4: Merhabalar. Yoğurtlarda gerçekten de kıvam çok önemli. Türkiye'yi de gayet iyi tanıyan bir yabancı yemek yazarı kaymaklı yoğurt ve bal resmi paylaşmış. Ve bunu bir tek artık Türkiye'de bulabiliyorum. Hiçbir yerde bulamıyorum. Eski kaymaklı yoğurtlar yok diye. Kendisi Lübnanlıdır. Elbette ki Lübnan'da da kaymaklı yoğurt vardır. Ama bizdeki Anadolu'daki gibisi yok. Özellikle bizim yörük kültürümüzde gerçekten yoğurdun başka bir yeri var. Aslında yoğurt kültürü deyince mesela bizim Osmanlı kayıtlarında yoğurtlu yemeğe rastlıyor muyuz? Arasanız bulamazsınız. Neden? Çünkü yoğurda yoğurt denmemiş sarayda. İran'daki gibi mast denmiş. Çünkü Farsça o zamanın bir anlamda lingua francası gibi. Yani şimdi de biz mesela kelimelerin arasına İngilizce kelimeler sıkıştırıyoruz. İngilizce her tarafı işgal etti ya, bütün herkes her ülkede İngilizce konuşuyor. O zamanın da yüksek dili Farsça. Dolayısıyla Türkçe'ye de çok Farsça kelime yerleşmiş. Onun için yoğurt kelimesiyle saray kayıtlarında herhangi bir şey ararsanız bulamazsınız. Ama mast olarak ararsanız bulursunuz. Çünkü o zaman Farsça mast kelimesi tercih edilmiş. Bu da son derece ilginç aslında. Anadolu'daki yoğurdu kullanarak yaptığımız yemekler bir İran mutfağına göre daha fazla. Mesela onlar aş yapıyorlar. Aş diye onlar çorbaya deniyor. Ama şimdi İran deyince de sadece bir Farsi kültürü olarak düşünmemek lazım. Çünkü İran'ın neredeyse %30'u Azeri. Onlarda da Türk etkisi çok var ve Selçukluların da Anadolu Selçuklu Devleti'ni kurmadan önce ciddi bir süre İran coğrafyasında yaşadıklarını düşünürsek Selçuklu-İran etkileşimi de son derece önemli. Yani iki kültür birbirine girmiş, bir anlamda hemhal olmuş. Şimdi kaymaklı yoğurda dönersek, kaymaklı yoğurda elde etmenin yolu nedir? Evet, zaten yoğurdu evde yaptığımız zaman da üstünde bir kaymak oluşur. Ama iyice ne şöyle hani deri gibi bir kaymak olmasını istiyorsanız da sütü yoğurt mayalayacağınız kaba bayağı böyle yukarıdan köpürterek dökmeniz lazım. Şimdi öyle köpük köpük bir yüzey oluşuyor yoğurdun üstünde. Onu hiç ellemeden gene sarıp sarmalayın, uyumaya bırakın. Köpükçükler bir süre sonra sönecek ve incecik o deri gibi hafif rengi sarıya dönen kaymak tabakayı oluşturacak. Şimdi tabii ki önceden mayasını süte katmış olmanız lazım. Çünkü o köpürterek koyduktan sonra kaba tekrar yoğurdu karıştırmayacaksınız. Yani kabın içinde mayalamayacaksınız. Ayrı bir yerde sütü daha önceki yoğurdunuzla mayalayacaksınız. Sonra köpürte köpürte mesela toprak bir kaba koyacaksınız ve orada kendi kendine tutacak. Tuttuğu zaman da üstünde bir kaymak tabakası olacak. Gerçekten de kaymaklı yoğurdun yeri farklıdır. Eskiden kaymağını sevmezdim. Onu ayırırdım. Kaymağını seven alırdı. Ben altını yerdim. Fakat bir petek balla birlikte yan yana koyduğunuz zaman gerçekten çok ilginç oluyor. Hem değişik tekstürler, petek balın içindeki arının peteği, yoğurdun kaymağı derken gerçekten de tekstürler karışıyor, lezzetler karışıyor. Bambaşka bir alem oluyor. Evet, yoğurt çeşitlemelerine devam ediyoruz. Takipte kalın, hoşça kalın.
3: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu.
5: NTV Radyo. Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
6: Bugün Bolu, Ankara, Kayseri, Sivas, Gümüşhane, Rize, Erzurum, Kars boyunca geniş alanda aniden kuvvetli bir şekilde gelecek sağanaklara karşı tedbirli olunmalı. Dere taşkınları ve sel oluşabilir.
5: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
7: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
8: Doğa takvimi. Bugün 10 Haziran 2026 Çarşamba. NTV Radyo iyi günler diler.
9: Uğur böceği, uçuç böceği, hanım böceği ya da Türkiye'dekilerde 7 siyah nokta olduğu için 7 noktalı gelin böceği. Türlü türlü adı, en az 6000 farklı türü var. Uğur böceği denmesinin nedeni yaprak bitlerini yer, böylece bitkileri kurtarır. Çiftçiler uğur böceği çoksa o yılın bereketli geçeceğini söyler. Ortalama ömrü 2-3 yıl olan bir uğur böceği ömür boyu yaklaşık 5000 yaprak biti yer. Günde 10 ila 50 adet yumurtlayabilir. 6000 farklı türü olan uğur böceğinin en yaygın türü Asya uğur böceği. Bizdekilerden en belirgin farkı üzerinde 19 siyah nokta olması. Ana yurdu Asya olduğu halde Afrika, Avrupa, Amerika'ya kadar yayılmış olan Asya uğur böceği hızla çoğaldığı için diğer bazı böcekler açısından tehlike yaratıyor. Görme yeteneğinin çok iyi olduğunu, uzaklaştırıldığı yere hızla geri döndüğünü, avcılara karşı bir kimyasal salgılayarak tadı çok kötü bir ava dönüştüğünü, böylece avlanamadığını ekleyelim.
8: Doğa takvimi.
7: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi Arvento işe giderkeni sundu. Arvento, Arvento.
0: Reklam. Hedefe ulaştınız.
10: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvenci olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
11: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorum faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, defter beyan sistemi. Mail ve mesaj gönder. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
8: Salt'ın güncel sergisi Barajdan Sızanlar, Doğu Akdeniz'den Körfez bölgesine uzanan bir coğrafyada arazi, hafıza ve arşiv arasındaki ilişkilerin izini sürüyor. Barajdan Sızanlar, 23 Ağustos 2026'ya kadar Salt Beyoğlu'nda. Giriş ücretsiz. Ayrıntılı bilgi için saltonline.org.
5: NTV Radyo'nun katkılarıyla.
12: Çatınızda renkli ve uzun ömürlü bir çözüm arıyorsanız, Megaron Çatı Teknolojileri anahtar teslim hizmetiyle çatınıza değer katar.
13: Her mevsimde, her havada.
14: Çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
15: Kupası heyecanı vatanda. 5-15 Haziran tarihleri arasında iPhone 17e 256 GB akıllı telefon tüm renkler 54.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
16: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam.net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam.
4: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
5: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
6: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Kahraman Kazan Ankara yolunun 51-54. Kilometrelerinde ve Kırıkkale-Kırşehir yolunun 69-72. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
4: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
5: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
7: NTV Radyo.
8: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Her mevsimde, her havada,
2: çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
3: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
4: El Niño nedir? İspanyolca bir kelime olduğundan El Niño değil, El Niño olarak telaffuz edilir. Pasifik Okyanusu'nda Peru açıklarındaki suların her zamankinden daha sıcak olması durumudur. Bu yüksek sıcaklık dünya iklimini etkiler. En fazla etkilediği yerler Kuzey ve Güney Amerika, Avustralya, Filipinler ve Doğu Afrika. Türkiye ise direkt değil, dolaylı olarak etkiler.
1: Her mevsimde, her havada,
2: çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
3: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
0: Burası NTV Radyo. Saat 9.
5: NTV Radyo'da haberlerle yayındayız. Amerika Birleşik Devletleri, Hürmüz'de helikopterin düşmesinden sorumlu tuttuğu İran'a 4 saat süren hava saldırısı düzenledi. İran'ın radar ve füze rampaları hedef alındı. İran ise Ürdün'de Amerikan üssüne, Bahreyn'de ise 5. filoya saldırdı. Amerika, 2 saldırı dalgasının ardından saldırıların şimdilik tamamlandığını açıkladı.
6: Hürmüz Boğazı'nda yine hareketli saatler geçti. Amerika Birleşik Devletleri devriye gezerken düşen helikopteri İran'ın vurduğunu öne sürerek 4 saat boyunca İran'a saldırılar düzenledi. İran da Amerika Birleşik Devletleri'ne yanıt verdi. Amerika, İran'a saldırıların meşru müdafaa amacıyla ve kısıtlı olarak düzenlendiğini duyurdu. İlk dalgada İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik ile Bender Abbas şehirleri ve Keşm adası hedef alındı. İran'a ait radar ve hava savunma sistemleri vuruldu. Yaklaşık bir saat sonra Amerika Birleşik Devletleri yeni bir saldırı dalgası daha başlattı. Hürmüzgan eyaletine bağlı Jask açıklarında patlama sesleri duyuldu. Hava savunma sistemleri ve radarlar hedef alındı. Saldırılarda Jask limanının vurulmadığı ancak su ve enerji kesintilerinin oluştuğu kaydedildi. İran da saldırılara yanıt verdi. Bahreyn'deki Amerikan donanmasına ait 5. filonun bir insansız hava aracı düşürüldü. Kuveyt ve Ürdün'de ise Amerika Birleşik Devletleri üsleri hedef alındı. En az 4 balistik füze ile 21 hedefe saldırı düzenlendi. İran bölgede F-35 hangarlarının vurulduğunu duyurdu. Saldırılar sonrası 3 ülkede sirenler çaldı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakşi de Amerika Birleşik Devletleri'ni bölgeyi terk etmeye çağırarak "Güvende olmak istiyorsanız bölgeden gidin." açıklaması yaptı. Amerikan Başkanı Donald Trump bir Amerikan Apache helikopterinin Hürmüz Boğazı üzerinde düştüğünü duyurmuştu. 2 kişilik mürettebatın iyi olduğu bildirildi. Trump ardından helikopteri İran'ın düşürdüğünü ifade etti. İran'sa helikopteri düşürmek için hedefli bir saldırı düzenlenmediğini söylüyor. Helikopter krizi tam da İsrail ve İran'ın karşılıklı çatışmalarının ardından geldi.
5: Terörsüz Türkiye süreci Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gündemindeydi. Erdoğan Beştepe'de düzenlenen Milli Güvenlik Konferansları açılış töreninde konuştu dün. Sürecin stratejik bir devlet vizyonu olduğunu söyledi.
7: Terörsüz Türkiye süreci bir güvenlik politikasının ötesinde ülkemizin yeni yüzyılına ilişkin stratejik bir devlet vizyonunun adıdır. İnşallah süreç hedeflerimizle uyumlu bir şekilde başarıya ulaştığında iç cephemizi güçlendirmekle kalmayacak, Türkiye'nin güvenliğini tahkim edecek, milletimizin önünde yeni kapıların açılmasına vesile olacaktır. Türkiye başkalarının senaryolarında kendisine rol biçilen bir ülke değil, kendi hikayesini yazan, kendi geleceğini şekillendiren ve bölgesinde oyun kurucu bir aktör haline geldiğini dost düşman herkese göstermiştir. Kendimizi en hızlı biçimde buna adapte etmeye çalışıyoruz. Bugün savaşlar cepheyle birlikte siber alanda, uydu sistemleri üzerinden, sosyal medya platformlarında eş zamanlı yürütülüyor.
5: Şimdi bir canlı bağlantıyla devam edeceğiz. CHPMK Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Başkanlığı'nda bugün toplanacak. Toplantıda kurultay sürecine yönelik yol haritasıyla ihraçların gündeme gelmesi öngörülüyor. NTV muhabiri Uğraş Bingöl, CHP Genel Merkezi'nde NTV ile ortak yayında.
8: Seni yanıltmıyor. Evet, saat 13'te bugün Merkez Yönetim Kurulu toplantısı gerçekleşecek. Gündemde şüphesiz ki son dönemde yaşanan tartışmalar var. Özellikle dün Özgür Özel ekibi ve Kılıçdaroğlu ekibi meclis kapısı önünde karşı karşıya gelmiş, hatırlayacağı üzere grup toplantısının kimin yapacağı üzerinden bir tartışma yaşanmıştı. Yer yer arbedeler yaşanmıştı. Ardından Mansur Yavaş'ın sağduyu çağrısı, Kılıçdaroğlu'nun o mesajı alıp alıntılayarak genel merkezi işaret etmesi tansiyonu bir nebze düşürmüştü. Ama o şüphesiz ki daha çok tartışmalara yol açacak görüntüler olacak. Her salı grup toplantısı böyle mi olacak, olmayacak mı? İşte bu konuşulmaya başladı. Her salı bu gerilim yaşanacak mı, yaşanmayacak mı? Kılıçdaroğlu'na yakın isimler ortada çift başlık olduğunu söylüyor ve özellikle meclisin önünde yaşanan o arbede görüntüleri ve atılan sloganlar nedeniyle bir ihraç durumunun başlayabileceğinden bahsediyorlar şüphesiz ki. Ama bu ihraç boyutu hangi pozisyonda olacak, o konuda bir tartışma var. Ama meclis önünde yaşanan arbedeye, o arbedede olan isimlerin bazılarının ihraç edileceği konuşuluyor. Orada tespit edilen isimler arasında tabii ki bunlar genelde partili üyeler ya da delegeler olabilir. Ama şunu söylemekte fayda var. İl ve ilçe başkanlarını

0: görüşmelerimizde de buna ilişkin mesajlar verdi. Hatta çok sayıda birçok alanda ihraç yaşanabilir ifadesini kullandılar bugüne ilişkin. Bugün Gözler Cumhuriyeti Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu toplantısında olacak. O toplantıda aslında 11 Haziran Perşembe günü yapılacak parti meclisine de bir hazırlık olmuş olacak. Çünkü hatırlanacağı üzere Özgür Özel ve arkadaşları olağanüstü kurultay istiyor. Parti meclisi de önemli çünkü partinin en önemli karar alma organı Mutlak Butlan davası kararının ardından genel merkeze yapılan polis müdahalesi ve ardından dün yaşananların ardından ilk defa taraflar karşı karşıya gelecek. Bu nedenle de önemli. Özgür Özel ve arkadaşlarının sayısı parti meclisinde üstün. Bu da bazı noktalarda karar almalarına neden olabilir, karar alması noktasında bazı yine tartışmalar olabilir kendi aralarında. Ne olabilir? Özgür Özel ve arkadaşları olağanüstü kurultayı için parti meclisini zorlayacak. Buna karşı da Kemal Kılıçdaroğlu ve arkadaşları da olağanüstü kurultaya gitmeme noktasında bir yol haritası belirleyecekler. Ama şunu zaten daha önce de söylüyorlardı. Bu bir tedbirli karar, bir mahkeme kararı kesin olmadığı için olağanüstü kurultay kararı alamaz görüşü de hakim. Bugün MYK 13'te başlayacak. Biz de buradaki gelişmeleri an ve an takip etmeyi sürdüreceğiz.
1: Uğraş, şunu sormak isterim. Şimdi dün iki taraftan, aslında ilk günden beri yani Mayıs 24'ten beri konuştuğumuz durum. Bir taraf kurultay derhal diyor, diğer taraf işte tedbir kararı, ama ben bu tarafını sormayacağım. Parti tüzüğü açısından nasıl bir durum var? Çünkü dün yine kurultay çağrısı hemen 26 Temmuz dedi yanlış hatırlamıyorsam Özgür Özel. En geç o tarih olmak üzere yapılmalı. Parti meclisinde de bunu gündeme getiririz şeklinde. Ama genel merkezdeki grupta yani Kılıçdaroğlu'nun konuşmasında arınmadan sonra, ihraçtan sonra yapılacak durumu var. Bugün MYK'da bir ihraç kararı çıkabilir mi? Çıkarsa kimlerle ilgili çıkabilir? Parti tüzüğü ne diyor? Yarın parti tüzüğü kurultay kararı çıkabilir mi konusunda ne diyor o parti meclisi toplantısı için?
0: Cumhuriyet Halk Partisi iş tüzüğü bu noktada açık. Milletvekilleri ve belediye başkanları noktasında ihraç kararı alabilmesi için parti meclisi kararı gerekiyor. Yani parti meclisine disipline sevk etmesi gerekiyor ama parti meclisinde Özgür Özel'e yakın isimlerin çoğunlukta olduğunu söyleyelim. Biz de birkaç gündür aslında parti meclisindeki isimlerin kime yakın olduğunu o listeyi çıkartmaya çalışıyoruz. Ama bunu söylemek mümkün. Parti meclisine getirmeden hem milletvekilleri hem belediye başkanlarının ihracı söz konusu değil. Az önce de söylediğim gibi nasıl ihraçlar olabilir? İlçe başkanlıkları, il başkanlıkları, bazı delegeler, bazı üyelerin ihracını yapabilir. Yani disipline sevk edebilir tedbirli olarak. Biz de aslında bu noktada bir karar bekliyoruz. Kurultay kararı da parti meclisinde çoğunlukla alınabilir ama az önce de yine bahsettiğim gibi ilk Mutlak Butlan davasından beri tartışılan en önemli konulardan biri. Zaten Mutlak Butlan davası karara bağlandıktan sonra bu tartışmalar da başlamıştı hatırlanacağı üzere. Sen de yakından takip ediyorsun. Ama bu noktada işte parti meclisi olağanüstü kurultay kararı alabilir mi? Tabii ki alabilir ama Kılıçdaroğlu'na yakın isimler bu noktada mahkeme kararını gösteriyorlar. Yani tedbirli olduğu için, bu karar kesinleşmediği için böyle bir karar alınamaz vurgusunu yapıyorlar. O yüzden de hem bugünkü toplantı hem de Perşembe günü gerçekleşecek parti meclisinde taraflar da yüz yüze gelecek ilk defa. Gerçekten ilginç görüntülere de sahne olabilir parti meclisindeki o görüntüler. Çünkü Kılıçdaroğlu ve arkadaşları şunu söylüyor. Yine de altını çizmekte fayda var. Bu kesin bir karar olmadığı için, tedbirli karar olmadığı için, daha doğrusu mahkeme kararında tedbir olduğu için kurultay yapılamaz diyor. Ama şunu beklemek mümkün. İlçe ve il başkanlıkları düzeyinde bazı görevden almalar bekleniyor bugün.
2: Uğraş Bingöl, NTV ile ortak yayında aktardı.
3: NTV Radyo. Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dijiortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dijiortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com'da.
4: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi. Mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini...

0: demeye bırakır.
1: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin. Bursan
2: Next. Tekstil teknolojileri alanında dünyanın en prestijli organizasyonlarından biri olan ITM 2026 Uluslararası Tekstil Makineleri Fuarı 9-13 Haziran'da İstanbul TÜYAP Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. Tüm sektör temsilcilerimizi bekliyoruz.
3: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.

0: çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2.375.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
2: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vadede bozulmuyor.
3: Finansal özgürlük budur işte.
1: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
4: Güney Avrupa rotanızı Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla çizin. Madrid, Paris, Roma ve diğer seçili şehirlere İstanbul çıkışlı gidiş dönüş biletinizi 9-19 Haziran tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026, 30 Mart 2027 tarihleri arasında 149 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
5: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
6: Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım dönemi 8 yılın ardından resmen başlıyor. Sıralanmış partilerde yönetim kurulu devir teslim töreni bugün yapılacak. Yeni yönetimin mazbatalarını alacağı tören saat 14'te kulüp binasında gerçekleştirilecek. 17.245 rekor oyla Fenerbahçe Başkanlığı'na seçilen Aziz Yıldırım görevi Saadettin Saran'dan devralacak. Öte yandan Fenerbahçe'nin futbolda yeni sezon planlaması da belli oldu. Sıralanmış partiler yeni döneme 5 Temmuz'daki Avusturya kampıyla hazırlıklarına başlayacak. Fenerbahçe bu süreçte 3 hazırlık maçı yapacak. Sıralanmış partilerde yeni sezona başlarken teknik direktörlük görevi için Aykut Kocaman'ın takımın başına geçmesi bekleniyor. Dünya Kupası yarın Meksika'da oynanacak Meksika-Güney Afrika maçıyla başlayacak. Ancak turnuvaya katılacak bazı ülkeler Amerika Birleşik Devletleri'nde gördükleri muameleden şikayetçi. Özellikle Orta Doğu temsilcileri vize süreçlerinde ve ülkeye girişte büyük sorunlar yaşıyor.
7: İran, Irak, Senegal ve Özbekistan için 2026 Dünya Kupası serüveni sorunlarla başladı. Bu ülkeler Amerika Birleşik Devletleri'nde maruz kaldıkları muameleden şikayetçi. Kamp yerini Meksika'ya almak zorunda kalan İran'ın Futbol Federasyonu kendilerine maç bileti verilmediğini iddia etti. Orta Doğu ülkesi grubundaki iki karşılaşmasını Los Angeles'ta, birini Seattle'da oynayacak. Bu maçlar içinse Meksika'daki kamp yerinden günübirlik seyahat etmek zorunda kalacak. İran için sorunlar aylar öncesinden başladı. Teknik direktör Emir Galenoi ve futbolculara uzun incelemelerin ardından vize verildi. Teknik ve idari kadrodaki 13 kişinin başvuruları ise onaylanmadı. Benzer vize sorunlarını Irak'ta yaşadı. Takımın yıldızlarından Aymen Hüseyin de havalimanında 7 saat boyunca sorgulandı. Senegal milli takımı Amerika Birleşik Devletleri'ne vardığında uçaktan iner inmez yoğun bir aramaya tabi tutuldu. Özbekistan kafilesi ise narkotik köpeklerinin de yer aldığı geniş bir güvenlik kontrolünden geçti. Tepki çeken uygulamalar milli takımlarla sınırlı değil. FIFA tarafından Dünya Kupası'nda görevlendirilen Somalili hakem Omar Abdulkadir Artan, Miami Havalimanı'nda yapılan incelemelerin ardından ülkesine geri gönderildi.
6: Amili kadın futbol takımı Dünya Kupası elemelerini Malta'yı 3-0 yenerek galibiyetle tamamladı. Deplasmanda oynanan maçta Malta'yı Alexandra Gat kendi kalesine, Ece Türkoğlu ve Selen Gül altın kulağın golleriyle yenerek grubu 13. puanla 2. sırada bitirdi. Milli takımın playoff'taki rakibi 18 Haziran'da İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacak kura çekimiyle belli olacak. İlk maçlar 5-13 Ekim tarihleri arasında oynanacak. Real Madrid'de teknik direktör Alvaro Arbeloa ile yollar ayrıldı. Başkanlığa yeniden seçilen Florentino Perez yeni sezonda takımın başına Jose Mourinho'yu getirecek. Portekizli çalıştırıcı Eflatun Beyazlılar'da görev aldığı 2010-2013 yılları arasında bir La Liga, bir İspanya Kral Kupası ve bir İspanya Süper Kupası kazandı.
5: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV Radyo. İşten güçten. Profesör Cem Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair her şey.
1: Merhaba sevgili NTV Radyo dinleyenleri. Bir kadın sigortalı dinleyenimiz bize emeklilik sorusu soruyor. 1969 doğumlu kendisi, sigorta başlangıç tarihi ise Temmuz 1988. 3600 günden ne zaman emekli olurum diye sormuş. Belli ki dinleyenimizin 3600 gün ya da buna yakın bir toplamda prim günü bulunmakta. 3600 günden ne zaman emekli olurum diye sorduğuna göre şu şekilde yaş haddinden emekli olmak konusunu anlatmamız gerekiyor. Yaş haddinden emekli olabilmek için 15 yıl sigortalılık süresi, 3600 gün prim ödeme ve 60 yaş koşullarına tabi. 3600 gün prim ödemesi var ise dinleyenimizin 2029 yılında 60 yaşını dolduracağı tarihte emekli olabilecek. Bir başka dinleyenimiz yine aslında emeklilik değil ama hizmet süreleriyle ilgili bir soru sormuş. Bir erkek sigortalı, 1995 ve 98 yılları arasında markette çalıştım. Sigortam yapılmadı ve düzenli bir maaş ödemesi de olmadı diye eklemiş. Şimdi biz bunu nasıl çözebiliriz diye soruyor. Aslında keşke bunlar o zaman içerisinde fark edilip de çözülebilseydi. Nitekim dinleyenimizin işinden ayrıldığı tarihten itibaren 5 yıllık zaman aşımı süresi içinde hizmet tespiti davası açması gerekirdi. Açmadığı için bu hakkı bir defa zaman aşımına uğramış. Bugün sosyal güvenlik açısından maalesef yapacağı bir iş ve işlem bulunmuyor. Ayrıca ücretlerim de eksik ödendi ya da ödenmedi diyor. Ayrıca ödenmeyen ücretler için de dava açması şu an için mümkün değil. Çünkü yine iş kanunumuzun 38. maddesine göre işçi alacaklarında zaman aşımı süresi 5 yıl. Dolayısıyla bu durum muacel hale geldiği tarihten itibaren 5 yıl içinde talep edilmeyen işçi alacakları da zaman aşımına uğramaktadır.
0: Profesör Doktor Cem Kılıç'a sormak istediklerinizi ntvradio@ntv.com.tr adresine gönderebilirsiniz. İşten güçten. Profesör Cem Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair her şey.
2: Reklam. Sıradaki şarkı Happy'cinden geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
3: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
4: Haziran ayına özel fırsatlar anlaşmalı Isuzu yetkili servislerinde. 5 yaş ve üzeri araçlarda %15, 10 yaş ve üzeri araçlarda %20 yedek parça indirimi sizi bekliyor. Üstelik anlaşmalı kredi kartlarına tüm işlemlerinizde tam 12 taksit fırsatıyla. Detaylar isuzu.com.tr'de. Kampanya 1-30 Haziran tarihleri arasında geçerli ve stoklarla sınırlıdır. Isuzu'nun tercihi Petrol Ofisi Maximus Motor Yağları.
5: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
6: Sen ne istersen ol.
7: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
8: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım, ortak geçmiş, ortak gelecek.
9: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
10: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
11: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
10: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
12: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
13: Reklam.
14: Akü yol durumunu sunar.
15: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Kahramanmaraş Gaziantep yolunun 3-4. Kilometrelerinde ve Samsun Ankara yolunun 22-25. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
14: Yiğit Akü yol durumunu sundu.

0: NTV Ekonomi. Geri sayım başlıyor.
1: Günaydınlar, mutlu sabahlar. Hoş geldiniz NTV stüdyolarına. 10 Haziran 2026 Çarşamba günü sabahında geri sayım programımızda birlikteyiz. Hafta içi her sabah olduğu üzere. Birazdan Kültür Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sinan Alçın Hoca bizimle birlikte olacak. Özellikle yurt içinde son gelişmeleri, yarın biliyorsunuz Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Haziran ayı para politikası kurulu toplantısı var. Önemli bir toplantı. Ne olabilir? Özellikle Mayıs ayı enflasyonu ya da ilk 5 aylık enflasyondan sonra hocayla beraber değerlendireceğiz. Ondan sonra İş hukuku uzmanı Pamir Başar bizimle birlikte olacak. Yargıtay dün çalışanların izin kullanımlarıyla alakalı bir karar verdi. Bu karar neye işaret ediyor? Bu karar nedir? Neye işaret ediyor? Çalışanların hayatında izin kullanımı konusunda neler değişecek? Bunu da bize Pamir Bey, Pamir Başar aktaracak değerli izleyenler. Süremiz içerisinde elbette haberler ve piyasa rakamları da ekranlarınızda olacak. Başlatıyoruz bu sabahın öne çıkan satır başlarıyla programımızı. Enflasyonun beklentileri aşmasının ardından yabancı raporları gelmeye devam ediyor. Yabancı yatırımcılardan, yabancı uluslararası yatırım bankalarından son analizler Bank of America, Morgan Stanley ve Goldman Sachs'tan geldi. Her üç kuruluşun ekonomistleri de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan bu hafta, yani yarın toplantıda faiz değişikliği beklemiyor. %37 şu anda gösterge faiz ama fiili olarak %40 seviyesinde biliyorsunuz uygulanıyor. Gecelik borç verme piyasa %40 üzerinden fonlanıyor. Mayıs'ta en yüksek aylık reel getiri %1,38 ile mevduat faizinde oldu. BIST 100 endeksi %0,31 yatırımcısına reel getiri sağladı. Mayıs ayında euro %1,23, dolar %1,24 ve altın %3,78 kaybettirdi Mayıs ayı itibariyle. Asya Kalkınma Bankası İstanbul Kuzey Demiryolu geçiş projesi için Türkiye'ye 750 milyon dolarlık kredi sağlanmasını onayladı. Onaylanan bu miktar projeye yönelik sağlanacak kredilerden ilki. İkinci kredi ise 2028 yılında yeniden değerlendirilecek. Demiryolu projesinin toplam maliyeti 8,2 milyar dolar. Amerika Birleşik Devletleri Hürmüz'de Amerikan helikopterinin düşmesinden sorumlu tuttuğu İran'a 4 saat süren hava saldırısı düzenledi. İran'ın radar ve füze rampaları hedef alındı. İran ise Ürdün'de Amerikan üssüne, Bahreyn'de ise 5. filoya, donanmada 5. filoya saldırdı. Amerika 2 saldırı dalgasının ardından saldırıların şimdilik tamamlandığını açıkladı. Değerli izleyenler, öne çıkan satır başları böyleydi. Hemen dönelim piyasalarda. Dün neler oldu? Bu sabaha nasıl başladık? BIST 100 endeksi dünkü işlemlerde %0,86 düşüşle 13.742 puan seviyesinden kapandı. İşlem hacmi 167,3 milyar lira olarak gerçekleşti. Şöyle bir baktığımız zaman bankacılık endeksi %0,67 yukarıda, ulaştırma endeksi %0,25 yukarıda. Onun dışında gıdada, hizmetlerde, holdingde kayıplar var. İletişim endeksi %1'in üzerinde, %2'ye yakın değer yitirdi. Petrokimya, sigorta, sanayi endekste %2'nin üzerinde düştü. Ticaret endeksinde de kayıplar vardı. Savaşın başlamadan önceki son işlem günü 27 Şubat'tan dün akşamki kapanışa baktığımız zaman sanayi endeks hala %6,7 artıda, onu da belirtelim. Para piyasalarında dolar yeni güne 46 lira 13 kuruş seviyesinden başlıyor. Euro 53 lira 35 kuruş seviyesinde. Küresel para piyasalarına baktığımızda doların dün sabahtan bu sabaha bir miktar değer kaybettiğini görüyoruz. 100 endeks seviyesinin üzerinden 99,8'lere doğru geri çekildi. Euro dolar karşısında bir miktar kuvvetlendi, 1.1550'lere doğru. Sterlin de dolar karşısında 1.34'e yeniden hareketlenmiş durumda. Altın fiyatlarına bakalım. Az önce haber turumuzda başlıklarda aktardık ya, Amerika Birleşik Devletleri Hürmüz Boğazı'nda üzerinde devriye gezen helikopterinin düşmesinden İran'ı sorumlu tuttu ve iki dalga halinde 4 saat süren bir operasyon, bir saldırı gerçekleştirdi. İran'a Hürmüz bölgesindeki radar sistemleri ve füze rampaları hedef alındı. İran da buna yine Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki üslerine ve de donanmasına saldırıda bulunarak cevap verdi. Sabaha karşı bu saldırıların bittiğini açıkladı Donald Trump ve Amerikan Merkez Kuvvetleri Komutanlığı. Elbette hani yeniden bu sıcak sıcak çatışmanın başlamış olması altın fiyatlarını da olumsuz yönde etkiledi. 4211 dolar önceki kapanışına göre %1,13 operasyonun sonuna doğru artık hani devam ediyor, bitiyor vesaire sonuna doğru yaklaşılırken altının ons fiyatında 4200 doların altı da 4170 dolarda görüldü. Oradan bir miktar toparlandı. Kayıpların bir kısmını geri aldı ama gördüğünüz gibi yine %1,12 aşağıda 4200 dolar üzerinde tutunmaya çalışıyor. Geride bıraktığımız hafta ve bu hafta elbette uzmanlarla konuştuğumuz zaman hatırlayın yukarıya doğru hareketin bir miktar şu anda belirsiz olduğu, savaş bittiği zaman görüleceğini, ancak aşağıya doğru hareketin yeni seviyelerle devam edebileceği ifade edilmişti. Elbette hani kesin bilmek mümkün değil ama aşağıda yeni destek seviyelerinin arandığı ifade edilmişti. Şimdi o noktada 4200 doların şimdilik sanki öyle bir seviyeymiş gibi göründüğünü söyleyebiliriz ama sabah altına da sarktı. Petrol fiyatları dün, daha doğrusu bu sabaha karşı operasyon haberiyle beraber bir miktar yükseldi ama gördüğünüz gibi yine operasyonun bitmesiyle beraber yine gevşedi. %0,8 aşağıda, $90.39. Hatta dün hani henüz operasyon vesaire saldırı ortada yokken 90 doların altı da 89 dolarda görüldü. Brent petrolde hep söylüyoruz ya, Brent petrol aşağıya gitmek istiyor, Brent petrol gerilemek istiyor ama bir türlü jeopolitik risklerden fırsat bulamıyor. Yine de bu sabah 90 dolar önceki kapanışına göre %0,79. Geçelim yurt içine. Yurt içinde altın fiyatları, dışarıya paralel bir seyir var elbette. Orada da %1 aşağıda 6247 lira bankalar arası piyasada, çeyrek altında 10.251 lira seviyesinde. Dün Amerika'nın saldırısı ve elbette bu teknoloji hisselerindeki kafa karışıklığı mı demek lazım ona, gerçekten bilmiyorum ama o Amerikan borsalarında da satış getirdi ve son bir ayın en düşük seviyelerine geldi. Güney Kore borsası 3 gündür pazartesi günü hatırlayacaksınız %8 düştü. Bu teknoloji hisseleriyle, yapay zeka hisseleriyle alakalı olarak orada devre kesici çalıştı. Dün salı günkü işlemlerde %7 yükseldi. Bu sabah baktığınız zaman yine %6,5 aşağıda, korkunç bir marjda dalgalanmalar yaşanıyor Güney Kore'de. Yine Japonya'da, Çin'de ve Hong Kong'da da işlemlerin ekside olduğunu belirtelim. Amerikan vadelilerinde de %0,6 civarında bir kayıp var. En son olarak kripto para evrenine de bakalım. 61.300 dolar. Bitcoin 1600 dolarda seyrediyor. 1620 liraya kadar geri çekildi. Ethereum, Ripple, Solana ve Cardano'da da yine kayıplar var. %5, %4,5-5 aralığında. Yani risk iştahı kripto para tarafında da hala zayıflamaya devam ediyor gibi bir görüntü var. Şimdi değerli izleyenler, konumuza geçeceğiz ama geçmeden bir haberimiz var. Önce onu aktaralım. Enflasyonu konuşacağız hocamızla. İlk olarak enflasyonu soracağız. Enflasyonda en önemli konulardan bir tanesi de gıda meselesi biliyorsunuz. Hasat, tarımda hasat sürdükçe meyve tezgahlarında ürün günden güne bollaşıyor geçen yıldan farklı olarak. Fiyat düşüşe geçse de hala yüksek. Erik 150 liradan, çilek de 100 liradan satılıyor.
2: Yaz meyvelerinde fiyatlar düşüşe geçti. Ancak hala yüksek. Yaz meyveleri için hasat Mayıs ayında başladı. Bahar aylarında yağışların iyi gitmesi sayesinde çoğu üründe verim iyi. Bu da tezgahlardaki meyve miktarını her geçen gün artırıyor.
3: Yaz meyveleri başladı. Boy boy fiyatlarına gelen, malına göre fiyatlar.
4: Şimdilik kayısı alıyoruz, şekerpare alıyoruz, çilek alıyoruz.
2: Tezgahlarda bolluk yaşansa da ürünlerin fiyatı hala yüksek. Bolu'nun İhsaniye Mahallesi'nde kurulan pazarda erik 150 liradan satılıyor. Kirazın kilo fiyatı 400 liraya kadar çıkıyor. Şeftali 50 lirayla 100 lira arasında, çilek 100 lirayla 120 lira arasında satışa sunuluyor.
3: %'de kiraz var, 350'ye de var, 400'e de var. En çok ne satıyor? Ya şu, tabii şeyler, erik, çilek, kiraz, kayısı başladı, alyanak kayısı, hani tatlı kayısılar, onlar başladı. Yaz şeftalimiz var, nektarimiz var. Kavunumuz var, onun kilosunu 65'e satıyoruz. Artıştan ziyade düşüş oluyor.
1: Şimdi dönelim Kültür Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sinan Alçın'a. Günaydın hocam, hoş geldiniz yayınımıza diyelim.
5: Günaydın Murat Bey, iyi yayınlar.
1: Hocam çok teşekkürler. Geride bıraktığımız hafta Mayıs ayı enflasyonunu aldık geldiğimiz nokta itibarıyla. Yılın ilk 4 ayında %16'nın civarında bir enflasyonu cebimize koyduk. Şimdi yarın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplantısı, para politikası kurulu toplantısı var. Oraya gelmeden önce yılın ilk 4 ayında bir tarafta içerideki gelişmeler, bir tarafta da dışarıdaki gelişmeler. Nisan ayında savaşın etkisini net bir şekilde gördük. Mayıs ayında O etkinin bir miktar sınırlandığını mı söylememiz lazım? Giyim tarafımı şaşırttı, hedefleri demek lazım. Gıdadaki geri aşağıya gelişi nasıl buldunuz? Bir Mayıs ayı enflasyon rakamı değerlendirmenizle başlayalım. Buyurunuz.
5: Tabii normal koşullarda Türkiye ekonomisinde enflasyonun en üst seviyeye ulaştığı ay Nisan ayı, bazı durumlarda Mayıs'a taşar bu. Tamamen hava koşullarıyla ilgili. Çünkü Nisan ve Mayıs ayları özellikle bu yaş sebze meyve üretimindeki artışa paralel olarak enflasyon oranının gıda tarafından aşağıya çekildiği bir ay. Bu yıl Mayıs ayında bu etkiyi belli ölçüde gördük. Çünkü geçen yılı anımsayacak olursak özellikle zirai don meselesi ciddi ölçüde gıda fiyatlarında beklenenin ötesinde bir artış ortaya çıkarmıştı. Dolayısıyla yıllık bazda da baktığımızda geçen yılki kötü ürün diyelim, az ürün durumunun karşısında bu yıl bol ürün var. Ama tabii bu sonuçta şöyle bir durum var Murat Bey. Tarım için konuştuğumuz bir genelleme var. King kanunu dediğimiz, yani iyi ürün olan yıllarda kötü hasılat, kötü ürün, az ürün olan yıllarda da iyi hasılat ortaya çıkar. Yani ters orantı var. Buradaki talep elastikiyetine bağlı olarak. Dolayısıyla hani mevcutta fiyatların düşüyor olması tarımsal üreticiyi de memnun etmiyor. Öyle bir tablo da var açıkçası. Bunu da söylemek lazım. 2026 yılının ilk yarısı, daha doğrusu ilk 4 aylık devreye baktığımızda enflasyon içerisinde talep enflasyonun etkisinin biraz daha yavaşlama eğiliminde olduğu, özellikle perakende satışlarda da biraz iştah kaybının ortaya çıkması nedeniyle, ama maliyet bacağının oldukça güçlendiği bir tabloyla karşı karşıyayız. Yılın ikinci yarısına yaklaşırken de yıl sonuna dönük enflasyon beklentileri Merkez Bankası tarafından da, uluslararası kurumlar tarafından da yukarı yönlü revize edildi. Merkez Bankası'nın son enflasyon raporunu anımsayacak olursak %16'dan %24'e çıkartılan bir enflasyon beklentisi var ki bu %50'lik bir artış anlamına geliyor. Bu da ağırlıklı olarak ham petrol fiyatlarının asılı kalacağı, yani bir barış durumu olsa bile Hürmüz'de belli bir seviyede asılı kalacağı varsayımıyla oluşturulmuş durumda. Nitekim hem Amerika'da Fed açısından hem de Japonya'da Boj açısından da bu kötümser senaryo, yani maliyet etkisini yaratacağı bu enflasyondaki yüksek seyir beklentisi etkili oluyor politikalarda.
1: Hocam çok teşekkürler. Zaten bahsettiğiniz gibi hem enflasyon başlığı altında hem ulaştırmada hem de konut tarafında bu etkileri gördük. Giyim bu ayı Mayıs ayında hesapları, tahminleri şaşırtan alt başlık oldu. %5-6 civarında bir artış beklenirken %11'in üzerinde bir artış gözlemledik. Bunu sadece mevsimsel etkili mi şey yapmak lazım? Orada savaşın etkisini gördük mü? Ya da bu yılın geri kalanına, yani mesela Haziran ayına, Temmuz ayına sarkacak mı, devam edecek mi? Nasıl bakarsınız?
5: Tabii sezon değişimi böylesi etkiler yaratıyor. Benzer durumu Ekim ayında da görüyoruz biliyorsunuz. Özellikle giyim ve ayakkabıda. Ama Mayıs ayında biraz tabii ortalamayı aşan ölçüde bir değişim oldu o kısımda. Haziran ayında bu etkiyi görmeyiz muhtemelen bu kadar yoğun biçimde. Önümüzdeki aylarda burada geri çekilme olur. Esas itibariyle az önce de ifade etmeye çalıştım. Bizim açımızdan, yani Türkiye enflasyonu açısından önümüzdeki aylar maliyet baskısının daha yoğun hissedildiği bir durum yaratacak. Burada da iki risk var. Birisi ham petrol fiyatlarındaki yüksek seyir ve onun asılı kalacağı ya da takılı kalacağı yer. İkincisi de iç siyasetteki gerilimin kur üzerinde yaratabileceği baskının şiddeti. Bu da ister istemez tabii maliyet geçişi konusunda şüphe uyandıran bir durum oluyor piyasada.
1: O zaman bu yorumda bizi yarına, yani Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın para politikası kurulu toplantısına getiriyor. Şimdi yurt içinden, yurt dışından yatırım bankaları, uluslararası yatırım bankaları, analistler yavaş yavaş şeylerini açıkladılar. Tahminlerini, beklentilerini açıkladılar. Büyük oranda Merkez Bankası'nın yarın %37 olan gösterge faizi değiştirmesini beklemiyorlar. Ama hem yurt içinden hem de yurt dışından faiz artışı yönünde bir reaksiyon bekleyenler de var, az olmakla birlikte. Onların da altını çizdiği konu, sizin de altını altını çizdiğiniz konu, olası bir kur atağı karşısında Merkez Bankası'nın elinin daha kuvvetli olabilmesi, yani güvenlik tamponunu bir miktar daha genişletebilmesi adına faizin yükseltilebileceği. Karşı tarafta diyor ki ya yaz geliyor, hani bir taraftan turizm gelirleri olacak, dolayısıyla turizmden döviz gelecek, dolayısıyla hani çok da bu kadar önden hareket yapmaya, önlem almaya gerek yok diyor. Sizin görüşünüz nedir, sizin beklentiniz nedir hocam?
5: Ya sadece Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın değil, dünyada bütün merkez bankaların şu an dikkatle baktıkları şey aslında bir stagflasyon riski. Stagflasyonda da iki bacak var. Bir tarafı yükselen enflasyon, diğer tarafı ise durgunluk. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bu problemle biraz daha yakından yüz yüze kalmış bir banka. Çünkü bir taraftan da uzun süredir özellikle sanayideki durağanlığın devam ettiğini görüyoruz. Bu yönüyle baktığımızda belli alanlarda işte selektif kredi politikası diye de Merkez Bankası tarafından ifade edilen imkanlar dahilinde kredi genişlemelerine olanak sağlanmaya çalışılıyor. İşte geçtiğimiz haftaki yeni nefes kredisi bunun örneklerinden biri. Bu yönüyle baktığımızda Merkez Bankası'nın aslında temel motivasyonu faizi indirmek, ama mevcut koşullar hem küresel ve bölgesel düzeyde hem de içerideki durum ister istemez Merkez Bankası'nın faiz indirimini zorlaştırıyor. Peki gerçekler, yani mevcut yüksek enflasyon riskini dikkate aldığımızda Merkez Bankası'nın faiz artırması gerekmez mi dediğimizde de orada da tekrar bu üretimin sürdürülebilirliği ve nakit akışı ile ilgili sıkıntılar karşımıza çıkıyor. Onun için benim beklentim de yarına dair politika faizin sabit tutulması. Ancak şunu unutmamak lazım. Burada para politikası sadece politika faizinden ibaret bir şey değil. Az önce siz haberde de paylaştınız. Ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti politika faizinin üzerinde seyrediyor. Bu noktada bir koridor genişlemesi olabilir. Veyahut da yine BDDK, yine Merkez Bankası eliyle çeşitli makro ihtiyati tedbir kararlarıyla da o sıkılaştırma artırılabilir. Nitekim geçtiğimiz ay bu yönde belli alanlarda kredi kısıtlamaları olduğunu da gördük. Onun için politika faizinin sabit kaldığı ama diğer yan politikalarla bir nebze sıkılaştırmanın devam ettiği bir süreç görebiliriz. Burada tabii bu aydan ziyade bence Temmuz ayı daha kritik, çünkü Fed'e bakıyoruz, Fed ne yapacak? Diğer taraftan Boj'un, yani Japon Merkez Bankası'nın, evet, her ne kadar beklentinin altında gelse bile enflasyon, az önceki sebeplerle gelecekte enflasyonun artacağı beklentisiyle bir faiz artırımı ihtimali özellikle Temmuz ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın da faiz artırımı konusunda zorlayabilir.
1: Hocam çok teşekkürler. Faiz kararı önemli. Neden? Bir taraftan da sanayicinin, ihracatçının, üreticinin, vatandaşın, çiftçinin, herkesin gözü kredi faizlerinde, acaba ne zaman normale dönüş sinyali alacağız diye. Bu bize çizdiğiniz çerçeve içerisinde bir zamanlama var mı? Yılın son çeyreği, atıyorum yaz ayları ya da 2027 yılı kredi faizlerinde, eğer ki diyeceksiniz ki hem savaşın bitmesi hem de yurt içinde dengelerin, siyasi risklerin dengelenmesi gerekecek. Hani bir zamanlama var mı gözünüze kestirebildiğiniz? Mali olarak soruyorum.
5: Çok zor. Yani bulanık, yılın sonuna doğru baktığımızda çok puslu bir hava var ekonomik anlamda. Öyle bir şey ki savaş içinde barış, barış içinde savaş yaşanıyor. Şimdi bir taraftan müzakere yapıyor Trump'la ya da Amerika'yla İran. Barışa çok yakınız deniyor. Bir taraftan başkan yardımcısı dün yaptığı açıklamada evet çok yakınız, en az 3 ay sürer anlaşmamız diyor.
1: Hemen de bitebilir, 3 ayda
5: tartışma devam ediyor. Doğru. Evet, yani netice itibariyle çok hassas bir dönemden geçiliyor. Esas risk şu Murat Bey, yani ham petrol fiyatları evet bir yerde asılı kalacak. Tekrar 60 dolara dönme ihtimali yok bu yıl. Ama ikinci risk aslında ikincil piyasalarda ortaya çıkabilecek durum. Ne demek bu? Yani taşımacılık, bunun dışında çeşitli sanayi mal üretiminde kullanılan emtiaların üzerinde daha doğrusu ihracat yasaklarının ortaya çıkma ihtimali, ki bunu pandemi döneminde yarı iletkenlerde yaşamıştık. Çeşitli nadir elementlerde de yaşayabiliriz. Bu muazzam ölçüde bir maliyet artışı anlamına gelir. Onun için hani bir taraftan faiz indirimi beklenen Fed'de faiz artırımının şimdi fiyatlanıyor olması, Boj'un enflasyon düşük gelse bile bir faiz artırımı konusunda iştahlı davranıyor olması, bunların sebebi bu. Yani küresel düzeyde ekonomide gerçekten çoklu belirsizlik yılı olarak ifade edebileceğimiz bir yılı yaşıyoruz.
1: Hocam son olarak son iki dakikamız, hemen şunu da sormak istiyorum. Sıklıkla dünyanın ve de Türkiye'nin konuştuğu ya da belki konuşması gereken konulardan, daha fazla konuşması gereken konulardan bir tanesi de sanayisizleşme meselesi. Özellikle şunu biliyoruz ki büyüme ya da daha doğrusu kalkınma, yani büyümenin kazançlarının kalıcı hale getirilebilmesi, kalkınma için sanayi şart. Bizim bu konuda uyguladığımız dezenflasyon programı ya da şey dışında, yüksek faiz politikası dışında, sanayi konusunda ya da sanayisizleşme riskine ilişkin sizin gözleminiz nedir? Neredeyiz?
5: Evet. Çok kısaca söyleyeyim ama çok önemli bir konu bu tabii. Türkiye 80'li yılların başında erken tarımsızlaşma yaşadı. Çünkü özellikle sanayinin hızlı yükselişi, büyük kentlere doğru göç. Şimdi de bir erken sanayisizleşme yaşıyoruz. Burada tabii sanayinin belli ölçüde özellikle daha yüksek katma değerli alanlara, daha niş üretim alanlarına kayması ve hizmet sektörünün güçlenmesi gerekir. Bu sağlıklıdır. Yani sektörler arasındaki transformasyon, geçiş önemli. Ama bunun nasıl yapıldığı çok önemli. Yani biz yerine ne koyuyoruz? Kaybettiğimiz sanayi yerine ne koyuyoruz diye baktığımızda burada henüz gidilecek fazlaca yol olduğunu görüyoruz. Onun için ciddi bir planlama ihtiyacı var ve sektörlerde biraz daha katma değeri yüksek alanlara doğru dönüşümün çok vesilesi olarak bu sanayisizleşmenin görülmesi lazım.
1: Hocam çok teşekkürler. Tabii bunu konuşurken bu işin içerisine zombi şirketler girecek. Söylediğiniz gibi yüksek katma değer girecek. Yüksek katma değerli üretim girecek. Çok teşekkürler, bizi bilgilendirdiniz. Başka zaman daha geniş konuşuruz sanayisizleşme meselesini. Mutlu günler diliyorum. Değerli izleyenler, sıradaki haberimiz, haberlerimizle devam edeceğiz. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin birinci güç ünitesinde reaktör basınç kabına temsili nükleer yakıt yüklendi. Akkuyu'yu devreye alma programındaki kritik aşamalardan biri olan yükleme işlemi kapsamında toplam 163 temsili nükleer yakıt demeti reaktör basınç kabına yerleştirildi. Uzman ekipler tarafından yürütülen çalışmalar 5 gün kesintisiz sürdü. Gerçek yakıt yüklemesinin birebir provası olan operasyonda tesisin mekanik, hidrolik, termal sistemleriyle yapısal dayanıklılığı test edildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yıl sonuna kadar santralden ilk elektrik üretimini gerçekleştirerek Türkiye'nin nükleer enerjide yeni bir döneme geçmesini hedefliyoruz dedi. Şimdi konumuza döneceğiz ama dönmeden hangi konuyu konuşacağız hemen onu paylaşalım sizlerle. Yargıtay, değerli izleyenler, yıllık çalışanların yıllık izinlerine ilişkin emsal niteliğinde bir karar verdi. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, işçinin yıllık ücretli izin kullandığı dönemlere denk gelen hafta tatili günlerinin izin süresinden düşürülemeyeceğine hükmederek kullanılmayan izin alacağının hesaplanmasında hafta tatillerinin ayrıca dikkate alınması gerektiğine karar verdi. Kararda yıllık izin kullandırıldığının ispat yükünün işverene ait olduğu hatırlatıldı. İşverenin bunu imzalı izin defteri veya eş değer belgelerle kanıtlaması gerektiği vurgulandı. Şimdi iş hukuku uzmanı Pamir Başer bizimle birlikte. Pamir Bey merhaba, günaydın, hoş geldiniz yayınımıza.
6: Murat Bey günaydın.
1: Hemen soralım. Çalışanların hayatında neler değişecek? Şimdi haftalık izne denk geliyor. Nasıl dolduruyorduk? Ne yapıyorduk? Bundan sonra neye dikkat etmemiz gerekiyor? Önce bir çalışan çerçevesinden buyurunuz, dinleyelim sizi.
6: Murat Bey, aslında şunu baştan belirtmek istiyorum. Sonunda söyleyeceğim. Karar herhangi bir değişiklik getirmiyor. Karar kanundaki durumu açıklığa kavuşturuyor. Daha önceki kararlarda da herhangi bir aksi yönde düzenleme yoktu. Çünkü kanun çok açık bir şekilde çalışanların iş günü üzerinden yıllık izne hak kazanacağını belirtiyor. Dolayısıyla iş günü olmayan hafta tatilinin ayrıca eklenmesini öngörüyor. Bugüne kadar da bütün yargı kararlarında bu şekilde karar verilmişti. Bu kararın farklı olan noktası, muhtemelen ilk derece mahkemesinde temiz incelemesinden geçmeden, hafta tatili günleri dikkate alınmadan bir karar verilmiş. Adalet Bakanlığı da kanun yararını bozmaya başvurarak bunun değiştirilmesini, yani hukuka uygun ve kanuna uygun hale getirilmesini istemiş. Dolayısıyla aslında belirtilen şey, hani bu bir habere dayanıyor ama belirtilen şey normalde zaten uygulanan bir durumu ifade ediyor. Hafta tatili her durumda yıllık ücretli izne eklenir. Ha, buna ilişkin çok fazla farklı tartışmalar oldu. Cumartesi gününün düşürülemeyeceği, cuma günü izin alınması durumunda cumartesi gününün yıllık izinden düşürülüp düşürülmeyeceği, ama Yargıtay'ın verdiği ve resmi gazetede yayınlanan karar herhangi bir değişiklik öngörmüyor. Kanundaki durumu açıklayan ve mahkeme kararını düzelten bir nitelikte bulunuyor.
1: Pamir Bey, bir örnek sorayım size. Mesela bugün ayın 10'u cuma günü, yarın perşembe 11, 12'si cuma günü. Ben pazartesi günü itibariyle izin aldığımı varsayıyorum. Ondan diyelim ki 2 hafta izin aldım. Aralıksız 2 hafta. Benim işe dönüşüm işte 2 hafta sonra olacak. Peki bu durumda ben kaç gün izin kullanmış olacağım? 5, 10 gün mü? Hafta sonları dahil mi? Eksik mi? Nasıl hesap edeceğiz? Kafamızda nasıl şekillendirelim?
6: Sözleşmenizde cumartesi gününde hafta tatili olduğu yazmıyorsa eğer 6 iş günü üzerinden hesaplanır her hafta için kullanılan yıllık izin süresi. Dolayısıyla 6 artı 6, 12 iş günü izin kullanmış olursunuz. İş kanununda 1 ila 5 yıl arasındaki çalışanlar için 14 iş günü belirlenmiştir yıllık izin süresi. Bu örnekten gidelim. Diyelim ki 2 yıllık bir çalışan, daha doğrusu 2. yılın içinde olan bir çalışan 14 günlük izninin 12 gününü kullanmış olur. 2 günü sonra kullanabilir.
1: Teşekkürler. Çalışan açısından peki işveren açısından bir de kararın az önce haberimize de aktardık. Yıllık izinlerin kullandırıldığını ispat yükü işverene ait diyor. Hani bu da zaten evet, bu şekilde uygulanıyordu. Bu şekilde devam edecek. İşveren açısından değişen bir şey var mı?
6: İşveren açısından da değişen bir şey yok. Bugüne kadar da hep bu şekilde uygulanıyordu. İşçinin yazılı olarak ispat aracını sunması, pardon, işverenin yazılı olarak ispat aracını sunması gerekiyor. Dolayısıyla işçiden bir imzalı belge alması gerekiyor yıllık izni kullandığına dair. Bunu sunamadığı zaman, hatta kötüye de kullanılan bir durum. Çoğu durumda çünkü online sistemlere geçtiğimiz için imzalı belgeler bulunmayabiliyor. İşverenin bunu sunamadığı durumda yıllık izni kullandırmadığı kabul ediliyor. Dolayısıyla imzalı bir belge almak işçiden, işveren açısından baktığımızda önemli bir noktada bulunuyor.
1: Hocam burada özellikle hani hakikaten dijital sisteme geçildi ve belki de doğrusunu söylemek gerekirse işleri kolaylaştırdı. Hani izne giriyorsunuz, otomatik olarak hesaplıyor hem çalışan açısından hem işveren açısından. Dediniz ya orada suistimaller de var diye. Özellikle çalışan açısından ve işveren açısından bu alanda, bu konuda nelere dikkat etmek gerekiyor?
6: Burada hani işçi açısından da işveren açısından da dikkat edilmesi gereken temel nokta yıllık izin taleplerinin yazılı olarak alınması ve talep sonucunda çoğu işverenin de atladığı nokta burası. İşçi yıllık izinden döndükten sonra kullandığına dair bir imzalı belge düzenlenmesi gerekiyor. Sadece talep de bu açıdan yeterli değil. Çünkü bir kişi baştan yıllık izin talebinde bulunmuş olabilir ama onu kullanmamış olabilir. Dolayısıyla kullandığını ispatlayan, işveren açısından söylüyorum, bir belge üretilmesi önemli. Ha, bunu yıllık olarak da düzenleyebilir işveren. Yıl içinde işçinin talep ettiği izinlere göre sonrasında bir mutabakat gibi. Fakat önemli olan şu, işçinin o yıllık izni kullandığını kabul eden bir yazılı belge olması gerekiyor. Yani işçi açısından da, işçi açısından şuna dikkat etmek önemli. Taleplerinde bulunurken, yani işçinin makul bir süre önceden işverene talepte bulunması gerekiyor. Bu makul süre önce duruma göre değişir. Ha, işverenin yıllık izin talebini işçinin istediği zamanda kullandırma gibi bir yükümlülüğü yok. Burada önemli olan şey iki tarafın mümkün olduğunca anlaşması. Ha, işverenin tek taraflı izne gönderme hakkı var. Bunun tam aksi yönde. Fakat burada da işverenin dikkat etmesi gereken nokta, tek taraflı olarak işçiyi yıllık izne gönderiyorsa bütün hak ettiği yıllık izni kesintisiz kullandırması gerektiği.
1: İş hukuku uzmanı Pamir Başer, çok teşekkür ediyoruz. Bizimle birlikte olduğunuz, yayınımıza katıldığınız için, bizleri bilgilendirdiniz, önemli bilgiler verdiniz. Mutlu günler diliyorum. Değerli izleyenler, şimdi programımız içerisinde bir araya gitme zamanı. Sonrasında borsada BIST 100 endeksi açılışıyla beraber tekrar karşınızda olacağız.

0: Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
1: Hedefe ulaştınız.
0: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
2: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
3: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
4: Neova Sigorta.
5: Kekiğin tazesini, kalitelisini, lezzetlisini yıllardır sofralarınızla buluşturuyoruz. Bağdat, Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı.
6: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
7: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
8: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
9: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
10: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
11: Yoksa sorun değil.
10: Dedim kızım halleder baban. Maaşı daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor. Çekilir ya, dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
9: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
12: Güneşe bakmanın demeyelim ama güneş ışınlarının odamıza girmesinin evet bize serotonin üretimi açısından çok büyük faydası var. Kesinlikle sabah uyandığımızda perdelerimizi açalım, güneş ışığını bolca maruz kalmaya çalışalım. Ama direkt bakmak değil aslında buradaki unsur. Direkt bakmanın son derece tehlikeli ve çok ciddi yan etkileri olduğunu söyleyebilirim. Özellikle güneşe direkt maruz kalma sonucunda gelişen solar retinopati, yani solar dediğimiz zaman güneş retinopatisi anlamına geliyor. Aslında güneş ışınlarına bağlı olan, ışınlara bağlı olan bir retinopati anlamına geliyor. Bu da direkt aslında retina yanığı diyebileceğimiz bir önemli probleme neden olduğunu söyleyebiliriz. O yüzden asla ve asla güneşe direkt bakmamak lazım.
13: Zeynep Gül Alp'in hazırlayıp sunduğu Neden NTV Radyo'da.
14: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
15: Ülkenin iç kesimlerinde sağanaklar devam ediyor. İstanbul ve İzmir güneşli, sert esen rüzgar serinlik vermeye devam ediyor. İstanbul 28, İzmir 33, Bursa az bulutlu 31 derece. Ankara'da beklenen yağmur yer yer kuvvetli yağacak. Sıcaklık 27 derece. Antalya'da hissedilen sıcaklık yüksek 35 derece. İç kesimlerde ise yağış var. Marmara'da hava açık, Poyraz sert ve serin esmeye devam ediyor. Edirne 33, Kocaeli 29 derece. İç Anadolu'nun genelinde öğle akşam arasında gök gürültülü kuvvetli sağanak geçişi olacak. Eskişehir 27, Kayseri 26 derece. Ege'de Denizli, Afyonkarahisar, Muğla'nın kuzeyinde de kısa süre yağış var. Manisa az bulutlu 33, Muğla 32, Aydın 35, Bodrum 31 derece. Akdeniz'de Isparta, Adana'nın ve Mersin'in kuzey ilçelerinde de sağanak yağış bekleniyor. Sahillerde hava nemli. Adana 31, Hatay 30 derece. Karadeniz'de Bolu, Karabük, Trabzon, Artvin, Rize kesiminde kuvvetli yağış sağanağı etkili. Zonguldak ve Samsun'sa parçalı bulutlu 25 derece. Doğu'da Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan'da yine şiddetli yağış ve yıldırım tehlikesi var. Malatya parçalı bulutlu 31 derece. Güneydoğu Lodos'ta çok sıcak. Diyarbakır 36, Gaziantep 34 derece.
14: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
13: Programı kaçırdıysanız veya tekrar dinlemek istiyorsanız ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

0: Günaydın, saatlerimiz onu gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Haber özetleriyle başlıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri Hürmüz'de helikopterin düşmesinden sorumlu tuttuğu İran'a saldırdı. İran'ın radar ve füze rampaları hedef alındı. İran'sa Amerika Birleşik Devletleri'nin Ürdün ve Bahreyn'deki üslerini vurduğunu duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri saldırıların şimdilik tamamlandığını açıkladı. CHP'de mutlak butlan kararı sonrası en tartışmalı günlerden biri dün yaşandı. Mecliste tansiyon yükseldi. İki grubun destekçileri meclis girişinde karşılaştı. Türkler için Schengen vizesi eziyete döndü. Son araştırmalar Avrupa Birliği ülkelerinin her 7 başvurudan birini reddettiğini gösteriyor. Ayrıntılı bir haber hazırladık, paylaşacağız efendim. Amerika Birleşik Devletleri Hürmüz'de helikopterin düşmesinden sorumlu tuttuğu İran'a 4 saat süren hava saldırısı düzenledi. İran'ın radar ve füze rampaları hedef alındı. İran'sa Ürdün'de Amerika Birleşik Devletleri üssüne, Bahreyn'de ise 5. filoya saldırdı. Amerika Birleşik Devletleri 2 saldırı dalgasının ardından saldırıların şimdilik tamamlandığını açıkladı.
1: Hürmüz Boğazı'nda yine hareketli saatler geçti. Amerika Birleşik Devletleri devriye gezerken düşen helikopteri İran'ın vurduğunu öne sürerek 4 saat boyunca İran'a saldırılar düzenledi. İran da Amerika Birleşik Devletleri'ne yanıt verdi. Amerika, İran'a saldırıların meşru müdafaa amacıyla ve kısıtlı olarak düzenlendiğini duyurdu. İlk dalgada İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik ile Bender Abbas şehirleri ve Keşm adası hedef alındı. İran'a ait radar ve hava savunma sistemleri vuruldu. Yaklaşık bir saat sonra Amerika Birleşik Devletleri yeni bir saldırı dalgası daha başlattı. Hürmüzgan eyaletine bağlı Jask açıklarında patlama sesleri duyuldu. Hava savunma sistemleri ve radarlar hedef alındı. Saldırılarda Jask limanının vurulmadığı ancak su ve enerji kesintilerinin oluştuğu kaydedildi. İran da saldırılara yanıt verdi. Bahreyn'deki Amerikan donanmasına ait 5. filonun bir insansız hava aracı düşürüldü. Kuveyt ve Ürdün'de ise Amerika Birleşik Devletleri üsleri hedef alındı. En az 4 balistik füze ile 21 hedefe saldırı düzenlendi. İran bölgede F-35 hangarlarının vurulduğunu duyurdu. Saldırılar sonrası 3 ülkede sirenler çaldı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi de Amerika Birleşik Devletleri'ni bölgeyi terk etmeye çağırarak "Güvende olmak istiyorsanız bölgeden gidin." açıklaması yaptı. Amerikan Başkanı Donald Trump bir Amerikan Apache helikopterinin Hürmüz Boğazı üzerinde düştüğünü duyurmuştu. 2 kişilik mürettebatın iyi olduğu bildirildi. Trump ardından helikopteri İran'ın düşürdüğünü ifade etti. İran'sa helikopteri düşürmek için hedefli bir saldırı düzenlenmediğini söylüyor. Helikopter krizi tam da İsrail ve İran'ın karşılıklı çatışmalarının ardından geldi.
0: İran-İsrail arasında karşılıklı saldırılarla ilgili Amerikan Wall Street Journal gazetesi dikkat çeken bir analiz yayımladı. İran'ın İsrail'e son saldırısının Hizbullah gibi vekil güçlerini korumakta kararlı olduğunu gösterdiğini belirtildi.
2: İran'ın İsrail'e son saldırısı bölgesel emellerini ortaya koyuyor. Bu hamle risk alma cesaretinin arttığını gösteriyor. Amerikan Wall Street Journal gazetesi, İran ve İsrail'in karşılıklı düzenlediği saldırılarla ilgili analizde bu başlığı kullandı. Gazete, İran'ın İsrail hedef alan son füze saldırılarıyla bölge genelinde gücünü gösterme arzusunu ortaya koyduğuna dikkat çekti. ABD ile İsrail'in yoğun hava operasyonlarına rağmen İran'ın saldırı kapasitesini koruduğunun da görüldüğü vurgulandı. Trump'ın savaşı yeniden başlatma konusundaki isteksizliğinin Tahran'ı misilleme riski olmadan daha iddialı hareket etmeye itebileceği belirtildi. İran savaşı öncesinde Hizbullah'ın zayıflaması ve Suriye'de Esad rejiminin çöküşüyle birlikte Tahran'ın bölgedeki askeri etkisinin en düşük seviyeye gerilediği hatırlatıldı. Ancak ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının başlamasından bu yana İran'ın vekil güçlerinin tehdit oluşturmaya devam ettikleri de belirtildi. Şimdi ise İran'ın vekil güçlerini savunmak için risk alacağını göstermeye çalıştığı vurgulandı. İsrail Askeri İstihbaratı'nın İran bölümünün eski başkanı Deni Stinovitz, Geçmişte İran'ı koruyan vekil güçler vardı ve İranlılar füzelerini onlar için kullanmak amacıyla riske girmezdi. Şimdi ise tam tersi. İran kendi kabiliyetlerini onları korumak için kullanıyor dedi. Wall Street Journal, İran'ın iddialı askeri stratejisinin başarılı olup olmayacağının belirsiz olduğunu yazdı. İsrail'in Hizbullah'ı zayıflatma konusunda kararlı olduğuna dikkat çekildi. Washington'ın İsrail'in saldırılarını kısıtlama isteğinin veya yeteneğinin bir sınırı olduğu vurgulandı. Eski İsrail Ulusal Güvenlik Danışmanı Eyal Hulata, Tahran'ın kendisini cesaretlenmiş bir güç olarak göstermeye çalışırken temel bir sorunla karşı karşıya olduğunu söyledi. İran'ın İsrail'e zarar verme yeteneği, İsrail'in ona zarar verme yeteneğinden önemli ölçüde daha zayıf dedi. İran'ın bunu daha fazla risk alarak telafi etmeye çalıştığı belirtildi.
0: Amerikan basını Başkan Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Netanyahu üzerindeki etkisini Trump'ın Cumhuriyetçi Parti'deki hakimiyetine bağladı. Netanyahu, Trump'ın hakimiyeti nedeniyle Washington'daki siyasi çatlaklardan faydalanamadı. Amerikan basınına göre

0: taşıdı. Netanyahu, demokratlardan da beklediği desteği bulamadı. Trump ve Netanyahu arasındaki benzer diyaloğa en yakın örnek İsrail'in İran'a yönelik saldırıyı durdurması gösterildi. ABD Başkanı, İsrail Başbakanı'nı saldırıları sürdürürsen İran'a karşı yalnız devam edersin şeklinde uyardı. Trump, İran'la yapılacak muhtemel anlaşmayı tehdit ettiği gerekçesiyle Netanyahu'yla görüş ayrılığı yaşadı. Netanyahu, ben ne dersem onu yapacak dedi. ABD Başkanı'nın bu üslubuyla önceki ABD başkanlarından da ayrıldığı belirtildi. Carney Uluslararası Barış Vakfı'nda ABD-İsrail ilişkileri uzmanı Aaron David Miller, daha önce hiçbir ABD başkanı kamuoyuna açık bir şekilde Trump'ın konuştuğu gibi İsrail Başbakanı'yla konuşmadı dedi. Miller, Trump'ın Netanyahu üzerindeki nüfuzunu ABD Başkanı'nın Cumhuriyetçi Parti'deki etkisine bağladı. Diğer yandan iki liderin iç siyasetteki dinamikleri ise çelişmiş durumda. Trump, İran savaşını Hürmüz Boğazı'nı açıp Tahran'ın nükleer programını da olabildiğince kısıtlayarak sona erdirmek istiyor. ABD Başkanı aynı zamanda iç baskılarla da karşı karşıya. Cumhuriyetçilerin Kasım'daki ara seçimde kayıp yaşaması bekleniyor. İran savaşının devam etmesi ve benzin fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle bu kaybın artmasından endişe ediliyor. Netanyahu ise Tahran'dan gelecek saldırıyı yanıtsız bırakmayacağını düşünüyor. Aksi halde ülke içinde ABD kuklası olmakla suçlanıyor. İsrail Başbakanı anketlere göre Ekim'de yapılması planlanan genel seçimlerde de rakiplerinin gerisinde.
1: Bad.
2: Kuzey İrlanda'da göçmenlik karşıtı eylemciler sokakları doldurdu. Eylemlerde polisle protestocular arasında çatışma çıktı. Protestocular dükkan ve araçları yaktı. Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'ta 2023'te vatandaşlık alan bir Sudanlı, bir İranlıyı bıçaklayarak ağır yaralamıştı. Saldırı bir süredir büyüyen göçmen karşıtı eylemleri tetikledi. Başta Belfast'ta olmak üzere Kuzey İrlanda'daki farklı kent ve kasabalarda toplanan eylemciler sığınmacılara ve düzensiz göçmenlere tepki gösterirken İngiltere hükümetinin göç politikalarını da eleştirdi. Polisle eylemciler arasında çatışmalar çıktı. Eylemciler bazı göçmenlerin evlerini yaktı. Bir Türk berberinde cam ve kapıları kırıldı. Olaya hem İngiltere hem de Kuzey İrlanda parlamentosundan tepki geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen Milli Güvenlik Konferansları açılış töreninde konuştu. Terörsüz Türkiye sürecine dair mesajlar veren Erdoğan, sürecin stratejik bir devlet vizyonu olduğunu söyledi.
3: Terörsüz Türkiye süreci bir güvenlik politikasının ötesinde ülkemizin yeni yüzyılına ilişkin stratejik bir devlet vizyonunun adıdır.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir kez daha terörsüz Türkiye sürecinin önemini vurguladı. Yeni kapılar açılacak dedi.
3: İnşallah süreç hedeflerimizle uyumlu bir şekilde başarıya ulaştığında iç cephemizi güçlendirmekle kalmayacak, Türkiye'nin güvenliğini tahkim edecek, milletimizin önünde yeni kapıların açılmasına vesile olacaktır.
0: Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen Milli Güvenlik Konferansları açılış töreninde kürsüdeydi. Cumhurbaşkanı Türkiye'nin bölgesinde oyun kurucu olduğunu söyledi.
3: Türkiye başkalarının senaryolarında kendisine rol biçilen bir ülke değil, kendi hikayesini yazan, kendi geleceğini şekillendiren ve bölgesinde oyun kurucu bir aktör haline geldiğini dost düşman herkese göstermiştir.
0: Erdoğan savaşların şekil değiştirdiğini de söyledi. Türkiye'nin yeni döneme uyum sağlamaya çalıştığını belirtti.
3: Kendimizi en hızlı biçimde buna adapte etmeye çalışıyoruz. Bugün savaşlar cepheyle birlikte siber alanda, uydu sistemleri üzerinden, sosyal medya platformlarında eş zamanlı yürütülüyor.
2: DEM Parti, terörsüz Türkiye sürecini hızlandıracak bir çerçeve yasaya ihtiyaç olduğunu savunuyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ise yasal düzenleme için önce silah bırakma sürecinin bitmesi gerektiğini söyledi. Sürece ilişkin MHP'den de açıklama var.
0: Terörsüz Türkiye sürecinde gözler yasal düzenlemelerde. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş yasal adımlar için PKK'nın silah bırakma sürecini tamamlaması gerektiğini söyledi. Süreçte

0: Gelinen son aşama hakkında MİT Başkanı İbrahim Kalın'la görüşeceğini bildirdi.
1: Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanımız İbrahim Kalın Bey'le görüşeceğim. Son gelinen nokta nedir? Onlardaki bilgiler nelerdir? Birinci elden dinleyeceğim. Eğer başlangıçta ortaya konulan silah bırakma takvimine örgüt uymuş olsaydı, şimdiye kadar bu mesele çoktan çözülürdü. Silahların teslimi konusunda önemli bir gecikme oldu. Bu sürecin hızlandırılması ile ilgili devletin güvenlik birimlerinin ölçülebilir ve denetlenebilir kontrol mekanizmalarını devreye sokması ve ardından da yasaların parlamentoda çıkartılmasıyla bu sürecin tamamlanması gerekir.
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de sürecin önemine vurgu yaptı.
2: Terörsüz Türkiye hedefini korumak, ihanet şebekelerinin hesabını bozmanın gereğidir. Terörsüz Türkiye hedefi kararlılıkla sürdürülecektir.
0: DEM Parti ise sürecin hızlanması için yasal düzenleme istiyor. Partisinin grup toplantısında konuşan DEM Parti eş genel başkanı Tülay Hatimoğlu, önemli bir eşikten geçildiğini, sürece ivme kazandıracak bir çerçeve yasaya ihtiyaç olduğunu dile getirdi.
3: Bu süreç stratejiktir, tarihseldir, toplumsaldır. Bu nedenle bu çerçeve yasa iktidarıyla muhalefetiyle toplumun bütün kesimlerini kapsayacak, paydaşları daraltan değil, genişleten bir içerikte hazırlanmalı.
4: CHP'nin mutlak butlan kararı sonrası dün en tartışmalı günlerinden birini yaşadı. Hem CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hem de Grup Başkanı Özgür Özel grup toplantısında konuşacağını söyleyince mecliste tansiyon yükseldi. İki grubun destekçileri arasında gerilim yüksekti. Kürsüye Özgür Özel çıktı. Mecliste yaşanan gerilime bakalım.
0: Mecliste CHP grup toplantısı gerilimi yaşandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da CHP Grup Başkanı Özgür Özel de grup toplantısı da kürsüde olacağını söyleyince meclis giriş kapısının önünde iki kanadın destekçileri toplanmaya başladı. Grup salonu için hamle yapan ilk grup Özgür Özel'e destek veren milletvekilleri oldu. Saatler sabah 8'i gösterdiğinde Özel'e destek veren milletvekilleri toplantının yapılacağı salona girmeye başladı. Aynı saatlerde meclisin dışında gerilim vardı. Her iki tarafın destekçisi partililer meclisin dikmen kapısına yığıldı. Polis iki grubun ortasında tampon bölge oluşturdu. Ancak karşılıklı sloganlar atıldı. Tansiyon yükseldi. Saatler onu gösterdiğinde Özgür Özel meclise geldi. Saat 10.33'te Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yavaş, milyonlarca CHP'li sağduyulu bir yaklaşım göstermenizi beklemektedir diyerek Kılıçdaroğlu'ndan grup toplantısına katılmamasını istedi. Saat 10.54 meclis kapısında gerilim artınca meclis başkanlığı grup toplantı salonuna ziyaretçi yasağı getirdi. Saat 11.22'de Kılıçdaroğlu'ndan açıklama geldi. Kılıçdaroğlu topyekün halk ayaklanması çığırtkanlığı yaparak bu partinin öz evlatlarını birbirine düşman etmek isteyenler bilsin ki biz bu oyunu bozarız dedi. Meclise gitmeyeceğini, genel merkezde olacaklarını söyledi. Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler meclisten ayrıldıkları sırada gerilim yine yükseldi. Saat 12.05'te Özel meclis kapısına gitti. Destekçilerine teşekkür etti. CHP'deki grup toplantısı gerilimi böylece sona erdi. Saat 13.30'da ise Özel grup toplantısında kürsüdeydi.
5: Bu kürsüde ilan edilen saatte çıkıp da konuşma yapmayı kendi adıma bir başarı, bir zafer olarak görmüyorum.
0: Özel Kılıçdaroğlu'na bir kez daha kurultay çağrısı yaptı.
5: Genel başkancılık, PM'cilik bu kararla oynanamaz. Burada yapılacak iş 26 Temmuz tarihini geçirmeden bir kurultay yapmaktır.
4: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yolsuzluk iddiasıyla açılan davada 47. günde savunmalar devam etti. Sanık kürsüsünde İBB'ye bağlı Medya AŞ'nin eski genel müdürü Elif İpek Atayman vardı. Duruşmada Ekrem İmamoğlu ile görevli jandarmalar arasında da tansiyon yükseldi.
6: Sinirler gerildi, sesler yükseldi. Silivri'de görülen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davasının 47. gününde tartışma yaşandı. Tutuklandıktan sonra görevden alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, duruşmaya ara verildiği sırada merdivenlerden inerken arkadan itildiğini iddia etti. Görevli jandarma komutana beni kim itti diye yüksek sesle sordu. Bir daha yapmayın, hakkınızda suç duyurusunda bulunurum dedi. 414 sanıklı davada İBB iştiraklerinden Medya AŞ'nin bir dönem genel müdürlüğünü yapan İpek Elif Atayman savunma yaptı. Tutuklu Atayman, görev yaptığı 21 ay boyunca şirketin zarar ettiren uygulamalarını sona erdirdiğini söyledi. Mahkemenin sorusu üzerine Emrah Bağdatlı'nın kendisinden ihaleler konusunda bir istekte bulunmadığını belirtti.
7: Aylarca iddianameyi bekledim. Okuduğumda herhangi bir kişinin herhangi bir konuda aleyhimde bir beyanına veya bir tanık ifadesine de rastlamadım. İddia edildiği gibi bir örgütün mensubuysam bunun delilinin gösterilmesini bekliyorum.
6: İpek Elif Atayman'ın ifadesinden sonra Ekrem İmamoğlu mahkemede söz alarak Atayman'a yapılanların kadına karşı psikolojik şiddet olduğunu iddia etti. Kendisinden erkekler adına özür diledi.
4: Yıllardır süregelen bir file, Schengen vizesi. Son araştırmalara göre Avrupa Birliği ülkeleri her 7 başvurudan birini reddediyor. Yüksek ret oranı ile birlikte randevu bulmak da ayrı bir sorun.
6: Geçen yıl hayatını kaybeden sanatçı Volkan Konak, Almanya'da vereceği konser için vize alamamış, bu nedenle programını iptal etmek zorunda kalmıştı.
8: Amerika'da veya bir Almanya'da çalıştığım zaman...
6: Sanatçı Kutlu Ataman da 3 yıl önce Avrupa kültürüne verdiği katkılardan dolayı Hollanda Kraliyet Ödülü'ne layık görüldü, düzenlenecek törene katılıp ödülü almak için aynı ülkeye vize başvurusunda bulunduğunda red yanıtı aldı. Sanatçılar, sporcular, öğrenciler. Son yıllarda geçerli bir neden gösterilmeden vize başvurusu reddedilen on binlerce kişi var.
9: Benim üniversite adım yanlış yazılıyor, bilgilendirilmiyorum. Doğal olarak ben de şu soruyu soruyorum. Yanlış kişiye mi vize mi gönderdiniz, yanlış kişiyi mi reddettiniz? Fakat bunların hiçbirine cevap alamıyoruz.
10: Ben daha gidemeden bile 300 bin TL masraf yapabilen bir öğrenciysem benim ekonomik durumum nasıl yetersiz olacak?
6: Bazı Avrupa Birliği ülkelerinin yetkilendirdiği aracı kuruluşların randevuları gece yarısı veya sabah erken saatlerde kendi sisteminde açmasının da bu durumda etkili olduğu ifade ediliyor.
11: Bir diğer sorunsa giderek artan randevu süreleri. Örneğin Almanya için vize başvurusunda bulunmak istediğimiz zaman ilgili siteye, sayfaya giriyoruz ve kişisel verilerimizi doldurmaya başlıyoruz. Ve sonrasında en kısa sürede tarafınıza dönüş yapılacaktır şeklinde bir yazıyla karşılaşıyoruz. Ancak işte bu süre aylarca uzayabiliyor.
6: Sınırlı sayıdaki kota bot hesaplarla bloke edilip randevular 1000 euroya kadar çıkan fiyatlarla kara borsada satılıyor.
12: Yurt dışına çıkmak istiyorum. Maalesef ki yeşil pasaportum yok. O yüzden vize randevularında çok fazla sabah akşam kontrol etmeme rağmen boş vize randevusu bulamıyorum. Ya bot hesaplardan kaynaklandığını düşünüyoruz ya da bunun için özel yazılımlar geliştiriliyor. Bunlar fahiş fiyata satılıyor.
13: Bot hesapları biraz açacak olursak aslında arkasında bir yazılım var. Tek bir kişi olarak yaptığınız işlemi aynı anda 10 bin, 5 bin, 100 bin çok yüksek sayıda oturum ile eş zamanlı yapmasıyla oluşuyor aslında. İlgili Avrupa ülkelerinin vize randevularında özellikle vize danışmanlığı yapan şirketler bu bot teknolojisini kullanmaya başladı. Müşterilerine çok daha hızlı bir şekilde randevu alabilmek için.
6: Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği hukuki süreç başlatacağını duyurdu. Ticaret Bakanlığı da 7 vize şirketi hakkında inceleme başlattı. Öte yandan vize sorunuyla ilgili Avrupa Birliği hukuku uzmanı avukat Yavuz Selim Sarı İbrahimoğlu bir girişimde bulundu. Avrupa Birliği Komisyonu Ursula von der Leyen'e ihtar çekti. Sarı İbrahimoğlu'na göre Avrupa Parlamentosu'ndaki ilgili komisyonun 2011 yılında aldığı karar yıllardır yürürlüğe konmuyor.
14: 2011 yılında Parlamento Direksiyon Komisyonu'nda 28 üyenin oylamasıyla vizenin, Türkiye'ye uygulanan vizenin kaldırılmasını ben kabul ettirdim zaten. Karar var elimde. Avrupa Birliği Anlaşması'nın 17. maddesine göre Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Sayın Leyen'in görevi Avrupa Birliği Anlaşmalarının gardiyanı durumundadır. Yani bu anlaşmaların doğru biçimde uygulanmasını özellikle sağlaması gereken kişidir.
6: İhtar çekilmesinin ardından Avrupa Yolsuzlukla Mücadele Ofisi OLAF inceleme başlattı.
14: Avrupa Adalet Divanı'nın masakı olan OLAF'tan gelen bir yazı vardı. Şimdi işin ilginç tarafı OLAF'a ben başvuruda bulunmadım. Ama Avrupa Birliği Komisyon Başkanı ve ilgili bütün birim başkanlarına ben bu yazıyı gönderdim. Demek ki Avrupa Birliği'nin içinde de birileri bu duruma isyan etmiş ve bunu OLAF'a göndermiş.
6: Selim Sarı İbrahimoğlu OLAF'tan çıkacak karara göre dava açmaya hazırlanıyor.
4: İstanbul Güngören'de bıçaklanarak öldürülen 16 yaşındaki Atlas Çağlayan cinayetine ilişkin davanın görülmesine başlandı. İlk duruşmaya yoğun katılım oldu. Çocuklarını benzer cinayetlerde kaybedenlerin yakınları, Atlas'ın arkadaşları, sevenleri ve sivil toplum kuruluşlarından birçok kişi adalet çağrısıyla bir araya geldi. Atlas'ın ailesine destek verdiler.
15: Atlas'ın sesi olmaya geldi.
16: 16 yaşındaki Atlas Çağlayan'ı öldüren zanlı ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada savcı mütalasını açıkladı. Çocuğa karşı kasten öldürme, silahla tehdit ve ruhsatsız silah bulundurma suçlamasıyla katil zanlısı E.Ç.'nin 21 yıl 7 ay 15 gün hapisle cezalandırılmasını istedi.
17: İnşallah adalet yerini bulacak. Hem Ahmet için, hem Atlas için, hem diğer kardeşlerimiz, çocuklarımız için.
18: Sonuna kadar adalet arayışına devam edeceğiz. Sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz.
16: Tek istedikleri adaletti. Bu çağrıyla yüzlerce kişi bir araya geldi. 16 yaşında bıçaklanarak hayattan koparılan Atlas Çağlayan'ın ailesine destek verdiler.
18: Tüm halkımızdan da destek istiyoruz. Adaletin yeri bulması için burada toplandık.
19: Gözün bittiği yer. Canımız yandı, canımız yanıyor.
16: Atlas Çağlayan'ın yaşamını yitirdiği cinayete ilişkin davanın görülmesine Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Basın mensuplarına ve izleyiciye kapalı olarak yapılan duruşmada Atlas'ın ailesiyle 18 yaşından küçük olan sanık ilk kez yüz yüze geldi.
19: Sadece Atlas'ın davası değil bu. Bütün çocuklarımızın davası. Bütün çocuklarımızı korumak istiyoruz biz artık. Emsal kararı istiyoruz. Hiçbir indirimin uygulanmasını istemiyoruz.
16: Adliye önünde bir araya gelenler arasında Yasemin Minguzi gibi benzer cinayetlerde çocuklarını kaybedenler de vardı.
20: Baran'ın annesiyim ben. Atlas Çağlayan'a destek için geldim. Benim oğlumu da vurdular silahla, tek kurşunla gasp ettiler, öldürdüler. Benim gibi mağdur aileler, anneler, babalara sesleniyorum. Sessiz kalmayın. Bana da 1 milyon teklif ettiler. Ama yılmadım. Ayaktayım, dimdik ayaktayım. Sonuna kadar savaşacağım.
16: 14 Ocak'ta yaşanan olayda Atlas Çağlayan arkadaşlarıyla gittiği kafede önce sözlü saldırıya uğramış. Dışarı çıktığında da göğsünden aldığı 2 bıçak darbesiyle hayatını kaybetmişti. 15 yaşındaki zanlı E.Ç.'nin cep telefonunda yapılan incelemede silahlarla çekilmiş fotoğrafları bulunmuştu. Duruşma diğer tanıkların da dinlenmesi için 8 Eylül'e ertelendi.
4: Eskişehir'de kaldığı sığınma evinden 2 ay önce ayrılan Eylül Başboğa o tarihten bu yana kayıp. Ailesinin en son 12 Nisan'da irtibat kurabildiği 30 yaşındaki kadın için arama çalışmaları sürüyor.
0: Sokaklara fotoğraflı ilanlarını yapıştırıyorlar. Genç kadından bir haber almaya çalışıyorlar. 2 aydır kayıp olan Eylül'e dair şimdiye kadar bulunan tek iz bu güvenlik kamerası görüntüleri.
21: Telefonu kapandı, haber alamıyorum kızımdan 12 Nisan'dan beri.
22: Hayati anlamda kendisinden endişe ediyor musunuz?
21: Çok endişe ediyorum. Afiş asıyoruz, yani her yere gidiyoruz.
0: Annesi ve kardeşleriyle birlikte İzmir'de yaşayan Eylül Başboğa, geçen yıl Haziran ayında Mardin'deki babasının yanına gitmişti. 5 gün kaldığı babasıyla anlaşamayınca Mardin'den ayrıldı. Eskişehir'deki bir kadın sığınma evine yerleşti. Aylarca kadın sığınma evinde kalan Başboğa, bu süreçte annesi Hediye Kandemir'le telefonla iletişimi sürdürdü. Ancak 12 Nisan'dan sonra telefonu kapandı. 30 yaşındaki kadınla bir daha irtibat kurabilen olmadı.
21: Eskişehir'e geldim, otogara indim ben. Otogarda yazıhanelerde hep kızımın resmini gösterdim, numaralarımızı verdim. Oradaki karakola da, otogar karakoluna da gittik abisiyle.
0: Annesinin ihbarı üzerine Eylül Başboğa için başlatılan arama çalışmaları sürüyor. Eylül'ün en son 3 gün önce Eskişehir'deki Delikli Taş Mahallesi'nde bir sokaktan geçerken güvenlik kamerasında görüntüsü tespit edildi.
4: İzmir'de 8 yıl önce Dorukhan Büyükışık'ın inşaat şantiyesinde ölü bulunmasına ilişkin soruşturmada son firari şüpheli de yakalandı. Dorukhan Büyükışık 13 Mayıs 2018'de Narlıdere'deki evinden spor yapmak için çıkmış, cansız bedeni bir inşaat alanında bulunmuştu. Ölüm sebebi kayıtlara yüksekten düşme olarak geçti. 8 yıl sonra yeniden açılan dosya cinayet soruşturmasına dönüştü. 26 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Şüphelilerden 24'ü tutuklandı. O dönem olay yeri inceleme büro amiri olarak görev yapan Atakan Kacar firariydi. İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Diğer firari şüpheli İbrahim Kazmacı da dün Edirne Kapıkule sınır kapısında yakalandı. Böylece soruşturmada firari kimse kalmadı. Sosyal medyaya 15 yaşın altında olanlar için yasak getiren düzenleme sonrasında ilk adım Türkiye'de erişim kısıtlaması bulunan Roblox'tan geldi. Oyun platformu ebeveyn kontrol paneli sitesine ekledi. Kaynaklar temsilcilik açması durumunda Roblox'a erişim engelinin kalkabileceğini bildirdi.
0: Türkiye'de 2 yıldır erişim engeli bulunan Roblox'la ilgili yeni bir gelişme var. 15 yaş altına girişi yasaklayan düzenlemeye uyum için ebeveyn kontrol paneli siteye eklendi. Böylece Roblox bu yükümlülüğü yerine getiren ilk oyun sitesi oluyor. Yaş sınırı gibi kriterleri sorgulamak için kullanılacak panel sayesinde 15 yaşın altındaki kullanıcıların girişine izin verilmeyecek. Yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle Roblox'a Türkiye'de erişim 7 Ağustos 2024'te sınırlandırılmıştı. Erişime yeniden açılması içinse son bir adım daha atması gerekiyor. Kaynaklar platformun yakında Türkiye'de temsilcilik açma şartını da yerine getireceğini ve böyle olursa erişim engeli kararının kaldırılacağını ifade ediyor. Sosyal medyaya getirilen yaş sınırı sonrası platformlara uyum için Kasım ayına kadar süre verilmişti. Bu süre dolmadan platformlar yasa gereği kullanıcıların 15 yaşının üstünde olduğunu tespit edebilecek panelleri platforma eklemek zorunda. Türkiye'de erişimine sınırlandırma getirilen bir diğer platform Discord'un açılması için de görüşmeler devam ediyor.
4: COP31 Başkanı ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bonn İklim Değişikliği Konferansı için Almanya'ya gitti. Bakan Kurum, COP31 eylem gündeminin öncelikli alanlarını ve hedeflerini açıkladı. Ayrıca COP31 ev sahibi ülke anlaşmasına da imza attı.
1: COP31'in değerli dostlar, temel yaklaşımı açıktır. Başlık üretmek değil, uygulamayı daha da hızlandırmak. Niyet beyan etmek değil, sonuç almak.
16: COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bonn İklim Değişikliği Konferansı için Almanya'ya gitti. Bakan Kurum, konferans kapsamında COP31 ev sahibi ülke anlaşması imza törenine katıldı. BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi İcra Sekreteri Simon Steele'la birlikte protokol imzaladı. Murat Kurum, COP31 sürecinde Türkiye'nin rolüne vurgu yaptı.
1: Deprem sonrası inşaat sürecinde nasıl çok katmanlı, hızlı ve sonuç odaklı bir çalışma yürüttüysek, COP31 sürecinde de aynı anlayış ve kararlılıkla hareket ediyoruz. Bugün dünya yalnızca yeni kararlar beklemiyor. Dünya verilen kararların hayata geçtiğini görmek istiyor.
16: Bakan Kurum, Bonn programı kapsamında COP31 ev sahipliği sürecine ilişkin peş peşe görüşmeler gerçekleştirdi. Afrika İklim Müzakere Grubu, Küçükada Devletleri Müzakere Grubu dahil pek çok grubun taleplerini dinledi. Kimsenin geride bırakılmadığı bir COP süreci için çalışmaya devam edeceklerinin altını çizdi.
1: Antalya'da yalnızca gelecekten bahsetmeyelim, geleceği hep birlikte şekillendirelim.
4: Dünya Kupası'na katılacak bazı ülkeler Amerika Birleşik Devletleri'nde gördükleri muameleden şikayetçi. Özellikle Orta Doğu temsilcileri vize süreçlerinde ve ülkeye girişte büyük sorunlar yaşıyor.
6: İran, Irak, Senegal ve Özbekistan için 2026 Dünya Kupası serüveni sorunlarla başladı. Bu ülkeler Amerika Birleşik Devletleri'nde maruz kaldıkları muameleden şikayetçi. Kamp yerini Meksika'ya almak zorunda kalan İran'ın Futbol Federasyonu kendilerine maç bileti verilmediğini iddia etti. Orta Doğu ülkesi grubundaki iki karşılaşmasını Los Angeles'ta, birini Seattle'da oynayacak. Bu maçlar içinse Meksika'daki kamp yerinden günübirlik seyahat etmek zorunda kalacak. İran için sorunlar aylar öncesinden başladı. Teknik direktör Emir Galenoi ve futbolculara uzun incelemelerin ardından vize verildi. Teknik ve idari kadrodaki 13 kişinin başvuruları ise onaylanmadı. Benzer vize sorunlarını Irak'ta yaşadı. Takımın yıldızlarından Ayman Hüseyin de havalimanında 7 saat boyunca sorgulandı.
2: Senegal milli takımı Amerika Birleşik Devletleri'ne vardığında uçaktan iner inmez yoğun bir aramaya tabi tutuldu. Özbekistan kafilesi ise narkotik köpeklerinin de yer aldığı geniş bir güvenlik kontrolünden geçti. Tepki çeken uygulamalar milli takımlarla sınırlı değil. FIFA tarafından Dünya Kupası'nda görevlendirilen Somalili hakem Omar Abdulkadir Artan, Miami Havalimanı'nda yapılan incelemelerin ardından ülkesine geri gönderildi.
4: Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa düzenleyeceği Dünya Kupası öncesinde aşırı sıcak ve yüksek nem oranları ciddi bir sağlık riski oluşturuyor. Yarın başlayacak turnuvada hem futbolcuların hem de taraftarların tehlikeli hava koşullarına karşı karşıya kalacağı belirtiliyor.
3: Dünya Kupası'nın başlamasına kısa bir süre kaldı. Ancak karşılaşmaların pek çoğu aşırı sıcak hava koşulları altında oynanacak. Uzmanlar futbolcuların rakiplerinin yanı sıra aşırı sıcakla da mücadele etmek zorunda kalacağı konusunda uyarıyor. Son araştırmalara göre karşılaşmaların oynanacağı 16 stadyumdan 14'ünde sıcaklıkların tehlikeli seviyeleri aşması bekleniyor. Özellikle Miami, Houston ve Dallas gibi şehirlerde hissedilen sıcaklıkların nemle de birleşince 43 santigrat dereceye kadar çıkabileceği tahminleri yapılıyor. Bilim insanlarına göre elit sporcular açısından riskli kabul edilen 28 derece eşiği turnuvadaki birçok maçta aşılabilir. Bu durumun sadece oyuncuların performanslarını düşürmekte kalmayabileceği, hayati risk taşıyan sıcak çarpmalarına da yol açabileceğine dikkat çekiliyor. Üstelik yalnızca sahada ter dökecek futbolcular değil, taraftarlar da risk altında. Portsmouth Üniversitesi Spor ve Egzersiz Fizyolojisi Bölümü araştırmacılarından Tom Williams, taraftarların maruz kalacağı risklere işaret etti. Özellikle sıcak ülkelerden gelmeyenlerin alışık olmadıkları sıcağa karşı çok daha dikkatli olmaları gerektiğini söyledi.
5: Bazı ülkelerin taraftarları sıcak havaya alışık. Ancak İngiliz ve İskoç taraftarlar gibi birçok ülkenin taraftarları aşırı sıcak havaya uyum sağlamakta zorlanacak. Bu yüzden taraftarların gölge alanlarda bulunmaları, yeterli sıvı tüketmeleri ve sıcağa uygun kıyafetler giymeleri çok önemli.
3: Birleşmiş Milletler'de özellikle kuyruklarda, otoparklarda ve tribünlerde sıcağa maruz kalacak taraftarları önlem almaları konusunda uyarıyor. Peki FIFA aşırı sıcak hava koşulları ve beraberindeki risklere karşı nasıl adımlar atacak? En azından futbolcular için önlem alındı. Dünya Kupası boyunca maçların her iki yarısında zorunlu su molaları verilecek. Bu molalar maçların 22. dakikasında uygulanacak ve 3'er dakika sürecek. Takımlara tıbbi personel desteği, özel hidrasyon planları ve soğutma sistemleriyle donatılmış yedek kulübeleri sağlanacak. Ayrıca sağlık ekiplerinin elinde ani ısı çarpmalarına karşı özel soğutma çantaları bulunacak. FIFA daha önce taraftarların stadyumlara su şişeleri getirmesini yasakladığını duyurmuştu. Ancak taraftarların sağlığının hiçe sayıldığı eleştirileri üzerine bu karardan geri adım atıldı. Güvenlik gerekçeleri nedeniyle yeniden kullanılabilir sert plastik şişeler yasak olsa da her taraftarın turnuvaya kapalı, tek kullanımlık veya yumuşak plastik bir su şişesi getirmesine izin verileceği açıklandı.
4: Havaların ısınması, yazın gelişi bir anlamda mesire alanlarının dolması, mangalların yanması demek. Ateşte pişense çoğu zaman tavuk ve özellikle de kanat. Yani yazın gelişiyle birlikte tavuk etine talep de artıyor ve bu durum fiyatlara da yansıyor.
23: Mangal neysiz olmaz, olay kanatsız olmaz.
24: Çocuklar kanat yiyor.
2: Çocuklar da seviyor, yetişkinler de. Mangal yanınca ateşte önce kanat pişiyor.
25: Kanadın tadı ayrı bir şey.
2: Ancak Kanada özellikle piknik mevsiminde başlayan bu talep fiyatlarda da artışı getiriyor. Kış aylarında 200 liranın altında fiyatlara satılan tavuk kanadının kilosu bugün en az 250 liradan başlıyor. Kalitesine göre kasaplarda etiketlere daha yüksek rakamlar yansıyor.
26: Kanadın fiyatı her sene bu yaz sezonun mangalla beraber uçuşa geçiyor. Bütün tavuğa çok bir zam gelmedi. Mesela 80 liraya aldığımız tavuk işte 100 lira 110 lira gibi oldu. Ama Kanada'da bayağı bir zam geldi. %50 zam geliyor Kanada'da. Kanatta tüketim çok olduğu için Fiyat böyle şey gibi, yani merdiven gibi tık tık tık tık tık bir baktık. Tavuk 400 liraya sattığımız tavuğu 650 liraya satmaya başladık kanadı.
6: Tavuk etinin mangalda sevilen baget ve pirzolasının fiyatları da kış aylarına göre 1/4 oranında arttı. Esnafa göre tavuk etinin daha çok tercih edilmesinin bir nedeni de kırmızı et fiyatları.
25: Tavuk pirzola tercih ettik. Biraz da kanadımız var. Kanatla et arasındaki fiyat farkından dolayı kanadı tercih ediyoruz.
26: Bugün etin kilosu en kötü 1000 lira kıyma. Ne oluyor, adam diyor ki ya kanat alırım diyor. Daha çok 2 kilo alırım 1 kilo alacağıma diyor.
7: Bir paket kanat, 3 paket pirzolası 900 aldım.
6: Tavuk kanadı fiyatlarının sonbahara kadar yüksek seyretmesi bekleniyor.
8: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
9: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
10: Bugün Bolu, Ankara, Kayseri, Sivas, Gümüşhane, Rize, Erzurum, Kars boyunca geniş alanda aniden kuvvetli bir şekilde gelecek sağanaklara karşı tedbirli olunmalı. Dere taşkınları ve sel oluşabilir.
9: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
8: Reklam. Bu klasik gitarın sesi. Bu da klasiğin ötesinde CQ7'nin sesi. Zarafet, güç ve stilin buluştuğu CQ7'ye kavuşmanın şimdi tam zamanı. 1.6 litre turbo benzinli motoruyla CQ7, şimdi 2 milyon 130 bin TL'den başlayan fiyatlar ve ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay vadeli %0 faizli kredi avantajıyla. Stoklarla sınırlı bu fırsatı kaçırmayın. Detaylı bilgi omodaceku.com.tr'de.
11: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
12: Birikim yapmak yetmiyor.
24: Değerlendirmek de lazım.
12: Piyasaları takip et.
24: Bunu al, şunu sat.
12: Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
11: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.

0: sermayeli en büyük akü üreticisi Yiğit Akü ileriye götürür.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Bulacaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
1: Herkes Allianz Besli olabilir ama her bes Allianz Bes olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
2: Bes, bes, bes, Allianz'dır. Bes, bes, bes, Allianz.
3: NTV Radyo.

0: reklam.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
2: Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım dönemi 8 yılın ardından resmen başlıyor. Sıralanmış partilerde yönetim kurulu devir teslim töreni bugün yapılacak. Yeni yönetimin mazbatalarını alacağı tören saat 14'te kulüp binasında gerçekleştirilecek. 17.245 rekor oyla Fenerbahçe Başkanlığı'na seçilen Aziz Yıldırım görevi Saadettin Saran'dan devralacak. Öte yandan Fenerbahçe'nin futbolda yeni sezon planlaması da belli oldu. Sıralanmış partiler yeni döneme 5 Temmuz'daki Avusturya kampıyla hazırlıklarına başlayacak. Fenerbahçe bu süreçte 3 hazırlık maçı yapacak. Sıralanmış partilerde yeni sezona başlarken teknik direktörlük görevi için Aykut Kocaman'ın takımın başına geçmesi bekleniyor. Dünya Kupası yarın Meksika'da oynanacak. Meksika-Güney Afrika maçıyla başlayacak. Ancak turnuvaya katılacak bazı ülkeler Amerika Birleşik Devletleri'nde gördükleri muameleden şikayetçi. Özellikle Orta Doğu temsilcileri vize süreçlerinde ve ülkeye girişte büyük sorunlar yaşıyor.
3: İran, Irak, Senegal ve Özbekistan için 2026 Dünya Kupası serüveni sorunlarla başladı. Bu ülkeler Amerika Birleşik Devletleri'nde maruz kaldıkları muameleden şikayetçi. Kamp yerini Meksika'ya almak zorunda kalan İran'ın Futbol Federasyonu kendilerine maç bileti verilmediğini iddia etti. Orta Doğu ülkesi grubundaki iki karşılaşmasını Los Angeles'ta, birini Seattle'da oynayacak. Bu maçlar içinse Meksika'daki kamp yerinden günübirlik seyahat etmek zorunda kalacak. İran için sorunlar aylar öncesinden başladı. Teknik direktör Emir Galanoi ve futbolculara uzun incelemelerin ardından vize verildi. Teknik ve idari kadrodaki 13 kişinin başvuruları ise onaylanmadı. Benzer vize sorunlarını Irak'ta yaşadı. Takımın yıldızlarından Ayman Hüseyin de havalimanında 7 saat boyunca sorgulandı. Senegal milli takımı Amerika Birleşik Devletleri'ne vardığında uçaktan iner inmez yoğun bir aramaya tabi tutuldu. Özbekistan kafilesi ise narkotik köpeklerinin de yer aldığı geniş bir güvenlik kontrolünden geçti. Tepki çeken uygulamalar milli takımlarla sınırlı değil. FIFA tarafından Dünya Kupası'nda görevlendirilen Somalili hakem Omar Abdulkadir Artan, Miami Havalimanı'nda yapılan incelemelerin ardından ülkesine geri gönderildi.
2: Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa düzenleyeceği Dünya Kupası öncesinde bir diğer sorun aşırı sıcaklar. Yarın başlayacak turnuvada hem futbolcuların hem de taraftarların tehlikeli hava koşullarıyla karşı karşıya kalacağı belirtiliyor.
4: Dünya Kupası'nın başlamasına kısa bir süre kaldı. Ancak karşılaşmaların pek çoğu aşırı sıcak hava koşulları altında oynanacak. Uzmanlar futbolcuların rakiplerinin yanı sıra aşırı sıcakla da mücadele etmek zorunda kalacağı konusunda uyarıyor. Son araştırmalara göre karşılaşmaların oynanacağı 16 stadyumdan 14'ünde sıcaklıkların tehlikeli seviyeleri aşması bekleniyor. Özellikle Miami, Houston ve Dallas gibi şehirlerde hissedilen sıcaklıkların nemle de birleşince 43 santigrat dereceye kadar çıkabileceği tahminleri yapılıyor. Bilim insanlarına göre elit sporcular açısından riskli kabul edilen 28 derece eşiği turnuvadaki birçok maçta aşılabilir. Bu durumun sadece oyuncuların performanslarını düşürmekle kalmayabileceği, hayati risk taşıyan sıcak çarpmalarına da yol açabileceğine dikkat çekiliyor. Üstelik yalnızca sahada ter dökecek futbolcular değil, taraftarlar da risk altında. Portsmouth Üniversitesi Spor ve Egzersiz Fizyolojisi Bölümü araştırmacılarından Tom Williams, taraftarların maruz kalacağı risklere işaret etti. Özellikle sıcak ülkelerden gelmeyenlerin alışık olmadıkları sıcağa karşı çok daha dikkatli olmaları gerektiğini söyledi.
5: Bazı ülkelerin taraftarları sıcak havaya alışık. Ancak İngiliz ve İskoç taraftarlar gibi birçok ülkenin taraftarları aşırı sıcak havaya uyum sağlamakta zorlanacak. Bu yüzden taraftarların gölge alanlarda bulunmaları, yeterli sıvı tüketmeleri ve sıcağa uygun kıyafetler giymeleri çok önemli.
4: Birleşmiş Milletler'de özellikle kuyruklarda, otoparklarda ve tribünlerde sıcağa maruz kalacak taraftarları önlem almaları konusunda uyarıyor. Peki FIFA aşırı sıcak hava koşulları ve beraberindeki risklere karşı nasıl adımlar atacak? En azından futbolcular için önlem alındı. Dünya Kupası boyunca maçların her iki yarısında zorunlu su molaları verilecek. Bu molalar maçların 22. dakikasında uygulanacak ve 3'er dakika sürecek. takımlara tıbbi personel desteği, özel hidrasyon planları ve soğutma sistemleriyle donatılmış yedek kulübelere sağlanacak. Ayrıca sağlık ekiplerinin elinde ani ısı çarpmalarına karşı özel soğutma çantaları bulunacak. FIFA daha önce taraftarların stadyumlara su şişeleri getirmesini yasakladığını duyurmuştu. Ancak taraftarların sağlığının hiçe sayıldığı eleştirileri üzerine bu karardan geri adım atıldı. Güvenlik gerekçeleri nedeniyle yeniden kullanılabilir sert plastik şişeler yasak olsa da her taraftarın turnuvaya kapalı, tek kullanımlık veya yumuşak plastik bir su şişesi getirmesine izin verileceği açıklandı.
2: Amili kadın futbol takımı Dünya Kupası elemelerini Malta'yı 3-0 yenerek galibiyetle tamamladı. Deplasmanda oynanan maçta Malta'yı Alexandra Gat kendi kalesine, Ece Türkoğlu ve Selen Gül Altun Kulağ'ın golleriyle yenerek grubu 13. puanla 2. sırada bitirdi. Milli takımın playoff'taki rakibi 18 Haziran'da İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacak kura çekimiyle belli olacak. İlk maçlar 5-13 Ekim tarihleri arasında oynanacak. Real Madrid'de teknik direktör Alvaro Arbeloa ile yollar ayrıldı. Başkanlığa yeniden seçilen Florentino Perez yeni sezonda takımın başına Jose Mourinho'yu getirecek. Portekizli çalıştırıcı Eflatun Beyazlılar'da görev aldığı 2010-2013 yılları arasında bir La Liga, bir İspanya Kral Kupası ve bir İspanya Süper Kupası kazandı.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV 라디오.
1: 티타닉 호텔 köşedeki kitapçıyı sunar.
2: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Fransız tarihçi Pierre-Yves Beaurepaire'in yazdığı Illuminati, Gizli Cemiyetten Komplo Teorilerine isimli çalışma Kronik Kitap'tan yayımlandı. Kitabı Türkçe'ye Oğul Tuna çevirmiş. Illuminati'nin tam olarak ne olduğunu bilmeyenler bile, ki tam olarak ne olduğu zaten ziyadesiyle tartışmalı, onun adını illaki duymuşlardır. Ya bir romanda, ya bir filmde, ya bir kahvehane sohbetinde, ya da ağzını her açtığında bizi korkutmaya çalışan kimi politikacıların ağzında. Bazılarına göre Fransız devriminin arkasında onlar vardı. Amerika Birleşik Devletleri'ni daha kuruluş anından itibaren içeriden ele geçirdiler. Ya da Sovyetler Birliği'nin çöküşünü hızlandıran gizli güç Illuminati'ydi. Evet, yüzyıllardır korku, merak ve kuşkuyla anılan bir toplulukla karşı karşıyayız. Peki 200 yılı aşkın süredir en uç ve en fantastik komplo teorilerinin başlıca malzemesi olmayı sürdüren Illuminati nasıl oldu da kısa ömürlü bir aydınlanma cemiyetinden modern dünyanın en güçlü komplo mitlerinden birine dönüştü? Piramitler, her şeyi gören gözler ve yasaklı semboller gerçekten neyin izlerini taşıyor? Illuminati tarihin içinden çıkmış gerçek bir örgüt mü, yoksa insanlığın görünmeyen düşmanlara duyduğu ihtiyacın bir ürünü mü? İşte Fransız tarihçi Pierre-Yves Beaurepaire bugün sözünü ettiğimiz kitabında bu sorulara kesin hükümlerle değil iz sürerek yaklaşıyor. Yeni ele geçen arşiv belgeleri, yasaklanmış metinler ve erken dönem polemikler eşliğinde okuru gizli cemiyetlerin dünyasına götürüyor. Kitap gerçek ile kurgu arasındaki sınırların nasıl silindiğini gösterirken, Illuminati'nin kuruluşundan yasaklanışına, sonrasında kazandığı ikinci hayatına dek bütüncül bir anlatı sunuyor. Uzman klinik psikolog ve çocuk kitapları yazarı Büşra Tarçalır'ın 5 yaş ve üzeri küçük okurlar için yazdığı, Zişan Özeke'nin resimlediği Herkes Başka Sever Beni isimli resimli öykü Red House Kids yayınlarından çıktı. Işığın büyük bir ailesi, aile üyelerinin her birinin de kendilerine ait evleri vardır. Her ev başka bir yaşam şekli demektir. Annesinin evinde eğlenceli planlar beklerken Işığı, babasının evinde daha özgür bir çocuktur. Teyzesiyle yepyeni ülkelere yelken açar, amcasıyla çılgınca tezahürat yapar. Anneannesi, babaannesi ve dedesiyle birbirinden farklı dünyaların kahramanı olur. Hepsinin ortak noktası ve değişmeyen tek şey ona duydukları sevgidir. Büşrat Tarçalır bu öyküsünü ebeveyn ayrılığı, seyahat ya da tatil nedeniyle birden fazla evde vakit geçiren çocuklardan ilham alarak yazmış. Öyküde sevginin iyileştirici gücü hatırlatılıyor. Polisiye gerilim türünde çok satan kitaplara imza atan Amerikalı yazar Karen McManus'un Kimse Masum Değil isimli romanı yabancı yayınlarından çıktı. Kitabı dilimize Çiğdem Köfüncü çevirmiş. Karen McManus'u daha ziyade Birimiz Yalan Söylüyor isimli romanıyla hatırlıyoruz. O roman 5 yıldan fazla bir süre New York Times çok satanlar listesinde yer bulmuştu. Kimse Masum Değil'e gelirsek. Kat'in en büyük derdi mücevher hırsızı olan annesi Jamie'dir. Jamie 48 saat süren bir evlilik yapar. Bunun sonucunda Kat'in hayatına üvey kardeşi Liam girmiş olur. Fakat evlilik boşanmayla sonuçlanınca Kat'le Liam o günden sonra hiç konuşmamışlardır. Jamie'nin mücevher hırsızlığını bırakmak için önünde son bir iş vardır ve bu iş milyarder Ross Sutherland'in malikanesindedir. Kat annesinin bu işine bir şekilde dahil olmanın yolunu bulur. Fakat bu hafta sonu Sutherland malikanesinde Liam ve babasıyla karşılaşırlar. Malikanede işlenen bir cinayet Kat ve Liam'ı hem yeniden yakınlaştırır hem de katilin radarına sokar. Booklist'te yer alan bir değerlendirmede şöyle denilmiş. Yazar kitap boyunca zekice ve beklenmedik sürprizlerle okuru mest ediyor. Özellikle finaldeki o ters köşe. McManus kurgularını sevenler bu kitaba bayılacak. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
1: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
0: Reklam.
3: Bu klasik gitarın sesi. Bu da klasiğin ötesinde CQ7'nin sesi. Zarafet, güç ve stilin buluştuğu CQ7'ye kavuşmanın şimdi tam zamanı. 1.6 litre turbo benzinli motoruyla CQ7, şimdi 2 milyon 130 bin TL'den başlayan fiyatlar ve ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay vadeli %0 faizli kredi avantajıyla. Stoklarla sınırlı bu fırsatı kaçırmayın. Detaylı bilgi omodaceku.com.tr'de.
4: Hedefe ulaştınız.
5: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvenci olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
6: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
7: Sen ne istersen ol.
8: Bankam, bank, kartıma gir.
9: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
10: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
11: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
12: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
13: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
14: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
15: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
16: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
17: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
16: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
18: Geçmişten biri veya yarım kalmış bir hikaye tekrar hayatına girecek.
19: Yardım edin!
18: Aşk işleri belli olmaz.
19: Kimse yapma!
18: Ben bugün şanslı günümdeyim sanırım.
20: Belki ben de öyle.
18: Ama sadece aşk değil, yani çatışma da olabilir. Hatta her ikisi birden ters gelmiş.
21: Umarım bir daha görüşmeyiz.
18: Zaten bir daha karşılaşırsak bugünün bir tesadüf olmadığı ortaya çıkacak, biliyorsun değil mi?
21: Tek dileğim bir daha karşılaşmamak.
22: Yeni dizi Doğan'ın Kanunu 10 Haziran Çarşamba Star'da.
1: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
2: Ülkenin iç kesimlerinde sağanaklar devam ediyor. İstanbul ve Bursa güneşli. Sert esen rüzgar serinlik vermeye devam ediyor. İstanbul 28, Bursa 31 derece. İç Anadolu'nun genelinde gök gürültülü kuvvetli sağanak geçişi olacak. Ankara 27 derece. Ege'de, Denizli, Afyonkarahisar, Muğla'nın kuzeyinde de kısa süre yağış var. İzmir 33 derece. Akdeniz'de, Isparta, Adana'nın ve Mersin'in kuzey ilçelerinde de sağanak yağış bekleniyor. Antalya 35 derece. Karadeniz'de, Bolu, Karabük, Trabzon, Artvin, Rize kesiminde kuvvetli yaz sağanağı etkili. Zonguldak ve Samsun'sa parçalı bulutlu 25 derece. Doğu'da Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan'da yine şiddetli yağış ve yıldırım tehlikesi var. Diyarbakır 36, Gaziantep 34 derece.
1: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
3: Burası NTV Radyo. Saat 11.
4: Saatlerimiz 11'i gösteriyor. Gelişmelerle tekrar karşınızdayız. Amerika Birleşik Devletleri İran ateşkesine 4 saat ara verdi. Amerika Birleşik Devletleri Hürmüz'de helikopterin düşmesinden sorumlu tuttuğu İran'a sınırlı bir hava saldırısı düzenledi. İran'ın radar ve füze rampaları hedef alındı. İransa Ürdün'de Amerika Birleşik Devletleri üssüne, Bahreyn'de 5. filoya saldırdı. Amerika Birleşik Devletleri saldırıların şimdilik tamamlandığını açıkladı.
5: Hürmüz Boğazı'nda yine hareketli saatler geçti. Amerika Birleşik Devletleri devriye gezerken düşen helikopteri İran'ın vurduğunu öne sürerek 4 saat boyunca İran'a saldırılar düzenledi. İran da Amerika Birleşik Devletleri'ne yanıt verdi. Amerika, İran'a saldırıların meşru müdafaa amacıyla ve kısıtlı olarak düzenlendiğini duyurdu. İlk dalgada İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik ile Bender Abbas şehirleri ve Keşm adası hedef alındı. İran'a ait radar ve hava savunma sistemleri vuruldu. Yaklaşık bir saat sonra Amerika Birleşik Devletleri yeni bir saldırı dalgası daha başlattı. Hürmüzgan eyaletine bağlı Jask açıklarında patlama sesleri duyuldu. Hava savunma sistemleri ve radarlar hedef alındı. Saldırılarda Jask limanının vurulmadığı ancak su ve enerji kesintilerinin oluştuğu kaydedildi. İran da saldırılara yanıt verdi. Bahreyn'deki Amerikan donanmasına ait 5. filonun bir insansız hava aracı düşürüldü. Kuveyt ve Ürdün'de ise Amerika Birleşik Devletleri üsleri hedef alındı. En az 4 balistik füze ile 21 hedefe saldırı düzenlendi. İran bölgede F-35 hangarlarının vurulduğunu duyurdu. Saldırılar sonrası 3 ülkede sirenler çaldı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakşi de Amerika Birleşik Devletleri'ni bölgeyi terk etmeye çağırarak "Güvende olmak istiyorsanız bölgeden gidin." açıklaması yaptı. Amerikan Başkanı Donald Trump bir Amerikan Apache helikopterinin Hürmüz Boğazı üzerinde düştüğünü duyurmuştu. 2 kişilik mürettebatın iyi olduğu bildirildi. Trump ardından helikopteri İran'ın düşürdüğünü ifade etti. İran'sa helikopteri düşürmek için hedefli bir saldırı düzenlenmediğini söylüyor. Helikopter krizi tam da İsrail ve İran'ın karşılıklı çatışmalarının ardından geldi.
4: Fransa, İsrailli bakanlara yaptırım uygulamaya devam ediyor. Sumut filosu aktivistlerine uygulanan şiddetin ardından İsrail'li aşırı sağcı bakan Ben Givir'in ülkeye girişi yasaklanmıştı. Son olarak işgal altındaki Batı Şeria'nın ilhakını destekleyen Maliye Bakanı ülkeye girişi yasaklandı Maliye Bakanı'nın da.
6: Fransa, Batı Şeria'daki Filistin topraklarının ilhakını savunan İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in Fransız topraklarına girişini yasakladı. Paris'in aldığı bu karara dair açıklama Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot'dan geldi. Fransız bakan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İngiliz, Kanadalı, Avustralyalı, Yeni Zelandalı ve Norveçli ortaklarımızla beraber Batı Şeria'da sömürgeciliğin ve şiddetin yoğunlaşmasından sorumlu olanlara karşı bugün yeni yaptırım kararları alıyoruz ifadelerini kullandı. İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich başta olmak üzere Filistin topraklarını gasp eden İsraillerden oluşan kurumların 4 sorumlusu ve şiddet yanlısı 21 İsraillinin Fransız topraklarına girişine yasak getirdiklerini açıkladı. Bezalel Smotrich, Batı Şeria'nın ilhakını Gazze'nin yeniden sömürgeleştirilmesini, Filistin yönetiminin ekonomik çöküşünü ve bunun Filistin halkı üzerindeki zararlı sonuçlarını aktif olarak desteklemekte. Bu, iki devletli çözüme sıkıca bağlı uluslararası toplumun ezici çoğunluğunun kabul edemeyeceği bir politikadır, dedi. Fransız bakan açıklamasında söz konusu İsraillilerin uzun süredir ceza almadan eylemlerini sürdürdüğüne de vurgu yaptı. Fransa olarak iki devletli çözüme bağlı olduklarını yazdı. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot, ayrıca işgal altındaki topraklarda Hristiyanlara, ibadet yerlerine ve kurumlara yönelik artan şiddeti de kınadı. İsrail'in bir diğer aşırı sağcı bakanı Itamar Ben-Gvir, son olarak Sumut filosunda yer alan aktivistlere sözlü ve fiziki şiddet uygulamıştı. Fransa birkaç hafta önce Ben-Gvir'in de ülkeye girişini yasaklamıştı.
4: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'le Suriyeli mevkidaşı Murhaf Ebu Kasra'yla Ankara'da bir araya geldi. Milli Savunma Bakanlığı'nda gerçekleşen görüşmede öncelikli gündem maddeleri iki ülkenin güvenlik işbirliği, sınır güvenliği ve terörle mücadeleydi. İki ülke arasında askeri eğitim, savunma kurumlarının yeniden yapılandırılması ve teknik destek konularının da görüşmede gündeme geldiği değerlendiriliyor. ...2016'da evinin önünde öldürülen Mezleke grubu dansçısı Aynur Kambur cinayetinde düğüm 10 yıl sonra İstanbul Kart sayesinde çözüldü. Kambur'un gözaltına alınan akrabası sorguda cinayeti itiraf etti.
6: Özel ekip titiz bir çalışma yaptı. 10 yıllık cinayet düğümü İstanbul Kart sayesinde çözüldü. Dansçı Aynur Kambur'u öldürdüğü belirlenen akrabası sorguda cinayeti itiraf etti. Mezleke grubunun dansçısı Aynur Kambur 26 Mart 2016'da İstanbul Şişli'de öldürüldü. Kambur'un ablası cinayetten bir yıl sonra akrabaları Fazlı Kar, Yüksel Kar ve Serdar Kar'ın daha önce dansöz olduğu gerekçesiyle Kambur'u öldürmekle tehdit ettiklerini söyledi. Polisin o dönemki çalışmaları sonuçsuz kaldı. Faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığının kurulmasının ardından İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde özel ekip kuruldu. 6 polis şapka takan katil zanlısına ulaşabilmek için 4000 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü inceledi. Katil zanlısının avcılardan metrobüsle Mecidiyeköy'e gittiği belirlendi. Kimliğinin tespiti için avcılardan araca binen 1700 kişinin Aynur Kambur'la bağlantısı araştırıldı. Aynur Kambur'un akrabası olan ve şüpheli Serdar Kar'la mesajlaştığı belirlenen Bülent Gündüz'ün metrobüse binenler arasında olduğu tespit edildi. Çalışmalarını tamamlayan polis Bülent Gündüz, Serdar Kar ve Fazlı Kar'ı gözaltına aldı. Bülent Gündüz

0: Görüntüden bahsediyoruz ve kilidi çözen de aslında bu cinayetin aydınlatılmasını sağlayan da işte bu görüntüler. Bu görüntüde şu anda ekranda olan kişi Bülent Gündüz, katil zanlısı. Kendisi de Aynur Kambur'u öldürdüğünü sorgusunda itiraf etti. Şu anda şu noktada görüldüğünde elinde bir telefon olduğunu görüyoruz. Burada sim kartını, telefonun sim kartını çıkardığı tespit ediliyor. Avcılardan metrobüse binmiş, şu anda bu metrobüsle Mecidiyeköy'e doğru ilerliyor. Mecidiyeköy'de inerek Aynur Kambur'un evinin bulunduğu noktaya, Şişli'deki evinin önüne doğru ilerlediği tespit ediliyor. Ama o düğümü açan işte bu görüntüler. Bir şapka takıyor, olabildiğince gizlenmeye çalışmış. Bu şapka sayesinde de aslında tespit edilememiş. İşte burada az önce dondurulan görüntülerde Akbil turnikelerinden çıkarken de görüntüleniyor. Metrobüse ilk binenlerden birisi, bilinçli bir tercih mi değil mi bilemiyoruz. Ama tam olarak reklam afişlerinin önüne oturduğu için, arkasına oturduğu için, tekli koltuğa oturduğu için yüzünün tespit edilmesi çok zor olmuş. Hem şapka hem önünde bir afiş var, o yüzden de el ilanı var, o yüzden de tespit edilmesi oldukça zor olmuş. Ve bunun aslında 2 saniyelik görüntüyle o ipucunun, kilidin açıldığını belirtti İstanbul Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki ekiple görüştüğüm kişiler. Çünkü çok uzun saatler incelemeye tabi olunmuş ve işte bu şapkalı, kamufle edilmiş görüntüden katil zanlısının Bülent Gündüz olduğu ancak tespit edilebilir.
1: Tabii 10 sene önceki görüntüler diyorsun ki katil zanlısı bir akrabası öldürülen kişinin. Tabii adım adım bir süreç anladığım kadarıyla. Yani nasıl yakaladılar bu katil zanlısını? Bu nasıl bir süreçti aslında? 10 yıllık uzun bir süreç elbette ki ama.
0: Şimdi faili suçlarla mücadele için yeni bir daire başkanlığı kuruldu yakın zamanda. Onun ardından özellikle bu cinayetler yeniden ele alınmaya başlandı. Ve Aynur Kambur cinayeti de onlardan birisiydi. 90'lı yılların en popüler dansçılarından biriydi. Evet. Mezdeke grubu dansçılarındandı. Evinin önünde öldürülmüştü. Dosyaya yeniden bakıldı. 6 kişilik bir ekip kuruldu İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde, Cinayet Büro Amirliği'nde. Ve 4000 saatlik görüntüler tek tek ağır çekimle izlendi aslında. Az önce de söylediğim gibi, yani bana birkaç saniyelik görüntüden bu ipucunu buldukları ve ucundan ilerlediklerini ilettiler. Şöyle ki burada aslında İstanbul kart detayı da çok önemli. Evet. Çünkü şimdi şunu tespit ediyorlar önce. Cinayet noktasına, olay yerine en yakın noktanın görüntüsünün görülebildiği, şüpheli kişilerin görüntüsünün görülebildiği en yakın nokta Mecidiyeköy metrobüs durağı. O yüzden katil zanlısının oraya metrobüsle gelebileceğini düşünüyorlar. Ve ardından da olay saatine, cinayet saatine en yakın saatlerdeki metrobüs kullanan 16-50 yaş arası erkekler inceleniyor. Yani bu metrobüslerdeki bütün o erkek profilleri tek tek ağır çekimle izleniyor ve olabilecek şüpheli kişilerin metrobüsten indikten sonra yönü ve hareketi yine kameralardan, MOBESA kayıtlarından takip edilmeye çalışılıyor. Şüpheliler daraltıldıktan sonra da yine o İstanbul kartta 16-50 yaş grubundaki herkesin belli kime ait olduğu o İstanbul kartların, o benzer saatlerdeki turnikedeki o kartı okutmalarından kimliğin tespiti sağlanıyor ve Bülent Gündüz'e bu şekilde ulaşılıyor. Zaten bu görüntülerde de Bülent Gündüz'ün sim kartını çıkarttığı görülüyor ki olay saatinde, evet, cinayet saatinde de onun telefonunun kapalı olduğu ve ertesi gün telefonunu açtıktan sonra da yine şu anda gözaltında bulunan iki akrabası var Aynur Kambur'un, ki Bülent Gündüz'ün de Aynur Kambur'un uzaktan bir akrabası olduğunu söyleyelim. Hı hı. Onlara mesaj attığı belirtiliyor. Yani şu anda aslında 3 kişinin, Bülent Gündüz dahil 3 kişinin sorgusu devam ediyor. Ha,
1: aslında belki de tek başına değildi, öyle değil mi?
0: Şu an bilemiyoruz, evet. Yani hı hı. Kendisi cinayeti itiraf etti, öldürdüğünü kabul etti. Ama bir azmettiren var mıydı? Planlama aşamasında başkaları var mıydı? Bunu da ifadeler, diğer kişilerin ifadeleri ve aralarındaki bağlantı çözüldükçe ortaya çıkacaktır.
1: Şimdi ifadesinde de aslında bu cinayeti işlediğini itiraf ettiğini biliyorum. Senin notlarında da mutlaka ki var. Akrabası sebep ne olarak gösteriyor?
0: dansöz olduğu gerekçesiyle öldürdüğünü söylüyor Burcu. Yani dansöz olduğu için herkes bizimle dalga geçiyordu. Akrabamızdı. En sonunda dayanamadım. Öldürmeye karar verdim diyor. Gidiyor evinin önünde bir süre bekliyor. Ardından da kargocuymuş gibi kapısını çalıyor ve Aynur Kambur bu şekilde açıyor. Ardından da evinin önünde Aynur Kambur'u öldürüyor. Orada boş kovanlar

0: bulunuyor ama silah bulunamıyor. Hiçbir silahla eşleşmiyor. Onu da şöyle açıklıyor. Cinayeti işledikten sonra olay yerinden yürüyerek Beşiktaş'a gidiyor. Ve Beşiktaş'ta sahilde cinayet silahını denize attığını belirtiyor. Aslında evet itiraf, bu bir 10 yıl sonra gelen itiraf ki 10 yıldır da aslında bu cinayeti işleyen kişi olarak da hayatına devam etmiş.
1: Evet, normal hayatına da devam etmiş.
0: Aynen öyle ve şimdi evet cinayetin kimin işlediği belli oldu. Ama bundan sonra aydınlatılacak süreç, acaba gözaltındaki diğer o iki kişinin bu cinayette bir dahli var mıydı? Onlar da onların da ifadesinin tamamlanmasının ardından daha da netleşecek gibi görünüyor.
1: Evet, Adalet Bakanı Akın Gürlek de zaten faili meçhul cinayetlerin ortaya çıkarılacağını ifade etmişti. Onlardan biri olarak da bunu görebiliriz. Peki, çok teşekkürler Melike yayınımıza katkılarından ötürü. Devam edelim efendim. Kadına yönelik şiddetle mücadele koordinasyon kurulu 19. toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıya Aile ve Sosyal Hizmetler, Adalet ve İçişleri Bakanları katıldı.
2: Failin risk durumuna göre özelleştirilen müdahaleleri içeren modellerimizi en kısa sürede 81 ilimizde uygulamaya koyacağız. Şiddet uygulayanlara yönelik çalışmalar cezai süreçlerin alternatifi asla değildir.
3: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Maynur Özdemir Göktaş, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Kurulu toplantısında konuştu. Kurulun 19. toplantısına Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de katıldı.
4: Mağdurların adli süreçte örselenmemesi için adli görüşme odalarını yaygınlaştırdık. Bu odalarda toplam 173 binden fazla ifade ve beyan alınmıştır.
5: 2026 yılı itibariyle elektronik izleme merkezimizin kapasitesi 2000 aktif vaka izleme seviyesine çıkarılmış. 1 Haziran 2026 tarihi itibariyle 1596 vaka aktif olarak takip edilmekte. Bugüne kadar toplam 10.808 vaka izlenmiş bulunmaktadır.
3: Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş da dünyada bir şiddet sarmalı olduğunu, bu durumdan en çok kadın ve çocukların etkilendiğini belirtti.
6: Kadın ve erkek birbirinin rakibi değil, bir bilhassa bilakis birbirini tamamlayan, destekleyen ve güçlendiren iki ana unsurdur. O halde önceliğimiz bir bütünlük içinde aileyi güçlendirmek olmalıdır.
1: Taksilerde sarı hat dönemi başlıyor. İstanbul'da artan şikayetler üzerine yeni bir uygulama devreye alındı. Sarı hat adı verilen sistemde yolcular karşılaştıkları sorunları WhatsApp üzerinden doğrudan yetkililere iletebilecek.
7: Sarı hat bu zamana kadar geç kalmış bir hat. Hat kesilmesin, yani devamlılığını biz dileriz.
8: Fazla ücret isteyen taksiciden kısa mesafe yolcu almayan taksiciye kadar bütün şikayetler için yeni bir hat daha açıldı. Adı sarı hat.
9: Hatlar kesilmesin abi, kesinlikle.
8: Amerikalı bir fenomenden kısa mesafe yolculuk için 7300 lira alan taksici tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Yaşanan son olay üzerine taksiciler esnaf odası harekete geçti, sarı hattı kurdu.
10: Tatsız olaylar, istenmeyen vakalar derken artık sarı hat kuruldu. Müşteriler bir olumsuzluk olduğunda bu hat üzerinden taksi şoförü hakkında şikayetini bildirebilecek. WhatsApp üzerinden çalışan bir hat bu. Tabii bu yeni uygulamanın hizmete alınmasına en çok sevinenlerse taksiciler oldu.
7: Yani arka koltuğa sırtını yaslayamayan müşteriler var. Tedirgin bir halde seyahat eden müşteriler var.
10: Bu itibarı düzeltmek de yine taksicilere düşüyor değil mi?
7: Tabii ki ben şimdi ben müşteriyi aldığım zaman ben ekmek aldım diye düşünüyorum.
8: Taksilerin arka kapılarına QR kodlar konulacak ve yolcu telefonuyla bu kodu okutarak sarı hatta hızlı bir şekilde ulaşabilecek.
7: Sonuç itibariyle her meslekte bir çürük elma çıktığı gibi bizim mesleğimizde de var.
9: Denetlemeler güzel olursa en azından içimizdeki çürük elmalar biraz seçilmiş olur.
8: Müşteriler sarı hattan kayıp eşya bildiriminde de bulunabilecek.
9: Müşteriye bu sarı hat güven verecek. Yani odanın yapmış olduğu çok güzel bir uygulamadır bu.
1: Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav cumartesi günü yapılacak. 1 milyondan fazla öğrencinin katılacağı sınavda bu yıl bir ilk de yaşanacak. Başvuru esnasında talep eden öğrencilere beslenme paketi dağıtılacak.
11: Kuru meyveli yulaf, kuru üzüm, ceviz ve su. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınavda öğrencilere beslenme paketi dağıtılacak. Cumartesi günü yapılacak sınava 1 milyon 22 bin aday girecek. Adaylara e-okul üzerindeki başvuru esnasında beslenme paketi isteyip istemedikleri sorulmuştu. 924.191 öğrenci beslenme paketi istedi. Bu öğrencilere sözel ve sayısal oturumları arasındaki dinlenme süresinde beslenme paketi dağıtılacak. Öğrencilerin yerleştirmesi de beslenme isteyen ve istemeyenlerin farklı salonlarda sınava gireceği şekilde yapıldı. Sınavın ilk oturumunda Türkçe, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak bilgisiyle yabancı dilden toplam 50 soru sorulacak. 75 dakika süre verilecek. İkinci oturumda ise matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve 80 dakika süre tanınacak. Sınav sonuçları 10 Temmuz'da açıklanacak. Tercihlere esas kontenjan tabloları da aynı tarihte yayınlanacak. Tercih işlemleri 13-24 Temmuz'da yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 5 Ağustos'ta ilan edilecek. Yerleştirmeye esas birinci ve ikinci nakil tercih başvuruları ve sonuçları ise 5-14 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.
1: Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı TÜRGEV 30. yılını kutluyor. 20 Haziran Cumartesi günü İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla bir tören düzenlenecek. Öncesinde TÜRGEV Başkanı Hatice Akıncı Yılmaz stüdyo konuğumuz. Hoş geldiniz Sayın Yılmaz yayınımıza.
12: Hoş bulduk.
1: Tabii çalışmalarınızı, amaçlarınızı konuşmak için bugün buradayız. Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak olarak yorumluyorsunuz amaçlarınızı. Aslında üretim kültürünü de arttırmak hedeflerinizden biri. Sormak isterim, bugüne kadar kaç kız öğrenciye burs verdiniz ve tabii barınma desteği sağladınız. Oldukça önemli bir hakikaten görev. Çalışmalarınızı hep şuradaki notlarıma baktığımda bütüncül bir destek modeliyle anlatıyorsunuz. Evet. Bu ne demek?
12: Şu ana kadar 1996 yılından bugüne 80 binden fazla öğrenciye barınma imkanı sağladık. Bunlardan 40 bini de bizim mezunumuz, yani bütün üniversite hayatı boyunca bizim barınma imkanı sağladığımız öğrencilerimiz. Hı hı. 16 binden fazla öğrencimize de, genç kızımıza da şu ana kadar burs imkanı sağladık. Tabii ki bu sayılar bize çok büyük bir gurur veriyor. Ama sayılar tabii tek başına yeterli değil. Aslında burada öğrencilerimizin birebir hikayeleri bizi çok umutlandırıyor, çok sevindiriyor ve çok motive ediyor. Biz gençlerimizle bir araya geldiğimizde, TÜRGEV yurtlarıyla yolu kesişen genç kızlarımızla hasbihal ettiğimizde görüyoruz ki şunu söylüyorlar: TÜRGEV benim evim. TÜRGEV benim böyle güven duyduğum, gerektiğinde sığındığım yer diyorlar. Bu ifadeleri duymak bizim açımızdan çok
1: yuva gibi görüyorlar.
12: Çok, evet, aynen, evet. Bir yuva gibi görüyorlar. Zaten başından beri istediğimiz buydu. Buna kavuşmuş olmak bizim için çok kıymetli, çok değerli. İnşallah bundan sonrasında da hem yurtlar hem burslarla devam edeceğiz. Ama tabii şimdi konuşuruz da sizle de inşallah çok farklı projeler, destekler de mevcut.
1: Evet, projelerinizi, desteklerinizi tabii merak ediyorum. Soracağım onları da, birebir hikayeler dediniz, sizi etkilediğini gördüm. Mesela o hikayelerden birinden kısaca bir bahsetseniz, hangisi?
12: Bizim öncelikle şunu ifade edebilirim, Güzel İşler Fabrikası dediğimiz, evet, çok güzel alanlarımız var. Onları da inşallah anlatırız.
1: Genç kızların potansiyellerini, evet, ortaya çıkarmak, evet, için. Aslında çok ismi de o kadar güzel ki, Güzel İşler Fabrikası. Evet. Eminim çok güzel işler oluyordur. Nedir bu Güzel İşler Fabrikası?
12: Demin bahsettiğimiz aslında hem eğitim fırsatıyla, eğitim fırsatlarında eşitlikle alakalı, hem üretime dayalı olarak gençlerimizin hayata atılımları, hem sanat alanında hem sosyal alanda gelişimlerini desteklemek için bir kurduğumuz ekosistem Güzel İşler Fabrikaları. Burada gençlerimiz hem aslında kendilerini tanıyorlar, hem içinde bulundukları toplumu, hem dünyayı tanıyacakları bir dünya sunmaya çalışıyoruz onlara. İsteyen bunu sanatla yapıyor. Mesela örnek veriyorum, Vezneciler'de bir Güzel İşler Fabrikamız var. Orada çok güzel bir kadın orkestramız oluştu. Genç kızlardan oluşan bir orkestramız var orada. Orası müzikle kendini geliştirdi. Bazı gençlerimiz akademik alanlarda makale yazımıyla, bilimsel araştırmalarla kendini tanıyor, kendini buluyor. Silopi'de çok güzel bir Güzel İşler Fabrikamız var. Orada da genç kızlarımızın ihtiyacı temel olarak üniversiteye hazırlık süreciydi. Hı hı. Biliyorsunuz henüz Terörsüz Türkiye olayı başlamadan önce, Terörsüz Türkiye'ye geçişten önce genç kızların eğitimiyle alakalı güvenli yerler bulunması çok zor oluyordu. Aileler lise çağından sonra artık üniversite hazırlık için uygun yerleri bulamıyorlardı. Biz Silopi'de bunu gördük, bunu keşfettik ve bir üniversiteye hazırlık alanı orada oluşturduk. Gençlerimizle bu şekilde buluştuk. Fakat sonrasında dedik ki bakın hani üniversiteye hazırlık tabii ki önemli bir süreç. Hayatta çok fark oluşturan bir alan. Ama bunun yanında bakın sanat var. Çok farklı sosyal sorumluluk alabileceğiniz imkanlar var. Bunları da değerlendirin lütfen dedik. Ve zaten şunu gördük ki aslında bizim memleketimizde her genç kızımız biz onlara ufak bir yol göstersek, küçücük bir imkan versek o Anadolu'nun bereketiyle o bir bine dönüşüyor zaten. Yani biz çok geniş imkanlar oluşturmadık. Yani vakıf olarak tabii ki çok hani çok yüksek imkanlar tanıma imkanımız olmayabiliyor finansal olarak. Hı hı. Ama o küçücük imkanlar çerçevesinde bile çok güzel işler yaptılar.
1: Mesela vakfın destekleri ne yönde oluyor bu?
12: Burada bizim bütün kurslarımız tamamen ücretsiz. Hı hı. Hiçbir şekilde ücret almıyoruz. Bunun dışında eğer öğrencinin bir bursa ihtiyacı varsa bu bursu da sunuyoruz. Ve temel olarak öğrencilerimizle bizim temel stratejimiz birebir ilgilenmek. Bizim GİF'lerdeki koordinatörlerimiz her öğrencimizden haberdardır. Aslında bu yüzden de biraz daha böyle butik kitleler, sayısı az olan gruplarla çalışmayı biz tercih ederiz. Çünkü birebir iletişim kurmak, gençlerimize birebir hitap edebilmek, onların ihtiyaçlarını karşılamak bizim açımızdan çok önemli. Ve bu noktada eğer öğrencimizin bir psikolojik desteğe ihtiyacı varsa bununla alakalı yönlendirmeleri de yapıyoruz. Tabii ki biz vakıf değiliz. Hani psikolojik bir destek, profesyonel bir destek vermeye ama yol gösteriyoruz. Yani hani bak bu konuda senin bir psikolojik destek alman lazım. Hani yine o konuda da finansal desteğe ihtiyacı varsa elimizden geldiğince finansal destek de sunmaya çalışıyoruz. Aslında biz temel olarak hem yurtlarımız çerçevesinde hem Güzel İşler Fabrikası çerçevesinde ve yaptığımız bütün işlerde genç kızlarımızın hayatını bütünsel olarak ele almaya çalışıyoruz. Onların iyilik hallerini arttırmak hem sanattan akademiye, teknolojiye, psikososyal destek, sosyal sorumluluk çalışmaları, gönüllülük, mentorluk ağları bunların hepsiyle gençlerimizin hayalleri neyse, ihtiyaçları neyse bunlara yönelik olarak çalışıyoruz.
1: Bir yaş aralığı var mı peki yani?
12: Biz temel olarak yoğunlukla lise çağından itibaren öğrencilerimizle çalışmaya başlıyoruz. Ortaokul için henüz daha yeni yeni yaz okullarımız mevcut. Ortaokul ve lise çağı için yaz okulu çalışmalarımıza başladık. Ama en çok tabii yoğunluklu olarak üniversite, yüksek lisans, doktora seviyesi ve tabii mümkün olduğunca bu eğitim alanından sonra da kariyerleri noktasında da gençlerimize elimizden gelen her türlü desteği sunmaya çalışıyoruz.
1: Tabii gençler geleceğimiz. Baktığımız zaman şimdi gençlerde gelecek kaygısı var, yalnızlık var, işsizlikle mücadele var. Bununla birlikte eminim yaptığınız çalışmalarla onlara destek de veriyorsunuz. Az önce de bahsettiniz ama dayanışma adına aslında bu destekler devam ediyor. Ne kadar geniş bir ağdasınız?
12: Burada bizim açımızdan en önemli husus şu. Birincisi tabii ki bizim verdiğimiz destekler var ama şunu da önemsiyoruz. Genç kızların birbirlerine destek olması. Bu ortam da bizim açımızdan çok önemli. Çünkü biliyorsunuz günümüz artık biraz daha maalesef bireyselleşme çağı. Herkes birazcık daha tek başına yaşıyor ya da evine çekiliyor ya da sosyal ortamlara girmekten çekiniyor. Biz gençlerimizin birbirini tanımalarını istiyoruz. Farklı kesimlerdeki gençlerimiz birbirleriyle iletişime girsinler, birbirlerinin dünyasını tanısınlar ve ortak bir müşterekte buluşsunlar.
1: Aslında sosyalleşmelerine de imkan sağlıyorsunuz. Evet, öyle değil mi?
12: Bu bizim açımızdan çok değerli, çok kıymetli. O teknolojinin, telefonun, o sosyal medyanın birazcık etkilerini kısıtlayıp yüz yüze iletişim içerisinde olmaları bizim açımızdan çok önemli. Çok enteresan bir şey bu canım. Yüz yüze iletişime geçtiklerinden sonra zaten onlar kendi yollarını da buluyorlar. Yani bir hani bir kariyer ihtiyacı varsa o yolda açılıyor bir şekilde. Evet. Yeter ki onlar, gençlerimiz evlerinden çıksınlar.
1: Sosyal medyadan uzaklaşsınlar.
12: Evet, biraz uzaklaşsınlar. Bizlere gelsinler, vakıflarımıza gelsinler. Bizim kapılarımız onlara her zaman açık. Yeter ki hayata birazcık karışsınlar. Sonrasında muhakkak ki bir yol bulunuyor. Biz de elimizden geldiğince kariyer gelişimiyle alakalı farklı uzmanlık alanlara yönelik dönemsel çalışmalarımız oluyor. Hı hı. Kariyerlerine yönelik akademiler düzenliyoruz. Mentorluk çalışmaları yapıyoruz. Mesela şu anda bu dönem özellikle yoğunlaştığımız meslek liseleri ve meslek yüksek okulları öğrencilerine yönelik yönelik bir pilot çalışma başlattık. İsmi Mesleğinle Yüksel. Burada biz çok farklı alanlardaki mesleki eğitimde bulunan genç kızları bir araya getiriyoruz. Her birine birer mentor atıyoruz ve alanında sektöründeki gelişmiş, profesyonelleşmiş olan kişilerle bir araya getiriyoruz. Ve ayrıca ihtiyaçları varsa burslandırma çalışması da yapıyoruz. Bu öğrencilerimizle biz uzun bir yolculuğa çıktık. Evet. Şu an hepsi öğrenciler ama inşallah mezun olduktan sonraki dönemlerinde de biz onları takip edeceğiz. Elimizden geldiğince yine sektördeki alacağımız destekle onları iş sahibi yapmaya çalışacağız. Ve tabii burada önemli bir kısım, biliyorsunuz Milli Eğitim Bakanlığımız da son dönemde çok odaklandı bu konuya. Mesleki eğitim konusu çok kıymetli, çok değerli. Biz de bu noktada elimizden gelen desteği vereceğiz. Ama tabii diğer tarafta bir de yabancı dilde NEET olarak adlandırılan, ne eğitimde ne işte olan bir öğrenci, genç kız kapasitemiz de var. Bu noktada da yapılması gereken çalışmalar var. Bunlarla alakalı olarak da hem sosyal sorumluluk alanındaki teşvikler, gönüllülükle alakalı teşviklerimiz, hem de sosyal girişimcilikle alakalı sunmaya çalıştığımız bazı modellerimiz mevcut.
1: Peki genç kızlarımız nasıl ulaşacaklar sizlere? Nasıl bir yol izlemeleri gerekiyor?
12: Bizim sosyal medya hesaplarımız, internet hesaplarımız tamamen kullanıma açık. Hemen bize bir telefon kadar yakınlar diyebiliriz. Hani o klişe tabir vardır ama o önemli bence. Yani bir telefon ederek bize ulaşabilirler. Bir
1: artık en yakınımızda telefon olduğu için telefon kadar yakınız demek çok doğru.
12: Eyüp Sultan'da vakfımız var. Biz Kısıklı'daydık. Orada güzel bir merkezimiz vardı ama şimdi Eyüp Sultan'a taşındık. Orada da kapılarımız her zaman açık. İstedikleri saat, istedikleri gün oraya gelip bizimle görüşebilirler, bilgi alabilirler. Biz yeter ki gençlerimiz gelsinler, bizimle buluşsunlar, isteklerini, ihtiyaçlarını, hayallerini paylaşsınlar. Biz de elimizden geldiğince her türlü, her alanda gençlerimizle buluşmaya, onlara bu hizmetleri götürmeye gayret ediyoruz. Muhakkak ki bir yerde çok güzel bir buluşma oluyor.
1: Peki, şimdi tabii deprem bölgesinde de dokunduğunuzu biliyorum. Orada ne tür çalışmalarınız var?
12: Deprem bölgesinde işte, depremin olduğu zamandan beri biz elimizden geldiğince çalışmalarımızı orada sürdürmek gayesinde olduk. Kardeşlik sofralarıyla başladık o dönem, biliyorsunuz tabii ki lojistik, evet, gıda olarak da çok desteğe ihtiyaç vardı. Ramazan ayında yaptığımız çalışmalarımız oldu. Hem genç kızlara hem küçük yaştaki çocuklarımıza yönelik. Şimdi de Gençlik ve Spor Bakanlığı ile birlikte gençliğin iyilik haliyle alakalı çok değerli bir çalışmamız var. Gaziantep, Nurdağı ve İslahiye'deki genç kızlarımıza verdiğimiz psikodestek ve sanat terapisi çalışmalarımız var. Biz şunu görüyoruz. Gerçekten sanatın çok ciddi bir iyileştirme ve insanları birleştirme özelliği var. Bunu asla kaybetmememiz lazım. Hatta bazen şöyle bir durum oluyor. Bizim işte inşallah Hatay'da da yeni bir GİF'imiz açılacak. Yüzey İşler Fabrikası ve deprem bölgesinde açacağımız Malatya'da, Adıyaman'da da inşallah yeni merkezlerimiz olacak. Bazı insanlar maalesef bize şunu diyorlar. Ya siz burada hani sanatsal bir kurs dışında ne yapıyorsunuz? Hı hı. Halbuki ki yani sanat özellikle gençlik bakımından, hele üniversite çağındaysa, genç kızlık çağındaysa, sanat asla azımsanmayacak bir alan. Ve o genç kızın gerçekten kendisini tanımasına, dünyayı, toplumu tanımasına alan açan, kız kardeşleriyle, genç kızlarla bir araya gelmesini, buluşmasını sağlayan bir alan. Ve bizim için çok kıymetli. Biz o yüzden asla vazgeçmiyoruz. Evet, siz kurs olarak görüyorsanız bizim için bunlar kurs. Evet. Ama içeri girdiğiniz zaman orada genç kızlarımız için bambaşka bir dünya oluşuyor. Yani.
1: Evet, aslında şunu da merak ediyorum. Yani TÜRGEV çatısı altına giren bir genç kızın değişimini görmek de size mutluluk veriyordur eminim
12: çok,
1: ki.
12: Çok
1: yaptığınız bu kültürel faaliyetlerle, işte eğitime verdiğiniz destekle eminim kapıdan içeriye girdikten sonraki değişimi görüyorsunuzdur, öyle
12: çok,
1: değil
12: çok.
1: Mi?
12: Ya özellikle bunu tabii yurtlarımızda çok net olarak görüyoruz. Çünkü özellikle Anadolu'dan gelen genç kızlarımız haklı olarak biraz daha böyle yabancı davranıyorlar, içe kapanık oluyorlar. Ve genel olarak gençlerimizde tabii bir özgüven problemi hala var. Aslında ben açıkçası kendi gençliğimle karşılaştırıyorum ve şimdiki gençliği çok ileride görüyorum. Her yönden çok daha bizden daha derin bir anlayışa sahip. sahipler, bunu görüyorum. Ama ona rağmen bizim sahip olduğumuz özgüven birazcık daha azaldığını görüyorum. Biz bu noktada da onların elinden tutmaya, onlara destek olmaya, yol arkadaşlığı yapmaya çalışıyoruz ve görüyoruz gerçekten. Yani yurda ilk adım attıktan sonra beraber yürüdüğümüz o yolda çok bambaşka açılımlar elde ediyorlar. Çok güzel projelere imza atıyorlar. Akademik anlamda çok büyük başarılar kazanıyorlar. Pek çoğu mesela özellikle bizim platform çalışmaları adı altındaki akademik çalışmalarımız var. Buralarda bilimsel çalışma yaparak bir makale üretiyorlar. Bir senelik bir zaman içerisinde, ki aslında bir sene bir akademik bilimsel çalışma yapmak için kısa bir zaman. Biz ama öğrencilerimizi zorlamak adına, evet, birazcık da süreci biraz daha zorlu hale getirmek ve hızlandırmak adına bir senelik bir zaman içerisinde bir akademik çalışma çıkarmalarını ve bunu tebliğ olarak sunmalarını istiyoruz. Hı hı. Görüyoruz ki mesela bazı öğrencilerimiz daha başta, ya biz yapmasak hocam, yani hani işte sunum yapmak hiç bize göre değil, ben nasıl yapacağım bilimsel bir
1: makale. O utangaçlığı da kırıyorsunuz.
12: Evet, hem utangaçlık hem de tabii alanı bilmemekten kaynaklanan bir çekingenlik de var. Hı hı. Bu da çok önemli, çok önemli bir nokta. Alanı tanıdıkça, kendine uygun olduğunu da gördükçe orada açılıyorlar. Muhteşem, güzel sonuçlar ortaya çıkıyor. Çok, bizim geçen yaptığımız ulusal öğrenci kongremizde çok güzel tebliğler ortaya çıktı. Çok güzel sunumlar dinledik.
1: Evet, onu da merak ediyorum. Tabii uluslararası anlamda da çalışmalarınız olduğunu biliyorum. Bunlardan da bahseder misiniz?
12: Evet. Biz temel olarak özellikle son iki yılda uluslararasılaşma noktasında ciddi bir amaç edindik. Stratejik hedeflerimiz bu noktada yoğunlaşmaya başladı. Türken New York yapılanmamız ve Türken Londra yapılanmamız içerisinde hem orada Türk öğrencilerimiz, yurt dışında eğitim gören Türk öğrencilerimiz, hem onlarla birlikte Türkiye'nin tanıyan pek çok farklı milletten uluslararası öğrenci bir araya geliyor. Londra yerleşkemizde daha çok böyle bir öğrenci ofisi gibi ve oradaki akademik hayata hazırlık çerçevesinde verdiğimiz destekler var. Hem bulundukları çevreyi tanımaları, bulundukları kültürü tanımaları bizim açımızdan çok kıymetli, çok değerli. Çünkü ister istemez özellikle Türk öğrencilerimiz gittiklerinde biraz daha izole kalmak,
1: evet,
12: istiyorlar.
1: Tabii.
12: Orada da bir haklı olarak çekingenlik oluyor. Hı hı. Ama tabii çevreyi tanımaları, bulundukları ülkenin, şehrin kültürüne hakim olmaları onlar için, öğrenciler için çok kıymetli. Asıl bu büyük bir açılım yapıyor aslında.
1: Tabii, aslında orada bir çatı oluşturuyorsunuz onlar için, öyle değil mi?
12: Kesinlikle. Ve hani çok farklı uluslardan öğrencilerin bir araya gelmesi de orada çok büyük bir zenginlik oluşturuyor. Gerçekten hani o dünyayı tanımalarını istiyoruz ya biz öğrencilerimizin. Evet. Ciddi anlamda o dünyayı tanımaya doğru bir atım atıyorlar İngiltere'de, Londra'da. Amerika'da da öğrencilerin barınmasına yönelik bir çalışmamız var. Orada ciddi anlamda geniş bir kapasite yakaladık. 200'den fazla öğrencinin hem dönemsel olarak hem kısa süreli olarak kalışının sağlandığı bir öğrenci yurt projemiz de var. Orası da hayata geçti. Yine orada da mümkün olduğunca hem çevreyi tanımaları, kültürü tanımaları hem de biraz daha yoğunluklu olarak networking çalışmaları da yapıyoruz. Tabii New York'ta özellikle yüksek lisans doktora öğrencileri yoğunluklu. Hı-hı. Onların hem kariyer hem mesleki girişimleriyle alakalı desteklere ihtiyacı oluyor. Biz de elimizden geldiğince orada kendi uzmanlıkları alanında ilgili kişilerle onları tanıştırmaya, alanlar açmaya çalışıyoruz.
1: Peki şu soru da akla geliyor. Ben bunu da sormak istiyorum. Sadece kız öğrencilere yönelik mi? Mesela uluslararası alandaki yaptığınız çalışmalar.
12: Şöyle, yurt içinde biz temel olarak genç kızlarımıza odaklanmayı çok kıymetli, çok değerli buluyoruz. Zaten başından beri de bu böyleydi. Ondan vazgeçmiyoruz. Çok istisnai olarak örnek veriyorum. Mesela robotik projelerimiz oluyor. Bu Teknofest yarışmalarına katılacak öğrencilerimiz oluyor yurt içinde. Orada erkek öğrenciler oluyor ama diyoruz ki kız öğrenci mesela lider olacak. Ya da gruptaki kız öğrenci sayısı belli
1: bir sayıda. Pozitif ayrımcılık yapıyoruz.
12: Pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Yani orada tek tek erkek öğrencilere izin veriyoruz. Ama yurt dışında tabii ki, yani orada biz mümkün olduğunca kimin ihtiyacı varsa, kız veya erkek ayrılmaksızın, yurt dışında genel olarak verdiğimiz bir hizmet söz konusu.
1: Ama şöyle de değil anladığım kadarıyla, öyle değil mi? Yani TÜRGEV'in çatısı altında o kapıdan girdikten sonra, evet, okul döneminde yurt, barınma, sosyal faaliyetler yapıldıktan sonra, evet, iş hayatına başladın, güle güle değil. Orada farklı bir bağ oluşuyor, öyle değil, evet, mi? Yani aslında belki de sizin yetiştirdiğiniz öğrenciler TÜRGEV'in çatısı altında başka bir eğitim alanında hizmet vermeye başlayacak.
12: O da çok güzel bir noktaya değindiniz. Bizi çok mutlu eden bir husus. Bizim pusula başarı bursu dediğimiz bir alanımız var. Niş bir alan. Az sayıda ciddi anlamda başarılı olan, yurt içinde ve yurt dışında öğrenim gören genç kızlarımızı desteklediğimiz bir yer. Oradan bize çok güzel dönüşler geliyor. Ben yani TÜRGEV'de çalışma yapmak istiyorum. Hangi alanda yapabilirim? Lütfen hani bana bir yer gösterin. TÜRGEV'le alakalı gönüllülük çalışması yapmak istiyorum. Mentörlük çalışması yapmak istiyorum. Biz söylemeden bu şekilde tabii geri dönüşlerin olması, biz talep etmeden bu geri dönüşlerin olması bizim için çok kıymetli, çok değerli. Ve tabii son zamanlarda yoğunlukla ele aldığımız konulardan birisi de mezunlarımızla olan ilişkiler.
1: Evet.
12: Demin dediğimiz gibi aslında çok ciddi sayıda öğrencimiz bizim 4 sene boyunca birlikte yol aldığımız genç kızlarımız oluyor. Onların da çok güzel dönüşleri oluyor. Biz temel olarak bütün gönüllülük faaliyetlerimizde, mentorluk faaliyetlerimizde onlardan ciddi bir güç ve destek alıyoruz.
1: Evet, tabii 30 yılı geride bıraktı. 30 yıl geride kaldı. Önümüzdeki hedefler çok önemli tabii. Bunları merak ediyoruz. Nedir planlar, TÜRGEV'in planları?
12: Biz 30. yıl çerçevesinde en önemli hususlardan birini aslında bu sene için de tema olarak düşündüğümüz sosyal girişimcilik alanı ile alakalı çalışmalara yönlendiriyoruz. Bu bizim önemli hususlarımızdan bir tanesi. Sosyal girişimcilik özellikle genç kızlar için çok uygun bir alan. Biliyorsunuz kadınlar tabii ki, yani şunu çok açık olarak söylemek lazım. Belli bir yaştan sonra evlenmek ve yuva kurmak istiyor gençler. Özellikle tabii genç kızlar için bu çalışma hayatıyla birlikte İstanbul'da da düşünecek olursak mesai saatleri çok zorlaştırabiliyor. Ve sırf bu yüzden evlilikle alakalı planlar ötelenmiş oluyor. Ya da genç kızlar evlenirken çalışmaktan geri durabiliyorlar.
1: Evet.
12: Bu noktada biz sosyal girişimcilikle esnek bir alan oluşturarak hem aslında para kazanabilecekleri, gelir elde edebilecekleri hem de sosyal sorumluluk da oluşturabilecekleri, o noktada da artı değer üretebilecekleri alanları açmaya çalışıyoruz. 30. yıl için en önemli hedeflerimizden bir tanesi bu. Bir diğeri demin bahsettiğimiz uluslararasılaşma noktasında daha genişlemeye çalışmak. Tabii orası bizi çok heyecanlandıran bir nokta. Ve gönüllülerimizle, mezunlarımızla daha iyi bir, daha güçlü bir iletişim kurma. Bu da yine bizim ev ödevlerimiz arasında diyebilirim 30. yıl için. Ve tabii her zaman olduğu gibi bütün genç kızlarımıza yönelik olarak Türkiye'de, uluslararası anlamda da kime dokunabiliyorsak o genç kızımıza bir şekilde ulaşmak, ona yoldaşlık etmek diyebilirim.
1: Evet, 20 Haziran Cumartesi günü de İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde bir organizasyonunuz olacak. Bu organizasyonda neler olacak?
12: Burası tabii biz normalde her sene mezunlarımıza yönelik özel bir program yaparız. O sene yurtlarımızdan, giflerimizden mezun olacak öğrencilerimize yönelik yaptığımız programlar olur. Aslında 30. yılın böyle özel bir tarafı yine muhakkak ki var. Çünkü genç kızlarımız için bu an çok anlamlı oluyor. Bizim için de çok anlamlı oluyor. Üniversitelerinden mezun olurken aynı zamanda yurtlarından da mezun oluyorlar. Bu çok tatlı, çok güzel bir hatıra oluyor onlar için. Hem bu tarafı var hem de aslında 30 yıllık bir geçmişten bahsediyoruz. Ve 1996 yılından beri kat edilmiş bir yol var. Çok büyük bir emek var gerçekten. Bu emeği genç kızlarımızın tekrar hatırlaması, hangi yollardan buralara gelindi, hangi zorluklardan geçildi, bunları hatırlamak bizim açımızdan çok kıymetli. Çünkü şunu görüyoruz. İster istemez dönemimizde artık biraz böyle kolaycılığa kaçıldığı dönemler oluyor. Yani hepimiz hani hayatta çok zorlanmadan yaşamak istiyoruz. Ama hayat böyle bir şey değil.
1: Maalesef.
12: Gerçekten, ama o zorluklar da bizi olgunlaştırıyor. Ve asıl bizi iyi yapan şey aslında o zorluklar ve tatlılığın da bu şekilde bir anlamı oluyor. Yani
1: evet, daha güçlenmemize sebep oluyor.
12: Ve hayattan aslında daha çok keyif almamızı da sağlıyor. Biz en çok bu 30. yıl programında aslında bunu aktarmak istiyoruz gençlerimize. Yani bu zorluklar var ama bunların yanında çok güzel kolaylıklar var. Biz varız TÜRGEV olarak, onların arkasındayız. Bütün STK'larımız bu konuda çok değerli çalışmalar yapıyor. Hep birlikte büyük bir Türkiye olarak inşallah geleceğe, gençlerimize inşallah umudu kazandırmak, onlara yolunu aydınlatmak yolunda bir mesaj veriyoruz. İnşallah.
1: Evet, çok keyifli bir sohbetti. 30. yılınızı da kutluyorum ben de buradan.
12: Çok teşekkür ederim.
1: Çalışmalarınızın devamını diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. TÜRGEV Başkanı Hatice Akıncı Yılmaz stüdyo konuğumuzdu efendim. Bu sohbetle bu saat dilimini noktalıyoruz.
13: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
14: Her mevsimde, her havada,
15: çatın güven. Kılıçoğlu'yla.
16: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
17: El Niño nedir? İspanyolca bir kelime olduğundan El Niño değil, El Niño olarak telaffuz edilir. Pasifik Okyanusu'nda Peru açıklarındaki suların her zamankinden daha sıcak olması durumudur. Bu yüksek sıcaklık dünya iklimini etkiler. En fazla etkilediği yerler Kuzey ve Güney Amerika, Avustralya, Filipinler ve Doğu Afrika. Türkiye ise direkt değil, dolaylı olarak etkiler. Her mevsimde,
16: her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.

0: ile sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le futbol bayramına tam kadro hazır olun.
1: Dünyaca ünlü müzisyen Sami Yusuf, Kökler konseriyle Haziran 2026'da Türkiye'de hayranlarıyla buluşuyor. Doğu ve Batı kültürü arasında kurduğu bağ eserlerini aktaran Sami Yusuf, İstanbul ve Ankara'da 4 gün boyunca eşsiz bir deneyim yaşatacak. Biletler, biletini al, Biletix ve bu bilette.
2: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
3: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
4: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: NTV Radyo.

0: reklam. Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
1: Doğa konuşmaları.
2: Birleşmiş Milletler'in verilerine göre evlerde bir yılda kişi başına ortalama 93 kilogram gıda çöpe atılıyor. Peki gıdaları saklama alışkanlıklarımızı değiştirerek atıkların önüne geçebilir miyiz? Dönüştür Gitsin platformunun kurucusu Eda Togan anlatıyor.
3: Her türlü gıdanın farklı saklama koşulları var. Ama bizim yine geleneksel olarak aklımızda var olan, nasıl olduğunu bilmediğim bir bilgi var. Her şey buzdolabında saklanmalıdır diye. Alışveriş yapıldığı an gelir gelmez de hiç daha o alışveriş poşeti açılmadan poşetiyle beraber gıdanın buzdolabına konuyor olması yapılabilecek en büyük hatadır. Bir deneme yaptım. Bir markete giderek kendimce doğru bir ürün seçtiğimi düşünerek satın aldığım limon filesini eve gelip açtım. Kesime tek tek yerleştirdim tezgaha ve içerisinden iki tanesini birbirine değmiş ve yapışmış bir halde küflenmeye başladığını gördüm. Şimdi eğer siz bunu hiç fark etmeden, o fileyi hiç açmadan buzdolabına atarsanız eğer, o küf yayılacağı için satın aldığınız o bir kilo limonun tamamını da zaten 3-4 gün içerisinde küfletecek yani. Siz bunu hiç farkında olmayacaksınız. O yüzden alışverişten sonra yapılacak ilk adım, satın aldığınız şeyleri açıp, eğer bakılamayacak şekilde paketli satın aldıysanız mutlaka kontrollerini yapmanız. Biraz daha hasarlı olduğunu, biraz daha çürümeye başlayan olanları tamamen ayırmanız. Ondan sonra geri kalanını nasıl saklayacağınızı düşünmeniz gerekiyor. İkinci yapılan en büyük hata, hepsini yıkayıp buzdolabına koymaya çalışmak. Şimdi pek çok durumda bitkilerin yüzeylerinde doğal olarak kendilerini koruyan, uzun süre hayatta kalmalarını sağlayan tabakalar var. Siz yıkayarak bunları aslında koruma kalkanlarını ortadan kaldırıyor oluyorsunuz. O yüzden her şeyi yıkayarak buzdolabında saklama bilgisi de biraz genel geçer bir bilgi halindedir bence. Gözden geçirilmesi gerekir. Üçüncü yapılması gereken en önemli şey, hangi gıdanın soğukta, hangi gıdanın da karanlıkta ve serin bir yerde saklanılıyor olduğunu biliyor olmak gerekiyor. Tabii bu bilgi bize gökten gelmeyecek, doğal olarak bir takım araştırmalara ihtiyacımız olacak. Bunun için de işte bir sürü platformlar var, bizim gibi platformlar var. Pek çok araştırma sonuçları YouTube'da çok kolay ulaşılabilir durumda. Bunlara biraz ilgi göstermek bizim aslında cebimize fayda sağlayacak, paramızı sokağa atmamıza engel olacak yaklaşımlar. Bunun da ötesinde sağlıklı besleniyor olmanız için de gerekli olan temel araştırmalardan bir tanesi olacak diyebilirim. En basit örnekle şunu vereceğim. Patates ve soğanı birlikte kilerde saklama ya da ikisini bir arada aynı poşetin içerisinde buzdolabında saklama. Buzdolabına bunları plastik poşetlerle koyma. Hayatınızın en büyük hatası diye böyle biraz daha abartarak size yorum yapayım. Çünkü soğanda var olan etilen gazı patatesle uzun süre bir arada kaldığında patatesin bozulmasına sebep oluyor. Patates nasıl bir hale geliyor söylediğimde anlayacaksınız. Böyle lastik gibi oluyor. Patates hani kırmaya çalışsanız neredeyse kıracağınızı hissedebileceğiniz bir lastiklik seviyesine geliyor. Bu şunu gösteriyor. Patates ve soğan bir arada birbirleriyle çok iyi anlaşabilen iki bitki olmasına rağmen tat olarak siz bunları bir arada uzun süre saklamamalısınız. Saklama koşullarını tamamen bağımsız ve ayrı iki noktada saklanması gereken, ikisinin de buzdolabına girmemesi gereken bir yerdeyiz. Bunların kilerde, serin bir yerde, güneş görmeden, karanlık bir ortamda saklanması gerekmekte.
1: Doğa konuşmaları.
0: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
4: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
5: Bugün Bolu, Ankara, Kayseri, Sivas, Gümüşhane, Rize, Erzurum, Kars boyunca geniş alanda aniden kuvvetli bir şekilde gelecek sağanaklara karşı tedbirli olunmalı. Dere taşkınları ve sel oluşabilir.
4: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
1: Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
6: Canım, siz de çocuğa ahiret sualleri sormasanıza. Ahiret sualleri dedik değil mi? Yine özensizce yanlış söylediğimiz bir sözcük. Kısaca ahiret deyip geçiveriyoruz. Oysa insanın öldükten sonra dirilip sonsuza dek kalacağı ve Tanrı'ya hesap vereceği yer, öbür dünya anlamındaki sözcüğün tam söylenişi ahiret. H'den sonra bir i var ve a uzun söyleniyor. Ahiret, ahiret değil. Az önceki terimin söylenişi de ahiret sualleri olacak. Nasibinde ne varsa kaşığında o çıkar. Bu atasözünü anmamızın nedeni nasip sözcüğünün kimi zaman yanlış söylenişi. Nasip, birinin payına düşen şey, kısmet, talih, baht anlamında. Nasip diye A'nın uzatılarak söylenmesi bizi bu konuya itti. Aman dikkat, nasip değil, nasip. Kimse nasibinden fazlasını alamaz. Nasip kısmet, başımıza gelince göreceğiz. Bir de nasibini almak, sebeplenmek anlamında kullandığımız nasiplenmek var. Şu baklavayı ortaya koy da nasiplenelim. Defalarca yazılıp çizildi, defalarca söylendi ama yanlış kullanılmaya devam ediyor. O nedenle yeniden gündeme aldık. Din işlerini devlet işlerine karıştırmayan, devlet işlerini dinden ayrı tutan anlamında kullanılan sözcük laik. Laik deniyor, layık deniyor, layık deniyor, hiçbiri değil. Kısaca laik, Fransızcadan alınmış, onları ilk olarak rahip sınıfına mensup olmayan kimse anlamında kullanmışlar. Laik, anayasamız Türkiye Cumhuriyeti laik ve sosyal bir hukuk devletidir diyor. Umarız sizlere hep güzel şeyler nasip olur.
1: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da.

0: Pul biberin tazesini, kalitelisini, lezzetlisini yıllardır sofralarınızla buluşturuyoruz. Bağdat, Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı.
1: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Kanserden korkma, geç kalmaktan korkma. Türk Kanser Derneği.
2: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
3: ETS yaz fırsatları başladı. Gel, yerin hazır, kaçmasın yaz. Tatili... Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Reklam.
5: Gazeteci Mete Çubukçu konuşulması gerekenleri NTV Radyo'da gündeme taşıyor.
6: Genel bir değerlendirmeyle başlayalım. Nasıl buldunuz genel? Bölgede hava nasıl? Şunu sormak istiyorum.
5: Konuklarına merak edilenleri soruyor.
7: İkinci aşama hızlı başlar mı?
8: Türkiye'nin uzun süredir üzerinde durduğu bir
7: dersiniz. Avrupa, NATO askerlerini biraz...
6: Buralarda nelere dikkat etmek gerekiyor?
5: Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın.
7: Gördüğümüz kadarıyla yeni yönetim bu konuda...
9: Ben Mete Çubukçu, editörümüz Sevan Kazancı.
10: Önümüzdeki hafta farklı bir konuda kayıttayız da buluşmak üzere. Hoşçakalın.
5: Her cuma saat 16.20'de NTV Radyo'da kayıttayız.
11: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sunar.
12: Merhabalar. Yoğurtlarda gerçekten de kıvam çok önemli. Türkiye'yi de gayet iyi tanıyan bir yabancı yemek yazarı kaymaklı yoğurt ve bal resmi paylaşmış. Ve bunu bir tek artık Türkiye'de bulabiliyorum. Hiçbir yerde bulamıyorum. Eski kaymaklı yoğurtlar yok diye. Kendisi Lübnanlıdır. Elbette ki Lübnan'da da kaymaklı yoğurt vardır. Ama bizdeki, Anadolu'daki gibisi yok. Özellikle bizim yörük kültürümüzde gerçekten yoğurdun başka bir yeri var. Aslında yoğurt kültürü deyince mesela bizim Osmanlı kayıtlarında yoğurtlu yemeğe rastlıyor muyuz? Arasanız bulamazsınız. Neden? Çünkü yoğurda yoğurt denmemiş sarayda. İran'daki gibi mast denmiş. Çünkü Farsça o zamanın bir anlamda lingua francası gibi. Yani şimdi de biz mesela kelimelerin arasına İngilizce kelimeler sıkıştırıyoruz. İngilizce her tarafı işgal etti ya, bütün herkes her ülkede İngilizce konuşuyor. O zamanın da yüksek dili Farsça. Dolayısıyla Türkçe'ye de çok Farsça kelime yerleşmiş. Onun için yoğurt kelimesiyle saray kayıtlarında herhangi bir şey ararsanız bulamazsınız. Ama mast olarak ararsanız bulursunuz. Çünkü o zaman Farsça mast kelimesi tercih edilmiş. Bu da son derece ilginç aslında. Anadolu'daki yoğurdu kullanarak yaptığımız yemekler bir İran mutfağına göre daha fazla. Mesela onlar aş yapıyorlar. Aş diye onlar çorbaya deniyor. Ama şimdi İran deyince de sadece bir Farsi kültürü olarak düşünmemek lazım. Çünkü İran'ın neredeyse %30'u Azeri. Onlarda da Türk etkisi çok var ve Selçukluların da Anadolu Selçuklu Devleti'ni kurmadan önce ciddi bir süre İran coğrafyasında yaşadıklarını düşünürsek Selçuklu-İran etkileşimi de son derece önemli. Yani iki kültür birbirine girmiş, bir anlamda hemhal olmuş. Şimdi kaymaklı yoğurda dönersek, kaymaklı yoğurda elde etmenin yolu nedir? Evet, zaten yoğurdu evde yaptığımız zaman da üstünde bir kaymak oluşur. Ama iyice ne şöyle hani deri gibi bir kaymak olmasını istiyorsanız da sütü yoğurt mayalayacağınız kaba bayağı böyle yukarıdan köpürterek dökmeniz lazım. Şimdi öyle köpük köpük bir yüzey oluşuyor yoğurdun üstünde. Onu hiç ellemeden gene sarıp sarmalayın. uyumaya bırakın. Köpükçükler bir süre sonra sönecek ve incecik o deri gibi hafif rengi sarıya dönen kaymak tabakayı oluşturacak. Şimdi tabii ki önceden mayasını süte katmış olmanız lazım. Çünkü o köpürterek koyduktan sonra kaba tekrar yoğurdu karıştırmayacaksınız. Yani kabın içinde mayalamayacaksınız. Ayrı bir yerde sütü daha önceki yoğurdunuzla mayalayacaksınız. Sonra köpürte köpürte mesela toprak bir kaba koyacaksınız ve orada kendi kendine tutacak. Tuttuğu zaman da üstünde bir kaymak tabakası olacak. Gerçekten de kaymaklı yoğurdun yeri farklıdır. Eskiden kaymağını sevmezdim. Onu ayırırdım. Kaymağını seven alırdı. Ben altını yerdim. Fakat bir petek balla birlikte yan yana koyduğunuz zaman gerçekten çok ilginç oluyor. Hem değişik tekstürler, petek balın içindeki arının peteği, yoğurdun kaymağı derken gerçekten de tekstürler karışıyor, lezzetler karışıyor. Bambaşka bir alem oluyor. Evet, yoğurt çeşitlemelerine devam ediyoruz. Takipte kalın, hoşça kalın.
11: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu.
4: NTV Radyo.
13: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
14: Ülkenin iç kesimlerinde sağanaklar devam ediyor. İstanbul ve İzmir güneşli, sert esen rüzgar serinlik vermeye devam ediyor. İstanbul 28, İzmir 33, Bursa az bulutlu 31 derece. Ankara'da beklenen yağmur yer yer kuvvetli yağacak. Sıcaklık 27 derece. Antalya'da hissedilen sıcaklık yüksek 35 derece. İç kesimlerde ise yağış var. Marmara'da hava açık, Poyraz sert ve serin esmeye devam ediyor. Edirne 33, Kocaeli 29 derece. İç Anadolu'nun genelinde öğle akşam arasında gök gürültülü kuvvetli sağanak geçişi olacak. Eskişehir 27, Kayseri 26 derece. Ege'de, Denizli, Afyonkarahisar, Muğla'nın kuzeyinde de kısa süre yağış var. Manisa az bulutlu 33, Muğla 32, Aydın 35, Bodrum 31 derece. Akdeniz'de Isparta, Adana'nın ve Mersin'in kuzey ilçelerinde de sağanak yağış bekleniyor. Sahillerde hava nemli. Adana 31, Hatay 30 derece. Karadeniz'de Bolu, Karabük, Trabzon, Artvin, Rize kesiminde kuvvetli yağış sağanağı etkili. Zonguldak ve Samsun'sa parçalı bulutlu 25 derece. Doğu'da Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan'da yine şiddetli yağış ve yıldırım tehlikesi var. Malatya parçalı bulutlu 31 derece. Güneydoğu Lodos'ta çok sıcak. Diyarbakır 36, Gaziantep 34 derece.
13: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
4: Burası NTV Radyo. Saat 12.
15: NTV Radyo'da haberlerle yayındayız. Orta Doğu'da tansiyon düşmüyor. ABD, İran ateşkesine 4 saat ara verdi. Hürmüz'de helikopterin düşmesinden sorumlu tuttuğu İran'a sınırlı bir hava saldırısı düzenledi. İran'dan yanıt gecikmedi.
16: Hürmüz Boğazı'nda yine hareketli saatler geçti. Amerika Birleşik Devletleri devriye gezerken düşen helikopteri İran'ın vurduğunu öne sürerek 4 saat boyunca İran'a saldırılar düzenledi. İran da Amerika Birleşik Devletleri'ne yanıt verdi. Amerika, İran'a saldırıların meşru müdafaa amacıyla ve kısıtlı olarak düzenlendiğini duyurdu. İlk dalgada İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik ile Bender Abbas şehirleri ve Keşm adası hedef alındı. İran'a ait radar ve hava savunma sistemleri vuruldu. Yaklaşık bir saat sonra Amerika Birleşik Devletleri yeni bir saldırı dalgası daha başlattı. Hürmüzgan eyaletine bağlı Jask açıklarında patlama sesleri duyuldu. Hava savunma sistemleri ve radarlar hedef alındı. Saldırılarda Jask limanının vurulmadığı ancak su ve enerji kesintilerinin oluştuğu kaydedildi. İran da saldırılara yanıt verdi. Bahreyn'deki Amerikan donanmasına ait 5. filonun bir insansız hava aracı düşürüldü. Kuveyt ve Ürdün'de ise Amerika Birleşik Devletleri üsleri hedef alındı. En az 4 balistik füze ile 21 hedefe saldırı düzenlendi. İran bölgede F-35 hangarlarının vurulduğunu duyurdu. Saldırılar sonrası 3 ülkede sirenler çaldı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakşi de Amerika Birleşik Devletleri'ni bölgeyi terk etmeye çağırarak "Güvende olmak istiyorsanız bölgeden gidin" açıklaması yaptı. Amerikan Başkanı Donald Trump bir Amerikan Apache helikopterinin Hürmüz Boğazı üzerinde düştüğünü duyurmuştu. İki kişilik mürettebatın iyi olduğu bildirildi. Trump ardından helikopteri İran'ın düşürdüğünü ifade etti. İran'sa helikopteri düşürmek için hedefli bir saldırı düzenlenmediğini söylüyor. Helikopter krizi tam da İsrail ve İran'ın karşılıklı çatışmalarının ardından geldi.
15: Bir yeni gelişmeyle devam edelim. Üniversite sınavına giriş belgeleri erişime açıldı. 20 Haziran tarihinde yapılacak YKS'ye girecek adayların sınava girecekleri bina ve salonlara atama işlemi tamamlandı. Adaylar sınava giriş belgelerini ÖSYM'nin internet sitesinden kimlik numaraları ve aday şifreleriyle görebilecek. 20 Haziran'daki temel yeterlilik testi için adaylar saat 10'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Aynı kural 21 Haziran'daki alan yeterlilik testi için de geçerli olacak. CHP mutlak butlan kararı sonrası dün en tartışmalı günlerinden birini yaşadı. Hem CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hem de grup başkanı Özgür Özel grup toplantısında konuşacağını söyleyince mecliste tansiyon yükseldi. Parlamentoda kürsüye Özgür Özel çıktı.
17: Mecliste CHP grup toplantısı gerilimi yaşandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da CHP Grup Başkanı Özgür Özel de grup toplantısı da kürsüde olacağını söyleyince meclis giriş kapısının önünde iki kanadın destekçileri toplanmaya başladı. Grup salonu için hamle yapan ilk grup Özgür Özel'e destek veren milletvekilleri oldu. Saatler sabah 8'i gösterdiğinde Özel'e destek veren milletvekilleri toplantının yapılacağı salona girmeye başladı. Aynı saatlerde meclisin dışında gerilim vardı. Her iki tarafın destekçisi partililer meclisin dikmen kapısına yığıldı. Polis iki grubun ortasında tampon bölge oluşturdu. Ancak karşılıklı sloganlar atıldı. Tansiyon yükseldi. Saatler 10'u gösterdiğinde Özgür Özel meclise geldi. Saat 10.33'te Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yavaş, "Milyonlarca CHP'li sağduyulu bir yaklaşım göstermenizi beklemektedir." diyerek Kılıçdaroğlu'ndan grup toplantısına katılmamasını istedi. Saat 10.54 meclis kapısında gerilim artınca meclis başkanlığı grup toplantı salonuna ziyaretçi yasağı getirdi.
18: Grup toplantısında ziyaretçi alınacaktır.
17: Saat 11.22'de Kılıçdaroğlu'ndan açıklama geldi. Kılıçdaroğlu topyekün halk ayaklanması çığırtkanlığı yaparak bu partinin öz evlatlarını birbirine düşman etmek isteyenler bilsin ki biz bu oyunu bozarız dedi. Meclise gitmeyeceğini, genel merkezde olacaklarını söyledi. Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler meclisten ayrıldıkları sırada gerilim yine yükseldi. Saat 12.05'te Özel meclis kapısına gitti. Destekçilerine teşekkür etti. Türkiye sizinle duruyor. CHP'deki grup toplantısı gerilimi böylece sona erdi. Saat 13.30'da ise Özel grup toplantısında kürsüdeydi.
19: Bu kürsüde ilan edilen saatte çıkıp da konuşma yapmayı kendi adıma bir başarı, bir zafer olarak görmüyorum.
17: Özel Kılıçdaroğlu'na bir kez daha kurultay çağrısı yaptı.
19: Genel başkancılık, PM'cilik bu kararla oynanamaz. Burada yapılacak iş 26 Temmuz tarihini geçirmeden bir kurultay yapmaktır.
15: CHP Grup Başkanı Özgür Özel kürsüden indiği anda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu genel merkezde kürsüye çıktı. Özel'e sert eleştiriler yöneltti.
20: Benim koltuk derdim yok. Kurultayı toplayacağım. Ahlaklı, erdemli bir kurultayı elbette yapacağız.
21: Mecliste grup toplantısında kürsüde olacağını açıklamıştı. Ancak gerilim artınca toplantıyı genel merkeze aldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sert sözlerle CHP Grup Başkanı Özgür Özel'i hedef aldı.
20: Ben isterdim ki bunu meclise yapalım. Ama gerilim yaratıldı. Hep iyi niyetli davrandım. İyi niyetli davrandığım için zaman zaman iyi niyetim istismar edildi. Ben bunun da farkındayım. Ama bir noktaya kadar, o noktaya gelince kusura bakmayın diyeceğiz. Kesip atacağız.
21: Kılıçdaroğlu konuşmasında sık sık arınma mesajı verdi. Kurultay yapılacağını da söyledi. CHP'nin kurultayları şenlik kurultaylarıdır. CHP kurultaylarında para olmaz diye de ekledi.
20: Mutlak butlan davasını bu partinin başına bela edenlerden hesap sormazsam namerdim. Hiçbir CHP genel başkanı yurt dışına gidip bize niye yardım yapmıyorsunuz diyemez.
21: Grup toplantısı gerilimi sonrası CHP Merkez Yönetim Kurulu bugün saat 13'te Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak. Toplantıda hem Özel ve ekibinin olağanüstü kurultay talebine yönelik yol haritası hem de ihraçların gündeme gelmesi bekleniyor. CHP kaynakları sadece il ve ilçe başkanlıkları değil kapsamlı bir ihraç süreci başlayabilir değerlendirmesi yapıyor. Parti tüzüğüne göre il ve ilçe başkanları Merkez Yönetim Kurulu kararı ile ihraç edilebiliyor. Ancak milletvekili ve belediye başkanlarının ihracı için parti meclisi kararı gerekiyor.
15: Ankara'da 17 yaşındaki çocuk 16 yaşındaki çocuğu bıçaklayarak öldürdü. Olay Eryaman'da bir parkta meydana geldi. İddiaya göre 17 yaşındaki çocuk eski kız arkadaşının yanında gördüğü 16 yaşındaki K.A. ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine 17 yaşındaki çocuk bıçakla saldırdı. 16 yaşındaki K.A. vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı. Saldırgansa olay yerinden kaçtı. Sağlık ekipleri kalp masajı yaptı. Hastaneye kaldırılan çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Saldırgan yakalandı. İzmir'de bir kadın katledildi. Boşandığı eşinin kezzaplı saldırısına uğrayan 43 yaşındaki Ayfer Karakayışlı müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
0: Boşanmasına rağmen eski eşi

0: çalışması yürütülüyor.
1: Sokaklara fotoğraflı ilanlarını yapıştırıyorlar. Genç kadından bir haber almaya çalışıyorlar. İki aydır kayıp olan Eylül'e dair şimdiye kadar bulunan tek iz bu güvenlik kamerası görüntüleri.
2: Telefonu kapandı, haber alamıyorum kızımdan 12 Nisan'dan beri.
3: Hayati anlamda kendisinden endişe ediyor musunuz?
2: Çok endişe ediyorum. Afiş asıyoruz, yani her yere gidiyoruz.
1: Annesi ve kardeşleriyle birlikte İzmir'de yaşayan Eylül Başboğa, geçen yıl Haziran ayında Mardin'deki babasının yanına gitmişti. 5 gün kaldığı babasıyla anlaşamayınca Mardin'den ayrıldı. Eskişehir'deki bir kadın sığınma evine yerleşti. Aylarca kadın sığınma evinde kalan Başboğa, bu süreçte annesi Hediye Kandemir'le telefonla iletişimi sürdürdü. Ancak 12 Nisan'dan sonra telefonu kapandı. 30 yaşındaki kadınla bir daha irtibat kurabilen olmadı.
2: Eskişehir'e geldim, otogara indim ben. Otogarda yazıhanelerde hep kızımın resmini gösterdim, numaralarımızı verdim. Oradaki karakola da, otogar karakoluna da gittik abisiyle.
1: Annesinin ihbarı üzerine Eylül Başboğa için başlatılan arama çalışmaları sürüyor. Eylül'ün en son 3 gün önce Eskişehir'deki Delikli Taş Mahallesi'nde bir sokaktan geçerken güvenlik kamerasında görüntüsü tespit edildi.
4: Bir yeni gelişme, Bursa'da yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ile eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'in de aralarında bulunduğu 63 sanık hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. İddianamede Bozbey için 402 yıla, Erdem içinse 946 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Ağır hasarlı araçlar üzerinden kredi dolandırıcılığı yaptığı öne sürülen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada şüphelilerin trafik kazası, deprem veya yangın nedeniyle ağır hasar almış araçları temin ettikleri, bu araçlara gerçeğe aykırı ekspertiz raporları düzenleyerek finans kuruluşlarından araç kredisi kullandıkları tespit edildi. Kredilerin geri ödenmemesiyle haksız kazanç sağladığı ileri sürülen 39 şüpheli gözaltına alındı. Taksilerde sarı hat dönemi başlıyor. İstanbul'da artan şikayetler üzerine yeni bir uygulama devreye alındı. Sarı hat adı verilen sistemde yolcular karşılaştıkları sorunları WhatsApp üzerinden doğrudan yetkililere iletebilecek.
5: Sarı hat bu zamana kadar geç kalmış bir hat. Hat kesilmesin, yani devamlılığını biz dileriz.
6: Fazla ücret isteyen taksiciden kısa mesafe yolcu almayan taksiciye kadar bütün şikayetler için yeni bir hat daha açıldı. Adı sarı hat.
7: Hatlar kesilmesin abi, kesinlikle.
6: Amerikalı bir fenomenden kısa mesafe yolculuk için 7300 lira alan taksici tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Yaşanan son olay üzerine taksiciler esnaf odası harekete geçti, sarı hattı kurdu.
8: Tatsız olaylar, istenmeyen vakalar derken artık sarı hat kuruldu. Müşteriler bir olumsuzluk olduğunda bu hat üzerinden taksi şoförü hakkında şikayetini bildirebilecek. WhatsApp üzerinden çalışan bir hat bu. Tabii bu yeni uygulamanın hizmete alınmasına en çok sevinenlerse taksiciler oldu.
5: Yani arka koltuğa sırtını yaslayamayan müşteriler var. Tedirgin bir halde seyahat eden müşteriler var.
8: Bu itibarı düzeltmek de yine taksicilere düşüyor.
5: Tabii ki ben müşteriyi aldığım zaman ben ekmek aldım diye düşünüyorum.
6: Taksilerin arka kapılarına QR kodlar konulacak ve yolcu telefonuyla bu kodu okutarak sarı hatta hızlı bir şekilde ulaşabilecek.
5: Sonuç itibariyle her meslekte bir çürük elma çıktığı gibi bizim mesleğimizde de var.
7: Denetlemeler güzel olursa en azından içimizdeki çürük elmalar biraz seçilmiş olur.
6: Müşteriler sarı hattan kayıp eşya bildiriminde de bulunabilecek.
7: Müşteriye bu sarı hat güven verecek. Yani odanın yapmış olduğu çok güzel bir uygulamadır bu.
4: Bir süre önce restoran ve kafelerin servis, bahşiş, kuver gibi adlar altında adisyonlara ek tutar eklemesi yasaklanmıştı. Ticaret Bakanlığı ekipleri İstanbul Beyoğlu'nda denetim yaptı, servis ücreti alan işletmelere ceza yazdı.
9: Ben her zaman karşı çıktım.
10: Ticaret Bakanlığı'nın yasağına rağmen servis ücreti alan restoran ve kafelere ceza yağdı.
9: Vallahi en iyisini yapmış.
10: Ticaret Bakanlığı restoran ve kafe gibi işletmelerde servis ücreti ve kuver adı altında para alınmasını yasaklamış. Bahşiş verme de müşterinin rızasına bırakılmıştı. Ancak bakanlığa gelen ihbarlara göre bu yasak deliniyor ve müşterilerden servis ücreti alınıyor.
9: Bizde herhangi bir şey, böyle servis ücreti adı altında herhangi bir ücret yoktur, alınmıyor. Zaten yasak normalde.
11: Müşterinin israfına gelir hesaptan sonra garsona veyahut da bahşiş olarak.
9: Şimdi o ayrı bir şey zaten.
11: Evet, o verir ama kesinlikle yani garson ve ücreti, servis ücreti olmaması lazım yani.
10: İstanbul Beyoğlu'nda denetime çıkan ekipler

0: Bir restoranda 69 kez servis ücreti alındığını tespit etti. İşletmeye 274.137 lira para cezası kesildi.
1: Hizmet sektörü olduğu için müşteri yemek istiyor. İşte ne bileyim ne isterse götürüyoruz. Ve bunun da bir ücret karşılığı olmaması lazım. Zaten müşteriden yediği içtiği şeyin parasını alıyoruz.
2: Eminönü ve Fatih'te bu konuları biz çok duyduk. Beyoğlu'nda, özellikle Fatih kısmında. Ama ben aşağı yukarı 40 senenin mesleğin içindeyim. Daha böyle bir şeyle karşılaşmadım şu ana kadar.
0: Bakanlık yetkilileri servis ücreti denetimlerinin devam edeceğinin altını çizdi.
3: Böyle servis ücreti diye bir şey olmaması lazım yani hiçbir yerde. Öyle bir saçmalık yok ya. Bahşiş vardır. O da yani herhangi bir
4: şey isterse.
5: Yazın gelişi mesire alanlarının dolması, mangalların yanması demek. Ateşte pişense çoğu zaman tavuk ve özellikle de kanat. Tavuğa talep artınca bu durum fiyatlara da yansıdı.
6: Mangal neysiz olmaz, olay kanatsız olmaz.
7: Çocuklar kanat yiyor.
8: Çocuklar da seviyor, yetişkinler de. Mangal yanınca ateşte önce kanat pişiyor.
9: Kanadın tadı ayrı bir şey.
8: Ancak kanada özellikle piknik mevsiminde başlayan bu talep fiyatlarda da artışı getiriyor. Kış aylarında 200 liranın altında fiyatlara satılan tavuk kanadının kilosu bugün en az 250 liradan başlıyor. Kalitesine göre kasaplarda etiketlere daha yüksek rakamlar yansıyor.
10: Kanadın fiyatı her sene bu yaz sezonun mangalla beraber uçuşa geçiyor. Bütün tavuğa çok bir zam gelmedi. Mesela 80 liraya aldığımız tavuk işte 100 lira, 110 lira gibi oldu. Ama kanada bayağı bir zam geldi. %50 zam geliyor kanada. Kanatta tüketim çok olduğu için fiyat böyle şey gibi yani merdiven gibi tık tık tık tık tık bir baktık. Tavuk 400 liraya sattığımız tavuğu 650 liraya satmaya başladık kanada.
8: Tavuk etinin mangalda sevilen baget ve pirzolasının fiyatları da kış aylarına göre 1/4 oranında arttı. Esnafa göre tavuk etinin daha çok tercih edilmesinin bir nedeni de kırmızı et fiyatları.
9: Tavuk pirzola tercih ettik. Biraz da kanadımız var. Kanatla et arasındaki fiyat farkından dolayı kanadı tercih ediyoruz.
10: Bugün etin kilosu en kötü 1000 lira kıyma. Ne oluyor adam diyor ki ya kanat alırım diyor. Daha çok 2 kilo alırım 1 kilo alacağıma diyor.
11: Bir paket kanat, 3 paket pirzolası 900 aldım.
8: Tavuk kanadı fiyatlarının sonbahara kadar yüksek seyretmesi bekleniyor.
12: NTV Radyo. Reklam.
13: Hedefe ulaştınız.
12: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
14: Çatıda en doğru malzeme kiremit. Doğru Kiremit'in markası.

0: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
1: bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz, bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
2: Lösev hayat verir.
3: 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
4: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
5: NTV Radyo.

0: Can. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım dönemi 8 yılın ardından resmen başlıyor. Sarılaş Fertiler'de yönetim kurulu devir teslim töreni bugün yapılacak. Yeni yönetimin mazbatalarını alacağı tören saat 14'te kulüp binasında gerçekleştirilecek. 17.245 rekor oyla Fenerbahçe Başkanlığı'na seçilen Aziz Yıldırım, görevi Saadettin Saran'dan devralacak. Yönetim kurulu törenin ardından ilk toplantısını da yapacak. Teknik direktörün kim olacağı ve yapılacak transferler ana gündem maddeleri olacak. Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım yönetimi ilk transferini gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Sarılaş Fertiler, Vedat Muriç ve kulübüyle her konuda anlaşmaya vardı. Fenerbahçe, 32 yaşındaki santraforun transferi için Mallorca'ya 15 milyon euro bonservis ödeyecek. İspanyol ekibi bu bedeli 3 taksit halinde alacak. Vedat Muriç, kısa süre içerisinde İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atacak. 5 yıldır Mallorca forması giyen Muriç, bu sezon La Liga'da 37 maçta 23 gol, 1 asistlik performans sergilemiş, ancak takımının ligden düşmesine engel olamamıştı. Fenerbahçe, Muriç dışında en az bir santrafor daha transfer etmeyi planlıyor. A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası için son hazırlıklarını yapıyor. Arizona'daki kampında antrenmanlara devam eden Ay Yıldızlar'da sakatlığını atlatan Kenan Yıldız takımdan ayrı çalıştı.
2: A Milli Takım, Dünya Kupası için geri sayımda. Ay Yıldızlılar, pazar günü Avustralya ile oynayacağı ilk maçın hazırlıklarını Arizona'daki kampında sürdürdü. Mesa şehrindeki tesislerde yapılan çalışmada sakatlıktan dönen Kenan Yıldız bireysel antrenman yaptı. İdmanı takip eden Federasyon Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu ilk hedefin grup liderliği olduğunu söyledi ve hava sıcaklığını değerlendirdi.
3: Galibiyetle başlayıp gruptan lider çıkmanın ne kadar avantajlı olduğunu hepimiz biliyoruz. Sıcak hem nem yok. Bu işte güneş de battı, hava da güzel esiyor. Terlemeden sonuç alamıyoruz.
2: Milli takım ilk maçını oynayacağı Kanada'ya yarın gece gidecek. 3 saatlik uçak seyahatiyle Vancouver'a ulaşacak Ay Yıldızlılar son provalarını Kanada'da yapacak. D grubundaki Türkiye-Avustralya maçı pazar sabahı saat 7'de başlayacak.
1: Basketbol Süper Ligi'nde ikinci finalist bugün belli olacak. Yarı finalde 5. maça taşınan seride Beşiktaş Gein'le Bahçeşehir Koleji karşı karşıya gelecek. 2-2'lik eşitlik bulunan seride kazanan tarafın finale yükseleceği maç saat 20'de başlayacak. Son maçı 2 sayı farkla kazanıp seriye tutunan Beşiktaş Gein, karar maçını evi Akatlar'da oynayacak. Bu akşam final biletini alan takım şampiyonluk için Fenerbahçe Beko ile karşı karşıya gelecek.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV 라디오.
1: Tek reklam. CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
0: Tek reklam.
3: Murat Ferman'la Evdeki Hesap.
4: Özellikle Amerika Birleşik Devletleri İran Savaşı olarak ön plana çıkan Körfez Savaşı'nda yeni gelişmeler var. Tam ateşkes oluyor. Ha bugün ha yarın bir mutabakata varılacak derken bu sefer Amerika'nın bir helikopterinin Umman açıklarında denize düşmesi, bunun bir kaza değil İran tarafından gerçekleştirilmiş bir saldırı olduğu görüşünden hareketle Amerika Birleşik Devletleri'nin karşı saldırılarda bulunması tansiyonu yükseltti. Petrol fiyatlarında tekrar yukarı yönlü bir hareket görüldü. Tabii böyle bir hareket görüldüğünde altın mutlaka aşağıya doğru baskılanıyor. Enteresan bir tabii gelişme bu. 5. filonun 59. görev gücü var. Tamamen dronlarla operasyon yapıyor. Dronlardan sorumlu bir birim. Bunlar Umman açıklarında düşen helikopterin iki mürettebatını insansız bir drone deniz aracıyla kurtarma operasyonuna başarıyla imza attılar. Her biri 1.2 milyon dolarlık bu yeni dronlar. Sadece havada değil, denizde ve karada da drone teknolojisinin ne kadar geliştiğini gösteriyor. Bu arada US Mirror gazetesinin değerli bir muhabiri Jack Hobbs üşenmemiş, oturmuş, saymış. Başkan Trump'ın bugüne kadar tam en son beyanatı da dahil birkaç gün önce biliyorsunuz. Tam 38 kez savaş bitti bitiyor. Ha gayret bir iki güne imzalıyoruz. Saatler kaldı, dakikalar kaldı. Kabilinden açıklamalar yaptığını söylüyor. 38. açıklamadan sonra da böyle bir sükunete veya mutabakata erişilmediği görülüyor. Belki de savaş böyle sönümlenme aşamasında iki ileri bir geri tadında devam edecek. Zaten Kristalina Georgieva dün IMF Başkanı ne demişti? Yeni krizlere hazır olun, içselleştirin, krizlerle kaim bir dünyada yaşıyoruz. Tabii bu dünyanın şimdi projektörlerini çevirdiği bir başka büyük gelişme var. 6,5 milyar insanın şu veya bu şekilde katılım sağlayacağı, ilgisini esirgeyemeyeceği FIFA Dünya Kupası'na saatler kaldı. Bu çerçevede Amerika başta olmak üzere Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa ev sahipliğinde düzenlenecek bir turnuvadan bahsediyoruz. Dün özellikle ayrıntılarıyla anlattık. Amerika'da son durum ne? Doğrusunu isterseniz şu anda Amerika özellikle New York'ta oynanan Amerikan Basketbol Ligi şampiyonluk turnuvasına odaklanmış durumda. Enteresan bir notla başlayıp sonra tahminlere geçelim. Çin bu konuda gene hani teknolojik destek verme, yapay zeka dahil dijital bütün imkanlarla milyonlarca milyarlara erişen sayıda taraftara bu etkinliklerin ulaşmasını sağlayacak ama Çin'in kendisi Dünya Kupası'nda yok. Enteresan. Yani Çin bu işi beceremedi, katılamadı. İran, Somali katılıyor. Bunlar Çin katılamıyor. Tabii Türkiye'de biliyorsunuz D grubunda yer alacak. Şimdi Ayhin Zayles Innsbruck Üniversitesi'nden önemli bir istatistik profesörü. Özellikle bu spor müsabakaları biliyorsunuz tahmin ve tahminleme konusunda çalışanların en verimli çalışma alanlarından bir tanesi. Yani tahmin konusunda, tahminleme konusunda, forecasting konusunda çalışıyorsanız bundan daha verimli bir saha, örnek, kütle bulunamaz. Çünkü bilindiği üzere belirli kurallar çerçevesinde oynanılan müsabakaların bir sonucunun ne olacağına dair tahmin ve araştırmalar çok zengin imkanlar sunar. İşin özü Zayles Hoca ekibiyle beraber yeniden iş başında 2019 Dünya Kupası'nı doğru bilmişler. bilmişlerdi. Kadınlar Kupası'nı bilmişlerdi. Sonra takip eden kupada çuvalladılar. Ama şimdi yeni bir model çalıştırıyorlar. 100 bin kere bütün bu 48 takımın özelliklerini, beklentileri vesaireyi dikkate alan bir algoritmayı 100 bin kez çalıştırıyorlar. Döndüre döndüre, çarptıra çarptıra. Şöyle düşünün, sanki verileri alıyorlar, bir çamaşır makinesinin içine atıyorlar. Karıştırıyorlar. Sonuçta bir istatistik çıkarım ortaya geliyor. Evet, dün ekonomistler Fransa'ya öncelik vermişlerdi ama İspanya'yı da saymışlardı. Ahim Hoca'nın ekibi İspanya'yı birinci sırada %14.5'lik bir olasılıkla yerleştiriyor. Sonra İngiltere ve Fransa her biri %12.4 yakın takipte kalıyorlar. Almanya %11.2'lik bir oranda. 48 takım katılacak. 5 round olarak gidilecek. Ondan sonraki şansa sahip ülkelerde Portekiz ve Arjantin. Portekiz'in %8.9 olasılıkla, Arjantin'in de %8.2'lik bir olasılıkla bu işi şampiyon olarak tamamlayacağı düşünülüyor. Tabii bütün roundlarda, yani bütün eleme dönemlerinde, sertifikasyonlarda başarı oranı nedir? Bir üst kademeye çıkılabilecek mi? Bir üst tura geçilebilecek mi diye. Onun da her birinin ayrıntılı olasılıkları var. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nin ilk turu geçmesi istatistiği %78. Tabii biz biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri ile aynı grupta, D grubunda yer alıyoruz. Onun için Türkiye'ye ilişkin istatistiklerle tamamlayalım. İlk turdan başarıyla çıkmamız oranı %75.7 Türkiye'nin. Sonra 32 takımlık ilk tur 16 takıma düşüyor. Oradan çıkma oranımız %41.3. Çeyrek finale çıkma oranımız %17.8. Yarı finale çıkma oranımız %6.7, finale çıkma oranımız %2.2, kazanma oranımız, Dünya Kupası'nı kazanma oranımız da %0.7. Evet, bu da ekonomistlerin alelüsul Reuters soruşturmasına karşı Zahiliyes, Profesör Zahiliyes ve ekibinin senelerdir sürdürdüğü algoritmik çalışmaların sonucu. Bakalım nasıl bir seyir izlenecek, hep beraber izleyip göreceğiz. Unutmayın, en kötü tahmin bile hiç tahmin olmamasına evladır veya tercihtir. Bu genel bilgi paylaşımı çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor. Huzurlarınızdan hürmetlerle ayrılıyorum.
3: Murat Ferman, NTV Radyo'da hafta içi her gün ekonomideki gelişmeleri yorumluyor. Kaçıranlar için programın kayıtları ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısında konuşuyor, canlı yayınlıyoruz.
5: Hikmet Temizel'e tebriklerimi iletiyorum. Belediye başkanlarımıza ve meclis üyelerimize, beldelerine hizmet yolunda Rabbimden üstün muvaffakiyetler temenni ediyorum. Kelimenin tam anlamıyla sandıkları patlatan vatandaşlarımıza da partimize ve ittifakımıza yönelik teveccühleri için teşekkür ediyorum. İnşallah bu güveni ve muhabbeti asla boşa çıkarmayacak milletimize olan şükran borcumuzu daha çok çalışarak ödemenin gayretinde olacağız. Yine 7 Haziran Pazar günü ülkemiz genelinde 355 mahallede muhtarlık, 37 mahallede ise ihtiyar heyeti için sandık kuruldu. Demokrasimizin temel yapı taşları olarak gördüğümüz muhtarlarımızı da yürekten tebrik ediyor, kendilerine başarılar diliyorum. Değerli arkadaşlarım, bakınız burada 7 Haziran seçimlerinde ortaya çıkan tablonun önemli bir yönüne dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Malumunuz bir süredir ana muhalefet partisinin kimi aktörleri üst perdeden konuşarak kendilerince bir gündem oluşturma çabasındaydılar. Otobüslerle o şehirden bu şehre sürükledikleri vatandaşlarımız üzerinden güya ahkam kesiyor, kendilerini dev aynasında görüyorlardı. Ama sandık sonuçlarının gelmesiyle hepsi birden ortalıktan kayboldular. Daha düne kadar avazı çıktığınca bağıranların üç gündür sesi soluğu çıkmaz oldu. Ne konuşan var, ne seçimler hakkında yorum yapan var, ne de galeyana getirdikleri vatandaşlarımızdan çıkıp özür dileyen var. Aslında benzer bir yüzsüzlüğe biz 14-28 Mayıs seçimleri sonrasında da şahit olduk. O günleri hepimiz dün gibi hatırlıyoruz. Nelerle karşılaşmadık ki? Geride olduklarını çok iyi bildikleri halde utanmadan çıktılar, öndeyiz diyerek halkımıza yalan söylediler. Kampanya döneminde sipariş anketler vasıtasıyla seçmenlerini manipüle etmeye kalktılar. Seçim sonuçları kesinleştikten sonra bile yanıldıklarını kabul etmek yerine milleti suçladılar. Hatayı kendilerinde değil, milletin tercihlerinde aradılar. Yaşadıkları ağır ezimete rağmen siyasetin, sosyal medyanın yankı odalarından ibaret olmadığını bir türlü anlayamadılar. Bugün de aynısını yapıyorlar. Faturayı kendi beceriksizlikleri dışında herkese ve her şeye kesen bu kibir abidelerine sadece şunu söylemek isterim. Beyler, kusura bakmayın. Siz bu kafayla giderseniz sandıkta milletten daha çok tokat yersiniz. Siz kendinizi düzeltmez, gerçekçi siyaset yapmazsanız daha çok dut yemiş bülbüle dönersiniz. Siz cuntacıların ve suç örgütlerinin vesayetinden kurtulamazsanız daha çok yenilgi tadar, daha çok hüsrana uğrarsınız. Bakın, her zaman ifade ediyorum. Sorun sadece bunların siyasete bakış açılarında, siyaset tarzlarında, bunların çirkin ve çirkef üsluplarında değildir. Esas sorun bunların zihniyetindedir. Bunların faşizan ideolojisindedir. Sorun bunların sokakla kurdukları bağın harbi ve hasbi, sahici ve samimi olmamasındadır. Sorun bunların milleti mümeyyiz görmemelerinde, Anadolu irfanını hafife almalarındadır. Sorun bunların siyaseti halka hizmet vasıtası olarak değil, şahsi kariyer ve kazanç kapısı olarak görmelerindedir. Çeyrek asra yaklaşan rekabetimiz, bütün bunlar boyunca defalarca yenildiler, defalarca yanıldılar. Fakat bir kez olsun zihniyetlerini değiştirmeyi denemediler. Kıymetli kardeşlerim, son günlerdeki tavırlarına bakılırsa pek değiştirecek gibi de durmuyorlar. Kendi aralarındaki anlaşmazlıkları yargı kararları çerçevesinde suhulet ve sükunetle çözmek yerine kimi zaman bizi, kimi zaman mahkemeleri, kimi zaman da medyayı suçlayarak yine kendilerine toz kondurmuyorlar. Oysa biz ilk günden itibaren hep şunu dedik. CHP'nin 38. kurultayına ilişkin tartışmalarda kurultayı yapan da kurultaya şaibe bulaştığını iddia eden de bu iddiaları belgeleriyle birlikte mahkemeye götürüp hakkını arayan da CHP'lilerdir. Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu partiyi affınıza sığınarak söylüyorum. Pavyon masalarına düşürenler yine kendileridir.

Kardeşlerim, rüşvet aldım, rüşvet verdim, şu kişiye şu kadar para verdim diyenler aynı şekilde kendileridir. Dün halkın umudu dediklerine bugün hain damgası vuranlar da kendilerinden başkası

tüm tarafların CHP'li olduğu hukuki bir ihtilafta belge ve bilgiler ışığında yargı gerekli değerlendirmeleri yapmış, neticede hükmünü vermiş.

Mahkeme kararı sonrası yaşananlar bizim haklılığımızı teyit etmiştir. Dikkat ederseniz partimize yönelik edep, adab ve siyasi nezaket dışı onca hakarete rağmen karar sonrasında da tartışmaların uzağında durduk. Hiç elimizi dilimizi bulaştırmadık. Siyaset bezirganlarının sataşmalarına kulak asmadık. Medyadaki silahşörlerin tuzaklarına düşmedik. Aklı ile ağzı arasındaki rabıta kopmuş olan çapsızlara prim vermedik. Hadiseleri ve tartışmaları güvenli bir mesafeden takip etmekle yetindik. Aynı tavrımızı koruyoruz. Toplumsal barışa, kamu düzenine ve siyaset kurumuna zarar vermediği sürece CHP'deki anafor bizi zerre miskal ilgilendirmiyor. Biz bu girdabın içine sürüklenmek veya çekilmek asla istemiyoruz. Koltuk ve salon kapmaca savaşının tarafı değiliz ve olmayacağız. Esasen milletimizin arzusu ve bizden beklentisi de bu yöndedir. Biz kendimize yakışanı yapmakla mükellefiz. Nitekim bunu yapıyoruz. AK Parti olarak samimi temennimiz suç örgütlerinin güdümünden çıkamayan kimi tiplerin sorumsuz tavırları sebebiyle saatli bir bombaya dönüşen bu krizin bir an önce aşılmasıdır. Milletimizin huzuruna, Gazi Meclisimizin mehabetine, demokrasimizin ve ülkemizin itibarına zarar vermeye başlayan bu kavganın yargı kararları çerçevesinde demokratik bir olgunlukla çözüme kavuşturulmasıdır. Bakın açık söylüyorum. Siyasette rakibimiz dahi olsa bu yüce çatı altında milleti temsil eden hiçbir partinin kavgayla, çatışmayla sokaklara ve meclis koridorlarına taşan güç mücadelesiyle anılmasını biz arzu etmeyiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin terörize edilmesine, Gazi Meclis'in nümayiş arenasına dönüştürülmesine de rıza göstermeyiz. Az dinleyip çok bağırarak, az düşünüp çok konuşarak siyaset yapılmaz. Herkes 86 milyona karşı sorumluluk duygusuyla hareket etmelidir. Siyasette polarizasyonu artıracak adımlardan herkes uzak durmalıdır. Burada şu gerçeğin de bilinmesinde fayda görüyorum. CHP'nin genel başkanlık koltuğunu kimin işgal ettiğinin bizim nazarımızda hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. Bugüne kadar bizim şahıslarla işimiz olmadı. Bundan sonra da olmayacak. Çünkü AK Parti hareketi olarak bizim mücadelemiz kişilerle değil, CHP'nin halk düşmanı, milli irade düşmanı ideolojisiyledir. Bizim mücadelemiz başörtülü kızlarımızı üniversite kapılarında ağlatan 28 Şubat zorbalarıyladır. Bizim mücadelemiz milletin inancına, kutsalına, değerlerine dil uzatan, millete tepeden bakan Jacoben zihniyetledir. Bizim mücadelemiz hacca gitmek için yardım isteyen vatandaşa boş ver, Araplara paranı kaptırma diyen
gafillerledir. Bizim mücadelemiz milletin kaynaklarını siyasi ikballerine basamak yapan yağmacılarladır. Bizim mücadelemiz batılı patronlarından aferin alabilmek için Türkiye'yi yurt dışına şikayet eden mandacılarladır. Bizim mücadelemiz ellerine fırsat geçse Türkiye'yi tek parti karanlığına tekrar götürecek faşizm hevesleridir.

Bizim mücadelemiz mehter marşından rahatsız olanlarla, okullarımızda Ramazan etkinliklerine tahammül edemeyenlerle, laikliği siper alarak milletin inanç değerlerine ateş edenlerledir. Bizim mücadelemiz Sultan Fatih'in emaneti Aziz İstanbul'un duvarlarını zulüm 1453'te başladı yazılarıyla kirleten mankurtladı. Bu makamlarda olduğumuz müddetçe mücadelemiz devam edecektir. Değerli yol arkadaşlarım, şunu bir kere daha sizlere ve aziz milletime hatırlatmak durumundayım. Tembel muhalefetten, vizyonsuz muhalefetten, kavgalı muhalefetten ne bu ülkeye ne de bu millete hiçbir fayda gelmez. Türkiye'nin güçlü, dirayetli, başarılı, istikrarlı bir iktidar kadar vizyon, ufuk ve hassasiyet sahibi muhalefete de ihtiyacı var. Bizimle eser, hizmet ve projede yarışacak muhalefet arayışımız son 23 yıldır makes bulmadı. Ama buna rağmen umutlarımızı tüketmiş değiliz. Er veya geç Türkiye'nin hak ettiği kalitede bir muhalefete kavuşacağına yürekten inanıyorum. Biz o gün gelene kadar kendimizle yarışmaya devam edeceğiz. Rakiplerimiz kendi kısır çekişmeleriyle meşgulken, her zaman söylediğim gibi biz sadece işimize bakıyoruz. Özellikle dış politikada 2026 senesini en verimli şekilde değerlendirmenin mücadelesini veriyoruz. Geçen hafta sonu İstanbul'umuz çevre diplomasisi alanında çok tarihi bir uluslararası toplantıya ev sahipliği yaptı. Sıfır Atık Forumu 183 ülkeden 120'yi aşkın bakanın, 200'ün üzerinde belediye başkanının ve 5000'den fazla katılımcının iştiraki ile ülkemizin ev sahipliğinde başarıyla gerçekleştirildi. 2026 yılı inşallah Türkiye'nin uluslararası itibarı ve görünürlüğünün doruğa çıktığı bir sene olacak. 7-8 Temmuz'da Ankara'da tertiplenecek NATO Liderler Zirvesi'ne büyük önem atfediyoruz. Geçtiğimiz günlerde Amerikan Başkanı Sayın Trump'ın zirveye bizzat katılacağının açıklanması ittifakın insicamı bakımından kıymetli bir adımdı. Sadece müttefikler arasında değil, dünya genelinde de Ankara zirvesine dönük yoğun bir ilgi söz konusu. Biz de Ankara zirvesinin NATO'nun tarihinde bir referans noktası olması için hazırlıklarımızı yoğunlaştırdık. Efendim, geride kalan yaklaşık bir aylık zamanı da en etkin şekilde kullanacağız. NATO dışında biliyorsunuz Ekim ayında 77. Uluslararası Uzay Kongresi'ne ev sahipliği yapacağız. Akabinde aile meclisimiz olarak gördüğümüz Türk Devletleri Teşkilatı'nın 13. Liderler Zirvesi'ni ülkemizde tertipleyeceğiz. 9-20 Kasım tarihleri arasında ise Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferanslarının
31.sini Antalya'da düzenleyeceğiz. 197 farklı ülkeden 100 bin katılımcıyla COP31'in tarihin en büyük çevre zirvesi olarak kayıtlara geçtiğini göreceğiz. Şimdi isterseniz hükümetlerimiz döneminde zirve diplomasisinde nereden nereye geldiğimize şöyle bir bakalım.

0: Türkiye son yıllarda artan gücü ve etkinliği sayesinde diplomasinin merkez ülkelerinden biri haline geldi. Dünyadaki her meselede gözler Ankara'ya ve Türkiye'nin tavrına çevriliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye gücünü ve etkinliğini düzenli olarak artırdı. Tıpkı NATO'nun 2026 Ankara zirvesi nedeniyle olduğu gibi 2004 İstanbul zirvesinde de gözler Türkiye'deydi. O günlerde de bölgemizin ve dünyanın önündeki kritik konular Türkiye'de ele alındı. Bugün de Türkiye, bölgemizin ve dünyanın kritik süreçlerinden geçtiği bir dönemde önemli bir NATO zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Zirvede Türkiye'nin barışı, huzuru ve istikrarı önceleyen diplomasi anlayışının ağırlığını hissettirmesi bekleniyor. 2002 sonrası Türkiye birçok defa önemli zirvelere ev sahipliği yaptı. 2015 yılında Antalya'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi de onlardan biriydi. G20 Antalya Zirvesi'nde bölgemizde yaşanan krizler ve çözüm önerileri gündeme taşındı. Tıpkı bugünlerde olduğu gibi diplomasinin kalbi Türkiye'de attı.
1: İnsani sorunlar bakımından son derece ciddi sonuçları olan mülteci krizi konusunda da uluslararası dayanışma ve işbirliği gittikçe daha büyük önem kazanıyor.
0: Türk ve İslam dünyasının önemli toplantıları yine Türkiye'de gerçekleşti. 2016'daki İslam İşbirliği Teşkilatı zirvesinin yanı sıra Filistin davası ve Kudüs konulu olağanüstü toplantılarda İslam dünyasının sesi Türkiye'den yükseldi.
1: Müslümanlar olarak Harem-i Şerif'in ve Kudüs'ün muhafazası için daha fazla gayret göstermeliyiz.
0: Türk Devletleri Teşkilatı'nın temelleri Türkiye'de düzenlenen toplantılarla atıldı. Bugün işbirliği zeminini günden güne güçlendiren teşkilatın 13. Liderler Zirvesi de yine Türkiye'de düzenlenecek.
1: Yakın çevremizde yaşanan krizler Türk dünyasının dayanışma içinde hareket etmesinin stratejik değerini bir kez daha ortaya koymuştur.
0: Türkiye'nin insani diplomasi adımlarının kıymeti her geçen gün daha iyi anlaşılıyor. 2016 yılında Birleşmiş Milletler tarafından düzenlenen ilk Dünya İnsani Zirvesi İstanbul'da gerçekleşti. Türkiye'nin haklı tezleri bir kez daha dünyaya İstanbul'dan ilan edildi.
1: Mevcut sistem insanlığın acil sorunları karşısında ne yazık ki yetersiz kalıyor. Sorunlara çözüm üretemeyen sistemin yükünü sadece belli ülkeler omuzluyor.
0: Türkiye, iklim değişikliğiyle mücadele konusunda da söz sahibi. Türkiye'nin samimi gayretleri dünyanın dikkatini çekiyor. Bu kapsamda 31. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı da bu yıl Türkiye'de düzenlenecek. Türkiye ayrıca Ekim ayında Antalya'da Uluslararası Uzay Kongresi'ne ev sahipliği yapacak. Antalya diplomasi forumlarından Ukrayna-Rusya, Somali-Etiyopya müzakerelerine kadar birçok özel toplantı vesilesiyle gözler defalarca Türkiye'ye döndü. 2026 Türkiye için zirveler yılı olacak. Türkiye'nin gücü ve etkinliği arttıkça Türkiye'de düzenlenecek büyük zirvelerin sayısı da artacak.
1: Bugün her alanda yıldızı yükselen bir Türkiye var. Dünyada krizler yaşanırken dimdik ayakta duran bir Türkiye var. Masada sözü dinlenen, sahada gücü hissedilen bir Türkiye var.

Kıymetli milletvekilleri, değerli yol ve dava arkadaşlarım, coğrafyamızda ne yazık ki krizler ve savaşların ardı arkası kesilmiyor. Gazze'den Lübnan'a yönümüzü nereye dönsek mazlumların yüreklerimizi dağlayan feryatlarıyla karşılaşıyoruz. İsrail kurulduğu günden bu yana bölgemizde barışı, huzuru, refahı ve güvenliği mütemadiyen tehdit eden bir fonksiyon icra ediyor. Filistin'e yönelik işgal ve Filistinlilere yönelik soykırım sistematik bir şekilde devam ediyor. Bakınız, Gazze'de tüm dünyanın gözleri önünde 73 bin masum insan katledilmiştir. Bu soykırım halen hem katliam boyutuyla hem de insanlık dışı tecrit boyutuyla sürmektedir. İnsanlık tarihinin en kanlı soykırımını gerçekleştiren İsrail, aynı anda İran'a saldırmış, yetmemiş, aynı anda Lübnan'ı işgal etmeye başlamıştır. Türkiye başta olmak üzere bölge ülkelerinin tepkilerine rağmen İsrail Lübnan'dan çekilmeyi reddetmekte, buradaki kanlı operasyonlarını devam ettirmektedir. 2 Mart'tan bu yana Lübnan'da katledilenlerin sayısı 3700'e, yaralıların sayısı ise 11400'e ulaşmıştır. İsrail eş zamanlı olarak Afrika ülkelerini ve Akdeniz'i istikrarsız hale getirmek için de sinsi bir çabanın içine girmiştir. Siyonist yönetim tam anlamıyla bir çıban başı, bir fitne fabrikası olarak geniş bir coğrafyada sürekli huzursuzluk üretmektedir. İsrail'in bu kural tanımaz, hukuk tanımaz, ilke, değer, sınır tanımaz politikalarına maalesef dünyadan gerekli reaksiyon gösterilmiyor. İsrail mevcut hükümetin yönetiminde şımardıkça şımarmış, sadece bölge için değil, insanlık içinde bir tehdit kaynağı haline gelmiştir. Netanyahu ve cinayet şebekesinin Suriye ve Lübnan'a yönelik saldırıları bu iki kardeş ülkeyi olduğu kadar artık Türkiye'yi de tehdit eder bir noktaya taşınmıştır. Şunu bir defa herkesin bilmesini isterim. Suriye ve Lübnan müstakil, bağımsız iki devlettir. Ancak bu iki devlet, yani Suriye ve Lübnan, aynı zamanda Türkiye'nin sevgi ve kardeşlik coğrafyasının içinde yer alan iki devlettir. Şam ve Beyrut, İstanbul'un iki kardeş şehridir. Türkiye'nin güvenliği sadece Hatay'dan değil, Halep'ten başlar, Şam'dan başlar, Türkiye'nin güvenliği Beyrut'tan başlar. Kardeşlerimizin ülkelerinde hiçbir emri vakiye müsamaha göstermeyiz. Kardeşlerimize yönelik hiçbir saldırıya göz yummayız. Şimdi bunlar ve tetikçileri çıkıyorlar. Sağda solda Türkiye'yi hedef alan güya tehditler savuruyorlar. Hiç bunu söylemenize gerek yok. Biz sizin niyetinizi, amacınızı, hedefinizi zaten çok iyi biliyoruz. Biz sizin neyin peşinden koştuğunuzu çok iyi görüyoruz. Arz-ı mevut hezeyanının nihai hedefinin ne olduğunun gayet iyi farkındayız. Allah'ın izniyle buna asla müsaade
etmeyeceğiz. Şimdi Akdeniz'de, özellikle de Kıbrıs adasında bir fitne ateşinin yakılmak istendiğini görüyoruz ve gelişmeleri de çok yakından takip ediyoruz. İhtirasları cüsselerini fazlasıyla aşan bazı ufak tefek yapılar İsrail'in fitne kayığına binmişler, Siyonizmin taşeronluğunu üstlenmişler. Güya Doğu Akdeniz'de bir takım ham hayallerin peşine düşmüşler. Çok açık söylüyorum. Kimse macera peşinde koşmasın. Kimse Siyonist katliam şebekesinin kuyruğuna takılmasın. Eğer Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kıbrıs Türk'ünün hak ve hukukuna kastedilirse bilinmesini isterim ki cevabımız çok net olur, çok da sert olur.

Değerli arkadaşlarım, İsrail uluslararası toplumun sessizliğinden cesaret alarak son derece şımarıkça bölgemizin topyekün huzura, barışa ve güvenliğe ulaşmasına engel olmaktadır. İsrail'i hukuk çizgisinin içine çekmek artık sadece belli ülkelerin değil, insanlığın ortak meselesi haline gelmiştir. İran'a ve Lübnan'a yönelik saldırılar sadece bölge ülkeleri üzerinde değil, küresel ölçekte de olumsuz bir etki oluşturmuştur. Dolayısıyla İsrail'in saldırgan tutumu bölgemizle birlikte insanlığa yönelik bir tehdittir. Bundan 85 sene önce Hitler karşısındaki sessizlik ve tepkisizlik dünya genelinde 80 milyon insanın hayatını kaybetmesine yol açmıştı. Gözü dönmüş bir caninin çılgınlığın faturasını tüm insanlık ödemişti. Bugün aynı hata tekrarlanmaktadır. Gazze kasabı Netanyahu ve kabinesinin soykırımları da tıpkı Hitler'e yapıldığı gibi büyük bir sessizlik ve tepkisizlikle izlenmektedir. Şunu kimse unutmasın ki ateş büyüdüğünde sadece bölgeyi yakmakla kalmaz, kıvılcımlar dünyanın her yerine düşer. Nasıl bugün Hürmüz'deki çözümsüzlüğün bedelini tüm dünya ödüyorsa, şayet İsrail haydutluğunun önü kesilmezse bunun ceremesini de bölge ile birlikte tüm insanlık çekecektir. Avrupa'da İspanya'nın gösterebildiği cesaret ve sağduyulu tutumu başka ülkelerin de göstermesi tarihi bir sorumluluktur. Bugün Gazze'de devam eden soykırımın kanı buna tepkisiz kalanların eline yüzüne bulaşmıştır. İran'da, Lübnan'da başlayan, Suriye'yi, Akdeniz'i, Afrika'yı tehdit eden bu saldırganlığın sonuçlarından da yine tepkisiz kalanlar mesul olacaktır. İsrail durdurulmalıdır. Bu insanlığın ve insanlık cephesinin ödevidir. Tarihin tekerrürüne izin verilmemelidir. Türkiye, İsrail'in tüm sabotajlarına rağmen bölgesinde barışın ve huzurun ikamesi için elinden geleni yapacaktır. Komşularımızla, dost ve kardeşlerimizle, barışa inanan tüm ülkelerle el ele verecek, akan kanın ve gözyaşının dinmesi için tüm kapıları zorlamaya, diplomatik tüm yolları denemeye sabırla devam edeceğiz. Gazze'li ve Lübnanlı kardeşlerimize de buradan dayanışma mesajlarımızı gönderiyor. Her zaman yanlarında olan Türkiye'nin bundan sonra da yanlarında olmayı sürdüreceğini tekrar vurgulamak istiyorum.

Aziz milletim, kıymetli milletvekili kardeşlerim, Allah'a hamdolsun bu sene yağışlar açısından bereketli bir yıl geçiriyoruz. Öyle ki son 66 yılın en yüksek yağış seviyesine ulaştık. Bugün itibariyle barajlarımızdaki doluluk oranı geçen yıla göre %26 artarak %81 seviyesine çıkmıştır. Hem yağışların üretim için olumlu seyretmesi hem de tarımsal üretimimize yönelik yaptığımız planlama ve destek uygulamaları sayesinde bu yıl birçok üründe yüksek bir rekolte bekliyoruz. Hatta tarihi bir üretim rekoru da inşallah bu sene kırabiliriz. Hububat hasat dönemi ülkemizin birçok yerinde başlamıştır. Mevcut tahminlerimize göre buğday üretimimiz geçen yıla göre %27, arpa üretimimiz %50 artacaktır.

0: tamamlamıştır. Üreticimizin bir gram dahi ürünü ziyan olmayacak. Ofis kendisine getirilen bütün ürünleri alacaktır. Ayrıca ofis ürün teslimini müteakip 21. günden itibaren ürün bedeli ödemelerine de başlayacaktır. Yeni hasat döneminin tüm çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Üreticilerimizi ilgilendiren bir hususu daha burada paylaşmak isterim. Son dönemde bölgelerimizde yaşanan savaşlar ve çatışmalar sebebiyle üretim girdilerinde artışlar yaşanmıştır. Bu da çiftçilerimizin maliyetlerine olumsuz yansımıştır. Çiftçilerimizin yükünü hafifletmek amacıyla önemli bir karar aldık. Bu yıl için açıkladığımız temel destek ve planlama desteği tutarımızı İran kriziyle birlikte girdi maliyetlerinde oluşan aşırı artışları göz önüne alarak güncelliyoruz. Destek tutarlarımızı buna göre artırıyoruz. Şimdiden hayırlı, bereketli olsun diyorum. Bir diğer haberimiz bölgesel kalkınma yatırımlarına yöneliktir. Geçen yıl başlattığımız yerel kalkınma hamlesi programının ilk çağrısı kapsamında 303 projeyi desteklemeyi kararlaştırdık. Tarımdan turizme, madencilikten imalat sanayine farklı sektörlerdeki 185 milyar liralık özel sektör yatırımları ile yerelde kalkınmayı hızlandıracak şehirlerimizin potansiyelini harekete geçireceğiz. Aynı programın geçen ay sona eren ikinci çağrısına yapılan toplam 1156 başvuruyu ülkemizdeki yatırım iştahının bir işareti olarak görüyoruz. Toplam 453 milyar liralık asgari sabit yatırım tutarına sahip başvuruların değerlendirmelerini en kısa sürede bitirip sonuçlarını paylaşacağız. Bu düşüncelerle sizlere veda etmeden önce pazar sabahı 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk maçına çıkacak A milli futbol takımımıza başarılar temenni ediyorum. Önce grup aşamasında devamında inşallah sonraki turlarda milli takımımızın yepyeni zaferlere imza atacağına, milletimize büyük bir gurur ve sevinç yaşatacağına yürekten inanıyorum. Aynı şekilde cumartesi günü LGS sınavına girecek tüm evlatlarımıza da Rabbimden muvaffakiyetler diliyorum. Yasama faaliyetlerinde sizlere başarılar diliyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyor. Sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında konuştuğu konuşmasının ardından İYİ Parti'den bir süre önce istifa eden ve bağımsız bir şekilde siyasi hayatını sürdüren Ersin Beyaz AK Parti'ye katılacak ve rozetinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan takacak.
2: Kendilerini kürsüye davet ediyorum. Grubumuza katılımları için
1: önemli bir konuşma yaptı Cumhurbaşkanı partisinin grup toplantısında. Hem iç politikaya hem dış politikaya ilişkin net mesajları vardı. Özellikle mutlak bulunan kararı ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde dün yaşanan grup toplantısı tartışmalarına değindi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Şikayet eden de dava açan da CHP'li, biz bu girdabın içine girmeyeceğiz açıklaması yaptı ki en başından beri AK Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Partili kurmaylar benzer bir mesafede yaşananları takip

takip ediyorlar. Cumhurbaşkanının açıklamalarına bakarsak kurultaya ilişkin tartışmalarda kurultayı yapan da şaibe bulaştığını iddia eden de iddiaları belgeleriyle mahkemeye götürüp hakkını arayan da Cumhuriyet Halk Partililerdir dedi Cumhurbaşkanı.

0: Evet. Cumhurbaşkanı Erdoğan partisine katılan siyasiye de rozeti taktı. Şimdi biraz önce de aktardık. Cumhurbaşkanı önemli bir konuşma yaptı. Geniş bir konuşma yaptı. Hem içeriye hem dışarıya ilişkin mesajları vardı. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik verdiği mesajlar, kurduğu cümleler dikkat çekiciydi. Getirelim ekrana.
1: CHP'nin 38. kurultayına ilişkin tartışmalarda kurultayı yapan da kurultaya şaibe bulaştığını iddia eden de mahkemeye götürüp hakkını arayan da CHP'lilerdir. Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu partiyi affınıza sığınarak söylüyorum. Pavyon masalarına düşürenler yine kendileridir. Dün halkın umudu dediklerine bugün hain damgası vuranlar da kendilerinden başkası değildir. Hadiseleri ve tartışmaları güvenli bir mesafeden takip etmekle yetindik. Koltuk ve salon kapmaca savaşının tarafı değiliz ve olmayacağız. AK Parti olarak samimi temennimiz suç örgütlerinin güdümünden çıkamayan kimi tiplerin sorumsuz tavırları sebebiyle saatli bir bombaya dönüşen bu krizin bir an önce aşılmasıdır. Milletimizin huzuruna zarar vermeye başlayan bu kavganın yargı kararları çerçevesinde demokratik bir olgunlukla çözüme kavuşturulmasıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin terörize edilmesine, Gazi Meclis'in nümayiş arenasına dönüştürülmesine de rıza göstermeyiz. Herkes 86 milyona karşı sorumluluk duygusuyla hareket etmelidir.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik açıklamaları, eleştirileri, değerlendirmeleri bu şekildeydi. Peki CHP'de, Cumhuriyet Halk Partisi'nde neler oluyor? Bugün önemli bir toplantı var. Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak. Toplantıda kurultay sürecine yönelik yol haritasıyla ihraçların gündeme gelmesi öngörülüyor. NTV muhabiri Uraş Bingöl, CHP Genel Merkezi'nden yayına hazır. Uraş.
2: Dün mecliste yaşanan o olaylı grup toplantısının ardından Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu toplantısı şu dakika itibariyle başladığını söylemek mümkün. Sürece ilişkin bir değerlendirme yapılacak. Özellikle dünkü yaşanan görüntüler hatırlanacağı üzere bayağı ses getirmişti. Kemal Kılıçdaroğlu da mecliste değil genel merkezde bir toplantı yapmıştı. Toplantı önemli. Çünkü yol haritası, MYK'da bir yol haritası izlenecek. Hem dünkü toplantı, dünkü görüntüler değerlendirilecek. Hem de 11 Haziran'da gerçekleşecek parti meclisine ilişkin partinin yol haritası belirlenecek. Dün Kemal Kılıçdaroğlu da kürsüde konuşurken toplanan partililer ihraç sloganları atmıştı. Bu noktada bazı ihraçların da gelmesini bekliyoruz. Özellikle il ve ilçe düzeyinde, başkanlıklar düzeyinde bazı isimler görevden alınabilir. Buna yönelik dünden beri bazı sinyaller var. Özellikle Kılıçdaroğlu'na yakın isimler tarafından. Ama milletvekili noktasında ya da belediye başkanı noktasında bu karar parti meclisine ait nasıl bir yol izlenecek? Bugünkü toplantının ardından belli olacak. Hatırlanacağı üzere dün de zaten sürece ilişkin bir açıklama yapılmıştı. İhraç tartışmalarına ilişkin Kılıçdaroğlu özellikle dün şu ifadeleri kullanmıştı. Mutlak putan davası bu partinin başına bela edenlerden hesap sormazsam namerdim. Mutlak putan davası ahlaki üstünlüğümüze vurulan bir darbedir demişti. Kim kirlilikten medet umduysa, kim pavyon köşelerinde para aldıysa onlara güle güle diyeceğiz açıklamasını yapmıştı. Toplantı dediğim gibi saat 16'da bitecek. 16'dan sonra resmi bir açıklama yapılmasını bekliyoruz parti sözcü tarafından. Ama 11 Haziran'da gerçekleşecek parti meclis toplantısı oldukça önemli. Hem mutlak butlan kararı hem genel merkeze yapılan polis müdahalesinin ardından taraflar dün de meclis önünde karşı karşıya gelmişlerdi. Şimdi parti meclisinde ilk defa yüz yüze gelecekler. Hem Özgür Özel'e yakın isimler hem de Kılıçdaroğlu'na yakın isimler. Bu yüzden de önemli. Özgür Özel'e yakın isimler ilk baştan beri, kararın ardından beri kurultay, olağanüstü kurultay çağrısını yapıyordu. Bu noktada da bazı hamleleri olacak parti meclisinde. Az önce de bahsettiğim gibi parti meclisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin en önemli karar organı. Olağanüstü kurultay taleplerine yönelik neler, nasıl bir yol haritası izleyecek? İşte bugünkü toplantının gündeminde hem bu toplantı, hem MYK'nın gündeminde hem ihraçlar olacak, hem de Perşembe günü, daha doğrusu 11 Haziran'da gerçekleşecek parti meclisi toplantısındaki yol haritası belirlenecek.
0: Uğraş Bingöl aktardı. İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu partisinin grup toplantısında konuştu. Gündeminde CHP'de yaşanan mutlak butlan tartışmaları vardı. Dervişoğlu o tartışmayla gündem değiştirildiğini savundu.
3: Sanki hiç kimse herhangi bir müdahalede bulunmamış da bir sorun kendi kendine türemiş, Türkiye'de o sorunla uğraşıyor. Ayrıca bu sorun bize diğer tüm sorunlarımızı da unutturmuş. İnsanın ne butlanmış be arkadaş diyesi geliyor. Doğrudur. Hepimiz itidalli olalım ve olmalıyız. Peki bu milletin sürekli uyumunu, insicamını bozmak nedir o zaman ya?
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın grup toplantısını biraz önce canlı olarak ekrana taşımıştık. Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik eleştirileri vardı Cumhurbaşkanı'nın. Türk siyasetine hiç yakışmayan olaylar yaşanıyor demişti. Erdoğan'ın mesajlarını konuşacağız. Meclise dönelim. Özgür Akbaş'ın yanında Sabah gazetesi Ankara temsilcisi Okan Müderrisoğlu var. Sözü onlara bırakalım. Özgür.
4: Ben de hiç ses yok.
0: Sanırım seste bir sıkıntı yaşıyoruz. Arkadaşlarımız hemen o teknik sıkıntıyı gidersinler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajlarını yorumlayacak Okan Müderrisoğlu ve Özgür Akbaş, ki yaptığı konuşmada Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik eleştirileri, mecliste yaşanan tartışmaya ilişkin değerlendirmeleri vardı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Biz bu konunun hiçbir yerinde yokuz diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Mutlak butlan davası ya da mutlak butlan kararı ile ilgili de şikayet edenler de o şikayetlerini delillerle belgelendirenler de Cumhuriyet Halk Partili. Dolayısıyla biz bu davanın ya da kararın herhangi bir yerinde yokuz, karışmıyoruz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Arkadaşlar bağlantıyı yapabiliyor muyuz? Peki gündemdeki diğer gelişmelerle devam edelim. Birazdan Ankara'ya tekrar döneriz. Bursa'daki rüşvet ve örgüt soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Görevden uzaklaştırılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey için 402 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Mustafa Bozbey'in de aralarında bulunduğu 37'si tutuklu 63 sanık hakkında iddianame hazırlandı. 862 sayfalık raporda Mustafa Bozbey örgüt lideri olarak tanımlandı. İddianamede Bozbey tarafından belli bir örgütsel yapı kurulduğu, bu yapıda kırılmaların önlenmesi maksadıyla kamu gücünün kullanıldığı vurgulandı. Dönemin Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Turgay Erdem'e tek imza yetkisi verdiği, usul ve yasaya aykırı olarak görevlendirdiği belirtildi. 63 sanık hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. Bozbey için 402 yıla, Erdem içinse 946 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Ankara ile yaşadığımız teknik sıkıntıyı giderdik. Meclise döneceğiz. Özgür Akbaş ve Okan Müderrisoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın grup toplantısında yaptığı açıklamaları değerlendirecek. Özgür.
5: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısında konuştuğu önemli açıklamaları var. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaşadığı bu kaotik ortamı aslında bir noktada değerlendirdi. Dün kürsü tartışması vardı Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Özellikle grup toplantısını kimin yapacağı çok tartışmalı bir konuydu. Bu konuya değindi. Bu anaforun biz asla ilgilendirmiyor. Bu anafor bizi asla ilgilendirmiyor dedi. Koltuk kapma, salon kapma savaşının tarafı değiliz ifadelerini kullandı. Çarpıcı değerlendirmelerdi. Şimdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konuşmasını Sabah gazetesinin Ankara temsilcisi Okan Müderrisoğlu ile konuşacağız. Sayın Müderrisoğlu, nasıl değerlendiriyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu değerlendirmelerin, bu açıklamalarını? Bu anaforun bir parçası değiliz dedi Sayın Cumhurbaşkanı. Ama tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nin özellikle Özgür Özel kanadından da eleştiriler var. Hükümetin
6: ötesinde çok ağır,
5: hükümetin bu işe ağır, dahil evet. olduğunu iddia ediyor çok Özgür doğru. Özel kanadı da.
6: Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanı hafta sonu yapılan belde seçimleri evet. ve belde seçimlerinde AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın gösterdiği performansı esas alarak başladı. Neden? Çünkü CHP Grup Başkanı Özgür Özel nokta mitingler yaparak buradan çıkacak olası bir sonucu yeniden ara seçim, erken seçim gibi bir tartışmaya dönüştürmeyi düşünüyordu. O yüzden Cumhurbaşkanımız bu konuyu ele aldıktan sonra hani siz bu kafayla giderseniz daha bu milletten çok tokat yersiniz.
5: Yani sandıkta daha çok tokat yersiniz.
6: Ve hani gerekli dersleri çıkarıp düzelmezseniz dut yemiş bülbüle dönersiniz şeklinde. Evet. Hani konuya girişi bu oldu. Doğrudan CHP ile ilgili sürece aslında seçim ve milletin tercihleri üzerinden değinerek başladı.
5: Yani belde seçimlerin de önemsediğini biz anlıyoruz aslında. Değil mi?
6: Ben hani Cumhurbaşkanı her seçimi önemser evet. ve hangi seçim biterse ertesi gün yeni seçim için hazırlık yapın der. Fakat bu kez hareket noktası dediğim gibi Özgür Özel ve ekibinin bu seçimlerde elde edilecek olası CHP lehine sonucu bir ara seçim veya bir erken seçim için manevraya dönüştürme girişimlerini de dikkate alarak ağırlık merkezini o noktaya belki odaklayarak Cumhurbaşkanı konuya girdi. İkinci husus, sen çok güzel özetledin. Cumhuriyet Halk Partisi'nde olup bitenler. Şimdi burada dün yaşanan manzarayı ve meclisin bir çatışma arenasına dönüştürülmesine ya da bu yöndeki girişime asla müsaade edilmemesi gerektiğini vurguladı. Sayın Özel, meclisin dikmen kapısında ziyaretçi alınmayacağı açıklandıktan sonra taraftarlarına hitap ederken bir süredir aynı kavramı kullanıyor. Tırnak içinde AK Parti yargı kolları. Yani girdabın içine AK Parti'yi de çekmeye çalışıyor veya konuyu hükümetle, kabineyle ilişkilendirmeye çalışıyor. Buna göre argümanlar üretiyor. O yüzden Sayın Cumhurbaşkanı'nın vurgusunda bu güvenli takip mesafesiyle bu konuları izliyoruz demesi, geçtiğimiz hafta da buna benzer ifadeleri de olmuştu. Bu şunu gösteriyor, olup bitenleri çok dikkatle takip ediyor. Ama dediği gibi biz bu girdabın içine çekilmek istemiyoruz, buna müsaade etmeyiz ve aynı zamanda da hani bu anaforun içine girmeyiz, bu bizi ilgilendirmiyor diye. Hani CHP'deki koltuk kapma savaşları, genel başkanlık mücadeleleri dahil. Ama aynı zamanda şunun da altını çizdi, onu da çok önemsedim. Toplumsal barışa ve kamu düzenine zarar vermediği sürece de biz bu işlerin dışında kalmaya, dışında da kalmaktan kasıt yani bu iş sokağa doğru taşar. Siyaset meşru kanallarının dışında kamu düzeniyle ilgili tehdit oluşturacak dili ve üslubu özellikle Sayın Özel pratiğe dönüştürürse bunun tabii artık tüm siyaseti ve ülkeyi ilgilendiren bir boyut kazanmasından Sayın Cumhurbaşkanı bahsetti. Ben dün Sayın Özel'in grup konuşmasında da 200'ün üzerinde miting yaptığını ve bunun hani meşru zeminlerde olduğunu söylediğini
5: kimsenin
6: duydum.
5: Kimsenin burnunun kanamadığını
6: evet,
5: ifade etti.
6: Ama gerektiğinde...
5: Aslında Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıttı o.
6: Gerektiğinde hani sokağa da çıkarız, işte bu milletin önünde kimse duramaz tarzında da hani Saraçhane'de provasını yaptığı o miting ve sonrasındaki güç gösterisi diyebileceğimiz tabloyu Türkiye geneline de yayabileceğinin de aslında farklı zamanlarda sinyalini verdi. Çünkü 4 Mayıs'tan bu yana Sayın Özel aslında CHP'nin sahaya indiğini ve seçim kampanyasını da başlattığını ifade ediyordu. Henüz onun ipuçlarını göremedik. Şu anda CHP'nin içinde tabii fiili bir bölünmüşlük ve giderek duygusal kopuş, belki de yeni partiye gidiş şeklinde bir tabloyla karşı karşıyayız elbette.
5: Sayın Cumhurbaşkanı'nın bugün konuşmasında isimler bizim için hiç önemli değil ifadesi de önemliydi. Yani işte Kemal Kılıçdaroğlu ya da Özgür Özel ismi üzerinde hiçbir şekilde bir öneminin olmadığını bunu.
6: Ama bu iki ismi
5: ideolojiyle.
6: Bu iki ismi değersizleştirmek için söylemedi.
5: Değil. Yani CHP'nin ideolojisiyle bizim mücadelemiz var ifadesi.
6: Burada aslında iki eksen gördüm. Ben sözünü kestim, kusura bakma. Şu nedenle iki eksen gördüm. Bunlardan birincisi yani acaba bu butlan kararı ve Özgür Özel'in iddia ettiği şekliyle bir arka plan çalışması var mı ve bu anlamda Kılıçdaroğlu bir proje mi? Bu anlamda yine arkada bir desteği var mı? siyasi destek olarak CHP tabanı dışında var mı şeklinde bir algı yönetiliyordu. O nedenle Kılıçdaroğlu ya da Özgür Özel ya da bir başka isim bu anlamda biz tarafı değiliz, önemi yok dedi. Ama asıl önemlisi 28 Şubat dahil olmak üzere yakın tarihteki hafıza sıcak olduğu için, ama çok daha geriye götürerek o CHP zihniyeti, hani millete rağmen siyaset yapan CHP zihniyetiyle yeni bir yüzleşmeyi gerçekleştirdi. Hatırlarsan Sayın Kılıçdaroğlu'nun da bir helalleşme söylemi vardı. Bugün bence Özgür Özel ve arkadaşlarının elde ettiklerini söylediği başarının aslında siyasal kilometre taşları Kılıçdaroğlu döneminde döşenmişti. Ama CHP iktidarın eşiğine geldiğini düşünüyor Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ikilisiyle. Yerel seçimlerde 2024'te elde edilen sonucu Özgür Özel ve arkadaşlarının hanesine yazdığı için Kemal Kılıçdaroğlu'nu da isim vermeden Cumhurbaşkanı şöyle konuşlandırdı. Halkın umudu Kılıçdaroğlu söylemlerini duyuyorduk. Burada meclisin dikmen kapısında hain Kemal'leri de duyduk. O yüzden Sayın Cumhurbaşkanı dün kahramanlaştırdıklarını, umut haline getirdiklerini bugün haine dönüştürebiliyorlar diyerek de bir eleştiri
5: ortaya koydu. Çok önemli bir vurguda bulundun Okan abi. Çünkü Özgür Özelci kesim Kemal Kılıçdaroğlu taraftarlarını Cumhur İttifakı'na yakın olmakla itham ediyorlar son dönemde. Sanki oraya kayacakmış gibi. Hatta dünkü Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasında bazı cümleler de dikkat çekici. İşte Osmanlı vurgusu dikkat çekici.
6: Evet, Osmanlı coğrafyasına ilgi.
5: Evet, yani çünkü daha önce Suriye'de ne işimiz vardı diyordu Kemal Kılıçdaroğlu.
6: Ama Sayın Özel ve arkadaşları da Suriye-Irak tezkeresine hayır oyu vermişlerdi burada. Evet, evet. Yani onu da unutmamak lazım.
5: Yani şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun o cümlelerinden sonra acaba işte Cumhur İttifakı'na mı yakınlaşacak? İşte bir anayasa değişikliğinde mi göreceğiz Kemal Kılıçdaroğlu?
6: Ama ondan sonra ne dedi derken Kemal Bey? İşte bunu hep söylemiştim, sarayla mücadele olur, müzakere olmaz diye. Bu arada Okan abi dediğin için teşekkür ediyorum. İzleyenler tabii beş sıfatıyla konuşuruz biz aramızda mesleki profesyonellik gereği, ama tabii yıllar önce yolumuz kesiştiği ve bir usta çırak ilişkisi dönemimizde olduğu için sen tabii nezaketen o samimiyeti de gösterdin. Ayrıca teşekkür ediyorum.
5: Peki zamanımız daraldı ama şu da çok önemli. Bir iktidar için aslında güçlü bir muhalefete de ihtiyaç var. Yani güçlü muhalefet iktidarı da diri tutar hiç şüphesiz. Yani siyasette böyledir. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı da buna işaret etti. Yani tembel muhalefet, kavgalı muhalefetten kimseye fayda gelmez vurgusu da bir hayli dikkat çekicidir. Bu muhalefeti de arıyoruz hala dedi. Yani umudumuzu kesmedik dedi.
6: Esasen bir önemli cümle daha vardı. Ben Cumhurbaşkanı'nın metin yazarı ekibinin ve Sayın Cumhurbaşkanı ile istişare eden ekibin Türkiye'deki dinamik tartışmaları da çok dikkatle takip ettiklerini biliyordum. Bunu bir kez daha gördüm. Şu nedenle bir süredir ağırlıklı olarak sosyal medyada şu yerleştirilmeye çalışılıyor. Yani arzu ettiğimiz kalitede bir muhalefet göremiyoruz deyince muhalefeti de dizayn etmeye çalışıyorlar. Başka bir hesapları var. Bak butlan kararı da bununla ilgili diye muazzam bir kampanya yürüyor. Cumhurbaşkanı Türkiye'nin hak ettiği muhalefet ortaya çıkıncaya kadar biz kendimizle yarışmaya devam edeceğiz diyerek muhalefet tasarımının dışında olduklarını, ama güçlü bir muhalefetin, rekabetçi bir muhalefetin elbette AK Parti ve iktidar bakımından da önemli olduğunu, ama bu olmayınca da kendi çıtasını yukarıya koyarak kendi içinde bir yarışma yapacağını vurguladı.
5: Peki. Çok teşekkür ederiz.
6: Ben teşekkür ediyorum. Sağ olasın.
5: Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grubunda konuştu. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin son dönemde yaşadığı bu krizli dönemi değerlendirdi. Ve biz de Sabah Gazetesi Ankara temsilcisi Okan Müderrisoğlu'yla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konuşmasını değerlendirdik. Ankara'dan herkese mutlu günler.
0: Amerika Birleşik Devletleri İran ateşkesine 4 saat ara verdi. ABD Hürmüz'de helikopterin düşürmesinden sorumlu tuttuğu İran'a sınırlı bir hava saldırısı düzenledi. İran'ın radar ve füze rampaları hedef alındı. İransa Ürdün'de ABD üssüne, Bahreyn'de de 5. filoya saldırdı. ABD saldırıların şimdilik tamamlandığını açıkladı.
7: Hürmüz Boğazı'nda yine hareketli saatler geçti. Amerika Birleşik Devletleri devriye gezerken düşen helikopteri İran'ın vurduğunu öne sürerek 4 saat boyunca İran'a saldırılar düzenledi. İran'da Amerika Birleşik Devletleri'ne yanıt verdi. Amerika, İran'a saldırıların meşru müdafaa amacıyla ve kısıtlı olarak düzenlendiğini duyurdu. İlk dalgada İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik ile Bender Abbas şehirleri ve Keşm adası hedef alındı. İran'a ait radar ve hava savunma sistemleri vuruldu. Yaklaşık bir saat sonra Amerika Birleşik Devletleri yeni bir saldırı dalgası daha başlattı. Hürmüzgan eyaletine bağlı Jask açıklarında patlama sesleri duyuldu. Hava savunma sistemleri ve radarlar hedef alındı. Saldırılarda Jask limanının vurulmadığı ancak su ve enerji kesintilerinin oluştuğu kaydedildi. İran'da saldırılara yanıt verdi. Bahreyn'deki Amerikan donanmasına ait 5. filonun bir insansız hava aracı düşürüldü. Kuveyt ve Ürdün'de ise Amerika Birleşik Devletleri üsleri hedef alındı. En az 4 balistik füze ile 21 hedefe saldırı düzenlendi. İran bölgede F-35 hangarlarının vurulduğunu duyurdu. Saldırılar sonrası 3 ülkede sirenler çaldı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakşi de Amerika Birleşik Devletleri'ni bölgeyi terk etmeye çağırarak "Güvende olmak istiyorsanız bölgeden gidin." açıklaması yaptı. Amerikan Başkanı Donald Trump bir Amerikan Apache helikopterinin Hürmüz Boğazı üzerinde düştüğünü duyurmuştu. 2 kişilik mürettebatın iyi olduğu bildirildi. Trump ardından helikopteri İran'ın düşürdüğünü ifade etti. İran'sa helikopteri düşürmek için hedefli bir saldırı düzenlenmediğini söylüyor. Helikopter krizi tam da İsrail ve İran'ın karşılıklı çatışmalarının ardından geldi.
0: Saldırılar sonrası Tahran'daki son duruma bakacağız. NTV Tahran muhabiri Ali Çabuk karşımızda. Ali, Tahran yönetiminden yeni açıklamalar var mı? ABD saldırısı nasıl yankılandı orada?
8: Ahmet, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekai'nin bir değerlendirmesi oldu. Bu ateşkes ihlalleri ve saldırılar diplomatik sürece zarar veriyor ifadesini kullandı ve Tahran yönetiminin söz konusu saldırılar sonrasında ABD ile yürütülen mesaj trafiği ve müzakere sürecini yeniden gözden geçireceği mesajını verdi dışişleri sözcüsü. Gerektiğinde diplomasi araçları kullanılacak ancak ülkenin savunulması gereken durumlarda ise askeri güçten yararlanılacaktır ifadesini kullandı dışişleri sözcüsü. Saldırıya ilişkin İran içerisinde de tabii değerlendirmeler var. Gece saatlerinde gerçekleşti söz konusu saldırılar. Bu saldırıların gerçekleştiği noktalar sadece ülkenin güneyinde yer almasıyla açıklanmıyor Ahmet. Aynı zamanda söz konusu bölgelerin Hürmüz Boğazı ile yani İran ve Umman arasında Hürmüz Boğazı'ndaki geçiş noktalarının denetimi ve kontrolü sağlanan noktalar Geşm, Sirik ve Minap bölgelerine yönelik daha çok yoğunlaştığını gördük dün geceki saldırıların. Minap dediğimizde 28 Şubat'ta ilk başlayan saldırılarda orada bir okul hedef alınmıştı. Ve yer yer Minap bölgesinin hedef alındığını görüyoruz. Özelliği ise Minap'ın Zagros Dağları arasında İran'ın diğer limanları ve lojistik hattı üzerinde Minap'ın önemli bir yer teşkil ediyor oluşu. Lojistik hat açısından Minap ayrıca önemli. Geşm adası ise İran içerisinde yapılan değerlendirmelerde Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin kontrol noktası içerisinde bulunuyor. Yani gemi trafiğinin izlenmesi, yine radar sistemleri. İran içerisinde yapılan değerlendirmelerde ABD ile yaşanan askeri tırmanışta müzakereler devam ederken ABD yönetiminin küçük parçalar halinde radar sistemlerini, hava savunma sistemlerini hedef aldığı ve belki ilerleyen aşamada yeni bir savaşa zemin hazırlandığı şekilde yorumlar görüyoruz. Bu kapsamda da Tahran yönetiminin verdiği yanıtların ve misillemelerin daha yoğun ve sert olması gerektiği noktasında devlet televizyonunda yorumlar ve değerlendirmeler yapılıyor. Kuzistan Hürmüzgan Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden bir açıklama var. Sirik kentine yönelik saldırıda bazı su deposu ve su mekanizmalarının hedef alındığı bilgisini paylaştı. Bu da suların kesildiği anlamına geliyor. Son derece zorlu hava koşullarının olduğu bir yer ve yaklaşık 10 köye su kesintisinin olduğu belirtildi. Ve 20 binden fazla kişinin susuz kalma ihtimalinin olduğu açıklaması yapıldı Ahmet.
0: Ali Çabuk aktardı Tahran'dan. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında gerilim yine yüksek. Karşılıklı misillemeler devam ediyor. Peki bu durum piyasalara nasıl yansıyor? Sena Gürbıyık Kapalı Çarşı'dan karşımızda yayın için hazır bizi bekliyor. Sena.
9: Evet, belirttiğin gibi aslında savaş bölgesindeki hareketlilik piyasaları da etkiliyor. Özellikle Ocak ayında 8 bin liraları görmüştü gram altın. Özellikle hem alışta hem satışta gümüşte de artış vardı. Kameraman arkadaşım Burak Sevinç'ten rica edeyim sizlere göstersin. Şu anda gram altının alış fiyatı 6200 lira, 6237 lira, satış fiyatı da 6255 lira. Aslında Orta Doğu'da yeniden yükselen gerilim ve Amerika ile İran arasındaki tansiyonun artması da uzmanlara göre altın fiyatlarında aşağı yönlü hareketliliği beraberinde getirdi. Aslında şu anda Amerika'nın enflasyon rakamı açıklanması da bekleniyor saat 15.30'da. Bu durumda da yine piyasalarda düşüş beklentisinin olduğunu söylemekte fayda var. Yine bu altında özellikle uzmanların düşüş yaşanabileceği konusunda uyarıları var. Özellikle savaş ve jeopolitik risklerin normal şartlarda altını destekleyen unsurlar olduğunu belirtiyor uzmanlar. Ancak Hürmüz Boğazı'nın kapanması ve gerilimin petrol fiyatlarını da yükseltmesi, enerji maliyetlerinin artması ve bu durumda da aslında faizlerin yüksek kalabileceği beklentisi de altın üzerinde bir baskı oluşturmuş durumda. Şu anda aslında Ocak ayında hatırlanacağı üzere biz 8 bin liraya bulduğunda buradaki hareketliliği ekranlarınıza getirmiştik ve bu seviyelere kadar çıkmıştı aslında. Şu anda da hareketliliğin olduğunu söylemekte fayda var. Ayaklı borsada, özellikle kapalı çarşıda İstanbul'da ve o dönemde de 7900 liranın üzerinde bir alış var. 8 binlerin üzerinde de bir satış fiyatı dikkat çekiyordu. Bugünse tablo tam tersine dönmüş durumda. 6200 liralara kadar aslında altının gerilediğini söyleyebiliriz. Küresel piyasalarda da yine ons altının üzerindeki satış baskısının devam ettiğini söyledi uzmanlar. Bu süreçte aslında insanların hala altını güvenli bir liman olarak kullandığını söyleyebiliriz. Ve yine bugün aslında düğün sezonunun olmasıyla da birlikte gram altının düşmesiyle kapalı çarşıya gelenler burada aslında almak için geliyorlar. Set almak için geliyorlar. Düğün hazırlıkları yapmak için geliyorlar. Ancak 15.30'daki Amerikan enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte de buradaki düşüşün devam edeceğini söylüyor uzmanlar. Şu anda tekrardan belirtecek olursak gram altının fiyatı 6200 liradan alışı var ve satışı da 6255 lira. Yine tam altın 20 bin lira, 40 bin lira düzeltelim. Yarım altında 20 bin lira, çeyrek altının da 10 bin liraları bulduğunu belirtmekte fayda var. Gümüşte de uzmanlar Ocak ayından bu yana %100 bir düşüş yaşandığını söylüyor Ahmet.
0: Yargıtay yıllık izinlere ilişkin önemli bir emsal karara imza attı. Yıllık izin kullanırken araya giren hafta tatilleri, yani pazar günleri yıllık izinden düşülemeyecek.
10: Yargıtay milyonlarca çalışanı ilgilendiren izin hakkı ile ilgili önemli bir karar aldı. İstanbul'da bir çalışan haklarını alamadığı gerekçesiyle mahkemeye başvurdu. Farklı dönemlerde çalıştığı iş yerinden ayrılan işçi, kıdem tazminatı, fazla mesai ve yıllık izin ücretlerinin ödenmesini talep etti. Ancak mahkeme, 2 yıllık çalışma süresi ve 24 gün izin kullandığı için yıllık izin ücreti talebini reddetti. Konu Yargıtay'a taşındı. Yargıtay işçiyi haklı buldu. İşçinin izinli olduğu döneme denk gelen hafta tatilleri yıllık izinden sayılamaz denildi.
11: Karar herhangi bir değişiklik getirmiyor. Karar kanundaki durumu açıklığa kavuşturuyor. Daha önceki kararlarda da herhangi bir aksi yönde düzenleme yoktu. Çünkü kanun çok açık bir şekilde çalışanların iş günü üzerinden yıllık izne hak kazanacağını belirtiyor. Dolayısıyla iş günü olmayan hafta tatilinde ayrıca eklenmesini öngörüyor.
10: Oy birliğiyle alınan bu karar artık emsal niteliğinde. Yıllık izin planlaması yapılırken, izin arasına giren pazar günleri ya da resmi tatiller yıllık izin hakkından eksiltilemeyecek. Uzmanlar sorun yaşanmaması için hem işçi hem de işverene bazı sorumlulukların düştüğünü belirtiyor.
11: Burada hani işçi açısından da işveren açısından da dikkat edilmesi gereken temel nokta yıllık izin taleplerinin yazılı olarak alınması ve talep sonucunda çoğu işverenin de atladığı nokta burası. İşçi yıllık izinden döndükten sonra kullandığına dair bir imzalı belge düzenlenmesi gerekiyor.
0: Dünya Kupası öncesinde yaşanan vize krizinin sembolü olan Somalili hakem geri döndüğü ülkesinde kahramanlar gibi karşılandı. Göç politikası nedeniyle ülkeye giden sporculara zor anlar yaşatan Amerika Birleşik Devletleri'ne ise tepki büyüyor. Bu haberle bülteni noktalıyoruz. Saat başına görüşmek üzere. Hoşçakalın.
12: Amerika Birleşik Devletleri'nin ülkeye almadığı FIFA hakemi ülkesinde coşkuyla karşılandı. Diplomatik pasaportla gittiği Miami'de terör organizasyonlarıyla olası ilişkisi nedeniyle sınırı geçemeyen Somalili hakem Omar Abdülkadir Artan, başkent Mogadişu'ya döndü. Amerika'nın ülkeye giriş izni vermemesi nedeniyle Dünya Kupası'nda görev yapamayacak hakeme Kanada ise davet yaptı. Turnuvanın diğer ev sahibi Artan'ın Kanada'daki maçlara atanması halinde ülkeye girebileceğini açıkladı. Afrika'da yılın hakemi seçilmesine rağmen Amerika Birleşik Devletleri'nin kapısından döndürülen Somalili hakemin yaşadıklarına dünya basını tepki gösterdi. Fransız gazetesi L'Équipe, Amerika Birleşik Devletleri'ne hoş geldiniz manşetini atarken Donald Trump'ın bir elinde Dünya Kupası, diğer elinde ise kuklası olarak gösterdiği FIFA Başkanı Infantino'ya yer verdi. Trump'ın yanında Somalili hakem Artan ve göçmen polisi Ice yer aldı. Dünya Kupası öncesinde gündemin bir numaralı maddesine dönüşen olaylarda tek mağdur Artan değil. Iraklı futbolcu Ayman Hüseyin 7 saatlik sorguyla Amerika Birleşik Devletleri'ne girebilirken Özbekistan ve Senegal milli takımları ise ayakkabıları çıkartılıp bomba arama köpekleriyle kontrol edildi. Turnuvanın ev sahibiyle savaş halindeki İran'ı da zorlu bir serüven bekliyor. Amerika Birleşik Devletleri'ne sadece maç günlerinde giriş izni verilen İranlı futbolcular Meksika'nın Tijuana şehrinde kamp yapıyor. İran kafilesi grupta oynayacağı 3 maç için toplam 30 saati yolda geçirecek.
13: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
14: Çocuklara bir karne hediyesi de AGESA'dan. 30 Haziran'a kadar AGESA mobil üzerinden çocuğunuz için minimum 3000 TL katkı payıyla çocuğuma BES planı başlatın, AGESA'dan 3000 TL ek katkı payı kazanın. Karne sevincini çocuğunuzun geleceğine değer katacak bir başlangıca dönüştürün. Detaylar AGESA.com.tr ve AGESA Mobil'de. AGESA.
15: Salt'ın güncel sergisi Barajdan Sızanlar, Doğu Akdeniz'den Körfez bölgesine uzanan bir coğrafyada arazi, hafıza ve arşiv arasındaki ilişkilerin izini sürüyor. Barajdan Sızanlar 23 Ağustos 2026'ya kadar Salt Beyoğlu'nda. Giriş ücretsiz. Ayrıntılı bilgi için saltonline.org.
13: NTV Radyo'nun katkılarıyla.
16: Güney Avrupa rotanızı Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla çizin. Madrid, Paris, Roma ve diğer seçili şehirlere İstanbul çıkışlı gidiş dönüş biletinizi 9-19 Haziran tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026-30 Mart 2027 tarihleri arasında 149 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.

0: %100 milli sermayeli en büyük akü üreticisi Yiğit Akü ileriye götürür.
1: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
2: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
3: Peugeot. NTV Radyo.

program. Yiğit Akü yol durumunu sunar. Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Kahraman Kazan Ankara yolunun 51-54. Kilometrelerinde ve Kırıkkale-Kırşehir yolunun 69-72. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli. Yiğit Akü yol durumunu sundu.

0: NTV Radyo.
1: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
2: Doğa takvimi. Bugün 10 Haziran 2026 Çarşamba. NTV Radyo iyi günler diler.
3: Uğur böceği, uçuç böceği, hanım böceği ya da Türkiye'dekilerde 7 siyah nokta olduğu için 7 noktalı gelin böceği. Türlü türlü adı, en az 6000 farklı türü var. Uğur böceği denmesinin nedeni yaprak bitlerini yer, böylece bitkileri kurtarır. Çiftçiler uğur böceği çoksa o yılın bereketli geçeceğini söyler. Ortalama ömrü 2-3 yıl olan bir uğur böceği ömür boyu yaklaşık 5000 yaprak biti yer. Günde 10 ila 50 adet yumurtlayabilir. 6000 farklı türü olan uğur böceğinin en yaygın türü Asya uğur böceği. Bizdekilerden en belirgin farkı üzerinde 19 siyah nokta olması. Ana yurdu Asya olduğu halde Afrika, Avrupa, Amerika'ya kadar yayılmış olan Asya uğur böceği hızla çoğaldığı için diğer bazı böcekler açısından tehlike yaratıyor. Görme yeteneğinin çok iyi olduğunu, uzaklaştırıldığı yere hızla geri döndüğünü, avcılara karşı bir kimyasal salgılayarak tadı çok kötü bir ava dönüştüğünü, böylece avlanamadığını ekleyelim.
2: Doğa takvimi.
1: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
4: Müzik arası.

Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Peugeot Rifter'la tanış. Hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın
2: güzeli. Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
4: Ülkenin iç kesimlerinde sağanaklar devam ediyor. İstanbul ve İzmir güneşli, sert esen rüzgar serinlik vermeye devam ediyor. İstanbul 28, İzmir 33, Bursa az bulutlu 31 derece. Ankara'da beklenen yağmur yer yer kuvvetli yağacak. Sıcaklık 27 derece. Antalya'da hissedilen sıcaklık yüksek 35 derece. İç kesimlerde ise yağış var. Marmara'da hava açık, Poyraz sert ve serin esmeye devam ediyor. Edirne 33, Kocaeli 29 derece. İç Anadolu'nun genelinde öğle akşam arasında gök gürültülü kuvvetli sağanak geçişi olacak. Eskişehir 27, Kayseri 26 derece. Ege'de, Denizli, Afyonkarahisar, Muğla'nın kuzeyinde de kısa süre yağış var. Manisa az bulutlu 33, Muğla 32, Aydın 35, Bodrum 31 derece. Akdeniz'de Isparta, Adana'nın ve Mersin'in kuzey ilçelerinde de sağanak yağış bekleniyor. Sahillerde hava nemli. Adana 31, Hatay 30 derece. Karadeniz'de Bolu, Karabük, Trabzon, Artvin, Rize kesiminde kuvvetli yağış sağanağı etkili. Zonguldak ve Samsun'sa parçalı bulutlu 25 derece. Doğu'da Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan'da yine şiddetli yağış ve yıldırım tehlikesi var. Malatya parçalı bulutlu 31 derece. Güneydoğu Lodos'ta çok sıcak. Diyarbakır 36, Gaziantep 34 derece.
3: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
5: Burası NTV Radyo. Saat 14.

0: Merhaba, saat 2 oldu. NTV'de Öğle Bülteni kuşağında ikinci saat dilimiyle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Suriye ve Lübnan'a düzenlediği saldırıların Türkiye için tehdit olduğunu söyledi. AK Parti grubunda konuştu Erdoğan, Doğu Akdeniz konusunda da dikkat çeken uyarılarda bulundu. Kimse macera peşinde koşmasın, cevabımız çok sert olur dedi.
1: Kıbrıs adasında bir fitne ateşinin yakılmak istendiğini görüyoruz ve gelişmeleri de çok yakından takip ediyoruz. Kimse macera peşinde koşmasın. Eğer Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kıbrıs Türk'ünün hak ve hukukuna kastedilirse bilinmesini isterim ki cevabımız çok net olur, çok da sert olur. Netanyahu ve cinayet şebekesinin Suriye ve Lübnan'a yönelik saldırıları bu iki kardeş ülkeyi olduğu kadar artık Türkiye'yi de tehdit eder bir noktaya taşınmıştır. Türkiye'nin güvenliği sadece Hatay'dan değil, Halep'ten başlar, Şam'dan başlar, Türkiye'nin güvenliği Beyrut'tan başlar. Kardeşlerimize yönelik hiçbir saldırıya göz yummayız. Türkiye'yi hedef alan güya tehditler savuruyorlar. Hiç bunu söylemenize gerek yok. Biz sizin niyetinizi, amacınızı, hedefinizi zaten çok iyi biliyoruz. Neyin peşinden koştuğunuzu çok iyi görüyoruz. Arz-ı mevut hezeyanının nihai hedefinin ne olduğunun gayet iyi farkındayız. Allah'ın izniyle buna asla müsaade etmeyeceğiz.
0: Fransa, İsrailli bakanlara yaptırım uygulamaya devam ediyor. Sumut filosu aktivistlerine uygulanan şiddetin ardından İsrailli aşırı sağcı bakan Itamar Ben-Gvir'in ülkeye girişi yasaklanmıştı. Son olarak işgal altındaki Batı Şeria'nın ilhakını destekleyen Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in de ülkeye girişi yasaklandı.
2: Fransa, Batı Şeria'daki Filistin topraklarının ilhakını savunan İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in Fransız topraklarına girişini yasakladı. Paris'in aldığı bu karara dair açıklama Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot'dan geldi. Fransız bakan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İngiliz, Kanadalı, Avustralyalı, Yeni Zelandalı ve Norveçli ortaklarımızla beraber Batı Şeria'da sömürgeciliğin ve şiddetin yoğunlaşmasından sorumlu olanlara karşı bugün yeni yaptırım kararları alıyoruz ifadelerini kullandı. İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich başta olmak üzere Filistin topraklarını gasp eden İsraillerden oluşan kurumların 4 sorumlusu ve şiddet yanlısı 21 İsraillinin Fransız topraklarına girişine yasak getirdiklerini açıkladı. Bezalel Smotrich, Batı Şeria'nın ilhakını, Gazze'nin yeniden sömürgeleştirilmesini, Filistin yönetiminin ekonomik çöküşünü ve bunun Filistin halkı üzerindeki zararlı sonuçlarını aktif olarak desteklemekte. Bu, iki devletli çözüme sıkıca bağlı uluslararası toplumun ezici çoğunluğunun kabul edemeyeceği bir politikadır, dedi. Fransız bakan açıklamasında söz konusu İsraillilerin uzun süredir ceza almadan eylemlerini sürdürdüğüne de vurgu yaptı. Fransa olarak iki devletli çözüme bağlı olduklarını yazdı. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot, ayrıca işgal altındaki topraklarda Hristiyanlara, ibadet yerlerine ve kurumlara yönelik artan şiddeti de kınadı. İsrail'in bir diğer aşırı sağcı bakanı Itamar Ben-Gvir, son olarak Sumut filosunda yer alan aktivistlere sözlü ve fiziki şiddet uygulamıştı. Fransa birkaç hafta önce Ben-Gvir'in de ülkeye girişini yasaklamıştı.
0: Pakistan ve Afganistan arasındaki gerilim haftalar süren sessizliğin ardından bir kez daha tırmandı. Pakistan ordusu Afganistan'da 3 bölgeye hava saldırısı düzenledi. Çok sayıda kişi öldü. Taliban yönetimi çoğu çocuk 13 kişinin öldüğü saldırılarda en az 14 kişinin de yaralandığını duyurdu. Pakistan Enformasyon Bakanı ise Kost eyaletindeki saldırıların Tehrik-i Taliban örgütünün Pakistan'da son dönemde gerçekleştirdiği terör eylemlerine karşılık olarak yapıldığını söyledi. 26 militanın etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Yılın ilk 3 ayında Afganistan ve Pakistan arasındaki çatışmalarda 372 Afgan sivil ölmüş, 400'e yakını da yaralanmıştı. İslamabad yönetimi Taliban'ı Pakistan'daki ayrılıkçı terör örgütlerine destek olmakla suçluyor. Afgan yetkililer ise iddiaları reddediyor. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınava 3 gün kaldı. Cuma günü ise okullar tatil. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıklamalarına bakalım.
3: Biz sınav takvimini ilan ettiğimizde Türkiye'nin Dünya Kupası'na katılıp katılmayacağı belli değildi. Maç programı belli değildi. Biz de çocuklarımız ailelerle beraber gönül rahatlığıyla o heyecanı yaşasınlar diye bir gün önce aldık sınavı. Yani pazar günü olacak olan sınav cumartesi günü olacak. Bir önceki günü hazırlıkların yapılabilmesi için, eğitim öğretimin devam ettiği cuma günü için bir gün idari izin verdik. Biz de sınavı yapılacağı okullarda hazırlıklarımızı yapacağız.
0: Üniversite sınavına giriş belgeleri yayımlandı. Adaylar sınava giriş belgelerini ÖSYM'nin internet sitesinden alabilecek. Yükseköğretim Kurumları sınavı 20-21 Haziran tarihlerinde düzenlenecek. ÖSYM, adayların sınava girecekleri yer bilgilerinin yer aldığı sınava giriş belgelerine erişimi açtı. Aday işlemleri sisteminden TC kimlik numarası ve şifreyle belgelere erişiliyor. 3 oturumdan oluşan sınavın ilk oturumu olan temel yeterlilik testi 20 Haziran Cumartesi günü yapılacak. Alan yeterlilik testi ve yabancı dil testi oturumları ise 21 Haziran Pazar günü yapılacak. İstanbul Güngören'de bıçaklanarak öldürülen 16 yaşındaki Atlas Çağlayan cinayetine ilişkin davanın görülmesine başlandı. Çocuklarını benzer cinayetlerde kaybedenlerin yakınları, Atlas'ın arkadaşları, sevenleri ve sivil toplum kuruluşlarından birçok kişi adalet çağrısıyla duruşmayı takip etti. Savcı 15 yaşındaki katil zanlısına 21 yıl hapis cezası istedi.
4: Atlas'ın sesi olmaya geldi.
2: 16 yaşındaki Atlas Çağlayan'ı öldüren zanlı ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada savcı mütalasını açıkladı. Çocuğa karşı kasten öldürme, silahla tehdit ve ruhsatsız silah bulundurma suçlamasıyla katil zanlısı E.Ç.'nin 21 yıl 7 ay 15 gün hapisle cezalandırılmasını istedi.
5: İnşallah adalet yerini bulacak. Hem Ahmet için, hem Atlas için, hem diğer kardeşlerimiz, çocuklarımız için.
6: Sonuna kadar adalet arayışına devam edeceğiz. Sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz.
2: Tek istedikleri adaletti. Bu çağrıyla yüzlerce kişi bir araya geldi. 16 yaşında bıçaklanarak hayattan koparılan Atlas Çağlayan'ın ailesine destek verdiler.
6: Tüm halkımızdan da destek istiyoruz. Adaletin yeri bulması için burada toplandık.
7: Gözün bittiği yer. Canımız yandı. Canımız yanıyor.
2: Atlas Çağlayan'ın yaşamını yitirdiği cinayete ilişkin davanın görülmesine Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Basın mensuplarına ve izleyiciye kapalı olarak yapılan duruşmada Atlas'ın ailesiyle 18 yaşından küçük olan sanık ilk kez yüz yüze geldi.
8: Sadece Atlas'ın davası değil bu. Bütün çocuklarımızın davası. Bütün çocuklarımızı korumak istiyoruz biz artık. Emsal kararı istiyoruz. Hiçbir indirimin uygulanmasını istemiyoruz.
4: Atlas'ın sesi olmaya geldi.
2: Adliye önünde bir araya gelenler arasında Yasemin Minguzi gibi benzer cinayetlerde çocuklarını kaybedenler de vardı.
9: Baran'ın annesiyim ben. Atlas Çağlayan'a destek için geldim. Benim oğlumu da vurdular silahla, tek kurşunla gasp ettiler, öldürdüler. Benim gibi mağdur aileler, anneler, babalara sesleniyorum. Sessiz kalmayın. Bana da 1 milyon teklif ettiler. Ama yılmadım, ayaktayım, dimdik ayaktayım, sonuna kadar savaşacağım.
2: 14 Ocak'ta yaşanan olayda Atlas Çağlayan arkadaşlarıyla gittiği kafede önce sözlü saldırıya uğramış, dışarı çıktığında da göğsünden aldığı 2 bıçak darbesiyle hayatını kaybetmişti. 15 yaşındaki zanlı E.Ç.'nin cep telefonunda yapılan incelemede silahlarla

0: 20 Şubat'ta ayrılmıştı. Şen 1 Haziran günü kadının yolunu kesti. 43 yaşındaki kadının üzerine kezzap attı. Annesini korumaya çalışan küçük kız ve saldırgan da arbede sırasında yaralandı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri harekete geçti. Hastaneye kaldırılan 43 yaşındaki Ayfer Karakayışlı müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 13 yaşındaki kızının tedavisi sürüyor. Sağlık durumu ağır. Saldırgan da hala tedavi altında.
1: Eskişehir'de kaldığı sığınma evinden 2 ay önce ayrılan Eylül Başboğa o tarihten bu yana kayıp. Ailesinin en son 12 Nisan'da irtibat kurabildiği 30 yaşındaki kadın için arama çalışmaları sürüyor.
0: Sokaklara fotoğraflı ilanlarını yapıştırıyorlar. Genç kadından bir haber almaya çalışıyorlar. 2 aydır kayıp olan Eylül'e dair şimdiye kadar bulunan tek iz bu güvenlik kamerası görüntüleri.
2: Telefonu kapandı, haber alamıyorum kızımdan 12 Nisan'dan beri.
3: Hayati anlamda kendisinden endişe ediyor musunuz?
2: Çok endişe ediyorum. Afiş asıyoruz, yani her yere gidiyoruz.
0: Annesi ve kardeşleriyle birlikte İzmir'de yaşayan Eylül Başboğa, geçen yıl Haziran ayında Mardin'deki babasının yanına gitmişti. 5 gün kaldığı babasıyla anlaşamayınca Mardin'den ayrıldı. Eskişehir'deki bir kadın sığınma evine yerleşti. Aylarca kadın sığınma evinde kalan Başboğa, bu süreçte annesi Hediye Kandemir'le telefonla iletişimi sürdürdü. Ancak 12 Nisan'dan sonra telefonu kapandı. 30 yaşındaki kadınla bir daha irtibat kurabilen olmadı.
2: Eskişehir'e geldim, otogara indim ben. Otogarda yazıhanelerde hep kızımın resmini gösterdim, numaralarımızı verdim. Oradaki karakola da, otogar karakoluna da gittik abisiyle.
0: Annesinin ihbarı üzerine Eylül Başboğa için başlatılan arama çalışmaları sürüyor. Eylül'ün en son 3 gün önce Eskişehir'deki Delikli Taş Mahallesi'nde bir sokaktan geçerken güvenlik kamerasında görüntüsü tespit edildi.
1: İstanbul'da artan taksi şikayetleri üzerine sarı hat uygulaması devreye sokuldu. Yolcular karşılaştıkları sorunları artık WhatsApp üzerinden yetkililere iletebilecek.
4: Sarı hat bu zamana kadar geç kalmış bir hat. Hat kesilmesin, yani devamlılığını biz dileriz.
5: Fazla ücret isteyen taksiciden kısa mesafe yolcu almayan taksiciye kadar bütün şikayetler için yeni bir hat daha açıldı. Adı sarı hat.
6: Hatlar kesilmesin abi, kesinlikle.
5: Amerikalı bir fenomenden kısa mesafe yolculuk için 7300 lira alan taksici tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Yaşanan son olay üzerine taksiciler esnaf odası harekete geçti, sarı hattı kurdu.
7: Tatsız olaylar, istenmeyen vakalar derken artık sarı hat kuruldu. Müşteriler bir olumsuzluk olduğunda bu hat üzerinden taksi şoförü hakkında şikayetini bildirebilecek. WhatsApp üzerinden çalışan bir hat bu. Tabii bu yeni uygulamanın hizmete alınmasına en çok sevinenlerse taksiciler oldu.
4: Yani arka koltuğa sırtını yaslayamayan müşteriler var. Tedirgin bir halde seyahat eden müşteriler var.
7: Bu itibarı düzeltmek de yine taksicilere düşüyor değil mi?
4: Tabii ki ben şimdi ben müşteriyi aldığım zaman ben ekmek aldım diye düşünüyorum.
5: Taksilerin arka kapılarına QR kodlar konulacak ve yolcu telefonuyla bu kodu okutarak sarı hatta hızlı bir şekilde ulaşabilecek.
4: Sonuç itibariyle her meslekte bir çürük elma çıktığı gibi bizim mesleğimizde de var.
6: Denetlemeler güzel olursa en azından içimizdeki çürük elmalar biraz seçilmiş olur.
5: Müşteriler sarı hattan kayıp eşya bildiriminde de bulunabilecek.
6: Müşteriye bu sarı hat güven verecek. Yani odanın yapmış olduğu çok güzel bir uygulamadır bu.
1: Yaz meyveleri tezgahlarda yerini aldı. Bu sene meyvelerde yaşanan bolluk fiyatlara da yansıdı. Geçen sene kilosu 1000 liralara kadar çıkan kiraz bu sene 150 liradan satılıyor.
0: Erik, kiraz, şeftali ve karpuz. Renk renk, çeşit çeşit meyveler tezgahlarda yerini aldı. Bu yıl yaz meyvelerinde bolluk yaşanıyor.
8: Ama kiraz alıp gideceğiz sadece. Kirazı çok özledik.
9: Yapar da iyi şu an.
10: Kimse yemedi kiraz. Daha doğrusu hiç yemeyen oldu.
8: Sene bol bol kiraz yenir misin?
10: Sene gayet yerler, evet, ucuz. 120, 150, yani 100 liraya kadar kiraz düşer.
0: Kiraz bu sene yüzleri güldürdü. Kilosu geçen yıl neredeyse 1000 liraya dayanmıştı. Şimdi ise 150 lira. İstanbul Sarıyer'deki bu pazarda şeftalinin kilosu 80 ila 100 lira arasında değişirken eriğin kilosu 150 liradan başlıyor.
11: Geçen sene kirazımız yüksek olduğu için insanlar
9: yani korkarak kiraza yaklaşıyordu. Geçen sene kiraz dediğimiz şu kirazlar

0: 1 lira yani 1 milyardı ya da 800 bin milyar arasıydı. Bu sene 150 lira görüyorsunuz işte. Bu sene en iyi yerimiz 200 lira. Yani 200 lira bence büyük bir para değil artık.
1: Geçen sene erik ne kadardı?
0: Geçen sene erik 300, 350, 400. Ben yaklaşık 20-25 senedir pazar sektöründeyim. Hiçbir sene geçen sene gibi kötü geçmedi.
2: Geçen sene ben kiraz da hiç yiyemedim. Bugün ben de dedim alayım dedim. Böyle biraz kiraz ucuz.
1: Yaz meyvelerinde bir düşüş gözlemlediniz mi fiyatlarda geçen seneye göre?
3: 1-2 hafta sonra daha iyi olur gibi sanki.
4: Dün gece ABD-İran hattında karşılıklı saldırılar yaşanmıştı. Bunun üzerine ABD Başkanı Trump'tan İran'la ilgili yeni açıklamalar var. Trump, Truth paylaşımında İran'ın ordusu tam anlamıyla bir kaos içinde. Donanma ve hava kuvvetlerinin büyük bölümü yok edildi. Tamamen yenilgiye uğratıldılar. İran lafta kalır, icraatta bulunmaz. Orta Doğu'nun kabadayısı öldü. Kendileri için harika olacak bir anlaşmayı müzakere etmek için çok fazla zaman harcadılar. Şimdi bunun bedelini ödeyecekler dedi. Bu Trump'ın Truth Social sosyal medya platformundan yaptığı açıklama. Dün yaşanan karşılıklı saldırılar sonrası da anlamlı bir paylaşım olarak da yorumlanabilir. Diyor ki İran ordusu tam anlamıyla bir kaos içinde, donanma ve hava kuvvetlerinin büyük bölümü yok edildi. Tamamen yenilgiye uğratıldılar. Bu Trump'ın İran ordusu için kurduğu cümleler. İran lafta kalır, icraatta bulunmaz. Orta Doğu'nun kabadayısı öldü. Kendileri için harika olacak bir anlaşmayı müzakere etmek için çok fazla zaman harcadılar. Şimdi bunun bedelini ödeyecekler demiş ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya paylaşımında. Bülteni noktalıyoruz. Saat başında görüşmek üzere. Hoşçakalın.
5: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
6: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar TVBu.com.tr'de.
5: NTV Radyo.
7: Hedefe ulaştınız.
8: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
9: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
10: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
9: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
11: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
12: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
13: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
14: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
15: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
16: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
17: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
18: Herkes Allianz Besli olabilir ama her bes Allianz Bes olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
19: Bes, bes, bes, Allianz'dır, bes, bes, bes, Allianz.
7: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
19: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
20: Doğa takvimi. Bugün 10 Haziran 2026 Çarşamba. NTV Radyo iyi günler diler.
21: Uğur böceği, uçuç böceği, hanım böceği ya da Türkiye'dekilerde 7 siyah nokta olduğu için 7 noktalı gelin böceği. Türlü türlü adı, en az 6000 farklı türü var. Uğur böceği denmesinin nedeni yaprak bitlerini yer, böylece bitkileri kurtarır. Çiftçiler uğur böceği çoksa o yılın bereketli geçeceğini söyler. Ortalama ömrü 2-3 yıl olan bir uğur böceği ömür boyu yaklaşık 5000 yaprak biti yer. Günde 10 ila 50 adet yumurtlayabilir. 6000 farklı türü olan uğur böceğinin en yaygın türü Asya uğur böceği. Bizdekilerden en belirgin farkı üzerinde 19 siyah nokta olması. Ana yurdu Asya olduğu halde Afrika, Avrupa, Amerika'ya kadar yayılmış olan Asya uğur böceği hızla çoğaldığı için diğer bazı böcekler açısından tehlike yaratıyor. Görme yeteneğinin çok iyi olduğunu, uzaklaştırıldığı yere hızla geri döndüğünü, avcılara karşı bir kimyasal salgılayarak tadı çok kötü bir ava dönüştüğünü, böylece avlanamadığını ekleyelim.
20: Doğa takvimi.
22: NTV Radyo. Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
23: Bugün Bolu, Ankara, Kayseri, Sivas, Gümüşhane, Rize, Erzurum, Kars boyunca geniş alanda aniden kuvvetli bir şekilde gelecek sağanaklara karşı tedbirli olunmalı. Dere taşkınları ve sel oluşabilir.
22: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
24: İşten güçten. Profesör Cem Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair her şey.
25: Merhaba sevgili NTV Radyo dinleyenleri. Bir kadın sigortalı dinleyenimiz bize emeklilik sorusu soruyor. 1969 doğumlu kendisi, sigorta başlangıç tarihi ise Temmuz 1988. 3600 günden ne zaman emekli olurum diye sormuş. Belli ki dinleyenimizin 3600 gün ya da buna yakın bir toplamda prim günü bulunmakta. 3600 günden ne zaman emekli olurum diye sorduğuna göre şu şekilde yaş haddinden emekli olmak konusunu anlatmamız gerekiyor. Yaş haddinden emekli olabilmek için 15 yıl sigortalılık süresi, 3600 gün prim ödeme ve 60 yaş koşullarına tabi. 3600 gün prim ödemesi var ise dinleyenimizin 2029 yılında 60 yaşını dolduracağı tarihte emekli olabilecek. Bir başka dinleyenimiz yine aslında emeklilik değil ama hizmet süreleriyle ilgili bir soru sormuş. Bir erkek sigortalı, 1995 ve 98 yılları arasında markette çalıştım. Sigortam yapılmadı ve düzenli bir maaş ödemesi de olmadı diye eklemiş. Şimdi biz bunu nasıl çözebiliriz diye soruyor. Aslında keşke bunlar o zaman içerisinde fark edilip de çözülebilseydi. Nitekim dinleyenimizin işinden ayrıldığı tarihten itibaren 5 yıllık zaman aşımı süresi içinde hizmet tespiti davası açması gerekirdi. Açmadığı için bu hakkı bir defa zaman aşımına uğramış. Bugün sosyal güvenlik açısından maalesef yapacağı bir iş ve işlem bulunmuyor. Ayrıca ücretlerim de eksik ödendi ya da ödenmedi diyor. Ayrıca ödenmeyen ücretler için de dava açması şu an için mümkün değil. Çünkü yine İş kanunumuzun 38. maddesine göre işçi alacaklarında zaman aşımı süresi 5 yıl. Dolayısıyla bu durum muacel hale geldiği tarihten itibaren 5 yıl içinde talep edilmeyen işçi alacakları da zaman aşımına uğramaktadır.
24: Profesör Doktor Cem Kılıç'a sormak istediklerinizi ntvradio@ntv.com.tr adresine gönderebilirsiniz. İşten Güçten. Profesör Cem Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair her şey.

0: Spor haberlerini sunar.
1: A milli takım Dünya Kupası için son hazırlıklarını yapıyor. Arizona'daki kampta antrenmanlara devam eden Ay Yıldızlılar'da sakatlığını atlatan Kenan Yıldız takımdan ayrı çalıştı.
2: A milli takım Dünya Kupası için geri sayımda. Ay Yıldızlılar pazar günü Avustralya ile oynayacağı ilk maçın hazırlıklarını Arizona'daki kampında sürdürdü. Mesa şehrindeki tesislerde yapılan çalışmada sakatlıktan dönen Kenan Yıldız bireysel antrenman yaptı. İdmanı takip eden Federasyon Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu ilk hedefin grup liderliği olduğunu söyledi ve hava sıcaklığını değerlendirdi.
3: Galibiyetle başlayıp gruptan lider çıkmanın ne kadar avantajlı olduğunu hepimiz biliyoruz. Sıcakım nem yok. Bu işte güneş de battı, hava da güzel esiyor. Terlemeden sonuç alamıyoruz.
2: Milli takım ilk maçını oynayacağı Kanada'ya yarın gece gidecek. 3 saatlik uçak seyahatiyle Vancouver'a ulaşacak Ay Yıldızlılar son provalarını Kanada'da yapacak. D grubundaki Türkiye-Avustralya maçı pazar sabahı saat 7'de başlayacak.
1: Dünya Kupası öncesinde yaşanan vize krizinin sembolü olan Somalili hakem geri döndüğü ülkesinde kahramanlar gibi karşılandı. Göç politikası nedeniyle ülkeye giden sporculara zor anlar yaşatan Amerika Birleşik Devletleri'ne ise tepki büyüyor.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nin ülkeye almadığı FIFA hakemi ülkesinde coşkuyla karşılandı. Diplomatik pasaportla gittiği Miami'de terör organizasyonlarıyla olası ilişkisi nedeniyle sınırı geçemeyen Somalili hakem Omar Abdülkadir Artan, başkent Mogadişu'ya döndü. Amerika'nın ülkeye giriş izni vermemesi nedeniyle Dünya Kupası'nda görev yapamayacak hakeme Kanada ise davet yaptı. Turnuvanın diğer ev sahibi Arta'nın Kanada'daki maçlara atanması halinde ülkeye girebileceğini açıkladı. Afrika'da yılın hakemi seçilmesine rağmen Amerika Birleşik Devletleri'nin kapısından döndürülen Somalili hakemin yaşadıklarına dünya basını tepki gösterdi. Fransız gazetesi L'Équipe, Amerika Birleşik Devletleri'ne hoş geldiniz manşetini atarken Donald Trump'ın bir elinde Dünya Kupası, diğer elinde ise kuklası olarak gösterdiği FIFA Başkanı Infantino'ya yer verdi. Trump'ın yanında Somalili hakem Artan ve göçmen polisi Ice yer aldı. Dünya Kupası öncesinde gündemin bir numaralı maddesine dönüşen olaylarda tek mağdur Artan değil. Iraklı futbolcu Ayman Hüseyin 7 saatlik sorguyla Amerika Birleşik Devletleri'ne girebilirken Özbekistan ve Senegal milli takımları ise ayakkabıları çıkartılıp bomba arama köpekleriyle kontrol edildi. Turnuvanın ev sahibiyle savaş halindeki İran'ı da zorlu bir serüven bekliyor. Amerika Birleşik Devletleri'ne sadece maç günlerinde giriş izni verilen İranlı futbolcular Meksika'nın Tijuana şehrinde kamp yapıyor. İran kafilesi grupta oynayacağı 3 maç için toplam 30 saati yolda geçirecek.
1: Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım yönetimi ilk transferini gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Sarı lacivertliler Vedat Muriç ve kulübüyle her konuda anlaşmaya vardı. Fenerbahçe 32 yaşındaki santrforun transferi için Mallorca'ya 15 milyon euro bonservis ödeyecek. İspanyol ekibi bu bedeli 3 taksit halinde alacak. Vedat Muriç kısa süre içerisinde İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atacak. 5 yıldır Mallorca forması giyen Muriç bu sezon La Liga'da 37 maçta 23 gollük performans sergilemiş ancak takımının ligden düşmesine engel olamamıştı. Fenerbahçe Muriç dışında en az bir santrfor daha transfer etmeyi planlıyor. Real Madrid'de teknik direktör Alvaro Arbeloa ile yollar ayrıldı. Başkanlığa yeniden seçilen Florentino Perez takımın başına Jose Mourinho'yu getirecek. Arbeloa, Real Madrid'le tüm kulvarlarda çıktığı 28 maçta 18 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı. Başkanlığa yeniden seçilen Perez, Jose Mourinho ile çalışacağını açıklamıştı. Portekizli çalıştırıcı, Eflatun Beyazlılar'da görev aldığı 2010-2013 yılları arasında bir La Liga, bir İspanya Kral Kupası ve bir İspanya Süper Kupası kazandı. Basketbol Süper Ligi'nde son finalist bugün belli olacak. Beşiktaş Gain Bahçeşehir Koleji'ni ağırlayacak. Akatlardaki mücadele saat 20'de başlayacak. 2-2'lik eşitlik bulunan seride kazanan taraf finale yükselecek. Bu akşam final biletini alacak takım şampiyonluk için Fenerbahçe Beko ile karşılaşacak.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV Radyo. Reklam.
1: Salt'ın güncel sergisi Barajdan Sızanlar, Doğu Akdeniz'den Körfez bölgesine uzanan bir coğrafyada arazi, hafıza ve arşiv arasındaki ilişkilerin izini sürüyor. Barajdan Sızanlar, 23 Ağustos 2026'ya kadar Salt Beyoğlu'nda. Giriş ücretsiz. Ayrıntılı bilgi için saltonline.org.
0: NTV Radyo'nun katkılarıyla.
2: Kale Kilit.

0: ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
1: ETS yaz fırsatları başladı. Gel, yeni hazır kaçmasın yaz. Tatili... Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: NTV Radyo.

0: Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
1: Sevgili dinleyiciler, bir söyleşide programda kullandığım yanlış sözcükleri nereden bulduğum soruldu. Ben de ana kaynağımın televizyon olduğunu söyledim. Evet, yazık ki milyonları etkileyen bu teknolojik buluş, ülkemizde eğitim konusunda pek çok yanlışı barındırıyor. Bugün bir süredir izlediğim spor programlarındaki Türkçe hoşluklarını paylaşacağız. İlki, bravo Türkçeyi ne kadar özenle kullanıyor dediğim bir yorumcudan geldi üstelik. Bu konular çok muğlak dedi, L sesini kalın kullanarak. Açık ve net olmayan, karışık, çapraşık demek muğlak. Ve yumuşak G nedeniyle U uzuyor, hemen ardından gelen L sesi de ince söyleniyor. Muğlak. Sonra bir başka yorumcumuz, hakemi aldatmak için kendini sık sık yere bırakıveren bir oyuncudan söz ederken, o bu konuda çok sabıkalı diyiverdi. Sabıkalı, daha önce suç işlemiş ve mahkeme kararıyla cezalandırılmış olan, sabıkası bulunan kimse. Ama sabıkalı değil, sabıkalı. Neyse ki hakem değil, hakem dedi. Sabıkası olduğu için iş bulması daha da güç olacak. Bir kimsenin sabıka durumunu gösteren yazı da sabıka kaydı. Eski ünlü bir futbolcumuz önemli bir kanalda kendinden emin hararetle ders veriyor. Ne yani, onun imtiyazı mı var? Haklı da, imtiyazın sonuna ünlüyle başlayan ek geldiğinde A uzuyor ve imtiyazı oluyor, onu önemsemiyor. Aslında başkalarına tanınmayan özel kişisel hak ve ayrıcalık, yani imtiyaz, kimseye tanınmaz. Anayasamız ne diyor? Hiçbir kişiye, aileye imtiyaz tanınamaz. En sevimli hatayı yine şimdilerde yorumcu olan eski bir futbolcumuz yaptı. Şimdi hatırlamadığım bir konuda tartışma başlamıştı. Konuk adedi de fazlaca, tartışma uzadıkça uzadı. Sayın yorumcumuz hafif sesini de yükselterek tartışmayı kesti. Gelelim saadete. Evet, sözcük paralamaya bayılıyoruz. Gelelim asıl konuya dese ne olacak sanki? Sözcüğün aslını bilmeden nasıl kullanırlar anlamak çok zor. Sözcük sadet. Ünlülerin hepsi kısa. Sadede gelmek de konuyla ilgisiz sözleri bırakarak asıl konuya dönmek. Umarız asıl konudan hiç uzaklaşmazsınız.
0: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da. NTV Ekonomi Finans Kafe başlıyor.
2: Finans Kafe'ye hoş geldiniz. 10 Haziran Çarşamba günündeyiz. Piyasalarla başlayacağız bugün. Çünkü son derece önemli son dakikalar var. Öncelikle onları aktaralım. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'tan İran'la ilgili yeni açıklamalar var. Trump, Truth paylaşımında, sosyal medya paylaşımında, İran'ın ordusu tam anlamıyla bir kaos içinde, donanma ve hava kuvvetlerinin büyük bölümü yok edildi, tamamen yenilgiye uğratıldılar. İran lafta kalır, icraatta bulunmaz. Orta Doğu'nun kaba dayısı öldü. Kendileri için harika olacak bir anlaşmayı müzakere etmek için çok fazla zaman harcadılar. Şimdi bunun bedelini ödeyecekler dedi. Böyle bir paylaşım yaptı. Ve Fox News'a da konuştu. Trump ve İran'ın enerji santralleri ve köprülerine yönelik yeni saldırı emri vermeye yakın olduğunu söyledi. Tahran'ın anlaşma yapması çok uzun sürdü. Yeni saldırı emri vermeye yakınım dedi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı. Evet, gelen son dakikalar böyle. Belli ki bu cepheden haber akışı devam edecek. Buna karşılık bir aksiyon alacak mı Amerika Birleşik Devletleri? İran buna nasıl karşılık verecek? Tüm bunlar elbette önemli ve biz de takip etmeyi sürdüreceğiz. Bu haber akışının piyasalara da yansıması var. Amerika ve İran arasında gerçekleşen zaten son saldırılar bir satışa neden olmuştu. Şimdi bu son dakikalardan sonra hemen rakamlara bakalım. Dolar endeksi zaten 100 seviyesine çok yakın. Yani dolar küresel olarak gücünü koruyor. BIST 100 endeksi 13.644 puanda. Düne göre değer kaybı var. Dolar 46 lira 13 kuruşta. Euro 53 lira 29 kuruşta. Ve petrole hemen bakalım. 89 dolara kadar düşen ve 90 doların altını gören, daha sonra 90'ın üzerine çıkan Brent petrol şimdi 92 doların üzerinde. Düne göre %1,1'lik bir artış var. Bu ciddi bir sıçrama gibi gözükmüyor ama gördüğü en düşük seviyeye göre de, yani 89 dolara göre de 3 dolar artmış durumda. İçeride gözler yarınki faiz kararında olacak. O faiz kararı da elbette şu ortamda çok önemli. Söylediğimiz gibi kurlarda bir değişim görmesek de borsada dışa bağlı satışlar devam ediyor. Altının onsu 4.162 dolara kadar geriledi. Burada da yine Amerika ve İran arasındaki gerilim etkili. Gram altında bu düşüşle birlikte 6.200 liranın altına geldi. Çeyrek altında 10.134 liradan fiyatlanıyor içinde bulunduğumuz dakikalarda. Yurt içinde gözler Merkez Bankası faiz kararına çevrildi dedik. Beklentilere bir bakalım. Ağırlıklı beklenti faizlerin değişmeyeceği yönünde. Artış bekleyenler de var. Öte yandan yabancı kuruluşlar da toplantıya ilişkin tahminlerini duyurdu.
3: Piyasaların gözü faiz kararında. Merkez Bankası yılın 4. faiz kararını açıklamaya hazırlanıyor. Banka Nisan ayında gerçekleştirilen son toplantıda faiz indirim sürecine ara vererek politika faizini %37 düzeyinde sabit tutma kararı almıştı. Metinde enerji fiyatlarındaki yüksek seyir ve enflasyondaki oynaklığa işaret edilmişti. Piyasa beklentisi bu toplantıda da faiz değişikliği olmayacağı yönünde. Anadolu Ajansı finans anketine katılan 20 ekonomistin 17'si faizin sabit kalmasını bekliyor. 3 ekonomist de 3 puanlık faiz artışı öngörüyor.
4: Merkez Bankası'nın aslında temel motivasyonu faizi indirmek ama mevcut koşullar hem küresel ve bölgesel düzeyde hem de içerideki durum ister istemez Merkez Bankası'nın faiz indirimini zorlaştırıyor. Merkez Bankası'nın faiz artırması gerekmez mi dediğimizde de orada da tekrar bu üretimin sürdürülebilirliği ve nakit akışı ile ilgili sıkıntılar karşımıza çıkıyor.
3: Yabancı kuruluşlar da faiz kararı öncesi değerlendirmelerini yayınladı. Morgan Stanley, Citigroup, ING, Goldman Sachs ve Bank of America faizlerin bu ay değişmeyeceğini öngördü. JP Morgan ve BBVA ise politika faizinin %40'a çıkmasını bekliyor.
2: Finans Kafe'de bugün sofraların iki önemli besini, et ve sütü konuşacağız. Her iki üründe zaman zaman fiyat tartışmalarının odağında yer alıyor. Tüketiciler için fiyatlar yüksek, üretici ise para kazanmadığını söylüyor. Bu kez üreticiye nedenleri ve çözüm önerilerini soracağız. Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği, yani TÜSEDAD'ın Yönetim Kurulu Başkanı Müslüm Doğru stüdyo konuğumuz. Hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk stüdyomuza. Çok teşekkür ederim.
2: Zaman zaman sizinle fiyatları konuşuruz, bağlantı yaparız. Genelde Adana'da oluyorsunuz ama ilk kez buraya geldiniz. Hoş geldiniz diyorum.
5: Sağ olun. Ben davetiniz şimdi, için çok teşekkür ediyorum.
2: Biz teşekkür ederiz. Şimdi az önce ben savaşla ilgili son dakika haberlerini de aktardım. Siz de dinlediniz. Yani bir ateşkes bekleniyor derken tekrar kızışıyor ortalık, bu savaş bitmiyor, bir anlaşmaya bir türlü varılamıyor derken bizim açımızdan baktığımızda maliyet demek, maliyetlerin artması demek. Savaşın başladığından bu yana sizin sektörünüze nasıl bir yansıması oldu? Yani benim aklıma örneğin yem fiyatları geliyor, onlardaki artış olabilir ya da başka hangi kalemlerde artış oldu?
5: Öğren Hanım, tabii ki küresel bütün dünyayı etkileyen bir savaş içindeyiz şu anda. Bizleri de elbette etkiledi. Başta akaryakıt fiyatlarını olmak üzere ve nakliye fiyatlarını etkiledi bu da. Nakliye fiyatları yaklaşık %50 arttı. Yem fiyatlarını bu çok etkiledi. Ve savaş başladığı zaman da öyle bir zamana denk gelmişti ki aslında yem ham maddeleri, yem ürünlerinin fiyatı soya da olmak üzere biraz yavaş yavaş düşmeye başlamıştı. Yani biraz şöyle hayvancılık sektörü olarak biraz önümüzde acaba bununla bu fiyatlar biraz düşer mi diye bir ışık bekliyorduk açıkçası. Ama bu savaş bir patladı. Zaten hayvancılıkta ve bizim tarla ziraatında, bahçe ziraatında da en büyük sıkıntılarımızdan biri öngörülü olamamak, belirsizlik, ileriyi görememek. Zaten onu yaşıyordu üretici. Şimdi bir de savaş çıktı. Tamam, elle gelen düğün bayramdır denir. Bizim Adana'da öyle denir. Tamam, bütün dünyanın başına bu geldi ama bizde zaten başımızda birçok sorun vardı. Üzerine bir de bu savaş gelince hakikaten şu anda önümüzdeki bırakın ışığı görmeye, her taraf karanlık geliyor bize diyebiliriz açıkçası.
2: Peki. Evet, nakliye fiyatları arttı, yem fiyatları arttı, gübreyi bir ara çok konuştuk. Hakikaten sizin maliyet kalemlerinizde önemli artışlar yarattı bu savaş. Şimdi biraz sütten başlayalım. Çünkü yaklaşık bir ay önce çiğ süt tavsiye fiyatı açıklandı. Orada litre başına 24 lira 30 kuruş oldu ama siz bir açıklama yaptınız. Bu bizim maliyetimizi bile karşılamıyor dediniz. Evet. Şimdi oradan başlayalım. Çünkü yeni fiyat Temmuz'da açıklanacak.
5: Şimdi ben dedim, aslında keşke bir süt üreticisi, temsilcisi olarak her yerde sütün maliyetini, sütün fiyatını konuşmak zorunda kalmasaydık. Ama maalesef biz de bu konuşmak zorundayız. Keşke üreticinin verimsizliğini ve sütteki kaliteyi, hayvancılıktaki dijitalleşmeyi, bu tür şeyleri konuşabilsek ama maalesef maliyet ve fiyat altında kaldık ve bunu konuşmak zorundayız. Evet, Ulusal Süt Konseyimiz var bizim ve Türkiye'de maliyeti açıklamaya yetkili tek yer aslında. Ulusal Süt Konseyi'nin açıkladığı maliyete göre de Ulusal Süt Konseyi bir fiyat belirliyor. Ama Ulusal Süt Konseyi'nin yapısında maalesef kurulduğu günden bu yana sanayici kesimini temsil eden bir başkanımız var. Ve yine 3 tane de üretici temsilcisi arkadaşımız var orada ama esas orada her şeyi belirleyen Maliye Bakanlığı. Ve bu sefer de yine öyle oldu bize göre. Evet, Türkiye bir enflasyonla mücadele ediyor. Evet, sektörün ve tüm sektörler bu enflasyonla birlikte mücadele etmesi lazım. Ancak süt fiyatlarının üstünde yapılan baskıdan dolayı ileriye biz göremiyoruz. Ve Türkiye'de 2010 yılından zaten başlayan ithalat politikası da bugüne kadar aynı şekilde devam ediyor. Süt zaten süt fiyatı baskılandığında da hayvan sayımız azalıyor, süt üretimimiz düşüyor ve üreticimiz üretimden çıkıyor. Evet, Türkiye'de şu an için bir süt açığımız yok ama et açığımız var. Bunu ithalatla kapatmaya çalışıyoruz. 2010 yılından beri bu şekilde böyle. Aslında şu anda süt arzımız yetiyor gibi görünüyor ama aslında hane halkının ekonomik durumunun, yani aile bütçesinin çok iyi olmamasından dolayı süt ve süt ürünlerine talep gösteremiyor halkımız. Dolayısıyla arz şu an yeterli derecede görünüyor ama ekonomimiz düzeldikçe bu arz, zaten nüfusumuz da artıyor, bu arz yetmeyecek. O zaman sıkıntıya gireceğiz. Bunu düşünerek süt fiyatlarındaki baskılanmayı kaldırmamız lazım.
2: Aslında birbiriyle çok ilişkili, yani sütle et, kırmızı et fiyatı da, çünkü yani sütte bu şekilde zarar edilince hayvanlar kesime gidiyor, süt hayvanları, öyle değil mi? Bu da etteki arz talep dengesini değiştiriyor.
5: Tabii, yani hayvanların kesime gitmesi şu şekilde üreticinin borcu var. Ne yapacak? Malına ancak hükmedebilir. Ondan sonra da hayvanını kesime gönderiyor. O kesimden gelen parayla borcunu ödüyor. Veya geriye kalan ineklerinin, buzağlarının, düvelerinin beslenmesini sağlıyor. Yani bazen hayvanlar kesime gidiyor. Kesime gittikten sonra da üretici bu parayı har vurup harman savuruyor gibi düşünülebiliyor. Asla öyle değil. Üreticinin de borcu var. Ona gidiyor. Ve hayvan kesildikçe ve kesilen hayvan, süt üreticisinin kestiği hayvan bir anaç. Oradan doğacak yavrularla, hem dişilerle hem erkeklerle bu et ve süt sektörü devam edebilecek. Anaç gittikten sonra, ondan sonra ne dişimiz kalıyor ne de et üretecek danamız ortaya çıkıyor. Ve süt fiyatının baskılanmasından dolayı üreticimiz gitgide bu sektörden çıkıyor. Ve süt üretimini de yavaş yavaş düşürüyor. Çünkü kazanamadığı için, yani yeterince kazanamadığı için hayvanını da tam iyi besleyemiyor. Teknolojiye de yatırım yapamıyor. Büyüyemiyor da şu anda.
2: Peki. Şimdi biraz ithalattan söz ettiniz ama siz yakın zamanda hem Et ve Süt Kurumu'yla hem de Bakanlıkla, Tarım Bakanlığı'yla görüşmeler yaptınız. Sektörün aslında en büyük yaralarından biri de bu besicilik ve damızlık hayvan ithalatı konusu.
5: Evet.
2: Tabii fiyat politikası açısından ithalat yapılması gerekiyor ama ithalat yapılması içeride yerli besiciliğe zarar veriyor. Siz tam olarak hani TÜSEDAT olarak mevcut duruşunuz nedir bu konuda?
5: Biz ithalata tamamen karşı değiliz TÜSEDAT olarak. Zamanında ve doğru eller tarafından yapılması lazım. İthalat Türkiye'de 2010 yılında başladı. 2008 yılında olan kuraklık ve sonrasında yem bitkilerinin az olması ve fiyatların yükselmesi, süt fiyatlarının düşmesiyle aynı şekilde burada da aynısı oldu. Bu seneki gibi oldu ve üreticilerimiz hayvanlarını kesime gönderdi. Ondan sonra da 2010 yılında bu ithalat başladı. 2010 yılından bu yana Türkiye 12 milyar dolar hayvan ithalatına ve et ithalatına para ödedi. Bunun yaklaşık 1 milyar 800 milyon doları dişi, gerisi tamamen erkek hayvan ithalatına bırakıldı. Şu anda geçen yıldan, 2024 yılından itibaren gebe düve ithalatı kapatıldı. Dişi düve ithalatına serbestlik var ve de besilik dana ithalatı da doğru bir kararla sadece Et Süt Kurumu'na verildi. Et Süt Kurumu'na da bu bütün üreticilerimize bu yavaş yavaş dağıtılıyor. Ama bu taşınan suyla değirmen dönmez diye bir şey vardır. O çok doğru. Yani biz taşıma suyuyla değirmeni döndürmeye çalışıyoruz. İthalatla bir yere gelemeyiz. Bu da gerçekten süt üreticisini desteklemekle olur. Süt üreticisinin fiyatının baskılanmamasıyla olur. Bırakın süt üreticisi üretime devam etsin, anaçlarına daha iyi baksın ve ondan doğacak erkeklerimiz de Türkiye'yi zaten besleyecektir. Bu ithalatın sonunun bir an önce gelmesi lazım. Şu anda Et Süt Kurumu ithalat yapıyor ve yeni de bir projeyle başladı biliyorsunuz. Ve küçük üreticiler için de bir indirimli bir fiyat politikası belirledi. Bu çok güzel bir uygulama. Tebrik ediyorum hem Tarım Bakanlığımızı hem de Et Süt Kurumumuzu. 200 baş altı kapasiteye sahip olan üreticilerimiz belli bir puanlama sıralamasıyla 30'a yakın, 30 en fazla 30 tane besilik dana verecek ve indirimli fiyatla verecek. Yani normal büyük işletmelere kilosu 420 liradan verirken küçük üreticilere 310 liraya bunu verecek ve de alım garantisi verecek. Yani 1 Kasım'dan itibaren getirdiğinizde ben 600 liraya bunu sizden alacağım diyor. Fakat şöyle bir şey var Benal'ın. Geçen yıl başlandı. Rahmetli Mustafa Kayhan, daha önceki Hayvancılık Genel Müdürümüz, daha sonra Et Süt Kurumu Genel Müdürümüz, nur içinde yatsın, son derece liyakatli bir bürokratımızdı. Onun döneminde başlamıştı. Onun döneminde başlayan bu ithalatta söylenen şuydu: oradan kazanılacak para tamamen hayvancılığa destek olarak verilecek diye. Fakat bu maalesef olmadı. Geçen sene 500 bine yakın ithalat yapıldı. 500 bin adet besilik dana yapıldı. Oradan gelen para maalesef hayvancılığa destek olarak verilmedi ve hazineye aktarıldı. Bu yılda şu anda 500 bin hayvan ithalatı yapılacak.
2: Daha önce kullanılmış mıydı?
5: Yok, hayır. Zaten hayvan ithalatını Et Süt Kurumu geçen yıl başladı buna. Bu senede şimdi tabii biraz evvel konuştuğumuz gibi geçen seneki fiyatların %50 üzerine çıktı. Aşağı yukarı 3.94 dolara hayvan ithalatını yaparken şu anda 6 doların üzerine çıktı. Ve yaklaşık 2 dolar Et Süt Kurumu bunun fiyatın üzerine koyarak tabii ki üreticilere dağıtıyor. Bu da yerli üretimi bozmamak için, fiyatı bozmamak için bu da doğru bir karar. Ama Et Süt Kurumu'nun oradan ettiği kar bu sene 500 bin hayvan ithal ederse 300 kilo ortalama ağırlıklı olduğunu düşünürseniz yaklaşık 300 milyon dolar bir kar elde edecek. Et Süt Kurumu'nun kurumlar vergisi rekortmenlerinden birinin olmasıyla üretici sadece gurur duyar ama üreticiye de bunu aktarılması lazım. Maliye Bakanlığımıza da bunun başvurusunu geçen seneden de yapmıştık. Böyle bir projede elde edilen gelir
2: sizin bahsettiğiniz gelir garantili besicilik projesi.
5: Evet, gelir garantili besicilik. Bu çok doğru bir bir karar. Hem Tarım Bakanlığımızı hem de Etsüt Kurumu bu konuda tebrik ediyorum. Tabii ki tüm üreticilerimiz bundan yararlanamıyor. Belli bir puanlama var. Bu puanlama sonunda yaklaşık 3600 işletmemiz bundan yararlanacak. Bir alım garantili olduğu için hem aldığı fiyatı bilecek hem de satacağı fiyatı bilecek. Tabii ki şey olduğunda fiyat endeksine göre de bu fiyatlar değişiyor olacak.
2: Peki bunun dışında destekler var mı? Yani ya da sizin talep ettiğiniz başka destekler var mı?
5: Yeni Tarım Bakanımız Sayın İbrahim Uymaklı göreve geldiğinde biz TÜSEDAT olarak bir raporla kendisine birçok konudaki fikirlerimizi iletmiştik. Bunlardan bir tanesi de desteklerdi. Desteklerin sadeleştirilmesiydi. Gerçekten Tarım Bakanımızla diyaloğa çok yakın, istediğimiz zaman ulaşabileceğimiz ve bu destekleri de çoğunu sadeleştirdi. Ama halen sadeleştirilmesi gereken kalemler var. Bunları da herhalde zaman içinde tamamı evet.
2: Siz bitirin cümlenizi, kredilere de çok kısa değinelim diyecektim.
5: Tamam. Ama ondan önce şöyle bir şey söyle. Tamam. Ondan önce şunu bir söylemek istiyorum. Devletten alacağı var üreticinin ve öyle bir sistem getirilmeli ki devletten alacağımızı temlik edebilmeliyiz. Yani ben bir bankaya gidebilmeliyim. Süt primim var. 6 ay sonra ödenecek. Neyse günlük faiz. Ona hiç onun sübvanse edilmesini düşünmüyorum ama bu temlik sisteminin getirilmesi lazım. Bu temlik sistemi geldiğinde hem devletimiz primler ne zaman ödenecek, destekler ne zaman ödenecek diye bir baskıdan kurtulur. Bankalarımızın içinde güzel bir şey bu. Ve esas üreticimiz için. Üreticimiz ileride alacağı, böyle KDV alacaklarımız da var kurumsal üreticilerin. Bunlar da hep temlikle bankalardan alabilelim. Bunu çok istiyoruz açıkçası. Diğer sorunuz neydi? Özür dilerim.
2: Krediler.
5: Krediler. Şimdi Ziraat Bankası biliyorsunuz evet. Maliyenin desteğiyle devlet destekli sübvansiyon krediler veriliyor. 2-3 yıl önce Cumhurbaşkanımızın yıllardır istediğimiz bir kararname çıkarttı ve her yıl başında bu belli bir fiyat endeksine göre artış olacak dedi. Ve ilk yıl 2024 yılında biz hepimiz o artış nasıl olsa olacak diye ona göre borçlandık, ona göre yatırım girdik. 1 Ocak'tan sonra bir kararname çıktı, bu sene yapılmayacaktır diye üst limitleri. Bu sene belki çıkar dedik 2026'da yine ama 3 yıllık bir kararnameydi o. 2027'nin başında o tekrar kararname çıkacak. Ziraat Bankası'nın şeyinde değil tabii bu. Tamamen Maliye Bakanlığı'nın iznine tabi ve Cumhurbaşkanı'nın kararnamesine. İnşallah 2027'de de Ziraat Bankası sübvansiyonlu kredilerin üst limitleri günümüz şartlarına göre çıkartılmasını temenni ediyoruz.
2: Peki. Kapatırken şunu da söyleyelim. 3-4 Aralık'ta bir zirveniz var.
5: Evet.
2: Bir cümle tanıtımını yapmış olalım.
5: Peki çok teşekkür ederim. 4 yıldır bu yapıyoruz zaten. İlk ikisini Boğaziçi Üniversitesi'nde yapmıştık. Sonra Hektaş'ın Oyağan Hektaş tesislerinde Orhan Gazi'de yapmıştık. Şimdi bu senede 3-4 Aralık'ta Haliç Kongre Merkezi'ndeyiz. Tüm üreticilerimizi bekliyoruz.
2: Peki. Çok teşekkürler.
5: Ben teşekkür ediyorum.
2: Katıldığınız için ve verdiğiniz değerli bilgiler için. Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği TÜSEDAT'ın Başkanı Müslüm Doğru ile konuştuk. Et ve sütteki son durumu burada veda ediyoruz.
0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
6: Her mevsimde, her havada. Çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
7: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
8: El Niño nedir? İspanyolca bir kelime olduğundan El Niño değil, El Niño olarak telaffuz edilir. Pasifik Okyanusu'nda Peru açıklarındaki suların her zamankinden daha sıcak olması durumudur. Bu yüksek sıcaklık dünya iklimini etkiler. En fazla etkilediği yerler Kuzey ve Güney Amerika, Avustralya, Filipinler ve Doğu Afrika. Türkiye ise direkt değil, dolaylı olarak etkiler.
6: Her mevsimde, her havada. Çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
7: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
0: NTV Radyo.
9: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Merhaba, saat 3 oldu. NTV'de Öğle Bülteni kuşağında son saat dilimiyle karşınızdayız. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırılardan sonra Tahran'ı bir kez daha tehdit etti. Yeni bir saldırı emri vermeye yakınım dedi. ABD Başkanı açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. İran'ın müzakere için çok zaman harcadığını, bunun bedelini ödeyeceğini söyledi. ABD Başkanı bir kez daha İran donanmasının ve hava kuvvetlerinin yok edildiğini iddia etti. İran, lafta kalır, icraatta bulunmaz. Orta Doğu'nun kabadayısı öldü, dedi. Trump, sosyal medya paylaşımından kısa süre sonra ABD basınına konuştu. Tahran'ın anlaşma yapması çok uzun sürdü. İran'ın enerji santralleri ve köprülerine yönelik yeni saldırı emri vermeye yakınım ifadelerini kullandı. Peki İran'da neler konuşuluyor? Trump'ın tehditleri nasıl karşılandı? İran ne yapacak? NTV Tahran muhabiri Ali Çabuk karşımızda, Ali.
1: Ahmet, öncelikle Katar'dan bir heyetin Tahran'a geleceği bilgisi var. Heyet henüz Tahran'a ulaşmadı ancak kaynaklar Katar'dan bir heyetin Tahran'a geleceği bilgisini paylaşıyor. Önemli, geçtiğimiz günlerde İran ve İsrail arasında yaşanan karşılıklı misillemelerde ve saldırılarda da Pakistan İçişleri Bakanı Tahran'daydı ve yine ABD yönetiminden bir mesaj getirilmişti. Şimdi Katar'dan bir heyetin geleceği söylendi ve Trump'ın da söz konusu tehdit açıklamaları aynı anda ajanslara düşmüş oldu. Tahran yönetiminden henüz Trump'ın son açıklamalarına bir tepki gelmedi ancak sabah saatlerinde İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekai'nin bir açıklaması olmuştu. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik son saldırılarının ateşkes ihlali olduğunu belirtmiş ve söz konusu bu saldırıların müzakere ve diplomatik sürece zarar verdiğini söylemişti. Gerektiğinde diplomasi araçlarını kullandığımız gibi ülkeyi savunmak için askeri yöntemlere de başvurabiliriz ve bunu gösterdik ifadesini kullandı. Diplomatik süreç boşlukta gerçekleşemez. Diplomatik sürecin ve müzakerelerin bir sonuca ulaşması için gerekli ortamın hazır olması gerektiğini söyledi. Ancak mevcut ortamın bu müzakereler için sağlıklı olmadığı değerlendirmesini yaptı ve son saldırılar sonrasında da ABD ile yürütülen müzakere ve görüşmelerin, Pakistan üzerinden yürütülen görüşmelerin İran açısından tekrar değerlendirmeye alınacağı bilgisini paylaştı. İran içerisinde son saldırılar sonrasında hem ABD hem de İsrail'den gelen saldırılara ilişkin yapılan değerlendirmelerde mütekabiliyetin daha fazla artırılması gerektiği, bir caydırıcılık denklemin oluşturulması gerekliliği sık sık vurgulanıyor. Özellikle ABD'nin devam eden askeri ablukasının bir şekilde kırılması gerektiği noktasında seslerin daha yüksek bir şekilde çıktığını görüyoruz İran içerisinde. Gece saatlerinde ABD'nin helikopter saldırısına, helikopterin düşürülmesi sonrasında bir saldırısı gerçekleşmişti. Özellikle İran'ın güneyinde bulunan Geçm Adası, yine Hürmüz'e bir çıkış kapısı olan Sirik kenti ve bazı bölgeler, söz konusu güneyde bulunan Hürmüzgan bölgesinde bulunan alanlar hedef alınmıştı. Bu saldırıların tabii ortak noktası ülke içerisindeki değerlendirmelerde İran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrol ve denetiminin hedef alındığı yorumları yapılıyor. Çünkü devrim muhafızları ordusu akıllı kontrol adını verdiği Hürmüz Boğazı'ndaki kontrolünü devam ettiriyor ve bunda da geri adım atmayacağı mesajını veriyor. Geçm Adası, Sirik kenti gibi bölgelerin hedef alınması İran'ın bu kontrol ve denetim alanına bir müdahale olarak değerlendiriliyor. Buna yönelik de daha sert yanıtların verilmesi noktasında çağrılar var. Ki Tahran yönetimi, devrim muhafızları ordusu sabaha karşı ABD üslerine yönelik bir misilleme saldırısı gerçekleştirdiğini duyurmuştu. Bahreyn ve Kuveyt'te bulunan ABD üsleri hedef alınmıştı. Sirik kentinde bir su depolama merkezinin ve bir su deposu ve buna bağlı bir mekanizmanın ağır hasar aldığı bilgisi paylaşıldı. Bu ne demek? Bu o bölgede yaşayan halkın o yerleşim yerlerine bir süre su verilememesi anlamına geliyor. Hürmüzgan Su ve Kanalizasyon İdaresi bu noktada bir açıklama yaptı. Söz konusu su deposunun zarar görmesi nedeniyle 10 köye içme suyunun verilemeyeceğini söyledi ve 20 binin üzerinde İranlının o bölgede susuz kalabileceği uyarısını yaptı. Söz konusu bölge çöl iklimi olduğu için su son derece önemli. Su depoları, su arıtma sistemleri son derece önemli. Geçtiğimiz 40 günlük savaş içerisinde de, döneminde de su arıtma merkezleri sık sık hedef alınabiliyordu. İran'ın misillemelerinde de aynı şekilde Körfez ülkelerindeki bazı su depoları hedef alınabiliyordu ve söz konusu bölgeler açısından bu su arıtma sistemleri son derece önemli. Yapılan resmi açıklamaya göre su kesintilerinin yaşanabileceği belirtiliyor. Bu da işin başka bir boyutu. Savaş suçu olarak değerlendiriyor Tahran yönetimi bu eylemleri. Şu ana kadar Trump'ın son açıklamalarına bir tepki gelmedi. Ancak Dışişleri Sözcüsü yaptığı açıklamada söz konusu saldırıların diplomatik sürece zarar verdiğini söylemişti Ahmet.
0: Ali Çabuk Tahran'dan aktardı. Amerika Birleşik Devletleri ve İran'ın dün akşam düzenlediği karşılıklı saldırılar iki ülke arasındaki müzakerelerin devam edip etmeyeceği konusunda endişelere yol açtı. New York Times gazetesi saldırılardan önce iki ülkenin dört nükleer konuya odaklandığını yazdı. İşte o dört konu başlığı.
2: Tahran ve Washington, İran'ın nükleer programı ile ilgili zorlu sorulara olası çözüm yollarını belirlemek üzere ilerleme kaydetti. Amerikan New York Times gazetesi iki ülkenin görüşmelerde dört nükleer konuya odaklandığını yazdı. Bu konulardan ilki İran'ın uranyum zenginleştirmesinin ne kadar süre askıya alınacağı. Amerika Birleşik Devletleri İran'ın 20 yıl boyunca uranyum zenginleştirmeyi durdurmasını istiyor. İran ise sürenin 10 yıl olmasını talep ediyor. Amerikalı yetkililer sürenin 15 yıl olmasında uzlaşabilecekleri görüşünde. İkinci konuysa İran'ın elindeki zenginleştirilmiş uranyum stoku. Amerika Birleşik Devletleri İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stokunun seyreltilmesi için Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile ortaklaşa çalışmayı planlıyor. Washington bu konuda aktif rol oynamak istiyor. İran ise Amerikalıların sadece gözlemci olacağını söylüyor. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio, olası bir anlaşmanın yalnızca bomba yapımına yakın seviyeye getirilmiş yarım tonluk zenginleştirilmiş uranyumu değil, İran'ın elindeki toplam 11 tonluk zenginleştirilmiş uranyum stokunun tamamını kapsaması gerektiğini söyledi. İran'ın tüm uranyum stokunun imhasını kabul edip etmeyeceği şimdilik belirsiz. Ancak zenginleştirilmiş uranyumun ülke içinde kalması ve burada seyreltilmesinin İranlı liderler için daha kabul edilebilir olacağı belirtiliyor. Üçüncü konuysa İran'ın bazı nükleer tesislerinin yok edilmesi. Amerika Birleşik Devletleri, Natanz, Fordo ve İsfahan nükleer tesislerinin tamamen yok edilmesini talep ediyor. İran ise iki tesisin yok edilmesini kabul ederken birini elinde tutmak istiyor. Dördüncü konuysa İran'ın nükleer tesislerine ani denetimler yapılması. Amerika Birleşik Devletleri, İran'ın nükleer tesislerine uluslararası denetçilerin istedikleri zaman ani denetimler yapabilmesini talep ediyor. İran hükümetinin bunu kabul edip etmeyeceği belirsiz. İran'ın bu dört konu üzerinde nükleer programının kısıtlanmasını kabul etmesinin önemli bir ilerleme olacağına dikkat çekiliyor. Kağıt üzerinde anlaşma sağlansa bile uygulamanın her aşamasında İran'ın işbirliğine ihtiyaç duyuluyor. Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın damadı Jared Kushner hafta sonunda Tennessee eyaletinde bir nükleer laboratuvarı ziyaret etmişti. Bu ziyaretin İran'ın 11 tonluk zenginleştirilmiş uranyumuyla nasıl başa çıkılacağına dair hazırlık niteliği taşıdığı belirtiliyor. Amerikalı yetkililerin bazıları İran'ın nükleer programı ile ilgili müzakerelere bu ayın ortalarında İsviçre'de başlanması konusunda umutlu. İranlılarsa nükleer konuda taviz vermek için 25 milyar dolarlık dondurulmuş mal varlıklarının büyük bir kısmının serbest bırakılmasını istiyor. Amerikalılar bunun için İran'ın anlaşmanın bazı maddelerini yerine getirmesini istiyor. İki ülke arasında karşılıklı son saldırıların müzakere sürecini nasıl etkileyeceği de tartışılıyor. İsrail ile İran arasında pazar günü başlayan karşılıklı saldırıların ardından Steve Witkoff'la İran Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi arasındaki mesaj trafiğinin tansiyonun düşürülmesine yardımcı olduğuna da dikkat çekildi. Bu mesaj trafiği sayesinde İran'ın İsrail'e saldırılarını durduracağını ilan ettiği belirtiliyor.
0: Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentinde düzenlenen silahlı saldırıda 12 kişi hayatını kaybetti. Polis kaçak bir yerleşim yerinde saldırı düzenlendiğini açıkladı. Ondan fazla saldırgan bir yakıt istasyonu yakınında bir minibüsten indi. Yerleşim yerine iki noktadan girerek bölgedekilere ateş etti. 12 kişiyi öldüren saldırganlar daha sonra aynı araçta kaçtı. Saldırının nedeni

0: yine kendileridir. Dün halkın umudu dediklerine bugün hain damgası vuranlar da kendilerinden başkası değildir. Hadiseleri ve tartışmaları güvenli bir mesafeden takip etmekle yetindik. Koltuk ve salon kapmaca savaşının tarafı değiliz ve olmayacağız. AK Parti olarak samimi temennimiz, suç örgütlerinin güdümünden çıkamayan kimi tiplerin sorumsuz tavırları sebebiyle saatli bir bombaya dönüşen bu krizin bir an önce aşılmasıdır. Milletimizin huzuruna zarar vermeye başlayan bu kavganın yargı kararları çerçevesinde demokratik bir olgunlukla çözüme kavuşturulmasıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin terörize edilmesine, Gazi Meclis'in nümayiş arenasına dönüştürülmesine de rıza göstermeyiz. Herkes 86 milyona karşı sorumluluk duygusuyla hareket etmelidir.
1: İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu partinin grup toplantısında konuştu. Gündeminde CHP'de yaşanan mutlak butlan tartışması vardı. Dervişoğlu o tartışmayla gündem değiştirildiğini savundu.
2: Zannedersiniz ki memlekette başka bir şey olmuyor da bir siyasi parti içinde adil bir rekabet yaşanıyor. İnsanın ne butlanmış be arkadaş diyesi geliyor.
3: Gündeminde CHP'deki mutlak butlan tartışmaları, eleştirilerin hedefinde ise hükümet vardı. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu partisinin grup toplantısında konuştu.
2: Doğrudur. Hepimiz itidalli olalım ve olmalıyız. Peki bu milletin sürekli uyumunu, insicamını bozmak nedir o zaman?
3: Dervişoğlu mutlak butlan kararıyla gündemin değiştirilmek istendiğini söyledi.
2: Sanki hiç kimse herhangi bir müdahalede bulunmamış da bir sorun kendi kendine türemiş, Türkiye'de o sorunla uğraşıyor. Ayrıca bu sorun bize diğer tüm sorunlarımızı da unutturmuş.
1: Ağrı'da 24 yaşındaki ana sınıf öğretmeni Irmak Ayşe Kopara'nın ölümü araştırılıyor. Genç öğretmenin mobbinge maruz kaldığı iddiaları vardı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ihmali olan varsa gözünün yaşına bakmadan gerekli işlem yapılacak dedi.
3: Okul müdürü tarafından mobbinge ve fiziki şiddete maruz kaldığı iddia edilmişti. Ana sınıf öğretmeni evinde ölü bulundu. Irmak öğretmenin ölümü tüm yönleriyle araştırılıyor.
4: Bizim derdimiz, bizim işimiz öğretmen arkadaşlarımızla, öğretmen arkadaşlarımızın hukukunu korumakla, güvenli ortamda, sağlıklı, huzurlu ortamda çalışmasını sağlamak bizim işimiz. Bunu temin edecek bütün tedbirleri alacağız. Orada da eğer öyle bir ihmali olan arkadaşımız varsa, kim olursa olsun gözünü yaşına bakmadan gerekli işlem yapacaktır.
3: Irmak Ayşe Koparan, Ağrı'nın Hamur ilçesinde görev yapıyordu. Şubat ayında Soğanlıtepe İlkokulu'nda ana sınıf öğretmeni olarak göreve başladı. Bir süredir haber alınamayan öğretmen evinde ölü bulundu. Irmak öğretmenin okul müdüresi tarafından mobbinge ve fiziki şiddete maruz kaldığı iddia edildi. Ayrıca Irmak Ayşe Koparan'ın görev yaptığı köy okuluyla yaşadığı yer arasında ulaşım sorunu bulunduğu, bunu da resmi dilekçeyle belirttiği de öne sürüldü. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.
4: Hem adli makamlarla hem emniyetle koordineli bir biçimde bizim teftiş kurulumuz gerekli süreci başlattı.
3: Ağrı Vadili de konunun idari yönden incelenmesi için müfettiş görevlendirdi.
1: İstanbul'da öğrencilerine cinsel istismarda bulunan kurs sahibine 69 yıl hapis cezası verildi. Şişli'deki özel bir yabancı dil kursu sahibinin çocuk yaştaki öğrencilerine yönelik çocuğun nitelikli cinsel istismarı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlamalarıyla yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme öğrencilerine istismarda bulunduğu belirlenen sanığı 69 yıl hapis cezasına çarptırdı. Dosyaya giren bilirkişi raporuna göre sanığın başka çocuklara yönelik de müstehcen videolar çektiği tespit edildi. Mezdeke grubu dansçılarından Aynur Kambur cinayet

0: 10 yıl sonra çözüldü. Kambur'un dün gözaltına alınan 3 akrabasından biri cinayeti itiraf etti. Düğümü çözense metrobüs görüntüleri ve İstanbul kart hareketleri oldu. Polis 4000 saatlik görüntüyü ağır çekimde izledi. Sonuca götüren ipucu birkaç saniyelik görüntüde tespit edildi.
1: Şapkayla kendini kamufle etti, telefonun sim kartını çıkarttı. Mezleke grubu dansçısı Aynur Kambur'u öldürdüğünü itiraf eden Bülent Gündüz'ün olay yerine metrobüsle seyahat görüntüleri ortaya çıktı. ...26 Mart 2016'da İstanbul Şişli'de işlenen cinayetin düğümü işte bu görüntülerle çözüldü. İncelenen 4000 saatlik görüntünün birkaç saniyesi polisi katil zanlısına götürdü. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği özel bir ekip kurdu. Aynur Kambur'un cinayetinin ardından şüpheli görülen biri en son Mecidiyeköy metrobüs durağına yakın bir noktada görüntülendi... Ancak kimliği belirlenemedi. Polis o saat aralığındaki metrobüs görüntülerini inceledi. 4000 saatlik görüntü ağır çekimle izlendi. Ardından Bülent Gündüz'ün bu görüntülerinden şüphelenildi. Bu kez kimlik tespiti için 16-50 yaş arası 1700 kişinin İstanbul kart hareketleri incelendi ve katil zanlısına ulaşıldı. Aynur Kambur'un uzak bir akrabası olan Bülent Gündüz ve cinayet sonrası iletişime geçtiği belirlenen Serdar Kar ve Fazlı Kar gözaltına alındı. Bülent Gündüz 10 yıl önce işlediği cinayeti itiraf etti.
2: Kargocu olduğumu söyleyerek kapıyı çaldım. Kapıyı açar açmaz ona doğru ateş ettikten sonra kaçtım. Beşiktaş'a kadar yürüdüm. Silahı denize attıktan sonra tekrar evime döndüm.
1: Katil zanlısı Aynur Kambur'un dansöz olmasını cinayete gerekçe olarak gösterdi.
2: Akrabamızdı. Dansözlük yaptığı için insanlar bizimle dalga geçiyordu. Dayanamadım ve öldürmeye karar verdim.
1: Üçü de Aynur Kambur'un akrabası olan zanlıların sorgusu devam ediyor.
0: 1 milyondan fazla öğrenci liselere geçiş sistemi sınavı yani LGS sınavı heyecanı yaşıyor. Artık sınava son 3 gün. Peki bu son günler nasıl geçirilmeli? Sınav sabahı nelere dikkat edilmeli? Yanıtlar haberimizde.
3: Bir yıl boyunca çalıştılar. Hayallerindeki okullara girebilmek için emek verdiler. Hedeflerine ulaşabilmek için girecekleri sınava yalnızca saatler kaldı. 1 milyondan fazla öğrenci liselere giriş sınavı heyecanı yaşıyor.
4: Çok stresli hissediyorum. Sınavın biteceği için çok mutluyum. Bir senenin yorgunluğu artık bitiyor. Rahatlayacağım.
5: Gerginlik var ama bir sene sonra erciği için yani yorgunluk biteceği için mutluyum. Bir tarafım öyle diyor, bir tarafım da daha çok çalışabilseydim diyor.
6: Stresliyim ve gerginim. Bir yandan da çok mutluyum. Çünkü sınav bitince eğleneceğim, acısını çıkaracağım.
3: Uzmanlara göre öğrencilerin sosyal medyadan uzaklaşması ve kendilerini rahatlatacak aktiviteler yapması önemli.
7: Beyinlerine dinlenmek için, aldığı bilgileri özümsemesi için bir boşluk çıkarsınlar ve teknolojiden mutlaka uzak dursunlar.
3: Sınav sabahı aile bireylerinin beraber hafif bir kahvaltı yapmasının stresi azaltabileceği belirtiliyor.
7: Ailecek erken uyanıp çok yoğun olmamakla birlikte ve çocuğumuzun daha önce yemediği şeyler olmayacak bir kahvaltı hazırlamak doğru olacaktır. Sağlıklı ve hafif bir kahvaltı sınav öncesi stresi düzenleyici bir etki yapacaktır. Yine sadece çocuğumuz değil ailemizin de mutlaka bu hafif kahvaltıyı yapıp ondan sonra artık sınav için yola çıkmalarını tavsiye edebilirim.
3: Sınav sonuçları 10 Temmuz'da açıklanacak. Tercih işlemleri 13-24 Temmuz'da yapılacak.
0: Batman Baraj Gölü Havzası'nda su çekilince bölgedeki çiftçiler buğday ve mercimek ekmişti. Ancak kış yağışları ekili arazilerin bir bölümünü göle çevirdi. Ürünler su altında kaldı.
1: 7 ay önce ürün ekmişlerdi. Ancak aradan geçen sürede yağışlar bölgeyi göle çevirdi. Aylar önce motorla gezdikleri arazide şimdi sandalla geziyorlar.
8: Önceki yıllarda biz normalde motorla gelip buraları kontrol ediyorduk. Rahat yese biliyorduk. Bu yıl bu artan yağışlar ve yağmurlardan dolayı sular da buğdayların arasına girdiği için tekneyle kontrol ediyoruz.
1: Burası Diyarbakır'la Batman arasındaki Batman Baraj Gölü. Göl havzasındaki su son yıllardaki kuraklık nedeniyle büyük oranda çekilmişti. Bölgedeki çiftçiler de suyun çekindiği arazileri buğday ve mercimek ekimi yaparak tarıma kazandırdı. Ancak kışın yağışlar arttı. Baraj havzasındaki su her geçen gün arttı. Ekilen ürünler su altında kaldı.
9: Boş kalıyordu, biz de boş kalmasın diye biz de buğday, arpa ekiyordu. Bu sene de yağmur yağdı. Yağmur çok, kar çok yağdı. Ondan sonra buğdayımız da suyun altına girdi.
1: Çiftçiler önceden motorla bölgeye giderek ürünlerini kontrol ediyordu. Şimdi neredeyse sandalla bölgeye gitmek zorundalar. Üründeki hasar kaybı araştırılıyor.
0: Türkiye, müze ve öğren yerlerini ziyaretçi sayısında Avrupa'daki birçok ülkeyi geride bıraktı. Türkiye'de kültürel mirasa erişimin yaygınlaşmasında önemli rol oynayan müze kartı uygulaması da dikkat çekici bir büyüme gösterdi.
1: Göbekli Tepe'den Zeugma'ya, Göreme'den Ayasofya'ya. Zengin tarihi ve köklü medeniyetleriyle dünyanın en önemli müze ve öğren yerlerine ev sahipliği yapan Türkiye, müze ve öğren yerlerine ziyaretçi sayısında Avrupa'yı geride bıraktı. Türkiye'de müze ve öğren yerleri toplam ziyaretçi sayısı 2023 yılında 55,7 milyonken 2024 yılında 62,6 milyona yükseldi. Türkiye %12,3 oranında artışla Almanya, İspanya, İtalya, Yunanistan ve İngiltere'yi geride bıraktı. İlginin nedeni Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın dijital altyapı yatırımları, entegre biletleme sistemleri ve müze kartı uygulamalarındaki gelinlikler olarak gösteriliyor. Türkiye'de kültürel mirasa erişimin yaygınlaşmasında önemli rol oynayan müze kartı uygulaması da dikkat çekici bir büyüme gösterdi. 2017 yılında 1.082.139 adet olan müze kart satışı 2025'te 6.744.945'e ulaştı. Geçtiğimiz hafta Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türk Telekom'la gerçekleştirilen işbirliği kapsamında başlatılan Müze ve Öğren Yerleri Dijital Dönüşüm Projesi'nin yeni aşamasını kamuoyuyla paylaştı. Bakan, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartlarının müze kartı olarak kullanılabileceğini belirterek, vatandaşların e-devlet ve mobil uygulama üzerinden kimlik tanımlaması yaptıktan sonra müze kartı ücretini ödeyerek gişede beklemeden doğrudan giriş yapabileceklerini ifade etti.
0: Milli Eğitim Bakanlığı A Milli Futbol Takımı için beste yarışması düzenlemişti. Yarışma sonuçlandı. Bursa Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri birinci oldu.
1: Milli Eğitim Bakanlığı'nın Güzel Sanatlar Liseleri arasında A Milli Futbol Takımı için düzenlediği beste yarışması sonuçlandı. Bursa Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri Bizim Çocuklar adlı eserleriyle birinci oldu.

0: Bakanlık ve Türkiye Futbol Federasyonu işbirliğinde düzenlenen yarışmaya 82 başvuru yapıldı. Jüri tarafından seçilen 5 eser halk oylamasına sunuldu. Lise öğrencileri İlker Gerez, Arda Aktüre, Emir Ali Coşkun Gün ve Emin Utku Özçivi tarafından bestelenip seslendirilen Bizim Çocuklar adlı eser birinci oldu. Gitsin hasret, gelsin o kupa, görsün herkes göğsün tüm dünya. Eser için profesyonel bir klip çalışması da yapıldı. Bursa Merino Stadyumu'nda bir araya gelen yaklaşık 1300 öğrenci ve veli, milli sporculara destek için tezahürat yapıp bayrak salladı.
1: Star'ın merakla beklenen yaz dizisi Doğan'ın Kanunu bu akşam başlıyor. Dizinin başrollerini Alperen Duymaz ve Özge Yağız paylaşıyor.
2: Aman.
3: Neden benim peşimdesin?
4: Doğa ve şehir.
5: Burada babasının şımarık kızı değil, çiftlik çalışanları.
4: Aşk ve rekabet.
3: Ama sadece aşk değil yani çatışma.
4: Star'ın yeni dizisi Doğan'ın Kanunu ilk bölümüyle bu akşam ekrana gelmeye hazırlanıyor.
6: Bak benimle konuşmana dikkat et, çevrendeki soytarılara benzer.
4: Alperen Duymaz ve Özge Yağız'ın başrollerini paylaştığı dizi, geçmişte yaşadıkları kötü bir ilk karşılaşmanın ardından yıllar sonra tesadüflerin büyüsüyle yeniden bir araya gelen Yaman ve Doğan'ın hikayesini ekrana taşıyacak.
3: Senaryoyu ilk okuduğumda beni etkileyen şey kesinlikle enerjisi oldu. Ritmi çok yüksek. Olaylarla mı dolu desem? Eğlenceli olaylarla dolu. Çok beklemediğimiz tesadüflerle dolu. Ve sonu her seferinde nasıl yani dediğimiz yere bağlanan güzel bir olay örgüsüydü.
4: Ali Bilgin ve Beste Sultan Kasaboğulları'nın yönetmen koltuğunu paylaştığı dizide iddialı bir oyuncu kadrosu var.
7: Uzun zamandır hasret çektiğiniz romantik bir komedi. Güzel ilişkiler ve insanların izlerken aynı sen ya da aynı ben diyeceği güzel bir dizi bekliyor.
3: Havada romantik bir vibe hissediyorum.
8: İşin yengesiyim. Yani bu kadar söyleyeyim şimdilik. Karakterim hakkında başka bir şey söylemeyeyim. Biraz kendimi şey olarak görüyorum elbette işte. Biraz daha dedikoducu, biraz daha gel nereye? Gel işte böyle bir köpeklerimi.
3: Fir insanı, o firin.
8: Ya daha güzel bir çalışma hikayesi olamaz herhalde.
9: Ya benim için karakterimin en önemli şeyi sevebilmesi. Kendi çocuğu olmasa da çocuğu gibi, evladı gibi sevebilme yeteneği olduğu için bu çok güzel bir şey. O yüzden çok severek okudum.
4: Doğan'ın Kanunu ilk bölümüyle bu akşam Star'da.
3: Ne var ne?
10: Yollar virajlı, çek sağ çek!
1: Bülteni noktaladık. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
11: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Tek reklam.
12: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
13: Sevgili dostlar, ben Altan Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
12: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
11: Tek reklam. NTV Radyo.
14: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
15: Doğa konuşmaları.
16: Birleşmiş Milletler'in verilerine göre
2: evlerde bir yılda kişi başına ortalama 93 kilogram gıda çöpe atılıyor. Peki gıdaları saklama alışkanlıklarımızı değiştirerek atıkların önüne geçebilir miyiz? Dönüştür Gitsin platformunun kurucusu Eda Togan anlatıyor.
16: Her türlü gıdanın farklı saklama koşulları var. Ama bizim yine geleneksel olarak aklımızda var olan, nasıl olduğunu bilmediğim bir bilgi var. Her şey buzdolabında saklanmalıdır diye. Alışveriş yapıldığı an gelir gelmez de hiç daha alışveriş poşeti açılmadan poşetiyle beraber gıdanın buzdolabına konuyor olması yapılabilecek en büyük hatadır. Bir deneme yaptım. Bir markete giderek kendimce doğru bir ürün seçtiğimi düşünerek satın aldığım limon filesini eve gelip açtım. Kesme tek tek yerleştirdim tezgaha ve içerisinden iki tanesinin birbirine değmiş ve yapışmış bir halde küflenmeye başladığını gördüm. Şimdi eğer siz bunu hiç fark etmeden, o fileyi hiç açmadan buzdolabına atarsanız eğer, o küf yayılacağı için satın aldığınız o 1 kilo limonun tamamını da zaten 3-4 gün içerisinde küfletecek yani. Siz bunun hiç farkında olmayacaksınız. O yüzden alışverişten sonra yapılacak ilk adım, satın aldığınız şeyleri açıp, eğer bakılamayacak şekilde paketli satın aldıysanız mutlaka kontrollerini yapmanız. Biraz daha hasarlı olduğunu, biraz daha çürümeye başlayan olanları tamamen ayırmanız. Ondan sonra geri kalanını nasıl saklayacağınızı düşünmeniz gerekiyor. İkinci yapılan en büyük hata, hepsini yıkayıp buzdolabına koymaya çalışmak. Şimdi pek çok durumda bitkilerin yüzeylerinde doğal olarak kendilerini koruyan, uzun süre hayatta kalmalarını sağlayan tabakalar var. Siz yıkayarak bunları aslında koruma kalkanlarını ortadan kaldırıyor oluyorsunuz. O yüzden her şeyi yıkayarak buzdolabında saklama bilgisi de biraz genel geçer bir bilgi halindedir bence. Gözden geçirilmesi gerekir. Üçüncü yapılması gereken en önemli şey, hangi gıdanın soğukta, hangi gıdanın da karanlıkta ve serin bir yerde saklanılıyor olduğunu biliyor olmak gerekiyor. Tabii bu bilgi bize gökten gelmeyecek, doğal olarak bir takım araştırmalara ihtiyacımız olacak. Bunun için de işte bir sürü platformlar var, bizim gibi platformlar var. Pek çok araştırma sonuçları YouTube'da çok kolay ulaşılabilir durumda. Bunlara biraz ilgi göstermek bizim aslında cebimize fayda sağlayacak, paramızı sokağa atmamıza engel olacak yaklaşımlar. Bunun da ötesinde sağlıklı besleniyor olmanız için de gerekli olan temel araştırmalardan bir tanesi olacak diyebilirim. En basit örnekle şunu vereceğim. Patates ve soğanı birlikte kilerde saklama ya da ikisini bir arada aynı poşetin içerisinde buzdolabında saklama. Buzdolabına bunları plastik poşetlerle koyma. Hayatınızın en büyük hatası diye böyle biraz daha abartarak size yorum yapayım. Çünkü soğanda var olan etilen gazı patatesle uzun süre bir arada kaldığında patatesin bozulmasına sebep oluyor. Patates nasıl bir hale geliyor söylediğimde anlayacaksınız. Böyle lastik gibi oluyor. Patatesi hani kırmaya çalışsanız neredeyse kıracağınızı hissedebileceğiniz bir lastiklik seviyesine geliyor. Bu şunu gösteriyor. Patates ve soğan bir arada birbirleriyle çok iyi anlaşabilen iki bitki olmasına rağmen tat olarak siz bunları bir arada uzun süre saklamamalısınız. Saklama koşullarını tamamen bağımsız ve ayrı iki noktada saklanması gereken, ikisinin de buzdolabına girmemesi gereken bir yerdeyiz. Bunların kilerde, serin bir yerde, güneş görmeden, karanlık bir ortamda saklanması gerekmekte.
15: Doğa konuşmaları.
14: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
15: Reklam.
17: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar TVBu.com.tr'de.
13: NTV Radyo.
18: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
19: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
20: Geçmişten biri veya yarım kalmış bir hikaye tekrar hayatına girecek.
21: Yardım edin!
20: Aşk işleri belli olmaz.
21: Kimse yapmaz!
20: Ben bugün şanslı günümdeyim sanırım.
0: Belki ben de öyle.
20: Ama sadece aşk değil, yani çatışma da olabilir. Hatta her ikisi birden ters gelmiş.
21: Umarım bir daha görüşmeyiz.
20: Zaten bir daha karşılaşırsak bugünün bir tesadüf olmadığı ortaya çıkacak, biliyorsun değil mi?
21: Tek dileğim bir daha karşılaşmamak.
22: Yeni dizi Doğan'ın Kanunu 10 Haziran Çarşamba Star'da.
23: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
24: Reklam.
25: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
26: A milli takım Dünya Kupası için son hazırlıklarını yapıyor. Arizona'daki kampta antrenmanlara devam eden Ay Yıldızlılar'da sakatlığını atlatan Kenan Yıldız takımdan ayrı çalıştı.
27: A milli takım Dünya Kupası için geri sayımda. Ay Yıldızlılar pazar günü Avustralya ile oynayacağı ilk maçın hazırlıklarını Arizona'daki kampında sürdürdü. Mesa şehrindeki tesislerde yapılan çalışmada sakatlıktan dönen Kenan Yıldız bireysel antrenman yaptı. İdmanı takip eden Federasyon Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu ilk hedefin grup liderliği olduğunu söyledi ve hava sıcaklığını değerlendirdi.
28: Galibiyetle başlayıp gruptan lider çıkmanın ne kadar avantajlı olduğunu hepimiz biliyoruz. Sıcakım diyen mi yok? İşte güneş de battı, hava da güzel esiyor. Terlemeden sonuç alamıyoruz.
27: Milli takım ilk maçını oynayacağı Kanada'ya yarın gece gidecek. 3 saatlik uçak seyahatiyle Vancouver'a ulaşacak Ay Yıldızlılar son provalarını Kanada'da yapacak. D grubundaki Türkiye-Avustralya maçı pazar sabahı saat 7'de başlayacak.
26: Dünya Kupası öncesinde yaşanan vize krizinin sembolü olan Somalili hakem geri döndüğü ülkesinde kahramanlar gibi karşılandı. Göç politikası nedeniyle ülkeye giden sporculara zor anlar yaşatan Amerika Birleşik Devletleri'ne ise tepki büyüyor.
27: Amerika Birleşik Devletleri'nin ülkeye almadığı FIFA hakemi ülkesinde coşkuyla karşılandı. Diplomatik pasaportla gittiği Miami'de terör organizasyonlarıyla olası ilişkisi nedeniyle sınırı geçemeyen Somalili hakem Omar Abdülkadir Artan, başkent Mogadishu'ya döndü. Amerika'nın ülkeye giriş izni vermemesi nedeniyle Dünya Kupası'nda görev yapamayacak hakeme Kanada ise davet yaptı. Turnuvanın diğer ev sahibi Arta'nın Kanada'daki maçlara atanması halinde ülkeye girebileceğini açıkladı. Afrika'da yılın hakemi seçilmesine rağmen Amerika Birleşik Devletleri'nin kapısından döndürülen Somalili hakemin yaşadıklarına dünya basını tepki gösterdi. Fransız gazetesi L'Equipe, Amerika Birleşik Devletleri'ne hoş geldiniz manşetini atarken Donald Trump'ın bir elinde Dünya Kupası, diğer elinde ise kuklası olarak gösterdiği FIFA Başkanı Infantino'ya yer verdi. Trump'ın yanında Somalili hakem Artan ve göçmen polisi Ice yer aldı. Dünya Kupası öncesinde gündemin bir numaralı maddesine dönüşen olaylarda tek mağdur Artan değil. Iraklı futbolcu Ayman Hüseyin 7 saatlik sorguyla Amerika Birleşik Devletleri'ne girebilirken Özbekistan ve Senegal milli takımları ise ayakkabıları çıkartılıp bomba arama köpekleriyle kontrol edildi. Turnuvanın ev sahibiyle savaş halindeki İran'ı da zorlu bir serüven bekliyor. Amerika Birleşik Devletleri'ne sadece maç günlerinde giriş izni verilen İranlı futbolcular Meksika'nın Tijuana şehrinde kamp yapıyor. İran kafilesi grupta oynayacağı 3 maç için toplam 30 saati yolda geçirecek.
26: Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım yönetimi ilk transferini gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Sarı lacivertliler Vedat Muriç ve kulübüyle her konuda anlaşmaya vardı. Fenerbahçe 32 yaşındaki santrforun transferi için Mallorca'ya 15 milyon euro bonservis ödeyecek. İspanyol ekibi bu bedeli 3 taksit halinde alacak. Vedat Muriç kısa süre içerisinde İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atacak. 5 yıldır Mallorca forması giyen Muriç bu sezon La Liga'da 37 maçta 23 gollük performans sergilemiş ancak takımının ligden düşmesine engel olamamıştı. Fenerbahçe Muriç dışında en az bir santrfor daha transfer etmeyi planlıyor. Real Madrid'de teknik direktör Alvaro Arbeloa ile yollar ayrıldı. Başkanlığa yeniden seçilen Florentino Perez takımın başına Jose Mourinho'yu getirecek. Arbeloa, Real Madrid'le tüm kulvarlarda çıktığı 28 maçta 18 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı. Başkanlığa yeniden seçilen Perez, Jose Mourinho ile çalışacağını açıklamıştı. Portekizli çalıştırıcı Eflatun Beyazlılar'da görev aldığı 2010-2013 yılları arasında bir La Liga, bir İspanya Kral Kupası ve bir İspanya Süper Kupası kazandı. Basketbol Süper Ligi'nde son finalist bugün belli olacak. Beşiktaş Gain Bahçeşehir Koleji'ni ağırlayacak. Akatlar'daki mücadele saat 20'de başlayacak. 2-2'lik eşitlik bulunan seride kazanan taraf finale yükselecek. Bu akşam final biletini alacak takım şampiyonluk için Fenerbahçe Beko ile karşılaşacak. Şansa kalmaz
25: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV Radyo. Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
1: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Fransız tarihçi Pierre-Yves Beaurepaire'in yazdığı Illuminati, Gizli Cemiyetten Komplo Teorilerine isimli çalışma Kronik Kitap'tan yayımlandı. Kitabı Türkçe'ye Oğul Tuna çevirmiş. Illuminati'nin tam olarak ne olduğunu bilmeyenler bile, ki tam olarak ne olduğu zaten ziyadesiyle tartışmalı, onun adını illaki duymuşlardır. Ya bir romanda, ya bir filmde, ya bir kahvehane sohbetinde, ya da ağzını her açtığında bizi korkutmaya çalışan kimi politikacıların ağzında. Bazılarına göre Fransız devriminin arkasında onlar vardı. Amerika Birleşik Devletleri'ni daha kuruluş anından itibaren içeriden ele geçirdiler. Ya da Sovyetler Birliği'nin çöküşünü hızlandıran gizli güç Illuminati'ydi. Evet, yüzyıllardır korku, merak ve kuşkuyla anılan bir toplulukla karşı karşıyayız. Peki 200 yılı aşkın süredir en uç ve en fantastik komplo teorilerinin başlıca malzemesi olmayı sürdüren Illuminati nasıl oldu da kısa ömürlü bir aydınlanma cemiyetinden modern dünyanın en güçlü komplo mitlerinden birine dönüştü? Piramitler, her şeyi gören gözler ve yasaklı semboller gerçekten neyin izlerini taşıyor? Illuminati tarihin içinden çıkmış gerçek bir örgüt mü, yoksa insanlığın görünmeyen düşmanlara duyduğu ihtiyacın bir ürünü mü? İşte Fransız tarihçi Pierre-Yves Beaurepaire bugün sözünü ettiğimiz kitabında bu sorulara kesin hükümlerle değil iz sürerek yaklaşıyor. Yeni ele geçen arşiv belgeleri, yasaklanmış metinler ve erken dönem polemikler eşliğinde okuru gizli cemiyetlerin dünyasına götürüyor. Kitap gerçek ile kurgu arasındaki sınırların nasıl silindiğini gösterirken, Illuminati'nin kuruluşundan yasaklanışına, sonrasında kazandığı ikinci hayatına dek bütüncül bir anlatı sunuyor. Uzman klinik psikolog ve çocuk kitapları yazarı Büşra Tarçalır'ın 5 yaş ve üzeri küçük okurlar için yazdığı, Zişan Özeke'nin resimlediği Herkes Başka Sever Beni isimli resimli öykü Red House Kids yayınlarından çıktı. Işığın büyük bir ailesi, aile üyelerinin her birinin de kendilerine ait evleri vardır. Her ev başka bir yaşam şekli demektir. Annesinin evinde eğlenceli planlar beklerken Işığı, babasının evinde daha özgür bir çocuktur. Teyzesiyle yepyeni ülkelere yelken açar, amcasıyla çılgınca tezahürat yapar. Anneannesi, babaannesi ve dedesiyle birbirinden farklı dünyaların kahramanı olur. Hepsinin ortak noktası ve değişmeyen tek şey ona duydukları sevgidir. Büşrat Tarçalır bu öyküsünü ebeveyn ayrılığı, seyahat ya da tatil nedeniyle birden fazla evde vakit geçiren çocuklardan ilham alarak yazmış. Öyküde sevginin iyileştirici gücü hatırlatılıyor. Polisiye gerilim türünde çok satan kitaplara imza atan Amerikalı yazar Karen McManus'un Kimse Masum Değil isimli romanı yabancı yayınlarından çıktı. Kitabı dilimize Çiğdem Köfüncü çevirmiş. Karen McManus'u daha ziyade Birimiz Yalan Söylüyor isimli romanıyla hatırlıyoruz. O roman 5 yıldan fazla bir süre New York Times çok satanlar listesinde yer bulmuştu. Kimse Masum Değil'e gelirsek. Cat'in en büyük derdi mücevher hırsızı olan annesi Jamie'dir. Jamie 48 saat süren bir evlilik yapar. Bunun sonucunda Cat'in hayatına üvey kardeşi Liam girmiş olur. Fakat evlilik boşanmayla sonuçlanınca Cat'le Liam o günden sonra hiç konuşmamışlardır. Jamie'nin mücevher hırsızlığını bırakmak için önünde son bir iş vardır ve bu iş milyarder Ross Sutherland'in malikanesindedir. Cat annesinin bu işine bir şekilde dahil olmanın yolunu bulur. Fakat bu hafta sonu Sutherland malikanesinde Liam ve babasıyla karşılaşırlar. Malikanede işlenen bir cinayet Cat ve Liam'ı hem yeniden yakınlaştırır hem de katilin radarına sokar. Booklist'te yer alan bir değerlendirmede şöyle denilmiş. Yazar kitap boyunca zekice ve beklenmedik sürprizlerle okuru mest ediyor. Özellikle finaldeki o ters köşe. McManus kurgularını sevenler bu kitaba bayılacak. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
0: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
2: NTV Radyo.
3: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
4: Bugün Bolu, Ankara, Kayseri, Sivas, Gümüşhane, Rize, Erzurum, Kars boyunca geniş alanda aniden kuvvetli bir şekilde gelecek sağanaklara karşı tedbirli olunmalı. Dere taşkınları ve sel oluşabilir.
3: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
5: Reklam. Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar TVBu.com.tr'de.
2: NTV Radyo.
6: Hedefe ulaştınız.
7: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
8: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
9: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
0: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sunar.
10: Merhabalar. Yoğurtlarda gerçekten de kıvam çok önemli. Türkiye'yi de gayet iyi tanıyan bir yabancı yemek yazarı kaymaklı yoğurt ve bal resmi paylaşmış. Ve bunu bir tek artık Türkiye'de bulabiliyorum. Hiçbir yerde bulamıyorum. Eski kaymaklı yoğurtlar yok diye. Kendisi Lübnanlıdır. Elbette ki Lübnan'da da kaymaklı yoğurt vardır. Ama bizdeki Anadolu'daki gibisi yok. Özellikle bizim yörük kültürümüzde gerçekten yoğurdun başka bir yeri var. Aslında yoğurt kültürü deyince mesela bizim Osmanlı kayıtlarında yoğurtlu yemeğe rastlıyor muyuz? Arasanız bulamazsınız. Neden? Çünkü yoğurda yoğurt denmemiş sarayda. İran'daki gibi mast denmiş. Çünkü Farsça o zamanın bir anlamda lingua francası gibi. Yani şimdi de biz mesela kelimelerin arasına İngilizce kelimeler sıkıştırıyoruz. İngilizce her tarafı işgal etti ya, bütün herkes her ülkede İngilizce konuşuyor. O zamanın da yüksek dili Farsça. Dolayısıyla Türkçe'ye de çok Farsça kelime yerleşmiş. Onun için yoğurt kelimesiyle saray kayıtlarında herhangi bir şey ararsanız bulamazsınız. Ama mast olarak ararsanız bulursunuz. Çünkü o zaman Farsça mast kelimesi tercih edilmiş. Bu da son derece ilginç aslında. Anadolu'daki yoğurdu kullanarak yaptığımız yemekler bir İran mutfağına göre daha fazla. Mesela onlar aş yapıyorlar. Aş diye onlar çorbaya deniyor. Ama şimdi İran deyince de sadece bir Farsi kültürü olarak düşünmemek lazım. Çünkü İran'ın neredeyse %30'u Azeri. Onlarda da Türk etkisi çok var ve Selçukluların da Anadolu Selçuklu Devleti'ni kurmadan önce ciddi bir süre İran coğrafyasında yaşadıklarını düşünürsek Selçuklu-İran etkileşimi de son derece önemli. Yani iki kültür birbirine girmiş bir anlamda. anlamda hemhal olmuş. Şimdi kaymaklı yoğurda dönersek, kaymaklı yoğurdu elde etmenin yolu nedir? Evet, zaten yoğurdu evde yaptığımız zaman da üstünde bir kaymak oluşur. Ama iyicene şöyle hani deri gibi bir kaymak olmasını istiyorsanız da sütü yoğurt mayalayacağınız kaba bayağı böyle yukarıdan köpürterek dökmeniz lazım. Şimdi öyle köpük köpük bir yüzey oluşuyor yoğurdun üstünde. Onu hiç ellemeden gene sarıp sarmalayın, uyumaya bırakın. Köpükçükler bir süre sonra sönecek ve incecik o deri gibi hafif rengi sarıya dönen kaymak tabakayı oluşturacak. Şimdi tabii ki önceden mayasını süte katmış olmanız lazım. Çünkü o köpürterek koyduktan sonra kaba tekrar yoğurdu karıştırmayacaksınız. Yani kabın içinde mayalamayacaksınız. Ayrı bir yerde sütü daha önceki yoğurdunuzla mayalayacaksınız. Sonra köpürte köpürte mesela toprak bir kaba koyacaksınız ve orada kendi kendine tutacak. Tuttuğu zaman da üstünde bir kaymak tabakası olacak. Gerçekten de kaymaklı yoğurdun yeri farklıdır. Eskiden kaymağını sevmezdim. Onu ayırırdım. Kaymağını seven alırdı. Ben altını yerdim. Fakat bir petek balla birlikte yan yana koyduğunuz zaman gerçekten çok ilginç oluyor. Hem değişik tekstürler, petek balın içindeki arının peteği, yoğurdun kaymağı derken gerçekten de tekstürler karışıyor, lezzetler karışıyor. Bambaşka bir alem oluyor. Evet, yoğurt çeşitlemelerine devam ediyoruz. Takipte kalın, hoşça kalın.
0: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu. Neden gözünü
6: Güneş ışınları vücut için eşsiz bir vitamin kaynağı. Güneşten alınan D vitamini pek çok hastalığın mücadelesinde büyük bir öneme sahip. Ancak yüksek güneş ışığına maruz kalmak hem cilt hem de göz için geri dönülmez hasarlara sebep olabiliyor. Özellikle de güneşe gözlüksüz bakıldığında. Peki güneşe direkt bakmak gözü neden bu kadar etkiliyor? Göz hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Muhsin Eraslan'a sorduk.
11: Aslında solar retinopati dediğim sarı nokta hastalıklarının içerisinde bir başka spektrum. Yani aslında orada bahsedilen sarı nokta hastalığı bu sarı nokta hastalığıyla birleştirilebilir. Ama katarakt, tabii ki kataraktın da asıl sebebi ultraviyole dalga boylarındaki ışıkların bizim kendi doğuştan olan lensimizde yarattığı protein değişikliği, protein denatürasyonu yani protein bozulması. Dolayısıyla güneş ışınlarına direkt maruz kalmak bizim daha erken yaşta katarakt sahibi olmamıza ne yazık ki neden olabilir. Ve bu anlamda açıkçası hiç aslında bahsedilmeyen bir başka önemli konu da göz içerisinde koyu renkli hafif pigmente benlerimiz olabilir. Hani cildimizdeki benler gibi gözümüzün içerisinde de minik minik noktasal koyu pigmente lezyonlar görebiliriz bazen. Bazı hastalarımız görüyordur mesela. Bunlarda da güneş ışınlarının direkt maruziyeti renk değişikliği, pigmentasyonda farklılaşma ve hatta kötü yöne doğru değişme, hani biliyorsunuz burada iyi huylu veya kötü huylu olarak takip edebildiğimiz lezyonlar var. Bunlar da kötü yöne doğru değişmeye neden olacağı için biz çok çok çok dikkat edeceğimiz en önemli konu güneş gözlüğü kullanmak burada. Hı hı. Güneş gözlüklerini mutlaka her an gözümüzde tutmalıyız. Ama dik ışınlar tabii ki öğlen vakti dışarı çıkmak bizim için çok daha riskli. Bunu da unutmayalım. Yani sabah erken veya öğleden sonra maruz kaldığımız daha yatay ışınlardansa dik ışınlara maruz kalmak bizim için çok daha zararlı olduğunu söyleyebilirim.
6: Göz hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Muhsin Eraslan NTV Radyo'daydı.
12: Zeynep Gül Alp'in hazırlayıp sunduğu Neden NTV Radyo'da.
0: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
2: Ülkenin iç kesimlerinde sağanaklar devam ediyor. İstanbul ve İzmir güneşli, sert esen rüzgar serinlik vermeye devam ediyor. İstanbul 28, İzmir 33, Bursa az bulutlu 31 derece. Ankara'da beklenen yağmur yer yer kuvvetli yağacak, sıcaklık 27 derece. Antalya'da hissedilen sıcaklık yüksek 35 derece. İç kesimlerde ise yağış var. Marmara'da hava açık, Poyraz sert ve serin esmeye devam ediyor. Edirne 33, Kocaeli 29 derece. İç Anadolu'nun genelinde öğle akşam arasında gök gürültülü kuvvetli sağanak geçişi olacak. Eskişehir 27, Kayseri 26 derece. Ege'de Denizli, Afyonkarahisar, Muğla'nın kuzeyinde de kısa süre yağış var. Manisa az bulutlu 33, Muğla 32, Aydın 35, Bodrum 31 derece. Akdeniz'de Isparta, Adana'nın ve Mersin'in kuzey ilçelerinde de sağanak yağış bekleniyor. Sahillerde hava nemli. Adana 31, Hatay 30 derece. Karadeniz'de Bolu, Karabük, Trabzon, Artvin, Rize kesiminde kuvvetli yağış sağanağı etkili. Zonguldak ve Samsun'sa parçalı bulutlu 25 derece. Doğu'da Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan'da yine şiddetli yağış ve yıldırım tehlikesi var. Malatya parçalı bulutlu 31 derece. Güneydoğu Lodos'ta çok sıcak. Diyarbakır 36, Gaziantep 34 derece.
1: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
3: Burası NTV Radyo. Saat 16.
4: Merhaba, saat 16 NTV'de gelişmelerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Suriye ve Lübnan'a düzenlediği saldırıların Türkiye için tehdit olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Doğu Akdeniz konusunda da dikkat çeken uyarılarda bulundu. Kimse macera peşinde koşmasın, cevabımız çok sert olur dedi.
5: Eğer Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kıbrıs Türk'ünün hak ve hukukuna kastedilirse bilinmesini isterim ki cevabımız çok net olur, çok da sert olur.
6: Güney Kıbrıs Rum yönetiminin İsrail'de yaptığı askeri anlaşmalar ve Rum yönetiminin daimi Fransız üssü için attığı imza. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu gelişmeleri değerlendirdi. Sözleri sertti. Haklarımıza kastedilirse cevabımız net ve sert olur dedi.
5: Kıbrıs adasında bir fitne ateşinin yakılmak istendiğini görüyoruz ve gelişmeleri de çok yakından takip ediyoruz. Kimse macera peşinde koşmasın.
6: Erdoğan AK Parti grup toplantısında kürsüdeydi. Dikkat çeken bir mesajı da İsrail için verdi. İsrail'in Lübnan ve Suriye'ye düzenlediği saldırıların Türkiye için tehdit olduğunu vurguladı.
5: Türkiye'nin güvenliği sadece Hatay'dan değil, Halep'ten başlar, Şam'dan başlar, Türkiye'nin güvenliği Beyrut'tan başlar. Kardeşlerimize yönelik hiçbir saldırıya göz yummayız.
6: Erdoğan, İsrail durdurulmalıdır. Bu insanlığın ve insanlık cephesinin ödevidir ifadesini kullandı.
5: Arz-ı mevut hezeyanının nihai hedefinin ne olduğunun gayet iyi farkındayız. Allah'ın izniyle buna asla müsaade etmeyeceğiz.
6: Cumhurbaşkanı sözü Ankara'da düzenlenecek NATO liderler zirvesine getirdi. Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın zirveye bizzat katılacağını açıklaması, ittifakın insicamı bakımından kıymetli bir adımdır dedi.
4: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırılardan sonra Tahran'ı bir kez daha tehdit etti. Yeni bir saldırı emri vermeye yakınım dedi. ABD Başkanı açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. İran'ın müzakere için çok zaman harcadığını, bunun bedelini ödeyeceğini söyledi. ABD Başkanı bir kez daha İran donanmasının ve hava kuvvetlerinin yok edildiğini iddia etti. İran lafta kalır, icraatta bulunmaz. Orta Doğu'nun kabadayısı öldü dedi. Trump sosyal medya paylaşımından kısa süre sonra ABD basınına konuştu. Tahran'ın anlaşma yapması çok uzun sürdü. İran'ın enerji santralleri ve köprülerine yönelik yeni saldırı emri vermeye yakınım ifadelerini kullandı. Savaş alanında ilk kez deniz drone'u kurtarma operasyonuna katıldı. Hürmüz'de düşen helikopterdeki iki Amerikan askeri insansız deniz aracıyla kurtarıldı. Amerikan donanması ise insanlı ve insansız gemilerden oluşan hibrit bir filo kurma hedefinde. ABD askerlerini deniz aracı 7 metre uzunluğunda ve 450 kilogram ağırlık taşıma kapasitesine sahip.
6: Savaş alanında bir ilk yaşandı. Hürmüz Boğazı'nda devriye sırasında düşürülen Amerikan helikopterinin iki pilotu insansız deniz aracıyla kurtarıldı. Amerikan Merkez Komutanlığı'nın açıklamasına göre kurtarma operasyonu salı sabaha karşı 5 sıralarında düzenlendi. Apache helikopteri operasyondan 2 saat önce düşürülmüştü. Devriye Saronic firmasının ürettiği Corsair insansız deniz aracı girdi. Pilotların geri tespit edildi. Ardından Corsair deniz drone'u bölgeye gönderildi. İki pilot insansız deniz aracıyla güvenli bir bölgeye götürüldü. O noktada helikoptere çekilerek kurtarıldılar. Pilotların sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı. Bu insansız deniz aracının kullanıldığı ilk kurtarma operasyonu olarak tarihe geçti. Operasyonda Amerikan donanmasından insansız deniz aracı kullanma konusunda uzmanlaşmış 59 görev kuvveti yer aldı. Amerikan ordusu Corsair drone'unu İran'la savaşta Mart'ta kullanmaya başladı. Saronic firmasının ürettiği deniz drone'u 7 metre 30 santimetre uzunluğunda, 470 kilograma kadar yük taşıma kapasitesine sahip, 35 knot yani saatte 56 kilometre hıza ulaşabiliyor. Amerikan donanması yıllardır hibrit bir filo oluşturmanın peşinde. Yani insanlı ve insansız gemilerden oluşan filoların artırılması hedefleniyor. Bu kapsamda Corsair'in üreticisi Saronic firmasıyla Aralık'ta 392 milyon dolarlık yeni bir anlaşma imzalandı.
4: Cumhuriyet Halk Partisi MYK Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Toplantının gündeminde neler var? Bir açıklama bekleniyor mu? Uğraş Bingöl Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nden yayına hazır.
7: Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu toplantısı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında saat 13.50'de yaklaşık bir saat gecikmeyle başladı. 2 saati geride bıraktı. Saat 16'da bir açıklama yapılmasını planlanıyordu ama o da saat 17 olarak düzeltildi. 17'de parti sözcüsü Müslüm Sarı kameraların karşısına geçecek ve sürece ilişkin toplantının detaylarına ilişkin bir açıklama yapmasını bekliyoruz. Toplantıda hem özel ve ekibinin olağanüstü kurultay talebine yönelik yol haritası hem de ihraçlara yönelik bir gündem var. Dün hatırlanacağı üzere Kemal Kılıçdaroğlu mecliste grup toplantısını gerçekleştirememişti ve genel merkezde bu konuşmayı, bu toplantıyı yapmıştı ve orada da konuşması sırasında partililer tarafından özellikle Özgür Özel ve ekibine yönelik ihraç talepleri sloganlarla dile getirilmişti. Buna yönelik gün boyu Cumhuriyet Halk Partisi kaynaklarından da edindiğimiz bilgiye göre ihraç talepleri de dosyaya eklenebilir. Bugünkü toplantıda kapsamlı bir ihraç süreci başlayacak. Özellikle il ve il başkanları, ilçe başkanlıkları düzeyinde ve yine meclis önünde protesto olaylarına karışan, ARBD'ye karışan Özgür Özel yakın isimlerin ihraç edilebileceği konuşuluyor. Bu yönde Kemal Kılıçdaroğlu da dün sürece ilişkin net açıklamalar yapmıştı, şu ifadeleri kullanmıştı. Mutlak buttan davasını bu partinin başına bela edenlerden hesap sormazsam namerde mutlak buttan davası ahlaki üstünlüğümüze vurulan bir darbedir. Kim kirlilikten medet umuyorsa, kim pavyon köşelerine para aldıysa onlara güle güle diyeceğiz açıklamasını yapmıştı. Bu ihraç sloganlarına karşı bu ifadeleri kullanmıştı. Bu yüzden de bugünkü MYK toplantısı önemli. Ayrıca yarın parti meclisi toplantısı da var. Yani yine 13'te burada toplanacak. Taraflar ilk defa karşı karşıya gelecek. Hem mutlak butlan davası kararının ardından hem de dünkü mecliste yaşanan o görüntülerin ardından ve genel merkeze yapılan polis müdahalesinin ardından önemli. O yüzden parti meclisi de ne yönelik de bir fikir alışverişinde bulunuyor Kemal Kılıçdaroğlu kurmaylarıyla. Çünkü Özgür Özel ve ekibi olağanüstü kurultayı için parti meclisini zorlayacaklarını daha önce söylemişlerdi. Parti meclisinde Özgür Özel'e yakın isimlerin sayısı daha fazla, olağanüstü kurultay talebini parti meclisinde de dile getirecekler. Ama Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın kaynaklarda mahkeme kararının kesin olmadığına ve tedbir kararına dikkat çekiyorlar. Olağanüstü kurultayın da tedbir kararı nedeniyle mümkün olamayacağını söylüyorlar. İşte bu çerçeve etrafında yarın parti meclisi toplanacak. Saat 17. de CHP Partisi sözcüsü Müslüm Sarı'da kameraların karşısına geçecek ve hem MYK gündemine ilişkin bilgi verecek hem de ihraç var mı yok mu, kaç isim ihraç edecek, bunların detaylarını açıklayacak.
4: Uraş Bingöl aktardı. Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal mecliste kameraların karşısına geçti. Mutlak butlan kararı sonrası Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel kanadından kendilerine Özel'in genel başkanlığında size katılalım teklifi geldiğini ve bunu reddettiklerini anlattı.
8: Murat Bey DSP'nin kurultayının ne zaman toplanacağını sormuş. Özgür Özel genel başkan başkanlığında küllüm olarak DSP'ye katılalım ve kurultayda da bizim yönetimi almamıza ne dersiniz? Buna şiddetle karşı çıktılar.
6: Çünkü Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal, CHP Grup Başkanı Özgür Özel kanadından kendilerine DSP'ye katılma teklifi geldiğini iddia etti. O teklifi reddettiklerini ileri sürdü.
8: 41 yıllık temiz ve dürüst kalabilmiş bir siyasi partinin bu yaştan sonra da böyle bir ilişkiye girebilme imkanın olmadığını belirttik.
6: Mecliste basın toplantısı düzenleyen Aksakal, CHP'de yaşanan krizin son bulması gerektiğini de belirterek, CHP'nin mevcut yönetimiyle yollarını ayıranları da DSP'ye davet etti.
8: Gün, Cumhuriyet'in kalesini yeniden güçlendirme günüdür. Saygın milletvekillerine ve yerel yönetimlerinde görev almış belediye başkanı, belediye ve il genel meclisi üyeleri yerel yöneticilerine kapılarını ardına kadar açmaktadır. Burası sizin evinizdir.
4: Bursa'daki rüşvet ve örgüt soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Görevden uzaklaştırılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey için 402 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianamede Bozbey'in yakalanmamak için yardımcısına tek yetki verdiği belirtildi. Yardımcısı Turgay Erden'e de 946 yıla kadar hapis istendi.
9: Bursa'da son yıllarda özellikle
6: iddianamede örgüt lideri olarak tanımlandı. Tek imza yetkisi verdiği yardımcısını usul ve yasaya aykırı olarak görevlendirdiği belirtildi. Eski Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey için 402 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Bursa'daki rüşvet ve örgüt soruşturmasında 37'si tutuklu, 63 sanık hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. 862 sayfalık raporda faaliyet gösteren iki ayrı suç örgütünün yapısı ve işleyişine yer verildi. Dönemin Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey tarafından belli bir örgütsel yapı kurulduğu, bu yapıda kırılmaların önlenmesi maksadıyla kamu gücünün kullanıldığı vurgulandı. Örgüt lideri olarak tanımlanan Bozbey'in suçtan elde edilen gelirleri

0: alınarak haksız kazançlar elde edildiği vurgulandı. Örgüt hiyerarşisi içinde yer alan üçüncü şahıslara paravan firmalar kurdurulduğu belirtildi. Mustafa Bozbey'in suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, rüşvet almak, imar kedidine neden olmak ve kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi suçlarından 402 yıla kadar hapsi istendi. Turgay Erdem'in ise 946 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen iddianamede diğer 61 sanığın farklı oranlarda hapisle cezalandırılması talep edildi.
1: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Kahramanmaraş'ı ziyaret etti. Şehit yakınları ve gazilerle bir araya gelen Güler, terörsüz Türkiye sürecinin hedeflerini anlattı.
2: Nasılsınız, iyi misiniz? Bu süreçte atılacak tüm adımlar şehitlerimizin aziz hatırasına asla leke düşürmeyecek niteliktedir. Milletimizin birliğini, kardeşliğini ve güvenliğini zedeleyecek hiçbir adım bugüne kadar atılmamıştır. Bundan sonra da hiçbir şekilde bir adım, istenmeyen bir adım atılmayacaktır.
0: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, şehit yakınları ve gazilere terörsüz Türkiye sürecini anlattı. Şehitlerimizin hatırasına leke düşürmeyeceğiz dedi.
2: Bugün 40 yılı aşkın süredir ülkemizin huzurunu ve güvenliğini tehdit eden terör belasından kurtulmak, milletimizin önüne konulan engelleri ortadan kaldırmak ve evlatlarımızın geleceğini teminat altına almak için terörsüz Türkiye hedefine doğru kararlı bir yürüyüş içerisindeyiz.
0: Güler Kahramanmaraş'ta Harp Mağdurlu Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği ile Türkiye Muharip Gaziler Derneği'ni ziyaret etti. Güler sürecin tek amacının terörü Türkiye gündeminden çıkartmak olduğunu söyledi.
2: Yegane amacımız çocuklarımızın sadece barış ve kardeşlik ortamında büyüdüğü bir geleceği inşa etmeye çalışıyoruz. Merhaba asker!
0: Milli Savunma Bakanı Kahramanmaraş ziyareti kapsamında 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda denetim gerçekleştirdi.
1: Ankara Cumhuriyet Başsavcısı değişiyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse yargıta üyeliğine seçildi. Yeni görevlendirmeyi Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından duyurdu. Gürlek paylaşımında Karaköse'nin Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından Yargıtay üyeliğine, Ankara İdare Mahkemesi Başkanlarından Gülten Hatipoğlu'yla İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Recep Yılmaz Korkmaz'ın da Danıştay üyeliğine seçildiğini belirtti. Adalet Bakanı, yargı teşkilatımızın farklı kademelerinde edindikleri bilgi, tecrübe ve birikimleriyle yüksek yargımıza önemli katkılar sunacaklarına inanıyorum ifadelerini kullandı. Gökhan Karaköse'nin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı görevini üstlenecek isim HSK 1. Dairesi tarafından belirlenecek. Yeni Ankara Cumhuriyet Başsavcısının ismi atama kararnamesiyle duyurulacak. Ankara'da bir çocuk akran şiddetinin kurbanı oldu. 16 yaşındaki Kayra Ataman, 17 yaşındaki bir kişi tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti.
0: Kız arkadaşıyla parkta yürürken bıçaklı saldırıya uğradı. 16 yaşındaki Kayra Ataman hayatını kaybetti. Bıçaklı saldırganın ise 17 yaşında olduğu ortaya çıktı.
3: Yerini bulsun bu adalet. Ciğerlerim yandı benim. Ben bittim, beni bitirdiler.
0: Olay Ankara Eryaman'daki bir parkta meydana geldi. İddiaya göre 16 yaşındaki Ataman parkta kız arkadaşıyla yürüyordu.
3: Biri adamın biri laf atıyor buna, kıza. O da laf atıyorum falan derken üstüne gidiyor. Oğlu geliyor. Ondan sonra benim oğlumun kalbinden iki tane bıçak sallıyor.
0: Kayra Ataman kanlar içinde yere yığıldı. Saldırganlar kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Kayra'yı hastaneye kaldırdı. 16 yaşındaki çocuk müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 17 yaşındaki bıçaklı saldırgan Taha Erdem'e ve babası Burak E. ise gözaltına alındı. Kayra'nın naaşı adli tıp kurumundaki işlemlerinin ardından defnedilmek üzere Karşıyaka mezarlığına götürüldü.
4: Lütfen artık çocuklar ölmesin. Benim oğlum bir taneydim.
0: 16 yaşındaki Kayra'dan geriye doğum gününde ailesiyle çekilen bu görüntüler kaldı.
1: İyi ki doğdum Kayra. Motosiklet kazalarını azaltmaya yönelik önlemler alınsa da ne yazık ki haberler gelmeye devam ediyor. Sadece son iki günde Türkiye'nin farklı şehirlerinde yaşanan kazalarda 10 motosikletli öldü, çok daha fazlası yaralandı. Uzmanlar ölümlü kazaların

0: çoğunda trafik kurallarının hiçe sayıldığına ve yüksek sürete dikkat çekiyor.
1: Henüz 16 yaşındaydı. Motosikletini bir gün önce satılığa çıkarmıştı. Kaan Fidan o motosikletle Bursa Yıldırım ilçesindeki bir alt geçitte kaza yaptı. Arkasındaki arkadaşıyla birlikte hastaneye kaldırıldı ama kurtarılamadı. Arkadaşının durumu da ağır. Türkiye'de son 2 günde 10 motosiklet sürücüsünün trafik kazalarında öldüğü kayda geçti.
2: Kayıp düştük, araba görmeyip çarptı. Öyle şeyler oluyor.
1: Artan motosiklet kullanımına paralel olarak İçişleri Bakanlığı 2025 verilerine göre her iki kazadan birinde motosiklet vardı. Neredeyse her dört ölümlü kazadan birinde de motosikletliler hayatını kaybetti. Ortalama olarak günde 5 motosikletli kazalarda öldü.
3: Kazalar yine artacak, buna şüphe yok. Çünkü biz özellikle motosiklet kullanıcıları çoğu zaman bana bir şey olmaz düşüncesinde oluyoruz. Eğitimli sürücülerin oranı eğitimsiz sürücülere göre çok daha az.
4: Bu tip scooter tipi küçük motosikletler bile saniyeler içinde 100-120 gibi yüksek süratlere çıkabiliyor. Ve bu süratlerde kaza anında ölümcül sonuçlar doğuruyor.
1: Çoğunlukla şehir içinde yaşanan kazaların raporlarına bakıldığında ise neredeyse %70 oranında motosikletliler kusurlu.
5: Mahalle arası kullanımlar söz konusu. Orada da maksimum hız limitleri işte 20-30. Dolayısıyla burada hani 30'la değil de 40'la gittiğinizde bile aslında çok hızlı oluyorsunuz doğal olarak. O yüzden ben motosiklet kullanıcılarının güvensiz bir halde hız yaptıklarını düşünüyorum.
1: Motosiklet kullananların kask başta olmak üzere güvenlik ekipmanlarını da eksiksiz kullanmaları gerekiyor.
0: Yurt içinde gözler Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi. Ağırlıklı beklenti bankanın faizleri değiştirmeyeceği yönünde. Öte yandan yabancı kuruluşlar da toplantıya ilişkin tahminlerini duyurdu.
6: Piyasaların gözü faiz kararında. Merkez Bankası yılın 4. faiz kararını açıklamaya hazırlanıyor. Banka Nisan ayında gerçekleştirilen son toplantıda faiz indirim sürecine ara vererek politika faizini %37 düzeyinde sabit tutma kararı almıştı. Metinde enerji fiyatlarındaki yüksek seyir ve enflasyondaki oynaklığa işaret edilmişti. Piyasa beklentisi bu toplantıda da faiz değişikliği olmayacağı yönünde. Anadolu Ajansı finans anketine katılan 20 ekonomistin 17'si faizin sabit kalmasını bekliyor. 3 ekonomist de 3 puanlık faiz artışı öngörüyor.
7: Merkez Bankası'nın aslında temel motivasyonu faizi indirmek ama mevcut koşullar hem küresel ve bölgesel düzeyde hem de içerideki durum ister istemez Merkez Bankası'nın faiz indirimini zorlaştırıyor. Merkez Bankası'nın faiz artırması gerekmez mi dediğimizde de orada da tekrar bu üretimin sürdürülebilirliği ve nakit akışı ile ilgili sıkıntılar karşımıza çıkıyor.
6: Yabancı kuruluşlar da faiz kararı öncesi değerlendirmelerini yayımladı. Morgan Stanley, Citigroup, ING, Goldman Sachs ve Bank of America faizlerin bu ay değişmeyeceğini öngördü. JP Morgan ve BBVA ise politika faizinin %40'a çıkmasını bekliyor.
0: Mayıs ayında 900 bine yakın iş için ilan açıldı. Şirketler en çok güvenlik görevlisi aradı. İş için uzmanlık gerektikçe ilan sayısı da azalıyor.
6: En fazla aranan personel güvenlik görevlisi. Türkiye İş Kurumu verilerine göre yılın ilk 5 ayında açık iş sayısı 900 bine yaklaştı. Açık iş sayısının en fazla olduğu il 185 binle İstanbul oldu. İstanbul'u 86 binde Ankara ve 44 binde Antalya takip etti.
8: Alo, iyi günler.
6: Açık iş sayısının en yüksek olduğu sektör 485 bin kişiyle hizmet. Sanayi sektörü 401 bin kişiyle ikinci sırada. Tarım ve ormancılık sektöründe ise 7 bin açık iş ilanı var. En fazla talep edilen çalışan sıralamasında güvenlik görevlileri zirvede. 42 bin özel güvenlik görevlisi, 22 bin de güvenlik görevlisi açığı bulunuyor. 36 bin turizm ve otelcilik elemanı, 21 bin garson, 20 bin reyon görevlisi alımı için ilan açıldı. iş için uzmanlık gerektikçe idan sayısı da azalıyor. 9000 dikiş makinecisi, 6000 yük taşıma şoförü, 6000 ambar görevlisi için açık iş bulunuyor. Verilen idanlarda 2000'e yakın barista, 2000 figüran aranıyor.
0: Yargıtay, yıllık izinlere ilişkin önemli bir emsal karara imza attı. Yıllık izin kullanırken araya giren hafta tatilleri yani pazar günleri yıllık izinden düşülemeyecek.
6: Yargıtay, milyonlarca çalışanı ilgilendiren izin hakkı ile ilgili önemli bir karar aldı. İstanbul'da bir çalışan haklarını alamadığı gerekçesiyle mahkemeye başvurdu. Farklı dönemlerde çalıştığı iş yerinden ayrılan işçi, kıdem tazminatı, fazla mesai ve yıllık izin ücretlerinin ödenmesini talep etti. Ancak mahkeme, 2 yıllık çalışma süresi ve 24 gün izin kullandığı için yıllık izin ücreti talebini reddetti. Konu Yargıtay'a taşındı. Yargıtay işçiyi haklı buldu. İşçinin izinli olduğu döneme denk gelen hafta tatilleri yıllık izinden sayılamaz denildi.
9: Karar herhangi bir değişiklik getirmiyor. Karar kanundaki durumu açıklığa kavuşturuyor. Daha önceki kararlarda da herhangi bir aksi yönde düzenleme yoktu. Çünkü kanun çok açık bir şekilde çalışanların iş günü üzerinden yıllık izne hak kazanacağını belirtiyor. Dolayısıyla iş günü olmayan hafta tatilinde ayrıca eklenmesini öngörüyor.
6: Oy birliğiyle alınan bu karar artık emsal niteliğinde. Yıllık izin planlaması yapılırken, izin arasına giren pazar günleri ya da resmi tatiller yıllık izin hakkından eksiltilemeyecek. Uzmanlar sorun yaşanmaması için hem işçi hem de işverene bazı sorumlulukların düştüğünü belirtiyor.
9: Burada hani işçi açısından da işveren açısından da dikkat edilmesi gereken temel nokta yıllık izin taleplerinin yazılı olarak alınması ve talep sonucunda çoğu işverenin de atladığı nokta burası. İşçi yıllık izinden döndükten sonra kullandığına dair bir imzalı belge düzenlenmesi gerekiyor.
0: Çinli otomobil üreticisi BYD, Türkiye'de fabrika açma kararını askıya aldı. BYD'nin icradan sorumlu yetkilisi Stella Li, Reuters'ın haberine göre Çinli otomobil üreticisi BYD'nin icradan sorumlu yetkilisi Stella Li, Türkiye'deki fabrikanın kurulumunu askıya aldıklarını, Macaristan'da kurulan fabrikanın ise 4. çeyrekte üretime başlayacağını söyledi. Şirketin Londra'da bulunan İngiltere merkezinde Reuters'ın sorularını yanıtlayan Li, şu anda birinci öncelik Macaristan, ikinci önceliğimiz de Avrupa'da ikinci bir tesis için yer bulmak olacak dedi. Şirketin 2 yıl önce imalat tesisi kuracağını açıkladığı Türkiye'deki fabrikanın inşaatının henüz başlamadığını ve askıya alındığını belirten Li, Türkiye'de imalata geçmek için bir takvim olmadığını da ifade etti. BYD 2024 yılında 1 milyar dolar yatırımla Manisa'da 150 bin adet kapasiteli fabrika kurmak için anlaşmıştı. Üretimin bu yıl başlaması öngörülüyordu. Avrupa'da geçen yıl satışlarını %270 arttırarak yaklaşık 188 bine yükselten, bu yılın ilk 5 ayındaysa 100 bin adetin üzerinde araç satan BYD, Avrupa'da araç üreterek Çinli elektrikli otomobillere getirilen gümrük vergilerine maruz kalmayacak. BYD geçen yıl Türkiye'de ise %450 artışla yaklaşık 46 bin otomobil satmıştı. Kuzey İrlanda'da bir göçmenin bıçaklı saldırıyla bir kişiyi ağır yaralaması sonrası ortalık karıştı. Saldırı anı videosunun sosyal medyada yayılmasının ardından yüzlerce kişi sokağa çıktı. Maskeli saldırganlar göçmen ailelerin evlerini ateşe verdi. Kuzey İrlanda'yı karıştıran o saldırıya ve sonrasında yaşananlara bakacağız şimdi.
6: Yolun ortasında iki kişi arasında ölümüne bir boğuşma yaşanıyor. Bıçaklı bir kişi 40'lı yaşlarındaki bir adama acımasızca saldırıyor. Etraftan geçenler müdahale etmese saldırganın kurbanını öldürmesi an meselesi. Neyse ki olayı görenler müdahale ediyor ve saldırganın elinden adamı kurtarıyor. Kurtarılan kişi ağır yaralı ve tedavisi sürüyor. Bu görüntüler Birleşik Krallığa bağlı Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'ta 8 Haziran akşamı kaydedildi. Saldırganın yakalanmasına rağmen bölgedeki göçmen karşıtı gerilim ve sosyal medya üzerinden yayılan görüntüler çatışmaların dozunu arttırdı. Tepkiler çığ gibi büyüdü, sokağa taştı. Saldırının failinin Sudanlı bir göçmen olması da göçmen karşıtı grupların büyük tepkisini çekti. Protestolar şiddet olaylarına dönüştü. Kuzey İrlanda polisi olay sonrası saldırganın ve kurbanın durumu ile ilgili açıklama yaptı.
10: Kurban gözlerinden, sırtından ve yüzünden aldığı ciddi yaralar nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Yakalanan şüpheli Sudanlı olduğu anlaşılan 30'lu yaşlarda bir erkek cinayete teşebbüs suçlamasıyla gözaltında. Olay yerinde mutfak bıçağı olduğu değerlendirilen bir bıçak ele geçirildi.
6: Maskeli saldırganlar göçmen ailelerin evlerine ateşe verdi. Olaylar sırasında çok sayıda araç yakıldı ve emniyet güçleri zırhlı araçlarda müdahale etmek zorunda kaldı. Siyasilerden de saldırıya tepkiler gecikmedi. Birleşik Krallık Kuzey İrlanda Bakanı Hillary Benn saldırıyı korkunç ve vahşi olarak niteledi.
11: Bu korkunç ve acımasız bir saldırıydı. Emniyet güçlerine soruşturmayla ilgili tam destek veriyoruz. Ayrıca mağdurun ailesine saygı gereği saldırıya ait görüntülerin paylaşılmaması veya yeniden yayınlanmaması yönündeki polis çağrısını da yinelemek istiyorum.
6: Kuzey İrlandalı siyasiler de masum sivilleri hedef alan ırkçı şiddet dalgasını kınadı, sağduyu çağrısı yaptı.
0: İstanbul'da hafta boyunca hava sıcaklığı 25-30 derecelerde seyrederken hafta sonu sıcaklıklarda yağışların da etkisiyle sert bir düşüş bekleniyor. Meteorolojik verilere göre hafta sonu ülke genelinde de hava soğuyacak ve sağanak yağış etkili olacak.
12: İstanbul'da bugünlerde sıcaklık 28-29 derecelerdeyken cumartesi günü 21-22 dereceye inecek. Özellikle pazar günü ülkenin büyük bir bölümünde İç Anadolu'da, Ege'de bu gelen serinlik hissedilecek.
6: Yazın gelmesiyle İstanbul'da hava sıcaklığı 32 dereceye kadar çıktı. Ancak hafta sonu sıcaklıkların 7 derece düşmesi bekleniyor. Sadece İstanbul değil, ülke genelinde havaların soğuyacağı tahmin ediliyor.
12: Bugünlerde Londra, İngiltere, Almanya soğumaya başladı. O soğuk hava yarın Polonya ve Balkanlara ulaşacak. Hafta sonu bize gelecek. Sıcaklıklar bugünkü değerlerine göre hafta sonu 4 ile 6 derece arasında düşüş gösterecek.
6: Serinleyen hava yağışları da beraberinde getirecek.
12: Yağışlar da var. Cumartesi günü İstanbul soğurken beraberinde yağmurlu da bir hava olacak, kapalı bir hava olacak. Pazar sabah saatlerinde de yağış olabilir. Öğleden sonra hava açmaya başlar. Cumartesi günü Ankara, Konya, İç Anadolu geneli, Afyon, İç Ege, Isparta, Muğla, Denizli buralarda gök gürültülü kuvvetli yağmurlar da olacak. Pazar günü ise bu yağışlar daha çok doğu bölgelerde görülecek.
6: Havanın pazartesi yeniden ısınması bekleniyor.
0: Ankara'da yaşayan Özlem Deniz yakalandığı lenf kanserini uzun bir tedavi sürecinden sonra yendi. Kemoterapi aldığı için saçları dökülen Deniz'e en büyük morali peruklar verdi. Bin gönüllüden biri Senol Derneği'nin hediye ettiği peruklarla mutlu olan genç kız uzattığı saçlarını derneğe bağışladı.
6: Lenf kanserine yakalandığı dönemde bütün saçları döküldü. Bin gönüllüden biri Senol Derneği'nin verdiği iki perukla moral buldu. Kanseri yenen Özlem Deniz, 3 yıldır özenle uzattığı saçlarını bu kez başka hastalara umut olsun diye bağışladı.
13: Zaten ilk günden belli uzatmayı istiyordum. Uzattım. Şimdi kendi vermek istiyorum. Bağışçı olmak istiyorum. Peruk bağışçısı. İnşallah çok mutlu olacak birine gider.
0: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik MYK toplantısı sonrası açıklama yapıyor.
14: Son belge seçimlerinde net bir şekilde Cumhur İttifakı'nın kesin zaferiyle sonuçlanan seçimlerin değerlendirilmesi yerel yönetimler başkanımız ve seçim işleri başkanımız tarafından gerçekleştiriliyor. Tabii arkasından yapay zeka başta olmak üzere bu konulardaki siyasetimizi olgunlaştırmaya dönük çalışmalarımız bağlamında Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanımız kapsamlı bir sunum yapacak ve bu MYK'mızda ayrıntılı bir şekilde değerlendirilecek. Tabii seçim sonuçları, seçimlerin her aşaması bizim için çok önemlidir. O sebeple AK Parti sandığın gücüne, sandığın esas olduğuna ve sandığın namusuna inanan bir parti olarak küçük büyük demeden bütün seçimleri en kapsamlı şekilde değerlendirir. Bu açıdan baktığımızda da bu değerlendirmeyi güçlü bir şekilde yapmaya devam ettiğimizi bildirmek isterim size. Tabii Sayın Cumhurbaşkanımızın, Genel Başkanımızın açış konuşması her MYK'dan sonra çalışmalarımız için ana yol gösterici. Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız, terörsüz Türkiye konusu başta olmak üzere uluslararası birçok konuda değerlendirmelerde bulundular. Bugün kapsamlı bir grup konuşmasıyla zaten iç ve dış bütün siyasi konuları ele almış oldular. Bir açıklamamız vardı biliyorsunuz. Milli takımımız için bir şarkı hazırlayacağımızı söylemiştik. Bu şarkının adı "Siz Hepiniz, Biz Türkiye'yiz" şarkısı. Şimdi milli takımımız için bu şarkı, ben bunu söyledikten birkaç dakika sonra yayınlanacak. Hep beraber onu bütün Türkiye dinleyecek. Ve o çerçevede de milli takımımıza da "Siz Hepiniz, Biz Türkiye" şarkısıyla biz de buradan bir kere daha selamlarımızı göndermiş olacağız. Bugün tabii Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız çok kapsamlı bir açıklama yaptı iç ve dış politika konularında. O bağlamda bugün bu açıklamalardan sonra sizden direkt sorularınız varsa sorularınızı alacağım. Var mı sorusu olan? Buyurun lütfen.
15: A Haber Televizyonu Mert Hacıoğlu. Efendim bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup konuşmasında önemli ifadeler kullanmıştı. Bu açıklamanın hemen ardından da İsrail Başbakanı Netanyahu'dan açıklamalar geldi. Başkan Erdoğan'a hedef alan ifadeler kullandı. Öte yandan yine İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin Kudüs'e ilişkin sözleri de hem İsrailli bazı bakanlar tarafından hem de Türkiye'de bazı muhalefet çevreleri tarafından da eleştiri konusu olmuştu. Bu konu hakkında neler söylersiniz?
14: Şimdi tabii Cumhurbaşkanımız konuştuktan birkaç dakika sonra soykırımcı hükümetin başbakanı Netanyahu ve soykırımcı hükümetin üyeleri sürekli bir açıklama yapmayı bir adet haline getirdiler. Buradan anlıyoruz ki Cumhurbaşkanımızın grup konuşmalarını an be an izliyorlar. Birkaç dakika sonra da kendilerince cevap bizce hezeyan olan bir takım açıklamalarda bulunuyorlar. Birincisi Netanyahu'nun söylediğinde şöyle bir ifade var. Diyor ki İsrail ordusu dünyanın en ahlaklı ordusudur diyor. Yani bu dünyanın en büyük yalanıdır. Bu yaptığı açıklamada kullandığı ifade. Yeryüzünde Gazze'de soykırım gerçekleştiren o ordunun ahlaklı bir ordu olduğuna dair inanacak hiç kimse yoktur. Hatta eğer Siyonizm hastalığına kapılmamışsa yeryüzünde o ordunun Gazze'de yaptığı soykırım karşısında o ordunun ahlaklı olduğuna inanacak bir tane Yahudi de yoktur. Bu gerçekleştiren katliam, Gazze'de gerçekleştirilen soykırım, İran'a yapılan saldırı, Lübnan'da gerçekleştirilen katliamlar dünyanın en ahlaksız, en vicdansız, en büyük suçunu teşkil eden eylemlerdir. Dolayısıyla zaten ilk cümlede dünyanın en ahlaklı ordusu diye İsrail ordusunu, bu katliamları ve soykırımı gerçekleştiren silahlı gücü bu şekilde nitelemesiyle zaten açıklamasının değersizliği, niteliksizliği, her türlü ahlaki değerden yoksun olduğu net bir şekilde görülüyor. İkincisi Türkiye'yi Kürtlere soykırım yapmakla suçluyor. Bu tabii onun sık sık kullandığı bir kara propaganda. Bunun tabii bir acısı var. O da şu: İran'a saldırdıklarında İran'daki ve Irak'taki Kürt kardeşlerimizi kendileri için bir lejyoner olarak kullanmaya çalıştılar. Irak'taki ve İran'daki Kürt kardeşlerimiz basiretli bir şekilde tarihin doğru tarafında durarak bu katliamcı şebekeyle yan yana gelmedi. Onun için sürekli olarak Kürt kardeşlerimizle Türkiye'yi karşı karşıya getirme gibisinden bir politikayı gütmeye çalışıyor. Bunu tabii bazı Araplarla ilgili yapıyor, Dürzi kardeşlerimizle ilgili yapıyor, Nusayri kardeşlerimiz, Alevi kardeşlerimizle ilgili yapıyor, bazı Şii kardeşlerimizle ilgili olarak bunu gerçekleştirmeye çalışıyor. Artık bu katliamcı şebekenin yalanlarına hiç kimse inanmıyor. Soykırım deyince akla gelen şebeke Netanyahu şebekesidir. Diğer bir konu İçişleri Bakanımızın yaptığı açıklamayla ilgili olarak onların bazı bakanlarının söyledikleri, şunu bir kere ifade etmek gerekir ki o açıklamayı, İçişleri Bakanımızın açıklamasını, affedersiniz, İçişleri Bakanımızın açıklamasını yayılmacılık ve işgalcilik, fetihçilik gibi kodlamaya çalışıyorlar. Bununla hiçbir ilgisi yok. İçişleri Bakanımız her Müslümanın kalbindeki Kudüs sevgisini ifade etmiştir. Her Müslümanın kalbinde Kudüs sevgisi eşsiz ve biricik bir yer tutar. Ve burada İçişleri Bakanımız bunu sembolizm olarak ifade etmiş ve her Müslümanın kalbinde olan Kudüs sevgisinin kendi kalbindeki ifadesini de o sembolik ifadelerle ortaya koymuştur. Bunun ötesinde işgalcilikten, fetihçilikten ya da yayılmacılıktan bahsedeceksek, bu Netanyahu hükümetinin sürekli olarak arz-ı mevut hezeyanlarıyla gündeme gelen bir konudur. Bakın, daha bu işler ilk başladığında David koridorunu kurmaktan bahsettiler, arz-ı mevuttan bahsettiler, Tevrat'ın bütün değerlerini de kendi siyasi soykırımcılıkları için istismar ederek bir sürü dini kavramı bunun için kullanmaya çalıştılar. Dolayısıyla işgalcilik, fetihçilik, başka ülkelerin toprağına göz dikme Netanyahu hükümetiyle özdeştir. Şimdi Gazze'yi işgal ediyor. Bir türlü ikinci aşamaya geçilemiyor. Batı Şeria'ya aynısını yapmaya çalışıyor. Yeni siyasi hırsızlık diyebileceğimiz yeni yerleşim yerleri ilan ederek Filistinlilerin topraklarını gasp ediyor. Litani Nehri'ne kadar Lübnan'ı işgal etti. Oradaki Lübnan vatandaşlarını o bölgeden uzaklaştırdı. Sonra bize işgalcilik ve yayılmacılık suçlaması yapıyor. İşgalci ve yayılmacı olan Netanyahu hükümetidir. İçişleri Bakanımızın o sözlerinden o anlamları çıkarmak son derece akıl dışıdır. İçişleri Bakanımız belli bir sembolizmle her Müslümanın kalbinde olan Kudüs sevgisini ifade etmiştir. Ki burada da görüşümüz açıktır. Hükümetimizin görüşü açıktır. Biz 1967 Birleşmiş Milletler kararları çerçevesinde 1967 sınırları esasında birleşik ve entegre bağımsız başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletini savunuyoruz. Ve bu görüşümüz Birleşmiş Milletler parametrelerle uyumludur. Uluslararası hukukla uyumludur. Tabii burada acı olan Netanyahu hükümetinin bu soykırımcı bakanlarının kullandığı dille bazı içerideki muhalefet odaklarının aynı frekanstan bu konuyu ele almasıdır. Bu son derece üzücüdür. Lütfen o muhalefet odakları İsrail'le o soykırımcı bakanın açıklamalarına baksınlar ve ondan sonra kendi yaptıkları açıklamaları yan yana koysunlar ve bu paralellik nasıl ortaya çıkmıştır? Bunun siyasi sonuçları nedir? Bunun ahlaki sonuçları nedir? Bununla yüzleşsinler. Buyurun.
16: Efendim, dış politika gündeminden çok çıkmadan hemen şunu sormak istiyorum. Netanyahu hükümetinin politikalarına az da olsa ABD'den artık tepki gelmeye başladı. Politika değişikliği olarak görebilir miyiz bu adamı? Siz bu konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz?
14: Tabii şimdi tam bir politika değişikliğinden bahsedemeyiz. Ama bir takım beyanlar var, bir takım haberler çıktı. Nedir o? İşte uluslararası düzeyde Netanyahu'nun sürekli savaş peşinde koşmasının Amerika Birleşik Devletleri'ni zor duruma soktuğunu Amerikan Senatosu'ndaki bazı üyeler ifade ediyorlar. Yine İran'la yürütülen bu barış müzakereleri, ateşkesin kalıcı hale gelmesiyle ilgili müzakereleri yürüten Amerikalı yetkililerin İsrail istihbarat tarafından dinlendiğine dair bir takım haberler çıkıyor ki bunlar çok yoğun bir şekilde ortaya çıkmaya başladı. İşte en sonunda Başkan Trump Netanyahu'ya şimdiye kadar belki sayısı onu bulmuştur, bir uyarıda bulundu. Yani günün sonunda şudur. Kendi haline bırakıldığı takdirde bu katliamcı şebeke hiç durmayacaktır. Bunlar Orta Doğu'da herkesi hedef aldığı gibi yarın bir gün dönüp Avrupa Birliği'nde de herkese hedef alacaktır. Zaten bunların aparatlarının sadece Mescid-i Aksa'yı ve camileri değil, kiliseleri, Hristiyan din adamlarını da nasıl hedef aldığını hep beraber görüyoruz. Dolayısıyla o bahsettiğiniz şekilde bir takım aykırı itiraz eden sesler yükseliyor. Aslında aykırı da dememek lazım. Doğru sesler yükseliyor. Ama bu henüz bir politika değişikliğine tekabül etmiyor. Burada esas olan İsrail'in bu eylemlerinin mutlak surette kesin bir şekilde durdurulmasına dönük adım atılmasıdır. Ancak ona politika değişikliği diyebiliriz. Evet, bazı emareler var ama politika değişikliği tanımının içine girecek düzeye gelmemiştir. Sağ olun. Buyurun lütfen.
17: Haber Global Televizyon'dan efendim. İki sorum olacak. Birinci sorum, biz basın mensuplarıyla alakalı efendim. Özellikle 21 Mayıs sonrasında basın mensupları toplanan kalabalıklar tarafından tartaklanıyor. Fiziki müdahaleye maruz kalıyor. Yine canlı yayınlar sabote ediliyor. Basın mensuplarının can güvenliğini sağlamak, caydırıcı önlemlerin alınmasını istiyor artık. Gazetecilerin can güvenliğine ilişkin yeni bir düzenleme veya çalışma gündeminizde var mı? Bu saldırıların temelinde ne olduğunu düşünüyorsunuz?
14: Tabii şöyle, birincisi şundan dolayı çok üzgünüm. Özellikle bu saldırıya uğrayan arkadaşlarımızın hepsine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Her zaman hepsinin yanında olduğumuzu ifade ediyoruz. Bu herhangi bir yerde, bir mitingde onun yayın politikasını beğenmeyen, o kanalın yayın politikasını ya da yayın organının yayın politikasını beğenmeyen birinin bu saldırıyı yapması gibi dünyanın her tarafında, işte İsrail'deki, İsrail'in bu katliamcı siyasetine dair gerçekleri dünyaya ulaştırmak isteyenlere dönük de saldırı oluyor. Ama sizin Türkiye'nin içiyle ilgili sorduğunuz soruya gelince, bunu biz kendi aramızda değerlendiriyoruz. Bu artık burada bardak taşmıştır. Yani birisi protesto edebilir, eleştiride bulunabilir. Ama dediğiniz gibi yayını engelleme ve o yayını yapan kişiye fiziki saldırıda bulunma, yakın zamanda biliyorsunuz bunu bir CHP milletvekili gerçekleştirdi. Muhakkak surette bunun müeyyidesinin olması lazım. Tabii şunun da düşünülmesi lazım. Bunu çok genelde konuşmayalım. Çok genel ifade etmeyelim. Evet, basın mensuplarına sahip oldukları, çalıştıkları televizyon ve yayın organının yayın faaliyeti bakımından hani laf atanlar oluyor, eleştirenler oluyor. Ama fiziki saldırılar bir tek CHP'nin mitinglerinde ve toplantılarında meydana geliyor. Orada bir CHP milletvekilinin bu saldırısı da söz konusu oldu. Bunu kapsamlı bir şekilde değerlendireceğiz ve bunu kapsamlı bir şekilde alacağız. Tabii bu öncelikle ahlaki bir sorundur. Yani esasında şimdi Özgür Özel ekibine ait o milletvekilinin o saldırısından sonra parti hukuku gereğinin yapılması icap ederdi. Yapılmaması bu şiddetin aslında teşvik edildiği anlamına geliyor. Dolayısıyla buna karşı daha güçlü bir duruş sergileyeceğimizden hiç kuşkunuz olmasın. O bahsettiğiniz çalışmayı da yapıp değerlendirmeyi yapacağız.
17: Bir sorum daha olacak efendim. Özellikle Mahir Başarır'ın mutlak tutan kararından sonra sizinle birlikte seyahatte olduğunu, uçakta olduğunu, kararı öğrendiğinde sizin haberinizin olmadığını, uçaktan indikten sonra hızlı bir şekilde kendisinin yanından ayrıldığınızı bir gazeteciyle paylaştı. Bu diyalogla ilgili neler söylemek istersiniz?
14: Şimdi tabii yani bazen insan mesela bir konuya şaşırmam diyor ama günün sonunda da mutlaka şaşıracak bir şey çıkıyor. Bu bahsedilen şekilde bir olay gerçekleşmedi arkadaşlar. Yani bunun nasıl bir milletvekili tarafından uydurulduğu, bunun nasıl bu gazeteciler tarafından çift taraflı teyit yapılmadan yazıldığı, işte başlı başına bahsettiğimiz sıkıntıların önünde geliyor. Şöyle gerçekleşti olay. Biz uçağa binmek üzere otobüse binmiştik ve bizim milletvekili arkadaşlarımız vardı otobüste. Bize denildi ki bir milletvekili geç kalmış. Yani bir dakika bekleyebilir miyiz? Biz de tabii ki bekleyebiliriz dedik. Otobüsün içinde bir dakika bekledik. Bahsettiğiniz CHP milletvekili geldi. Ve üstelik geldiğinde de siyasi tek cümle kuran kendisi. Ben o konuya girmeyeyim. Geç kalmasıyla ilgili bir siyasi şey kurdu. Cümle kurdu. Sonra otobüsün içerisinde bizim milletvekili arkadaşlarımız var. Onlar da şahitler. Karşılıklı selam verildi ve uçaktan inildi. Uçağa binildi. Otobüsten inildi, uçağa binildi. Biz eski Avrupa Birliği Bakanımız, ben eski Avrupa Birliği Bakanımız Volkan Bozkır'la yan yana oturdum uçakta. Bahsettiğiniz milletvekilinin arkada nereye gittiğini, kim yani nerede oturduğunu bilmiyorum. Dolayısıyla oradaki otobüsteki süre zaten kısıtlı bir süre. Bizim milletvekili arkadaşlarımız var. Mutlak butlan CHP vesaire öyle bir konu konuşulmadı. Uçakta zaten yanımda Sayın Volkan Bozkır var. Biz ikimiz de eski AB Bakanı olarak işte AB ile ilgili, Avrupa Birliği ile ilgili konular konuştuk, sohbet ettik. O bahsettiğiniz CHP milletvekili nereye gitti onu da bilmiyorum. Yok efendim şeymiş, mutlak butlan konuşmuşuz. Ondan sonra ben başımı öne eğerek gitmişim falan filan. Başını öne eğmesi gerekenler kendi dönemlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'ni bu ahlak dışı nitelemelerle muhatap bırakanlardır. İkincisi de mutlak butlandan haberi yoktu diye büyük bir haber değeri varmış gibi dedi, yoktu haberim. Yani nasıl bilebilirim ki yargı kararını, kendisi söylüyor zaten. Fakat beni şaşırtan şu oldu, yani bir otobüsten uçağa giderken karşılıklı selamlaşıyorsunuz, aynı otobüstesiniz, sadece işte diğer milletvekili arkadaşlarla bir hal hatır soruluyor. Hiçbir temas yok, hiçbir siyasi konuşma yok, uçakta herhangi bir şekilde yan yana oturmuşluğumuz yok. Fakat bunun üzerine bu şahıs böylesine bir senaryo kuruyor. Ama hiç şaşırmadım. Yani bu üzüntü verici tabii. Yani siyasetin bu düzeye gelmiş olması, bu kadar yalan üretilmesi üzücü bir şey. Ama hiç şaşırmadım. Daha önce de maalesef aynı kişiyle ilgili benzer olaylar söz konusu oldu. Halbuki siyasette rekabeti sürdürecek bir sürü alan var. Yani bu tip hayali şeylere başvurmaya gerek yok. Bunu bir sürü gazeteci arkadaşımız da yazdı. Onlar da yanıltmış oldular. Bu bir siyasi işte seviyenin düşmesinin bir örneği olarak yalanlamaya bile ihtiyaç görmedim. Bakın üzerinden kaç gün geçti. Bir sürü şey yazıldı. Yalanlamaya bile ihtiyaç görmedim. Yani her tarafından belli zaten yalan oldu. Başka var mı arkadaşlar? Buyurun lütfen.
18: TGT Haber'den Merve Şahin Poyraz. MK toplantısında CHP'deki gelişmeleri değerlendirdiniz mi? Teşekkür ederim.
14: CHP ile ilgili zaten gelişme ortada. Yani hani sokakta geziyor yani. Bizim herhangi bir şekilde bir gündemimiz yok onunla ilgili. Biraz evvel bu gündemden bahsettim. Bu CHP'nin kendi meselesi. AK Parti'nin herhangi bir şekilde vakit ayıracağı bir mesele değil. Hele MYK, MKYK gibi üst düzey parti organlarında böyle bir konuya bir dakika bile ayıracak bir şeyimiz yok. MYK ve MKYK'da ciddi konular konuşuyoruz. O yüzden CHP gündemini konuşmadık arkadaşlar. Başka soru var mı? Buyurun lütfen.
15: A Haber televizyonu Mert Hacıhaloğlu. Efendim bir de bu yoğun iç ve dış siyaset gündeminin dışında bir sorum olacak. Milli takımla ilgili bir şarkı hazırlığı içerisinde olduğunuzu ifade etmiştiniz. Uzun bir aradan sonra Milliler Dünya Kupası'nda Başkan Erdoğan'ın da Türk sporuna olan ilgisi alakası ortada. Bu konuya ilişkin neler söylersiniz? Bir mesajınız olur mu?
14: Hepsine çok sevgilerimizi, selamlarımızı iletiyoruz. Gerçekten her gün onları konuşuyoruz. Keşke yanlarında olabilsek. Muhtemelen kendileri için hazırladığımız şarkı da şu anda yayınlanmaya başlamıştır. O şarkı vesilesiyle de kendilerine buradan bir selam gönderiyoruz. Bugün hepimiz milli takımız. Onları hepimiz adına orada mücadele eden kardeşlerimiz olarak görüyoruz. Büyük başarılar diliyoruz kendilerine. An be an takip edeceğiz. Orada bulunan arkadaşlarımız da var. O arkadaşlarımız vasıtasıyla da gelişmeleri takip ediyoruz. Tabii demin 25-26-27 dedim. 26-27-28 Haziran'da kampımız. Biraz da maç tarihine denk geliyor biliyorsunuz. O yüzden böyle de bir şey var. Dolayısıyla artık kamp bittikten sonra akşam saatine mi denk gelir maç? Gece yarısı mı denk gelir? Ne olursa olsun kampta önemli siyasi gündemler var.
19: Ama en önemli gündemlerin başında milli takımın maçı olacak. Başka sorusu olan var mı arkadaşlar? Peki arkadaşlar, çok teşekkür ediyorum hepinize. Bütün vatandaşlarımıza buradan saygılarımızı, hürmetlerimizi iletiyoruz. Herkese iyi bir hafta diliyoruz. Sizin için de iyi bir hafta olsun. Arkadaşımızın sorduğu soru çerçevesinde söylüyorum. CHP şiddetinden uzak bir hafta olsun hepiniz için. Hoşçakalın, sağ olun.
0: Bu açıklamalarla birlikte biz de bülteni noktalıyoruz.
20: NTV Radyo. Reklam. Kobilerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 aya varan vadeden yararlanıyor. Detaylar akbank.com'da.
21: Bu şehir müzikle yaşıyor. İKSV 54. İstanbul Müzik Festivali. Festival sponsoru Borusan. İlk notadan beri destekçisiyiz.
22: Haziran ayına özel fırsatlar anlaşmalı İsuzu yetkili servislerinde. 5 yaş ve üzeri araçlarda %15, 10 yaş ve üzeri araçlarda %20 yedek parça indirimi sizi bekliyor. Üstelik anlaşmalı kredi kartlarına tüm işlemlerinizde tam 12 taksit fırsatıyla. Detaylar isuzu.com.tr'de. Kampanya 1-30 Haziran tarihleri arasında geçerli ve stoklarla sınırlıdır. İsuzu'nun tercihi Petrol Ofisi Maximus Motor Yağları.
23: Maximum 25. yılını Maxi puanlarla kutluyor. Maximumlular 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanıyor. İş cepten veya Maximum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maximum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve Maxi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İşcep ve Maximum Mobil'de. 25 yıldır sana
20: Maximum. NTV Radyo.

0: Fasıl Daroğlu benim peynirim milli takımımıza başarılar diler.
1: Reklam.
2: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
3: Doğa takvimi. Bugün 10 Haziran 2026 Çarşamba. NTV Radyo iyi günler diler.
4: Uğur böceği, uçuç böceği, hanım böceği ya da Türkiye'dekilerde 7 siyah nokta olduğu için 7 noktalı gelin böceği. Türlü türlü adı, en az 6000 farklı türü var. Uğur böceği denmesinin nedeni yaprak bitlerini yer, böylece bitkileri kurtarır. Çiftçiler uğur böceği çoksa o yılın bereketli geçeceğini söyler. Ortalama ömrü 2-3 yıl olan bir uğur böceği ömür boyu yaklaşık 5000 yaprak biti yer. Günde 10 ila 50 adet yumurtlayabilir. 6000 farklı türü olan uğur böceğinin en yaygın türü Asya uğur böceği. Bizdekilerden en belirgin farkı üzerinde 19 siyah nokta olması. Ana yurdu Asya olduğu halde Afrika, Avrupa, Amerika'ya kadar yayılmış olan Asya uğur böceği hızla çoğaldığı için diğer bazı böcekler açısından tehlike yaratıyor. Görme yeteneğinin çok iyi olduğunu, uzaklaştırıldığı yere hızla geri döndüğünü, avcılara karşı bir kimyasal salgılayarak tadı çok kötü bir ava dönüştüğünü, böylece avlanamadığını ekleyelim.
3: Doğa takvimi.
2: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
1: NTV Radyo.
5: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Reklam.
2: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar tvbu.com.tr'de.
3: NTV Radyo.
4: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
5: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
6: Her gün kazandırır.
5: Lazım olduğunda hemen çekerim.
6: Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
4: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
7: Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.

ProAce ailesi Haziran ayında vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla Toyota plazalarda sizi bekliyor. Ayrıntılı

Radio. Programı kaçırdıysanız veya tekrar dinlemek istiyorsanız ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

0: Burası NTV Radyo. Saat 17. Eve dönerken kuşağı başlıyor.
1: NTV Radyo'da akşam haberleriyle yayındayız. Önce günün öne çıkan başlıkları. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'de yaşanan mutlak butlan ve grup toplantısı tartışmalarını değerlendirdi. Savaşın tarafı değiliz, şikayet eden de dava açan da CHP'li dedi. CHP'de grup toplantısı gerilimi sonrası gözler bugün genel merkezde. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu MYK'yı topladı. Yarınsa parti meclisi toplanacak. Hem kurultay süreci hem de partiden ihraçlar gündemde. İran savaşında müzakere masası her an devrilebilir. ABD Başkanı Trump, Hürmüz üzerinde Amerikan helikopterinin düşürülmesi sonrası Tahran'ı tehdit etti. Yeni bir saldırı emri vermeye yakınım dedi. İran'dan yanıt gecikmedi. Çalışma hayatıyla ilgili yüksek yargıdan önemli bir karar çıktı. Yargıtay hafta tatili yıllık izin süresinden sayılamaz dedi. O kararın ayrıntılarına bakacağız. Gündemden birkaç başlık paylaştık. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Ben Ege Berk Kiraz. NTV Radyo'da akşam haberleri başladı. İran savaşı yeniden alevlenebilir. ABD ile İran arasında ipler gerildi ve Trump'ın tehdidi sonrası da İran'dan yanıt geldi. İran'da neler konuşuluyor? Tahran'dan herhangi bir yanıt var mı? NTV muhabiri Ali Çabuk'un notlarını NTV ile ortak yayında alacağız.
2: Televizyonu Katar'dan bir heyetin Tahran'da olduğunu duyurdu. Trump'ın son tehditlerine dair şu an için bir açıklama gelmedi İranlı yetkililerden, ancak gece saatlerinde yaşanan ABD saldırısı sonrası Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Dekai bir değerlendirme yapmıştı ve ABD saldırılarının ABD ile yürütülen müzakere ve diplomasi sürecine zarar verdiğini söyledi. Diplomatik süreç boşlukla gerçekleşemez. Herhangi bir müzakereyi veya diplomatik süreci ilerletebilmek için öncelikle askeri düzeyde uygun bir ortamın bulunması gerekir ifadesini kullandı ve bu ateşkes ihlalleri ve saldırıların tekrarlanmaması noktasında bir uyarı olarak uyarı yapıldı. Gerektiğinde diplomasi dilinin tercih edildiği gibi askeri seçeneklerin de Tahran yönetimi tarafından tercih edilebileceği açıklamasını yaptı Dışişleri Sözcüsü ve saldırılar sonrasında ABD'li mesaj trafiği ve müzakerelerin Tahran içerisinde yeniden değerlendirmeye alınacağı belirtildi. Tabii Katar'dan bir heyetin Tahran'a gelmiş olması bu diplomatik girişimin devam ettiğini de gösteriyor. Taraflar arasında en son Doha'da Meclis Başkanı Galibov'un başkanlığında bir İran heyeti Doha'ya gitmiş ve Doha'da görüşmeler yapılmıştı. Son diplomatik temaslar bu şekilde gerçekleşmişti ve bu diplomatik temaslarda Katar'ın devreye girdiği konu başlıkları ise İran'ın bloke edilmiş mal varlıklarının serbest bırakılmasıydı. En az 24 milyar dolardan bahsediliyor Burak. Ve bu meblağın, bu bloke edilmiş mal varlığının en az 12 milyar doları, yani yarısının işin başlangıcında uzlaşının ilan edilmesiyle birlikte serbest bırakılmasını talep ediyor Tahran yönetimi. Katar'dan bir heyette an itibariyle Tahran'da ve her ne kadar bu heyetin Tahran'a gelişine ilişkin detaylar paylaşılmasa da yapılan yorumlar ve beklentiler söz konusu mali konuların ve bloke edilmiş mal varlığının serbest bırakılmasına ilişkin bir dizi görüşmeler yapılabilir. Buradan çıkacak sonuç önemli, ancak hatırlatalım, İran ve İsrail arasında geçtiğimiz günlerde yine karşılıklı saldırılar ve misillemeler yaşanmıştı ve İsrail Lübnan'a yönelik saldırılarını, Beyrut'a yönelik saldırılarını arttırmıştı. Bu saldırılar devam ediyor bu arada ve bu misillemeler ve karşılıklı saldırılar başladığında Pakistan İçişleri Bakanı da yine Tahran'daydı. Pakistan'da ABD-İran arasındaki ara bulucu ülkelerin başında geliyor ve Pakistan'dan bir heyet Tahran'dayken İran-İsrail gerilimini izledik. Şimdi ise ABD-İran arasında yeni bir askeri tırmanışa geçildi. Helikopterin İran tarafından düşürüldüğünü açıklayan Trump, İran'ın güneyindeki belli bölgeleri hedef aldı. Ki bu noktalar, hedef alınan noktalar Hürmüz Boğazı'nın kontrolü ve denetimi açısından, İran açısından önemli noktalar. Bazı radar sistemlerinin hedef alındığı ifade ediliyor ve Tahran yönetimi de bu saldırılara misilleme olarak ABD'nin Kuveyt'i ve Bahreyn'de bulunan üslerini hedef aldı. Yeni bir askeri tırmanışa girmiş durumdayız. Trump'ın yeni tehditleri var. İran'ın enerji altyapısı ve köprülerine yönelik bir saldırı tehdidi geldi. Son olarak Kerej'de bulunan bir B1 köprüsü hedef alınmıştı, Burak hatırlanacağı üzere. Şu ana kadar Tahran'dan, İranlı yetkililerden Trump'ın son açıklamasına bir yanıt gelmedi. Ancak Katar'dan bir heyet an itibariyle Tahran'da, Burak.
3: Ali Çabuk aktardı. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'ne gidelim. Dün İran'a yönelik saldırılar vardı. Böyle kısa süre içinde Donald Trump'tan da bir açıklama bekleniyor. Neler söyleyebilir? Ayrıntıları alacağız. NTV Washington muhabiri Begüm Dönmez Ersoy karşımızda. Begüm.
4: Burak, dün yaşanan kritik saatlerden sonra tabii şu an için bundan sonrasında yeniden tabii ki gerilimin tırmanması olasılığı yüksek. Çünkü ABD Başkanı Donald Trump sabah saatlerinde paylaştığı, sosyal medyadan paylaştığı mesajda İran'ın bir anlaşmayı müzakere etmek için çok fazla bir zaman harcadığını söyledi ve bunun bedelini ödemek zorunda kalacağını ifade etti. Tehditkar bir söylem. Bununla ABD Başkanı Donald Trump tam olarak ne demek istedi ayrıntısını bilmiyoruz ama Trump bir süre önce de Fox News'a konuştu ve orada yaptığı açıklamada da İran'ın enerji santrallerine ve köprülerine yönelik, yani altyapısına yönelik yeni bazı saldırıların talimatını vermeye yakın olduğunu söyledi. İran için Orta Doğu'nun kabadayısı artık öldü ifadesini kullandı. Bunun devamını getirebilirim, devam ettirebilirim dedi. Yani saldırıların devamının gelebileceği imasında bulundu. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın bir anlaşma yaparak hayatta kalma, ayakta kalma şansı olduğunu belirtti. Aynı zamanda bir süre önce Amerikan ordusuna ait Apache helikopterinin düşmesine ya da düşürülmesine ilişkin biraz daha ayrıntı verdi. Fox News'e verdiği röportajda Trump'a göre helikopterin iki mürettebatı arasına çarptı drone, İran'a ait drone, ama infilak etmediğini söyledi. Sonrasında da pilotların helikopteri yangın çıktıktan sonra denize indirmek durumunda kaldıklarını ve drone'un da her an patlayabilecek, patlama ihtimalinin olduğunu ifade etti. Dün Wall Street Journal'a verdiği röportajda ABD Başkanı Donald Trump bu olayın önemini biraz daha azımsayan türde bir açıklama yapmıştı. Çok ciddi, çok büyük bir olay değil diye. Amerikalı yetkililer Amerika'nın İran'a bu yönelik son saldırılarının bir uyarı atışı olduğunu belirtiyor. Ama bir yandan da yaşanan gelişmelerin İran'la müzakereleri etkilemeyeceğini de ifade ediyorlar. Bir yandan anlaşmaya yakınız mesajları gelmeye dün de devam etmişti. Başkan Yardımcısı J.D. Vance'den de. Biraz önce Ali Çabuk da aktardı. Katarlı yetkililerden oluşan bir heyet İran'da anlaşma konusunda görüşmeleri yapmak üzere, ki Katar'ın, Pakistan'ın yanı sıra bu süreçte bir ara bulucu ülkelerden bir tanesi olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla şu an için önümüzdeki dönemde belki İran'la, tabii ABD Başkanı Donald Trump bu tehdidini ne kadar hayata geçirecek, yeni saldırıların talimatını, emrini verecek mi, bunu görmemiz gerekiyor. Ama topyekün bir savaşa dönülmese bile dün yaşanan o kritik saatlerin benzerleri önümüzdeki dönemde de yaşanabilir. Bu da bölgedeki ülkelerin, yani Körfez ülkelerinin ve aynı zamanda İran savaşından olumsuz etkilenen dünya ekonomisinin bir süre daha diken üstünde olacağı anlamına geliyor. Şunu da söyleyelim, tabii İran'la savaş Amerikan ekonomisini de içeride çok etkiliyor. Petrol fiyatları dün yaşanan gelişmelerin ardından yükselmiş durumda. Hatta enflasyon da yükseldi, öyle ki son 3 yıl içerisinde ilk defa %4'ü görmüş durumda, Burak.
1: NTV ile ortak yayında Begüm Dönmez Ersoy'un notlarını dinledik. İran Savaşı'nda bir ilk gerçekleşti. Savaş alanında ilk kez insansız deniz aracı kullanıldı. Hürmüz'de düşen helikopterdeki iki Amerikan askeri insansız deniz aracıyla kurtarıldı.
5: Hürmüz Boğazı'nda devriye sırasında düşürülen Amerikan helikopterinin iki pilotu insansız deniz aracıyla kurtarıldı. Amerikan Merkez Komutanlığı'nın açıklamasına göre Kurtarma operasyonu salı sabaha karşı 5 sıralarında düzenlendi. Apache helikopteri operasyondan 2 saat önce düşürülmüştü. Devreye Saronic firmasının ürettiği Corsair insansız deniz aracı girdi. Pilotların geri tespit edildi, ardından Corsair deniz drone'u bölgeye gönderildi. İki pilot insansız deniz aracıyla güvenli bir bölgeye götürüldü. O noktada helikoptere çekilerek kurtarıldılar. Pilotların sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı. Bu insansız deniz aracının kullanıldığı ilk kurtarma operasyonu olarak tarihe geçti. Operasyonda Amerikan donanmasından insansız deniz aracı kullanma konusunda uzmanlaşmış 59 görev kuvveti yer aldı. Amerikan ordusu Corsair drone'unu İran'la savaşta Mart'ta kullanmaya başladı. Saronic firmasının ürettiği deniz drone'u 7 metre 30 santimetre uzunluğunda. 470 kilograma kadar yük taşıma kapasitesine sahip. 35 knot yani saatte 56 kilometre hıza ulaşabiliyor. Amerikan donanması yıllardır hibrit bir filo oluşturmanın peşinde. Yani insanlı ve insansız gemilerden oluşan filoların artırılması hedefleniyor. Bu kapsamda Corsair'in üreticisi Saronic firmasıyla Aralık'ta 392 milyon dolarlık yeni bir anlaşma imzalandı.
0: NTV Radyo.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'de yaşanan mutlak butlan tartışmasını değerlendirdi. Partisinin grup toplantısında konuşan Erdoğan, ana muhalefete sert eleştiriler yöneltti. Savaşın tarafı değiliz dedi.

0: etmelidir.
1: Cumhurbaşkanı mesajlarını AK Parti grup toplantısında verdi. Bir kez daha tartışmanın tarafı olmadıklarını vurguladı. Hadiseleri güvenli bir mesafeden takip ediyoruz dedi. Tartışmanın taraflarına sağduyu çağrısı da yaptı.
0: Koltuk ve salon kapmaca savaşının tarafı değiliz ve olmayacağız. AK Parti olarak samimi temennimiz suç örgütlerinin güdümünden çıkamayan kimi tiplerin sorumsuz tavırları sebebiyle saatli bir bombaya dönüşen bu krizin bir an önce aşılmasıdır.
1: Öte yandan İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz AK Parti'ye katıldı. Beyaz'a rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı. AK Parti'nin meclisteki sandalye sayısı 276'ya yükseldi.
2: CHP'de dün yaşanan gerilim sonrası Merkez Yürütme Kurulu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplantı gerçekleştirdi. MYK'da ihraçlar konusunun gündeme geldiği belirtiliyor. Ele alınan başlıklara ilişkin az sonra parti sözcüsü Müslüm Sarı açıklama yapacak. CHP'de yarın da parti meclisi toplantısı gerçekleşecek. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, CHP'de yaşanan mutlak butlan tartışmalarını değerlendirdi. Dervişoğlu'nun grup toplantısında verdiği o mesajlarla devam edelim.
3: Zannedersiniz ki memlekette başka bir şey olmuyor da bir siyasi parti içinde adil bir rekabet yaşanıyor. İnsanın ne butlanmış be arkadaş diyesi geliyor.
1: Gündeminde CHP'deki mutlak butlan tartışmaları, eleştirilerin hedefinde ise hükümet vardı. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu partisinin grup toplantısında konuştu.
3: Doğrudur. Hepimiz İtidalli olalım ve olmalıyız. Peki bu milletin sürekli uyumunu, insicamını bozmak nedir o zaman?
1: Dervişoğlu mutlak butlan kararıyla gündemin değiştirilmek istendiğini söyledi.
3: Sanki hiç kimse herhangi bir müdahalede bulunmamış da bir sorun kendi kendine türemiş, Türkiye'de o sorunla uğraşıyor. Ayrıca bu sorun bize diğer tüm sorunlarımızı da unutturmuş.
2: Bursa'da rüşvet ve örgüt soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey hakkında iddianame hazırlandı. Bozbey'in 402 yıla kadar hapsi isteniyor.
4: Bursa'da son yıllarda özellikle
1: iddianamede örgüt lideri olarak tanımlandı. Tek imza yetkisi verdiği yardımcısını usul ve yasaya aykırı olarak görevlendirdiği belirtildi. Eski Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey için 402 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Bursa'daki rüşvet ve örgüt soruşturmasında 37'si tutuklu, 63 sanık hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. 862 sayfalık raporda faaliyet gösteren iki ayrı suç örgütünün yapısı ve işleyişine yer verildi. Dönemin Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey tarafından belli bir örgütsel yapı kurulduğu, bu yapıda kırılmaların önlenmesi maksadıyla kamu gücünün kullanıldığı vurgulandı. Örgüt lideri olarak tanımlanan Bozbey'in suçtan elde edilen gelirleri aile bireylerini aktif şekilde kullanarak akladığı belirtildi.
4: Hazırlıklı olmak zorundaydı. Hazırlık yapılmamış.
1: Mustafa Bozbey'in dönemin Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Turgay Erdem'e tek imza yetkisi verdiği, usul ve yasaya aykırı olarak görevlendirildiği ifade edildi. Bu yetkilendirmeyi de kendisini gizlemek ve yakalanmasını engellemek maksadıyla yaptığı kaydedildi.
5: Başkanım bir şey söyleyecek misiniz başkanım?
1: İddianamede Mustafa Bozbey ve Turgay Erdem liderliğinde faaliyet gösteren iki ayrı suç örgütünün yapısı ve işleyişine yer verildi. Usulsüz emsal artışları karşılığında inşaat firması sahiplerinden rüşvetler alınarak haksız kazançlar elde edildiği vurgulandı. Örgüt hiyerarşisi içinde yer alan üçüncü şahıslara paravan firmalar kurdurulduğu belirtildi. Mustafa Bozbey'in suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, rüşvet almak, imar kirliliğine neden olmak ve kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi suçlarından 402 yıla kadar hapsi istendi. Turgay Erdem'in ise 946 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen iddianamede diğer 61 sanığın farklı oranlarda hapisle cezalandırılması talep edildi.
2: Yeni bir gelişmeyle devam edelim. Kamuoyunda gizli fon olarak bilinen ve aralarında futbolcuların da bulunduğu kişileri dolandırdığı gerekçesiyle 102 yıl hapis cezasına çarptırılan Seçil Erzan'ın da

0: davası istinaftan döndü. Erzan yeniden mahkemeye çıkacak. Detaylar Sena Gürbıyık'ta.
1: Nisan ayında bu karar aslında yerel mahkeme istinaf mahkemesinin kararını bozmuştu ve şu anda yeni gelişmelerden biri mahkeme tahliye talebini reddetti seçili Erzan'ın ve 41. Ağır Ceza Mahkemesi kuvvetli suç şüphesi ve mevcut delil durumunu gerekçe göstererek hem Erzan'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi hem de bazı müştekiler yönünden de dosyada bazı müştekilerin uzlaştırma bürosuna gönderilmesini kararlaştırdı ve duruşmayı 11 Eylül 2026 tarihine bıraktığını söyleyebiliriz. Neler olmuştu onu hatırlayacak olursak Nisan ayında Fatih Terim, Arda Turan, Emre Belezoğlu gibi isimleri milyonlarca lira dolandırdığı iddiasıyla tutuklanan Banka Şube Müdürü Seçili Erzan 41. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 102 yıl 2 ay 2 gün hapis cezasına çarptırılmıştı ve Erzan'ın avukatları da aslında kararı itiraz etmişti ve istinaf gönderilmişti dosya. Bölge Adliye Mahkemesi de yerel mahkemenin Erzan'a verdiği cezayı bozmuştu. Bugün o duruşma tarihi belirlendi ve gerekçe de aslında eylemlerin bir kısmında suç vasfının değişmesi gerektiği ifade edilmişti istinaf yerel mahkemenin cezasını bozduğunda. Bugün artık seçili Erzan'la ilgili kararın bozulduğunu ve 11 Eylül'de duruşmanın davanın tekrardan görüleceğini aktarabiliriz. Seçili Erzan'ın tutukluluk durumu da değerlendirilecek Temmuz ve Ağustos aylarında yeniden mahkeme tarafından ve tahliye talebi olmuştu avukatların bu yönde. Seçili Erzan'ın kuvvetli suç şüphesi, mevcut delil durumu ve adli kontrolünün yetersiz kalacağı gerekçesiyle de tutukluluk halinin henüz devam ettiğini söyleyelim ve dosyanın 11 Eylül'de İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görüleceğini belirtelim.
0: Ayrıntıları Sena Gürbıyık'tan aldık. Şimdi haber turuyla devam ediyoruz. Ankara Cumhuriyet Başsavcısı değişiyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse yargıta üyeliğine seçildi. Yeni görevlendirmeyi Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından duyurdu. Karaköse'nin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı görevini üstlenecek isim HSK 1. Dairesi tarafından belirlenecek. Yeni Ankara Cumhuriyet Başsavcısının ismi atama kararnamesiyle duyurulacak. İstanbul'da öğrencilerine cinsel istismarda bulunan kurs sahibine 69 yıl hapis cezası verildi. Şişli'deki özel yabancı dil kurs sahibinin cinsel istismarla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve müstehcenlik suçlamalarıyla yargılandığı davada karar çıktı. Öğrencilerine istismarda bulunduğu belirlenen tanık 69 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Üniversite sınavına giriş belgeleri yayımlandı. Adaylar sınava giriş belgelerini ÖSYM'nin internet sitesinden alabilecek. 3 oturumdan oluşan sınavın ilk oturumu olan temel yeterlilik testi 20 Haziran Cumartesi günü yapılacak. Alan yeterlilik testi ve yabancı dil testi oturumları ise 21 Haziran Pazar günü yapılacak. Çinli otomobil üreticisi BYD, Türkiye'de fabrika açma kararını askıya aldı. Reuters'ın haberine göre fabrika Türkiye yerine Macaristan'da kuruluyor. BYD 2024 yılında 1 milyar dolar yatırımla Manisa'da 150 bin adet araç kapasiteli fabrika kurmak için anlaşmıştı. BYD Avrupa'da araç üreterek Çinli elektrikli otomobillere getirilen gümrük vergilerinden muaf olacak. BYD geçen yıl Türkiye'de 46 bin adet otomobil satmıştı. İstanbul'da doğa koruma ekipleri ihbar üzerine bir eve gitti. Evde yapılan kontrollerde gerekli izinleri bulunmadan yetiştirilen 18 piton yılanı, 21 mısır yılanı ve 3 kral yılanı tespit edildi. Yılanlar koruma altına alınırken ev sahibine para cezası kesildi. Piyasalar Merkez Bankası'nın faiz kararını bekliyor. Ekonomistlerin ve yabancı kuruluşların tahminlerine bakalım.
2: Merkez Bankası yılın 4. faiz kararını açıklamaya hazırlanıyor. Banka Nisan ayında gerçekleştirilen son toplantıda faiz indirim sürecine ara vererek politika faizini %37 düzeyinde sabit tutma kararı almıştı. Metinde enerji fiyatlarındaki yüksek seyir ve enflasyondaki oynaklığa işaret edilmişti. Piyasa beklentisi bu toplantıda da faiz değişikliği olmayacağı yönünde. Anadolu Ajansı finans anketine katılan 20 ekonomistin 17'si faizin sabit kalmasını bekliyor. 3 ekonomist de 3 puanlık faiz artışı öngörüyor.
3: Merkez Bankası'nın aslında temel motivasyonu faizi indirmek ama mevcut koşullar hem küresel ve bölgesel düzeyde hem de içerideki durum ister istemez Merkez Bankası'nın faiz indirimini zorlaştırıyor. Merkez Bankası'nın faiz artırması gerekmez mi dediğimizde de orada da tekrar bu üretimin sürdürülebilirliği ve nakit akışı ile ilgili sıkıntılar karşımıza çıkıyor.
2: Yabancı kuruluşlar da faiz kararı öncesi değerlendirmelerini yayınladı. Morgan Stanley, Citigroup, ING, Goldman Sachs ve Bank of America faizlerin bu ay değişmeyeceğini öngördü. JP Morgan ve BBVA ise politika faizinin %40'a çıkmasını bekliyor.
0: Az önce aktarmıştık, CHP'de MYK Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Toplantının gündeminde CHP'de ihraç vardı. 9 isim disipline sevk edildi. Ayrıntıları NTV muhabiri Uğraş Bingöl'den dinleyelim.
4: 9 isim, senin de söylediğin gibi hem Özgür Özel'e hem de Ekrem İmamoğlu'na yakın isimler olduğunu söylemek mümkün. Ensanay Tekin, Ali Mahir Başarır mevcut halde grup başkan vekiliydi. Gökhan Günaydın yine grup başkan vekiliydi. Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Bursa milletvekili. Özgür Karabat, İstanbul. Umut Akdoğan, Ankara milletvekili. Veli Ağbaba ve Turan Taşkın Özer ile Burhanettin Bulut. Bunlar Özgür Özel'in A takımı demek yerinde. Bununla ilgili bir karar alındı az önce partimizde 9 arkadaşımız. Parti tüzüğümüzün ilgili maddeler çerçevesinde tedbirli olarak kesin çıkarma cezası uygulanmak üzere yüksek disiplin kuruluna sevk edilmiştir açıklamasını yaptı parti sözcüsü Müslüm Sarı. Evet, parti meclisinde aslında milletvekillerinin disipline sevk edilebilmesi için bir karar alması gerekiyor. Yani parti meclisinin bir karar alması gerekiyor. İş tüzüğe göre bu yazıyor ama Müslüm Sarı'ya da bizim soruyu sorduk. Tedbirli olarak ivedilikle böyle bir karar alınabileceğini yine daha önce mevcut örneklerin olduğunu söyledi. Ve özellikle son yaşanan grup toplantısındaki o görüntülerin ardından bu kararları aldıklarını söyledi. Bütün uzattığımız eller havada kaldı. Kurultay tarihine ilişkin taleplerimiz de görüşme niyetlerimiz de hep karşılıksız kaldı ifadesini kullandı. Ama dün mecliste yaşanan o görüntülerin ardından bugün karar olarak bunları aldık. Tedbirli olarak kesin çıkarma cezası uygulanmak üzere yüksek disiplin kuruluna sevk edildi diyor. Evet, az önce de bahsettiğim gibi parti meclisinin milletvekilleri ve belediye başkanları da parti meclisinin böyle bir karar alması gerektiği noktasında bazı hukukçuların bir değerlendirmesi vardı ama onu da sorduğumuzda kendisine, Müslüm Sarı'ya sorduğumuzda ivedi olarak MYK'nın böyle bir yetkisi olduğundan bahsetti. Tabii burada hukuksal olarak yorumlar da farklı taraflardan farklı şekilde yapılabiliyor ama net olarak bunun daha önce de uygulandığını söyledi Müslüm Sarı. Tekrar etmekte fayda var. Önemli isimler bunlar. Ensar Aytekin, Ali Mahir Başarır, Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, yine Grup Başkan Vekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Özgür Karabat, Umut Akdoğan, Veli Baba, Veli Ağbaba, Turan Taşkın Özer, Burhanettin Bulut'tan 9 isim. Hem Özgür Özel'e hem de Ekrem İmamoğlu'na yakın isimler olduğunu söyleyelim. Ve tedbirli olarak kesin ihraç çıkarma cezası uygulanmak üzere Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini açıkladı Müslüm Sarı.
0: Ayrıntıları Uğraş Bingöl'den aldık. Yargıtay yıllık izinlere ilişkin önemli bir emsal karara imza attı. Yıllık izin kullanırken araya giren hafta tatilleri yani pazar günleri yıllık izinden düşünülemeyecek. Kararı iş hukuku avukatı Pamir Başar değerlendirdi.
2: Yargıtay milyonlarca çalışanı ilgilendiren izin hakkı ile ilgili önemli bir karar aldı. İstanbul'da bir çalışan haklarını alamadığı gerekçesiyle mahkemeye başvurdu. Farklı dönemlerde çalıştığı iş yerinden ayrılan işçi, kıdem tazminatı, fazla mesai ve yıllık izin ücretlerinin ödenmesini talep etti. Ancak mahkeme, 2 yıllık çalışma süresi ve 24 gün izin kullandığı için yıllık izin ücreti talebini reddetti. Konu Yargıtay'a taşındı. Yargıtay işçiyi haklı buldu. İşçinin izinli olduğu döneme denk gelen hafta tatilleri yıllık izinden sayılamaz denildi.
5: Karar herhangi bir değişiklik getirmiyor. Karar kanundaki durumu açıklığa kavuşturuyor. Daha önceki kararlarda da herhangi bir aksi yönde düzenleme yoktu. Çünkü kanun çok açık bir şekilde çalışanların iş günü üzerinden yıllık izne hak kazanacağını belirtiyor. Dolayısıyla iş günü olmayan hafta tatilinde ayrıca eklenmesini öngörüyor.
2: Oy birliğiyle alınan bu karar artık emsal niteliğinde. Yıllık izin planlaması yapılırken, İzin arasına giren pazar günleri ya da resmi tatiller yıllık izin hakkından eksiltilemeyecek. Uzmanlar sorun yaşanmaması için hem işçi hem de işverene bazı sorumlulukların düştüğünü belirtiyor.
5: Burada hani işçi açısından da işveren açısından da dikkat edilmesi gereken temel nokta yıllık izin taleplerinin yazılı olarak alınması ve talep sonucunda çoğu işverenin de atladığı nokta burası işçi yıllık izinden döndükten sonra kullandığına dair bir imzalı belge düzenlenmesi gerekiyor.
0: Mayıs ayında 900 bine yakın iş ilanı açıldı. Şirketler en çok güvenlik görevlisi aradı.
2: En fazla aranan personel güvenlik görevlisi. Türkiye İş Kurumu verilerine göre yılın ilk 5 ayında açık iş sayısı 900 bine yaklaştı. Açık iş sayısının en fazla olduğu il 185 binle İstanbul oldu. İstanbul'u 86 binle Ankara ve 44 binle Antalya takip etti.
6: Alo, iyi günler.
2: Açık iş sayısının en yüksek olduğu sektör 485 bin kişiyle hizmet. Sanayi sektörü 401 bin kişiyle ikinci sırada. Tarım ve ormancılık sektöründe ise 7 bin açık iş ilanı var. En fazla talep edilen çalışan sıralamasında güvenlik görevlileri zirvede. 42 bin özel güvenlik görevlisi, 22 bin de güvenlik görevlisi açığı bulunuyor. 36 bin turizm ve otelcilik elemanı, 21 bin garson, 20 bin reyon görevlisi alımı için idan açıldı. İş için uzmanlık gerektikçe idan sayısı da azalıyor. 9 bin dikiş makinecisi, 6 bin yük taşıma şoförü, 6 bin ambar görevlisi için açık iş bulunuyor. Verilen idanlarda 2000'e yakın barista, 2000 figüran aranıyor.
0: Ağrı'da 24 yaşındaki ana sınıf öğretmeni Irmak Ayşe Koparan'ın ölümü araştırılıyor. Genç öğretmenin mobbinge maruz kaldığı iddiaları vardı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ihmali olan varsa gerekli işlem yapılacak dedi.
2: Okul müdürü tarafından mobbinge ve fiziki şiddete maruz kaldığı iddia edilmişti. Ana sınıf öğretmeni evinde ölü bulundu. Irmak öğretmenin ölümü tüm yönleriyle araştırılıyor.
7: Bizim derdimiz, bizim işimiz öğretmen arkadaşlarımızla, öğretmen arkadaşlarımızın hukukunu korumakla, güvenli ortamda, sağlıklı, huzurlu ortamda çalışmasını sağlamak bizim işimiz. Bunu temin edecek bütün tedbirleri alacağız. Orada da eğer öyle bir ihmali olan arkadaşımız varsa, kim olursa olsun gözünü yaşına bakmadan gerekli işlem yapacaktır.
2: Irmak Ayşe Koparan, Ağrı'nın Hamur ilçesinde görev yapıyordu. Şubat ayında Soğanlıtepe İlkokulu'nda ana sınıf öğretmeni olarak göreve başladı. Bir süredir haber alınamayan öğretmen evinde ölü bulundu. Irmak öğretmenin okul müdüresi tarafından mobbinge ve fiziki şiddete maruz kaldığı iddia edildi. Ayrıca Irmak Ayşe Koparan'ın görev yaptığı köy okuluyla yaşadığı yer arasında ulaşım sorunu bulunduğu, bunu da resmi dilekçeyle belirttiği de öne sürüldü. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.
7: Hem adli makamlarla hem emniyetle koordineli bir biçimde bizim teftiş grubumuz gerekli süreci başlattı.
2: Ağrı Vadiliği de konunun idari yönden incelenmesi için müfettiş görevlendirdi.
0: Türkiye'de son dönemde motosiklet kazalarında ciddi artış var. Sadece son iki günde farklı şehirlerde 10 motosikletli öldü. Güvenli sürüş uzmanları Zafer Akçay ve Özgür Şener, ölümlü kazaların çoğunda trafik kurallarının hiçe sayıldığına ve yüksek sürate dikkat çekti.
8: Henüz 16 yaşındaydı. Motosikletini bir gün önce satılığa çıkarmıştı. Kaan Fidan o motosikletle Bursa Yıldırım ilçesindeki bir alt geçitte kaza yaptı. Arkasındaki arkadaşıyla birlikte hastaneye kaldırıldı ama kurtarılamadı. Arkadaşının durumu da ağır. Türkiye'de son iki günde 10 motosiklet sürücüsünün trafik kazalarında öldüğü kayda geçti.
9: Kayıp düştük, araba görmeyip çarptı. Öyle şeyler oluyor.
8: Artan motosiklet kullanımına paralel olarak İçişleri Bakanlığı 2025 verilerine göre her iki kazadan birinde motosiklet vardı. Neredeyse her 4 ölümlü kazadan birinde de motosikletliler hayatını kaybetti. Ortalama olarak günde 5 motosikletli kazalarda öldü.
10: Kazalar yine artacak, buna şüphe yok. Çünkü biz özellikle motosiklet kullanıcıları çoğu zaman bana bir şey olmaz düşüncesinde oluyoruz. Eğitimli sürücülerin oranı eğitimsiz sürücülere göre çok daha az.
11: Bu tip scooter tipi küçük motosikletler bile saniyeler içinde 100-120 gibi yüksek süratlere çıkabiliyor ve bu süratlerde kaza anında ölümcül sonuçlar doğuruyor.
8: Çoğunlukla şehir içinde yaşanan kazaların raporlarına bakıldığında ise neredeyse %70 oranında motosikletliler kusurlu.
12: Mahalle arası kullanımlar söz konusu. Orada da maksimum hız limitleri işte 20-30. Dolayısıyla burada hani 30'la değil de 40'la gittiğinizde bile aslında çok hızlı oluyorsunuz doğal olarak. O yüzden ben motosiklet kullanıcılarının güvensiz bir halde hız yaptıklarını düşünüyorum.
8: Motosiklet kullananların kask başta olmak üzere güvenlik ekipmanlarını da eksiksiz kullanmaları gerekiyor.
0: Cumartesi günü 1 milyondan fazla öğrenci liselere geçiş sınavında ter dökecek. Peki son günler nasıl geçirilmeli? Sınav sabahı nelere dikkat edilmeli? Eğitim uzmanı Nazik Kösegil'in uyarılarını dinleyelim.
6: Bir yıl boyunca çalıştılar. Hayallerindeki okullara girebilmek için emek verdiler. Hedeflerine ulaşabilmek için girecekleri sınava yalnızca saatler kaldı. 1 milyondan fazla öğrenci liselere giriş sınavı heyecanı yaşıyor.
13: Çok stresli hissediyorum. Sınavın biteceği için çok mutluyum. Bir senenin yorgunluğu artık bitiyor. Rahatlayacağım.
14: Gerginlik var ama bir sene sona erdiği için, yani yorgunluk biteceği için mutluyum. Bir tarafım öyle diyor, bir tarafım da daha çok çalışabilseydim diyor.
15: Stresliyim ve gerginim. Bir yandan da çok mutluyum. Çünkü sınav bitince eğleneceğim, acısını çıkaracağım.
6: Uzmanlara göre öğrencilerin sosyal medyadan uzaklaşması ve kendilerini rahatlatacak aktiviteler yapması önemli.
16: Beyinlerine dinlenmek için, aldığı bilgileri özümsemesi için bir boşluk çıkarsınlar ve teknolojiden mutlaka uzak dursunlar.
6: Sınav sabahı aile bireylerinin beraber hafif bir kahvaltı yapmasının stresi azaltabileceği belirtiliyor.
16: Ailecek erken uyanıp çok yoğun olmamakla birlikte ve çocuğumuzun daha önce yemediği şeyler olmayacak bir kahvaltı hazırlamak doğru olacaktır. Sağlıklı ve hafif bir kahvaltı sınav öncesi stresi düzenleyici bir etki yapacaktır. Yine sadece çocuğumuz değil, ailemizin de mutlaka bu hafif kahvaltıyı yapıp ondan sonra artık sınav için yola çıkmalarını tavsiye edebilirim.
6: Sınav sonuçları 10 Temmuz'da açıklanacak. Tercih işlemleri 13-24 Temmuz'da yapılacak.
17: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
18: Hedefe ulaştınız.
19: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
20: Kale Kilit.
21: Borusan Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar borusannext.com'da.
22: Borusan Next. Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
23: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
24: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
25: Best Allianz'tır.
26: Bütü deyince vatan.
27: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
28: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
27: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
29: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
30: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
29: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar

0: oluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve maksi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de.
1: Eve dönerken kuşağı devam edecek.

0: spor haberlerini sunar.
1: A milli takımın Dünya Kupası'ndaki ilk maçını yönetecek hakem belli oldu. Türkiye-Avustralya mücadelesinde Venezuela Futbol Federasyonu'ndan Jesus Valenzuela düdük çalacak. Kırmızı beyazlılar hazırlıklarını Arizona'da sürdürüyor. Antrenmanlardan öne çıkanlara bakalım.
2: A milli takım Dünya Kupası için geri sayımda. Ay yıldızlılar pazar günü Avustralya ile oynayacağı ilk maçın hazırlıklarını Arizona'daki kampında sürdürdü. Mesa şehrindeki tesislerde yapılan çalışmada sakatlıktan dönen Kenan Yıldız bireysel antrenman yaptı. İdmanı takip eden Federasyon Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu ilk hedefin grup liderliği olduğunu söyledi ve hava sıcaklığını değerlendirdi.
3: Galibiyetle başlayıp gruptan lider çıkmanın ne kadar avantajlı olduğunu hepimiz biliyoruz. Sıcakım diyen mi yok? İşte güneş de battı, hava da güzel esiyor. Terlemeden sonuç alamıyoruz.
2: Milli takım ilk maçını oynayacağı Kanada'ya yarın gece gidecek. 3 saatlik uçak seyahatiyle Vancouver'a ulaşacak Ay Yıldızlılar son provalarını Kanada'da yapacak. D grubundaki Türkiye-Avustralya maçı pazar sabahı saat 7'de başlayacak.
1: Dünya Kupası öncesinde yaşanan vize krizinin sembolü olan Somalili hakem geri döndüğü ülkesinde kahramanlar gibi karşılandı. Göç politikası nedeniyle ülkeye giden sporculara zor anlar yaşatan Amerika Birleşik Devletleri'ne ise tepki büyüyor.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nin ülkeye almadığı FIFA hakemi ülkesinde coşkuyla karşılandı. Diplomatik pasaportla gittiği Miami'de terör organizasyonlarıyla olası ilişkisi nedeniyle sınırı geçemeyen Somalili hakem Omar Abdülkadir Artan, başkent Mogadishu'ya döndü. Amerika'nın ülkeye giriş izni vermemesi nedeniyle Dünya Kupası'nda görev yapamayacak hakeme Kanada ise davet yaptı. Turnuvanın diğer ev sahibi Arta'nın Kanada'daki maçlara atanması halinde ülkeye girebileceğini açıkladı. Afrika'da yılın hakemi seçilmesine rağmen Amerika Birleşik Devletleri'nin kapısından döndürülen Somalili hakemin yaşadıklarına dünya basını tepki gösterdi. Fransız gazetesi L'Équipe, Amerika Birleşik Devletleri'ne hoş geldiniz manşetini atarken Donald Trump'ın bir elinde Dünya Kupası, diğer elinde ise kuklası olarak gösterdiği FIFA Başkanı Infantino'ya yer verdi. Trump'ın yanında Somalili hakem Artan ve göçmen polisi Ice yer aldı. Dünya Kupası öncesinde gündemin bir numaralı maddesine dönüşen olaylarda tek mağdur Artan değil. Iraklı futbolcu Ayman Hüseyin 7 saatlik sorguyla Amerika Birleşik Devletleri'ne girebilirken Özbekistan ve Senegal milli takımları ise ayakkabıları çıkartılıp bomba arama köpekleriyle kontrol edildi. Turnuvanın ev sahibiyle savaş halindeki İran'ı da zorlu bir serüven bekliyor. Amerika Birleşik Devletleri'ne sadece maç günlerinde giriş izni verilen İranlı futbolcular Meksika'nın Tijuana şehrinde kamp yapıyor. İran kafilesi grupta oynayacağı 3 maç için toplam 30 saati yolda geçirecek.
1: Fenerbahçe'de 2. Aziz Yıldırım dönemi resmen başladı. 8 yıl sonra başkanlık koltuğuna dönen Yıldırım mazbatasını aldı. Olağanüstü genel kurulda 17.245 oy alarak rekorla başkan seçilen Aziz Yıldırım yönetimiyle birlikte göreve başladı. Kulüp binasındaki törende Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu mazbataları verdi. Fenerbahçe'de yeni yönetim ilk toplantının ardından teknik direktör seçimini netleştirecek. Görev için favori aday Aykut Kocaman. İlk transferinse Vedat Muriç olması bekleniyor. Sarı lacivertliler Kosovalı santrfor ve kulübü Mallorca ile her konuda anlaşmaya vardı. Hem Aykut Kocaman'ın hem de Vedat Muriç'in bu hafta içerisinde resmen duyurulması bekleniyor. Real Madrid'de teknik direktör Alvaro Arbeloa ile yollar ayrıldı. Başkanlığa yeniden seçilen Florentino Perez takımın başına Jose Mourinho'yu getirecek. Arbeloa, Real Madrid'le tüm kulvarlarda çıktığı 28 maçta 18 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı. Başkanlığa yeniden seçilen Perez, Jose Mourinho ile çalışacağını açıklamıştı. Portekizli çalıştırıcı, Eflatun Beyazlılar'da görev aldığı 2010-2013 yılları arasında bir La Liga, bir İspanya Kral Kupası ve bir İspanya Süper Kupası kazandı. Basketbol Süper Ligi'nde son finalist bugün belli olacak. Beşiktaş Gey'in Bahçeşehir Koleji'ni ağırlayacak. Akatlardaki mücadele saat 20'de başlayacak. 2-2'lik eşitlik bulunan seride kazanan taraf finale yükselecek. Bu akşam final biletini alacak takım şampiyonluk için Fenerbahçe Beko ile karşılaşacak.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
4: Reklam.
5: Golleri istediğin yerden izlemek Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan internetinden yemeden izlemek
6: TVBu Go, Go, Go, Go, Go, Go.
5: Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go ile her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
4: NTV Radyo.
6: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
7: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
8: Neova Sigorta.
6: Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
9: Kupası heyecanı vatanda. 5-15 Haziran tarihleri arasında LG 190 ekran 4K Ultra HD Smart TV 49.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi

0: %100 milli sermayeli en büyük akü üreticisi Yiğit Akü ileriye götürür.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve 1000 kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
3: NTV Radyo.

0: Sildaroğlu Benim Peynirim milli takımımıza başarılar diler.
1: Reklam. Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar.
2: Bugün Bolu, Ankara, Kayseri, Sivas, Gümüşhane, Rize, Erzurum, Kars boyunca geniş alanda aniden kuvvetli bir şekilde gelecek sağanaklara karşı tedbirli olunmalı. Dere taşkınları ve sel oluşabilir.
1: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
3: Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
4: Sevgili dinleyiciler, bu programımızda amacımız Türkçe dersi vermek değil. Yalnızca hemen her gün sıklıkla kullandığımız kimi sözcükleri bir daha hatırlamak ve daha bilinçle kullanmak. Efendim, Mahsun Kırmızıgül'ü hemen herkesin tanıdığına eminim. Siz de tanıyorsunuzdur mutlaka. Madem tanıyorsunuz size sorayım. Onun ismi Mahzun mu yoksa Mahsun mu? Bu konuya sevilen sanatçımızın adını anarak girmemizin nedeni gene çok benzeşen ama aralarında yalnızca bir harflik fark olan iki sözcük. Mahsun ve Mahzun. Mahzun aslında çok bilinen ve kullanılan bir sözcük. Üzgün, üzüntülü anlamına geliyor. İstediği oyuncak alınmayınca yavrucak çok mahzun oldu. Orhan Veli'nin ünlü dizesini anımsarsınız. Garipliğim, mahzunluğum duyurmayın anama. Ayrıca melül mahzun diye çok değişik bir ifade biçiminde kullanılışı var. Çok üzgün, sıkıntılı, ağlamaklı bir biçimde demek melül mahzun. Bu noktaya gelince melül melülden söz etmemek olmaz. O da üzgün üzgün, üzgün bir biçimde anlamında. Öte yandan Z yerine S geldiğinde yani sözcük mahzun değil mahzun olduğunda anlamı tümüyle değişiyor. Mahzun dayanıklı hale getirilmiş, güçlendirilmiş ya da kısaca sağlam anlamı taşıyor. Artık fazla kullanılmayan, unutulmaya yüz tutmuş bir sözcük. Ama mahzunla karıştırılmaması için bilmemiz gerektiğini düşündük. Evet, gözden geçirdiğimiz sözcükler nelerdi? Üzgün, üzüntülü anlamındaki mahzun ve sağlam anlamındaki mahzun. Sevgili sanatçımızın ismi de Mahsun Kırmızıgül. Güvenebilirsiniz, kendisine de onaylattık. Mahzun değil, mahzun olacağınız iyi günler.
3: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da.
5: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
6: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
2: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Kahramanmaraş-Gaziantep yolunun 3-4. Kilometrelerinde ve Samsun-Ankara yolunun 22-25. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
5: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
6: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
3: Reklam.
7: Hedefe ulaştınız.
8: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
9: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
10: Sen ne istersen ol.
11: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için
12: kazancım net, Sigortam Net.
13: Teknoloji istersin, vatanda bulursun.

0: erkek bakım seti 2099 liraya Vatan'da. Üstelik parafla peşin fiyatına 6 taksit. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
2: Kekiğin tazesini, kalitelisini, lezzetlisini yıllardır sofralarınızla buluşturuyoruz. Bağdat, Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı.
3: Yaparsa fiyat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, fiyat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
4: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi Enpara şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. Enpara'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen Enparalı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
5: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
6: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
7: NTV Radyo.

0: Dildaroğlu Benim Peynirim milli takımımıza başarılar diler.
1: Reklam.
2: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
3: Hafta sonu Balkanlardan daha serin ve yağışlı hava gelecek. Perşembe İstanbul güneşli. Poyraz akşamları üşütmeye devam ediyor. İstanbul 29, Ankara açık 28, İzmir güneşli 32, Bursa az bulutlu 31 derece. Antalya'da hissedilen sıcaklık 35 derece. İç kesimlerde ise yağış var. Marmara'da hava açık. Poyraz sert ve serin esiyor. Edirne 33, Sakarya 29 derece. İç Anadolu'da Sivas, Kayseri kesiminde kısa süre yağmur var. Eskişehir 29, Sivas 25 derece. Cuma hava daha sıcak olacak. Ege güneşli, Manisa 34, Muğla 31, Aydın 34, Bodrum 31 derece. Cuma Lodos'a dönecek rüzgar daha sıcak esecek. Akdeniz'de Mersin, Adana, Osmaniye, Isparta'da kısa süre yağış geçişi olacak. Adana 31, Hatay 28 derece. Karadeniz'de az noktada Kastamonu, Trabzon, Artvin kesiminde yerel yağmur bekleniyor. Bolu 27, Samsun 25, Tokat 29 derece. Doğuda Kars, Ağrı, Ardahan'da şiddetli yağış ve yıldırım tehlikesi sürüyor. Malatya parçalı bulutlu 31 derece. Güneydoğu Lodos'ta çok sıcak. Diyarbakır ve Şanlıurfa gölgede 37 derece.
2: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
4: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Burası NTV Radyo. Saat 18. Eve dönerken kuşağı devam ediyor.
2: NTV Radyo'da gelişmelerle yayındayız. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu göreve döndükten sonra arınma mesajı vermişti. Bu konuda ilk adımı attı. CHP'nin MYK toplantısında 9 milletvekili kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi. O isimler arasında 2 grup başkan vekili de var. CHP sözcüsü Müslim Sarı'nın açıklamalarıyla başlıyoruz bu saate.
3: 9 tane arkadaşımız tedbirli olarak kesin çıkarma cezası uygulanmak üzere Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmiş bulunuyor ve partideki mevcut tüm görevlerinden de uzaklaştırılmasına an itibariyle karar verilmiş bulunuyor. Balıkesir Milletvekilimiz Ensar Aytekin, Mersin Milletvekilimiz Ali Mahir Başarır, İstanbul Milletvekilimiz Gökhan Günaydın, Bursa Milletvekilimiz Nurhayat Altaca Kayışoğlu, İstanbul Milletvekilimiz Özgür Karabat, Ankara Milletvekilimiz Umut Akdoğan, Malatya Milletvekilimiz Veli Ağbaba, İstanbul Milletvekilimiz Turan Taşkın Özer ve Adana Milletvekilimiz Burhanettin Bulut.
4: Sayın Özgür Özer'le alakalı bir değerlendirme yapıldı mı MYK'da bu konuyla alakalı? Teşekkür ederim.
3: Onunla ilgili değerlendirme daha sonra yapılacak arkadaşlar.
2: CHP sözcüsü Müslim Sarı'nın açıklamasını dinledik. CHP Genel Merkezi'nden ayrıntıları az sonra alacağız ama önce bir başka sıcak gelişmeyi aktaralım. Kamuoyunda yüksek karlı gizli fon olarak bilinen ve aralarında futbolcuların da bulunduğu kişileri dolandırdığı gerekçesiyle 102 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan Seçil Erzan'ın davası istinaftan döndü. İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi Erzan'ın tutukluluk halinin devamına ve ilk duruşmanın 11 Eylül'de görülmesine karar verdi.
1: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
2: Devam edelim tekrar, Ankara'ya dönelim. CHP sözcüsü Müslim Sarı'nın açıklamalarını az önce bültenin başında mikrofona getirmiştik. Şimdi kararın ayrıntılarında neler var onu öğrenmek için Ankara'ya uzanacağız. NTV muhabiri Uğraş Bingöl aktarıyor.
5: Ardından yeni bir tartışmanın başladığında söyleyebiliriz, alevlendiğinde söyleyebiliriz. Nedir o tartışma? Tekrar isimleri saymakta fayda var. Bunların hem Burhanettin Bulut, Gökhan Günaydın, Umut Akdoğan, Veli Ağbaba, Ensar Aytekin, Nurhayat Kaltıcak, Kayışoğlu, Turan Taşkın Özer, Özgür Karabat, Ali Mahir Başarır. Kesin ihraç istemiyle YDK'ya sevk edildi ve partideki bütün görevlerine son verildiği açıklandı. Şimdi bu noktada yeni bir tartışma başlıyor. Bu sözü geçen isimler de sosyal medyadan şunu söylüyorlar. Bu kararın meclis üyesi oldukları için bu kararın YDK'nın alamayacağını söylüyorlar. Yine o ilgili maddeye baktığımızda Cumhuriyet Halk Partisi'nin iş tüzüğündeki 63. maddeye baktığımızda birinci maddesi şunu söylüyor. Parti meclis üyelerinin, Yüksek Disiplin Kurulu başkan ve üyelerinin, meclis üyelerinin ve partili büyükşehir belediye başkanlarının parti suçu oluşturan eylemleri parti meclisi sistemi üzerine Yüksek Disiplin Kurulu'nca karara bağlıdır diyor. Yani burada parti meclisinin karar alması gerektiğini söylüyor. Ama yapılan işlem yine aynı 63. maddenin 5. fıkrasına göre ivedi durumlarda merkez yönetim kurulu, il yönetim kurulu kurullarını tedbirli olarak görevden uzaklaştırma etkilerini de kullanarak bir üyeyi yetkili disiplin kuruluna sevk edebilir. Yani buradan milletvekili ya da belediye başkanları olarak bir değerlendirme yapılmamış, bir üye olarak bir değerlendirme yapıldığını söylemek mümkün. Zaten gelen tepkiler de bu yönde. Bugün Merkez Yönetim Kurulu 4 saat sürdü. O 4 saatin ardından bu kararlarında aslında dünden bu kararların çıkacağı konuşuluyordu. Çok sayıda ismin daha ihraç listesinde olduğu söyleniyordu ama 9 kişilik isim açıklandı. Müslüm Sarı şu ifadeleri kullandı. Partinin içine düştüğü cendereden butlan belası ve ilişkilendirilmesine neden olan, Türkiye tarihinde hiç olmayacak biçimde kongresi ve kurultaylara katkı sağlayan, bu konuya ilgili haklarında şaibe bulunan, kamuoyunda sıklıkla tartışılan, iddianamelere konu olan bu arkadaşlarımızla ilgili disiplin sürecini başlatmış oluyoruz açıklamasında yapmıştı. Ama dediğim gibi şu an itibariyle sosyal medya hesapları üzerinden de disipline sevk edilen insanlar, milletvekilleri bu açıklamayı yapıyor. Şimdi bununla ilgili tekrar etmekte fayda var. 63. maddenin iç tüzüğün 63. maddenin 1. ve 5. maddesi arasında yönetim 5. maddeye göre karar aldı. Yani üye sıfatıyla, parti üyesi kimliğiyle değerlendirdiğini söylüyor hukukçular. Ama 1. maddede de az önce bahsettiğim gibi milletvekillerini ya da Büyükşehir Belediye Başkanlarının disipline sevk edilme şekli belli. O da parti meclisi kararıyla. Şimdi yine ihraç edilen isimlere baktığımızda ilginç isimler var. Veli Ağbaba, Umut Akdoğan, Nurhayat Altaca ve Özgür Karabat. Bunlar parti meclis üyesi. Yarın da parti meclis toplantısı olacak saat 13'te ve sürece ilişkin değerlendirmeler yapılacak. Bu dört ismin de bu kararla artık parti meclisinde olamayacağını söylüyor Cumhuriyet Halk Parti'nin yetkilileri. Yani parti meclisinde de dört ismin silindi, Özgür Özel'e yakın ismin silindiğini söylemek mümkün bu karara göre. Şimdi geçmişe baktığımızda bununla ilgili de örnekler var. Daha önce Anayasa hukukçusu Süheyl Batum'da benzer bir maddeyle atılmıştı. Şimdi onun gerekçeli kararı da geldi. O karara göre Süheyl Batum açtığı mahkeme davanın ardından 3 ay sonra partiye döndüğünü ve bu konuda da bir içtihat oluştuğunu söylüyor ihraç edilenler. Yani iki farklı yorum, aynı madde içindeki 1. ve 5. fıkralara yönelik değerlendirmeler yapılıyor ve hem Umut Akdoğan hem Ensar Aytekin de sosyal medya hesabında biz milletvekiliyiz, bizi 5. maddeden değil 1. maddeden atabilirsiniz. Bu da hukuk bilginizin olmadığını gösteriyor diye tepki gösterdi. Ama şunu söylemekte fayda var. Yarın parti meclisi toplanacak. Parti meclisinde de bu dört isim, dokuz isimden dördü parti meclis üyesi. 38. olan kurultay öncesindeki parti meclisinde olan isimler ve buradaki yetkililere göre Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurmaylarına göre bu isimler de yarınki parti meclisine katılamayacak.
6: Uğraş'ın son söylediği de elbette önemli. Yarın gözler çünkü parti meclisindeydi. Gergin geçmesi bekleniyordu. Şimdi alınan bu kararın ardından büyük ihtimalle çok daha tansiyonun yükselmesi bekleniyor. Şimdi ihracı istenen isimlerden nasıl tepkiler geldi? Onu da soralım. Özgür Akbaş telefon hattında. Özgür, nasıl tepkiler şu ana kadar?
7: Şu an toplantı halindeler, ihracı istenen milletvekilleri tabii bu kararın kabul edilemez olduğunu ifade ediyorlar. Az önce Sezgin Tanrıkulu konuştu ki Sezgin Tanrıkulu da bir dönem Kemal Kılıçdaroğlu'na çok yakın siyaset yapmış bir isim. Kemal Kılıçdaroğlu döneminde İstanbul milletvekili olmuş bir isim. Utanılacak bir karar, buna imza atanları tarih yazacak dedi. Böyle bir karar olamaz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyasi tarihi bakımından yüz karası bir karar olduğunu ifade etti. Kendi hukukuna uymayanlar Türkiye'nin hukukuyla ilgili nasıl kararlar alabilecekler? Buna da hayretle bakıyorum dedi Sezgin Tanrıkulu. Burada tabii şuna işaret ediyorlar. Parti tüzüğünün özellikle disiplinle ilgili maddelerinde ilk 1. madde, yani disiplinle ilgili 63. maddenin 1. fıkrası, parti meclis üyeleri, yüksek disiplin kurulu üyeleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ve Büyükşehir Belediye Başkanları ile ilgili disiplin suçlarında parti meclisi devreye girer. Yani parti meclisi disiplin kuruluna sevk eder gibi bir ifade var. Ona zaten atıfta bulunuyorlar. Yani milletvekillerini disipline sadece ve sadece parti meclisi gönderir deniliyor. İşte oysaki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MYK'sı aynı yetki düzenlemesini içeren 63. maddenin 5. fıkrasında üyelere uygulanan yöntemi uygulayarak, yani normal CHP üyesine uygulanan yöntemi uygulayarak ve ivedilikle olan maddeyi kullanarak böyle bir disiplin sürecini aralıklarını ifade ediyorlar. Daha önce CHP'de genel sekreterlik yapmış Süheyl Batum için uygulanan bir yöntem bu. Ama tabii yaşanan sürecin yarınki parti meclisi sürecine ilişkinin olduğunu da söylesek çok da yanlış olmaz. Çünkü satranç hamleleri gibi değerlendirebiliriz bu hamleleri. Yarın parti meclisinde üstünlük kuranın daha önde olabileceğini söyleyebiliriz. Burada sayısal çoğunluk çok çok önemli parti meclisinde ve bugün 9 kişinin içinde 4'ü parti meclisi üyesiydi. 2020 yılında seçilmiş parti meclisi üyesiydi. Şimdi onların tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edilmeleri yarınki parti meclisinde yer alamayacakları anlamına geliyor. İşte bu nedenle yarınki parti meclisinde de Kemal Kılıçdaroğlu daha yoğunluklu olarak temsil edilmek istiyor. Anlaşılan o. Bu nedenle yarınki parti meclisinde böyle bir tablonun ortaya çıkacağını söyleyebiliriz. Şu an için muhalif isimler, daha doğrusu Özgür Özelci isimler, ihracı istenen milletvekilleri toplantı halinde Özgür Özel'in sözcüsü konumundaki Zeynel Emre de birazdan yaklaşık 10 dakika içinde bir açıklama yapacak Burak.
2: NTV ile ortak yayındaydık. Önce Uğraş Bingöl, ardından Özgür Akbaş'ın notlarını dinledik. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Suriye ve Lübnan'a düzenlediği saldırıların Türkiye için tehdit oluşturduğunu söyledi. Doğu Akdeniz konusunda da dikkat çeken uyarılarda bulundu.
8: Eğer Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kıbrıs Türk'ünün hak ve hukukuna kastedilirse, bilinmesini isterim ki cevabımız çok net olur, çok da sert olur.
9: Güney Kıbrıs Rum yönetiminin İsrail'de yaptığı askeri anlaşmalar ve Rum yönetiminin daimi Fransız üssü için attığı imza. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu gelişmeleri değerlendirdi. Sözleri sertti. Haklarımıza kastedilirse cevabımız net ve sert olur dedi.
8: Kıbrıs adasında bir fitne ateşinin yakılmak istendiğini görüyoruz ve gelişmeleri de çok yakından takip ediyoruz. Kimse macera peşinde koşmasın.
9: Erdoğan AK Parti grup toplantısında kürsüdeydi. Dikkat çeken bir mesajı da İsrail için verdi. İsrail'in Lübnan ve Suriye'ye düzenlediği saldırıların Türkiye için tehdit olduğunu vurguladı.
8: Türkiye'nin güvenliği sadece Hatay'dan değil, Halep'ten başlar, Şam'dan başlar, Türkiye'nin güvenliği Beyrut'tan başlar. Kardeşlerimize yönelik hiçbir saldırıya göz yummayız.
9: Erdoğan, İsrail durdurulmalıdır. Bu insanlığın ve insanlık cephesinin ödevidir ifadesini kullandı.
8: Arz-ı mevut hezeyanının nihai hedefinin ne olduğunun gayet iyi farkındayız. Allah'ın izniyle buna asla müsaade etmeyeceğiz.
9: Cumhurbaşkanı sözü Ankara'da düzenlenecek NATO liderler zirvesine getirdi. Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın zirveye bizzat katılacağını açıklaması, ittifakın insicamı bakımından kıymetli bir adımdır dedi.
2: İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hedef alan açıklamalarına Ankara'dan tepki yağdı. Beştepe AK Parti ve bakanlardan gelen açıklamaları aktaralım.
10: Dışişleri Bakanlığı, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hedef alan açıklamasını kınadı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada Netanyahu için soykırım uzmanı denildi.
11: Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik mesnetsiz, provokatif ve gerçek dışı ithamlar Netanyahu ve suç ortaklarının uluslararası kamuoyunu yanıltma çabasından ibarettir. Soykırım uzmanı Netanyahu'nun gerçeklerin üstünü örtmek için başvurduğu yalanlar, işlediği ağır suçların sorumluluğunu gizleyemez.
10: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Netanyahu'nun Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a hedef alan hadsiz sözleri yok hükmündedir dedi.
12: Netanyahu'nun insanlık onurunu savunan Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef almaya kalkışması tam anlamıyla bir akıl tutulmasıdır. Netanyahu ve beraberindeki cinayet şebekesi işledikleri insanlık suçlarının hesabını er ya da geç bağımsız yargı

0: Yargılananların insanlığın vicdanı olan Türkiye'ye çamur atmaya çalışması, mazlumların sesi olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı hadsizce hedef alması tarihin en büyük tutarsızlıklarından biridir. İftira ve propaganda gerçekleri değiştiremez.
1: AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ise Netanyahu'nun sözlerinin yok hükmünde olduğunu söyledi. Ala, Netanyahu'nun insan hakları ve ahlak üzerinden başkalarına ders vermeye kalkışması uluslararası kamuoyunda hiçbir karşılığı yoktur ifadesini de kullandı.
2: NTV Radyo. Liselere geçiş sınavına 3 gün kaldı. Cuma günü ise okullar tatil. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sınav öncesi cuma günü okullarda hazırlık yapılacağını söyledi.
3: Biz sınav takvimini ilan ettiğimizde Türkiye'nin Dünya Kupası'na katılıp katılmayacağı belli değildi. Maç programı belli değildi. Biz de çocuklarımız ailelerle beraber gönül rahatlığıyla o heyecanı yaşasınlar diye bir gün önce aldık sınavı. Yani pazar günü olacak olan sınav cumartesi günü olacak. Bir önceki günü hazırlıkların yapılabilmesi için eğitim öğretimin devam ettiği cuma günü için bir gün idari izin verdik. Biz de sınavı yapılacağı okullarda hazırlıklarımızı yapacağız.
2: Mezdeke grubu dansçılarından Aynur Kambur cinayeti 10 yıl sonra çözüldü. Kambur'un dün gözaltına alınan 3 akrabasından biri cinayeti itiraf etti. Düğümü çözense metrobüs görüntüleri ve İstanbul Kart hareketleri oldu.
4: Şapkayla kendini kamufle etti, telefonun sim kartını çıkarttı. Mezdeke grubu dansçısı Aynur Kambur'u öldürdüğünü itiraf eden Bülent Gündüz'ün olay yerine metrobüsle seyahat görüntüleri ortaya çıktı. ...26 Mart 2016'da İstanbul Şişli'de işlenen cinayetin düğümü görüntülerle çözüldü. İncelenen 4000 saatlik görüntünün birkaç saniyesi polisi katil zanlısına götürdü. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği özel bir ekip kurdu. Aynur Kambur'un cinayetinin ardından şüpheli görülen biri en son Mecidiyeköy metrobüs durağına yakın bir noktada görüntülendi... Ancak kimliği belirlenemedi. Polis o saat aralığındaki metrobüs görüntülerini inceledi. 4000 saatlik görüntü ağır çekimle izlendi. Ardından Bülent Gündüz'ün bu görüntülerinden şüphelenildi. Bu kez kimlik tespiti için 16-50 yaş arası 1700 kişinin İstanbul Kart hareketleri incelendi ve katil zanlısına ulaşıldı. Aynur Kambur'un uzak bir akrabası olan Bülent Gündüz ve cinayet sonrası iletişime geçtiği belirlenen Serdar Kar ve Fazlı Kar gözaltına alındı. Bülent Gündüz 10 yıl önce işlediği cinayeti itiraf etti.
5: Kargocu olduğumu söyleyerek kapıyı çaldım. Kapıyı açar açmaz ona doğru ateş ettikten sonra kaçtım. Beşiktaş'a kadar yürüdüm. Silahı denize attıktan sonra tekrar evime döndüm.
4: Katil zanlısı Aynur Kambur'un dansöz olmasını cinayete gerekçe olarak gösterdi.
5: Akrabamızdı. Dansözlük yaptığı için insanlar bizimle dalga geçiyordu. Dayanamadım ve öldürmeye karar verdim.
4: Üçü de Aynur Kambur'un akrabası olan zanlıların sorgusu devam ediyor.
2: Ankara'da bir çocuk akran şiddetinin kurbanı oldu. 16 yaşındaki Kayra Ataman, 17 yaşındaki bir kişi tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti. Saldırgan gözaltında.
4: Kız arkadaşıyla parkta yürürken bıçaklı saldırıya uğradı. 16 yaşındaki Kayra Ataman hayatını kaybetti. Bıçaklı saldırganın ise 17 yaşında olduğu ortaya çıktı.
6: Yerini bulsun bu adalet. Ciğerlerim yandı benim. Ben bittim, beni bitirdiler.
4: Olay Ankara Eryaman'daki bir parkta meydana geldi. İddiaya göre 16 yaşındaki Ataman parkta kız arkadaşıyla yürüyordu.
6: Biri adamın biri laf atıyor buna, kıza. O da laf atıyorum falan derken üstüne gidiyor. Oğlu geliyor. Ondan sonra benim oğlumun kalbinden iki tane bıçak sallıyor.
4: Kayra Ataman kanlar içinde yere yığıldı. Saldırganlar kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Kayra'yı hastaneye kaldırdı. 16 yaşındaki çocuk müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 17 yaşındaki bıçaklı saldırgan Taha Erdem'e ve babası Burak E. ise gözaltına alındı. Kayra'nın naaşı adli tıp kurumundaki işlemlerinin ardından defnedilmek üzere Karşıyaka mezarlığına götürüldü.
7: Lütfen artık çocuklar ölmesin. Benim oğlum bir taneydi.
2: Sofraların iki önemli besini et ve süt

0: fiyat tartışmalarının odağında yer alıyor. Şimdi de savaş hayvancılıkta maliyetleri yükseltti. Üreticiler zorlanmaya başladı. Sektör temsilcisi Müslüm Doğru'nun iki önemli talebi oldu.
1: Gübre, yem, nakliye. Hayvancılık sektöründe maliyetler savaş sonrası katlandı. Tüm süt, et ve damızlık sığır yetiştiricileri derneğine göre üretici için belirsizlik arttı.
2: Savaş başladığı zaman da öyle bir zamana denk gelmişti ki aslında yem ham maddeleri, yem ürünlerinin fiyatı soya da olmak üzere biraz yavaş yavaş düşmeye başlamıştı. Yani biraz şöyle hayvancılık sektörü olarak biraz önümüzde acaba bununla bu fiyatlar biraz düşer mi diye bir ışık bekliyorduk. Başımızda birçok sorun vardı. Üzerine bir de bu savaş gelince hakikaten şu anda önümüzdeki bırakın ışığı görmeye her taraf karanlık geliyor bize diyebiliriz.
1: Hayvancılık sektörünün iki önemli talebi var. Biri Et ve Süt Kurumu'nun çiğ süt tavsiye fiyatının artırılması. Diğeri et üretimine daha fazla destek verilmesi.
2: Arz şu anda yeterli derecede görünüyor ama ekonomimiz düzeldikçe bu arz zaten nüfusumuzda artıyor. Bu arz yetmeyecek. O zaman sıkıntıya gireceğiz. 2010 yılından bu yana Türkiye 12 milyar dolar hayvan ithalatına ve et ithalatına para ödedi. Bunun yaklaşık 1 milyar 800 milyon doları dişi, gerisi tamamen erkek hayvan ithalatına bırakıldı.
1: Üreticiler tarımda sübvansiyonlu kredilerin de artırılması çağrısı yapıyor.
0: Batman Baraj Gölü havzasında su çekilince bölgedeki çiftçiler buğday ve mercimek ekmişti. Ancak kış yağışları ekili arazilerin bir bölümünü göle çevirdi. Ürünler su altında kaldı.
3: 7 ay önce ürün ekmişlerdi. Ancak aradan geçen sürede yağışlar bölgeyi göle çevirdi. Aylar önce motorla gezdikleri arazide şimdi sandalla geziyorlar.
4: Önceki yıllarda biz normalde motorla gelip buraları kontrol ediyorduk. Rahat yese biliyorduk. Bu yıl bu artan yağışlar ve yağmurlardan dolayı sular da budayların arasına girdiği için tekneyle kontrol ediyoruz.
3: Diyarbakır'la Batman arasındaki Batman Baraj Gölü. Göl havzasındaki su son yıllardaki kuraklık nedeniyle büyük oranda çekilmişti. Bölgedeki çiftçiler de suyun çekindiği arazileri buğday ve mercimek ekimi yaparak tarıma kazandırdı. Ancak kışın yağışlar arttı. Baraj havzasındaki su her geçen gün arttı. Ekilen ürünler su altında kaldı.
5: Boş kalıyordu, biz de boş kalmasın diye biz de buğday, arpa ekiyordu. Bu sene de yağmur yağdı. Yağmur çok, kar çok yağdı. Ondan sonra buğdayımız da suyun altına gitti.
3: Çiftçiler önceden motorla bölgeye giderek ürünlerini kontrol ediyordu. Şimdi neredeyse sandalla bölgeye gitmek zorundalar. Üründeki hasar kaybı araştırılıyor.
0: Dünyayı tehdit eden iklim krizinde fatura kime kesilmeli? Çevre örgütü Greenpeace'in son araştırması, küresel ısınmada asıl sorumlunun tüketim alışkanlıklarından ziyade büyük sermaye ve yatırımlar olduğunu ortaya koydu.
3: Çevre örgütü Greenpeace, dünya nüfusunun en zengin %1'lik kesiminin iklim üzerindeki mali yükünü hesapladı. Ortaya çarpıcı bir iklim borcu tablosu çıktı. Rapora göre en zengin %1, yatırım yaptıkları şirketler ve sahip oldukları varlıklar nedeniyle her yıl iklimde yaklaşık 1 trilyon dolarlık hasara yol açıyor. Bu miktar tek başına yıllık küresel sera gazı salımının 1/4'üne denk geliyor. Greenpeace'e göre çevre kirliliğinde odak noktası artık sadece özel jetler veya lüks yaşam tarzları değil, asıl büyük pay karbon emisyonu yüksek sektörlerdeki şirket ortaklıkları ve hisseler. 1 milyarderin yatırımları ortalama olarak yılda yaklaşık 2 milyon ton karbondioksit salımına yol açıyor. Bu miktar yaklaşık 400 bin benzinli otomobilin yıllık emisyonuna eşdeğer. Sermayeye dayalı emisyonun neredeyse yarısı da bu grubun elinde bulunuyor. Piramidin en tepesindeki 1/1'lik kesim bile tek başına bu kirliliğin %17'sinden sorumlu. Buna karşılık dünya nüfusunun en yoksul %50'lik kesiminin toplam karbon salımındaki payı sadece %3'te kalıyor. Özel jetlerle petrol ve gaz şirketleri gibi en büyük kirleticilerin adil şekilde vergilendirilmesi istenen raporda, küresel ekonomi sisteminin iklim borcu üzerinden yeniden yapılandırılması çağrısı yapılıyor. Greenpeace yetkinleri, dünyanın en zenginlerinin iklim krizini körükleyen sektörlerden kar etmeye devam etmesinin kabul edilemeyeceğini söylüyor.
6: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Eve dönerken kuşağı...

0: olunca golleri istediğin yerden izlemek... Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek... Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: NTV Radyo.
2: Bazı sektörler sadece üretmez, medeniyete yön verir. Köprüler kuran, şehirler yükselten, ekonomilere yön veren bir endüstri, çelik endüstrisi. Ve şimdi o gücün kalbi yeniden atıyor. Metal Expo, sektörün lider üreticileri, yenilikçi teknolojiler ve küresel işbirlikleri Metal Expo'da buluşuyor. Detaylar için metalexpo.com.tr. Çelik medeniyettir.
3: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Bu şehir müzikle yaşıyor. İKSV 54. İstanbul Müzik Festivali. Festival sponsoru Borusan. İlk notadan beri destekçisiyiz.

0: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2.375.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
2: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da. Reklam.
3: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
4: A milli takımın Dünya Kupası'ndaki ilk maçını yönetecek hakem belli oldu. Türkiye-Avustralya mücadelesinde Venezuela Futbol Federasyonu'ndan Jesus Valenzuela düdük çalacak. Kırmızı Beyazlılar hazırlıklarını Arizona'da sürdürüyor. Antrenmanlardan öne çıkanlara bakalım.
5: A milli takım Dünya Kupası için geri sayımda. Ay Yıldızlılar, pazar günü Avustralya ile oynayacağı ilk maçın hazırlıklarını Arizona'daki kampında sürdürdü. Mesa şehrindeki tesislerde yapılan çalışmada sakatlıktan dönen Kenan Yıldız bireysel antrenman yaptı. İdmanı takip eden Federasyon Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu, ilk hedefin grup liderliği olduğunu söyledi ve hava sıcaklığını değerlendirdi.
6: Galibiyetle başlayıp gruptan lider çıkmanın ne kadar avantajlı olduğunu hepimiz biliyoruz. Sıcak ama nem yok. Bugün işte güneş de battı, hava da güzel esiyor. Terlemeden sonuç alamıyoruz.
5: Milli takım ilk maçını oynayacağı Kanada'ya yarın gece gidecek. 3 saatlik uçak seyahatiyle Vancouver'a ulaşacak Ay Yıldızlılar son provalarını Kanada'da yapacak. D grubundaki Türkiye-Avustralya maçı pazar sabahı saat 7'de başlayacak.
4: Dünya Kupası öncesinde yaşanan vize krizinin sembolü olan Somalili hakem geri döndüğü ülkesinde kahramanlar gibi karşılandı. Göç politikası nedeniyle ülkeye giden sporculara zor anlar yaşatan Amerika Birleşik Devletleri'ne ise tepki büyüyor.
5: Amerika Birleşik Devletleri'nin ülkeye almadığı FIFA hakemi ülkesinde coşkuyla karşılandı. Diplomatik pasaportla gittiği Miami'de terör organizasyonlarıyla olası ilişkisi nedeniyle sınırı geçemeyen Somalili hakem Omar Abdülkadir Artan, başkent Mogadişu'ya döndü. Amerika'nın ülkeye giriş izni vermemesi nedeniyle Dünya Kupası'nda görev yapamayacak hakeme Kanada ise davet yaptı. Turnuvanın diğer ev sahibi Arta'nın Kanada'daki maçlara atanması halinde ülkeye girebileceğini açıkladı. Afrika'da yılın hakemi seçilmesine rağmen Amerika Birleşik Devletleri'nin kapısından döndürülen Somalili hakemin yaşadıklarına dünya basını tepki gösterdi. Fransız gazetesi L'Équipe, Amerika Birleşik Devletleri'ne hoş geldiniz manşetini atarken Donald Trump'ın bir elinde Dünya Kupası, diğer elinde ise kuklası olarak gösterdiği FIFA Başkanı Infantino'ya yer verdi. Trump'ın yanında Somalili hakem Artan ve göçmen polisi Ice yer aldı. Dünya Kupası öncesinde gündemin bir numaralı maddesine dönüşen olaylarda tek mağdur Artan değil. Iraklı futbolcu Ayman Hüseyin 7 saatlik sorguyla Amerika Birleşik Devletleri'ne girebilirken Özbekistan ve Senegal milli takımları ise ayakkabıları çıkartılıp bomba arama köpekleriyle kontrol edildi. Turnuvanın ev sahibiyle savaş halindeki İran'ı da zorlu bir serüven bekliyor. Amerika Birleşik Devletleri'ne sadece maç günlerinde giriş izni verilen İranlı futbolcular Meksika'nın Tijuana şehrinde kamp yapıyor. İran kafilesi grupta oynayacağı 3 maç için toplam 30 saati yolda geçirecek.
4: Fenerbahçe'de 2. Aziz Yıldırım dönemi resmen başladı. 8 yıl sonra başkanlık koltuğuna dönen Yıldırım mazbatasını aldı. Olağanüstü genel kurulda 17.245 oy alarak rekorla başkan seçilen Aziz Yıldırım yönetimiyle birlikte göreve başladı. Kulüp binasındaki törende Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu mazbataları verdi. Fenerbahçe'de yeni yönetim ilk toplantının ardından teknik direktör seçimini netleştirecek. Görev için favori aday Aykut Kocaman. İlk transferinse Vedat Muriç olması bekleniyor. Sarı lacivertliler Kosovalı santrfor ve kulübü Mallorca ile her konuda anlaşmaya vardı. Hem Aykut Kocaman'ın hem de Vedat Muriç'in bu hafta içerisinde resmen duyurulması bekleniyor. Real Madrid'de teknik direktör Alvaro Arbeloa ile yollar ayrıldı. Başkanlığa yeniden seçilen Florentino Perez takımın başına Jose Mourinho'yu getirecek. Arbeloa, Real Madrid'le tüm kulvarlarda çıktığı 28 maçta 18 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı. Başkanlığa yeniden seçilen Perez, Jose Mourinho ile çalışacağını açıklamıştı. Portekizli çalıştırıcı, Eflatun Beyazlılar'da görev aldığı 2010-2013 yılları arasında bir La Liga, bir İspanya Kral Kupası ve bir İspanya Süper Kupası kazandı. Basketbol Süper Ligi'nde son finalist bugün belli olacak. Beşiktaş Gain Bahçeşehir Koleji'ni ağırlayacak. Akatlar'daki mücadele saat 20'de başlayacak. 2-2'lik eşitlik bulunan seride kazanan taraf finale yükselecek. Bu akşam final biletini alacak takım şampiyonluk için Fenerbahçe Beko ile karşılaşacak.
3: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
7: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
3: Doğa konuşmaları.
8: Birleşmiş Milletler'in verilerine göre evlerde bir yılda kişi başına ortalama 93 kilogram gıda çöpe atılıyor. Peki gıdaları saklama alışkanlıklarımızı değiştirerek atıkların önüne geçebilir miyiz? Dönüştür Gitsin platformunun kurucusu Eda Togan anlatıyor.
9: Her türlü gıdanın farklı saklama koşulları var. Ama bizim yine geleneksel olarak aklımızda var olan, nasıl olduğunu bilmediğim bir bilgi var. Her şey buzdolabında saklanmalıdır diye. Alışveriş yapıldığı an gelir gelmez de hiç daha alışveriş poşeti açılmadan poşetiyle beraber gıdanın buzdolabına konuyor olması yapılabilecek en büyük hatadır. Bir deneme yaptım. Bir markete giderek kendimce doğru bir ürün seçtiğimi düşünerek satın aldığım limon filesini eve gelip açtım. Kesme tek tek yerleştirdim tezgaha ve içerisinden iki tanesini birbirine değmiş ve yapışmış bir halde küflenmeye başladığını gördüm. Şimdi eğer siz bunu hiç fark etmeden, o fileyi hiç açmadan buzdolabına atarsanız eğer, o küf yayılacağı için satın aldığınız o bir kilo limonun tamamını da zaten 3-4 gün içerisinde küfletecek yani. Siz bunun hiç farkında olmayacaksınız. O yüzden alışverişten sonra yapılacak ilk adım, satın aldığınız şeyleri açıp, eğer bakılamayacak şekilde paketli satın aldıysanız mutlaka kontrollerini yapmanız. Biraz daha hasarlı olduğunu, biraz daha çürümeye başlayan olanları tamamen ayırmanız, ondan sonra geri kalanını nasıl saklayacağınızı düşünmeniz gerekiyor. İkinci yapılan en büyük hata, hepsini yıkayıp buzdolabına koymaya çalışmak. Şimdi pek çok durumda bitkilerin yüzeylerinde doğal olarak kendilerini koruyan, uzun süre hayatta kalmalarını sağlayan tabakalar var. Siz yıkayarak bunları aslında koruma kalkanlarını ortadan kaldırıyor oluyorsunuz. O yüzden her şeyi yıkayarak buzdolabında saklama bilgisi de biraz genel geçer bir bilgi halindedir bence. Gözden geçirilmesi gerekir. Üçüncü yapılması gereken en önemli şey, hangi gıdanın soğukta, hangi gıdanın da karanlıkta ve serin bir yerde saklanılıyor olduğunu biliyor olmak gerekiyor. Tabii bu bilgi bize gökten gelmeyecek, doğal olarak bir takım araştırmalara ihtiyacımız olacak. Bunun için de işte bir sürü platformlar var, bizim gibi platformlar var. Pek çok araştırma sonuçları YouTube'da çok kolay ulaşılabilir durumda. Bunlara biraz ilgi göstermek bizim aslında cebimize fayda sağlayacak, paramızı sokağa atmamıza engel olacak yaklaşımlar. Bunun da ötesinde sağlıklı besleniyor olmanız için de gerekli olan temel araştırmalardan bir tanesi olacak diyebilirim. En basit örnekle şunu vereceğim. Patates ve soğanı birlikte kilerde saklama ya da ikisini bir arada aynı poşetin içerisinde buzdolabında saklama. Buzdolabına bunları plastik poşetlerle koyma. Hayatınızın en büyük hatası diye böyle biraz daha abartarak size yorum yapayım. Çünkü soğanda var olan etilen gazı patatesle uzun süre bir arada kaldığında patatesin bozulmasına sebep oluyor. Patates nasıl bir hale geliyor söylediğimde anlayacaksınız. Böyle lastik gibi oluyor. Patates hani kırmaya çalışsanız neredeyse kıracağınızı hissedebileceğiniz bir lastiklik seviyesine geliyor. Bu şunu gösteriyor. Patates ve soğan bir arada birbirleriyle çok iyi anlaşabilen iki bitki olmasına rağmen tat olarak siz bunları bir arada uzun süre saklamamalısınız. Saklama koşullarını tamamen bağımsız ve ayrı iki noktada saklanması gereken, ikisinin de buzdolabına girmemesi gereken bir yerdeyiz. Bunların kilerde, serin bir yerde, güneş görmeden, karanlık bir ortamda saklanması gerekmekte.
10: Doğa konuşmaları.
7: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
11: Reklam.
12: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
13: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, defter beyan sistemi. Mail ve mesaj gönder. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
14: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
15: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.

0: tekstil teknolojileri alanında dünyanın en prestijli organizasyonlarından biri olan ITM 2026 Uluslararası Tekstil Makineleri Fuarı 9-13 Haziran'da İstanbul TÜYAP Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. Tüm sektör temsilcilerimizi bekliyoruz.
1: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb. Çok özel fiyatları ve

0: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
2: Güney Avrupa rotanızı Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla çizin. Madrid, Paris, Roma ve diğer seçili şehirlere İstanbul çıkışlı gidiş dönüş biletinizi 9-19 Haziran tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026, 30 Mart 2027 tarihleri arasında 149 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thye.com'da.
3: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
4: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Fransız tarihçi Pierre-Yves Beaurepaire'in yazdığı Illuminati, Gizli Cemiyetten Komplo Teorilerine isimli çalışma Kronik Kitap'tan yayımlandı. Kitabı Türkçe'ye Oğul Tuna çevirmiş. Illuminati'nin tam olarak ne olduğunu bilmeyenler bile, ki tam olarak ne olduğu zaten ziyadesiyle tartışmalı, onun adını illaki duymuşlardır. Ya bir romanda, ya bir filmde, ya bir kahvehane sohbetinde, ya da ağzını her açtığında bizi korkutmaya çalışan kimi politikacıların ağzında. Bazılarına göre Fransız devriminin arkasında onlar vardı. Amerika Birleşik Devletleri'ni daha kuruluş anından itibaren içeriden ele geçirdiler. Ya da Sovyetler Birliği'nin çöküşünü hızlandıran gizli güç Illuminati'ydi. Evet, yüzyıllardır korku, merak ve kuşkuyla anılan bir toplulukla karşı karşıyayız. Peki 200 yılı aşkın süredir en uç ve en fantastik komplo teorilerinin başlıca malzemesi olmayı sürdüren Illuminati, nasıl oldu da kısa ömürlü bir aydınlanma cemiyetinden, modern dünyanın en güçlü komplo mitlerinden birine dönüştü? Piramitler, her şeyi gören gözler ve yasaklı semboller gerçekten neyin izlerini taşıyor? Illuminati tarihin içinden çıkmış gerçek bir örgüt mü, yoksa insanlığın görünmeyen düşmanlara duyduğu ihtiyacın bir ürünü mü? İşte Fransız tarihçi Pierre-Yves Beaurepaire bugün sözünü ettiğimiz kitabında bu sorulara kesin hükümlerle değil iz sürerek yaklaşıyor. Yeni ele geçen arşiv belgeleri, yasaklanmış metinler ve erken dönem polemikler eşliğinde okuru gizli cemiyetlerin dünyasına götürüyor. Kitap gerçek ile kurgu arasındaki sınırların nasıl silindiğini gösterirken, Illuminati'nin kuruluşundan yasaklanışına, sonrasında kazandığı ikinci hayatına dek bütüncül bir anlatı sunuyor. Uzman klinik psikolog ve çocuk kitapları yazarı Büşra Tarçalır'ın 5 yaş ve üzeri küçük okurlar için yazdığı, Zişan Özeke'nin resimlediği Herkes Başka Sever Beni isimli resimli öykü Red House Kids yayınlarından çıktı. Işık'ın büyük bir ailesi, aile üyelerinin her birinin de kendilerine ait evleri vardır. Her ev başka bir yaşam şekli demektir. Annesinin evinde eğlenceli planlar beklerken Işık'ı, babasının evinde daha özgür bir çocuktur. Teyzesiyle yepyeni ülkelere yelken açar, amcasıyla çılgınca tezahürat yapar. Anneannesi, babaannesi ve dedesiyle birbirinden farklı dünyaların kahramanı olur. Hepsinin ortak noktası ve değişmeyen tek şey ona duydukları sevgidir. Büşrat Tarçalır bu öyküsünü ebeveyn ayrılığı, seyahat ya da tatil nedeniyle birden fazla evde vakit geçiren çocuklardan ilham alarak yazmış. Öyküde sevginin iyileştirici gücü hatırlatılıyor. Polisiye gerilim türünde çok satan kitaplara imza atan Amerikalı yazar Karen McManus'un Kimse Masum Değil isimli romanı yabancı yayınlarından çıktı. Kitabı dilimize Çiğdem Köfüncü çevirmiş. Karen McManus'u daha ziyade Birimiz Yalan Söylüyor isimli romanıyla hatırlıyoruz. O roman 5 yıldan fazla bir süre New York Times çok satanlar listesinde yer bulmuştu. Kimse Masum Değil'e gelirsek. Cat'in en büyük derdi mücevher hırsızı olan annesi Jamie'dir. Jamie 48 saat süren bir evlilik yapar. Bunun sonucunda Cat'in hayatına üvey kardeşi Liam girmiş olur. Fakat evlilik boşanmayla sonuçlanınca Cat'le Liam o günden sonra hiç konuşmamışlardır. Jamie'nin mücevher hırsızlığını bırakmak için önünde son bir iş vardır ve bu iş milyarder Ross Sutherland'in malikanesindedir. Cat annesinin bu işine bir şekilde dahil olmanın yolunu bulur. Fakat bu hafta sonu Sutherland malikanesinde Liam ve babasıyla karşılaşırlar. Malikanede işlenen bir cinayet Cat ve Liam'ı hem yeniden yakınlaştırır hem de katilin radarına sokar. Booklist'te yer alan bir değerlendirmede şöyle denilmiş. Yazar kitap boyunca zekice ve beklenmedik sürprizlerle okuru mest ediyor. Özellikle finaldeki o ters köşe. McManus kurgularını sevenler bu kitaba bayılacak. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
3: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu. Türkiye'nin aküsü
5: ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sunar.
6: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Kahraman Kazan Ankara yolunun 51-54. Kilometrelerinde ve Kırıkkale-Kırşehir yolunun 69-72. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli. Türkiye'nin aküsü
3: ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sundu. Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sunar.
7: Merhabalar. Yoğurtlarda gerçekten de kıvam çok önemli. Türkiye'yi de gayet iyi tanıyan bir yabancı yemek yazarı kaymaklı yoğurt ve bal resmi paylaşmış. Ve bunu bir tek artık Türkiye'de bulabiliyorum. Hiçbir yerde bulamıyorum. Eski kaymaklı yoğurtlar yok diye. Kendisi Lübnanlıdır. Elbette ki Lübnan'da da kaymaklı yoğurt vardır. Ama bizdeki Anadolu'daki gibisi yok. Özellikle bizim yörük kültürümüzde gerçekten yoğurdun başka bir yeri var. Aslında yoğurt kültürü deyince mesela bizim Osmanlı kayıtlarında yoğurtlu yemeğe rastlıyor muyuz? Arasanız bulamazsınız. Neden? Çünkü yoğurda yoğurt denmemiş sarayda. İran'daki gibi mast denmiş. Çünkü Farsça o zamanın bir anlamda lingua francası gibi. Yani şimdi de biz mesela kelimelerin arasına İngilizce kelimeler sıkıştırıyoruz. İngilizce her tarafı işgal etti ya, bütün herkes her ülkede İngilizce konuşuyor. O zamanın da yüksek dili Farsça. Dolayısıyla Türkçe'ye de çok Farsça kelime yerleşmiş. Onun için yoğurt kelimesiyle saray kayıtlarında herhangi bir şey ararsanız bulamazsınız. Ama mast olarak ararsanız bulursunuz. Çünkü o zaman Farsça mast kelimesi tercih edilmiş. Bu da son derece ilginç aslında. Anadolu'daki yoğurdu kullanarak yaptığımız yemekler bir İran mutfağına göre daha fazla. Mesela onlar aş yapıyorlar. Aş diye onlar çorbaya deniyor. Ama şimdi İran deyince de sadece bir Farsi kültürü olarak düşünmemek lazım. Çünkü İran'ın neredeyse %30'u Azeri. Onlarda da Türk etkisi çok var ve Selçukluların da Anadolu Selçuklu Devleti'ni kurmadan önce ciddi bir süre İran coğrafyasında yaşadıklarını düşünürsek Selçuklu-İran etkileşimi de son derece önemli. Yani iki kültür birbirine girmiş, bir anlamda hemhal olmuş. Şimdi kaymaklı yoğurda dönersek, kaymaklı yoğurdu elde etmenin yolu nedir? Evet, zaten yoğurdu evde yaptığımız zaman da üstünde bir kaymak oluşur. Ama iyice ne şöyle hani deri gibi bir kaymak olmasını istiyorsanız da sütü yoğurt mayalayacağınız kaba bayağı böyle yukarıdan köpürterek dökmeniz lazım. Şimdi öyle köpük köpük bir yüzey oluşuyor yoğurdun üstünde. Onu hiç ellemeden gene sarıp sarmalayın, uyumaya bırakın. Köpükçükler bir süre sonra sönecek ve incecik o deri gibi hafif rengi sarıya dönen kaymak tabakayı oluşturacak. Şimdi tabii ki önceden mayasını süte katmış olmanız lazım. Çünkü o köpürterek koyduktan sonra kaba tekrar yoğurdu karıştırmayacaksınız. Yani kabın içinde mayalamayacaksınız. Ayrı bir yerde sütü daha önceki yoğurdunuzla mayalayacaksınız. Sonra köpürte köpürte mesela toprak bir kaba koyacaksınız ve orada kendi kendine tutacak. Tuttuğu zaman da üstünde bir kaymak tabakası olacak. Gerçekten de kaymaklı yoğurdun yeri farklıdır. Eskiden kaymağını sevmezdim. Onu ayırırdım. Kaymağını seven alırdı. Ben altını yerdim. Fakat bir petek balla birlikte yan yana koyduğunuz zaman gerçekten çok ilginç oluyor. Hem değişik tekstürler, petek balın içindeki arının peteği, yoğurdun kaymağı derken gerçekten de tekstürler karışıyor, lezzetler karışıyor. Bambaşka bir alem oluyor. Evet, yoğurt çeşitlemelerine devam ediyoruz. Takipte kalın, hoşça kalın.
8: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu.
9: Canlı yayın.
10: ABD Başkanı Donald Trump açıklamalarda bulunuyor, canlı yayınlıyoruz.
11: Olmayacak bir anlaşma ve asla nükleer silaha sahip olmayacakları bir anlaşma. Ve şu anda ne yaptıklarını bilemiyorum açıkçası. Gerçekten gidip helikopterimize ateş açtılar. Çok pahalı bir helikopter ama tabii ki daha önemlisi pilotlarımızın iyi olması. Muhteşem bir kurtarma operasyonu, yine görüntüleri izleseniz gerçekten ne kadar havalı olduğuna inanamazsınız. Tabii ki dünyanın en güçlü silahlı kuvvetlerine sahibiz. Ve Pakistan Mareşali ve tabii ki başbakanı harikaydı. Onlara da nükleer bir savaşa girmelerinden engel olduk ve tabii ki çok dostane ilişkilerimiz var. İran'a da yakın bir ülkeler ve bu konuda tabii ki doğru olanı yapmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Anlamlı ve işe yarayan bir anlaşmaya ihtiyacımız var. Obama yönetiminin berbat nükleer anlaşması gibi bir şey istemiyoruz. Yani İran'ın nükleer silah yolunu açan bir anlaşma istemiyoruz. Zaten ilk geldiğimizde bunu ortadan kaldırdık. Bu anlaşma İran'ın nükleer silaha giden yolunu açan bir anlaşmaydı. Ancak bizim anlaşmamız İran'ın nükleere giden yolunu tıkayan bir anlaşma olacak. Obama bunun tam aksine bir anlaşma yapmıştı ve İran Obama döneminde bir nükleer silah üretmeye başlamıştı. Ve eğer nükleer silaha ulaşmış olsalardı, bunu üretmiş olsalardı, ne İsrail ne Orta Doğu olmayacaktı ve bize de saldırmış olacaklardı. Tabii ki neler olacağını göreceğiz. Onları çok sert bir şekilde vurduk. Bugün yine sert şekilde vuracağız. Eğer televizyonunuzu açmazsanız belki bunu kaçırabilirsiniz. Bakalım neler olacağını, anlaşma konusunda neler olacağını göreceğiz. Tabii anlaşmaya çok yakınız ama sürekli bize vurup duruyorlar. Bizi enayi zannediyorlar. Gerçekten geçmişteki maalesef aptal başkanlardan biri olduğumu düşünüyorlar. Sayın Başkan, Maine'de sizin desteğiniz konusunda bir sıkıntı var mı? Tabii ki o benim, bu insanlar benim dostlarım. Hepsiyle çok iyi anlaşıyoruz. Ama aklı başında bir insan ve hiçbir oylamayı kaçırmamış bir insan. Düşünün, 10 bin oylama yapılmış ve hiçbirini kaçırmamış bir insandan bahsediyorsunuz. Tabii maalesef bazen çünkü bana karşı oy kullandı. Ama aklı başında bir kadın ve saygı görülen bir insan. Tabii ki farklı bir ideolojisi olabilir benden ama baktığınız zaman gerçekten bu karşısındaki kişi tam bir sahtekar ve bir... Bu sahtekarlar gerçekten kötü insanlar. İran'ın köprülerine ve enerji tesislerine saldırmayı düşünüyor musunuz? Size bunu söyleyecek değilim ama bunu yapabilirim. Bunu yapma imkanım var tabii ki. Bu insanların da desteğiyle, halkımızın da desteğiyle dünyanın en güçlü ordusunu inşa ettik. Harika durumdayız. Muazzam miktarda kapasitemiz var, silah kapasitemiz var ve bakacak olursanız ben görevi bıraktığımda bütün depolarımız ağzına kadar doluydu ve ben şimdi Avrupa Birliği'ne silahlarımızı sattığımda bunu Ukrayna'ya veriyorlardı. Ancak şu anda dünyanın en güçlü ordusuna ve silahlı kuvvetlerine sahibiz ve bazen de bunu kullanmanız icap eder. Unutmamanız gerekiyor ki tabii ki insanlar bunu duydukları zaman çok net bir şekilde İran'ın nükleer silahı olamayacak ve olmayacaktı. Onlar da bunu kabul ettiler. Tek yapmaları gereken bir kağıdı imzalamak, bir belgeyi imzalamak. Bu tamamen müzakere edilmiş bir metin var elimizde. Birkaç gün daha bekleyelim diyoruz. Sonra yine bir şeyler yapıyorlar. Çünkü anlamlı bir belge ve bunu imzaladıkları zaman gerçekten anlam kazanacak. Obama'nın imzaladığı anlaşma ise gördüğüm en aptalca anlaşmalardan biriydi. Yapay zeka konusunda devletin konumu konusunda neler konuştunuz teknoloji liderleriyle? Yapay zeka konusunda teknoloji şirketlerinin yöneticileriyle tabii ki görüşüyoruz ve görülmemiş boyutta bir endüstriden bahsediyoruz. Yapay zeka konusunda Çin'in çok önündeyiz ve yapay zeka konusunda kim liderse dünyaya da öncülük edecek demektir. Bu son derece önemli bir sektör ve en büyük 12-15 şirketin yöneticileriyle bir araya geleceğiz ve tabii ki kamuya da bir şeyler vermek istiyoruz ve bu konuda bütün halkımız çok fayda sağlayacak, çok büyük gelir sahibi olacak. Yapay zeka sayesinde bunu yapmak isteyeceklerini düşünüyorum ve çok popüler bir karar olacak. İki sorum var. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail'i tehdit ediyor. Bu konuda İsrail ve Türkiye arasında bir sıkıntı var mı? F-35 satılacak mısınız? Erdoğan çok iyi bir dostum ve kendisiyle çok iyi çalışıyorum. Onu severim. Bunu söylememi istemiyorlar. Çünkü Erdoğan'ı çok seviyor diyorlar ama çok harika bir lider ve güçlü bir kişi. Son derece güçlü bir kişi. Ve böyle bir şey duymadım. Evet, eğer böyle bir şey olsaydı kendisini arardım ve sorun olmayacağı konusunda kendisiyle görüşürdüm. Tabii ki o bana saygı duyuyor, ben de ona saygı duyuyorum. İyi bir dostluğumuz var. Orta Doğu'daki barış haricinde buradaki doğum gününüz için başka ne istersiniz? Evet, daha da büyüğünü istiyorum. Dünya için barış istiyorum. Orta Doğu, evet, ama tüm dünya için barış istiyorum. New Jersey'de Demokrat Kongre üyesi adayıyla ilgili olarak bir sorum olacak. Kendisinin bağlantılarıyla ilgili olarak, evet, korkunç birisi. Gerçekten berbat bir şey. Bunların hepsini gördüm. Evet, şu anda kendisini, evet, çok iyi dostlar olduklarını biliyorsunuz. Ve neler olduğuna bakacak olursanız, aynı şekilde mahkemede onun için tanıklık yapmıştı. Ve Dünya Ticaret Merkezi'nin yıkılması konusunda kendisinin de parmağı olduğunu açıkçası itiraf etmişti. Bence Maine'deki aday daha da kötü, çünkü o zaten tam bir domuz. Yani gerçekten kendisini izledim, birkaç kez izledim, tam bir domuz. Yani aklıma o geliyor, ona bakıyor. İnsanlara isim takma konusunda çok iyiyimdir ama belki de bunu ona domuz dediğim için domuzlara hakaret olmuş olabilir.
12: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump soruları yanıtlıyor. İran konusunda sorular kendisine yöneltildi ve şimdi bu açıklamaları konuşacağız. NTV Dış Haberler Müdürü Hüseyin Yılmaz'la beraberiz. Merhaba. Merhaba. Yani şurayı özellikle ben not ettim. Tek yapmaları gereken bir kağıdı imzalamak, nükleer silahları olmayacak diyor. İş herhalde orada düğümlenmiş vaziyette.
13: Yani bugün Amerikan basında çıkan haberlerde nükleer meselelerde bazı mesafeler alındığı söyleniyordu. İşte zenginleştirilmiş uranyumun bir kısmının verilmesi konusunda bazı adım atıldı. İşte 15 yıl boyunca nükleer silah üretmeyeceğine dair söz verilmesi. Hatta akşamüstü Atom Enerjisi Kurumu da İran'ın elindeki envanteri duyurmasını ve atom enerjisinin denetimini açması çağrısında bulundu. Yani bunu da acil olarak duyurdu. Biz bu açıklamayı duyunca Trump'ın sert bir açıklama yapacağı tahmininde bulunmuştuk dış haberler masasında. Şimdi gelen açıklama da aslında onu teyit ediyor. Belli ki Atom Enerjisi Kurumu'yla da Amerikan yönetimi bir teması olmuş. İran ise bunu siyasi olarak değerlendirdi. Dolayısıyla Trump'ın bu açıklaması sert vuracağız dedi. Sabah attığı Social Truth'tan paylaşımda enerji tesislerini ve köprüleri söylemişti. Ama kendisine sorulduğunda buna cevap vermedi. Size söylemeyeceğim dedi. Heh. Nereye vuracakları konusunda herhalde ancak vurulunca öğrenebileceğiz.
12: Şimdi İranlılar bizi oyalıyor diyor Donald Trump. Oyalıyorlar mı? Biraz zamana yayma mı diye adlandırmak lazım. Ne dersin?
13: Aslında Amerikalılar buna inanıyor. İranlıların kendini oyaladığını söylüyor. Hatta hatırlarsan Cenevre'de görüşme yapılırken de İranlıların kendini oyaladıklarına ikna olup sadece Pentagon'un birkaç günlük hazırlığı için bir tur daha görüşmeleri uzattıkları ortaya çıkmıştı. Ve sonrasında da savaş başlamıştı. Yani 40 gün süren bir savaş başlamıştı hatırlarsan. Dolayısıyla aslında başından beri Amerikalılar İranlıların kendilerini oyaladıklarını düşünüyor. İranlılar da masadayken iki kere vuran Amerika'ya güven vermiyor. Dolayısıyla bu karşılıklı güven bunalımı bu noktaya gelmiş durumda.
12: Şimdi bu çok sert vuracağız, çok sert saldıracağız ifadesi de önemli tabii ki. Zaman zaman bu tehditleri yaptığını görüyoruz ama hani şunu ayırt etmek de kolay değil. Yani biraz daha masada yine İran'ı bir tarafa çekmek için mi bunları yapıyor yoksa ciddi mi? Ne dersin?
13: Daha bugün Amerikan basınında Witkoff'la Arakçı arasında tansiyonu düşürmesi için görüşmeler yapıldığına dair haberler vardı. Yine Trump el yükseltmek için bunu yapıyor olabilir ya da anlaşmaya bir an önce karar vermeleri için bunu söylüyor olabilir. Ama şunu hatırlatmak lazım, bir uygarlığı yok etme tehdidinden çok sert vuracağız tehdidine geldi Trump.
12: Evet.
13: Çünkü onu söylediğinde Trump'ın güvenilmez bir müttefik olduğu konusunda dünyanın geri kalanı da büyük bir şaşkınlık yaşamıştı. Belli ki onu söylememek için...
12: Silah mı atacak acaba diye düşündü.
13: Evet, konuşur. Yani uygarlığı nasıl yok edecek diye konuşulmuştu. Dolayısıyla şimdiki söylemleri... dün CNN bir haber yapmıştı. Anlaşmaya çok yakınız cümlelerini 37 defa kullandı evet. Diye. Bu çok sert vuracağız şeyini de bir araştırsak herhalde bir 8-10 defa söylemiş olabilir.
12: Büyük ihtimalle en az o kadar vardır. Yani 28 Şubat'tan bu yana... bunu da işte az önce ifade ettiğin gibi medeniyeti yok etmekten farklı versiyonlarıyla birçok kez ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili bir soru soruldu. Az önce bültende de ekrana getirmiştik. Yani Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadeleri vardı. Bugün Cumhurbaşkanı Orta Doğu'da yaşananlarla ilgili açıklamalar yaptı. Onun üzerine Netanyahu yine bir sosyal medya paylaşımı yapmıştı. Soruyu soran sanki pek istediğini alamadı Donald Trump'tan.
13: Şimdi soru çok negatifti.
12: Negatif soru.
13: Niye iyi niyetli değildi evet. Bence. Çünkü doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Netanyahu ve İsrail'i tehdit ettiğini evet. Söyledi. Ve bu tehdide ne diyorsunuz şeklinde bir soruydu. Yani tam böyle otomat bunu söyledi mi değil ama anlam olarak bunu direkt söylediler. Halbuki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün yaptığı açıklamalarda İsrail'in hem bölgede hem de Kıbrıs ve Yunanistan üzerinden yapmaya çalıştıklarına izin verilmeyeceğini söyledi. Bugüne kadar zaten Türkiye Netanyahu hükümetiyle İsrail'i hep ayırıyordu. Netanyahu hükümetini soykırımla suçluyor ve cezalandırılması için açıklamalar yapıyordu. Bugün bu Kıbrıs'ta yapılan girişimler, işte bazı köylere satın almaları, oradaki Yahudi nüfusun artması, işte yapılan çeşitli anlaşmalar üzerinden açıklamalar var. Bunlara izin verilmeyeceğini söylemişti. Yani bunu doğrudan tehdit olarak Trump'a sorunca Trump da duymadım dedi. Çünkü belli ki Trump aslında ne olduğunu biliyor. Aradaki şey en azından bilgisayar. Çünkü Netanyahu da tweet attı. Netanyahu'nun açıklamaları daha da sertti. Dolayısıyla da karşılıklı iki siyasetçi arasındaki söylemi üçüncü bir lidere bunu sormak, ikisiyle de ilişkileri olan birisine sorarken böyle biraz da iyi niyetli olmayan şekilde sorunca ortaya istediği cevabı alamayan bir gazeteci durumu çıktı aslında. Burada Trump Erdoğan'ın iyi bir dostu olduğunu, harika bir lider olduğunu, güçlü bir kişi olduğunu ve böyle bir şey duymadığını eğer olsaydı kendisini arardım dedi. Biliyorsun Trump'ın en çok görüştüğü isimlerden bir tanesi Netanyahu. Hem yüzle görüşme Beyaz Saray'da ikinci döneminde en az 4 defa görüştüler. Daha yeni pazar günkü saldırılardan sonra telefonla görüştü. Eğer böyle bir şey olsaydı muhtemelen Netanyahu aradığını da söylerdi. Belki ilerleyen saatlerde arayacaktır ama şu an için Trump da bu konuda bir tehdit ya da bir sıkıntı görmüyor belli ki.
12: Şu ifadeler de yine dikkat çekiciydi. Daha önce bunu tabii söyledi. Obama'nın berbat nükleer anlaşması diyor. Onun gibi bir şey istemiyoruz biz diyor. Ve geçmişteki aptal başkanlardan biri olduğumu düşünüyor İranlılar dedi.
13: Yani oyalayarak, bunu bir de oyalamaya bağladı. Hani diğer başkanları oyaladıklarını düşünüyor. Burada özellikle atıf Trump'ın birinci döneminde Obama'nın anlaşması iptal edildikten sonra, yani çekildikten sonra 4 yıl boyunca herhangi bir müzakere yapılmadı İran'la.
12: Evet.
13: Dolayısıyla da aslında onu bir oyalama olarak görüyor ve şimdi de 2018'den bu tarafa yaklaşık 6 yıldır bu konuda bir mesafe alınmamasını söylüyor. Bir de burada şunu hatırlatmak isterim. Obama birkaç hafta önce CBS'e bir röportaj verdiğinde Trump sizin yaptığınız anlaşmayı beğenmiyor. Gerçekten öyle mi şeklinde bir soru sorulduğunda ben yaptım ondan beğenmiyor demişti. Dolayısıyla da belli ki Trump'ın bir Obama konusunda bir takıntısı var ve her seferinde daha iyi bir anlaşma mümkün diyor. Ve bu anlaşmadan daha ileri bir anlaşma yapmak istiyor ama şu anda gelinen noktada o anlaşmayı aşabilecek bir anlaşma yapacak gibi de görünmüyor açıkçası.
12: Yani evet, hani şimdi o anlaşmayı tabii şöyle bir, o anlaşmanın metnine baktığınızda uzun bir anlaşma. Böyle madde madde madde madde teknik meseleyi çok ayrıntılı
13: yaklaşık şekilde. 160 sayfalık bir anlaşma.
12: 160 sayfalık teknik meseleyi madde madde, yani hani işin uzmanı olmayanın da çok kolay anlayabileceği şeyler yok içinde böyle. Bundan daha iyi neyi yapmak istiyor? Yani nasıl bir, hani bir kıyaslama yaptığımızda nasıl bir tablo ortaya çıkıyor?
13: Şimdi orada uranyum zenginleştirmenin bir limiti yazıyordu.
12: 360
13: civarında. Şimdi burada hiç zenginleştirmeyecek diyor. Bir de süre koyuyor. Yani 15 yıl boyunca. Obama'nın anlaşmasına yönelik Trump'ın yaptığı en büyük eleştirilerden bir tanesi herhangi bir süre konulmamış olmasıydı. Amerika çekilince de İran zenginleştirmiş uranyum meselesine, santrifüjleri monte etmeye hızlandırdı. Ve bugünkü noktaya geldi. Aslında Trump çekilmese belki İran bu kadar da yüksek oranda
12: bir uranyum olmayacaktı.
13: Dolayısıyla da muhtemelen Trump'ın İran'dan alacağı böyle süreli bir söz daha iyi bir anlaşma olarak kamuoyuna yansıtılacak gibi duruyor. Çünkü diğer konularda çok da Obama'nın yaptığı anlaşmayı geçecek gibi durmuyor. Şu anda konuşulan süre 15 yıl boyunca İran'ın zenginleştirilmiş uranyum faaliyetinde bulunmayacağı, nükleer bir silah çalışmasında olmayacağı şeklinde. Bunu Amerika 20 istiyordu, İran 5 yıl söylüyordu. Arabulucuların teklifi ise zaten 5 yılda enkaz, şu anda birçok nükleer tesis vuruldu ya. İşte onların ayağa kalkması zaten epey bir zaman alacaktır. En azından barışçıl nükleer enerji üretmek için. O nedenle bir arayol bulalım denmişti. Şu anda 15 yıla çok yakın oldukları söyleniyor. Belki Trump bunu bir zafer olarak pazarlayabilir.
12: İsrail'i ikna edebilecek mi sence?
13: Tabii burada İsrail ile Amerika'nın çıkarları ayrışıyor. Zaten son dönemde Trump'la Netanyahu'nun böyle karşılıklı resleşmesi ya da en azından Trump'ın sesini yükseltmesinin nedeni de bu. Netanyahu savaşa devam etmek istiyor. Çünkü Netanyahu sadece nükleer meseleyle ilgilenmiyor. İşte vekil güçlere verilen desteğin kesilmesini istiyor. Füze konusunda hem menzilin hem de sayısının düşürülmesi gerektiğini söylüyor ve rejimi düşürmek istiyor. Evet. Dolayısıyla da burada çıkar çatışması var Netanyahu ile Trump arasında. Orada da patronun kim olduğunu göreceğiz açıkçası. Yoksa Trump'ın dediği gibi İsrail ile İran baş başa bir savaşa girmek zorunda kalabilir.
12: Pazartesi günü galiba senin kullandığın bir ifade vardı. 13 bülteninde dinledim. Yani Amerika Birleşik Devletleri İsrail'den değil ama Netanyahu'dan vazgeçmiş olabilir diye. Dün de ABC'nin Amerika'da Washington'daki işte şef muhabiri Donald Trump'ın kendisine şunları söylediğini söyledi. İşte Eylül'deki seçimde İsrail'de Bibi aday olacak mı bilmiyorum. Belki de aday olmaz. O bir savaş dönemi başbakanı zaten gibi şeyler söyledi.
13: Yani Amerika İsrail'den vazgeçmez.
12: Vazgeçmeyeyim.
13: Ama Netanyahu'dan vazgeçebilir. Buna ayrıca Naftali Bennett eski başbakan yanına rapide alıp bir ortaklık kurduğunu duyurdu.
12: Evet.
13: Dolayısıyla da artık Netanyahu'ya karşı bir alternatif de var. Bu da Amerika'nın elini rahatlatıyor olabilir. Dolayısıyla da seçimlerde Netanyahu'nun karşısına gelecek ve iktidarı kurmak, çünkü İsrail'de hükümet kurmak çok kolay bir şey değil. Dağıtmak kolay ama aşırı sağcılarla işbirliğini Netanyahu o nedenle yapıyor. Yani birkaç milletvekili yüzünden Haredilere bile sesini çıkarmıyor. Dağıtmak kolay ama bir araya getirmek çok zor. Netanyahu bu savaşı kullanarak İran rejimini ortadan kaldırma isteğiyle tek başına iktidar olmak istiyordu. Çünkü 3 tane yolsuzluk soruşturması var ve cezaevine girme ihtimali var. O nedenle bu seçimi kazanmak istiyor. O seçimi kazanmanın yolunda İran'da savaşmak olduğunu düşünüyor.
12: Şu da bazen sanki biraz yanlış anlaşılmalara yol açıyor gibi. Yani evet, Netanyahu bir savaş suçlusu, onu biliyoruz. Soykırımla suçlandı kendisi ve ceza aldı. Yani hüküm giydi en azından Uluslararası Adalet Divanı tarafından. Ama Naftali Bennett herhalde bir, yani barış güvercini değil galiba.
13: Ya tabii ehveni şer diyelim. Hani kötünün iyisini seçmek durumunda olacak. Çünkü İsrail aslında bir güvenlik devleti. Bir teolojik devlet, yani Tevrat'a göre yönetilen bir devlet. Dolayısıyla da bunlar arasında daha iyisini seçmekle ilgili. Yoksa daha bugün biliyorsun Fransa ve bazı Avrupa ülkeleri yine bakanlara yasak koydular. Seyahat yasağı, ülkelerine gelmemesi istedi. Ben Gibir'den sonra Smotrich'te bu oldu. Birçok İsrailli başka ülkelere gittiklerinde protesto ediliyor. Ciddi sıkıntılar yaşamaya başladılar. Çünkü bu soykırımla ilgili 75 bine yakın insan hayatını kaybetti. Enkazların altında ne kadar ceset var kimse bilmiyor. Böyle bir ortamda bunun cezasız kalmamasını istiyorlar. Ama İsrail de bir yandan kendi güvenlik için etrafındaki ülkelere saldırıyor. Muhtemelen başbakan değişse de bu saldırganlık devam edecektir. Çünkü bu İsrail'in kendi güvenliğiyle ilgili ortaya koyduğu bir doktrin aslında.
12: Şimdi bir açıklama daha var Donald Trump'tan. Diyor ki İran'la ilgili bunu söylüyor. Milyonlarca varil petrolü oradan çıkarıyor olacağız diyor. Böyle bir şey anlaşmada ne ölçüde mümkün sence? Yani böyle bir enerji alanında anlaşmada veya anlaşma sonrasında İran-ABD arasında bir işbirliği.
13: Yani biliyorsun Venezuela'da da petrolleri hemen Amerikan şirketleri girdi. Eğer bir nihai anlaşma olursa bu konuda belki bir anlaşma yapmak için bir havuç gösteriyor olabilir İran'a. Yoksa İran kendisi satıyor zaten. Evet. Hatta yaptırımlara rağmen satış yapıyor. Ama eğer İran'ı böyle Halk Adası'nı falan ele geçirmeyi düşünüyorsa saldırılarla, biliyorsun kara harekatı ile ilgili saldırı hesaplarından bir tanesi de İran'ın petrol ihracatını yaptığı Halk Adası'nı ele geçirmekti. Eğer öyle bir hesabı varsa o da olabilir. Ya da anlaşmanın sonunda İran petrollerinin dünya pazarına çıkması konusunda başka maddeler olabilir. Çünkü biz maddeleri net olarak tam bilmiyoruz. İran basınına yansıyanlar ve Amerikan basınına sızanlar arasında doğruyu bulmaya çalışıyoruz. Ancak bir doğru düzgün bir anlaşma olduğunda belki ortaya çıkacak. O da bu ilk anlaşma olmayacak. Yani bir mutabakat metni imzalanacak. O bir iyi niyet anlamında. Sonrasında müzakereler başlayacak ki bunun için 60 günlük bir süre kuruldu. 60 günün sonunda mutabakata varırlarsa yapılacak anlaşmada görebileceğiz ne istediklerini. Belki oraya Trump koymak istiyor olabilir. Çünkü bir yandan da iş adamı ve her yerden para kazanmak istiyor. Evet. O da İran'da petrolü gözüne kestirmiş olabilir.
12: Yani aslında bu söylediğin bilgilerle birlikte evet belki çatışma duracak, müzakere tekrar başlayacak ama hani böyle bir gergin ortam var ki her an böyle yine karşılıklı, belki düşük yoğunluklu çatışmaların yaşanabileceği günlerde göreceğiz o zaman tekrar.
13: Elbette, yani neticede şu anda da ateşkes var. Geçenlerde hatırlarsan Trump Orta Doğu'da ateşkes demek ateşin tamamen kesilmesi değil, biraz daha düşük yoğunluklu ateş demek dedi.
12: Trump dediğiniz ateşkesten farklı şeyler anladı.
13: Evet, yoksa 8 Nisan'dan beri epey bir karşılıklı ateş oldu.
12: Evet.
13: Ve ateşkes devam etti. Şu anda da mesela helikopterin düşürülmesine çok kızmış belli ki. Çünkü üzerinde mühimmat vardı, o patlasaydı ölebilirdi pilotlar dedi. Kurtarma operasyonunu öve öve bitiremedi. Herhalde Hollywood'a yeni bir film senaryosu gibi sunuyor. Dolayısıyla bütün bunlardan sonra müzakere sürerken de müzakerede şartları zorlamak için de karşılıklı bir çatışma mümkün olabilir.
12: Ama tarafların tekrar yani o 40 gün boyunca olduğu gibi böyle gerçek anlamda yoğun çatışmanın karşılıklı sürdüğü bir savaşa dönme niyeti pek yok herhalde, değil mi?
13: En azından Amerikan tarafının olmadığı yönünde haberler geliyor. İran tarafında ise baştan ne koparırsak kârdır mantığı var. Özellikle ilk gün İran'ı yöneten isimler başta Hamaney olmak üzere öldürülünce, sonrasında daha serttik yanlısı devrim muhafızları grubu Amerika'ya karşı verilen tavizlerin yeni tavizleri doğurduğuna inanıyor. Ve baştan sert durmaya çalışıyorlar ama ne kadar güçleri var onu bilmiyoruz. Yani ne kadar direnebilirler. Şu anda yaptıkları, başardıkları en büyük şey Hürmüz Boğazı'nı kapatarak uluslararası ekonomiye, küresel ekonomiye verdikleri zarar üzerinden Trump'ı masaya oturtmak. Hatırlarsan savaş başında Hürmüz açıktı.
12: Evet.
13: Sonrasında Hürmüz kapanınca şu anda Trump'ın en büyük önceliklerinden bir tanesi
12: Hürmüz oldu.
13: Evet, nükleerden sonra Hürmüz oldu. Hürmüz'ü açarsa aslında belki bir zafer daha ilan etmiş olabilir.
12: Ama şu an kendileri de Trump'ın o attığı abluka adımından büyük bir zarar görüyorlar değil mi İran'da ekonomik anlamda?
13: Evet de çünkü bir şekilde sadece İran kapatmışken İran'a ait petrolü taşıyan gemiler geçiyordu Hürmüz'den. Şimdi onların geçmesine Amerika izin vermiyor ama diğer gemiler de çıkamıyor. Yaklaşık 800'e yakın tanker ve gemi orada günde 70, bugüne kadar 70 tanker geçmiş. Oysa günde 120 ile 130 arasında tanker ve geminin geçtiği bir ortamdı. Dolayısıyla da şu anda Hürmüz'de bir rutinin sağlanması kolay görünmüyor ve bunun da en az birkaç ay süreceği belirtiliyor. Çünkü o yığılmanın da oradan çıkması gerekiyor. Burada en büyük zararı tabii Körfez ülkeleri görüyor. Ekonomileri ciddi anlamda zarar görmüş durumda.
12: Az önce bahsettik ama orayı biraz daha açmanı rica edeceğim. Yani bugün Cumhurbaşkanı'nın da değindiği işte bu Doğu Akdeniz meselesi. Yani Türkiye'ye sabrın test edilmemesi yönünde.

0: oluşturmaya çalışıyorlar. Türkiye bunu uzunca bir süre izledi.
1: Evet.
0: Üçüncüsü, İsrail üzerinden özellikle Doğu Akdeniz'deki deniz altındaki petrol ve diğer doğalgaz kaynaklarının çıkarılıp Avrupa'ya gönderilmesi konusunda çeşitli anlaşmalar yapmaya çalışıyorlar. Türkiye'nin izni olmadan özellikle kıta sahanlığı, işte Mavi Vatan projesiyle bu pek mümkün değil. Ama bunu zorlamaya çalışıyorlar.
1: Doğru.
0: Burada da Kuzey Kıbrıs'ın payını bankaya yatıracaklarını söylüyorlar. Yani kendileri kazanıp belki onunla silah alacaklar. Ama Kuzey Kıbrıs'ın payını Kıbrıs'ta bir anlaşma yapıldığında bankadan çekmesini istiyorlar. Bu da pek mümkün değil. Yani orada öyle bir şey oluyor. Türkiye de buna izin vermek istemiyor. Evet. Dolayısıyla da özellikle bu son çatışmalarda Türkiye'nin Gazze üzerinden soykırım meselesinden sonra da ipler biraz daha gerilmiş oldu.
1: Peki, NTV Dış Haberler Müdürü Hüseyin Yılmaz'la konuştuk efendim. Donald Trump'ın yaptığı açıklamaları, tehditleri devam ediyor bir taraftan Donald Trump'ın, bir taraftan da yine İran'ı anlaşmaya çağırmaya devam ediyor. Önümüzdeki saatlerin ve günlerin neler getireceğini hep birlikte göreceğiz. Bülteni noktalıyoruz.
2: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
3: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek, Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan internetinden yemeden izlemek, Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol! Detaylar tvbu.com.tr'de.
2: NTV Radyo.
4: Başın ağrır, hastanede faturayı görürsün, başın ağrır. AGESA'yla döngüyü kır, daha fazla başını ağrıtma. Geniş kurum ağı sağlayan tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa işbirliğiyle artık AGESA'da. Sen de AGESA'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi AGESA.com.tr'de.
5: Bu klasik gitarın sesi. Bu da klasiğin ötesinde CQ7'nin sesi. Zarafet, güç ve stilin buluştuğu CQ7'ye kavuşmanın şimdi tam zamanı. 1.6 litre turbo benzinli motoruyla CQ7, şimdi 2 milyon 130 bin TL'den başlayan fiyatlar ve ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay vadeli %0 faizli kredi avantajıyla. Stoklarla sınırlı bu fırsatı kaçırmayın. Detaylı bilgi omodaceku.com.tr'de.
6: Tekstil teknolojileri alanında dünyanın en prestijli organizasyonlarından biri olan ITM 2026 Uluslararası Tekstil Makineleri Fuarı 9-13 Haziran'da İstanbul TÜYAP Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. Tüm sektör temsilcilerimizi bekliyoruz.
7: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin. Bursan Next.
8: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
9: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
10: Güney Avrupa rotanızı Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla çizin. Madrid, Paris, Roma ve diğer seçili şehirlere İstanbul çıkışlı gidiş dönüş biletinizi 9-19 Haziran tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026-30 Mart 2027 tarihleri arasında 149 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
2: Yeah.

0: Fırça darbelerinde ışığın dansını anlatan, eserlerinde gün doğumundan Nilüferlerin dinginliğine renkli bir yolculuğa çıkartan ve sanat tarihine yön veren bir ustayı, empresyonizmin öncüsü Monet'i öğreniyoruz. Anlatan, sanatçı Can Aytekin.
1: Monet aslında çok popüler bir ressam. En çok dünyada kartpostalları, posterleri satılan, bahçesi bilinen, Paris'te kendine ait küçük bir müzesi olan izlenimci bir ressam. Ve Fransız resmi için izlenimcilerin babası. Türkiye'de de 2012 yılında zannediyorum Sabancı Müzesi'nde geniş bir sergisi olmuştu Monet'in. Böylece İstanbul'da da popülerliği arttı. Hatta Monet'in bahçesiydi o serginin adı. İzlenimciliğe ismini veren ressam 19. yüzyıl sonunda biliyorsunuz Paris dünya sanatının başkenti. Ve Fransız resmi çok önemli Avrupa'da. İşte Davidler, Delacroix'lar, Courbet'ler çok çok önemli. Yani neoklasik dönem, romantik dönem ve realist dönemin ressamları var. Bu dönemde ise bir takım değişiklikler var Paris'te. Ve genç ressamlar yeni bir akım başlatıyorlar. Buna izlenimcilik diyoruz. Şimdi izlenimcilik nedir? Empresyonizm. Yani empresyonizm, izlenimcilik diye çeviriyoruz. 19. yüzyıl sonunda Paris büyük bir başkent, dünya başkenti ve yeni sanat akımları doğuyor. Bunlardan bir tanesi ressamlar şövalelerini, boya tüplerini alıp dışarı çıkıyorlar. Yani o güne kadar atölyelerinde resim yapan ressamlardan farklı olarak doğaya açılıyorlar. Doğada resimler yapıyorlar. Bunun tabii nedenleri var. Birazdan konuşuruz. Ve böylece izlenimlerini kaydetmeye başlıyorlar resim sanatında. Tabii ki burada günün koşullarını getirdiği yenilikler var. Onları tetikleyen. Birincisi mesela fotoğrafın icat edilmesi. Çok önemli bir gelişme. Zaten izlenimciler de ilk sergilerini arkadaşları fotoğrafçı Nader'in atölyesinde açacaklar. İkincisi tren yolları. Paris banliyölerine artık trenle ulaşım sağlanabiliyor ve ressamlar günübirlik trenlere binip kırlara gidip resim yapabiliyorlar. Bir başka gelişme yağlı boyanın tüplerde satılması. Küçük boyutlu tuvallerin çıkması. Yani yağlı boyanın tüplerde satılması demek şu demek. Bundan önce atölyelerinde ressamlar usta çırak ilişkileriyle boyaları ezerek boya hazırlıyorlar, pigmentleri eziyorlar, kocaman tuvaller, önce desenler falan. Şimdi böyle bir şey yok. Çok daha modern, güncel, spontan, hızlı resim yapma şansına sahip oluyorlar. Yani paletinizi, katlanır şövalenizi alıyorsunuz, boya tüpleriniz hazır ve gidip doğada bir resim yapabiliyorsunuz. Tabii bu ilk başta büyük bir şok yaratıyor sanat çevresinde. Çünkü o güne kadar yerleşik sanat akımları çok güçlü. Özellikle Paris'te. Ve bunlar her sene sonunda kralın düzenlediği salon sergilerinde halka tanıtılıyorlar Paris'te. Oysa bu Monet'in izlenimcilerin resimleri tabii çok beğenilmiyor. İlk başta çok hafif geliyor ve bu salonlara kabul edilmiyorlar. Sonra 3. Napolyon'un bir fikriyle reddedilenler salonu diye bir şey çıkıyor Paris'te. Yani esas salona alınmayan bu ressamlar reddedilenler salonunda halka resimlerini gösterebiliyorlar ve büyük bir dehşet tabii yaratıyor. İşte eleştirenler, beğenmeyenler filan. Zaten sanat biliyorsunuz ilk başta çıktığı günde bir yadırgatıcı tarafı var. Bir yeni tarafı var. Bu kaçınılmaz bir şey. Ama yıllar sonra geçince Monet'in resimleri bugün en çok bilinen, dünyada en çok posteri, kitapları satılan ressam haline geliyor. Paris'ten bahsetmek gerekiyor. Monet çünkü Paris doğumlu. Sonra kimdir Monet diye bakarsak, 1840 doğumlu, sonra ailesiyle birlikte Le Havre'a taşınıyor. Le Havre Paris'in kuzey batısında bir liman şehri. Bu şehrin çok büyük bir önemi var Monet üzerinde. Onu birazdan söyleyeceğim. Çünkü izlenimcilik akımına ismini veren gün doğumu izlenim adlı resim aslında belki hatırlarsınız, bilenler bilir. Böyle bir liman görüntüsü. Güneş doğmakta uzaktan, bir sis içinde renkli bir liman, doklar, gemiler gözüküyor. Bu resim işte Le Havre'ı hatırlatıyor Monet'e. Yıllar sonra bunu resmedecek. Le Havre'dan sonra tekrar Paris'e dönüyor Monet ve bir eğitim almaya karar veriyor. Başlangıçta aslında karikatürler çiziliyor popüler dergilerde. Ama daha sonra Le Havre'da tanıdığı Bodin adlı bir ressam var. Bodin'den çok etkileniyor. Bodin çünkü işte açık hava ressamı. Yani boyalarını alıyor, dışarıya gidiyor. Bu Monet'i çok etkiliyor. Paris'e döndüğü zaman da daha yenilerin katıldığı, yani genç sanatçıların katıldığı Akademi Suisse yazılıyor. Yani bir resim eğitimi alıyor. Burada Akademi Suisse'te işte Corot'lar, Courbet'ler, Pissarro'lar ve Cézanne'la tanışıyor. O dönemin Paris'inde bu genç ressamlar çok etkin. Tabii Baudelaire'in kitabını bilirsiniz, Modern Hayatın Ressamı. Yani 19. yüzyıl sonunda Paris artık bir dünya başkenti ve bu burjuvaların da desteklediği, yani aristokrasiden ve kiliseden farklı olarak kendine pazar yaratan ve insanlarla ilişki kuran bir daha dünyevileşmiş tırnak içinde bir resimden bahsediyor Baudelaire. Gleyre'in atölyesine de devam ediyor. Ressam Gleyre'in atölyesinde. Orada da Renoir, Tisley, Basil, o dönemki arkadaşlar, yani empresyonistler dediğimiz kişiler, genelde sakal bırakan 30'lu yaşlarında bu Fransız ressamlar. Daha sonra bunların etkisi tabii çok büyük olacak dünya sanatında. Yani empresyonistler bütün Avrupa'da etki yapacak, Avrupa resmine, hatta dünya resmine. Daha sonra post empresyonistler, yani bu ressamların yaşlılık dönemlerinde, olgunluk dönemlerindeki tavırları da empresyonist sonrası dönemde bütün dünya sanatını etkileyecekler. Yani 20. yüzyıl başındaki modern dönemdeki işte kübizm, süprematizm gibi akımların aslında kökeni Monet'de bulunabilir, empresyonizmde bulunabilir. Yani tek kişiye mal etmek tabii doğru değil ama ben onları bir bütün olarak da değerlendiriyorum. Monet burada öne çıkıyor. Biraz önce Paris'te doğduğunu ve Le Havre'da büyüdüğünü söylemiştim. Yani bu aslında şu demek. Monet hayat boyu Sen Nehri'nin kenarında yaşıyor. Paris'te başlıyor. Size şöyle bir çağrışım yapayım. Yani kuzey batıdaki Le Havre'a giden Sen Nehri'ni düşünürsek Paris'ten. Argenteuil, Vetteuil, Giverny, hayatının 43 yılını yaşayacağı, son dönemini yaşayacağı Giverny, Rouen, meşhur katedral resimlerinin olduğu. Hepsi suyun kenarında. Hatta bir dönem empresyonist resimler yapabilmek için kendine bir kayık atölye yapıyor. Çok ilginç. Yani bir kayığın üzerinde bizim Boğaz'daki balıkçı motorları vardır. Ona benzer bir şekilde. Onun üzerinde yaşıyor. Yani suyun üzerinde yaşıyor Monet. Ve sürekli bir su ressamı diyebilirsiniz. Sudaki yansımalar, doğa görünümleri, hayat boyu bunlardan hiç vazgeçmiyorum. Büyük bir gözlemci. Tabii hiç şüphesiz o Paris'in modern hayatını da resmediyorlar. Ama sık sık biraz önce bahsettiğim kasabalara kaçıyor. Orada kendini buluyor, orada rahat ediyor, resimliyor. Ve diğerlerinden bir farkı belki bu diyebiliriz. Yani suyun, havanın, doğanın, kırların ressamı. Ve hep su üzerindeki tekne, mesela hayatının son döneminde su üzerindeki yansımaları resmediyor. Yani doğanın kendisi de değil, suyun üzerindeki yansıma. Çünkü resim de aslında bir yansıma, hiç şüphesiz. Ve böyle bir alegorik bir şey yapacak Monet ve hayat boyu bundan vazgeçmeyecek. Ama dediğim gibi ilk başta çok daha küçük ebatlı, küçük tuvaller üretirken hayatının son döneminde artık daha büyük atölyelerde daha anıtsal diyebileceğimiz, bugün işte Paris'te Orangeri Müzesi'nde görebileceğimiz büyük resimlere girişiyor. Orada işler biraz daha bireyselleşiyor, farklılaşıyor. Bu da aslında Monet'in etkisini katlıyor. Yani empresyonist dönemindeki etkisinden sonra olgunluğunda da yaşlılığında da, çünkü 86 yıl yaşıyor Monet. Çok şanslıyız. Kendisi de çok şanslı. Ve büyük ebatlı Giverny'de yaptığı resimlerle de soyut resmi tetikliyor. Bu da çok önemli. Böyle zengin ve büyük bir kariyeri var Monet'in. Örneğin Kandinsky, biliyorsunuz ilk soyut resmi yapan Rus asıllı Kandinsky, Monet'in bir resmini görüyor. Ondan sonra aklına bu fikirler geliyor. Soyut resmin başlangıcı da aslında aranırsa Monet'de bulunabilir.
2: Herkese sanat. Empresyonizmin öncüsü Monet'i sanatçı Can Aytekin anlatıyor.
1: Le Havre taşındıktan sonra babası ticaretle uğraşıyor ama Monet çok farklı yaklaşıyor meseleye ve o işi devam ettirmeyecek. O toptancılık ticaretini devam ettirmiyor. Bir biyografik bir not da erken yaşta annesini kaybediyor. Annesini kaybedince daha çok halaları büyütüyor, ona yardım ediyorlar, babasının akrabaları filan ve artık kendi başına kalmış durumda Monet. Şüphesiz bir destek alıyor ama dediğim gibi o kendi belirlediği okullara gitmesi burada çok önemli. Kendi eğitimini kendi alıyor ya da biraz önce bahsettim. Yonkint mesela ya da Pissarro ona hocalık yapıyorlar. Daha sonra Manet'ten çok etkilenecek. Gene Fransız resminde çok önemli bir ressam. Biraz kendi hayatını kendi organize ediyor. Tabii bu arada işte askerlik hizmeti, bir ara Afrika'ya gidip gelmesi, Prusya savaşları, siyasi ortam, oradan işte Londra'ya gidip geri dönmesi, özel hayatı ve görece ilk eşini de genç yaşta kaybediyor ve çocuklarıyla baş başa kalıyor ve aslında kendi yolunu kendi buluyor Monet. Bir parça böyle bir modern bir birey. Su Nilüferleri, Water Lilies serisi en çok bilinen, artık hayatının son döneminde ortaya çıkardığı başyapıtları. Hatta gerçek üstü akımından André Masson bu Orangerie Müzesi için, Monet'in Orangerie Müzesi için izlenimcilerin Sistine Chapel'i diyor. Bilirsiniz Sistine Chapel Michelangelo'nun Roma'da bulunan eseri. Yani o değerde bir iş olduğunu söylüyor. İlk başta dediğim gibi kendi yolunu bulurken tabii daha küçük ebatlı işler yapıyor. Renoir'la dost oluyor. Yakın çevresi Manet özellikle onu destekliyor. Hatta bir ara Rodin, heykelci Rodin'le yakın dostlar. Giderek kendini kabul ettirdikten sonra, yani Giverny'e yerleşip olgunlaştıktan sonra aslında resimleri biraz alınır satılır hale geliyor galerilerde ve biraz kendisi rahatlıyor. O sırada tabii bir takım sağlık sorunlarıyla da mücadele etmesi gerekecek dönem sonunda, ama hayat boyu hiçbir zaman bırakmadan resim yapıyor. Bu çok önemli. Yani izlenimci resim dediğim gibi alla prima denen, bir anda biten, bir günde, bir seansta biten, çok böyle arka arkaya çalışılmamış resimler. Biraz baştan sağma, zaten dönemin eleştirileri biraz o yönde. Duvar kağıdı diyen var, baştan sağma diyen var, ama aslında gözlemi öne çıkaran, yani retinal olanı, doğa gözlemini, ışığı arayan resimler ve Monet hayat boyu sürekli resim yapıyor. Yani ona tutunuyor. Aşağı yukarı 2000 civarında yağlı boya tablosu olduğu kaydedilmiş. Nilüferler son döneminde daha çok ortaya çıkan yaklaşık 250 resimden oluşuyor. Zaten Monet seriler halinde çalışmayı seven bir ressam. Diyelim ki o yansımalardan sonra onun bir saman balyaları serisi var. Yani o kırlık alanda saman balyaları, aslında çok alelade ve hiç resme konu olmayacakmış gibi görünen şeyleri, saman balyalarını sürekli resmediyor. Onun ışığı gözlemlemesinin sonucu. Çünkü baktığınız şey aslında sürekli değişen bir şey. İzlenimcilere göre de öyle. Her an görüntü değişiyor. Diyelim ki bir bulut geliyor ve bütün renkler değişiyor, armoni değişiyor ya da güneş çıktığı anda belki siz netleyip göremediğiniz bir resim haline geliyor. İşte Monet bunların peşinde olduğu için serilerle çalışıyor ve takıntılı bir şekilde bu arayışına devam ediyor. Tabii o döneme göre çok yenilikçi bir şey bu. Ve müthiş bir göz. En büyük farkı belki o. Cézanne çünkü biraz daha aklı, biçimi, formu temsil eden, daha tırnak içinde soğuk bir akılcı yaklaşımı varken diyelim ki, Monet'in ise çok daha iştahlı, görmeye yönelik, doğaya çıkmaya yönelik ve renkçi. Çok önemli. Demin biraz bahsettim, yani Kandinsky'ler, Amerikan soyut resmi, Pollock'lar, Rothko'lar falan çok etkileniyorlar. Çünkü renkçi ve boyacı. Yani aslında pür resmin peşinde olan birisi. Ama aslında Monet, Tiziano'nun son dönemi gibi bir yağlı boya resmin peşinde, ışığın peşinde. Bu zaman zaman soyutlamaya kadar gidiyor. Aslında o gelenekle devam eden bir ilişkisi var. Ve hiç şüphesiz dediğim gibi 20. yüzyıl resminde çok etkiliyor. Yani Monet'in köyü, Giverny artık böyle bir, ne diyelim, ressamların gidip ziyaret ettiği bir yer. Ve onun ışığı, onun doğa görünümleri etkilemiştir. Ve oraya kadar gitmiştir insanlar. Bu çok enteresan bir nokta. Ve şimdi Monet deyince akla tabii Oranjeri ve Giverny geliyor. Şimdi Monet 43 yaşında Giverny'e yerleşiyor. Giverny bir köy. 300 kişilik falan bir köy Paris dışında. Burada üretmeye başlıyor ve orada dere kenarında kendine bir bahçe yapmaya başlıyor. Ve bu bahçe giderek büyüyor. Zaten kendisinin büyük bir Japon estamplarına, yani Japon ağaç baskılarına sevgisi var, koleksiyonu var. Aynı orada gördüğü gibi bir Japon köprüsünü inşa ediyor kendi havuzuna, kendi bahçesine. Bu beni çok etkiledi. Yani kendi modelini yaratan bir ressam. Aslında o dönemde hiç böyle bir şey yokken kendisi bir bahçe tasarımı yapıyor. Japon estamplarından gördüğü bir köprüyü oraya inşa ediyor ve bunun sürekli resimlerini yapacak. Ama diyelim ki klasik Japon köprüsü kırmızı renkteyken Monet yeşile boyuyor. Bir farkı da var. Ya da bahçıvanlığa olan ilgisi giderek artıyor. O çiçekler bugün de görebileceğimiz gibi o bir müze haline getirildi ve canlandırıldı Giverny. Ve burada 43 yıl boyunca dostlarını ağırlıyor ve sürekli resim yapıyor. Ve o bahçe, yani suyun üzerindeki yansımalar, işte Nilüferler en bilinen serisi. Bunları kendisi organize edip resmini yapması benim için çok enteresan geliyor. Yani sadece bir gözlemci değil aslında doğa karşısında. Daha o zamanlar land art terimi yokken doğaya gitmesi ve orada aslında kendisi bir bahçe mimari, peyzaj mimari gibi çalışması ve bunların arasındaki ilişkiyi çok organik bir şekilde kurması beni çok etkiledi. Zaten son döneminde 1920'lerde yakın bir dostu var, Clemenceau, bir gazeteci ama daha sonra başbakan oluyor ve onun da biraz girişimiyle Paris'te Oranjeri Müzesi yapılıyor. Yani Monet savaş bitiminde Fransız halkına armağan olarak resimlerini hediye etmek istiyor ve sonra bu bir müzeye dönüştürülecek. Bu müzede iki tane oval salon var. Ve bu oval salonda dörder resim var. Bu resimler ama 8 metre, yani boyu 2 metre, uzunluğu 8 metre, 14 metreye kadar çıkan müthiş resimler. Yani bir gerçek bir oval havuzun içine düşüyorsunuz. Gerçek bir mekanın içine düşüyorsunuz. Monet sadece bir tablo ressamı değil. Aynı Oranjeri'deki bahçe düzenlemesi gibi burada da galeriyi, müzeyi, ne derseniz, duvarlarını tamamen kaplayarak resimle kaplaması beni çok etkiledi ilk gördüğümde. Yani siz artık bir resmin karşısında değilsiniz, içindesiniz. Ve bu da hiç şüphesiz aslında resim yoluyla mekan organize etmenin, biraz önce Sistine Chapelle'den bahsettik mesela, Michelangelo'nun tavan resminden bahsettik. Ona benzer bir şekilde, onunla yarışır bir biçimde müthiş bir mekan organizasyonu ve bu bir resimle yapılıyor. Bu mimariye yaptığı katkı, yani resim yoluyla katkı zaten 20. yüzyılda çok etkilemiştir. Çok etkileyecektir. Düzenlemeler, enstalasyonlar, örneğin Lissitzky'nin Brown Odası, konstrüktivizm akımında bir Brown Odası ya da Rothko'nun, Amerikan soyut ressam Rothko'nun Rothko Chapel'i. Yani bunlar büyük ressamların mekan kurguları ve hep birbirine aslında hatırlatırlar. Yani Monet'in Oranjerisine referans verirler. Bunlar da beni çok etkiledi. ...19. yüzyılın sonunda bu ticaret sayesinde Japon baskıları, yani Japon çizimleri, ahşap baskıları Avrupa'ya geliyor ve bu Monet'i çok etkiliyor. Bu ahşap baskılardaki yalınlık, bunlar Avrupa resmi için çok yeni şeyler. Çok sade desenler ve Monet bunlardan etkileniyor. Hiç şüphesiz Japonlar da aslında Avrupa resminin perspektifiyle etkilenerek bunları oluşturmuştu. Yani bu Avrupa ve Japonya ya da dünya kültürleri arasındaki etkileşim her zaman var. Birbirini tetikliyor ve birbirini etkiliyor. İşte dönem sonunda 19. yüzyılda Japonizm akımı var Paris'te. Ve bu işlere değer veriliyor. Bunlar toplanıyor, koleksiyon yapılıyor. Aynı şekilde Miyazaki de hiç şüphesiz bunlardan beslenerek gelmiş. Yani bugün mesela herkesin, bütün gençlerin sevdiği manga çizimleri aslında temel olarak o dönemde, Edo dönemindeki bu ukiyo-e denen ahşap baskılara dayanıyor. Bunlardan aslında devam eden şeyler ve dünya çapına yayılmış artık. Aynı etkileri burada da görebiliyoruz. Hiç şüphesiz sanatçılar birbirlerine referans veriyorlar. Yani bu çizimle hikaye anlatma ama çizimdeki çok yalın, sade renklerle azla çok şeyin anlatılması hiç şüphesiz onu da etkiliyor. Dediğim gibi dönemle ilişkisi önemli. Burada sadece Monet'den bahsettik ama Paris'in bu ortamı, Paris'teki bu genç sanatçılar, yani o dönemin zenginliği, biraz tabii bohem hayatı çok birbirini desteklemiş. Zaman zaman trajik, zaman zaman sanatçı hayatları abartılıyor belki ama birbirlerine etkisi de çok önemli. Yani diyelim ki Van Gogh, Gauguin, Monet birbirlerini tanıyarak kendi yollarını buluyorlar. Yani aslında bunlar bir aradayken kendi yollarını buluyorlar, bulmak istiyorlar. Burada dönemdeki etkileri alması ve onu geliştirmesi arkadaşları da çok önemli. Bunun altını çizmek isterim.
2: Empresyonizmin öncüsü Monet'in dünyasında anlık izlenimlerin nasıl kalıcı başyapıtlara dönüştüğünü, doğadan nasıl etkilendiğini ve eserlerine nasıl yansıttığını sanatçı Can Aytekin anlattı. Hazırlayan Nacide Berber. Prodüktör Cengiz Saral. Kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için programın tüm bölümleri ntvradio.com.tr adresinde ve podcast platformlarında.

0: ülkesi sana. Reklam.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
2: ol. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
4: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
5: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
6: Maksimum 25. yılını Maxi puanlarla kutluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanıyor. İş cepten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve Maxi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İşcep ve Maksimum Mobil'de.
7: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik Maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
8: NTV Radyo.

0: Tahsil Daroğlu Benim Peynirim milli takımımıza başarılar diler.
1: Reklam. İşten güçten. Profesör Cem Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair her şey.
2: Merhaba sevgili NTV Radyo dinleyenleri. Bir kadın sigortalı dinleyenimiz bize emeklilik sorusu soruyor. 1969 doğumlu kendisi, sigorta başlangıç tarihi ise Temmuz 1988. 3600 günden ne zaman emekli olurum diye sormuş. Belli ki dinleyenimizin 3600 gün ya da buna yakın bir toplamda prim günü bulunmakta. 3600 günden ne zaman emekli olurum diye sorduğuna göre şu şekilde yaş haddinden emekli olmak konusunu anlatmamız gerekiyor. Yaş haddinden emekli olabilmek için 15 yıl sigortalılık süresi, 3600 gün prim ödeme ve 60 yaş koşullarına tabi. 3600 gün prim ödemesi var ise dinleyenimizin 2029 yılında 60 yaşını dolduracağı tarihte emekli olabilecek. Bir başka dinleyenimiz yine aslında emeklilik değil ama hizmet süreleriyle ilgili bir soru sormuş. Bir erkek sigortalı, 1995 ve 98 yılları arasında markette çalıştım. Sigortam yapılmadı ve düzenli bir maaş ödemesi de olmadı diye eklemiş. Şimdi biz bunu nasıl çözebiliriz diye soruyor. Aslında keşke bunlar o zaman içerisinde fark edilip de çözülebilseydi. Nitekim dinleyenimizin işinden ayrıldığı tarihten itibaren 5 yıllık zaman aşımı süresi içinde hizmet tespiti davası açması gerekirdi. Açmadığı için bu hakkı bir defa zaman aşımına uğramış. Bugün sosyal güvenlik açısından maalesef yapacağı bir iş ve işlem bulunmuyor. Ayrıca ücretlerim de eksik ödendi ya da ödenmedi diyor. Ayrıca ödenmeyen ücretler için de dava açması şu an için mümkün değil. Çünkü yine iş kanunumuzun 38. maddesine göre işçi alacaklarında zaman aşımı süresi 5 yıl. Dolayısıyla bu durum muacel hale geldiği tarihten itibaren 5 yıl içinde talep edilmeyen işçi alacakları da zaman aşımına uğramaktadır.
1: Profesör Doktor Cem Kılıç'a sormak istediklerinizi ntvradio@ntv.com.tr adresine gönderebilirsiniz. İşten güçten. Profesör Cem Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair her şey.
3: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
4: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Kahramanmaraş-Gaziantep yolunun 3-4. Kilometrelerinde ve Samsun-Ankara yolunun 22-25. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
5: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
3: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
6: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
7: Doğa takvimi. Bugün 10 Haziran 2026 Çarşamba. NTV Radyo iyi günler diler.
8: Uğur böceği, uçuç böceği, hanım böceği ya da Türkiye'dekilerde 7 siyah nokta olduğu için 7 noktalı gelin böceği. Türlü türlü adı, en az 6000 farklı türü var. Uğur böceği denmesinin nedeni yaprak bitlerini yer, böylece bitkileri kurtarır. Çiftçiler uğur böceği çoksa o yılın bereketli geçeceğini söyler. Ortalama ömrü 2-3 yıl olan bir uğur böceği ömür boyu yaklaşık 5000 yaprak biti yer. Günde 10 ila 50 adet yumurtlayabilir. 6000 farklı türü olan uğur böceğinin en yaygın türü Asya uğur böceği. Bizdekilerden en belirgin farkı üzerinde 19 siyah nokta olması. Ana yurdu Asya olduğu halde Afrika, Avrupa, Amerika'ya kadar yayılmış olan Asya uğur böceği hızla çoğaldığı için diğer bazı böcekler açısından tehlike yaratıyor. Görme yeteneğinin çok iyi olduğunu, uzaklaştırıldığı yere hızla geri döndüğünü, avcılara karşı bir kimyasal salgılayarak tadı çok kötü bir ava dönüştüğünü, böylece avlanamadığını ekleyelim.
7: Doğa takvimi.
6: dünya markası Brass Çatı Sistemleri sundu.
9: Reklam.
10: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar TVBu.com.tr'de.
11: NTV Radyo.
12: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
1: Sıradaki şarkı hep içinden geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
3: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
2: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
3: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
4: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu 0. Hesap işletim ücreti 0. Saklama ücreti 0. Canlı veri ücreti 0. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
5: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
6: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
7: Hafta sonu Balkanlardan daha serin ve yağışlı hava gelecek. Perşembe İstanbul güneşli. Poyraz akşamları üşütmeye devam ediyor. İstanbul 29, Ankara açık 28, İzmir güneşli 32, Bursa az bulutlu 31 derece. Antalya'da hissedilen sıcaklık 35 derece. İç kesimlerde ise yağış var. Marmara'da hava açık, Poyraz sert ve serin esiyor. Edirne 33, Sakarya 29 derece. İç Anadolu'da Sivas, Kayseri kesiminde kısa süre yağmur var. Eskişehir 29, Sivas 25 derece. Cuma hava daha sıcak olacak. Ege güneşli, Manisa 34, Muğla 31, Aydın 34, Bodrum 31 derece. Cuma Lodos'a dönecek rüzgar daha sıcak esecek. Akdeniz'de Mersin, Adana, Osmaniye, Isparta'da kısa süre yağış geçişi olacak. Adana 31, Hatay 28 derece. Karadeniz'de az noktada Kastamonu, Trabzon, Artvin kesiminde yerel yağmur bekleniyor. Bolu 27, Samsun 25, Tokat 29 derece. Doğuda Kars, Ağrı, Ardahan'da şiddetli yağış ve yıldırım tehlikesi sürüyor. Malatya parçalı bulutlu 31 derece. Güneydoğu Lodos'ta çok sıcak. Diyarbakır ve Şanlıurfa gölgede 37 derece.
6: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
8: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Burası NTV Radyo. Saat 20. NTV Radyo.
2: Merhaba, saat 20 oldu. NTV'de ana haber bülteni zamanı. Ben Seda Öğretir. Öne çıkan bazı haberlere bakalım ve NTV'de ana habere başlayalım. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin son hamlesi beklendiği üzere ihraç kararları oldu. Merkez Yönetim Kurulu toplandı. Bazı milletvekillerinin de aralarında bulunduğu bir grup partilinin disipline sevk edilmesi ve ihraç edilmesi talebi gündeme geldi. CHP sözcüsü Müslüm Sarı çıktı ve 9 vekil için kesin ihraç kararı istendiğini açıkladı. Özgür Özel ekibindense bunun hukuki olmadığı yönünde açıklamalar var. Milletvekillerinin ihraç edilemeyeceği Merkez Yönetim Kurulu'yla bir görüşü var. Bakacağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bugünkü grup toplantısında CHP'de mutlak butlan kararı sonrasında olanlara değindi. Hatta dünkü grup toplantısı tartışmalarını da değerlendirdi ve CHP'yi sert sözlerle eleştirdi. Cumhurbaşkanının dış politikaya ilişkinde önemli mesajları vardı. Onlara da bakacağız. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump çok yeni bazı açıklamalar yaptı. Açıklamaları sertti. Hatta şu ifadeyi kullandı. İran'a çok sert saldıracağız. Hem Washington'dan hem de Tahran'dan canlı bağlantılarımız olacak. Yeniden kızışan Tahran-Washington ilişkilerine dair. Ve Dünya Kupası başlıyor. İlk maç yarın akşam Türkiye saatiyle oynanacak. A milli takımın ilk maçı ise bizim için pazar sabahına denk geliyor. Kanada'dan da bir canlı bağlantımız olacak. NTV Spor ekibi orada, biraz sonra ona da bağlanacağız. Bültenimiz içerisinde başladık. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin meclis grup toplantısında konuştu. CHP'de yaşanan mutlak butlan ve grup toplantısı tartışmalarını değerlendirdi ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne sert eleştiriler yöneltti.
3: Kurultayı yapan da, kurultaya şaibe bulaştığını iddia eden de, mahkemeye götürüp hakkını arayan da CHP'lilerdir. Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu partiyi affınıza sığınarak söylüyorum. Pavyon masalarına düşürenler yine kendileridir.
4: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'deki mutlak butlan tartışmalarını bu sözlerle değerlendirdi. Gündeminde CHP'de salı günü yaşanan grup toplantısı gerilimi de vardı.
3: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin terörize edilmesine, Gazi Meclis'in nümayiş arenasına dönüştürülmesine de rıza göstermeyiz. Herkes 86 milyona karşı sorumluluk duygusuyla hareket etmelidir.
4: Cumhurbaşkanı mesajlarını AK Parti grup toplantısında verdi. Bir kez daha tartışmanın tarafı olmadıklarını vurguladı. Hadiseleri güvenli bir mesafeden takip ediyoruz dedi. Tartışmanın taraflarına sağduyu çağrısı da yaptı.
3: Koltuk ve salon kapmaca savaşının tarafı değiliz ve olmayacağız. AK Parti olarak samimi temennimiz, suç örgütlerinin güdümünden çıkamayan kimi tiplerin sorumsuz tavırları sebebiyle saatli bir bombaya dönüşen bu krizin bir an önce aşılmasıdır.
4: Öte yandan İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz AK Parti'ye katıldı. Beyaz'a rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı. AK Parti'nin meclisteki sandalye sayısı 276'ya yükseldi.
2: Mutlak butlan tartışması, grup toplantısı gerilimi derken Cumhuriyet Halk Partisi'nde bugün de ihraç talepleri gündemde. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan Merkez Yönetim Kurulu 9 milletvekilini kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk etti. Tedbir kararı bu isimlerin mevcut görevlerinden alınması anlamına geliyor. Ama Özgür Özel kanadı parti meclisinin onayı olmadan milletvekillerinin disipline sevk edilemeyeceğini savunuyor. İhraç taleplerini yarın mahkemeye taşıyacaklar.
5: 9 tane arkadaşımız tedbirli olarak kesin çıkarma cezası uygulanmak üzere Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmiş bulunuyor ve partideki mevcut tüm görevlerinden de uzaklaştırılmasına an itibariyle karar verilmiş bulunuyor.
6: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu göreve dönmesinin ardından sık sık verdiği arınma mesajı konusunda ilk adımı attı. 9 milletvekili kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edildi. Grup başkan vekilleri Ali Mahir Başarır'la Gökhan Günaydın, milletvekilleri Ensar Aytekin, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Özgür Karabat, Umut Akdoğan, Veli Ağbaba, Turan Taşkın Özer ve Burhanettin Bulut disipline sevk edilen isimler. 9 ismin tamamı CHP'nin 38. kurultayında delegelerin iradesi, etkileme ve hile karıştırma iddiasıyla yürütülen soruşturmada yer alıyor. MYK'da alınan kararı açıklayan CHP sözcüsü Müslüm Sarı, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in ihracı gündemde mi sorusuna da yanıt verdi.
5: Onunla ilgili değerlendirme daha sonra yapılacak arkadaşlar.
6: Karar tartışmaları da beraberinde getirdi. Özgür Özel kanadı milletvekillerinin parti meclisi kararı olmadan disipline sevk edilemeyeceğini savunuyor.
7: Bu karara karşı yarın sabah Asya Hukuk Mahkemesi'ne tedbirli olarak başvuracağız.
6: CHP sözcüsü Sarı ise tüzükte yer alan İvedi İşler başlığı altındaki düzenlemenin MYK'ya milletvekillerini disipline gönderme yetkisi tanıdığı görüşünde.
5: İvedi İşler üyeleri kapsar. Bu arkadaşlarımız da üyedir. Dolayısıyla parti meclisinin onayı olmaksızın doğrudan doğruya MYK'nın yetkisi dahilinde Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmiştir arkadaşlar.
6: CHP yönetiminin disiplin hamlesi parti meclisi delegeleri açısından da kritik. Tedbirli olarak disipline sevk edilen 9 isimden 4'ü parti meclisi üyesi. Bu adımın parti meclisinde karar alma konusunda dengeleri değiştirebileceği savunuluyor. Mutlak butlan tartışmalarıyla başlayan grup toplantısı ve ihraç gerilimiyle devam eden süreçte gözler parti meclisi toplantısına çevrilmiş durumda.
7: Peki ortada bir parti meclisi kararı var mı? Yok. Bunların 4'ü parti meclisi üyesi. Acaba dengeyi değiştirebilir miyiz çabası?
2: Amerika Birleşik Devletleri İran Savaşı'nda işler yeniden kızışmış gibi görünüyor. Dünkü saldırıdan sonra bugün de İran'ı çok sert şekilde vuracaklarını söyledi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump. O yüzden hemen adresimiz Washington olsun. NTV muhabiri Begüm Dönmezer söz karşımızda. Şimdi konuşalım. Begüm, Trump ne diyor?
8: Seda, ABD Başkanı Donald Trump gün içinde sosyal medyadan paylaştığı mesajda İran'ı tehdit etmiş, bedel ödemek zorunda demişti. Biraz önce de Trump'a bu sözlerle ne demek istediği soruldu. ABD Başkanı Donald Trump dün onları çok sert şekilde vurduk, bugün de yine sert şekilde vuracağız dedi. İran'ın köprülerinin ya da enerji santralleri gibi altyapı unsurlarının vurulup vurulmayacağına ilişkinse ayrıntı vermedi. ABD Başkanı son günlerde tırmanan askeri gerilime rağmen İran'la diplomatik bir anlaşmaya varmak istediklerini tekrarladı. Anlamlı bir anlaşma istiyoruz dedi. İşe yarayan bir anlaşma istiyoruz dedi. Eski Başkan Obama döneminde İran'la imzalanan nükleer anlaşmaya JCPOA'ya atıfta bulundu. Barack Hüseyin Obama anlaşması istemiyoruz dedi Trump. İran'ın nükleer silaha sahip olmamayı kabul ettiğini belirten Trump, tek yapmaları gereken şey belgeyi yani anlaşmayı imzalamak dedi. Tamamen müzakere edilmiş bir anlaşma metin olduğunu söyledi. Trump basın mensuplarından gelen İran'la ilgili gelen soruları yanıtlarken Türkiye ve İsrail de gündeme geldi. İsrail'in Kanal 14 muhabiri Trump'a İsrail ile Türkiye arasında bir çatışma olmasının ihtimalini görüyor musunuz dedi ve F-35 satışı yapmaya niyetli mi Amerika? Amerika diye soruldu. Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan için çok iyi bir dostum, birlikte çok iyi çalıştık dedi. Gerçekten güçlü bir lider ifadesini kullandı. Türkiye ile böyle bir şey olacağını düşünmüyorum dedi. Özellikle ben başkan olduğum sürece, çünkü o bana saygı duyuyor, ben de ona saygı duyuyorum ifadelerini kullandı. İran kısmına yeniden dönecek olursak, Amerikalı yetkililer son tırmanan gerilimin İran'la savaşın sonlandırılmasına yönelik müzakereleri pek etkilemeyeceğini düşünüyor. Katar'dan bir heyet de İran'da temaslarda bulunuyor. ABD Başkanı Donald Trump'sa bir iki gündür mesajlarında bir yandan İran'la barış ve anlaşma vaadi, diğer yanda da bir savaşa dönme tehdidi arasında gidip geliyor. Topyekün bir savaş başlamış değil ama ortada bir anlaşma da yok. Dolayısıyla sanki ara ara bundan sonraki dönemde gerilimin bu düzeyde zaman zaman tırmanabileceğini beklemek mümkün. Ama yine de dediğimiz gibi ABD Başkanı Donald Trump bir yandan İran'a yönelik tehditlerini sürdürüyor. Bugün de sert bir şekilde vuracağız dedi. Hangi unsurlar hedef alınacak bilmiyoruz ama diğer yandan da anlaşmayı imzalamaları gerekiyor. Tek yapmaları gereken şey metni imzalamak mesajını da veriyor Trump, Seda.
2: Peki, Begüm Dönmezer Söz Trump'ın mesajlarını tek tek anlattı. Bu mesajlar elbette İran'da dikkatle takip edildi. Biz de bir bağlantı yapalım şimdi İran'a. NTV Tahran muhabiri Ali Çabuk'la konuşacağız. Ali, Trump'ın bu son açıklamalarına İran'dan herhangi bir tepki var mı? Bir yanıt var mı?
9: İran Silahlı Kuvvetler Sözcüsü General Şikarci İran basınına bir ilk değerlendirmede bulundu Seda ve bu değerlendirmesinde geri adım yok mesajı verdi ve halka da panik edecek, endişelenecek bir durum yok ifadesini kullandı. Küresel hegemonya düzeni karşısında asla geri adım atmayacağız dedi. Halkın endişelenmesini gerektirecek bir durum yok ifadesini kullandı. Trump ne zaman konuşsa İran'dan sert bir karşılık almıştır. ABD artık süper güç değil ve biz de dünyaya kendi gücümüzü gösterdik ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian da sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Trump'ın enerji altyapılarına yönelik tehdidine bir tepki gösterdi. Hayati altyapılar halkın yaşam damarlarıdır. Ulaşım ağlarından elektrik ve su sektörüne kadar bu altyapıları hedef almakla tehdit etmek bir güç gösterisi değil, bir milletin iradesi karşısında ancak çaresizliği gösterir ifadesini kullandı. Gün içerisinde sabaha karşı İran'ın güneyine yönelik yapılan saldırılarda Sirik kentindeki saldırıda bir su deposu hedef alınmıştı ve bu da Tahran yönetimi tarafından tepkiyle karşılandı. Öte taraftan da Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'ndan dikkat çeken bir açıklama geldi. ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya tarafından hazırlanmış bir karar tasarısı vardı ve ajansta bu oylandı. Bir karar da çıktı ve bu karar Tahran yönetiminin bir an önce uranyum stokları hakkında bir açıklama yapmasını ve ajans denetçilerinin doğrulama yapmasına da izin vermesini talep etti. Daha önce de ajanstan böylesi kararlar gelmişti ve en son ajanstan bu karar geldiğinde 40 günlük savaşa girilmişti. Karar tasarısı 21 lehte, 3 aleyhte ve 10 çekimser oyla çıktı. Rusya, Çin ve Nijerya bu karara karşı oy kullandılar. Tabii İran içerisinde de hızlı bir şekilde ilk değerlendirmeleri görüyoruz. Nükleer silahların yayılmasını önleme anlaşması olan NPT'den çekilmesi noktasında bazı çağrıların yapıldığını görüyoruz ki bu konuda da Tahran yönetiminin meclise bir yasa tasarısı sunması bekleniyordu. İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi temsilciliğinden bu karara bir tepki var. Profesyonellikten uzak, siyasi bir karar olarak nitelendirildi ve İran'ın da bu karara tepki göstereceği ifade edildi. Meşru haklarından da Tahran'ın vazgeçmeyeceği belirtildi. Yani uranyum zenginleştirme ve uranyum stokları konusunda geri adım atmayacağız mesajı vermiş oldu Seda.
2: İşte böyle İran-Amerika arasındaki tekrar kızışan savaşa dair tarafların yorumları, bakalım göreceğiz ilerleyen saatlerde neler olup bitecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da dış politikaya ilişkin önemli mesajları vardı bugün yaptığı toplantıda. İsrail'in Suriye ve Lübnan'a düzenlediği saldırıların Türkiye için tehdit olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Doğu Akdeniz konusunda da dikkat çeken uyarılarda bulundu.

0: taşınmıştır. Türkiye'nin güvenliği sadece Hatay'dan değil, Halep'ten başlar, Şam'dan başlar, Türkiye'nin güvenliği Beyrut'tan başlar. Kardeşlerimize yönelik hiçbir saldırıya göz yummayız. Türkiye'yi hedef alan güya tehditler savuruyorlar. Hiç bunu söylemenize gerek yok. Biz sizin niyetinizi, amacınızı, hedefinizi zaten çok iyi biliyoruz. Neyin peşinden koştuğunuzu çok iyi görüyoruz. Arz-ı mevut hezeyanının nihai hedefinin ne olduğunun gayet iyi farkındayız. Allah'ın izniyle buna asla müsaade etmeyeceğiz.
1: İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarına Ankara'dan tepki yağdı. Beştepe, AK Parti ve bakanlardan gelen o açıklamalara bakalım şimdi de.
2: Dışişleri Bakanlığı, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan açıklamasını kınadı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada Netanyahu için soykırım uzmanı denildi.
3: Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik mesnetsiz, provokatif ve gerçek dışı ithamlar, Netanyahu ve suç ortaklarının uluslararası kamuoyunu yanıltma çabasından ibarettir. Soykırım uzmanı Netanyahu'nun gerçeklerin üstünü örtmek için başvurduğu yalanlar, işlediği ağır suçların sorumluluğunu gizleyemez.
2: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Netanyahu'nun Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a hedef alan hadsiz sözleri yok hükmündedir dedi.
4: Netanyahu'nun insanlık onurunu savunan Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef almaya kalkışması tam anlamıyla bir akıl tutulmasıdır. Netanyahu ve beraberindeki cinayet şebekesi işledikleri insanlık suçlarının hesabını er ya da geç bağımsız yargı önünde verecektir.
2: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de sert sözlerle Netanyahu'ya tepki gösterdi.
5: Birincisi, Netanyahu'nun söylediğinde şöyle bir ifade var. İsrail ordusu dünyanın en ahlaklı ordusudur diyor. Yani bu dünyanın en büyük yalanıdır. İkincisi, Türkiye'yi Kürtlere soykırım yapmakla suçluyor. Soykırım deyince akla gelen şebeke Netanyahu şebekesidir.
2: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Duran, Netanyahu için Türkiye'ye ahlak dersi vermeye kalkması tam anlamıyla hadsizliktir dedi.
6: Gazze'de soykırım suçlamasıyla Uluslararası Adalet Divanı'nda yargılananların insanlığın vicdanı olan Türkiye'ye çamur atmaya çalışması, mazlumların sesi olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı hadsizce hedef alması tarihin en büyük tutarsızlıklarından biridir. İftira ve propaganda gerçekleri değiştiremez.
2: AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ise Netanyahu'nun sözlerinin yok hükmünde olduğunu söyledi. Ala, Netanyahu'nun insan hakları ve ahlak üzerinden başkalarına ders vermeye kalkışması uluslararası kamuoyunda hiçbir karşılığı yoktur ifadesini de kullandı.
1: Mezdeke grubu dansçılarından Aynur Kambur cinayeti 10 yıl sonra çözüldü. Polis zanlıya 4000 saatlik görüntüyü ağır çekimde izleyerek ve 1700 kişinin İstanbul Kart hareketlerini inceleyerek ulaştı.
7: Şapkayla kendini kamufle etti, telefonun sim kartını çıkarttı. Mezdeke grubu dansçısı Aynur Kambur'u öldürdüğünü itiraf eden Bülent Gündüz'ün olay yerine metrobüsle seyahat görüntüleri ortaya çıktı. ...26 Mart 2016'da İstanbul Şişli'de işlenen cinayetin düğümü işte bu görüntülerle çözüldü. İncelenen 4000 saatlik görüntünün birkaç saniyesi polisi katil zanlısına götürdü. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği özel bir ekip kurdu. Aynur Kambur'un cinayetinin ardından şüpheli görülen biri en son Mecidiyeköy metrobüs durağına yakın bir noktada görüntülendi, ancak kimliği belirlenemedi. Polis o saat aralığındaki metrobüs görüntülerini inceledi. 4000 saatlik görüntü ağır çekimle izlendi. Ardından Bülent Gündüz'ün bu görüntülerinden şüphelenildi. Bu kez kimlik tespiti için 16-50 yaş arası 1700 kişinin İstanbul Kart hareketleri incelendi ve katil zanlısına ulaşıldı. Aynur Kambur'un uzak bir akrabası olan Bülent Gündüz ve cinayet

0: Sonrası iletişime geçtiği belirlenen Serdar Kar ve Fazlı Kar gözaltına alındı. Bülent Gündüz 10 yıl önce işlediği cinayeti itiraf etti.
1: Kargocu olduğumu söyleyerek kapıyı çaldım. Kapıyı açar açmaz ona doğru ateş ettikten sonra kaçtım. Beşiktaş'a kadar yürüdüm. Silahı denize attıktan sonra tekrar evime döndüm.
0: Katil zanlısı Aynur Kambur'un dansöz olmasını cinayete gerekçe olarak gösterdi.
1: Akrabamızdı. Dansözlük yaptığı için insanlar bizimle dalga geçiyordu. Dayanamadım ve öldürmeye karar verdim.
0: Üçü de Aynur Kambur'un akrabası olan zanlıların sorgusu devam ediyor.
2: 15 yaşındaki ortaokul öğrencisi Erdem Demir, İzmir'de 25 ayrı suç kaydı olan biri tarafından öldürüldü. 18 yaşındaki suç makinesi zanlı, cinayeti işleme nedenini de bana abi demedi diye açıkladı. Çocuğun ölümü 15 yıllık kısacık hayatının hüzünlü hikayesini de ortaya çıkardı.
3: Sevgi evinde büyüdü. Kendisine abi demediği için bıçaklandı. 15 yaşındaki öğrenci hayatını kaybetti. Yaralandıktan sonra kafeye sığındığı anlar böyle görüntülendi. İzmir, Karşıyaka'da yaşayan Erdem Demir 8. sınıf öğrencisiydi. Aralarında daha önce husumet bulunduğu öğrenilen 18 ve 19 yaşlarındaki iki kişiyle tartıştı. Zanlılar 15 yaşındaki Erdem'i bıçakla yaraladı. Yaralanan çocuk yakınlardaki bir kafeye sığındı. Saldırganlardan biri de arkasından geliyordu. Kafenin önünde bulunanlar araya girip saldırganı uzaklaştırdı. Hastaneye kaldırılan Erdem Demir kurtarılamadı. İki saldırgansa kasten öldürme suçundan tutuklandı. 15 yaşında hayata veda eden Erdem Demir'den geriye acı dolu hikayesi kaldı.
4: Haklarınızı helal eder misiniz?
5: Helal olsun.
3: Manisa'da gözyaşları içinde toprağa verilen Erdem'in Bayraklı Sevgi Evi'nde büyüdüğü öğrenildi. 18 yaşındaki saldırganınsa suç dosyası kabarık çıktı. Mala zarar verme, kasten yaralama, uyuşturucu madde kullanma, tehdit, hakaret ve hırsızlık gibi çeşitli suçlardan 15 ayrı kaydının bulunduğu tespit edildi. Erdem Demir'i de kendisine ağabey demediği için bıçakladığı öğrenildi.
2: Ankara'da bir çocuk akran şiddetinin kurbanı oldu. 16 yaşındaki Kayra Ataman, 17 yaşındaki bir kişi tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti. Saldırgan gözaltına alındı.
0: Kız arkadaşıyla parkta yürürken bıçaklı saldırıya uğradı. 16 yaşındaki Kayra Ataman hayatını kaybetti. Bıçaklı saldırganın ise 17 yaşında olduğu ortaya çıktı.
6: Yerini bulsun bu adalet. Ciğerlerim yandı benim. Ben bittim, beni bitirdiler.
0: Olay Ankara Eryaman'daki bir parkta meydana geldi. İddiaya göre 16 yaşındaki Ataman parkta kız arkadaşıyla yürüyordu.
6: Biri adamın biri laf atıyor buna, kıza. O da laf atıyorum falan derken üstüne gidiyor. Oğlu geliyor. Ondan sonra benim oğlumun kalbinden iki tane bıçak sallıyor.
0: Kayra Ataman kanlar içinde yere yığıldı. Saldırganlar kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Kayra'yı hastaneye kaldırdı. 16 yaşındaki çocuk müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 17 yaşındaki bıçaklı saldırgan Taha Erdem'e ve babası Burak E. ise gözaltına alındı. Kayra'nın naaşı adli tıp kurumundaki işlemlerinin ardından defnedilmek üzere Karşıyaka mezarlığına götürüldü.
7: Lütfen artık çocuklar ölmesin. Benim oğlum bir taneydi.
0: 16 yaşındaki Kayra'dan geriye doğum gününde ailesiyle çekilen bu görüntüler kaldı.
2: Kamuoyunda yüksek karlı fon adıyla bilinen Seçil Erzan davası istinaftan döndü. 102 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan Erzan yeniden yargılanacak. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi yerel mahkemenin Erzan'a verdiği cezayı bozdu. İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi Erzan'ın tutukluluk halinin devamına ve ilk duruşmanın 11 Eylül'de görülmesine karar verdi. Erzan, Fatih Terim, Arda Turan, Emre Belezoğlu gibi isimleri milyonlarca lira dolandırdığı iddiasıyla 102 yıl 2 ay 2 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. Bursa'daki rüşvet ve örgüt soruşturmasında yeni bir gelişme oldu. Görevden uzaklaştırılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey için 402 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianamede Bozbey'in yakalanmamak için yardımcısına tek yetki verdiği belirtildi. Yardımcısı Turgay Erdem için de 946 yıla kadar hapis istendi.
5: Bursa'da son yıllarda özellikle
0: iddianamede örgüt lideri olarak tanımlandı. Tek imza yetkisi verdiği yardımcısını usul ve yasaya aykırı olarak görevlendirdiği belirtildi. Eski Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey için 402 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Bursa'daki rüşvet ve örgüt soruşturmasında 37'si tutuklu 63 sanık hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. 862 sayfalık raporda faaliyet gösteren iki ayrı suç örgütünün yapısı ve işleyişine yer verildi. Dönemin Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey tarafından belli bir örgütsel yapı kurulduğu, bu yapıda kırılmaların önlenmesi maksadıyla kamu gücünün kullanıldığı vurgulandı. Örgüt lideri olarak tanımlanan Bozbey'in suçtan elde edilen gelirleri aile bireylerini aktif şekilde kullanarak aktardığı belirtildi.
5: Hazırlıklı olmak zorundaydı. Hazırlık yapılmamış.
0: Mustafa Bozbey'in dönemin Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Turgay Erdem'e tek imza yetkisi verdiği, usul ve yasaya aykırı olarak görevlendirildiği ifade edildi. Bu yetkilendirmeyi de kendisini gizlemek ve yakalanmasını engellemek maksadıyla yaptığı kaydedildi.
8: Başkanım, bir şey söyleyecek misiniz başkanım?
0: İddianamede Mustafa Bozbey ve Turgay Erdem liderliğinde faaliyet gösteren İki ayrı suç örgütünün yapısı ve işleyişine yer verildi. Usulsüz emsal artışları karşılığında inşaat firması sahiplerinden rüşvetler alınarak haksız kazançlar elde edildiği vurgulandı. Örgüt hiyerarşisi içinde yer alan üçüncü şahıslara paravan firmalar kurdurulduğu belirtildi. Mustafa Bozbey'in suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, rüşvet almak, imar kirliliğine neden olmak ve kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi suçlarından 402 yıla kadar hapsi istendi. Turgay Erdem'in ise 946 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen iddianamede diğer 61 sanığın farklı oranlarda hapisle cezalandırılması talep edildi.
2: Altın fiyatları aylardır Amerika ile İran arasındaki gerilime bağlı olarak değişiyor, dalgalı. Bugün son 2,5 ayın en düşük seviyesine geriledi. Ocak ayında 8 bin lira olan gram altın piyasada 6200 liraya kadar indi. Kapalı çarşı olan bitene nasıl bakıyor? Gidip konuştuk.
3: Altında aşağı yönlü hareketlilik başladı. Yatırım yapanlar kapalı çarşının yolunu tuttu.
9: Altına yatırmayı tercih ediyorum. Çünkü serbest bir piyasa olmadığı için her an yükseliyor, her an düşebiliyor. Elimde nakit para tutmamaya çalışıyorum.
10: Düğün yapacağımız için tam set bakıyoruz. Gerdanlık, bileklik, yüzük. Ortalamaya göre biraz düştü fiyatlar ama yine yüksek geliyor bize.
11: Ne kadar dediler size?
10: Yani ortalama 500-600 bin lira.
12: Fiyatlar bir iki günde biraz daha düştü. Yani yatırım amaçlı bir şeyler düşünüyoruz.
3: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında gerilimin yükselmesi piyasaları da etkiledi. Ocak ayında 8 bin liradan satılan gram altın kapalı çarşıda 6200 liraya kadar geriledi.
13: Müşteriler şu anda mütemadiyen altın alıyor. Satışımız çok, alış pek gelmiyor şu anda. Altın çok düştüğü için biz Ocak ayında çok daha yükseleceğini tahmin ediyorduk. Hürmüz Boğazı'nın tıkanıp da petrolün geçmemesi ve dünyada enflasyon yaratması, altını da hiç en sevmediği şey enflasyon. Enflasyon olduğu için mecburen düşüyor.
14: Satan var, alan var. Hala düşüş bekliyoruz. 8000 bandından 6000 bandına geri gelmesi sürpriz değildi. Savaş etkisiyle piyasalarda beklenen bir durumdu. Hala düşüş bekliyoruz.
3: Uzmanlar gram altının sene sonuna kadar 7000 lirayı geçeceği görüşünde.
15: Son 2,5 aydan beri ilk defa gelen bir fiyatı görüyoruz. Dünya piyasası Trump'ı hiçbir şekilde dinlemiyor. Tamamen İran'a dönmüş durum. Bu sene içinde benim görüm 6 ile 7,750 arasında böyle bir band bekliyordum ben.
2: Yılın en çok kullanılan dönemi öncesinde Yargıtay yıllık izinlere ilişkin emsal niteliğinde bir karar verdi. Buna göre işçinin yıllık ücretli izin kullandığı dönemlere denk gelen hafta tatili günleri izin süresinden düşülemeyecek.
0: Yargıtay milyonlarca çalışanı ilgilendiren izin hakkı ile ilgili önemli bir karar aldı. İstanbul'da bir çalışan haklarını alamadığı gerekçesiyle mahkemeye başvurdu. Farklı dönemlerde çalıştığı iş yerinden ayrılan işçi, kıdem tazminatı, fazla mesai ve yıllık izin ücretlerinin ödenmesini talep etti. Ancak mahkeme, 2 yıllık çalışma süresi ve 24 gün izin kullandığı için yıllık izin ücreti talebini reddetti. Konu Yargıtay'a taşındı. Yargıtay işçiyi haklı buldu. İşçinin izinli olduğu döneme denk gelen hafta tatilleri yıllık izinden sayılamaz denildi.
11: Karar herhangi bir değişiklik getirmiyor. Karar kanundaki durumu açıklığa kavuşturuyor. Daha önceki kararlarda da herhangi bir aksi yönde düzenleme yoktu. Çünkü kanun çok açık bir şekilde çalışanların iş günü üzerinden yıllık izne hak kazanacağını belirtiyor. Dolayısıyla iş günü olmayan hafta tatilinde ayrıca eklenmesini öngörüyor.
0: Oy birliğiyle alınan bu karar artık emsal niteliğinde. Yıllık izin planlaması yapılırken, izin arasına giren pazar günleri ya da resmi tatiller yıllık izin hakkından eksiltilemeyecek. Uzmanlar sorun yaşanmaması için hem işçi hem de işverene bazı sorumlulukların düştüğünü belirtiyor.
11: Burada hani işçi açısından da işveren açısından da dikkat edilmesi gereken temel nokta yıllık izin taleplerinin yazılı olarak alınması ve talep sonucunda çoğu işverenin de atladığı nokta burası. İşçi yıllık izinden döndükten sonra kullandığına dair bir imzalı belge düzenlenmesi gerekiyor.
2: Dünyanın merakla beklediği turnuvaya sadece bir gün kaldı. Dünya Kupası başlıyor ve ilk maç yarın akşam Türkiye saatiyle 22'de oynanacak. Ve bizim maçımız, milli takımın maçı ise pazar sabahına denk geliyor bizim saatimizle. Şimdi bağlantımızı yapalım, Kanada'nın Vancouver kentine gideceğiz. Çünkü maçımız orada oynanacak. NTV Spor Müdürü Emin Çağlar da orada. Bize şimdiden neler söyleyebilirsin bu maçla ve Dünya Kupası atmosferiyle ilgili Emin?
16: Seda Üretir, Kanada'dan merhaba. Dünyanın en büyük futbol şöleni. Bu turnuvaları televizyonlardan takip etmiştik. Şimdi yerinde takip edeceğiz. Milli takımımızı takip edeceğiz. Kanada'dayız. Arkamda gördüğünüz BC Vancouver Stadı. Pazar günü Türkiye saatiyle 05'te. Kanada yerel saatiyle 21'de cumartesiye denk geliyor. Burada Türkiye Avustralya ile karşı karşıya gelecek ve Dünya Kupası'nın açılışını yapacağız. Kanada'ya dün geldik. Şehir Dünya Kupası havasına girmiş. Bunu çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Sokaklarda, festival alanları dışında sokaklarda 2-3 bölüm sadece Dünya Kupası için özel aktivitelerin yapıldığı yerler. Onu bir kez daha hatırlatalım. Dünya Kupası'nın açılış maçı Meksika ile Güney Afrika arasında olacak. Sonra heyecan buraya taşınacak. Dünya Kupası 7'den 70'e herkesin en yakından takip ettiği turnuva. Olimpiyatlar mı, Dünya Kupası mı? Bir anket yapılsa büyük ihtimalle Dünya Kupası olacak. Bu Dünya Kupası Türkiye'den dolayı o sayının çok daha, o ilginin çok daha fazla olacağı bir kupa. Kanada BC Place stadı turnuvada 7 maç ev sahipliği yapacak. 5 grup. Bir son 32, bir de son 16 turu maçı var. Onu söyleyelim. Burada Türkiye-Avustralya maçı ile ilgili şöyle de bir not var. Şu ana kadar hala biletin satıldığı ve bilet fiyatlarının en düşük olduğu maç olarak. $530'la başlıyor. $880 arasında hala satışta olan biletlerin olduğunu belirtelim BC Vancouver stadı için. Milli takım buraya yarın gelecek. 11 Haziran Perşembe günü gelecek. Antrenman var. FIFA'nın milli takımlara zorunlu katılmak zorunda olduklarını bildirdikleri etkinlikleri var. Orada olacaklar. Biz hepsini takip edeceğiz. Takip etmeye çalışacağız. Yine maçtan önce basın toplantısı olacak. Hem Vincenzo Montella'nın hem de futbolcuların. Yani buradan aktarmaya çalışacağız. Sonu maç önü yayınlarla umarız tabii o yayınları çok mutlu bir şekilde ya da yüzümüzü güldürecek şekilde yapabiliriz. 24 yıl sonra Dünya Kupası'nda olan bir Türkiye. Bizim çocuklar dedik, bizim çocukları herkes çok sevdi. Onlardan beklenti yüksek ama o beklentiyle birlikte tabii onları da baskı altına almıyoruz. Vincenzo Montella maç maç gideceğiz dedi. En doğru yaklaşımın bu olması gerekiyordu. Hakan Çalhanoğlu hayalimizi yaşamak istiyoruz dedi. Arda Güler ayaklarımız yere basıyor dedi. Herkes yeteneklerinin, milli takımdan beklentilerin farkında esrar öğretir. Umarız Avustralya maçıyla iyi bir başlangıç yaparız. Kaybetmemek önemli. Ardından Paraguay ve Amerika Birleşik Devletleri olacak rakipler. Avustralya maçından sonra biz de milli takımla birlikte Amerika'ya geçiyor olacağız. Onları orada takip edeceğiz. Paraguay maçı için Kaliforniya'ya gideceğiz. Amerika Birleşik Devletleri maçı için de Los Angeles'ta olacağız.
2: Milli takım nereye? NTV Spor ekibi oraya. NTV Spor Müdürü Emin Çağlar anlattı. Dileriz güler yüzle yapacağımız yayınlar olur diye, öyle dileriz biz de. NTV ekranından takip edebilirsiniz Dünya Kupası'nı. Fenerbahçe'de 2. Aziz Yıldırım dönemi resmen başladı. Mazbatasını aldı Yıldırım yönetimi ve teknik direktörlüğe Aykut Kocaman'ı getirmeye hazırlanıyor.
17: Aziz Yıldırım Fenerbahçe'de başkanlık koltuğuna 8 yıl sonra döndü. Olağanüstü genel kurulda 17.245 oy alarak rekorla başkan seçilen Yıldırım, yönetimiyle birlikte göreve resmen başladı. Yeni yönetime mazbatalarını Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu verdi. İlk toplantısını yapan yönetim teknik direktörünü de belirledi. Anlaşmaya varılan Aykut Kocaman'la kısa süre içerisinde sözleşme imzalanması bekleniyor. 8 yıl sonra Sarı Lacivertlileri çalıştıracak Kocaman'ın ekibinde eski futbolcular da yer alacak. Yönetimle Samandıra arasında köprü görevini Oğuz Çetin üstlenecek. Fenerbahçe transferde de ilk imzayı atmaya yakın. Yeni yönetim Vedat Muriç için oyuncu ve kulübü Mallorca ile anlaştı. Bu transfer için Sarı Lacivertlilerin kasasından 15 milyon euro çıkacak. İspanyol ekibi bu bedeli 3 taksit halinde alacak. Fenerbahçe, Muriç dışında en az bir santrfor daha transfer edecek. Ayrıca sağ bek, sağ kanat ve sol stopere takviye yapılması planlanıyor.
2: 1 milyondan fazla öğrenci liselere geçiş sistemi sınavı heyecanı yaşıyor ve artık sınava sadece 3 gün kaldı. Bu son günler nasıl geçirilmeli? Sınav sabahı özellikle nelere dikkat edilmeli? İzleyelim.
3: Bir yıl boyunca çalıştılar. Hayallerindeki okullara girebilmek için emek verdiler. Hedeflerine ulaşabilmek için girecekleri sınava yalnızca saatler kaldı. 1 milyondan fazla öğrenci liselere giriş sınavı heyecanı yaşıyor.
18: Çok stresli hissediyorum. Sınavın biteceği için çok mutluyum. Bir senenin yorgunluğu artık bitiyor. Rahatlayacağım.
19: Gerginlik var ama bir sene sonra erciği için, yani yorgunluk biteceği için mutluyum. Bir tarafım öyle diyor, bir tarafım da daha çok çalışabilseydim diyor.
20: Stresliyim ve gerginim. Bir yandan da çok mutluyum. Çünkü sınav bitince eğleneceğim, acısını çıkaracağım.
3: Uzmanlara göre öğrencilerin sosyal medyadan uzaklaşması ve kendilerini rahatlatacak aktiviteler yapması önemli.
21: Beyinlerine dinlenmek için, aldığı bilgileri özümsemesi için bir boşluk çıkarsınlar ve teknolojiden mutlaka uzak dursunlar.
3: Sınav sabahı aile bireylerinin beraber hafif bir kahvaltı yapmasının stresi azaltabileceği belirtiliyor.
21: Ailecek erken uyanıp çok yoğun olmamakla birlikte ve çocuğumuzun daha önce yemediği şeyler olmayacak bir kahvaltı hazırlamak doğru olacaktır. Sağlıklı ve hafif bir kahvaltı sınav öncesi stresi düzenleyici bir etki yapacaktır. Yine sadece çocuğumuz değil, ailemizin de mutlaka bu hafif kahvaltıyı yapıp ondan sonra artık sınav için yola çıkmalarını tavsiye edebilirim.
3: Sınav sonuçları 10 Temmuz'da açıklanacak. Tercih işlemleri 13-24 Temmuz'da yapılacak.
2: Son 2 günde 10 motosikletli öldü. Çok daha fazlası da yaralandı. Sebepler de çok ve çeşitli. Aşırı hız, dikkatsizlik. Motosikletin ülkemizde otomobil veya kamyon sürücüleri tarafından eşit taşıt olarak kabul görmemesi, paket servis sektöründeki baskı, koruyucu ekipman eksikliği, o kadar çok ki. Sonuç, her gün ortalama 5 motosikletli ölmeye devam ediyor.
22: Henüz 16 yaşındaydı. Motosikletini bir gün önce satılığa çıkarmıştı. Kaan Fidan o motosikletle Bursa Yıldırım ilçesindeki bir alt geçitte kaza yaptı. Arkasındaki arkadaşıyla birlikte hastaneye kaldırıldı ama kurtarılamadı. Arkadaşının durumu da ağır. Türkiye'de son 2 günde 10 motosiklet sürücüsünün trafik kazalarında öldüğü kayda geçti.
23: Kayıp düştük, araba görmeyip çarptı. Öyle şeyler oluyor.
22: Artan motosiklet kullanımına paralel olarak İçişleri Bakanlığı 2025 verilerine göre her iki kazadan birinde motosiklet vardı. Neredeyse her dört ölümlü kazadan birinde de motosikletliler hayatını kaybetti. Ortalama olarak günde 5 motosikletli kazalarda öldü.
1: Kazalar yine artacak, buna şüphe yok. Çünkü biz özellikle motosiklet kullanıcıları çoğu zaman bana bir şey olmaz düşüncesinde oluyoruz. Eğitimli sürücülerin oranı eğitimsiz sürücülere göre çok daha az.
22: Bu tip scooter tipi küçük motosikletler bile saniyeler içinde 100-120 gibi yüksek süratlere çıkabiliyor ve bu süratlerde kaza anında ölümcül sonuçlar doğuruyor. Çoğunlukla şehir içinde yaşanan kazaların raporlarına bakıldığında ise neredeyse %70 oranında motosikletliler kusurlu.
4: Mahalle arası kullanımlar söz konusu. Orada da maksimum hız limitleri işte 20-30. Dolayısıyla burada hani 30'la değil de 40'la gittiğinizde bile aslında çok hızlı oluyorsunuz doğal olarak. O yüzden ben motosiklet kullanıcılarının güvensiz bir halde hız yaptıklarını düşünüyorum.
22: Motosiklet kullananların kask başta olmak üzere güvenlik ekipmanlarını da eksiksiz kullanmaları gerekiyor.
2: İstanbul'da hava sıcak, 25 derecelerde, 25-30 derecelerde. Bütün hafta boyunca da öyle geçiyor ama hafta sonu sıcaklıklar düşüyor, yağış geliyor. Hem de epey sert bir düşüş bekliyor meteoroloji uzmanları. Hafta sonu ülke genelinde de hava soğuyacak, sadece İstanbul'da değil ve pek çok yerde sağanak etkili olacak.
6: İstanbul'da bugünlerde sıcaklık 28-29 derecelerdeyken cumartesi günü 21-22 dereceye inecek. Özellikle pazar günü ülkenin büyük bir bölümünde İç Anadolu'da, Ege'de bu gelen serinlik hissedilecek.
0: Yazın gelmesiyle İstanbul'da hava sıcaklığı 32 dereceye kadar çıktı. Ancak hafta sonu sıcaklıkların 7 derece düşmesi bekleniyor. Sadece İstanbul değil, ülke genelinde havaların soğuyacağı tahmin ediliyor.
6: Bugünlerde Londra, İngiltere, Almanya soğumaya başladı. O soğuk hava yarın Polonya ve Balkanlara ulaşacak. Hafta sonu bize gelecek. Sıcaklıklar bugünkü değerlerine göre hafta sonu 4 ile 6 derece arasında düşüş gösterecek.
0: Serinleyen hava yağışları da beraberinde getirecek.
6: Yağışlar da var. Cumartesi günü İstanbul soğurken beraberinde yağmurlu da bir hava olacak, kapalı bir hava olacak. Pazar sabah saatlerinde de yağış olabilir. Öğleden sonra hava açmaya başlar. Cumartesi günü Ankara, Konya, İç Anadolu geneli, Afyon, İç Ege, Isparta, Muğla, Denizli buralarda gök gürültülü kuvvetli yağmurlar da olacak. Pazar günü ise bu yağışlar daha çok doğu bölgelerde görülecek.
0: Havanın pazartesi yeniden ısınması bekleniyor.
7: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.

5000 lira harcamaya, 5000 lira para para hediye. Üstelik para paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızla iki kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10.000 lira değerinde para para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.

0: Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, siz eğlenmenize bakın. Sıkıntı
2: yok. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: NTV Radyo.

0: Sildaroğlu Benim Peynirim milli takımımıza başarılar diler.
1: Reklam. Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
2: Kara gözlüm, efkarlanma gül gayrı. İbibikler öter ötmez oradayım diyor Bekir Sıtkı Erdoğan. Burada gayrı artık anlamında. Bu sözcük gayri ile karıştırılabiliyor. Gayri başka, diğer anlamına geldiği gibi sözcüklere olumsuzluk anlamı vermekte de kullanılır. Ben elimden geleni yaparım. Gayri gerisini siz bilirsiniz. Bizim buralara taşındınız, sık sık görüşürüz gayri. Şimdi de hayli fazla olan olumsuzluk ön eki durumundaki sözcüklerin kimisine bir göz atalım. Gayri ahlaki, ahlaka aykırı. Gayri ciddi, ciddi olmayan laubali, ciddiyetsiz. Gayri ihtiyari de istemeksizin, düşünmeden, elinde olmayarak anlamında. Gayri insani, insanlık dışı. Gayri kabili itiraz, karşı çıkılamayacak kadar kesin. Gayri kabili kıyas, karşılaştırılamaz, ölçülemez, bambaşka. Gayri kafi, yetersiz, yetmez. Gayri kanuni, yasa dışı. Gayri memnun, memnun olmayan, hoşnutsuz, küskün, sızlanan. Gayri menkul, taşınmaz, menkul de taşınabilen mal anlamında. Gayri mesul, sorumsuz. Gayri meşru, yolsuz, yasaya veya töreye aykırı. Bir de evlilik dışı anlamında kullanılıyor gayrimeşru. Gayrimuntazam, düzensiz, dağınık, gelişi güzel. Gayrimümkün, olanaksız, olamaz, imkansız. Gayrimünasip, uygunsuz, yakışıksız, yaraşmaz. Gayrimüslim, Müslüman olmayan kimse. Gayrimütecanis, ayrı cinsten, bağdaşamaz, karışmamış. Çünkü mütecanis, homojen demek. Gayrinizami, düzenli olmayan, düzensiz. Gayri resmi, devletin koyduğu kuralların dışında kalan. Gayri safi, karışık, katışıksız. Gayri safi milli hasıla var bir de, bir ülkede bir yıl süresince üretilen mal ve hizmetlerin piyasa fiyatlarına göre hesaplanan değeri. Gayri samimi, malum içten olmayan, samimiyetsiz. Gayri sıhhi, sağlıklı olmayan, sağlıksız. Gayri tabii, doğa dışı, doğaya aykırı, olağan dışı, acayip. Hayattaki bütün dileklerinizin gayri mümkün, yani olanaksız olmaması dileğiyle.
1: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da. Tek reklam.
3: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV Energy Plus bayilerinde artık güneş enerjisi çözümlerini sadece görmekle kalmayacak, aynı zamanda uzmanlarımızdan birebir bilgi alma fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Energy Plus Bayi farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Energy Plus Bayilerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Energy'yi arayabilirsiniz.
3: CV Energy güneş panelleri sizin için hazırladı.
1: Tek reklam. Tüyler ürperten cinayetler, harikulade gerilimler.
5: Banyoda bir ceset bulmuşlar. Ceset çırılçıplakmış, sadece gözünde kelebek gözlükler varmış. Ve böylece eserimiz başlıyor.
1: Sevin Okya'yla Cinayet Masası. Bir NTV radyo klasiği.
5: Poirot'u daha olgun biri yapmaya karar verdi ama sonra da dedektif gerçek zamanla 100 yaşını aşınca bu karar verdiğine pişman oldu. Bu kadar popüler olacağını tahmin edememişti.
1: Polisiye roman tutkunları, her pazar saat 16.10'da Cinayet Masası'nın yeni bölümleri için NTV Radyo başına.
5: Görüyor ve anlıyor ki aslında bu iyi bir adam, hayırda bir kısmet falan değil. Bu haydutların en tehlikelilerinden biri.
1: Cinayet Masası.
5: Önümüzdeki hafta yeniden bir başka kitapla, mümkünse yeni bir yazarla birlikte olmak umuduyla.
1: Çünkü biz polisiye romanı çok seviyoruz.

0: macerasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta. 1-1-2
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
7: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
8: NTV Radyo.

0: Eldaroğlu Benim Peynirim milli takımımıza başarılar diler.
1: Reklam. Hava durumu.
2: Hafta sonu Balkanlardan daha serin ve yağışlı hava gelecek. Perşembe İstanbul güneşli. Poyraz akşamları üşütmeye devam ediyor. İstanbul 29, Ankara açık 28, İzmir güneşli 32, Bursa az bulutlu 31 derece. Antalya'da hissedilen sıcaklık 35 derece. İç kesimlerde ise yağış var. Marmara'da hava açık. Poyraz sert ve serin esiyor. Edirne 33, Sakarya 29 derece. İç Anadolu'da Sivas, Kayseri kesiminde kısa süre yağmur var. Eskişehir 29, Sivas 25 derece. Cuma hava daha sıcak olacak. Ege güneşli, Manisa 34, Muğla 31, Aydın 34, Bodrum 31 derece. Cuma Lodos'a dönecek rüzgar daha sıcak esecek. Akdeniz'de Mersin, Adana, Osmaniye, Isparta'da kısa süre yağış geçişi olacak. Adana 31, Hatay 28 derece. Karadeniz'de az noktada Kastamonu, Trabzon, Artvin kesiminde yerel yağmur bekleniyor. Bolu 27, Samsun 25, Tokat 29 derece. Doğuda Kars, Ağrı, Ardahan'da şiddetli yağış ve yıldırım tehlikesi sürüyor. Malatya parçalı bulutlu 31 derece. Güneydoğu Lodos'la çok sıcak. Diyarbakır ve Şanlıurfa gölgede 37 derece.
1: Hava durumu. NTV Radyo'yu internette ntvradio.com.tr adresindeki canlı dinle butonuna tıklayarak ya da akıllı cihazlarınıza indireceğiniz NTV Radyo uygulamalarından da dinleyebilirsiniz.
3: Müzik arası.

0: Yakın Plan başlıyor.
1: Saat 21 oldu. NTV'de Yakın Plan programıyla karşınızdayız ve Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki gelişmeleri konuşacağız. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında bugün MYK toplantısı yapıldı ve orada bazı milletvekillerinin de aralarında olduğu bir grup partinin disipline sevk edilmesi ve ihraç talebi gündeme geldi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin sözcüsü Müslim Sarı 9 vekil için kesin ihraç istendiğini açıkladı sonrasında kameraların karşısına çıkıp. Bu isimler Ensar Aytekin, Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Özgür Karabat, Umut Akdoğan, Veli Ağbaba, Turan Taşkın Özer, Burhanettin Bulut. Bu isimler tedbirli olarak kesin çıkarma cezası uygulanmak üzere Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiler. Müslim Sarı dedi ki, temiz siyaset açısından, partiyi arındırmak açısından zor da olsa bu kararı aldık. Karar da oy birliğiyle alınmıştır dedi. Özgür Özel'i destekleyen kanattan milletvekilleri, hatta az evvel isimlerini saydığım disipline ihraç edilen, disipline sevk edilen milletvekilleri diyor ki milletvekillerini MYK kararıyla disipline veremezsiniz. Bizi disipline verilebilmemiz için parti meclisinin kararı gerekir diyorlar ve kararı da hemen yarın sabah Asliye Mahkemesi'ne taşıyacaklarını söylüyorlar. Şimdi öte yandan hemen bu haftaya baktığımızda Salı günü önemli bir virajdı. Salı günü grup toplantısında kimin konuşacağı meselesi gündemdeydi. O viraj bir şekilde alındı. Bugün ihraç kararları geldi ve yarın Cumhuriyet Halk Partisi'nde sırada iki tarafın ilk kez aynı salonda karşı karşıya geleceği parti meclisi toplantısı var. Şimdi o toplantının öncesinde yaşananları, az evvel saydıklarımı ve sonrasında da yaşanması olası senaryoları konuşacağız bu akşam Yakın Plan'da. Stüdyoda benimle birlikte hukukçu konuğum Zafer İşeri. Hoş geldiniz.
2: Hoş buldum. Teşekkür ediyorum.
1: Ve bize uzaktan katılan iki konuğumuz daha var. Doktor Murat Yılmaz siyaset bilimci ve Profesör Doktor Tanju Tosun siyaset bilimci bizimle birlikteler. Teşekkür ederiz şimdiden peşinen. Müsaadenizle uzaktan bağlanan konuklarımın izniyle stüdyodan hukuk konuşarak başlayalım ihraç kararlarına. Şimdi ihraç kararları da Cumhuriyet Halk Partisi'nde son dönemde yaşanan pek çok mesele gibi iki farklı görüşü yine ortaya koydu, karşımıza getirdi. Milletvekilleri parti meclisi kararıyla mı ihraç edilir yoksa MYK böyle bir karar alabilir?
2: Evet. Şimdi hukukta kurallar bulunur ve elbette bazı acil durumlar için her kurala da bir istisna getirilebilir. Bu hadise disiplin süreçleri parti tüzüğünde düzenleniyor ve parti tüzüğünün bir alt mevzuat metni olarak da bir yönetmelik içerisinde bahsi geçiyor. Hı hı. Ve genel kural nedir? Sayın itiraz eden milletvekillerinin de ifade ettiği gibi burada MYK tarafından değil ancak parti meclisi tarafından Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilebilirler. Fakat 2024 yılında bir tüzük değişikliğine gidildi ve 63. maddenin 5. fıkrasıyla bir revizyon gerçekleşti. Hı hı. Bu revizyon ne diyordu?
1: Ne diyor?
2: Burada MYK ivedi hallerde acil gecikmesinde, hı hı, sakınca bulunan
1: hallerde.
2: Ben de
1: hallerde, vardı onu bir açayım.
2: Evet, evet. Harikasınız. Merkez Yürütme Kurulu bir üyeyi, bu kelime önem arz ediyor, bir üyeyi Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edebilir diyor. Dolayısıyla burada bir üye demek suretiyle milletvekili ya da sair sıfatlarından bağımsız Halk Partisi'ne üye sıfatını taşımayı yeterli görüyor. Şimdi hukuki tartışma şurada. Bir özel hüküm var. Milletvekillerini parti meclisi yüksek disipline sevk edebilir diyen bir 63. maddenin 1. fıkrasını görüyoruz. Diğer tarafta da 2024 yılında gelen 5. fıkrayı görüyoruz. Yani acil hallerde herhangi bir üyeyi sevk edebilir MYK ifadesini. Burada kimi hukukçular özel hüküm vardır milletvekilleri için, dolayısıyla o sonradan gelen tedbir hükmü uygulanmaz derken, bazı hukukçular da lafzi yorumla yetinmeyip amaçsal bir yoruma bakıyorlar ve diyorlar ki bu hüküm neden geldi? İşte tam da bugün gibi çok acil durumlarda, hı hı, parti meclisinin kararlarının beklenemeyeceği hallerde Merkez Yürütme Kurulu da milletvekili olup olmadığına bakmaksızın herhangi bir üyeyi disipline sevk edebilsin diyorlar. Tabi burada bir diğer tartışma da 2024 yılındaki tüzük değişikliği mutlak mutlan kararı sonrasında geçerli midir? Yoksa bu da mı yok hükmünde olabilecektir? Şimdi burada mutlak mutlan kararının henüz kesinleşmediğini altını kalınca çizerek hatırlatmak zorundayım. Çünkü pek çok yorumcu ve hatta hukukçu meslektaşlarım bile bu ayrıntıyı atlayıp mutlak mutlan kararı varsa o zaman Sayın Özgür Özel ve ekibinin yaptığı tüm tasarruf işlemleri gibi bu tüzük değişikliği de geçersizdir fikrine kapılabiliyorlar. Ancak şu noktada mutlak mutlak kararı henüz kesinleşmediği için ve Sayın Kılıçdaroğlu ile ekibi sadece tedbir kararına istinaden partinin yönetimine devraldıkları için burada mevcut tüzükler, yönetmelikler, mevzuatlar ve Özgür Özel imzasıyla yapılan diğer tasarruflar halen geçerliliğini koruyor. Bu sebeple de 2024 yılındaki değişiklik halen yürürlükte. Bu sebeple de ivedi durumlarda, acil durumlarda bir üyeyi Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edebilmesi hukuken doğrudur. Burada lafzi yoruma baktığımızda belki iki madde çelişir gibi görüyoruz ama takdir edersiniz ki aciliyet arz eden konuların tabii ne maksatla oraya mevzuata eklendiği düşünüldüğünde bu kadar önemli bir pozisyonda artık milletvekili ayrımına bakılmaksızın bu tarz eylemlerin yapılabileceği ve MYK tarafından da Yüksek Disiplin Kurulu'na sevkin gerçekleşebileceği fikri hukukta daha ağır basmakta.
1: Şimdi ivedi durum da tartışmaya açılabilir bu halde. Çünkü ivedi durum burada tanımlanmamış herhalde tüzükte ya da başka bir yerde mi tanımlanıyor? Ya da hukuk ivedi durumu nasıl tanımlıyor genel anlamda?
2: Çok yerinde bir soru bu. Çünkü taraflar o 63. maddenin 5. fıkrası yani ivedi durum şartının oluşup oluşmadığını da elbette yargı önünde tartışacaklar. Ama bu genel bir hukuk söylemi ve ivedilikten anlaşılması gereken durum gecikmesinde sakınca bulunan bir hal var mıdır yok mudur? Yani bu açıdan bakıldığında disipline sevk edilen milletvekilleri ya da diğer partililer, belediye başkanları eğer yarınki parti meclisi toplantısı beklenip orada karar çıksaydı bir sıkıntıya sebebiyet verecekler miydi? Bu arada geçen süre itibariyle bir risk doğacak mı diyebilirsiniz. Burada Sayın Kılıçdaroğlu ve ekibi büyük bir ihtimalle salı günkü grup toplantısında meclis önündeki o arbedeyi, grup toplantısında konuşmanın yapılıp yapılamamasını ve özellikle de parti iç disiplininin hızla bozulmakta olduğunu gerekçe göstererek burada gecikmesinde sakınca bulunan bir hal vardır çağrışımı yapmak durumunda.
1: Şimdi peki son olarak bir de şunu söyleyeyim, sorayım. Yarın sabah Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvuracağız dedi. Mahkeme bu başvuruyu aldı. Ne yapacak?
2: Şimdi burada önemli nokta şu. Biliyorsunuz tedbir istemli olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk etti. Normalde tedbir istemeden doğrudan sevk etmiş olsaydı kimse yarın sabah koşa koşa Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kapısını çalmayacaktı. Neden? Çünkü daha Yüksek Disiplin Kurulu incelemesi devam edecekti. Fakat tedbir istemli sevk edilmesi demek bütün parti üyeliğinden kaynaklanan hakların da askıya alınması anlamına geliyor. Bu noktada grup başkan vekilliği yapılamaz, grup başkanlığı yapılamaz, herhangi bir seçim olsa bu seçime girilemez, oy kullanılamaz ve parti meclisi içerisinde de oy kullanırken el kaldıramaz anlamına geliyor. İşte bu mahsurdan hareketle yarın sabah Asliye Hukuk Mahkemesi'ne gidecekler ve diyecekler ki buradaki tedbir istemli sevki yetki açısından doğru bulmuyoruz. Yani az önce sizin değerli sorunuzla izah etmeye çalıştığımız gibi burada milletvekili olma hasabıyla tedbir ve sevk işlemini MYK yapamaz. Siz doğrudan bu tedbiri bir kere ortadan kaldırın ve işlemi de ortadan kaldırın sonrasında diyecekler. Milletvekili olmayanlar ise zaten böyle bir sevk söz konusu olacağı için gerekli itiraz prosedürünü uygulayıp usulüne uygun bir Yüksek Disiplin Kurulu müracaatı yapılmamıştır şeklinde bir itirazla haklarındaki bu kararın, tedbir kararının öncelikle kalkmasını sağlamaya çalışacaklar.
1: Ama herhalde o bir çırpıda olan bir süreç olmayacak değil mi?
2: Türkiye'de adli yargı sürecine baktığımızda mahkemeler hemen karar verme lüksüne sahip değil. Çünkü kendilerine gelen müracaatı, başvuruyu bir de muhatabına iletmek, tebligat yapmak, muhatabına belli bir süre verip ne diyorsunuz bu başvuruya, bize cevap verin demek ve sonrasında ancak delilleri topladıktan sonra muhakeme etme imkanına sahip. Ama aynı hukuk usulü muhakemeleri kanunu, hukuk muhakemesi kanunu mahkemelere tedbir kararı verme yetkisi sağlıyor. Aynı bölge adliye mahkemesinin verdiği tedbir gibi.
1: Şimdi tabii tedbir meselesini aslında hep beraber, belki çoğunluk olarak bizler mutlak mutlak kararıyla beraber öğrendik.
2: Doğru.
1: Şimdi benzer bir şey bu kararda yine ortaya çıkıyor, tedbir kararıyla. Bunu da anlamış olduk bir şekilde. Bir hukuk savaşı var tabii, ama dediniz ya hani koşa koşa mahkemeye gidiyorlar sabah diye. Yine bir çabuk elimizi çabuk tutalım durumu var, ama bu çabuk sonuç alınacağı anlamına da gelmiyor. Yani sonuçta parti meclisi o şekilde toplanacak yarın.
2: Büyük bir oranda tabii parti meclisi toplantısına yetişmeyecek herhangi
1: tabii
2: bir karar.
1: Tabii bu kişiler o toplantıya giremeyecekler.
2: Giremeyecekler. Çok zayıf bir ihtimal olmakla beraber mahkeme hemen müracaatı alıp ivedi bir şekilde tedbir kararı verebilir. Tedbiren bu MYK'nın kararını durdurabilir, ama bu hukuk usulüne de uygun değil, beklediğimiz bir teamülde değil.
1: Çok da gördüğümüz,
2: hayır,
1: karşılaştığımız durum değil diyorsunuz. Peki, teşekkür ederiz. Size yine danışırız. Sayın Murat Yılmaz, önce şunu sorayım. Salı gününden bu yana Cumhuriyet Halk Partisi'nde olanları nasıl izlediniz? Açıkçası daha önce de sizinle program yaptığım için çok iyi hatırlıyorum. Bu sürecin yaşanacağını, ihraç aşamasına gelineceğini zaten söylemiştiniz, biliyorduk. Bunu da konuşmuştuk. Dolayısıyla sürpriz bir gelişme olmadı pek çok kişi için. Sizin için de evet. Ama nasıl yorumluyorsunuz salıdan bu yana olanları, bir dinlemek isterim.
0: Şimdi Seda Hanım, salı günü tarafların en azından Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında çatışmamış olması olumlu bir şey. Çünkü iş oraya gidiyordu. Allah'tan hani bir makas değişikliğiyle Kemal Kılıçdaroğlu meclisteki grup toplantısına katılmadı. Fakat mesele bununla bitmiyor. Çünkü bundan sonra yaşanan her şey, biraz önce değerli hukukçumuz atıfta bulundu, parti disiplini çerçevesinde genel merkezin, efendim merkez yönetim kurulunun, yüksek disiplin kurulunun ilgi sahasına girecektir. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu oraya gitmedi, ama oraya gitmemesinin sebebi orada bir yani parti grubunu teşkil eden idareciler, kimi milletvekilleri onun aleyhinde gelmemesi için fiziki şiddeti de çağrıştıran bir takım konuşmalar yapmak suretiyle onun aslında parti mantığı açısından, onlar açısından bakarsak görevini yerine getirmesini engellediler. Kaldı ki Kılıçdaroğlu genel başkanlığa geldikten sonra partide aslında hani 3 tane yetkili kurul var. Onlar işte bu tedbirli mutlak mutlak kararıyla geriye gelmiş oldu. Genel başkan, efendim, Yüksek Disiplin Kurulu ve Parti Meclisi. Şimdi burada bu 3 kurul üzerinden grup, mesela böyle bir hani partinin karar organı niteliğinde bir yerde durmuyor. Ama bu 3 kurul üzerinden partiyi yönetmek ve bu manada da parti disiplinini tesis etmek imkanı var. Yarın şimdi bu parti meclisi toplanacak. Parti meclisinden önce bu kararın alınmış olması yarınki parti meclisi toplantısını da önemli hale getiriyor. Tam rakama bakamadım. Yani sizde hani editör arkadaşlar baktıysa, hani bu ihracı, tedbirli ihracı istenen kişilerden kaçı parti meclisi üyesi? Bu karar oradaki dengeleri de değiştirecek. Bunun ötesinde oradaki hani karşılıklı davranış kalıbını da etkileyecek. Artık kılıçların çekildiği bir döneme girilecek. Muhtemelen yarınki parti meclisinden de hani tatsız haberler alacağız. Ama bu, şimdi şunu hatırlatmak isterim. Yine değerli hukukçumuz ifade etti. 2024 yılında bu değişiklik yapılmış. 2024 yılı hangi yönetim zamanı oluyor? Özgür Özel'in genel başkanlık dönemi. Şimdi bakın,

0: olacak, tartışılacak. Ama şunu biliyoruz ki iki hizip de aslında birbirinden farklı bir bakış açısı değil birbirlerine karşı. İki hizip de karşı tarafı tamamen parti yönetiminden silecekleri bir hakimiyet kurmak istiyorlar. Burada bir anlaşma zemininin daha önce söylemiştim, Sartori böyle pazarlıklar demokrasisi, müzakereler demokrasi der. Bu genel demokrasi için ama bu parti için de geçerlidir. Böyle bir müzakere zemininin kalmadığı bir hizip çatışması, parti içi iktidar mücadelesinin olduğunu görüyoruz. Burada da şimdi taraflar CHP kamuoyunu, kadrolarını ikna edecekleri hukuki argümanlar ve siyasi gerekçeler bularak birbirlerinin karşısında bir mücadele yürütüyorlar. Ama tarafların niyetleri aşikar olduğu için, yani bunu açıkça Kemal Kılıçdaroğlu söylüyor. Arınma adı altında bu şaibeli kurultay, yolsuzluk, yozlaşma görüntüleriyle ilişkili bunlarla iltisaklı aktörleri, siyasi parti üyelerini partiden herhalde zihinlerinde bir takvim var. Ona göre bu tedbirli şekilde disiplin kuruluna sevk etmek, böylece üyeliklerinin askıya alınmasını temin etmek, mahkeme kararlarını belki beklemek, ayrıca bir süreçte yürüyecek mi onu da göreceğiz. Yani parti kendi içinde de bu yolsuzluk, yozlaşma, şaibeli kurultayla ilgili yeni bir kurul, komisyon oluşturarak orada da bir çalışma yapabilir. Ama bunun amacı da yeniden kamuoyunu ikna etmek amacına matuf. Diğer taraftan bana kalırsa Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ikilisinin baştan beri yaptığı en büyük hata ellerindeki kozları, niyeti açık etmeleriydi. Bunu hatırlayacaksınız, Özgür Özel ilk defa söyledi. Farklı bir partiden bahsetti. Biz ondan duyduk ki farklı bir parti var ve bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçime girmemesi veya kapatılması ihtimaline karşı kurulmuş. Sonra bu farklı parti meselesi Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılarak bir ayrı parti kurmak veya hazır bir partiyi almak şeklinde kamuoyuna muhtelif gazeteciler tarafından parti içindeki bu hizibin görüşmeleri, hizibin sözcüleri marifetiyle kulis bilgisi olarak sızdırıldı. Bunlar hep konuşuldu, tartışıldı ama bu sızdırılmanın ötesinde de Seda Hanım, bu hareketin aslında lideri olarak görülen Ekrem İmamoğlu bunu T24'te çok açıkça ifade etti ve partiden ayrılmak, yeni bir siyasi, hatta yeni bir yol bulacağız veya yeni bir yol yapacağız diye o meşhur söze de atıfta bulunarak partiden ayrılmanın kendilerini meşru ve güçlü kılacağını da ifade etti. Bunun da ötesine geçerek bu partinin siyasi koordinatları üzerine de yorumlarda bulundu, değerlendirmelerde bulundu. Hal böyle olunca iki tarafın da birbirine karşı güveninin kalmadığı bir atmosferde yarınki salı günkü mesela toplantı neden önemliydi? İlk defa gruplar bir araya gelecekti. Ama o grupların bir araya gelmesinin ötesine geçtiği iş partinin taraftarları, üyeleri de davet edildiği için, sade üyeleri de davet edildiği için bir tartışmanın ötesinde bir çatışma ihtimali ortaya çıktı. Parti meclisinde inşallah böyle bir şey olmayacak ama orada da bu iki hizbin taraftarlarının sert tartışmalarına, inşallah dediğim gibi daha ötesi olmaz, sert tartışmalarına yarın şahit olacağız. Bu anlamda bir kağıdı çekerseniz yırtılmaya başlamıştır ya, her toplantıda, her mevzi savaşında, her birbirlerine karşı yaptıkları hamlede bu Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki iki hizbin birer ucundan çektiği kağıt ikiye doğru daha fazla bölünüyor Seda Hanım. İşin aslında özeti bu. Yani bir süre sonra da tek bir kağıttan değil, birbirinden farklı iki kağıttan bahsedebileceğiz. Çünkü yırtılma devam ettikçe bunun bir kopmaya, ayrılmaya tamamlanması da kuvvetle muhtemel.
1: Peki, bu arada 9 kişiden 4'ü parti meclisi üyesiymiş. Onu şimdi editör...

0: Arkadaşım söyledi. Serap 9 kişiden 4'ü parti meclis üyesiymiş. Bu arada NTV muhabiri Özgür Akbaş'a da sordum. O da dedi ki parti meclisinde başa baş bir matematik göreceğiz yarın. Yani anladığım kadarıyla sizin de altını çizdiğiniz gibi zorlu bir gün olacak. Çünkü parti meclisi matematiği farklı bir şey. Yani büyük bir fark söylemiyor anlaşılan o ki. Başa baş bir...
1: Seda Hanım, bir cümle daha ilave edebilir miyim?
0: Buyurun. Kısa olsun. Hocam bekledi. Buyurun.
1: Tabii yani şöyle, ben muhtemelen hani başa başa yakın olsa bile Kemal Kılıçdaroğlu yani genel merkezin bu hesabı kendilerince yaptığı kanaatindeyim. Hani bir iki oyla olsun bir üstünlük yakalamış oldukları kanaatindeyim. Çünkü ellerinde bu imkan varken bunu ihmal etmek istemezler.
0: Yani büyük bir olasılıkla da zaten bugün hemen parti ihraç kararları çıktı ve o 4 kişi düşüldü. Bu hesaplar eminim ki yapılıyordur. Peki ne dersiniz Sayın Tanju Tosun? Yarın nasıl bir gün bekliyor Cumhuriyet Halk Partisi parti meclisini?
2: İyi akşamlar Seda Hanım, Zafer Bey ve Murat Hocam. Şimdi ondan önce bu hukuki arka planla ilgili ben de bir iki değerlendirme yapmak istiyorum. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi tüzüğü yanılmıyorsam 58. maddeye göre Merkez Yönetim Kurulu partinin yönetim organı, parti meclisi ise karar organı. Yani bizzat CHP tüzüğünde karar organı parti meclisinden ibaret olduğuna işaret ediyor. Bu anlamda parti meclisindeki yarınki toplantı daha da önem arz ediyor. Ama şunu da biliyoruz, işte Murat Hoca da biraz önce değindi, aslında Türkiye'de siyasi partilerin hukuki rejiminde parti içi demokrasi oldukça tartışmalı bir konu. Disiplin önemli ama parti içi demokrasi ile parti disiplini dengelemek de çok önemli. Diğer yandan Zafer Bey, özellikle parti tüzüğünün 63. maddesindeki o 1. ve 5. fıkradaki durumla, 5. fıkra ivedilikle ve üye ifadesini kullanıyor. 64. madde de aynı şekilde önemli. 64. madde doğrudan doğruya tedbirle ilgili bir madde. 64. maddenin 4. fıkrası da haklarında tedbir kararı alan üyeler üyelik haklarını kullanamazlar şeklinde bir ifade içeriyor. Ve zaten hukuki olarak tartışmalı husus, şimdi 63. maddenin 1. fıkrasında Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri, milletvekilleri, büyükşehir belediye başkanları, parti meclisi üyeleriyle ancak parti meclisi onayından, parti meclisin kararından sonra Yüksek Disiplin Kurulu'na gönderebiliyorsunuz. Ama 5. fıkrada o statüleri dikkate almadan sadece üye kavramına atıfta bulunuyor ve 64'ün 4'ünde de 4. fıkrada da yine üyeyle yetiniyor. Dolayısıyla yani hukuki açıdan oldukça tartışmalı, iki tarafın da kararının çıkma olasılığı var kanımca. Yani ikisinden biri de çıkabilir. Niye böyle çıktı diye daha sonra tartışma devam edebilir ama üye ifadesinin kullanılması dolayısıyla ivedilikle bu 63-5 ihracın yolunu açıyor. Şimdi muhtemelen CHP'nin Kemal Bey ve ekibi onun üzerinden gidecek. Yani üyeliğe atıfta bulunarak, bunların herhangi bir parti içi görevlerine değil, üyeliğe atıfta bulunarak üyelikten çıkarmayı da ivedilikle il yönetim kurulu gibi MYK'nın bu hakka sahip olduğundan muhtemelen öyle bir savunma yapacaklar. Şimdi tabii parti meclisinin yarınki toplantısı çok önemli. Hangi anlamda önemli? Karar organı diyoruz tüzüğe göre. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin geleceğine ilişkin bir anlamda rota çok büyük ölçüde parti meclisi tarafından belirleniyor. Parti meclisindeki bu ne diyelim, pamuk ipliğine dayalı denge çok kolaylıkla değişebilir. İki taraftan biri lehine geçebilir. Dolayısıyla yani bu birbirine çok yakın sayılardan yarın nasıl bir tablo çıkacak, parti içinde hangi kanadın daha baskın olacağı ortaya çıkacak. Ama tüm bu yaşanan gelişmeler Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir süreden beri Türkiye merkez solundaki en ciddi bölünme olan Mayıs 1967'deki Güven Partisi oluşumunu hatırlatıyor. Şimdi Güven Partisi Cumhuriyet Halk Partisi'nden kopan... Evet, evet. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi ortanın solu kimliğini, o devlet partisi kimliğinden demokratik sol çizgiye doğru ilk adım olarak ortanın solu ideolojisini benimsemişti. Bülent Ecevit ve çalışma arkadaşları, hatta Turan Fevzoğlu da ileri Türkiye ülküsü diye ortak kitapları da vardı, ama daha sonra ideolojik anlamda partinin sola kaydığına ilişkin bir tartışmadan dolayı Cumhuriyet Halk Partisi içinde bir bölünme gerçekleşiyor. Parti içinde bir hizipleşme vardı. İşte 8'ler grubu, 76'lar grubu, bunlar parti yönetimine muhalefet etmekteydiler. Partiden ihraç edilmeden kendileri ayrılıyor ve 12 ya da 14 Mayıs 1967'de Turan Fevzioğlu öncülüğünde Güven Partisi'ni kuruyorlar. Dolayısıyla ihraç edilmeyi beklemeden böyle bir merkez solda bir bölünmeyle ciddi anlamda bir, çünkü az sayıda milletvekili değil, yaklaşık olarak 50-55'e yakın milletvekili ayrılmıştı Cumhuriyet Halk Partisi'nden. Şimdi yarın parti meclisinde ortaya çıkacak tablo 1967'deki o Güven Partisi oluşumuna benzer bir tablonun çok da uzun sürmeyecek bir zaman dilimi içinde ortaya çıkmasıyla sonuçlanabilir. Onu belirtmek istiyorum özellikle.
0: Yani bir bölünmeden söz ediyorsunuz, yakın vadede hem de anladığımız kadarıyla, değil mi?
2: Çünkü yani Cumhuriyet Halk Partisi içinde hem siyasal elitler düzeyinde hem yukarıdan aşağıya doğru örgütlerde şu anda izlediğimiz kadarıyla Özgür Bey ve ekibine destek il başkanlıkları, milletvekilleri örneğinde hakim. Ama seçmen bazında dolayısıyla iki tarafta birbirlerine karşı bir nefret objesine dönüşmüş durumda. İşte bu nefret objesine dönüşme hali, yani buradan bir uzlaşma çıkmasının çok güç olduğunu ve 1967'deki o bölünmeye benzer bir bölünme yaşanabileceğine ilişkin düşünceyi oluşturuyor.
0: Bunu da soracağım zaten. Bu yeni partiyle ilgili bir başlık da açarız elbette. İlk bölümü böylece, ilk bölümü demeyelim aslında. Kısa bir ara verelim. İlk turu diyelim. Noktalayacağız. Kısa bir ara, sonrasında devam edelim hemen.
3: Yakın Plan devam edecek.

0: Yakın plan devam ediyor.
1: Yakın plana devam ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu 9 milletvekilini bugün kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti. Tedbir kararıyla sevk etti hem de ve bu kişilerin mevcut görevlerinden alınması anlamına geliyor. Bu 9 kişiden 4'ü de parti meclisi üyesiydi ve yarınki parti meclisi toplantısına da bu sebeple katılamayacaklar ve mahkemeye başvuracaklar bu karara itiraz ettikleri için. Bu konuyu konuşuyoruz. Bu konuyu konuşurken bir şekilde örnek olarak eski Eskişehir milletvekili Süheyl Batum'un başına gelenler örnek olarak gösteriliyor. Şimdi Sayın Zafer İşeri'ye bu konuyu sormak isterim. Cumhuriyet Halk Partisi'nden ihraç edilen Batum'un açtığı davada Ankara 24. Asya Hukuk Mahkemesi ihraç kararını iptal etmişti diye hatırlatıyorlar. Dolayısıyla bu bir emsal olabilir mi? Süreç bu şekilde işleyebilir mi diye. Bir fark var mı? Bu şekilde bir sonuç, yani bu örnek doğru oluyor mu?
2: Aslında bu örnek günümüz koşullarına çok uygun, çok büyük bir benzerlik arz ediyor. Şimdi Süheyl Batum hadisesinde ne olmuştu, ne yaşanmıştı hatırlayalım. Malum kendisi Eskişehir milletvekili olduğu dönemde yine Cumhuriyet Halk Partisi'nin MYK almış olduğu kararla beraber tedbir istemli olarak disipline sevk etmişti ve nihayetinde de Yüksek Disiplin Kurulu kendisinin partiden ihracına karar vermişti. Sonra Süheyl Batum müracaat ettiğinde mahkemeye aynı bugünkü sorunu gündeme getirdi. Çünkü kanun maddeleri farklı olsa da Süheyl Batum'un ihraç edildiği dönemde de aynı iki farklı madde halen tüzün içerisinde mevcut.
1: Vardı.
2: Ne diyordu bu maddeler? Aynı bugün olduğu gibi birinde diyor ki Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerini, yani milletvekillerini sadece parti meclisi disipline sevk edebilir diyordu. Bu bugünkü maddede 63. maddedeyken o vakitte 2014 yılında 68. maddedeydi. Ve 5. fıkrası ise bu maddelerin aynı bugün olduğu gibi diyor ki acil hallerde MYK kararıyla herhangi bir üyenin disiplin kuruluna sevk edilmesi mümkündür diyor. O tarihte Asli Hukuk Mahkemesi hakimi hukuki yorum yaparken madem iki madde var ve bu maddelerden bir tanesi madem ki özellikle milletvekillerine ilişkin düzenlenmiş, dolayısıyla ben bunu özel bir düzenleme kabul ediyorum ve diğer düzenleme her ne kadar herhangi bir üyeyi kapsasa da burada milletvekili diyerek daha sınırları belli bir hat ortaya konulmuş. O sebeple de milletvekiline her halükarda MYK'nın Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk etmesini istemiyorum, engelliyorum şeklinde bir karara imza atıyor. Şimdi bugünü yorumlarsak her şeyden önce altını çizmem gerekir ki asıl maksat yarınki parti meclisine ne kadar az Özgür Özel taraftarı, ne kadar az üye girerse, sonradan karar ne çıkarsa çıksın yarın için Sayın Kılıçdaroğlu yönünde bir zafer olacak, bir başarı vesilesi olabilecek. O sebeple Sayın Kılıçdaroğlu ve ekibinin hukuki açıdan bu siyasi müdahalesi son derece yerindedir parti meclisinde sayısal üstünlüğü sağlayabilmek adına. Ama burada iki farklı hukuki yorumdan bahsedeceğiz. Bir tanesi lafzi yorum, yani aynen oradaki kelimenin ne yazdığı. Bakıyoruz ki 5. fıkra herhangi bir üyeyi acil hallerde MYK disipline sevk edebilir diyor. Dolayısıyla bunu milletvekillerini de kapsar, genel başkanı da kapsar ya da herhangi bir parti üyesini de kapsar. Dolayısıyla bunun içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin de bulunduğunu yorumlayacak mıyız? Yoksa onları hala daha bunun üzerinde bir konumda mı tutacağız? İşte bu noktada da lafzi yorumdan ayrılıyoruz ve gaye yorum dediğimiz amaçsal yoruma geliyoruz. Burada ulaşılmak istenen maksat nedir? Buna bakıyoruz. Bunu yaparken önce niye milletvekilini herhangi bir üye gibi görmüyoruz? MYK'ya güvenip de onları MYK eliyle disipline sevk edemiyoruz da kurultaydan sonra partinin en geniş katılımlı karar organı bulduğumuz parti meclisine bu yetkiyi veriyoruz. İşte tam da aslında bugünler akla gelebilir. Çünkü parti içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev yapan milletvekillerinin bu görevlerini halel getirebilecek manada bir kutuplaşma iç siyaset ortaya çıkabilir ve MYK üyeleri, doğrudan genel başkana bağlı MYK üyeleri milletvekilleri üzerinde bir nüfuz oluşturabilir gayesiyle kanun onlar için daha nitelikli bir düzenlemeye gidiyor. Hı hı. Ama diğer bir bakış açısıyla acil, gecikmesinde sakınca bulunan hal varsa parti meclisini mi bekleyeceğiz? Hayır. Üyenin sıfatına bakılmaksızın kim olursa olsun MYK eliyle de tedbir kararı alabilelim yaklaşımı sergileniyor. Ama bu iki farklı görüş ki hukukçular bunu tartışacaktır. Bunu bilimsel anlamda da düşünebilirler. Ama velakin geçmişte Asliye Hukuk Mahkemesi hakimi bunu Sayın Milletvekilinin, Sayın Süheyl Batum'un lehine yorumlayıp hayır, milletvekili için özel bir düzenleme var. Hı. Özel düzenleme varken siz genele gidemezsiniz. Dolayısıyla da MYK eliyle tedbir istemli disipline sevk edemezsiniz demiştir. Ama bunu bir emsal olarak görür müyüz derseniz?
1: Yani evet, bunu öne sürebilirler çünkü geçmiş zamanda böyle bir örneği vardı diye hatırlatabilirler.
2: Mutlaka. Fakat bu Yargıtay Hukuk Genel Kurulu kararıyla bizim anladığımız manada bir içtihat oluşturmuş, bir emsal oluşturmuş mahkeme kararı değildir. Yüzlerce asli hukuk hakiminden sadece bir tanesinin kendi hukuki yorumuyla vermiş olduğu bir karardır. Dolayısıyla yarın bir başka asli hukuk hakimi bunu kendi hukuki doktriniyle aksi yönde de yorumlayabilir. Bu da şaşırtıcı olmayacaktır.
1: Anladım. Tabii emsal olması için öyle asli hukuk mahkemesi kararı değil.
2: Daha yüksek daha mahkemenin yüksek. Bir bu hı-hı. farklı kararları birleştirecek nitelikte bir kararına ihtiyaç bulunmaktadır.
1: Hı-hı. Peki. Daha anlaşılır oldu doğrusu. Evet. Peki. Teşekkür ederim. Sayın Yılmaz, şöyle devam edelim şimdi. Bir yarını konuşuyoruz. Yarın aslında Özgür Özel'in ekibi kurultay için bir girişimde bulunacaklardı. Yani parti meclisinden kurultay kararı çıkarmak istiyorlar. Ve dolayısıyla aslında çok özür dilerim size gelmeden önce. Bunu yapmak için nasıl bir matematik gerekiyordu tüzüğe göre? Yani parti meclisinde kurultay kararının alınması için ne gerekiyordu?
2: Bunun için nitelikli çoğunluğu yeterli görüyor. Dolayısıyla parti meclisinin %50 artı bir salt çoğunluğuyla beraber karar alabilmesini yeterli görüyor. Bakın, bu parti meclisini toplantıya davet etmek için biliyorsunuz delegelerin 1/5'inin oyu, imza toplaması yeterliydi. Bu da 200-250 imzaya tekabül ediyordu. Özgür Özel bunu sağlamaya çalışırken hedefleri 250 imza değildi. Parti meclisine gittiğimizde oradan kurultay kararı alabilelim düşüncesiyle yaklaşık 550 milletvekilinin delegenin ve parti meclisi üyesinin imzasını toplamaya çalışıyorlardı. Ve parti meclisinde de aslında salt çoğunlukla bir kurultay kararı almayı hedefleyeceklerdir. Hı
1: hı. Ne dersiniz Sayın Yılmaz, kurultay kararı aldırabilecek mi Özgür Özel ekibi yarın?
3: Zannetmiyorum Seda Hanım. Şimdi ben şunu ifade edeyim. Bakın 2023 4-5 Kasım'ında Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ikilisi işte bugün şaibeli denilen kurultayı kazandı. Aslında hani ondan sonraki fasıllarda da parti içindeki güçlerini artırdılar. Ama bakın, hem bu 2024'teki değişikliği yapıyorlar, hem de bu arada birçok ihraç gerçekleşiyor. Ve Kemal Kılıçdaroğlu taraftarlarını hem yerel seçimlerde hem diğer buldukları imkanlarda tasfiye ediyorlar. Üstelik yani şu anda görüyoruz ki aslında parti içinde bir çoğunluk yakalamış olmalarına rağmen bunu yapıyorlar. Şimdi soru şu, böyle bir çoğunluğa sahip olmadığını mesela parti grubunda gördüğümüz, işte CHP kamuoyunda gördüğümüz nispeten daha hani küçük bir grubu teşkil ettiğini varsaydığımız ya da hani öyle değerlendirdiğimiz Kemal Kılıçdaroğlu hizbi ellerinde bu tür hukuki imkanlar varken bunları kullanmaktan imtina eder mi? Yani onlar yani çoğunluktayken bile içinde diğer grubu alarak eritmek, onlarla beraber parti iktidarını kullanmaktan imtina etmiş Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ikilisinin karşısında şimdi Kemal Kılıçdaroğlu da Genel Başkanlığın, Yüksek Disiplin Kurulu'nun, yarın hakim olurlarsa parti meclisinin verdiği imkanlarla, siyasi partiler kanunun, tüzüğün verdiği imkanlarla, bir de genel başkanın zaten hani fiilen sahip olduğu imkanlar, bir de mesela buna şunu dahil etmek lazım, partinin mali imkanlarıyla muhakkak karşı tarafın hareket kabiliyetini azaltacaktır. Üstelik bunu hani temin edeceği arınma adı altında kamuoyundaki mahkemeler marifetiyle yürüyen, kamuoyunu da etkileyen bir yolsuzluk, yozlaşma, kurultay üzerinde de şaibe iddiası var. Bu bakımdan yani burada evet yani bir teknik bir takım şeylere ister istemez bakacağız vesaire falan, ama buradaki bence hani iki tarafın siyasi stratejisini anladıktan sonra öbür kısımlar, yani yanlış anlamayın, kıymetsiz diye söylemiyorum. Ama hani taraflar açısından bu sadece hani kullanılacak bu manada o hukuki araçlar, o siyasi stratejiye hizmet ettiği ölçüde kullanılacak siyasi araçlara dönüşmüş durumda. O bakımdan iki tarafta evet karşılıklı hamlelerde bulunacak vesaire, ama iki tarafın da aynı partide olmasının, biraz önce Tanju Hoca o 60'lardaki ideolojik ayrışmanın beraberinde getirdiği problemlere işaret etti. Bugün de hani bunun, bu ayrışmanın tam nereye tekabül ettiğini belki zaman içerisinde daha çok konuşacağız, ama göründüğü kadarıyla işte partinin yönetilmesiyle ilgili, efendim yolsuzluk iddialarıyla ilgili ve son zamanda ortaya çıktığı kadarıyla konuşmalardan, Kemal Kılıçdaroğlu mesela Batı'ya karşı farklı bir tavır sergilerken Özgür Özel farklı bir tavır sergiliyor. Bunlar Cumhuriyet Halk Partisi'nin ta kurulduğu zamandan beri Batı'ya karşı tavrında birbirinden farklı ekoller, eğilimler vardır. Bu eğilimlerin, bu ekollerin de bugün hani iki tarafta yeniden karşılık bulduğunu görüyoruz. Bunlar zamanla muhtemelen önümüzdeki dönemde, hele bu yeni siyasi parti olursa, zenginleşerek, yani farklılaşmalar zenginleşerek karşımıza çıkacak. Bugün bu çatışmanın harareti içinde bunları çok net görmüyoruz, ama hani daha net göreceğiz. Belki biraz sonraki turda buna işaret edeceksiniz. Yani yeni partinin efendim ideolojik çerçevesi, siyasi yelpazedeki yeri ne olacağı bağlı olarak buradaki farklılaşmayı da daha net göreceğiz. Ama her halükarda birbiriyle olmak istemeyen iki hizip var partide ve birbirlerini partiden tasfiye etmek istiyorlar. Bunun için de hani kendilerince zihinlerinde bir siyasi takvim var. Buna uygun taktik savaşları veriyorlar. Ne zaman kopacaklarını biz tam iyi bilmiyoruz. İşte mesela biraz önce Tanju Hoca çok gecikmeyecek dedi. Ben de o kanaatteyim. Yani çok gecikmeyeceği kanaatindeyim. Bir de hani şu sözü söylemişlerdi, hatırlayacaksınız. Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ikilisi eğer vaktinde bir kurultay yapılmazsa Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçimlere girme hakkı, evet, olmayacak. Bunu kaybedecek diyorlar. Burada da Temmuz'da, yani 24-25 Temmuz diye aklımda kaldı. Ona atıfta bulunuyorlar bu tarih.
1: Evet, bu tarih
3: geçerse bu hakkı kaybedecek diyorlar. Dolayısıyla aslında onlar ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını bu hukuki araçlar marifetiyle hem genel kamuoyuna hem de bilhassa Cumhuriyet Halk Partisi'nin örgütlerine, tabanına, seçmenine göstermeye çalışıyorlar. Çünkü onlar da farkında ki hani baba ocağı sözü de Özgür Özel'den çıktı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin hani seçmeninden işte siyasi elitlerine kadar giden bir çerçevede parti sadakatinin yüksek olduğu bir kitleyi taşıyorlar. Onun önündeler. Dolayısıyla onların partiden ayrılmasını temin etmek, onları buna ikna etmek işte bu yürütülen mücadelelerle yakından ilişkili, buna ilişkin gerekçeler üretiyorlar. Diğer taraftan hani Kemal Kılıçdaroğlu hizbi de karşı tarafın işte yolsuzluk meselesiyle beraber yaşadığı yıpranmayı şimdi parti yönetiminde, parti yönetimine karşı, parti disiplinine karşı sergilediği sert siyasi söylem ve zaman zaman hani sokaklara taşan fiziki hamleleriyle bunları, onların içinden önemli kişileri tasfiye edecekleri işte bir disiplin süreci marifetiyle kendi kontrolleri altına almak istiyorlar. Şimdi bakın, biz bugün 9 ismi söyledik. Eğer yarın mahkemelerden arzu ettikleri sonuç alınamazsa, parti meclisindeki durumdan bağımsız olarak söylüyorum. Hani parti meclisindeki kompozisyonu da göreceğiz ama şimdi Özgür Özel en yakın çalışma arkadaşlarını koruyamayan bir isim olacak. Ve bunun hani bu 9 kişiyle sınırlı kalacağını da iddia edemeyiz. Yarın da mesela şimdiye kadar bu...
1: Şimdi Cuma günü 12 Haziran'da Cuma günü bir kez daha toplamasını bekleniyor Kemal Kılıçdaroğlu'nun MYK'yı. Ve ikinci tur bir disipline sevk kararı bekleniyor. Tabii. Tabii sorularım arasında bu da vardı. Şimdi siz dediniz Özgür Özel'in koruyamayacağı gibi bir yani çevresini koruyamadığı gibi bir durum ortaya çıkıyor diye. Aslında çevresini kaybeden bir Özgür Özel gibi bir durum da çıkıyor bir bakıma. Çünkü Özgür Özel neden yok bugün açıklanan listede örneğin? Bu bir soru işareti. Çünkü diğer kişiler de milletvekili. Özgür Özel de milletvekili. İsmi geçen insanlar yine mutlak butlanda. O halde Özgür Özel neden yoktu? Bu da bir soru işareti tabii. Bunu da konuşuruz ama bir reklam arası vermemiz gerekiyormuş. Kusura bakmayın. Evet. Şimdi bir reklam arası verelim. Sonrasında devam edeceğiz.
0: Yakın plan devam edecek.

0: Yakın Plan devam ediyor.
1: Yakın Plana devam ediyoruz. Sayın Tanju Tosun, sizinle devam edelim. Diyorduk ki neden bütün yakın çevresi var ama Özgür Özel disipline ihraç listesinde yok?
2: Şimdi izninizle Seda Hanım, oraya geçmeden önce yine son olarak bir hukuki saptama yapmak istiyorum. Zafer Bey'in görüşünü de bu konuda açıkçası merak ediyorum. Tabii. Şimdi bu tedbirli olarak ihraç kararı tüzük 63 5. fıkraya istinaden hayata geçiriliyor. Şimdi bu 5. fıkrada ivedi durumlarda Merkez Yönetim Kurulu İl Yönetim Kurulu'na tanınmış olan tedbirli olarak bir üyeyi disiplin kuruluna sevk etme yetkisi veriyor. Şimdi İl Yönetim Kurulu'na verilen tedbirli olarak bir üyeyi disipline sevk etmek, İl Yönetim Kurulu burada herhangi bir belediye, büyükşehir belediye başkanı, milletvekili, parti meclisi üyesine tedbirli olarak disipline verebilir mi? Yani geniş yorumladığınız zaman üyeye atıfta bulunacağız ama birinci maddede kimlerin hangi disiplin kuruluna verileceği sayılmıştı. Bu beşinci madde il yönetim kurulu yetkisini merkez yönetim kurulu kullandığı zaman birinci maddeyle bir çelişki olmuyor mu? O benim merak ettiğim bir...
1: Kulak verelim o zaman. Ne tabii. Dersiniz? Oluyor mu bir çelişki?
3: Öncelikle Sayın Tosun, teşekkür ediyorum fikrime değer verdiğiniz için. Kıymetli hocam, tevazu gösteriyorlar. İvedilikle, öncelikle benden daha iyi bilirler. Onun için teşekkür ediyorum. Tabii burada kanun abesle iştigal etmez diye çok özlü bir sözümüz vardır. Yani bir yasal düzenleme yapılırken oradaki her bir kelime hassasiyetle üzerinde düşünülüp çalışılıp oraya yazılmış olmalıdır. Fakat son dönem kanun yapım tekniği açısından bu hukuk tarihindeki hassasiyeti gözlemleyemiyoruz maalesef. Dolayısıyla bu mevzuatın gerekçesini okuduğumuzda ve bu mevzuatı kaleme alanlara sorduğumuzda sizin bu sorunuzun yanıtını bulabilmemiz gerekirdi. Yani il yönetimine verilen yetkiden kastettiğiniz şey nedir? MK'nın aslında ya da üstünde nasıl bir ibare vardır burada dememiz lazım. Ama ne yazık ki bu sorunun cevabını bulamıyoruz. O sebeple sizin de ifade ettiğiniz gibi gecikmesinde sakınca bulunan hal, yani acil haller kapsamında herhangi bir üye ifadesine yaslanıyoruz. Dolayısıyla sorunuzun cevaben tabii ki bir il yönetiminin bir milletvekilini Yüksek Disiplin Kurulu'na ya da ildeki disiplin kuruluna sevk etmesi herhangi bir mevzuat hükmü açısından söz konusu değildir. Fakat burada o ifadenin neden konulduğu anlaşılamadığı için ona değer atfetmek yerine somut olayın özellikleri itibariyle gecikmesinde sakınca bulunan halde telafisi güç bir zarar doğmasın, imkansız bir zarar doğmasın diye herhangi bir üyeyi MYK'nın Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edebileceği görüşünü de hukuken değerlendirebiliriz. Lakin bir başka hukukçu, 24 Asli Hukuk Hakimi Sayın Süheyl Batum örneğinde bu şekilde yorumlamamış. Bunun detayına gitmek lazım. Tabii bizde bir diğer sözle iki hukukçunun olduğu yerde üç farklı görüş meydana gelebilir deriz.
1: Öyle mi
3: dersin? Bileriz, buna esprisini yaparız. Tabii bu anlamlı bir şekilde mevzuat hükümlerinin içine dalmak, derinlemesine irdelemek ihtiyacını ortaya koyar. Dolayısıyla değerli hocam çok isabetli bir şekilde bunu sordu. Dolayısıyla böyle bir noktada kendisinin çekincesinde olduğu gibi, aman efendim burada zaten il yönetimi diyor, dolayısıyla il yönetiminin yapamayacağı bir şeyi MK'nın da yapabileceğini düşünmemeliyiz. O sebeple özel hüküm olması itibariyle şu çıkalım yukarıya birinci fıkraya, ne diyordu? Meclis üyesini ancak parti meclisi disipline sevk edebilir diyordu. Buradan hareketle biz söz konusu disipline sevk kararını hukuka aykırı yorumlayalım fikri de ortaya çıkabilecektir tabii ki. Teşekkür ediyorum Sayın Hocam.
1: Buyurun Sayın Hocam.
2: Teşekkür ederim Zafer Bey. Yani tabii o tüzük hükümlerindeki farklılığı anlamaya çalıştığım için ben yönelttim. Teşekkür ederim cevabınız için. Şimdi Özgür Bey'in yani bu aşamada tedbirli olarak disiplin kuruluna verilmesi hadisesinin şu aşamada gerçekleşmemesi bir kamuoyu baskısı yaratabilir düşüncesi etkili olmuş olabilir. İki, biraz önce ifade edildiği gibi en azından Özgür Bey'in ekibinde öne çıkan aktörler ile Özgür Bey'i ayırmak, dolayısıyla parti içindeki evet geçen hafta da Murat Hoca'yla bu konuya değinmiştik. Hizip meselesi şimdi bir hizibe dönüşüyor.
1: Ben artık de, bir hafta sonra katılıyorum mu diyorsunuz Sayın Yılmaz'a?
2: Evet, evet. Yani bu aşamadan sonra böyle bir hizipleşme olacak. Şimdi dolayısıyla Özgür Bey ve ekibini kendi içinde ayrıştırma stratejisi de izleniyor olabilir. Fakat Özgür Bey ve bu ihracı talep edilen siyasi aktörler arasındaki ilişkiyi dikkate aldığımızda, yani bunlar çok uzun bir süreden beri birlikte siyasette yürüyorlar. Dolayısıyla Özgür Bey'in meseleye yaklaşımında dikkate aldığımızda böyle bir ayrışmanın olması eşyanın tabiatına uygun değil.
1: Zaten bunun paylaştıkları sosyal medya mesajlarında da bu vurgu var görebildiğim kadarıyla Sayın Tosun. Yani Özgür Özel'le yine birlikteliğe vurgu yapıyorlar buraya itirazlarını yükseltirken karara.
2: Tabii yani arkadaşlarını asla ve asla yarı yolda bırakacak bir siyasal yürüyüşü yok siyasi kariyerinde Özgür Bey'in benim izlediğim kadarıyla. Bu açıdan bir sonraki adım, şimdi parti meclisi tabii yarın oradan çıkacak karara göre, yani şimdi Özgür Bey'in ekibinin ağır basacağı bir çoğunluk olursa şu anda bir denge durumu görünüyor. Oradan bir acil kurultay çıkabilir. Eğer Kemal Bey'in çoğunluğu baskın olursa, bir çoğunluk durumu söz konusu olursa da oradan bir takvime bağlanmak üzere bir olağan kurultay çıkabilir. Yani böyle bir olasılık da mevcut. Tabii meselenin özü, biz hep yani aktüel siyaset üzerinden bunu değerlendiriyoruz. Yani güncel CHP'deki siyasi gelişmeler üzerinden, ama son tahlilde tabii biraz önce de yine değerlendirdiğimiz gibi bunun bir ideolojik, bir sınıfsal, toplumsal bölünmeye karşılık gelmediği de açık. Tıpkı tam tersi Güven Partisi'nin oluşumundaki örneği dikkate aldığımızda orada bir ideolojik ayrışma var. Yine bir başka örnek, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kasım 72'de yapılan 5. olağanüstü kurultayından sonra İnönü Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılıyor. O dönemde Cumhuriyet Halk Partisi içinde Ecevit ve ekibini işte demokratik sol ideolojiye doğru bir parti ideolojik anlamda yeniden yapılandırma var. İkinci aşama ortanın solu, daha sonra demokratik sol ideoloji. Demokratik sol ideolojiye de parti içindeki hizip kanat olan Kemal Satır ve arkadaşları Atatürk ilkelerine ihanet, aydınların halktan kopması olarak değerlendiriyor. Parti içinde çok ciddi ideolojik ayrışma. Ve bunun sonucunda birkaç ay sonra yanılmıyorsam onun üzerindeki senatör, 15 senatör, 40'ın üzerinde de milletvekili CHP'den ayrılıp bu kez Kemal Satır öncülüğünde Cumhuriyetçi Parti'yi kuruyorlar. Dikkat ederseniz iki örnekte de ideolojik bir ayrışma var. Ama 1983 sonrası özellikle merkez soldaki bölünmelere bakıldığında, ister SHP, CHP diyelim, ister Demokratik Sol Parti, SHP, CHP diyelim, Demokratik Sol Parti biraz bir miktar ideolojik farklılaşsa da genel anlamda daha kişisel meseleler, politik ikmaller üzerinden yürüyen bir bölünme tablosu dikkat çekiyor merkez solda. Şimdi burada önemli olan tabii böyle bir bölüm gerçekleşir ise bu da konuşulacak gibi nasıl bir rota izleyecekler, kendilerini ideolojik açıdan nasıl konumlandıracak yeni parti oluşursa, bu da son derece önemli kanımca.
1: Bu arada zaten ona geliyoruz artık, yani yeni parti olasılıkları çünkü konuşuluyor, ama yine yarınla ilgili şunu sormak istiyorum. Sayın Tosun'un söylediği gibi parti meclisinden Özgür Özel ekibinin çoğunluğu çıkarsa ve o çoğunluk çıkarsa çoğunluk kurultay kararı aldırabilir mi?
3: Evet, şimdi burada malumunuz hem Özgür Özel hem de Kılıçdaroğlu kurultaya gitme ifadesini her vesileyle kullanıyorlar. Böylelikle Cumhuriyet Halk Partisi'nde ayrışan iki meşruiyetin bir noktada birleştirilmesini amaçlıyorlar. Bir taraf hukuki meşruiyetten bahsediyor Kılıçdaroğlu ve mahkeme kararıyla yönetim benim sözüm dinlenecek derken, diğer tarafta Sayın Özgür Özel ise seçimle oraya gelmiş olmasından mütevellit siyasi meşruiyet kalkanını kullanarak kendisini hak sahibi görüyor. Bu iki başlılığı engelleyecek tek şey kurultay ve kurultayı her ikisi de ifade ediyor. Çeliştikleri nokta neresi? Sayın Özgür Özel derhal en kısa zamanda kurultay derken Sayın Kılıçdaroğlu en uygun zamanda kurultay diyor. Şimdi yarın herhangi bir tarafın kurultaya gitmeme noktasında oy kullanacağını düşünmüyorum. Kurultaya gitme açısından her iki tarafın da önergeler sunacağını düşünüyorum. Sadece burada sizlerin de ifade ettiği gibi, değerli hocamın da söylediği gibi, olağanüstü bir kurultay mı yoksa olağan takvimin işletilmesi mi denilecek? Aslında şu anda dümende, direksiyonda Sayın Kılıçdaroğlu olduğu için her iki çıkacak kararı da yavaşlatabilme, bir nebze sümen altı edebilme, bununla ilgili takvimi geciktirebilmek gibi bir pozisyonu var. Elbette bu tavrı karşısında yine Özgür Özel taraftarları Asliye Hukuk Mahkemesi'ne gidip de bir hakimin müdahalesini isteyip yeni bir yargı cephesi açabilirler. Ama Sayın Kılıçdaroğlu her ne karar çıkarsa çıksın kurultayın yapılması yönünde, bu noktada süreci uzatacak hamleleri yapmak zorunda siyaseten. Bunun da sebebi son iki kurultayda iradeleri sakatlandığı iddia edilen delegelerin Sayın Özgür Özel lehine oy kullanmış olmaları. Şimdi iki iddia var. Bir tanesi hayır ya, sakatlanmamıştır iradeleri derse zaten Özgür Özel'i seçtiler. Eğer sakatlanmıştır denirse bu menfaat karşılığı oy kullanma hadisesi, bu menfaat verilmiş ise iddiaya göre tekrardan aynı yönde oyu getirir. Bu sebeple Sayın Kılıçdaroğlu'nun kurultayda başarılı olabilmesinin tek çözümü yeni bir delege yapısıdır. Mevcut delege yapısıyla başarıya erişmesi son derece güç olduğuna göre ve verilen tedbir kararı da delegeleri değiştirmediğine göre, ki bunu da konuşalım çünkü tartışmalı, biliyorsunuz. 38 öncesi delegeler mi, 38 evet, sonrası delegeler mi? Ama tedbir kararı sadece İstanbul delegelerinin bu sıfatını askıya alıyor. Dolayısıyla Özgür Özel'i seçen diğer çoğunluk evet, herhangi bir kurultayda yine oy kullandığında Kılıçdaroğlu'nun yenilgisine sebebiyet verebilirler. Çözüm ne? Sayın Kılıçdaroğlu mutlaka mahalle, ilçe, il kongrelerini yapıp yeni bir il teşkilatı ve yeni bir delege yapısıyla kendisine oy verme potansiyeli olan bir kurultayı organize etmek siyaseten çabasında olacaktır.
1: O zaman Kemal Bey, 11 Haziran Perşembe günü yapacağımız ilk parti meclisiyle kurultay sürecini başlatıyoruz derken bu süreci mi işaret ediyor?
3: Aynen öyle. Bu aslında siyasi bir söylem ve partililerin bu anlamdaki eleştirilerini azaltabilmek için bir söylem, ama kendisi için yegane siyasi çözüm yeni bir delege yapısı oluşturmak. Hatta ben size hiç Cumhuriyet Halk Partililerin bahsetmediği, Sayın Kılıçdaroğlu'nun bahsetmediği ve yorumculardan da duymadığım çok hassas bir hadiseyi paylaşayım. Bakınız, bu mutlak butlan davasının tarafları kim? Davalı yanda Cumhuriyet Halk Partisi var. Evet. Yani bugüne kadar Özgür Özel'in temsil ettiği bir Cumhuriyet Halk Partisi'ydi ve Özgür Özel ısrarla bu karar çıkmasın diye savunma yapıyordu avukatlar aracılığıyla. Bu karar çıktı. Şimdi Özgür Özel'in vekalet verdiği avukatlar bunu temiz edip üst merciye götürdüler. Evet. Şimdi Kılıçdaroğlu istese bu akşam saatinde bile bir satır yazıyı bilgisayar sisteminden Yargıtay'a gönderip şunu diyebilir. Temiz hakkımızdan feragat ediyoruz. Evet. Bunu dediği saniyede tedbir kendiliğinden ortadan kalkıyor ama mutlak butlan kararı da kendiliğinden kesinleşiyor. Dolayısıyla bugün hukuk tedbir kararıyla vekaleten bulunduğu genel başkanlık sıfatını kesinleşmiş bir mahkeme kararıyla ve son 38. kurulta iptal edildiği için yine asaleten seçilmiş bir genel başkan sıfatıyla yeniden elde edip rutin bir parti programını ilerletmeye dönebiliyor. Ama bunu niye yapmıyor diye düşünecek olursak muhtemelen kendisine zaman kazandırmak ve bu süre zarfında kurultaya gittik gitmedik parti meclisi disiplin işlemleri diyerek kendisi açısından bir zaman koridoru açmak maksadıyla yapıyor olabilir.
1: Orada kamuoyu desteğini arttıracağını düşünüyor olabilir mi?
3: Pek tabii. Çünkü toplumsal hafızamızın 15 gün 30 günü geçmediği bir dönemi yaşıyoruz zannediyorum. Bu bazı üzücü hadiseleri hatırlayacak olursak çok doğru bir tespit. Dolayısıyla zaman içerisinde Kılıçdaroğlu partide disiplini yeniden tesis edebilme potansiyelini kendinde görüyor. Çünkü bugünkü kararda olduğu gibi disipline sevklerle beraber artık partinin yönetimini ben elde ettim ve köşe başlarını tuttum diyebildiği noktada siyasette böyledir. Güç odağı neresiyse partililer oraya doğru akışkan bir tavır sergileyebilirler. Kılıçdaroğlu'nun da bugüne kadarki işte bu eleştirel yaklaşım ya da nitelik düzeltiyorum nicelik itibariyle grup toplantısındaki sayısal azlığı bir anda yer değiştirebilir.
1: Peki aklımda bir soru daha var. Bir yerde karşıma çıkmıştı milletvekillerinin topluca istifa ederek parti meclisini düşürme, yani topluca istifa ederek parti meclisini düşürme seçeneği de uygulanabilir diye Özgür Özel tarafından.
3: Evet.
1: Bu nasıl mümkün?
3: Şimdi böyle bir durumda milletvekilleri malumunuz olduğu üzere tüzük gereğince parti meclisinin doğal üyesi sıfatını taşıyorlar. Ve milletvekillerinin istifası halinde parti meclisindeki bu ciddi bir sayı ortadan kalktığı için parti meclisinin görev yapabilmesi için yeniden bir teşkilat yapılanmasına ihtiyaç duyulacak. Ama bunu da Özgür Özel her ne kadar kendi lehine bir silah olarak söylemiş olsa da buradaki bir gün bile kazanç Sayın Kılıçdaroğlu'nun bahsetmiş olduğum delege teşkilatını yapılandırabilmesi için bir fırsat olacaktır. Ve az önce konuklara sorduğunuz bir hususu da hukuki açıdan irdelemek istiyorum müsaadenizle. Sayın veya MYK pek çok tedbir istemli ihraç talebinde bulunurken Sayın Özgür Özel bu ekibin başıydı.
1: Evet, evet.
3: Onu neden tedbir istemli ihraç potasına almadı henüz diyecek olursanız. Şimdi burada siyasette tabii yalnız bırakma, bölme, parçalama, yalnız bırakma iradesi son derece önem arz ediyor ki bir alternatif parti kurulumunu zayıflatabilsin. Yani alternatif parti kurulumunda Cumhuriyet Halk Partisi büyük bir zarar görür mü? Esasen hayır. Çünkü Sayın Hocam'ın da ifade ettiği gibi sadece hafızası kuvvetli kendisi gibi genç insanlar hatırlıyor Güven Partisi'ni falan. Başka kimse ortada kalmadı. Sadece CHP kaldı. Dolayısıyla

0: siyasi bir hamle olarak kendisinin en geç vakitte ihraç edilecek isimlerden, belki de gerek bulunmayacak isimlerden olduğunu düşünüyorum.
1: Peki. Sayın Yılmaz, peki siz yeni parti oluşumu hakkında ne düşünüyorsunuz? Bunun ne kadar sürede, yani yakın bir zamanda olma ihtimalinden ilk turlarda söz ettiniz. Özgür Özel ve ekibinin daha önce bir Demokratik Sol Parti ile siyaset yapacağı ile ilgili bir iddia gündeme gelmişti. Bir temasa atıfta bulunarak Sayın Murat Emir'in DSP Genel Başkan Yardımcısı'nı ziyaret etmesine bağlantılı olarak. Sonrasında başka söylentiler de oldu. Tek partiyle anlaştığı öne sürüldü. Bir yedek grup için mecliste. Yeni bir parti kurulurken, yeni bir parti aşamasında Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel'in farklı düşündüklerine ilişkin kamuoyunda, yani basında yazılanlar var. Bu konudaki sizin değerlendirmeniz nedir? Yeni parti nasıl bir parti?
2: Şimdi Seda Hanım, bu hani biraz önce Tanju Hoca arada çok büyük bir ideolojik sınıfsal farklılık olmadığını söylemişti ya. Şimdi bu siyasi ihtilaflar öyle bir şeydir ki, yani buradan siyasi ihtilaf olduktan sonra bir ideolojik çerçevesi, hatta siyaset sebebiyle yani mezhebi, yani dinin kendisinde bile ihtilafların olduğu tarihen sabit. Dolayısıyla burada bu siyasi ihtilaf gerçekleştikten sonra bu ideolojik çerçevenin inşa edilmesi daha kolay. Yani bunların partinin içindeyken tam anlamıyla olgunlaşması gerekmiyor. Burada şimdi hani Özgür Özel'in neden dışarıda bırakıldığıyla başlamak isterim. Bu bir yıpratma savaşı Seda Hanım ve bir tür iç savaş. Ama bu iç savaş hani bir kurultay gibi bir meydan muharebesinin olduğu, tarafların bütün gücüyle hani meşru bir zeminde, hesaplaştığı bir zeminde gerçekleşmiyor. Gerçekleşecek gibi de görünmüyor. Biraz önce değerli konuklar söylediler. Kılıçdaroğlu'nun zamana ihtiyacı var. Diğerlerinin de bir an önce bir çözüme ihtiyacı var. Çünkü o zaman geçtikçe Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ikilisinin, hizbinin bugün yakaladığı motivasyonun bozulması, tavsaması ihtimali var. Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlık ve CHP'nin imkanlarını, hem mali hem efendim marka imkanlarını kullanarak karşı tarafı yumuşatma, çözme, zayıflatma ihtimali var. O yüzden onlar da acele ediyorlar. Şimdi bu isimleri ihraç etmek suretiyle, aslında Özgür Özel'i siz ihraç etmeseniz bile onun en yakınındaki isimleri ihraç ederek Özgür Özel'e daha sert olma, dolayısıyla hata yaptırmanın önünü de açmış oluyor. Dikkat ederseniz taraflar birbirini bu anlamda tahrik ediyorlar ve hata yapmayı da teşvik ediyorlar. Karşı tarafa hata yaptırmak istiyorlar. Bu bir iç savaş. Bu iç savaş hani meşru zeminde gerçekleşmeyince gerilla tarzı bir hani şeye gidiyor. Yıpratma savaşına gidiyor. Bunun içinde pusu da var. İşte hukuki imkanları kullanmak da var. Yani meydanlara çıkmak vesaire de var. Tarafların birbirleri hakkında söyledikleri çok ağır sözler ve ithamlar da var. Önümüzdeki dönemde bunların artacağını da varsayabiliriz. Şimdi bütün bu tablonun içerisinde
1: şunu düşündüm Sayın Yılmaz. Tanju Hoca demişti ki evet hizip diyorum artık az önce. Siz bu hafta konuyu daha ileri taşıyıp iç savaş dediniz. Hep bir adım önde gidiyorsunuz Sayın Tosun'dan sanki.
2: Yani şöyle, aslında hani keşke öyle olmasa ama siyasi stratejilere baktığımızda Seda Hanım, istikametin bu olduğu görülüyor. Hani Tanju Hoca'ya teşekkür ederim. Bu gerçekten hani şu anda hizip olarak kalması bile Cumhuriyet Halk Partisi'nin, hani biraz önce bakın iki değerli konuğumuz ne kadar hukuka, bu çerçeve içerisinde tarihi atıfta bulunarak hani hem nezaketle hem de bir katkı sunarak bir yere getirmek istiyorlar ama bazen siyaset hani bunları çok aşan ve ezen bir tavırla gelişiyor maalesef. Burada da bu iki hizbin parti içinde kalmayacağı anlaşılıyor. Yani özellikle Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu hizbinin, karşı tarafın da Kemal Kılıçdaroğlu tarafının da bunu zaten pek arzu etmediği, yani küçük bir grup

0: olsunlar ama ayrılsınlar, partide rekabetten uzaklaşsınlar yaklaşımında oldukları görülüyor. Şimdi buradan sonraki fasılda, yani bu varsayımı devam ettirdiğimizde partiden ayrılacakları, hani bence kendileri de ifade ettiği için bunu daha net kullanabiliyoruz. Şu anda partide kalmanın seçeneğini tüketip parti kamuoyunu ikna edecekleri, bu manada da hani hiperaktif bir şekilde her seçeneği deneyecekleri bir mücadele veriyorlar. Bu mücadele bittiğinde biz elimizden geleni yaptık ama olmadı diyecekler. Zaten bunu da baştan deklare ettiler. Hem Özgür Özel söyledi hem Ekrem İmamoğlu. Şimdi bundan sonraki fasılda ayrıldıklarında nasıl bir parti olacak? Yani Cumhuriyet Halk Partisi 2.0 partisi mi olacak? Bugüne kadar yaptıkları tartışmalar etrafında hakiki öz CHP biziz tartışması mı olacak? Şimdi mesela
1: yakın
0: DSP ile
1: ideolojik hani, ayrışma örnekleri vermişti ya Sayın Tosun. Burada ideolojik bir ayrışma evet. olacağını düşünüyor musunuz?
0: Ben hani bir takım işaretler görüyorum bunun. Bu manada hani Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu'nun farklı tercihlerinin olduğunu anlıyorum. Özgür Özel hani daha CHP içinden yani siyasi formasyonu yetişmesi de burada olduğu için öğrenciliğinden itibaren CHP içerisinden hani sol sosyal demokrat bir çizgi üzerinden devam etmek arzusunda ama Ekrem İmamoğlu hem formasyonu gereği hem de şunu unutmayalım, %50 artı biri yakalamak gerekiyor Cumhurbaşkanlığı sisteminde. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi geleneğine hani hapsolduğunuzda bir ittifak kurmak durumundasınız. Ama şimdi bu yeni partiyle Cumhuriyet Halk Partisi'ne ilişkin, hatırlayalım, altılı masa etrafında diğer sağ partilerle zaman zaman yaşanan krizleri, tartışmaları, bir kriz anında bir anda nasıl tarafların birbirine güvensizliğe savrulduğunu, bu manada CHP içerisinde de çok güçlü bir ideolojik örgütsel yapı var. Onlar da dışarıdan işbirliğine zaman zaman çok sert reaksiyon gösteriyorlar. Yani bugün Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirilerin arkasında da bu var. Altılı masada çok fazla karşı, yani farklı taraflara, küçük partilere, sağ partilere çok fazla avantaj verdiniz. İşte partinin içerisine falanca filanca partilerden insanlar ithal ederek onlara yer verdiniz. Bu örgütün işte ideolojik mücadele verenlerin hakkına hukukuna girmektir diye bakanlar var. Ama %50 artı biri yakalamak için, yani dün Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığını Özgür Özel olsaydı bugün o yapacaktı. Şimdi Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu ikilisi CHP'den ayrıldıktan sonra da yapmak durumundalar. O yapmak durumunda oldukları şeyi Özgür Özel belki hani sol tandansı daha ağır basan ve yani onun etrafında gelişen bir ittifakla devam ettirmek ister. Ama Ekrem İmamoğlu'nun bahsettiğim o konuşmasındaki atfı biraz daha geniş. Yani bunu dışlamayan, bunu da içine alan ama daha hani merkeze hitap edebilecek genişlikte bir partiyi ele alıyor, düşünüyor ve muhtemelen hani Özgür Özel'in varlığı da burada önemli. Neden? Çünkü o CHP'den gelen, soldan gelen damarı bu partinin içerisine taşımak, onları memnun edecek, onların temsilini de gösterecek bir isim olması bakımından önemli. Ama bu %50 artı biri yakalamak, bütün muhalefeti, yani Cumhur İttifakı'nın dışında kalan bütün muhalefeti kucaklamak bakımından yer yer yeterli olmuyor. Bir de şimdi şunu unutmayalım. Biz şimdi hep CHP'yi konuşuyoruz Seda Hanım. CHP içerisinde bu kadar konuşuldu, tartışıldı. Mesela iki taraf da sadece CHP içerisinde hapsoldu. Ama bunun dışında kalan o seçmen kitlesinde CHP'ye ilişkin, buradaki tartışmalara ilişkin acaba hani bir takım şüpheler oluştu mu? Yani o ittifak olduğunda CHP'nin bu tavrıyla hani biz ne yapacağız şüpheleri de oldu mu? Bunu da hesaba katmak lazım %50 artı biri yakalamak açısından. O yüzden hani yeni partinin yönünün Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı açıklamalara baktığımızda CHP'yi aşacak, o %50 artı biri muhalefeti daha kuşatacak, temsil edecek bir yöne doğru hani en azından öyle bir niyet olduğunu görüyoruz. Ama bunu yapmak Seda Hanım kolay mı? Hiç kolay değil. Çünkü bunu yaptığınızda hani bahsettiğim o partiye, CHP'ye sadık o seçmen kitlesini, siyasi eliti kırmanız, onları memnun edememe, yeni partide rahatsız etme ihtimaliniz de var. Ama sadece onları tatmin etmeye yönelirseniz bu sefer dışarıda kalan muhalefet çevrelerini almak ve %50+1'i yakalamak zorluğu var. Bir de burada tabii ideolojik meselede de hani sadece o sosyal demokrasiye atıfta bulunursanız yine %50+1'i yakalamakta zorluğunuz var. Çünkü o seçmenin %50+1'i muhalif cephedekiler kendini sosyal demokrat olarak tanımlamıyor. Onları da tatmin edecek bir ideolojik yelpazede konuşmanız lazım. Ben burada hani naçizane şöyle düşünüyorum. Yani bu zor bir şey ama biraz hani herkesi yakala partisine dönüşmek durumunda CHP veya AK Parti dışındaki bu sağdaki Cumhur İttifakı'nın dışında kalan ittifakın da biraz bunun etrafında bir yeniden yapılanması, mayalanması gerekiyor. Ama bizdeki siyasi parti gelenekleri, kültürü yani biraz güçlü. O yüzden hani kendilerini hala devam ettiriyorlar ama sistem biraz bunları hani zorluyor. En azından o kesimi yumuşatmayı zorluyor. Tabii sadece sistem tayin edici olmaz. Siyasi elitlerin, siyasi kültürlerin de devamı söz konusu. O bakımdan burada Cumhuriyet Halk Partisi elitleri tabanı mesela medyası, yani onlar bu işe nasıl bakacaklar, bunlar da önemli. Yani bunu içselleştirecekler mi? Yoksa bir de şöyle bir problem var Seda Hanım, bununla tamamlayayım. Hani bunu oturup birkaç kişi bir reklam ajansı tayin edip böyle olsun demek de bu böyle olmaz. Yani bunu gerçekten hani atölyelerde, efendim il ilçelerde, mahallelerde bir takım sektörlerde farklı gruplarla konuşmak lazım. Bu da zaman isteyen, hani entelektüel kapasite isteyen, bir siyasi kurma heyeti isteyen bir çaba ve bu çabaların da aynı zamanda hani çok sert bir takım ideolojik tartışmalara dönüşmesi de ihtimal dahilinde. Bu geçtiğimiz zaman zarfında CHP etrafında buna ilişkin de bir takım damarların olduğunu gördük. Yani bu o sert ideolojik gruplar, işte adına ulusalcı deyin, Kemalist deyin, şu bu, hani birbirinden farklı grupların beraberliğini temin etmek ve hatta buna yeni çevreleri de takviye ederek daha büyük bir parti oluşturmak kolay bir iş değil. Yani biz bunu söylüyoruz ama bu hele lideri hani Özgür Özel evet dışarıda ama asıl lider olarak görülen Ekrem İmamoğlu'nun uzakta olduğu, hapiste olduğu bir süreçte bunu nasıl gerçekleştirecekler? Buradaki birliği, beraberliği kim nasıl sağlayacak? Bunlar gerçekten büyük soru işaretlerini beraberinde getiriyor.
1: Peki. Kısa bir ara, son bir ara bu. Aradan sonra devam edecek Yakın Plan.

0: Yakın Plan'ın son bölümüyle karşınızdayız. Sayın Tanju Tosun, sizinle devam edelim şimdi. Bu yeni parti, Özgür Özel ve ekibinin kuracağı partiyle ilgili senaryoları, olasılıkları konuşuyoruz. Sayın Yılmaz da düşüncelerini az evvel beyan etti. Ekrem İmamoğlu'nun zihninde biraz daha merkez ve çok katılımlı bir oluşum varken, Özgür Özel'in biraz daha Cumhuriyet Halk Partisi geleneğinden gelmesiyle daha solda bir duruşu arzu ettiğini ifade etti. Böyle yorumlar yapılıyor kamuoyunda da. Siz nasıl bir yeni parti olacağını öngörüyorsunuz kurulacak partinin?
1: Şimdi tabii daha önceki konuşmalarımda bir bölünmeye doğru gidildiğinden bahsettim ama nihai olarak böyle bir bölünme gerçekleşir mi? Onu bugünden öngörmek çok da kolay değil. Çünkü biz buradaki analizlerimizi hep CHP elitlerine bakarak yapıyoruz. Elitlerin söylemlerine bakarak, tavırlarına bakarak, pozisyon alışlarını değerlendirerek bir analiz yapmaya çalışıyoruz. Ama siyaseti okur iken elitler düzeyinden aşağıya doğru indiğimizde, mesela örgüt bağlamında bakıldığında şu anda örgütün işte yanılmıyorsam bir iki gün önce 71 civarında il başkanının Özgür Bey olan desteği açıklanmıştı. Diğer yandan seçmen bazında bakıldığında yine yapılan son kamuoyu araştırmalarında Özgür Bey'e yönelik bir seçmen desteğinin çok yüksek olduğunu görüyoruz. Şimdi bu verilerden hareket edip Özgür Bey yani bir ihraç kararı çıkmasından bağımsız olarak parti içinde kesinlikle mücadeleyi bırakıp ayrı bir parti olarak yoluna devam eder gibi çok net bir değerlendirme yapmak da kolay değil. Dolayısıyla bir sürece bağlı tabii kamuoyundan gelen bir şey var. Ağırlıklı olarak talep var. Yani Cumhuriyet Halk Partisi içinde bu iş olmaz. Dolayısıyla bir ayrı parti kurulsun diye Özgür Bey küçük bir ihtimal de olsa Türkiye merkez sol tarihinde hiç yapılmayanı hayata geçirip parti içinde mücadele etmeyi tercih edebilir örgütten ve seçmen tabanından gelen destekle. Çünkü yani sadece elitlerle bir siyasal partinin kaderini tayin etmek mümkün değil. Asıl olan dışarıdan gelen refleks ve destek şu an itibariyle tabii ağırlıklı olarak Özgür Bey'in lehine olan bir durum var. Diğer yandan biraz önce yani ideolojik bir ayrışma şu aşama itibarıyla çok fazla görünmüyor gibi ifade kullanmıştım ben. Fakat söylem siyasal dil olarak bakıldığında özellikle Kemal Bey'in o son toplantısındaki söylemine bakıldığında benim hissettiğim önümüzdeki süreçte genel başkan olarak devam etmesi halinde daha ılımlı milliyetçi, ılımlı muhafazakar ve devletçi.
0: Burada Sayın Tosun, Osmanlı vurgusundan söz ediyorsunuz değil mi Kemal Bey'in konuşmasındaki?
1: Tabii.
0: Bir hatırlatalım, siz devam edersiniz. Kemal Kılıçdaroğlu Osmanlı'nın topraklarına bakın. Türkiye o coğrafyaya gitmek, o coğrafyada kendi kişiliğini geliştirmek zorundadır. Küçülerek değil, büyüyerek gitmek zorundayız. Osmanlı coğrafyasında Türkiye olmalı ifadesini kullanmıştı. Hatta aynı gün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bir sosyal medya mesajında yine Osmanlı vurgusu vardı. Kamuoyunda elbette, sosyal medyada, kamuoyunda çok konuşuldu. Tabii Kemal Bey'in her açıklaması çok yakından takip ediliyor, izleniyor, konuşuluyor. Altını çizdiğiniz bir il başkanı düzeyinde, belediye büyükşehir başkan düzeyinde bir Özgür Bey'e destek var. Yine örneğin sanat dünyasından bir tepki var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin pek çok seçim zamanı kullandığı bazı şarkıları, besteleri olan sanatçılar bundan desteklerini çektiler. Yani eserlerinin Kılıçdaroğlu yönetimi tarafından kullanılmasını istemediklerini açıkladılar. Onur Akın, Suavi, Selda Bağcan, Zülfü Livaneli, Edip Akbayram'ın ailesi, Cahit Berkay, bu isimlerin hepsi Kılıçdaroğlu yönetiminin eserlerini kullanmasını istemediklerini beyan ettiler. Teliflerini vermediklerini söylediler. Bu gibi durumlar var. Yani aslında kamuoyu, sanat dünyasından herkese dikkatle de takip ediyor olan biteni bir yandan. Ve gelelim Kemal Bey'in söylediği bu Osmanlı vurgusu da çok konuşuldu dediğiniz gibi. Bu ipucu veriyor diyorsunuz Kemal Bey'in bundan sonraki politikasına ve ideolojisine yönelik o zaman o halde.
1: Evet, ipucu verdiği kanaatindeyim. En azından Özgür Bey ve onun çizgisinde Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapmış olan aktörlerin değişim olarak dillendirmiş oldukları parti vizyonuyla farklılaşan bir söylem şeklinde okuyorum ben bunu. Tekrar etmek istiyorum. Yani elitlerin pozisyonları üzerinden yapılacak bir değerlendirme kısa vadede aktüel siyaseti anlamamıza yardımcı olabilir ama orta ve uzun vadede Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik toplumsal destek, parti yönetimine yönelik toplumsal destek ne olacak? Yani o son derece önemli. Ha, örgüt konusunda, belediye başkanları konusunda Kemal Bey yönetimine olan destekte artış olabilir. Siyasetin doğası gereği rekabetçi siyaseti, siyasal beklentiler, pozisyonlar örgüt içinde bir takım kırılmalara, belediye başkanları arasında bir takım kırılmalara yol açabilir. Ama Türkiye'deki bu mevcut olan siyasal kutuplaşmada iktidar muhalefet ayrışmasında ve seçmenlerin önemli ölçüde iktidar ve muhalefet seçmenleri şeklinde ayrışmasından dolayı yani bu tablonun nereye doğru seyredeceğini seçmen refleksi açısından bugünden öngörmek mümkün değil. Artı CHP'den bağımsız olarak şimdi bir muhalefet bloğu nasıl bir pozisyon alacak önümüzdeki süreçte? Özellikle yani 50+1 Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu için belirtildi ki ben anayasa değişikliği tartışmalarında o 50+1'in de bir miktar düşürüleceği kanaatindeyim. Onu da belirteyim. Yani burada seçmenin refleksleri son derece önemli. Hem CHP'nin seçmenleri hem diğer muhalefet partilerinin pozisyonları çok önemli. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nde Özgür Bey'e destek veren muhalefet partileri de var. Onu da dikkate almak durumundayız. Yani analiz yapar iken elitler son derece önemli. Onlar taşıyıcı sütunlar aktör alarak ama son tahlilde tabii seçim sonucunu tayin eden sandıkta seçmen.
0: Size şunu sormak istiyorum. Bir takım imzalar toplandı. Bunlar delege imzalarıydı. Özgür Özel desteği veren delegelerin kurultay için imzaları alındı. 1000'e yakın bir sayıya ulaşıldığı ifade ediliyor. Şimdi bu imzaların olağanüstü kurultaya gidilmesinde bir hükmü yok mu hukuken?
2: Evet var. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi tüzüğüne baktığımız zaman olağanüstü kurultaya gidebilmek için başvuru imkanlarından bir tanesi de delegelerin çoğunluklu bir şekilde %50'den daha fazla bir imza ile beraber partinin genel başkanlığına dilekçe vermesi ve parti genel başkanlığında bunun gereğini yapması. Şimdi normal şartlarda Sayın Özgür Özel ve yönetimden tedbiren alınan ekibi artı onun destekçileri tabii bir an evvel kurultayın yeniden yapılması ve yeni seçimle Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu kaostan çıkmasını talep ettiler. Sayın Kılıçdaroğlu henüz bir açıklama yapmadan önce olağanüstü kurultaya gidebilmek için her yolu arayış içerisinde deneyebileceklerini ifade ettiler ki bu bahsettiğiniz imza toplama işi de bunlardan bir tanesiydi. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu da ben de kurultay istiyorum dediğinde zannediyorum araya başka mevzular da girdi. İşte grup toplantısı girdi, ara bulucular gidip gelmeye başladı. Dolayısıyla bu konu biraz rafa kalkmış gibiydi. Ama günümüzde sizin de söylediğiniz gibi delegelerin %50 çoğunlukla düzeltiyorum. Normal şartlarda 1/5 çoğunlukla az önce de ifade ettim. Yani hemen hemen 250 imza ile beraber olağanüstü kurultay yapılması istemi genel başkan tarafından kabul edilir ama bu yeterli değil. Çünkü delegeler oy kullanacak ise delegelerin %50 imzasını toplamak suretiyle ancak bu seçimde başarı elde edebilirsiniz. Sayın Özgür Özel ve tarafları bunu yokladı. Hatta bir önceki kurultayda kendilerine oy vermeyen Kayseri gibi, yanılmıyorsam Rize gibi teşkilat delegelerinin oylarını öncelikli alıp bir siyasi üstünlük kurguladılar. Bu noktada 1000'e ulaştığı varsayılan imzalarla beraber elbette Cumhuriyet Halk Partisi delege davetiyle olağanüstü kurultaya gidebilir. Ama bu imzalar nereye verilecek? Parti genel başkanlığına verecek. Parti genel başkanlığında Sayın Kılıçdaroğlu var ve Sayın Kılıçdaroğlu'nun kendisine verilen bu delege imzalarını hemen işleme koymama gibi bir risk bulunuyor. Bunu sümen altı edebilir, geciktirebilir ki söylemlerine
0: yani
2: baktığımızda...
0: Yani masanın bir kenarında tutabilir ve işleme almayabilir.
2: Evet ve söylemlerine baktığınızda biliyorsunuz tedbir kararı olduğunu ki tedbir kararı buna engel değil. Olağanüstü kurultaya gitmeye, seçime girmeye asla engel değil. Böyle bir noktada tedbir kararı var, sonucunu bekleyelim. Mutlak mutlak kararı var, bunun sonucunu bekleyelim gibi yargıyı yücelten, yargı kararının bu noktada öncelikli beklenmesi gerektiğini söyleyen ifadelerle sümen altı edebilir. O zaman da bu delegelerden herhangi birisi biz imza topladık ama Kılıçdaroğlu olağanüstü kurultaya götürmüyor, sümen altı ediyor bizim imzalarımızı diyerek yine Asliye Hukuk Mahkemesi'ne müracaat edip hakimin müdahalesini talep edebilir. Böyle bir durumda hakim Kılıçdaroğlu'na yönelik madem genel başkansın, madem tüzükte belirtilen çoğunlukla imza sana sunuldu, olağanüstü kurultayı topla diyebilir.
0: Böyle bir seçenek de var.
2: Masada
0: büyük olasılıkla da o imzalar genel merkeze Kılıçdaroğlu'nun önüne gidecektir.
2: Elbette
0: yakın
2: öyle,
0: zamanda
2: anlaşılır.
0: Ya yani perşembe günü yani yarın olanları tabii göreceğiz parti meclisinde. Cuma ya da en geç önümüzdeki pazartesi günü delege imzalarını da teslim edecektir Özgür Özel ekibi.
2: Tahmin ediyorum.
0: Peki Murat Yılmaz, siz Kemal Kılıçdaroğlu'nun Osmanlı vurgusunu duyduğunuzda ne düşündünüz?
3: Şimdi Seda Hanım, aslında biraz önceki konuşmalarda atıfta bulunmuştum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde dönemlere göre de farklılıklar arz eden farklı ekoller, farklı görüşler var. Bu Batı ile ilişkiler, batılılaşma konusunda da Türk tarihi ile ilgili olarak da. Şimdi bakın, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 6 oku var, değil mi? Mesela bu 30'lu yıllarda bu 6 ok ortaya nasıl çıkıyor biliyor musunuz? Bir gün kurultay yaklaşmışken Ulus gazetesinde bir yani CHP genel merkezi tarafından muhtemelen genel başkan tarafından yazdırılmış bir metin ortaya çıkıyor. Deniyor ki uzun araştırmalar sonucunda Osmanlı işte Topkapı Sarayı'nda yapılan çalışmalarla Türk tarihinin temsil ettiği düşünülen bu oklar bulunmuştur ve bu oklar şimdi bize işte yön gösterecek, Cumhuriyet Halk Partisi'nin temel prensiplerini temsil etmek üzere o 6 ilke çerçevesinde bizim simgemiz olacaktır deniyor. Yani bakın, bu 6 okun oradaki oku Osmanlı sarayından Osmanlı ordusunun kullandığı oklara atıfla ortaya çıkıyor. Yani zaman zaman sanki hani bu hanedan, Osmanlılık üzerinden bir takım tartışmalar oluyor ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin hani tam anlamıyla o rejim geçişinde yaşanan problemlerin ötesinde Türk tarihinin en önemli kısmına o 600 yılı yok varsayması düşünülemez. Şimdi burada Sayın Kılıçdaroğlu'nun söylediği bununla beraber dünyadaki jeopolitik gelişmeleri ihtiva eden bir dış politika tartışmalarına bir tür cevap veriyor. Hani bu dış politika tartışmaları da hala hazırda devam ediyor. Burada da Türkiye'nin Batı ile ilişkileri bakımından jeopolitik duruşu ne olacak? Şimdi buradaki bu jeopolitik duruşla ideolojik duruşu Zaman zaman biz her cenahta birbirine karıştırabiliyoruz. Bunu yani Sayın Özgür Özel de bana kalırsa, o Hizip de buna hani şimdi siyaseten karşı çıksa bile jeopolitik görüş olarak karşı çıkmadığı bir zaman dilimi gelebilir. Önümüzdeki dönemde benzeri şeyleri onlar da söyleyebilir. Ama her halükarda hani bu genel girişten sonra her halükarda iki liderin Batı'yı hitaben, batılılaşmaya hitaben yazdıkları iki tane yazı vardı geçtiğimiz hafta, hatırlayacaksınız. Kemal Kılıçdaroğlu mesela Teori Dergisi'nde, Teori Dergisi de işte Perinçek, Doğu Perinçek'in çıkardığı, bu Vatan Dergisi'nin, Vatan Partisi'nin çıkardığı daha ulusalcı, Kemalist çerçevede yayın yapan daha anti-emperyalist bir dergi. Özgür Özel ise Newsweek'te bir yazı yazdı. Orada Batı'ya hitap ederek Kemal Kılıçdaroğlu'nun Batı'yı emperyalizme eleştirmek suretiyle Batılı değerleri savunan ve Türkiye'de Batı'yı ikiye ayıran, yani iyi yönleriyle bu emperyalist yönlerini ayıran Türk fikir tarihine, Ziya Gökalp'ten itibaren CHP'yi de etkilemiş Türk fikir tarihine atıfta bulundu. Buna karşılık Özgür Özel böyle bir atıfta bulunmaktan ziyade Türkiye'de olup biten gelişmeleri, demokrasinin bir kaybedilmesi ve demokrasinin çökmesi halinde de Batı'nın zannettiği gibi burada istikrarın sağlanmayacağını, tam anlamıyla istikrarsızlığa yol açabileceğini, Sovyetlerin yıkılış döneminde olduğu gibi, o yüzden de göç, enerji, efendim ulaştırma konularında Türkiye'nin Batı için bir istikrarsızlık kaynağı olabileceğini söylüyor. Bu bakımdan da şunu söylüyor Batı'ya, diyor ki demokrasi bakımından, insan hakları bakımından artık Türkiye'de olup bitene müdahale etmiyorsunuz ama en azından jeopolitik açıdan, güvenliğiniz açısından Türkiye'deki gelişmelere karşı çıkın diyor. Şimdi burada bu iki farklı bakış açısının hani ideolojik dozda da, jeopolitik dozda da bir takım farklı tonları ihtiva ettiğini görüyoruz. Yani Osmanlı sözleri de burada bir yere oturabilir.
0: Peki, teşekkür ediyorum bu son perspektif için de. Süremizin de sonuna geldik. O yüzden birkaç kez peki dedim. Teşekkür ederim anlayışınız için. Çok sağ olun. Doktor Murat Yılmaz, Profesör Doktor Tanju Tosun, Zafer İşeri, Yakın Plan'ı birlikte noktalıyoruz. Hoşça kalın.

0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
1: Birden kapı açılıyor, ışıklar kapanıyor, eller yukarı diyor.
2: Uyku tutmayanlar için polisiye roman saati. NTV Radyo'da her gece Sevin Okya'nın Cinayet Masası arşivini açıyoruz.
1: Cinayetle ilgisi olanlar.
2: Caz seven polislerden kedi seven dedektiflere...
1: Gayet iyi tanıdığınız bir yazarın kitabını sunuyorum.
2: Harikulade gerilimlerden tüyler ürperten olaylara...
1: Hatırlayan son kişi de gidince insan yalnız kalır diyor.
2: Polisiye roman sevenler...
1: Kimse bundan hoşnut kalmıyor. Belki FBI hariç.
2: Her gece saat 1:30'da NTV Radyo başına.
3: Hava durumu.
4: Hava kalitesi sert esen rüzgarların etkisiyle İstanbul ve Marmara'da iyi seviyede. Manisa, Aydın, Didim, Muğla, Denizli, Hatay, Mersin, Malatya boyunca ise orta seviyeli. Güneydoğu'da da Lodos'un taşıdığı çöl tozlarının etkisiyle hava kalitesi düştü, orta seviyeli.
3: Hava durumu.

Merhaba, iyi akşamlar. Saat 23. Bugün yarınla NTV'de karşınızdayız. İki önemli başlık. Biri Cumhuriyet Halk Partisi. Kazan kaynıyor partide. Önce mutlak butlan, sonra meclis grubunda konuşma gerilimi ve bugün de ihraç zevkleri. Tam da yarınki parti meclisi toplantısı öncesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu stratejik bir hamle yaptı. Merkez Yönetim Kurulu 9 milletvekilini kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk etti. O isimler arasında iki grup başkan vekili de var. İhraç talebinde bulunulan isimler yargıya gidiyor. Özgür Özel tarafı parti meclisinin değiştirilmesinin hedef olduğunu iddia ediyor. Bir de tüzük tartışması var ki soru şu: parti meclisi kararı olmadan ihraç süreci işletilebilir mi? Yarınki kritik toplantı öncesinde CHP'de yaşananları aktaracağız. Ve dünyanın gözünü çevirdiği, cevabını aradığı soru. ABD başkanının artık müzakerelerde sabrı taşıyor. İran'ı bir kez daha tehdit etti. Bu gece vuracağım dedi. Bu saldırılar topyekün bir savaşın kapısını mı yeniden aralayacak? Yoksa İran'ı bir anlaşmaya ikna etmek için bir baskı aracı mı? ABD-İran hattında gelen mesajlara da bakacağız canlı yayınlarla. Ama öncesinde gündemdeki diğer haberleri de kısaca özetleyelim.

0: aktardık başlık olarak ama bir de bunun yansılamalarına bakalım. İlk gündem maddemiz özette Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki gerilim yeniden tırmanması piyasaları da etkiledi bu gerilimin. Altın son 2,5 ayın en düşük seviyesinde aktaracağız. Yıllık izninizde pazar günü ya da resmi tatiller denk geliyorsa artık bunlar hesaptan düşecek. Yargıtay buna ilişkin önemli bir emsal kararı imza attı. Ayrıntılarını paylaşacağız. Ve dünyanın merakla beklediği turnuvaya sadece bir gün kaldı. Dünya Kupası'nda ilk maç yarın akşam Türkiye saatiyle 22'de oynanacak. Milli takımsa ilk sınavına pazar sabahı çıkacak. NTV ekibi de Kanada'ya ulaştı. Dünya Kupası'nı takip edecek. Oradan nabzı canlı yayınla alacağız. Bu haberler ve daha fazlası için bugün yarın başlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün partisinin meclis grubundaydı. CHP'de yaşanan mutlak butlan ve grup toplantısı tartışmalarını yorumladı. Erdoğan'ın CHP'ye sert eleştirileri vardı. Dinleyelim.
1: Kurultayı yapan da, kurultaya şaibe bulaştığını iddia eden de, mahkemeye götürüp hakkını arayan da CHP'lilerdir. Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu partiyi affınıza sığınarak söylüyorum. Pavyon masalarına düşürenler yine kendileridir.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'deki mutlak butlan tartışmalarını bu sözlerle değerlendirdi. Gündeminde CHP'de salı günü yaşanan grup toplantısı gerilimi de vardı.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin terörize edilmesine, Gazi Meclis'in nümayiş arenasına dönüştürülmesine de rıza göstermeyiz. Herkes 86 milyona karşı sorumluluk duygusuyla hareket etmelidir.
2: Cumhurbaşkanı mesajlarını AK Parti grup toplantısında verdi. Bir kez daha tartışmanın tarafı olmadıklarını vurguladı. Hadiseleri güvenli bir mesafeden takip ediyoruz dedi. Tartışmanın taraflarına sağduyu çağrısı da yaptı.
1: Koltuk ve salon kapmaca savaşının tarafı değiliz ve olmayacağız. AK Parti olarak samimi temennimiz suç örgütlerinin güdümünden çıkamayan kimi tiplerin sorumsuz tavırları sebebiyle saatli bir bombaya dönüşen bu krizin bir an önce aşılmasıdır.
2: Öte yandan İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz AK Parti'ye katıldı. Beyaz'a rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı. AK Parti'nin meclisteki sandalye sayısı 276'ya yükseldi.
0: Mutlak butlan tartışması, grup toplantısı gerilimi derken Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu kez ihraç talepleri gündemde. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan Merkez Yönetim Kurulu 9 milletvekilini kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk etti. Tedbir kararı bu isimlerin mevcut görevlerinden alınması anlamına da geliyor. Ancak Özgür Özel kanadı parti meclisi onayı olmadan milletvekillerinin disipline sevk edilemeyeceğini savunuyor. İhraç talepleri yarın sabahta yargıya taşınıyor.
3: 9 tane arkadaşımız tedbirli olarak kesin çıkarma cezası uygulanmak üzere Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmiş bulunuyor ve partideki mevcut tüm görevlerinden de uzaklaştırılmasına an itibariyle karar verilmiş bulunuyor.
4: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu göreve dönmesinin ardından sık sık verdiği arınma mesajı konusunda ilk adımı attı. 9 milletvekili kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edildi. Grup Başkan Vekilleri Ali Mahir Başarır'la Gökhan Günaydın, Milletvekilleri Ensar Aytekin, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Özgür Karabat, Umut Akdoğan, Veli Ağbaba, Turan Taşkın Özer ve Burhanettin Bulut disipline sevk edilen isimler. 9 ismin tamamı CHP'nin 38. kurultayında delegelerin iradesi, etkileme ve hile karıştırma iddiasıyla yürütülen soruşturmada yer alıyor. MYK'da alınan kararı açıklayan CHP sözcüsü Müslüm Sarı, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in ihracı gündemde mi sorusuna da yanıt verdi.
3: Onunla ilgili değerlendirme daha sonra yapılacak arkadaşlar.
4: Karar tartışmaları da beraberinde getirdi. Özgür Özel kanadı milletvekillerinin parti meclisi kararı olmadan disipline sevk edilemeyeceğini savunuyor.
5: Bu karara karşı yarın sabah Asya Hukuk Mahkemesi'ne tedbirli olarak başvuracağız.
4: CHP sözcüsü Sarı ise tüzükte yer alan İvedi İşler başlığı altındaki düzenlemenin MYK'ya milletvekillerini disipline gönderme yetkisi tanıdığı görüşünde.
3: İvedi İşler üyeleri kapsar. Bu arkadaşlarımız da üyedir. Dolayısıyla parti meclisinin onayı olmaksızın doğrudan doğruya MYK'nın yetkisi dahilinde Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmiştir arkadaşlar.
4: CHP yönetiminin disiplin hamlesi parti meclisi dengeleri açısından da kritik. Tedbirli olarak disipline sevk edilen 9 isimden 4'ü parti meclisi üyesi. Bu adımın parti meclisinde karar alma konusunda dengeleri değiştirebileceği savunuluyor. Mutlak butlan tartışmalarıyla başlayan grup toplantısı ve ihraç gerilimiyle devam eden süreçte gözler parti meclisi toplantısına çevrilmiş durumda.
5: Peki ortada bir parti meclisi kararı var mı? Yok. Bunların 4'ü parti meclisi üyesi. Acaba dengeyi değiştirebilir miyiz çabası?
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Suriye ve Lübnan'a düzenlediği saldırıların Türkiye için tehdit olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Doğu Akdeniz konusunda da dikkat çeken bir uyarı yaptı. Kimse macera peşinde koşmasın, cevabımız çok sert olur dedi.
1: Eğer Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kıbrıs Türk'ünün hak ve hukukuna kastedilirse bilinmesini isterim ki cevabımız çok net olun, çok da sert olun.
2: Güney Kıbrıs Rum yönetiminin İsrail'de yaptığı askeri anlaşmalar ve Rum yönetiminin daimi Fransız üssü için attığı imza. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu gelişmeleri değerlendirdi. Sözleri sertti. Haklarımıza kastedilirse cevabımız net ve sert olur dedi.
1: Kıbrıs adasında bir fitne ateşinin yakılmak istendiğini görüyoruz. Ve gelişmeleri de çok yakından takip ediyoruz. Kimse macera peşinde koşmasın.
2: Erdoğan AK Parti grup toplantısında kürsüdeydi. Dikkat çeken bir mesajı da İsrail için verdi. İsrail'in Lübnan ve Suriye'ye düzenlediği saldırıların Türkiye için tehdit olduğunu vurguladı.
1: Türkiye'nin güvenliği sadece Hatay'dan değil, Halep'ten başlar, Şam'dan başlar, Türkiye'nin güvenliği Beyrut'tan başlar. Kardeşlerimize yönelik hiçbir saldırıya göz yummayız.
2: Erdoğan, İsrail durdurulmalıdır. Bu insanlığın ve insanlık cephesinin ödevidir ifadesini kullandı.
1: Arz-ı mevut hezeyanının nihai hedefinin ne olduğunun gayet iyi farkındayız. Allah'ın izniyle buna asla müsaade etmeyeceğiz.
2: Cumhurbaşkanı sözü Ankara'da düzenlenecek NATO liderler zirvesine getirdi. Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın zirveye bizzat katılacağını açıklaması, ittifakın insicamı bakımından kıymetli bir adımdır dedi.
0: İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı'nı hedef alan açıklamalarına Ankara'dan tepki yağdı. Beştepe, AK Parti ve bakanlardan gelen açıklamalara bakalım.
6: Israel is not at war with you. We're at war with...
7: İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hedef alan açıklamalarına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz sosyal medyadan tepki gösterdi.
8: Netanyahu, Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik mesnetsiz itham ve iftiralarıyla kendi suçlarını ve günahlarını örtemez. Sözleri bizlerin ve insanlık vicdanının nezdinde yok hükmündedir. Türkiye Cumhuriyeti bölgesinde ve küresel düzeyde hukuku, diplomasiyi, barışı ve mazlumları savunmaya devam edecektir.
7: Dışişleri Bakanlığı da yayımladığı yazılı bir açıklamayla Netanyahu'nun sözlerine sert yanıt verdi.
9: Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik mesnetsiz, provokatif ve gerçek dışı ithamlar, Netanyahu ve suç ortaklarının uluslararası kamuoyunu yanıltma çabasından ibarettir. Soykırım uzmanı Netanyahu'nun gerçeklerin üstünü örtmek için başvurduğu yalanlar, işlediği ağır suçların sorumluluğunu gizleyemez.
7: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Netanyahu'nun Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a hedef alan hadsiz sözleri yok hükmündedir dedi.
10: Netanyahu'nun insanlık onurunu savunan Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef almaya kalkışması tam anlamıyla bir akıl tutulmasıdır. Netanyahu ve beraberindeki cinayet şebekesi İşledikleri insanlık suçlarının hesabını er ya da geç bağımsız yargı önünde verecektir.
7: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de sert sözlerle Netanyahu'ya tepki gösterdi.
11: Birincisi, Netanyahu'nun söylediğinde şöyle bir ifade var. İsrail ordusu dünyanın en ahlaklı ordusudur diyor. Yani bu dünyanın en büyük yalanıdır. İkincisi, Türkiye'yi Kürtlere soykırım yapmakla suçluyor. Soykırım deyince akla gelen şebeke Netanyahu şebekesidir.
7: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Duran, Netanyahu için Türkiye'ye ahlak dersi vermeye kalkması tam anlamıyla hadsizliktir dedi.
10: Gazze'de soykırım suçlamasıyla Uluslararası Adalet Divanı'nda yargılananların insanlığın vicdanı olan Türkiye'ye çamur atmaya çalışması, mazlumların sesi olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı hadsizce hedef alması tarihin en büyük tutarsızlıklarından biridir. İftira ve propaganda gerçekleri değiştiremez.
7: AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ise Netanyahu'nun sözlerinin yok hükmünde olduğunu söyledi. Ala, Netanyahu'nun İnsan hakları ve ahlak üzerinden başkalarına ders vermeye kalkışmasının uluslararası kamuoyunda hiçbir karşılığı yoktur ifadesini kullandı.
0: Gelelim Tahran-Washington arasındaki gerilime. İki gündür tansiyon yükseliyor. Son olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin dün gece yönelik saldırıları ve ardından bugün yapılan açıklamalar tüm dünyanın dikkatini yeniden bölgeye çekti. Her iki başkentten de canlı bağlantılarla son durumu alacağız. NTV ekipleri bizi bekliyor. Öncelik Amerika Birleşik Devletleri'nde, birazdan da Tahran'a döneceğiz Ali Çabuk'a. Begüm Dönmez Ersöz Washington'da. Şimdi Amerikan Başkanı'nın açıklamaları var. Dün saldırılar vardı Begüm. İran'ın anlaşma yapması gerektiğini de söylüyor. Bir taraftan da Cumhurbaşkanı ile ilgili açıklamaları var ama önce bir istersen İran'la ilgili neler söyledi bunu aktararak başlayalım.
12: Deniz, ABD Başkanı Donald Trump gün içerisinde İran bedel ödemek zorunda demişti. Dün onları çok sert bir şekilde vurduk. Bugün de vuracağız dedi Trump. Şunu söyleyelim, ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'da durum odasında bir toplantı gerçekleştirdi. İran'a yönelik seçenekleri değerlendirmek üzere ve bu toplantıya Başkan Yardımcısı J.D. Vance, Dışişleri Bakanı Rubio, CIA Başkanı John Ratcliffe, Genelkurmay Başkanı Dan Kane, Beyaz Saray temsilcisi ve danışmanı Steve Witkoff ve diğer üst düzey yetkililer katıldı. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ise Tampa'dan, yani CENTCOM'un ABD Merkez Kuvvetler Komutanı'nın merkezinden bu toplantıya katıldı. Hatta oradan yaptığı açıklamada da İran eğer anlaşmaya varmazsa İran'ın vurulacağını söyledi o da. Şunu söyleyelim, ABD Başkanı Donald Trump bir yandan bu askeri adımlar atılırken ve daha fazlası da değerlendirilirken diplomasi mesajı da veriyor. Şu nükleer silaha sahip olmamayı kabul ettiler. Tek yapmaları gereken şey belgeye metne imza atmak dedi. İsrail basınına göre ABD Hava Kuvvetleri önümüzdeki saatlerde daha geniş çaplı hedeflere yönelik bir operasyonu değerlendiriyor. Hatta bunların dün akşamki saldırıların kapsamının da ötesine geçebileceği ifade ediliyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın değerlendirdiği seçeneklerden bir tanesi Amerikan basınına göre etkisi kapsamı geniş ama süre olarak kısa saldırılardan bahsediliyor. Konuşulan olasılıklardan bir tanesi bu. Anladığımız kadarıyla amaç yine Tahran'ı şu anda masada olan anlaşmayı kabul etmeye ya da bu anlaşmaya cevap vermeye bir şekilde zorlamak. Topyekün bir savaşa dönüşten ziyade pek çok kaynağa göre de bu saldırıların amacı o müzakerelerdeki tıkanıklığın aşılması. Yani atılan ya da atılacak olan askeri adımların aslında bir yandan İran'la bu müzakerelerin bir parçası, yani stratejinin bir parçası olduğunu söylemek mümkün. İranlı ve Amerikalı yetkililerin Katar'ın başkenti Doha'da son iki gün içerisinde Katarlı arabulucularla görüşmeler yaptığını biliyoruz. Hatta Katarlıların iki taraf arasındaki görüş ayrılıklarının aşılması amacıyla Do-

0: Bahran'a gidelim çünkü İran tarafından da açıklamalar var. Kim ne söyledi bize Ali Çabuk aktaracak. Ali hem Cumhurbaşkanı hem Meclis Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı'nın önemli ifadeleri var. Ne diyorlar Donald Trump'ın tehditlerine karşı?
1: Deniz, şu ana kadar tabii önemli isimler, Meclis Başkanı Galibaf, Dışişleri Bakanı Arakçı, bu iki önemli isimden bir açıklama henüz gelmedi. Ancak Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın ve Silahlı Kuvvetler Sözcüsü'nün bir değerlendirmesi oldu. Silahlı Kuvvetler Sözcüsü General Shikarchi, ABD sistemine karşı durmaya devam edeceklerini söyledi ve halkın endişelenmesini gerektirecek bir durum yok dedi. Trump ne zaman konuşsa İran cevap vermiştir. Artık ABD bir süper güç değil ve biz de kendi gücümüzü gösterdik şeklinde bir değerlendirme yaptı Silahlı Kuvvetler Sözcüsü. Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ise sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak hayati altyapıların ve halk hayati altyapılar halkın yaşamıdır, yaşam damarıdır dedi ve ulaşım ağlarına ve enerji altyapılarına yönelik tehdit dilinin bir anlamda çaresizliğin göstergesi olduğunu söyledi. Bu bir güç gösterisi değil ancak bir çaresizliğin göstergesidir ifadesini kullandı. İran'ın Birleşmiş Milletler Birleşmiş Milletler temsilcisinden de sürdürülebilir söz konusu tehditlerle birlikte müzakerelerin sürdürülebilir olmadığını söyledi ve İran'ın bu tehditler karşısında herhangi bir müzakere ve görüşmeye yanaşmayacağını söyledi. Bu tehdit dilinden vazgeçilmesi gerektiğini vurguladı. Katar'dan bir heyet gün içerisinde Tahran'a gelmişti. Burada bir önemli temaslar yürütüldü ve kaynaklar Katar heyetinin an itibariyle Tahran'dan ayrıldığını da aktarıyor. Tabii şu ana kadar bir saldırı haberi gelmedi ancak ülke içerisinde, İran içerisinde bu noktada beklentiler olduğunu da görüyoruz ve silahlı kuvvetlerden gelen açıklamalarda her türlü olası senaryoya da hazırlıklı olduğu belirtiliyor. Son günlerde İranlı yetkililer Hürmüz Boğazı'ndaki durumun Babülmendeb Boğazı'nda da yaşanabileceği şeklinde uyarılar geliyordu. ABD'nin devam eden askeri ablukasına sık sık bir atıf var. Daha yüksek bir sesle bu ablukanın kırılması için askeri bir müdahale de konuşulmaya başlandı. Bu da yüksek sesle dile getiriliyor ve Babülmendeb Boğazı ile Lübnan hattı da diğer konu başlıkları olarak sık sık ülke içerisinde dile getiriliyor. Yemen'in İsrail'le yaşanan, İran-İsrail arasında yaşanan karşılıklı saldırı ve misillemelerde Yemen'in de İsrail'le bağlantılı gemilere Babülmendeb Boğazı'ndan geçiş izni vermeyeceği noktasında bir açıklama vardı. Bu nedenle Yemen cephesine de özellikle İranlı yetkililerin vurgu yaptığını görüyoruz. Bir diğer önemli gelişme gün içerisinde Uluslararası Atom Ajansı'ndan geldi ve bir karar çıktı burada. Bir oylama yapıldı ve alınan bu kararda İran'dan uranyum stoklarının durumuna ilişkin bir açıklama istendi ve yine ajans denetçilerinin de denetim yapmasına izin vermesini istedi ajans Tahran yönetiminden. Tabii İranlı yetkililerin ilk değerlendirmesi bu kararın profesyonellikten uzak olduğu ve tamamıyla siyasi nedenlerle alınmış bir karar olduğu belirtildi ve İran'ın ajans nezdindeki temsilcisi meşru haklarımızdan vazgeçmeyeceğiz diyerek İran'ın nükleer faaliyetlerine, uranyum zenginleştirmeye devam edeceği mesajını verdi Deniz.
0: Tahran'dan gelen mesajlar da böyle. Nereye evrilecek bu savaş ya da bu durum? Uluslararası ilişkiler uzmanı Doktor Muhammed Berdibek'le konuşacağız. Bu bölümde konuğumuz. Hoş geldiniz. İyi akşamlar.
2: Hoş bulduk Deniz Hanım. İyi akşamlar.
0: Donald Trump'ın bu açıklamaları sizce artık sabrı doldu ve savaşı genişletmek niyetiyle kurulmuş cümleler mi yoksa İran'ı savaşa anlaşmaya zorlamaya dönük baskı mı? Ne dersiniz?
2: Sanki ikinci seçenek daha makul duruyor. Yani bir şekilde Trump, yani şöyle, Kasım seçimleri olmasaydı bambaşka bir senaryo konuşabilirdik. Kasım seçimleri bir şekilde Trump'ın elini kolunu bağlayan bir süreç oluşturuyor. Dolayısıyla İran'ı bir şekilde masaya oturtmaya çalışıyor. Fakat İran'da bir şekilde Trump'a zafer edası yaratacak bir anlaşma imkanı sunmuyor. Aslında biraz da anlaşmanın sıkıntısı bu. Yani Trump başından beri Obama'dan yani daha iyi, o 2015'te yırtıp attığı anlaşmadan daha bir anlaşma çerçevesine ulaşmak istiyor ve bundan bir zafer edası çıkarabilmek için o anlaşmadan daha iyi

0: bir anlaşma çıkarması lazım. Ne diyor o anlaşma? O anlaşma kapsamında İran nükleer bomba yapmaktan vazgeçiyordu. Nükleer zenginleştirme faaliyetini son derece kısıtlı bir hale getiriyordu. Karşılığında da ABD İran'a yönelik ambargoları kaldırıyor ve bir şekilde de şeyi dondurulmuş malları serbest bırakıyordu. Bunun üstüne dikkat ettiyseniz Trump ikide bir Hürmüz kartını koyarak hani bir şekilde çok başarılı bir anlaşma yapmış olmak için olma imkanını tanımak istiyor kendine. Fakat İran bir şekilde bunu vermiyor. Muhtemelen de vermeyecek gibi duruyor. 2015 çerçevesinden daha iyi bir anlaşma imkanına kavuşma ihtimali yok bence.
1: Peki şimdi işe yaran bir anlaşma imzalamak istediğini ifade ediyor. İran artık anlaşmayı imzalamalı diyor Donald Trump. Dolayısıyla böyle bakıldığı zaman Tahran'da bu tehditlere boyun eğmeyiz mesajları veriyor. Tahran'ın pozisyonunda bir değişiklik olur mu? Müzakereleri evet Katar'da bir Katar heyeti Tahran'a gitti ama müzakereleri sekteye uğratabilecek söylemler mi Donald Trump'ın söylemleri? Ne dersiniz? Tahran sürece nasıl bakıyor sizce?
0: Ya bence bu tarz şeyler tolere edilebilir. Yani biz hala bir ateşkes sürecindeyiz. Ben hala ne kadar birbirlerini böyle çeşitli defalar vursalar da bile bir ateşkes sürecinin bozulmadığını, aslında iki tarafın da bir şekilde anlaşma yapmak istediğini, çünkü ekonomik anlamda iki tarafın da bunu sürdüremeyeceğini zaten biliyoruz. Ancak iki taraf da kendi faydasına, kendisine daha uygun bir anlaşma çerçevesi çizmek istiyor. İran'ın başından beri pozisyonu belli. İran şöyle diyor özetle: ben bana dayatılan balistik füzelerin azaltılması şeyini kabul etmiyorum. Vekil güçleriyle olan ilişkilerimi sınırlandırmıyorum. Ancak nükleer bomba meselesine ben başından beri zaten buna açığım. Bir şekilde nükleer bomba yapmayacağıma teminat verebilirim. Ancak 1977 anlaşması kapsamında da ben nükleer zenginleştirme faaliyetlerini bir şekilde sürdürebilmek istiyorum. Bunun dışında ABD'nin, yani nükleer dışında ABD'nin ekstradan alabileceği tek şey Hürmüz'de serbestlik. Ancak İran Hürmüz'de öyle bir etkin bir şekilde Hürmüz kartını kullanmaya başladı ki anlaşma çerçevesinde bu fiili geçişlere müsaade edilse de ben de bundan sonraki süreçte İran Hürmüz Boğazı'nı bir şekilde kendi milli boğazı olarak kullanacaktır. Bence bu savaşın İran'a verdiği veya Trump'ın İran'a verdiği bir hediye bu.
1: Bunu biraz daha açar mısınız?
0: Şöyle düşünün, normalde savaştan önce, 28 Şubat'tan önceki şu kapsamda İran'ın çeşitli gazetelerinde böyle aşırı muhafazakarların dillendirdiği bir senaryoydu Hürmüz'ü kapatmak. Fakat bu deli saçması olarak görünüyordu. Yani İran'ın hiçbir şekilde bunu yapamayacağını, böyle bir şeyin teknik anlamda mümkün olmayacağını söylüyorlardı. Yani en aşırı muhafazakarlar bile hani bunu deli saçması olarak görüyordu. Fakat savaş bir başladığında İran bunu yapabileceğini gördü ve bir şekilde orayı sonsuza kadar da koruyabileceğini fark etti. Çünkü 33 kilometrelik bir alandan bahsediyoruz, en dar alanda. Bunun geçiş noktası aşağı yukarı 8 kilometre. Bu 8 kilometrenin de %90'ı zaten İran kontrolünde. Yani İran istediği şekilde orayı kontrol edebilir. Bence İran'ı yıkmadan da burayı açmak teknik anlamda imkansız. Yani İran'ı siz ancak İkna ederek Hürmüz kartını açtırabilirsiniz veya Hürmüz'e. Savaşta ancak yıkmanız gerekiyor. İran da yıkılmıyor gibi duruyor. Zaten savaşın sıkışı, anlaşma çerçevesinin çıkmasının biraz da sebebi bu. Yani ABD ve İsrail İran'a mutlak bir üstünlük sağlasaydı bence biz bir anlaşma alabilirdik. Ancak mutlak bir üstünlük sağlayamadıkları gibi İran bir şekilde yenilmedi. Dolayısıyla yenilmediği için de masada kartlarını güçlü bir şekilde tutuyor yani.
1: Peki bu tablo şu sonucu doğuruyor mu? Amerikan ablukası yine de yeterince faydalı olmadı. Bunu diyebiliyor muyuz? Çünkü Donald Trump tam aksi görüşte. Bu çaba 100 milyon varilden fazla petrolün boğazdan geçerek açık piyasaya ulaşmasıyla sonuçlandığını duyurmaktan memnuniyet duyuyorum diyor. Dengeye baktığınız zaman abluka gerçekten başarılı oldu mu yoksa yetersiz mi kaldı?
0: Bence ablukanın, yani İran'ın Hürmüz kartı ABD'nin ablukasından daha sahici. İran istemediği hiçbir gemiyi oradan geçirmez. Ancak ABD'nin şöyle bir sıkıntısı var. Örneğin şöyle düşünün. İran diyelim ki Çin gemisini oradan geçirdi veya Rusya gemisini oradan geçirdi. Ne yapacak? ABD Çin gemisini mi vuracak? Rusya gemisini mi vuracak? Veya İran Japonya'nın gemisini geçirdi, Kore'nin gemisini geçirdi. Kendi müttefiklerine mi vuracak? Dolayısıyla bence ablukanın İran üzerindeki etkisinin İran'ın Hürmüz kartını kullanması üzerinde kıyasladığımda ben de İran'ın bu anlamdaki eli daha güçlü. Ayrıca İran'ın şöyle bir avantajı da var. İran sadece Hürmüz üzerinden değil. Hemen Hark Adası'nın yanında Jask diye bir bölge var. Oradan Hürmüz'ü doğrudan transit geçen Gore hattıyla doğrudan Umman Denizi'ne veya Hint Okyanusu'na ulaşabiliyor ve oradan dağıtım yapabiliyor. Ayrıca biz son zamanlarda şeye de şahit olduk. Bir şekilde Pakistan karayolunun da kullanılarak bir şekilde Çin'e petrol sevkiyatının yapıldığını gördük. Yani İran bir şekilde çeşitli vesilelerle bence bu ambargoyu bir şekilde veya ablukayı bir şekilde deliyor.
1: Peki bir de Babülmendep Boğazı'nı sorayım. Orada Hürmüz benzeri oluşabilecek bir sıkıntı küresel piyasaları bu anlamda nasıl etkiler? Çünkü Ali Çabuk'la Tahran muhabirimizle bağlandığımızda bunun da yoğunluklu bir şekilde, gerçi savaşın ilk dönemlerinde de konuşuluyordu gerilim arttıkça, ama hani o da mı denkleme girecek, o da girerse nasıl olacak ve siz bu akşam bir saldırı bekliyor musunuz son olarak?
0: Ben Babülmendep meselesinin İran'ın çok etkin bir şekilde kullanacağını düşünmüyorum. Çünkü İran evet bir şekilde savaşı bölgesel hale getirdi. Ancak Babülmendep'in kullanılması savaşı gerçekten dünya savaşına çevirebilir. Çünkü orada Etiyopya'nın çıkarları var, Mısır'ın çıkarları var, işte Cibuti'nin çıkarları var, Somali'nin çıkarları var. Babülmendep kartının kullanılması doğrudan Suudi Arabistan'ı bloke eder. Suudi Arabistan işin içine doğrudan kattığınızda Suriye'yi katmış olursunuz. Yani bence İran can havli olmadan Babülmendep kartını bir şekilde kullanmaz. Dikkat ettiyseniz Husileri hep bir denge unsuru olarak kullanıyor. Yani en son olası böyle can havli durumunda bir şekilde Husilerden yardım talep edeceğini düşünüyorum. Ancak İran'ın can havli durumuna gelmediğini düşünüyorum. Herhangi bir şekilde ben Babülmendep seçeneğine açıkçası çok ihtimal vermiyorum. Savaşın gidişatıyla ilgili ben Kasım seçimleri olduğu için Trump'ın daha, yani bu konuda daha iyi hissederim. Trump'ın İran'ı vursa bile çok dengeli atışlar yapmak zorunda olduğunu, savaşı uzatacak bir sürece giremeyeceğini, çünkü oluşabilecek bir enflasyonist baskının zaten zor durumda olan Trump'ı kendi seçmeniyle daha fazla zor durumda bırakacağını düşünüyorum açıkçası.
1: Bugün eğer vurursa sınırlı bir saldırı olacağını mı düşünüyorsunuz? Hedefler nereler olabilir? Gerçi kendisi de ifade ediyor Donald Trump'ın ama.
0: Evet, sınırlı bir hedef. Ben hala tolere edilebilir bir eşikte olduklarını düşünüyorum iki tarafın. Yani vurmama ihtimalini daha güçlü görüyorum. Ancak vurursa da topyekün bir şeye dönüşmeyeceğini düşünüyorum. Ancak şunu net bir şekilde söylüyorum. Bence bu savaş bitmedi. Yani ABD ve İsrail bir şekilde günün birinde İran'ı yine çok sert bir şekilde vuracaklar. Sadece ikisinin de elini kolunu bağlayan Kasım süreci var. İşte ABD'de Kasım seçimleri, şeyde de Ekim seçimi süreçleri var. Seçim süreçleri olmasaydı bence bu yaz çok sıcak geçecekti. Ancak seçim süreçleri bir şekilde ikisinin de elini kolunu bağlıyor. Ancak bunda yanılma payımız var mı? Elbette var.
1: Amerikan başkanının elini kolunu bağlıyor ama İsrail için aynı dengeden bahsedebilir miyiz?
0: Ondan çok bahsedemezsek bile doğrudan Trump üzerine bir baskı yaratıyor. Sonuçta mesela İran şeyi çok etkin bir şekilde kullandı. Doğrudan Körfez'deki üsleri vurarak, yani Körfez'in bir şekilde ABD'nin yanında doğrudan yer almasını engellediği bir şekilde. İsrail meselesinde de dikkat ettiyseniz normalde İsrail evet savaşa çok dayanıklı bir toplum. Ancak İran ilk defa demir kubbeyi deldi ve korkuyu bir şekilde İsrail halkına ulaştırdı. Bence İsrail'de de bu anlamda bir korku ve bir panik yarattı İran. Yani İran'ın biraz da başarısı bu. Hürmüz kartının kapalı kalması ve sürecin uzaması Trump'ın zaten zor durumda olan seçimlerde daha zor durumda olacağını aşikar. Yani İran çifte baskı. Hem İsrail toplumu üzerinden hem de Kuveyt'teki liderler üzerinden bir şekilde baskı yaratıyor ve bence bunda da başarılı oldu.
1: Peki. Uluslararası ilişkiler uzmanı Doktor Muhammed Berdibek, çok teşekkür ediyoruz katkınız için.
0: Ben teşekkür ederim Deniz Hanım. İyi geceler.
1: Bu gerilim, bu belirsizlik aynı zamanda altın fiyatlarını değiştiriyor ve düşürüyor tabii ki. Bugün son 2,5 ayın en düşük seviyesine geriledi altın. Ocak ayında 8.000 lira olan gram altın piyasada 6.200 liraya kadar geriledi. Kapalı çarşı olana bitene nasıl bakıyor? Konuştuk, haberimiz hazır.
2: Altında aşağı yönlü hareketlilik başladı. Yatırım yapanlar kapalı çarşının yolunu tuttu.
3: Altına yatırmayı tercih ediyorum. Çünkü serbest bir piyasa olmadığı için her an yükseliyor, her an düşebiliyor. Elimde nakit para tutmamaya çalışıyorum.
4: Düğün yapacağımız için tam set bakıyoruz. Gerdanlık, bileklik, yüzük. Ortalamaya göre biraz düştü fiyatlar ama yine yüksek geliyor bize.
5: Ne kadar dediler size?
4: Yani ortalama 500-600 bin lira.
6: Fiyatlar bir iki günde biraz daha düştü. Yani yatırım amaçlı bir şeyler düşünüyoruz.
2: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında gerilimin yükselmesi piyasaları da etkiledi. Ocak ayında 8 bin liradan satılan gram altın kapalı çarşıda 6.200 liraya kadar geriledi.
7: Müşteriler şu anda mütemadiyen altın alıyor. Satışımız çok, alış pek gelmiyor şu anda. Altın çok düştüğü için biz Ocak ayında çok daha yükseleceğini tahmin ediyorduk. Hürmüz Boğazı'nın tıkanıp da petrolün geçmemesi ve dünyada enflasyon yaratması, altını da hiç en sevmediği şey enflasyon. Enflasyon olduğu için mecburen düşüyor.
8: Satan var, alan var. Hala düşüş bekliyoruz. 8.000 bandından 6.000 bandına geri gelmesi sürpriz değildi. Savaş etkisiyle piyasalarda beklenen bir durumdu. Hala düşüş bekliyoruz.
2: Uzmanlar gram altının sene sonuna kadar 7.000 lirayı geçeceği görüşünde.
9: Son 2,5 aydan beri ilk defa gelen bir fiyatı görüyoruz. Dünya piyasaları Trump'ı hiçbir şekilde dinlemiyor. Tamamen İran'a dönmüş durum. Bu sene içinde benim görüm 6 ile 7.750 arasında böyle bir band bekliyordum ben.
1: Reklam arası verelim, sonrasında buradayız.

0: NTV Radyo. Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
1: İyi günler. E seslerinin söylenişi aslında pek çok tartışmaya konu oluyor. Bu programı bir ders olarak düşünmediğimiz için fazla ayrıntıya girmeden daha çok örnekler üzerinden yol alacağız. Hep bilinir ama yinelemekte yarar var. Türkçe'de söylenişleri açısından iki tür E sesi vardır. Açık E, kapalı E. İkisinin ortası bir üçüncü E'nin varlığı da öne sürülmektedir. Hemen örneklerimize geçelim. İçinde birinci E harfinin açık söylendiği sözcüklere örnekler. Tek heceli olanlar: ders, dert, sel, her, yel. Hepsi açık E ile. Bir de kapalı E ile söyleyelim bakalım ne oluyor. Ders, dert, sel, her, yel. Bilmem aradaki fark açıkça belli oldu mu? Doğrularını yeniden söyleyelim. Ders, dert, sel, her, yel. İki hecelilerden örnekler. Belde, çelme, perde. Dikkatinizi çekmiştir. Perde derken birinci E açık, ikinci E kapalı. Perde. Şimdi ikisini de açık söyleyelim. Perde. İkisini de kapalı söyleyelim. Perde. Yadırgadınız değil mi? Doğru söyleniş perde. İçindeki iki E'nin birden açık olduğu sözcüklere örnekler verelim. Kerpeten, yelken, benzeşme, derbeder. Dikkatle bakarsak örneğin derbeder derken üç E var. Birinci ve üçüncü E'ler açık, ortadaki yani ikinci E kapalı. Derbeder. Kulağa kötü gelen bir örnek verelim. Ehemmiyet. Üç E harfi var. Yanlış olarak ilk E'yi de açık söyleyince bakın ne oluyor. Ehemmiyet. Oysa ikinci ve sondaki E'ler açık. Ehemmiyet. Kafanızı daha fazla karıştırmadan az önce sözünü ettiğimiz üçüncü yani yarı açık E'ye bir örnek verelim. Açık, genç. Yarı açık, genç. Kapalı, genç. Ne kadar kısa anlatmaya çalışsak da zamanımız yetmedi. Bir dinleyicimizin sorduğu sözcükleri bir sonraki programımızda ele almak dileğiyle.
0: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da.

0: 1 milyondan fazla öğrenci liselere geçiş sistemi sınavı heyecanı yaşıyor. Artık sınava son 3 gün. Peki bu son günler nasıl geçirilmeli? Sınav sabahı nelere dikkat edilmeli? Uzmanına sorduk. Yanıtlar haberimizde.
1: 1 yıl boyunca çalıştılar. Hayallerindeki okullara girebilmek için emek verdiler. Hedeflerine ulaşabilmek için girecekleri sınava yalnızca saatler kaldı. 1 milyondan fazla öğrenci liselere giriş sınavı heyecanı yaşıyor.
2: Çok stresli hissediyorum. Sınavın biteceği için çok mutluyum. Bir senenin yorgunluğu artık bitiyor. Rahatlayacağım.
3: Gerginlik var ama bir sene sonu erciği için, yani yorgunluk biteceği için mutluyum. Bir tarafım öyle diyor, bir tarafım da daha çok çalışabilseydim diyor.
4: Stresliyim ve gerginim. Bir yandan da çok mutluyum. Çünkü sınav bitince eğleneceğim, acısını çıkaracağım.
1: Uzmanlara göre öğrencilerin sosyal medyadan uzaklaşması ve kendilerini rahatlatacak aktiviteler yapması önemli.
5: Beyinlerine dinlenmek için, aldığı bilgileri özümsemesi için bir boşluk çıkarsınlar ve teknolojiden mutlaka uzak dursunlar.
1: Sınav sabahı aile bireylerinin beraber hafif bir kahvaltı yapmasının stresi azaltabileceği belirtiliyor.
5: Ailecek erken uyanıp çok yoğun olmamakla birlikte ve çocuğumuzun daha önce yemediği şeyler olmayacak bir kahvaltı hazırlamak doğru olacaktır. Sağlıklı ve hafif bir kahvaltı sınav öncesi stresi düzenleyici bir etki yapacaktır. Yine sadece çocuğumuz değil, ailemizin de mutlaka bu hafif kahvaltıyı yapıp ondan sonra artık sınav için yola çıkmalarını tavsiye edebilirim.
1: Sınav sonuçları 10 Temmuz'da açıklanacak. Tercih işlemleri 13-24 Temmuz'da yapılacak.
0: Bu arada üniversite sınavına giriş belgeleri de yayınlandı. Adaylar sınava giriş belgelerini ÖSYM'nin internet sitesinden alabilecek. Yükseköğretim Kurumları sınavı 20-21 Haziran tarihlerinde yapılacak. ÖSYM adayların sınava girecekleri yer bilgilerinin yer aldığı belgeleri erişime açtı. Aday işlemleri sisteminden TC kimlik numarası ve şifre ile belgelere ulaşılabiliyor. 3 oturumdan oluşan ilk sınavın ilk oturumu temel yeterlilik testi olacak. 20 Haziran Cumartesi günü yapılacak. Alan yeterlilik ve yabancı dil testi oturumları ise 21 Haziran Pazar günü. Yargıtay yıllık izinlere ilişkin önemli bir emsal karara imza attı. Yıllık izin kullanırken araya eğer pazar günleri giriyorsa ya da resmi tatiller artık yıllık izinden düşülemeyecek.
6: Yargıtay milyonlarca çalışanı ilgilendiren izin hakkı ile ilgili önemli bir karar aldı. İstanbul'da bir çalışan haklarını alamadığı gerekçesiyle mahkemeye başvurdu. Farklı dönemlerde çalıştığı iş yerinden ayrılan işçi, kıdem tazminatı, fazla mesai ve yıllık izin ücretlerinin ödenmesini talep etti. Ancak mahkeme, 2 yıllık çalışma süresi ve 24 gün izin kullandığı için yıllık izin ücreti talebini reddetti. Konu Yargıtay'a taşındı. Yargıtay işçiyi haklı buldu. İşçinin izinli olduğu döneme denk gelen hafta tatilleri yıllık izinden sayılamaz denildi.
7: Karar herhangi bir değişiklik getirmiyor. Karar kanundaki durumu açıklığa kavuşturuyor. Daha önceki kararlarda da herhangi bir aksi yönde düzenleme yoktu. Çünkü kanun çok açık bir şekilde çalışanların iş günü üzerinden yıllık izne hak kazanacağını belirtiyor. Dolayısıyla iş günü olmayan hafta tatilinde ayrıca eklenmesini öngörüyor.
6: Oy birliğiyle alınan bu karar artık emsal niteliğinde. Yıllık izin planlaması yapılırken, İzin arasına giren pazar günleri ya da resmi tatiller yıllık izin hakkından eksiltilemeyecek. Uzmanlar sorun yaşanmaması için hem işçi hem de işverene bazı sorumlulukların düştüğünü belirtiyor.
7: Burada işçi açısından da işveren açısından da dikkat edilmesi gereken temel nokta yıllık izin taleplerinin yazılı olarak alınması ve talep sonucunda çoğu işverenin de atladığı nokta burası. İşçi yıllık izinden döndükten sonra kullandığına dair bir imzalı belge düzenlenmesi gerekiyor.
0: İstanbul'da hafta boyunca hava sıcaklığı 25-30 derecelerde seyrederken hafta sonu sıcaklıklarda yağışların etkisiyle sert bir düşüş bekleniyor. Meteorolojik verilere göre hafta sonu ülke genelinde de hava soğuyacak ve sağanak yağış olacak.
8: İstanbul'da bugünlerde sıcaklık 28-29 derecelerdeyken cumartesi günü 21-22 dereceye inecek. Özellikle pazar günü ülkenin büyük bir bölümünde İç Anadolu'da, Ege'de bu gelen serinlik hissedilecek.
6: Yazın gelmesiyle İstanbul'da hava sıcaklığı 32 dereceye kadar çıktı. Ancak hafta sonu sıcaklıkların 7 derece düşmesi bekleniyor. Sadece İstanbul değil, ülke genelinde havaların soğuyacağı tahmin ediliyor.
8: Bugünlerde Londra, İngiltere, Almanya soğumaya başladı. O soğuk hava yarın Polonya ve Balkanlara ulaşacak. Hafta sonu bize gelecek. Sıcaklıklar bugünkü değerlerine göre hafta sonu 4 ile 6 derece arasında düşüş gösterecek.
6: Serinleyen hava yağışları da beraberinde getirecek.
8: Yağışlar da var. Cumartesi günü İstanbul soğurken beraberinde yağmurlu da bir hava olacak, kapalı bir hava olacak. Pazar sabah saatlerinde de yağış olabilir. Öğleden sonra hava açmaya başlar. Cumartesi günü Ankara, Konya, İç Anadolu geneli, Afyon, İç Ege, Isparta, Muğla, Denizli buralarda gök gürültülü kuvvetli yağmurlar da olacak. Pazar günü ise bu yağışlar daha çok doğu bölgelerde görülecek.
6: Havanın pazartesi yeniden ısınması bekleniyor.
0: NASA, Nisan ayında ay çevresindeki turunu başarıyla tamamlayan Artemis 2 görevinin ardından merakla beklenen Artemis 3 mürettebatını da resmen duyurdu. Ekipteki 4 Amerikalı astronota İtalyan bir pilot eşlik edecek. Ancak NASA'nın uzay aracı bu kez Ay'a gitmeyecek.
6: Ay'a dönüş için çalışmalarını sürdüren NASA, merakla beklenen Artemis 3 mürettebatını duyurdu. Uzay aracının pilotluğunu ise ilk kez bir İtalyan astronot yapacak. Uçuşta Amerika Birleşik Devletleri'nden astronotlar Randy Bresnik, Frank Rubio ve Ange Douglas'ın yanı sıra İtalyan Luca Parmitano görev alacak. Artemis görevine katılan ilk İtalyan olan Parmitano, daha önce Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev yapmış, uzay yürüyüşü sırasındaki arıza sebebiyle kaskı suyla dolduğu için ölüm tehlikesi atlatmıştı. 5. astronot Bob Hines ise yedek üye olarak mürettebatla birlikte eğitim alacak. 2027 yılının ikinci yarısında fırlatılması hedeflenen Artemis 3 misyonu önceki uçuştan farklı. Geçen sefer astronotları ay yörüngesine taşıyan Orion kapsülü bu kez Ay'a gitmeyecek. Artemis 3 mürettebatı alçak dünya yörüngesinde özel şirketler tarafından geliştirilen ay iniş aracıyla kenetlenme manevraları gerçekleştirecek. 2 haftalık görevde ay yüzeyi için tasarlanan yeni nesil uzay kıyafetleri de test edilecek. Astronotların aya inmesi planlanan Artemis 3 görevi programın son test uçuşu olacak. Artemis programlarıyla ayda kalıcı bir insan varlığı oluşturumu hedefleyen uzay ajansı, ay yüzeyinde bir üs inşa etmek için 20 milyar dolar harcama planını açıklamıştı.
0: Bir canlı bağlantımız olacak. Dünyanın merakla beklediği turnuvaya sadece bir gün kaldı. Dünya Kupası'nda ilk maç yarın akşam Türkiye saatiyle 22'de oynanacak. Amilli takımsa İlk maçına pazar sabahı çıkıyor. Kanada'nın Vancouver kentinde oynanacak o maç. Emin Çağlar, NTV Spor Müdürü ve kameraman Rafet Topçu Dünya Kupası'nı takip edecekler. Yerinde bize an be an aktaracaklar oradaki gelişmeleri. Şimdi yarın dünyanın beklediği o turnuva artık başlıyor dedik Emin. Hem oradaki havayı alalım senden hem de pazar günü ne dair beklentileri.
9: Deniz Kilisoğlu, merhaba. Sana özel bir teşekkür. Bu süreçte o diplomasiyle, evrak işleriyle çok seni yorduk ama şu anda buradayız. O teşekkürü de bir kez daha edelim Rafet Topçu ile birlikte. Vancouver'dayız, evet. Dünya Kupası'nın açılış maçı Meksika'da olacak. Ev sahiplerinden biri Meksika, Güney Afrika ile karşı karşıya gelecek. Milli takım 24 yıl sonra Dünya Kupası'nı üçüncü kez katılıyor ve 14 Haziran'da rakibi Avustralya olacak. Ben biraz sola doğru kayacağım. Hem stadı gösterecek Rafet Topçu hem de burada nerede olduğumuzu anlatacağım. Burası Science World diye Vancouver'un müzelerinden birisi. Ve buradaki bu büyük bir yuvarlak daire var. O Dünya Kupası'nın resmi topu olan Trionda'nın renklerine bürünmüş. Müze Dünya Kupası'nda Oradan ilham alıyor ve kırmızı, beyaz, mavi renklere atıfta bulunuyor. Dünya Kupası'nın 3 düzenleyen ülkesi Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın renkleri var bu topta. Topun arkasında da hemen görebiliyorsunuz Vancouver'daki BC Place adı. Türkiye ilk maçını 14 Haziran'da Türkiye saatiyle 05'te, burada yerel saatte cumartesi saat 21'de Avustralya ile oynayacak. Milli takım buraya yarın gelecek. Geldikten sonra basına açık antrenmanı olacak. FIFA'nın zorunlu kıldığı etkinlikler var. Orada yine seyircilerle buluşacak. Onların hepsini takip ediyor olacağız. Maçımız da pazar sabahı 05'te. Burada 7 maç oynanacak BC Place stadında. Bunların 5'i grup mücadelesi, diğer ikisi son 32 turu ve son 16 turu şeklinde. Kanada'ya dair, Vancouver'a dair izlenimlerimizi yine anlatacağız ama şu anda herkesin Dünya Kupası'na dair merak ettiği o soruların başında güvenlik durumu geliyor. Hakemin geri gönderilmesi, Özbekistan futbolcularının, Senegal futbolcularının o güvenlik görüntülerinin ardından biz de geldiğimizde acaba neyle karşılaşacağız diye merak etmiştik. Vancouver'a indiğimizde havaalanında güvenlik önlemlerinin üst düzey olduğunu söyleyelim. Tabii öyle çok detaylı bir biri aramaya maruz kalmadık ama valizlerin ve çıkışta bize tekrar soruların sorulduğunu hatırlatalım. Valizlerin köpekler tarafından arandığını belirtelim. Yani Dünya Kupası'nda güvenlik önlemleri hem Amerika'da hem Meksika'da olduğu gibi Kanada'da da üst düzey seviyede. Pazar gününe de gelince heyecanın artacağını söyleyelim. Sokağa indiğimizde, insanlarla temas ettiğimizde hem Türk taraftarları hem de Avustralya'dan gelen taraftarları gördük. Türk taraftarların biraz daha çok olmasını bekliyoruz bugünkü tabloya dair. Ana haberde BC Place adında $530'la $880 arasında olduğunu söylemiştim. Avustralya-Türkiye maçı biletlerinin hala satıldığını da belirtelim. Burada maçı takip etmek isteyenler için ve Vancouver'ın Dünya Kupası'nda en ucuz maç biletlerine sahip olan şehir olduğunu bir kez daha vurgulayalım. Milli takım Perşembe Vancouver'a gelecek. Antrenmanlar, basın toplantıları olacak. Hepsini takip ediyor olacağız. Şehirde Dünya Kupası'nın heyecanı yaşanıyor çok net bir şekilde. Şehrin her tarafı Dünya Kupası bayraklarıyla donatılmış şekilde. Stada gelen yolların kapatıldığını söyleyelim. Biz akreditasyon merkezine gittiğimizde kartlarımızı çok rahat bir şekilde temin ettik ama oraya kart olmayan hiç kimsenin yaklaştırılmayacağını söyleyelim. FIFA'nın fan zone alanı olacak. Orada bileti olan tüm taraftarlar o etkinlikten faydalanabilecek, konserlerin, gösterilerin olduğunu belirtelim. FIFA fan zone'da oraya da ulaşmaya çalışacağız. Oradan da izlenimlerimizi aktarmış olacağız. Kapatırken bir kez daha söyleyelim. Pazar günü 14 Haziran'da 2002'den sonra ilk kez katıldığımız, ilgin elemelerden katıldığımız o Dünya Kupası heyecanı başlayacak. Vincenzo Montella, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Kenan Yıldız ve takımın diğer tüm futbolcuları o maçı bekliyor. Önemli olan ilk maç mı, hepsi mi? Önce ilk maç. Montella bugüne kadar milli takıma hep bunu söyledi. Maç maç gideceğiz dedi. Saha içinden biraz paylaşıyorum bu bilgileri. Maç maç başlayacağız, gideceğiz. Avustralya maçı kritik. Kaybetmemek gerekiyor. Puan almak çok önemli. Bütün futbolcularımıza şu ana kadar yapılan röportajlarda herkes ayağını yere bastığını söylüyor. Takıma, yeteneklerine güveniyorlar ama önemli olan ilk maçın başlangıcı olduğunu söyleyelim. Umarız 3 puanla başları sonrası bize çok daha hayal kurduracak bir tablo olacak bizim çocuklar tarafından.
0: Emin Çağlar ve Rafet Topçu Dünya Kupası'nı yerinde takip edecek NTV için. Tabii bir taraftan da A Milli Futbol Takımı için bir şarkı yarışması düzenlenmişti Milli Eğitim Bakanlığı tarafından. Yarışma sonuçlandı. Bursa Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri birinci oldu. Biz de hem o şarkı hem yarışmaya katılanların şarkılarıyla birlikte bu saat dilimini noktalayalım. Saat başında görüşmek dileğiyle.
6: Milli Eğitim Bakanlığı'nın Güzel Sanatlar Liseleri arasında A Milli Futbol Takımı için düzenlediği beste yarışması sonuçlandı. Bursa Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri Bizim Çocuklar adlı eserleriyle birinci oldu.

Bakanlık ve Türkiye Futbol Federasyonu işbirliğinde düzenlenen yarışmaya 82 başvuru yapıldı. Jüri tarafından seçilen 5 eser halk oylamasına sunuldu. Lise öğrencileri İlker Gerez, Arda Aktüre, Emir Ali Coşkun Gün ve Emin Utku Özçivi tarafından bestelenip seslendirilen Bizim Çocuklar adlı eser birinci oldu. Eser için profesyonel bir klip çalışması da yapıldı. Bursa Merino Stadyumu'nda bir araya gelen yaklaşık 1300 öğrenci ve veli, milli sporculara destek için tezahürat yapıp bayrak salladı.

0: NTV Radyo. Hava durumu.
1: Hava kalitesi sert esen rüzgarların etkisiyle İstanbul ve Marmara'da iyi seviyede. Manisa, Aydın, Didim, Muğla, Denizli, Hatay, Mersin, Malatya boyunca ise orta seviyeli. Güneydoğu'da da Lodos'un taşıdığı çöl tozlarının etkisiyle hava kalitesi düştü, orta seviyeli.
0: Hava durumu.
2: Müzik arası.

0: Burası NTV Radyo. Saat 24.
1: Merhaba, saat 24. Bugün yarının ikinci bölümündeyiz. Yine özetlerle başlayacağız. Sonrasında konuklarımızla konuşacağız. Çünkü sıcak başlık Amerika-İran gerilimi, sert mesajlar da geliyor. Ayrıntılarına bakacağız. Önce mutlak butlan, ardından meclis grubunda konuşma gerilimi ve son olarak ihraç sevkleri. Siyaset gündeminin birinci başlığı Cumhuriyet Halk Partisi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu parti meclisi toplantısının arifesinde son derece önemli bir hamle yaptı. CHP Merkez Yönetim Kurulu 9 milletvekilini kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti. Ayrıntılarına bakacağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında konuştu. CHP'de yaşanan mutlak butlan ve grup toplantısı tartışmalarını yorumladı. Sert eleştirileri vardı, bunları da aktaracağız. Ve 15 yaşındaki ortaokulu öğrencisi Erdem Demir, İzmir'de 25 ayrı suç kaydı olan biri tarafından öldürüldü. 18 yaşındaki suç makinesi zanlı cinayeti işleme sebebini "bana ağabey demedi" diyerek açıkladı. Çocuğun ölümü 15 yıllık hayatının hüzünlü hikayesini de ortaya çıkardı. Onu da ekrana getireceğiz. Ve motosiklet kazaları azaltmaya yönelik, bu kazaları azaltmaya yönelik önlemler alınsa da yine ölüm haberleri gelmeye devam ediyor. Sadece son iki günde Türkiye'nin farklı şehirlerinde yaşanan kazalarda 10 motosikletli öldü, çok da yaralı var. Uzmanlar ölümlü kazaların çoğunda trafik kurallarının hiçe sayıldığına dikkat çekiyor. Uyarıları paylaşacağız. Bugün yarının ikinci bölümü başlıyor.

0: Bütün ayrıntıları paylaşacağız ama Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki gerilime bakalım. Amerikan Başkanı dünün ardından bugün de İran'ı vuracaklarını söyledi. Tehdit tonunu yükseltiyor. Müzakerelerde sabrı taşmış durumda. Bu gece İran'ı vuracağım dedi. Aynı cümleyi ABD Savunma Bakanı da kısa bir süre önce yineledi. Şöyle diyor Hexet, saldırılar ABD'nin askeri çıkarlarına hizmet edecek ve diplomatik konumunu güçlendirecek diyor. Bu gece gerçekleştirilecek saldırılar güçlü ve net olacak ifadesini kullanıyor. Amerika'nın Bağdat Büyükelçiliği Irak'taki Amerikan vatandaşlarından son bölgesel gelişmeler nedeniyle alarm durumunda olmasını istedi. Bu arada son gelen bilgi de İran medyasının paylaştığı bilgi, Fars eyaletinde hava savunma sistemleri devreye girdi deniliyor. Şimdi ayrıntılı konuşalım. Altınbaş Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Mehmet Turan Çağlar ve İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Cem Oğul Türk yayın konuklarımız. Hoş geldiniz her ikiniz de.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar dilerim.
2: Merhaba. İyi yayınlar.
0: Sağ olun. Şimdi öncelikli olarak şunu sormak gerekiyor belki. Belli ki bu saldırı yapılacak. Ne kadar büyük bir saldırı olmasını beklersiniz? Mehmet Turan Çağlar, sizden başlayayım.
1: Ben işin gerçeği, çok kapsamlı müzakereleri sona erdirecek bir saldırı beklemiyorum. Orada kendince ABD bir denge tutturmaya çalışacaktır. Bir yandan sert bir mesaj verip müzakere masasında isteklerini İran'a kabul ettirmek isteyecektir. Ama diğer taraftan masadan kalkmasını sebep olmayacak bir sertlikte de olmayacağını varsayıyorum. Zaten 3 aşağı 5 yukarı bir hedeflerden bahsediyorum.
0: Yani nereleri hedef alarak bu dediğiniz tabloyu oluşturabilir?
1: Şimdi Trump'ın orada söylediği sivil altyapıyı ve ulaşım ağlarını hedef alacağını söyledi. Genellikle buralarda uzak durmaya çalıştılar. Çok ciddi tırmanmanın olduğu dönemlerde bu tip hedeflere saldırılar düzenlendi ama genel olarak buralara girmemeye çalıştılar. Buralara sınırlı bir şekilde saldırı olacaktır ki ne kadar ciddi olduklarını göstermek isteyeceklerdir. Ama bu müzakere masasının devrildiği anlamına gelmez. Müzakereleri hızlandırmak, biraz daha karşı tarafa taleplerini kabul ettirmek üzerine yapılacak saldırılar gibi düşünmek lazım. Yanlış hatırlamıyorsam zaten birkaç gün önce de İran tarafı ABD'nin su tankerlerine, su kaynaklarına saldırıda bulunduğunu ve önemli bir su kesintisi yaşandığını söylemişti. Biraz daha sivil halkında İran hükümeti üzerinde baskıyı arttırabileceği, bu protesto veya rejimi devirmek manasında değil ama hani çözümü artık üretin, biz sizi desteklesek de bir müzakereyi bir yere bağlayın gibi bir yönteme yönelebilir ABD yönetimi. Sivil altyapılara daha çok yönelik saldırı bekliyorum ben, yapılan açıklamalara bakarsak.
0: Cem Oğul Türk, siz de katılır mısınız? Masayı devirmeyecek çerçevede bir saldırı mı olur?
2: Yani öyle olması muhtemel. Turan Hocam'a katılıyorum. Yani açıkçası Amerika Birleşik Devletleri'nin en son böyle sert saldırı olarak nitelendirebileceğimiz zamandan epey bir vakit geçti. O dönemde de işte bir köprüyü saldırmışlardı. Sonrasında uzunca bir süredir böylesi bir sivil hedeflere ya da sivillerin doğrudan kullanımına yönelik hedeflere çok fazla saldırı gerçekleşmemişti. İsrail de bunu yapmamıştı çoğunlukla ve şu an tabii geldiğimiz noktada işte diplomasinin durduğu ve yeniden bir çatışma ortamıyla, savaşla bu masayı hareketlendirme çabası olarak görüyorum ben bunu. Yani genel o Clausewitz'in söylediğinden farklı bir durum yaşamıyoruz ama tabii bir yandan da işte müzakerelerin devam etmesi gerekiyor, masadan kalkılmaması gerekiyor. Çünkü eğer Amerika Birleşik Devletleri sert bir vuruş gerçekleştirirse, halkın özellikle elektrik ve su erişimine yönelik bir saldırı gerçekleştirirse, İran'ın buna karşılık verme kapasitesinin olduğu biliniyor. Dolayısıyla bu da doğrudan Körfez ülkelerine yansıyabilecek, bölgeyi yeniden ciddi bir gerilime sevk edecek bir gelişme olacaktır. Bunu bu derecede yüksek bir gerilimli bir hatta çekmemek için daha temkinli bir vuruş, yani her ne kadar Hexet'te Trump'ta çok sert vuracağız demelerine rağmen daha temkinli bir saldırı olacağını ben de değerlendiriyorum açıkçası.
0: Mehmet Turan Çağlar düzeltiyorum, kusura bakmayın lütfen. Tasnim Haber Ajansı, Amerikalılar harekete geçerse İran yeni ABD çıkarlarını hedef alacak derken neyi kastediyor olabilir? Yeniden kasıt nedir?
1: Tabii şimdi burada ABD saldırırsa İran'ın da hangi yönde cevap vereceğinin mesajını basın üzerinden öyle veya böyle sızdırmaya başlıyor. Burada taraflar arasında hem bir tehdit dili var hem de misilleme yapılacağından bahsediliyor. Burada akla gelen ilk hedefler zaten birkaç gündür de şahit olduğumuz üzere Körfez'deki görece kolay hedefler olabilir. Bunlar tekrar enerji altyapıları ve sivil altyapıları olabilir. Bunu mütekabiliyet ilkesi veya misilleme çerçevesinde yapabilir. Yani siz gidip İran'ın sivil altyapısına yönelik saldırı düzenlersiniz. İran da bunu kendince yorumlayıp ABD'ye olmasa da ABD'nin tırnak içerisindeki bölgedeki müttefiklerinin sivil altyapılarına saldırmaya kendini hak görecektir. Onun dışında bölgedeki ABD üsleri var. Zaman zaman İran buraları hedef alıyor. Bu aynı zamanda bir güç gösterisi olarak da gösteriliyor. Yani biz istediğimiz zaman ABD'yi vurabiliriz mesajını da verebiliyor. Potansiyel bir diğer hedef de ABD'nin buradaki askeri üsleri olacaktır. Hürmüz'deki oradaki tam teknik olarak hareketliliği bilmiyorum. Çünkü ABD donanması bir taraftan diyor ki biz 200 geminin oradan geçişine izin verdik diyor. Diğer taraftan işte hem dronlar üzerinden hem de ufak tefek çatışmaların olduğunu biliyoruz. Hürmüz merkezli ABD hedefleri varsa İran'ın ulaşabileceği farklı maliyetsiz yöntemlerle işte mayınlarla veya dronlarla bunlar da potansiyel hedef olarak karşımıza çıkabilir. Ama bunların hepsi aynı anda olması çok ciddi bir tırmanmayı gösterecektir. Bunlardan bazılarının seçici olarak hedef alacağını düşünüyorum. Orada yine ABD'nin tavrı önemli. Eğer ki ABD bunu çok ciddi bir şekilde tırmandırmak isteseydi, ben Trump'ın Netanyahu'ya ya dur ortalığı karıştırma diyeceğini varsaymıyordum. İsrail'i yatıştırırken kendisi tırmandırırsa bu biraz sürpriz olabilir. Bu hala müzakerelerde İran üzerindeki baskıyı arttırmayı hedeflediklerini gösteriyor. Yeniden çatışmalara girip yeni bir müzakere masası kurmak yerine.
0: Şimdi 2 ay sonra yeniden karşılıklı saldırılar oldu. Cem Oğultürk size sorayım. Bu tip ateşkeslerin uzamasında ya da bir şekilde ara verilmesinde taraflar aslında eğer savaş olur da devam ederse diye güçlerini tahkim etmeye, bir dinlenmeye ama bir taraftan da altyapılarını iyileştirmeye çalışırlar. Şimdi Fars eyaletine baktığımız zaman daha ağırlıklı olarak füze kapasitelerinin olduğu, işte rampaların olduğu, bir takım önemli tesislerin olduğu yerler olarak. Dolayısıyla ilk etapta böyle bir saldırı olacaksa yine füze kapasitesi mi hedef alınır? Arada eğer yenileri geliştirildiyse şayet bir de geçmiş saldırılarla kıyaslandığında acaba yine bu anlamda altyapıyı, füze altyapısını çökertebilir mi Amerika Birleşik Devletleri?
2: Şimdi savaş devam ederken tartıştığımız, konuştuğumuz konulardan bir tanesi her iki tarafın üretim kapasitesiydi. Yani burada hem Amerika Birleşik Devletleri'nin o ürettiği pahalı füze ve diğer silah ve sistemlerle İran'ın çok kısa sürede ürettiği daha ucuz ancak etkili işte drone ve füzeler konuşuyorduk. İran tabii bu geçen süre içerisinde herhalde o belirtilen rakamlar gerçekleştiyse yeniden bir vuruş kabiliyetine ulaşmış demektir. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri için eğer bir saldırı söz konusuysa öncelikle tabii bir de karşı tarafın buna cevap verememesi, bir mütekabiliyet sağlayamaması elbette ki gündeme gelecektir. Dolayısıyla böyle bir hedef seçmesi, hedef tanımlaması mantıklı olacaktır. Ancak tabii bahsettiğiniz bölgelerde özellikle dağlık bölgeler bunların yoğun bir askeri vuruşla gerçekleştirilmemesi o kabiliyetin de ortadan kalkmamasına neden olacaktır. İran'ın uzunca diyebileceğimiz bir sürede vuruş kapasitesi, kabiliyeti ortadan kaldırılamadı. Geçen süre içerisinde bunu daha da artırdığını varsayabiliriz. Dolayısıyla kısa süreli vuruşlarla eğer masadan kalkması hedeflenmiyorsa çok mümkün olmayacaktır. Ama bunun yanında o hedefleri vururken yanında işte daha kısıtlı bir şekilde sivillerin kullandığı elektrik ve su tesisleri gibi yerlerin, santrallerin vurulması ya da işte İran'ın petrol tesislerinin vurulması daha akla yatkın geliyor açıkçası şu anki pozisyonda. Ama bunun da yine çok aşırı şekilde olmayacağını söyleyebiliriz. İran tabii elbette ki burada karşılık verirken herhalde öncelikli olarak İsrail'e, sonra Körfez ülkelerine yönelecektir. Bir başka elindeki koz, henüz bunu çok fazla gündeme getirmemiş olsa da, elbette ki Bab-ül-Mendeb Boğazı'nın Yemen tarafından kapatılması, burada geçişlerin zorlanması. İsrail'i zaten kapattılar ama bunu tamamen, buradaki geçişi durdurmaları kozu da yine İran tarafının ilerleyen süreçte, eğer iş daha da gerilimli bir boyuta ulaşırsa, elindeki kozlardan birisi olarak duracaktır.
0: Peki. Sizin yorumunuzu alayım Mehmet Turan Çağlar. Acaba gerçekten hani bu anlamda kapasite gelişimi olmuş mudur? Yeni füzelerle süreci yönetmek konusunda İran bu iki ayı nasıl kullanmıştır?
1: Ya tabii bunları birebir bilmek çok kolay değil. Çünkü bunlar ulusal güvenlikle ilgili konular olduğu için devletler bu konulardaki kendi kaynaklarını bazen altında bazen üstünde gösterirler. Yani bizim elimizde yok da deyip orada üstündeki baskıyı almaya çalışabilirler. Bazen de diyebilirler ki öyle bir silahlar var ki elimizde, bize saldırırsanız sizi pişman ederiz de diyebilirler. Ama şu zamana kadar gördüğümüz senaryo şunu gösteriyor. İran'ın elindeki füze kapasitesi ABD'nin tahmininden, hem kapasite hem menzil ABD'nin tahmininden daha fazla çıktı. Füze kapasitesini tamamen ortadan kaldırmak çok mümkün değil gibi gözüküyor. Bu açıdan bakarsak tekrar füze stoklarına yapılacak bir saldırı sahadaki statükoyu çok fazla değiştirmeyecektir. Ama sivil altyapıya saldırdığınızda onun toplumsal bir karşılığı da olabilir. Çünkü sürekli bir anlaşmaya yakınız mesajı veriyorsunuz. Eğer anlaşmayıp tekrar çatıştığınızda arkanızdaki halk desteği de belki, nasıl diyelim, tırnak içerisinde amiyane tabiriyle mırın kırın etmeye başlayabilir. Şimdi füze kapasitesini yerine koymak ne kadar mümkün bunu bilmiyorum. Çünkü taraflar bu konularda da yanıltıyor. ABD açısından tamam, ABD'nin elinde çok ciddi bir endüstri var. Askeri endüstriyel kompleks var. Trump zaten birçok şirkete teşekkür etti. Bakın günde şu kadar üretiyoruz vesaire gibisinden. İran'ın elinde de genellikle tersine mühendislik üzerinden üretilen bir önemli bir teknoloji var. Füze kapasitesi de balistik üretmek belki çok kolay olmayabilir ama İran tarafından verilen mesaj bunlar yerine konulabiliyor şeklinde. Fakat hava savunma sistemleri, saldırı balistik füzeleri gibi böyle görece karmaşık teknolojilerin iki ay içerisinde yerine konulup konulmayacağı konusunda ya teknik olarak da bilgim yok. Bence taraflar da bu konuda yanıltma yöntemine biraz başvuruyorlar. İsrail açısından da aynı şeyi söyleyebiliriz. Yani bir taraftan dendi ki işte demir kubbenin bütün mühimmatı bitti vesaire bilmem ne, işte yerine şu kadar günde konacak, aman efendim bu kadar konulamaz gibi tartışmalar vardı. Bu açıdan bakarsak evet, belirli bir kapasiteyi yerine koymuştur ama çatışma öncesi kapasiteye döndüğünü zannetmiyorum. Şöyle düşünmek lazım, her ne olursa olsun eğer birinin kaynağı sınırsızsa, askeri kaynağı, bu ABD tarafı olacaktır. Tabii ki bunun lojistik boyutu var, oraya sevkiyatı var vesairesi var. İran'ın kaynakları, özellikle masraflı olan kaynaklar, balistik füze gibi kaynaklar sınırsız değildir. O yüzden zaten görece ucuz kaynakları kullanmaya çalışıyor. Elindeki kaynakları korumak, etkin kullanmak için işte drone kapasitesi gibi yerine koymuştur ama ABD'yi caydıracak kadar yerine koyduğunu varsaymıyor.
0: Peki. İran medyası yine Kiş adasında uzaktan patlama sesleri duyuldu bilgisini geçiyor. Bunu da izleyicilerimiz için aktarmış olalım. Belli ki bir hareketlenme var ama daha önce de bunları görmüştük. Zaman zaman işte bazı mühimmatların patlaması sonucuyla bu patlama sesleri de duyulabiliyor. Ya da o ambargo sürecinde karşılıklı atışlarla da oradaki gerilimin patlamaları olarak duyulabiliyor. Şu aşamada bilmiyoruz tam olarak ne olduğunu ama geldikçe bilgi paylaşacağız. Cem Oğultürk, size de şunu sorayım. Şimdi Hürmüz Boğazı meselesi en kritik nokta, zaten kilitlenme de orada. Bir anlaşma yapılacaksa da şayet ilk etapta Hürmüz'ü açmak için olacak ama Amerikan ablukası da bir taraftan devam ediyor orada, askeri abluka. Süreçte kim başarılı oldu?

0: başladı ve İran çok da Amerikan yönetiminin beklemediği bir şekilde Hürmüz'ü kapattı. Ve evet, sonrasında işte Amerika Birleşik Devletleri dedi ki ben de kapatıyorum. Yani çok farklı bir akıl yürütmeleri var onların da. İran savaş öncesinde zaten yani okuduğumuz kadarıyla, elde edilen bilgi kadarıyla Çin'deki işte bir takım depolara petrolün önemli bölümünü sevk etmişti. Buradan başka yollarla da işte bu durumu sürdürebilecek, en azından uzunca bir süre sürdürebilecek bir duruma erişmişti. Yani bundan kim zararlı çıkıyor? Evet, elbette ki yine Amerika Birleşik Devletleri'nin kendisine müttefik olarak gördüğü, dost olarak gördüğü ülkeler çoğunlukla zarar görüyor. İran evet belki bundan hoşlanmıyor olabilir ama durumu çok da değiştiren bir şey değil. Hürmüz'ün Amerika Birleşik Devletleri tarafından ablukaya alınması. Ve İran burada bir nasıl söyleyeyim, yani bir önemli bir kazanç elde etti. Yani diğer konuların yanında nükleer konusu, işte balistik füze konusu, vekil güçler konusunun yanında bir de Hürmüz konusunu müzakere etme avantajı elde etti. Dolayısıyla bu şu anki pozisyonda Amerika Birleşik Devletleri böyle zaman, yani Trump'ın söylediğine göre işte şöyle yapıyoruz, böyle yapıyoruz açıklamaları olsa da herhangi bir kazanç her iki taraf için ya da kayıp elbette var bütün küresel ekonomi boyutunda, ama bir kazanç olduğunu söylemek çok mümkün değil. Ama İran tarafı bu işi daha elle tutulur bir şekilde dönüştürdü. Hem de işte burada bir egemenlik tesisi durumuna getirdi. Dolayısıyla daha başarılı görülüyor şu anki pozisyonda.
1: Peki. Mehmet Turan Çağlar, size de döneceğim ama bir kısa reklam arası vereyim. Sonrasında konuklarımızla konuşmayı sürdüreceğiz.

0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. NTV Radyo'yu internette ntvradyo.com.tr adresindeki canlı dinle butonuna tıklayarak ya da akıllı cihazlarınıza indireceğiniz NTV Radyo uygulamalarından da dinleyebilirsiniz.
1: Kitap almadan önce NTV Radyo'da köşedeki kitapçıya uğrayın.
2: Jules Verne'in en bilinen, en sevilen, sayısız dile çevrilmiş, filmleri çekilmiş hikayelerinden birkaçını hatırlayalım. Denizler Altında 20 Bin Fersah, Aya Yolculuk, 80 Günde Devri Alem, Kaptan Grant'ın Çocukları, 2 Sene Mektep Tatili, Esrarlı Ada, Arzın Merkezine Seyahat.
1: Hem yeni çıkanlardan haberiniz olsun, hem klasikleri hatırlayın, yazarların hikayesini dinleyin.
2: Jack London 1876'da San Francisco'da doğdu. Yoksul bir ailenin çocuğuydu. Çalışmak için küçük yaşta okulu bırakmak zorunda kaldı. Gazete satıcılığı, tayfalık, balıkçılık, muhabirlik, sahil koruma devriyeliği gibi çeşitli işlere girip çıktı.
1: Adnan Bostancıoğlu'yla köşedeki kitapçı her gün NTV Radyo'da.
2: Charles Dickens'ın kısa romanı Noel Şarkısı yeni bir baskı yaptı. Dickens 1812 yılında Portsmouth'ta doğdu. Edebiyat tarihinin en unutulmaz kurgusal karakterlerinden bazılarını yaratmasının yanı sıra birçoklarınca Victoria devrinin en iyi romancısı olarak kabul edilir. Yaşadığı dönemde, yani henüz hayattayken eserleri çok büyük ilgi gördü ve dünya çapında bir şöhrete erişti.
1: Radyoda kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için tüm kayıtlar ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında. Herkese iyi dinlemeler.

0: Amerika Birleşik Devletleri İran'ı vuracağını, bu gece vuracağını ifade ettikten sonra son yarım saat içerisinde 3 noktayla ilgili gelişme var. Bunları aktararak konuklarımızla devam edeceğiz. Son olarak Tahran'ın batısında hava savunma sistemleri devreye girmiş durumda. İran basını bilgisini paylaşıyor. Kiş Adası'nda uzaktan patlama sesleri duyulduğu bilgisi var ve Fars eyaletinde de yine hava savunma sistemleri devreye girdi. Ekranda da haritamız geliyor. Bütün kilit aslında, bütün bu savaşın temel sebebi uzamasının ve anlaşmanın bir türlü olmamasının biraz da Hürmüz Boğazı. Mehmet Turan Çağlar, acaba siz Amerikan ablukasının, oradaki deniz ablukasının ne kadar etkili olduğunu düşünüyorsunuz bu süreçte? İran o kartı bırakmak istemiyor ama mümkün mü bu? Bundan sonraki süreçte anlaşmada ne beklersiniz eğer olacaksa?
1: Şimdi ne kadar işe yaradığı sorusunu neye kıyasla, ne kadar işe yaradığına bakmak lazım. Savaş öncesi duruma kıyasla.
0: İran'a kıyasla. Yani İran'ın kapatmasıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin onu delmeye çalışan ablukası.
1: Yok yok, biliyorum. Anladım sorunuzu ama yani genel olarak böyle sorduğunuzda saçma bir soru gibi geliyor bir süre sonra. Çünkü savaş öncesinde hiç böyle bir mevzu yoktu. İran kapattıktan sonra ABD'nin kapatması orada kendince bir denge politikasının ortaya çıkmaya çıkmasına yol açtı. Yani sen açarsan ben de açarım, sen açmazsan ben de açmam. Buranın kapanmasının bana zararı olduğu kadar sana da zararı var. Ama ben sana buranın kontrolünü tek başına bırakmayacağım. Sen istersen aç, ben açmadığım sürece buradan gemi geçemeyecek. O yüzden burası senin tek başına elinde tutabileceğin bir koz değil. Ben dünyanın en büyük gücüyüm. Ben de burayı istediğim zaman açarım, kapatırım. Velakin durum, mesele orta ve uzun vadede öyle değil. Burada ciddi kağıt üzerinde tarafları bağlayıcı bir şekilde uluslararası hukuk, bölgesel aktörler, uluslararası aktörler tarafından desteklenen yeni bir statüko oluşmadığı sürece ABD çekildiği gün İran'ın tekrar burada egemenlik iddiasında bulunup tekrar buraya karıştırmayacağının garantisi yok. Bu açıdan bakarsak ABD'nin kısa süreli ablukalasının, yani orayı tekrar abluka altına alması olacaksa kısa süreli bir çözüm ortaya çıkaracaktır. O yüzden çatışma öncesinde fazlasıyla referansta bulunuyorum. Hiç masada olmayan bir konu. Sadece nükleer mesele ve karşılığında yaptırımların kaldırılıp kaldırılmama meselesi, ki zaten son 15-20 yıldır bütün bu konu üzerinde dönerken ya Trump dedi ki ben bunu çözerim deyip işin içerisinde Lübnan ve Hürmüz'ü de katmak zorunda kaldılar. İkisini de birbirine bağladılar. Haydi şimdi çözebilirsem çöz gibi bir noktaya geldi. O yüzden stratejik olarak belki de ABD'nin de orayı kapatması, abluka altına alması askeri stratejik olarak bir anlamı vardır. Ama bana sorarsanız politik ve diplomatik bir karşılığı yok. Çünkü uzun vadede işe yaramayacak bir şeyden bahsediyorsunuz. Ve çatışmalardan önce biz hatırlıyorsanız şeyi tartışıyorduk. Hürmüz kozu en son koz olur. Hürmüz'ü kapatmak evet, öyle kolay değildir derken çatışmalar başlar başlamaz Hürmüz kapandı. Ve Hürmüz'ün kapanması hocamın da söylediği gibi öncelikli olarak ABD'nin hem bölgedeki hem de öncelikli olarak Avrupa'daki müttefiklerine zarar veriyor. Çin'e zarar vermiyor mu? Muhakkak veriyordur. Ama Çin artık duruma şöyle bakıyor. Daha az kaybeden bu savaşın kazananı. Eğer ABD orada gücünü kaybediyorsa, ekonomik gücünü kaybediyorsa, prestijini kaybediyorsa, askeri gücünü kaybediyorsa, bunları açık ediyorsa, Çin şunu diyordur. Ben de bazı şeyleri kaybetmeyi göze alabilirim. Sıkıntı değil. Yeter ki ABD benden daha fazla kaybetsin gibi pozisyonu vardır. O yüzden Trump'ın kendini üstün görücü ve ABD'yi üstün görücü ve hiçbir şeye ihtiyacımız yok yaklaşımı petrol açısından pek yanlış değil. Çünkü ABD petrol konusunda dışarıya çok bağımlı değil. Fakat petrol fiyatlarındaki en ufak bir oynama Amerikan toplumunda da karşılığı olan, aynı zamanda ABD'nin müttefikleriyle arasındaki ilişkileri de etkileyebilecek bir pozisyonda. İran canavlinde. İran zaten çok yüksek bir enflasyonla boğuşuyordu çatışmalardan önce. Şimdi kendince bir meşruiyeti de oldu. Biz savaşın içerisindeyiz. Yani önce hayatta kalmamız lazım ki ondan sonra ekonomimize bakarız, işte siyasetimize bakarız vesaireye bakarız gibi bir durumda. O yüzden İran da zarar görse buradaki ekonomik zarar politik kazancın yanında bence kabul edilebilir bir zarar. Ama diğer tarafta ABD açısından aynı şeyi söyleyemem. Özellikle Trump yönetimi açısından aynı şeyi söyleyemem.
0: Peki. İran basını bir noktayla ilgili daha bilgi geçiyor. O da Siri Adası patlama seslerinin duyulduğu bilgisi veriyor. Kiş Adası'nın biraz daha güneydoğusunda kalan bir yer ki orada da uzaktan patlama seslerinin duyulduğu bilgisi vardı. Acaba Siri Adası'ndaki patlamanın sesleri mi duyuldu Kiş Adası'ndan? Dolayısıyla bir soru işareti, ama iki noktada da hava savunma sistemleri devreye girmiş durumda Fars ve Tahran'ın batısında. Dolayısıyla böyle bakıldığı zaman bir patlama ya da bir saldırı haberi henüz İran basında düşmüş değil. NTV Tahran muhabiri bize bu bilgiyi paylaşıyor. Ama mühimmatların patlamasıyla ilgili olarak da bu sesler geliyor olabilir, patlama sesleri gibi bir not da var. Şimdilik beklemedeyiz ama hareketli geçecek gibi görünüyor bu gece. Boğazlardan devam edelim. Cemoğlu Türk, acaba Babülmendep bundan sonraki süreçte bir koz olarak ya da bir unsur olarak bu savaşın denklemine girer mi?
2: Şu ana kadarki durumda tabii Yemen'de Husiler çok fazla dahil olmadılar. Hı hı. Zaman zaman işte İsrail'e karşı füze, balistik füze gönderdikleri ya da işte drone saldırılarında bulunduklarına yönelik açıklamaları oldu. Ama çok ciddi bir fark yaratmadılar mevcut durumdan. Hı. Ama tabii durumun daha gergin bir hale alması, yani bizim söylediğimizin dışına çıkıp yeniden bir savaş durumunun ortaya çıkması, yani öncekine benzer bir şekilde yeniden Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'le beraber gerçek bir savaş söylemi ve eylemi içerisine girmesi durumunda İran, hocam da belirtti, yani elindeki kozları oynamaktan çok geri durmayan bir ülke konumunda. Eğer böyle bir ihtiyacı ortaya çıkarsa Husilerin de Babülmendep'te, işte Aden Körfezi'nde bu engellemeleri, Kızıldeniz'i ve Süveyş'in de tabii işlemesine engel olacak bu. Dünya ticareti açısından önemli bir geçiş noktaları buralar. Dolayısıyla bu da önemli bir başka ekonomik sıkıntıyı ortaya getirecek. Yine Amerika Birleşik Devletleri'nin müttefiklerine zarar verecek bu en fazla. Ticari açıdan, ekonomik açıdan. Zaten yüksek, yani Avrupa'da da Türkiye'de de işte dünyanın pek çok yerinde enflasyonist baskı artmaya başlamış vaziyette. Dolayısıyla bunun daha da fazla artmasına ve hem petrol hem de diğer nasıl söyleyeyim, nadir elementlerin veya pek çok emtianın yeniden yükselişe geçmesine ve bunun üretim kapasitesine veya işte diğer bütün ekonomik faktörlere etkisinin kaçınılmaz olacağını göreceğiz. Bu istenmeyen bir durum elbette ki. Ama yani işin o duruma gelmemesini umut ediyoruz. Ben şöyle görüyorum mevcut durumu, yani biraz da böyle metaforik olarak, yani bir mangal gibi, yani işte ilk yakıldı ateş, o ateş sönmeye başlıyor ve geliyor birileri işte yeniden kullanacaksa mangalı, üflüyor, o ateş yeniden yanmaya başlıyor. Böyle bir durum söz konusu aslında şu anki Amerika Birleşik Devletleri İran çatışması içerisinde. Diplomasiden sonuç alınamayınca böyle biraz savaş yöntemiyle, zorlayıcı diplomasiyle yeniden masaya çekme ve isteklerini yerine getirme çabası içerisinde. Ama şu var tabii, mevcut durum bunu getirmedi. Amerika Birleşik Devletleri İran'ı bu çerçeveye sıkıştıramadı. Ne olabilir, ne beklenebilir? İşte biraz daha uzun vade diyemeyiz ama şey bile, Kasım bile uzun vade gibi geliyor artık bazen. O kadar hızlı gelişiyor ki işler. Bu çerçevede işte bir İran'da toplumsal bir gerilim yeniden ortaya çıkar mı? Belki bu hesap ediliyor Amerikan tarafınca. Bir diğer taraftan tabii Amerikan toplumun mevcut durumu kabullenmiş vaziyette biraz da böyle. Kasım seçimlerine kadar bu şekilde devam edelim. Çok da fazla geri adım atmadan, ama sonrasında ne yapılacaksa yapalım tarzı bir yaklaşım geliştirilmiş olabilir Amerikan tarafınca.
0: Mehmet Orhan Çağlar, acaba sizce Babülmendep boyutu nasıl bir süreç getirir bize?
1: Tabii çok önemli. Yani bu kadar önemli olmasa da Hürmüz'ün yanına eklediğimizde uluslararası ticareti çok derinden etkileyen hem enerji konusunda hem de diğer önemli ham maddeler konusunda önemli bir kanaldan bahsediyoruz. Fakat şey konusunda ben hala emin değilim. İran bunu kullanmadı mı kullanamadı mı konusunda hala emin değilim. Yani evet Husilerden bahsediyoruz. Ama Yemen'in kendi içerisinde çok ciddi bir durum var. Oradaki çatışma sadece Yemen'deki iç aktörler tarafından arasında devam etmiyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nin de Suudi Arabistan'ın da hem birbirlerine karşı bazen yan yana durarak çatışmaların içerisinde yer aldığı bir nokta var. İsrail işin içerisinde yani Yemen'deki herhangi bir karışıklık acaba orada veya işte Bağdülmendep'teki herhangi bir durum Körfez ülkeleriyle İsrail'in yakınlaşmasına sebep olur gibi arka planla bir İran'ın düşündüğü başka bir hesap mı var? Yoksa gerçekten ABD'nin anlattığı kadar İran köşeye sıkışmadı ve daha da köşeye sıkışırsa bu kozu kullanmaya mı çalışacak? Yoksa bölgede belki de tek etkin aktör olan Husileri uzun vadede bölgede kullanmak için şu an için sahaya sürmek mi istemiyor? Bütün bunlara cevap vermek kolay değil. Çünkü İsrail de boş durmuyor. Somaliland'da askeri kapasite geliştirerek bir denge oluşturmaya çalışıyor. Baktığımızda Hamas artık sahnede yok. Yani 2023'ten itibaren bugüne baktığımızda Hizbullah çok ciddi bir zemin kaybetti. Lübnan'daki müzakereler istedikleri gibi gitmezse yani İran'ın istediği gibi gitmezse ki o yüzden sürekli bir elini kolunu sokmaya çalışıyor oraya. Hizbullah daha da sıkışabilir. Suriye sahnesi artık İran açısından yok. Irak'taki bizim bildiğimiz İran yanlısı grupların hepsi İran yanlısı değil veya bir zamanlar İran yanlısı olanlar artık daha eleştirel olarak bakıyorlar. Bölgede belki de etkin tek aktör Ensarullah veya Husiler kalacak. Yani o yüzden daha da köşeye sıkışmadan bunu kullanmak istemiyor olabilir veya gerçekten kullanabilecek bir imkanı yoktu. O yüzden ona verebileceğim bir cevap yok. Fakat sorunuza cevap vermek gerekirse o boğazda kapanırsa Husiler tarafından, İsrail tarafından, ne bileyim uzaylılar tarafından fark etmez. Tabii ki bu da ABD'nin aleyhine işleyecektir. Çünkü İran zaten kendisine yetmeye çalışan bir ekonomi ve kendi müttefiklerini dahi bu savaşta tırnak içerisinde dolaylı müttefikleri Çin ve Rusya'dan bahsediyoruz. İstediği desteği vermeyen bir aktör. Diğer tarafta yüzyıldan fazla bir zamanda serbest ticaretin koruması benim altımdadır diyen bir ABD'den bahsediyoruz. Yani serbest ticaret rejimi öncelikli olarak Birleşik Krallık'taydı. Hegemonya İngiltere'den ABD'ye geçtikten sonra ABD'nin artık koruması altında oldu ve bütün sistem bunun üzerinde kuruldu. Bu artık ABD'nin imajını da geçtim. ABD'nin kurmaya çalıştığı veya kurduğu sistemin de altına dinamit koyabilecek bir noktaya getirebilir. Zaten Trump bunu sağ olsun kendi politikalarıyla getirdi. Bu savaşla bu süreci hızlandırabiliyor. Bir de onu oradan kapattığınızda ABD'nin liderliği Avrupa açısından ve bölge açısından daha fazla sorgulanır hale gelecektir.
0: Peki. Şimdi bir İran'a gidelim. Ali Çabuk telefon attığımızda bir soralım tam olarak ne oluyor? Çünkü İran medyasının geçtiği birden fazla haber var. Bazı eyaletlerde hava savunma sistemleri devreye girdi deniyor. Bazı yerlerde patlama sesleri duyuldu deniyor. Saldırı bilgisi henüz yok ama Ali elimizdeki bilgiler neler? Kaç noktada hava savunma sistemleri devreye girdi? Nerelerden patlama sesleri geliyor?
3: Deniz, ilk olarak İran'ın güneyindeki Fars eyaletinde bir patlama sesi duyulduğu belirtilmişti. Bu netlik kazanmadı. Ancak Minab ve Sirik bölgesinde, Sirik adasında ve Minab bölgesinde patlama sesi duyuldu. Ve yine Sirik kentindeki patlama seslerinin ise 4 kez duyulduğu belirtiliyor İran basınında. Tabii bilgiler an be an düşüyor bir taraftan. Kiş Adası ve Geşm Adası'nda patlama seslerinin duyulduğu belirtilmişti. Kiş Ada sakinleri sesin deniz tarafından geldiğini, uzaktan geldiğini ilk etapta belirtmişlerdi. Şimdi Tasnim Haber Ajansı her iki adada patlama haberlerine bir yalanlama getirdi. Ancak Minab ve Sirik'te patlama seslerinin duyulduğu bilgisi var. Tahran'ın batısında yine hava savunma sistemlerinin aktif olduğu yönünde bir haber vardı. Ancak bu teyit edemedik bu bilgiyi ve Tahran'da henüz bir patlama sesi duyulmadı. Ancak Minab ve Sirik'te patlama sesleri Tasnim Haber Ajansı ve İran'ın diğer resmi ajanslarında devlet televizyonunda yer aldı. Gün içerisinde de ABD'nin İran'a yönelik son saldırılarında hedef alınmıştı söz konusu bölgeler. Sirik ve Minab. Minab 28 Şubat tarihinde başlayan ilk dalga saldırılarda bir okul hedef alınmıştı. MİNAB'ın önemi ise Umman hattı üzerinde, daha doğrusu Körfez hattı üzerinde yer alan şehirleri birbirine bağlayan lojistik bir hat şehri olarak değerlendirilebilir MİNAB. Sirik ise İran'ın Hürmüz Boğazı dışında alternatif bir denize erişim bölgesi olarak kullandığı bir nokta. Ve şu an MİR Haber Ajansı Asuliye kentinde hava savunmanın aktif olduğu bilgisini paylaştı. Bu da önemli. Asuliye Buşehr eyaletinde yer alıyor ve İran'ın Güney Pars gaz sahasının ana merkezlerinin bulunduğu yer Asuliye. Bu da eğer teyit alırsa Asuliye'de patlamalar olduğu şeklinde orada petrol rafineleri ve enerji altyapı tesisleri var. Petrokimya tesisleri bulunuyor. Yine Asuliye'de hava savunmanın aktif olduğu şeklinde bir bilgi var. Sirik Adası'nda, Sirik kentinde ise 4 patlama duyulduğu paylaşılıyor Deniz.
0: Bir virgül koyayım. Çünkü CENTCOM'dan bir açıklama geldi resmi olarak. Kuvvetlerimiz bugün İran'daki çok sayıdaki hedefe yönelik yeni meşru müdafaa saldırıları başlattı diyor CENTCOM. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri resmi olarak İran'a saldırının başladığını duyurmuş oldu diyeyim. Bu bilgi notunu paylaşayım. Sen İran'daki yansımaları, basında çıkanları bize aktarmaya devam et lütfen.
3: Deniz, şu ana kadar Sirik'te 4 patlama sesi olduğu bilgisi var. Yine az önce ifade ettiğin gibi MİNAB'da patlama sesi bilgisi paylaşılıyor. Kiş Adası'nda ise deniz tarafından sesler duyulduğu yerel kaynaklar tarafından aktarılıyor. Savaş uçağı sesine dair bir İran basınına bilgi düştü. Loristan eyaletinde yerel halk savaş uçaklarına ait sesler duyduklarını belirtmişlerdi. Bunun İran'a ait savaş uçakları olduğu bilgisi var. Ancak şu ana kadar MİNAB ve Sirik bölgelerinde en az 4 patlama sesinin duyulduğu bilgisi paylaşılıyor Deniz.
0: Ali Çabuk Tahran'dan bildirdi. İran genelinde İran tarafından gelen bilgileri paylaştı. Ağırlıklı olarak İran medyasına yansıyan bilgileri aktardı. Şöyle söyleyelim. Şu ana kadar hangi noktalarda patlama sesleri var? Ali'nin de aktardığı bilgiyle Sirik Adası'nda bir patlama sesi olduğu bilgisi, hatta birden çok patlama sesi olduğu bilgisi var. Kiş Adası'nda, ki bunlar hep Hürmüz Boğazı'na giden o güzergahtaki kritik önemli adalar, deniz tarafından bir ses geldiği bilgisi paylaşıldı. Dolayısıyla orada eğer Körfez'de bir takım çatışmalar oluyorsa bunun sesleri olabilir dedi Ali. Onun haricinde İran basını yine Asuliye bölgesinde hava savunma sistemlerinin devreye girdiği bilgisini paylaştı. Ali Çabuk da altını özellikle çizdi. Petrol rafinerilerinin olduğu noktalar olduğunu ifade etti. Güney Pars sahasının önemli bir konumlanan noktası olduğunu söyledi. Bender Abbas da patlama seslerinin duyulduğu bilgisini İran medyası geçiyor. NTV Dış Haberler'den Mert Cengiz ve Umut Mesci de bize sürekli olarak bilgileri paylaşıyorlar. Dolayısıyla bir taraftan uluslararası haber ajanslarından gelen bilgileri de paylaşıyoruz. Cem Oğultürk, şimdi CENTCOM açık ve net bir şekilde biz saldırıları başlattık diyor. Anlaşılan o ki tek bir nokta değil, birden fazla nokta, ama biraz da sanki geniş bir çerçeve içerisinde, geniş bir bölgeye yayılan bir saldırı olduğunu anlıyoruz. Odakta evet Hürmüz Boğazı var gibi duruyor, ama bu bahsettiğimiz eyaletler, noktalar, adalar diye baktığınızda şuradan bir genel anlam çıkartmak mümkün müdür? Tam olarak ne yapmak istiyor Amerika Birleşik Devletleri?
2: Yani şu anki haberlere dayanarak söyleyebileceğim şey de yani daha ziyade askeri ve petrokimya tesislerine yönelik saldırılarda bulunuyor. Doğrudan tabii gecenin ilerleyen saatlerinde başka hedefler tabii. İşte bahsettiğimiz o elektrik, su altyapılarına yönelik saldırılar olur mu bilemiyorum. Ama şu anki hedef seçimleri daha ziyade anlaşıldığı kadarıyla MİNAP denildi, askeri hedefler, işte diğer Bender Abbas ve diğer hedeflerde de daha petrokimya tesislerine yönelik bir takım hedef seçimlerinin gerçekleştiği görülüyor. Dolayısıyla o çerçevenin, başta söylemiş olduğumuz çerçevenin çok dışına çıkılmadan İran'ı tamamen masa dışına itmeden ama tabii şey de ilginç, yani meşru müdafaa hakkını kullanarak bu saldırıları gerçekleştirdiğini söylüyor Amerikalılar, ama yani saldıran taraf zaten kendilerinin neyin meşru müdafası bu. O da ayrı bir konu. Şey konusu da tabii, yani her ne kadar hava savunma sistemleri işte harekete geçti denilse de mevcut durumda İran hava sahası Amerikalılar tarafından çok genel itibariyle rahatlıkla kullanılabiliyor. Dolayısıyla yani o biraz da şey, açıklama yapmış olmak için yapılmış bir açıklama gibi İran tarafından. Yani başka da bir söyleyebileceğim herhangi bir, fazla bir şey yok açıkçası. Evet.
0: Şimdi tabii müzakereler bir taraftan devam ediyordu. Dolayısıyla tekrar masaya dönüş mümkün mü? Şu aşamada bunu söylemek çok zor ama bu saldırıların kuvvetle muhtemel misillemeleri gelecektir. Mehmet Turan Çağlar, sizinle devam edeyim. Katar'ı burada farklı bir noktaya konumlayabilir miyiz? En azından bu misillemelerle ilgili olarak, çünkü bugüne kadar hep Körfez'de bir şekilde her taraf vuruldu. Katar'da, işte Birleşik Arap Emirlikleri de, hatta Suudi Arabistan'da. Ama bu müzakereleri bir şekilde Katar ev sahipliği yapıyordu. Dolayısıyla böyle bakıldığında acaba bu sefer mesela Katar'a dönük bir hamle olmaz mı İran tarafından? Bu bir mesaj taşır mı? Bunu soracağım. Ama sıcak olduğu için bir CENTCOM açıklamasının ayrıntılarını Begüm Dönmezer Söz'den, bir Washington'dan alayım. Ondan sonra size döneyim tekrar. Begüm, CENTCOM saldırıları başlattık diyor ama daha fazlasını söylüyor mu?
4: Deniz, önce ABD Başkanı Donald Trump, sonra da Savunma Bakanı Pete Hegseth bu akşam saatlerinde İran'ın bir kez daha vurulacağını söylemişti. Dolayısıyla bu yönde bir beklenti vardı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM Amerika saatiyle 5.15'te İran'a yönelik saldırıların başladığını açıkladı. Yine dün olduğu gibi bugünkü açıklamada da meşru müdafaa kapsamında bu saldırıların yapıldığı ifade edildi. İran'da birden fazla hedefe yönelik bu operasyonların gerçekleştirildiği ifade ediliyor. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth çok kısa bir süre önce, o da zaten CENTCOM'un merkezi Tampa'da, bir açıklama yapmıştı. Bu akşam CENTCOM yoğun olacak epey demişti. İran'ın sert bir şekilde vurulacağını söylemişti. Önemli tesislerin, noktaların hedef alınacağını belirtti Hegseth. Eğer bombalarla müzakere etmek zorundaysak bunu o şekilde yaparız ifadesini kullanmıştı. Dolayısıyla şimdi bugünkü saldırılarda, tabii ki önümüzdeki dakikalarda tam olarak hangi noktaların vurulduğu netleşecektir. Ama şunu biliyoruz, ABD Başkanı Donald Trump bugün durum odasında üst düzey yetkililerle, askeri yetkililerle, Dışişleri Bakanı Rubio, Başkan Yardımcısı J.D. Vance'le bir araya gelmişti. Ve değerlendirilen seçeneklerden bir tanesi İran'a yönelik tekrar etkili, güçlü, kapsamı geniş ama süresi biraz daha kısa bir operasyonun yapılacağı yönündeydi. Dolayısıyla şimdi gelinen noktada, yine bir önceki yayınımızda da aktarmıştık. Burada amacın topyekün bir savaşa dönüş değil de Tahran üzerindeki yine baskıyı artırmak ve söz konusu çerçeve anlaşması taslağına bir yanıt vermesini sağlamak ve anlaşmaya zorlamak olduğu ifade ediliyor. Fakat anladığımız kadarıyla yine İran Tasnim haber ajansına göre de, Tasnim'e konuşan askeri bir kaynak, Amerika'nın bu saldırılarına ağır karşılıkların verileceğini ifade ediyor. Muhtemelen yine bundan sonraki dakika ve saatlerde Amerika'nın İran'a yönelik saldırıları sonrası İran'dan da misillemenin geleceğini söyleyebiliriz kuvvetli ihtimalle. Ve yine dün olduğu gibi Amerika'nın bölgedeki körfez ülkelerindeki bazı üsleri yine hedef alınabilir. Dünkü saldırılarda İran'ın hava savunma sistemleri, radar sistemleri ve hatta içme suyu tanklarının vurulduğunu biliyoruz. Bugünkü saldırılarda hangi noktalar hedef alındı tam olarak bilmiyoruz ama Trump İran'ın altyapısının, enerji santrallerinin, köprülerinin önümüzdeki günlerde hedef alınabileceğini söylemişti. Dolayısıyla biraz daha ayrıntıya ihtiyaç var hangi unsurların, hangi noktaların vurulduğuna ilişkin.
0: Begüm Dönmez Ersöz aktardı. Şimdi tabii Begüm de altını çizdi. CENTCOM açıklaması 5.15 Amerika Birleşik Devletleri saatiyle dedi. Yani yaklaşık yarım saat önce bu saldırının başladığını duyurmuş oldu Amerika. İran saatiyle tabii 1.01 gece yarısı 01.15 civarı oluyor. Daha doğrusu daha geriye giderek 12'ye çeyrek kala diyelim. Gece yarısına doğru başlamış İran saatiyle bir saldırı. Soruyu sormuş oldum, misillemesi de gelecektir muhtemelen diye. Mehmet Turan Çağlar, acaba bu sefer Katar ayrı bir yerde durur mu? Müzakerelere ev sahipliği de yapmış bir ülke olarak.
1: Zaten Katar'ı İran'la olan ilişkileri bakımından ayrı bir yere koymak. Tabii ki savaş başladığı andan itibaren Körfez'i bir topikün olarak ele alıyoruz. Son derece de anlaşılabilir bir şey ama Körfez ülkeleri arasında da farklı pozisyonlar var. Bu sadece İran'a karşı değil, bölgedeki siyaset açısından da öyle. Orada da zaten farklılaşan önemli aktörlerin başında Katar geliyor. Yani 2010'ların ortasına gittiğimizde Katar'la Suudi Arabistan arasındaki artan gerilimin en temel sebebi İran'la Katar arasındaki ilişkilerin hızla düzelmesi. Hatta Körfez ülkeleri İran'ı bölgede yalnızlaştırmaya çalışırken Katar'ın belirli ölçülerde diplomatik olarak İran'ın yardımına gitmesi olarak görebiliriz. Bu açıdan baktığımızda Katar'la İran arasındaki çatışma veya potansiyel çatışma hiçbir zaman Suudi Arabistan ve İran gerilimi veya rekabeti kadar olmadı. Aynı şeyi biz Hamas'la olan ilişkilerle de görüyoruz. Yani şeyi biliyoruz, İran genelde Hamas'ın askeri kanadına referansta bulunarak işte askeri ilişkiler üzerinden kendi pozisyonunu düzenlerken Katar çok uzun süredir 2012'den itibaren Suriye'deki merkezini kapattıktan sonra Hamas'ın siyasi merkezine merkez yapıyor. Yani ev sahipliği yapıyor. Tabii zaten askeri ve siyasi kanat olarak ayırmak Hamas açısından çok da makul değil. Bu açıdan bakarsak bölgede çok ciddi zaten yakın pozisyonları var. Şimdi bu çatışma sırasında doğru İran Körfez'deki bazı ülkelere saldırıyor. Son derece normal olarak ama her saldırının arkasında da kendince bir planı var. Şimdi bazıları daha kolay hedef olduğu için saldırıyor gibi gözüküyor. Ben Kuveyt'i mesela oraya koyarım. Görece olarak oraya saldırmak daha kolay geliyor büyük ihtimal. Bahreyn'den mümkün olduğunca uzak duruyor. Bunun kendi içerisinde dinamikleri olduğu kadar Bahreyn'de çok ciddi bir Şii nüfusun olması da bence burada etkili. Suudi Arabistan'da çok ciddi bir gerilim var ama muhtemelen Suudi Arabistan'ın askeri kapasitesi daha yüksek olduğu için oradaki başarı şansı, atış başarı şansı daha şık olacağı için oradan görece uzak duruyor ama zaman zaman saldırıyor. Ve Birleşik Arap Emirlikleri başta gelen hedeflerden biri, hem muhtemelen teknik olarak daha kolay hem de İsrail'le çok ciddi bir yakınlaşma içerisinde, Abraham Anlaşmaları da dahil olmak üzere, kendisini oradan meşruiyet devşiriyor. Bütün bu aktörleri saydığımızda en az saldırma ihtimali olan aktörlerin, saldırıda bulunma olan aktörlerin başınca ben de Bahreyn ve Katar geliyor. Bu açıdan bakarsak Katar'a saldırmayabilir. Buradaki misillemeden zaten kasıt tırmandırma amaçlı bir misilleme mi yoksa yumuşatma amaçlı bir misilleme mi olacak? Bu da biraz önemli. Yani boş askeri üsse füze attığınızda bakın biz askeri, Amerikan askeri üssünü vurabiliyoruz mesajı verirsiniz ama zarar vermediğinizde ABD bunu soğutabilir. Bu açıdan bakarsak da hedef seçerken tırmandırmadan bir misilleme yapmayı tercih edeceğini düşünüyorum İran'ın. O da hedefi belirleyebilir.
0: Peki. Cem Oğultürk, Şimdi gelinen noktada siz ki yeni bilgiler de düşmeye devam ediyor, onu da aktaralım. Bir taraftan Golgan Gürgen herhalde limanında çok sayıda patlama duyuldu deniliyor. Biraz sanki Tahran'ın kuzeyi de vuruluyor gibi bir tablo var. Yani sadece belli noktalar değil, yukarısı da kuzey de hedef alınıyor gibi. Geniş çaplı bir saldırıdan bahsediyoruz. Bunun misillemesi dediğimiz gibi Körfez ülkelerine yeni olacaksa, siz de Katar'ı nasıl yorumlarsınız? Bu süreçte farklı bir muamele görür mü İran'dan?
2: Yani biraz önce de bahsetmiştim. Amerika Birleşik Devletleri'nin büyük bir hava gücü var bölgede. Ve bu hava gücünün İran toprakları üzerinde geniş bir kullanımı söz konusu. Bunu çok engelleyebileceğini söylemek mümkün değil. Ve istediği şekilde bu hava saldırılarını sorunsuz olarak yürütebiliyor. Daha önceki örneklerde de görüldüğü gibi. Bu saldırıların misillemesi olacak mıdır? Evet, olacaktır. Öncelikle ben yine bu misillemelerin İsrail başta olmak üzere dahil olacaktır. Ve daha sonra işte Turan Hocam'ın da bahsettiği gibi öncelikli olarak Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt ön plana çıkacaktır. Hem coğrafi olarak yakınlığı hem de işte daha ekonomik olarak kullanabildiği dronlar vasıtasıyla, İHA ve SİHA'lar vasıtasıyla bunları gerçekleştirebilme imkanına sahip oluyor. Bu da bir avantaj sağlıyor. Bunu kullanabilir. Katar tabii bölgedeki büyük Amerikan üslerinden bir tanesine ev sahipliği yapıyor. Ama Amerikan askerlerinin büyük bir bölümü buradan çıkartılmış vaziyette. Her ne kadar üs varlığını devam ettirse de. Buraya yine belirli bir takım saldırılar gerçekleşebilir. Ama diğerleriyle, diğer bölgelere, ülkelere yapılacak olan, eğer bir yapılacaksa tabii, bir misilleme içerisinde daha arka planda kalacağını söylemek mümkün. Katar'ın işte dün ve evvelki günde yine Katarlı temsilcilerin İran'la yapmış olduğu görüşmeler vardı. Bu savaşın sonlandırılmasında önemli vazife görüyor Katar. Her ne kadar zaman zaman zarar görse de İran tarafından, bundan vazgeçmiyor. Savaşı sonlandırmak istiyor. Çünkü ciddi anlamda hem doğal gaz satışı hem petrol satışı açısından büyük zararlara uğruyor. Dolayısıyla bitmesi gerekiyor ama daha geri planda kalacaktır. Öncelikli hedefler yine dediğim gibi İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuveyt olacaktır.
0: Mehmet Turan Çağlar, şimdi eğer sınırlı gerçekten anlaşmaya zorlamak için yapılan bir saldırıysa şayet bu, biz ne kadar kısa sürede diplomasi masasında bir ilerleme görebiliriz acaba?
1: Şimdi anlatılanlara göre, özellikle ABD tarafından anlatılanlara göre zaten çok ciddi bir ilerleme kaydedilmiş. Bu açıdan bakarsak buradaki askeri operasyonlar, taraflar açısından işe yarar veya her iki tarafı da tatmin edecek şekilde çok da fazla tırmanmadan sona erdirilirse müzakere masasında da ilerleme kaydedilebilir. Şimdi bir müzakereye bakarken genelde kabaca biz 4 aşamadan bahsederiz. Birincisi müzakere öncesi aşama deriz. Bir müzakere aşaması vardır. 3. aşama ayrıntılar aşamasıdır. 4. aşamada onay aşamasıdır. Şimdi artık müzakere öncesi aşamayı geçtik. Orada büyük ihtimal hani bu 14 tane talepler, işte ABD kendini feshetsin de işte İran bütün her şeyi kapatsın gibi uçuk taleplerin olduğu aşamaydı. Ajandalar birbirlerine yakınlaştıkça taraflar artık ortak tartışabilecek konular olduğunda müzakere aşamasına geçti. Oradan da anladığımız, en azından Trump'un söylediği, müzakerelerde de çok ciddi bir ilerleme var. Her konuda olmasa dahi en azından uranyum zenginleştirme ve bunun karşılığında varlıkların geri verilmesi konusunda ciddi bir ilerleme var. Bana sorarsanız buradaki temel meseleler, bir ayrıntı meselesinde, ayrıntı aşamasında çok ciddi tartışmalar çıkacaktır veya anlaşmazlıklar çıkıyordur. Bir de onay aşamasında bunlar gelecektir. Buradaki onay tarafların sözleşmeyi imzalaması değil sadece. Yani bunlar, oradaki müzakereciler anlatsa dahi öncelikli olarak devlet başkanlarına veya yürütme erkine gidiyor bunlar. Diyelim bir devlet başkanı onayladı. Genelde bu da yeterli olmak. Özellikle demokratik ülkelerde bir de kongre meclis onayı gereklidir. Hı hı. Şimdi ABD başkanı imzalar, İran şunu demez. Tamam, ABD başkanı imzaladı. Son ana kadar o güvensizlik devam eder. Bakın kongrede bu iş bozulacaktır der. Şimdi bütün bu kadar teknik mesele olduğunda...
0: Sadece Trump bir dönemiyle de sınırlamak istemez herhalde, değil mi? Sonraki başkanlar çünkü bozuyor genelde anlaşmaları.
1: Aynen öyle, yani Trump'ın Obama'nın anlaşmasına yaptığı gibi. Bir de bu iç siyasetin de bir kozu şeyi dinlemişsinizdir muhakkak, bugün Trump'ın yaptığı açıklamaları. Yani İran'la ilgili yaptığı herhangi bir açıklama iç siyasete yönelik. Ya Obama nasıl böyle bir anlaşma yapmış, bu demokratların yapacağı iş değil vesaire gibisinden. Şimdi bir de oradaki kontrolünü Kasım'dan sonra iyice cumhuriyetçiler kaybettiğinde İran tarafından bir de şey psikolojisi var. Hiçbir şey orada diplomatik olarak, yenilgi olarak görülmemeli. Çünkü çok ciddi zarar gördü. Bakın biz direndik mesajı vermeye çalışıyor, kaybetmedik mesajı vermeye çalışıyor. Kendileri açısından onurlu bir çıkış lazım. Aynı zamanda ABD'nin hem başkanı hem de kongresi tarafından onaylanması lazım. Yani diplomatik ekonomik yaptırımlar kaldırılması bile çok ciddi bir süreç. Ben kaldırdım demek de olmuyor. Bireylere yönelik diplomatik yaptırımlar var, kurumlara yönelik var, farklı ekonomik birimlere var, bankalara yönelik var ve bütün bunların kaldırılması sadece devlet başkanının bir imzasıyla bitmiyor. Bu açıdan bakarsak tırmanmadığı sürece en azından anlaşamama konusunda anlaşabilirler. Bazı sorunları öteleyebilirler. Bazıları ötelenemeyecek sorunlar bence. Hürmüz meselesi olduğu gibi. Ama onun dışında farkında olmadan bir tırman, istenmeyen bir tırmanma, bu da her zaman için ihtimal dahilindedir. Cem Hocam da biz de aynı, ben de aynı fikirdeyiz. Ya tırmandırmak istemiyorlar ama işte okul saldırısında olduğu gibi bir işte yüzlerce sivilin öldüğü kazayla bir saldırıda artık Hürmüz'den geçiş bir dolar mı olsun, 0.5 sent mi olsun tartışması masadan kalkar. Diplomasi, müzakere masası da anlık olarak ortadan kalkar. Peki. O yüzden umutsuz değilim ama nihai barışı da getirecek bir şey beklememek lazım kısa vadede.
0: Çok teşekkürler Mehmet Turan Çağlar ve Cem Oğultürk yayına katkı için. Tam da sohbetimiz esnasında resmen başlayan yeni bir dalga, savaş diyoruz. Sağ olun katkınız için. Bir genel bir toparlama yapıp hemen Washington'a gidelim. Saat Amerika Birleşik Devletleri saatiyle yaklaşık olarak 45 dakika önce başlamış bir saldırı. Amerika Birleşik Devletleri yeniden İran'a saldırı yaptı. Tıpkı geçen akşam yaptığı gibi, ama anladığımız o ki bu kez daha kapsamlı, daha fazla noktanın vurulacağı bir saldırıdan bahsediyoruz. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı da resmi olarak duyurdu bu saldırının başladığını. Tam olarak neler söylüyor, nasıl bir çerçevesi var bu saldırının? Begüm Dönmezer söz bize aktaracak. Begüm, nedir notlar, yapılan açıklamalar?
4: Önce CENTCOM bu gece yoğun olacak demişti. Amerika saatiyle 5.15'te yeni saldırılar başladı. Yine dün olduğu gibi meşru müdafaa kapsamında bu saldırıların yapıldığı belirtildi. Bu operasyonlar İran'ın haksız saldırganlığına yanıt olarak gerçekleştirilmektedir denildi. Dün hatırlanacağı üzere Bender Abbas, Keşminap ve Sirik noktaları vurulmuştu. Oralardan patlama sesi gelmişti. Amerikalı yetkililer bu geceki hedeflerin özellikle İran'ın güneyinde, vurulan hedeflerin İran'ın güneyinde olduğunu belirtiyor. Bunlar içerisinde hava savunma sistemleri, yine dün olduğu gibi radar noktaları ve drone komuta kontrol birimlerinin hedef alındığı ifade ediliyor. İran basınına baktığımızda da yine MER haber ajansına göre Sirik'te bugün de bu akşamda İran'ın güney kıyısında, orada da patlama seslerinin duyulduğu belirtiliyor. Tahran'ın batısında hava savunma sistemlerinin devreye girdiği belirtiliyor İran basında yer alan haberlerde. Yine Tahran'a ek olarak Hürmüz Boğazı Irak'a yakın iki bölgede de yine patlama seslerinin duyulduğu ifade ediliyor. Şu Bender Kargan bu noktalardan bir tanesi. İran Devrim Muhafızları'na, İran Devrim Muhafızları ile bağlantılı olan MER haber ajansına göre ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth bu akşamki saldırıların çok net, çok güçlü olacağını söylemişti. ABD Başkanı Donald Trump anlaşma yapmaya hazır. İran akıllı davransın, bu anlaşmayı kabul etsin. Yoksa benim CENTCOM'da görme şansına sahip olduğum türden planlarla karşı karşıya kalmak zorunda kalacak demişti. Bir süre önce de ABD Başkanı Donald Trump durum odasında ulusal güvenlik yetkilileriyle bir araya gelerek İran'a yönelik bu saldırı seçeneklerini değerlendirmişti. Şimdi daha önce hem Amerikan basınında hem de İsrail basınında yer alan haberlerde bugün gerçekleştirilmesi beklenen ve gerçekleşen bu saldırıların biraz daha düne göre kapsamlı olacağı belirtiliyordu. Hedef anladığımız kadarıyla bununla amaç İran'ı şu anda masada bulunan anlaşmaya razı etmek, buna cevap vermesini sağlamak, müzakerelerdeki tıkanıklığı aşmak. Şunu biliyoruz, Katar'da İranlı ve Amerikalı yetkililer Katar'la arabulucularla bir görüşme gerçekleştirmişti. Hatta üçlü bir görüşme yapılması yönünde Katar'ın çabası olmuştu ama İranlılar bunu reddetti. Üst düzey Amerikalı yetkililer bir yandan bu askeri adımlar devam ederken İran'a yönelik, diğer yandan anlaşmanın hala masada olduğunu söylüyor. Ama eğer İran ayak diremeye devam ederse, bu süreci biraz daha uzatırsa, geciktirirse, o zaman ABD Başkanı Donald Trump İranlılara bir bedel ödetmeye de hazır mesajını veriyor yetkililer. ABD basınında yer alan haberlere göre Washington orijinal çerçeve anlaşmasında, yani taslağında diyelim, iki önemli noktayı değiştirdiği ifade ediliyor. İçeriği değiştirdiği ve Tahran'ın da bu değişiklikleri kabul etmesini bekliyor Amerika. Ama bu değiştirilen içerik ya da maddeler, önemli noktalar hangi noktalar, onu şu an için bilmiyoruz. Ama artık gelinen noktada şu net bir şekilde anlaşılıyor: şu askeri eskalasyon, yani gerilimi tırmandırma, Amerika'nın Trump yönetiminin İran'a karşı uyguladığı bu stratejinin bir parçası haline gelmiş durumda gelinen noktada. İran'dan karşılık vereceğiz açıklaması gelmişti.
0: Bir araya gireyim, tekrar etmeni rica edeceğim. Özellikle birazdan İran'a döneceğiz. Belli vurulduğu söylenen noktalar ya da patlama seslerinin geldiği noktalar neden önemli? Ali Çabuk'a soracağım ama Amerikan basınında hangi noktaların hedef alındığına dair ya da yetkililerden hangi noktaların hedef alındığına dair ifadeler kullanmıştın. Onları bir kez daha tekrar etmenin rica edeceğim.
4: Amerikalı bir yetkili CENTCOM'un o kısa açıklamasından sonra Axios'a konuştu. Bu geceki saldırılarda hedef alınan noktaların özellikle İran'ın güneyinde olduğu ifade ediliyor. Bunların arasında hava savunma sistemleri, radar tesisleri ve drone komuta ve kontrol birimlerinin olduğu ifade ediliyor. Şimdi drone komuta ve kontrol birimleri diyoruz. Acaba ABD Başkanı Donald Trump malum Apache helikopterin düşürülmesinden İran'ı sorumlu tutmuştu drone'la. Dolayısıyla acaba bu Apache helikopterin düşürülmesiyle bağlantılı olduğu düşünülen birimler mi, o komuta kontrol birimleri mi hedef alındı? Burası henüz netleşmiş değil. Dediğimiz gibi üzerinde durulan seçenek biraz daha geniş kapsamlı, etkili ama süre olarak kısa bir saldırı operasyon olasılığı üzerinde duruluyordu. Böyle bir seçenek üzerinde duruluyordu. Şimdi anladığımız kadarıyla tekrar edelim, özellikle İran'ın güneyindeki noktaların hedef alındığı belirtiliyor Deniz.
0: Begüm Dönmez Ersöz hem gelen resmi açıklamaları aktardı hem de Amerikan basınına yansıyanları paylaştı. Bir de Tahran'a gidelim. Şimdi pek çok nokta var patlama seslerinin duyulduğu. Özellikle güney bölgelerine işaret etti. Saldırıların Amerikalı yetkililere dayandırılarak ağırlıklı olarak buraya dönük olduğu gibi bir bilgi var. Soralım Ali Çabuk, Tahran'da hangi noktalar İran'da konuşuluyor vurulduğuna dair ve tabii ki anlamları, önemleri ne o noktaların?
3: Şimdi Deniz, birçok noktadan tabii patlama sesleri veya hava savunma sistemlerinin aktif olduğuna dair haberler düşüyor İran basınına. Şu ana kadar patlama seslerinin duyulduğu, hava savunma sistemlerinin aktif olduğu noktalar, tabii sen de söyledin, ülkenin güneyinde daha çok yoğunlaştı. Bender Abbas, Kişf, Geşf, Minab, Sirik ve Hengam adaları, ki buna az önce Kergan Limanı da eklendi. Tüm bu hat tabii ülkenin güneyinde bulunuyor ki Begüm de az önce vurguladı. Dün sabaha karşı yapılan ABD'nin saldırılarında da hedef alınan noktalar var. Bu bölgelerde Minab, Sirik ve Geşm adası ABD'nin dün yapmış olduğu saldırılarda da hedef alınmıştı. Bu bölgelerin ortak özelliği tabii Hürmüz Boğazı üzerinde İran'ın gemileri kontrol etme, denetleme ve iki ülke arasında Hürmüz Boğazı'nın statüsü üzerine bir müzakere de yürütüldüğü için İran'ın bir anlamda Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolünü askeri ve lojistik anlamda destekleyen noktalar. Örneğin Minab. Biz Minab'ı 28 Şubat'ta orada bir okul hedef alınmıştı ve çok sayıda öğrenci hayatını kaybetmişti. Buradan hatırlıyoruz, ancak Minab aynı zamanda Bender Abbas'ı, aynı şekilde Sirik kentini, o Zagros dağları etrafında birbirine bağlayan lojistik hat konumunda diyebileceğimiz bir bölge. Aynı şekilde Geşm adası, Hengam adaları her ne kadar Hürmüz Boğazı'nda Geşm ve Kiş adalarına göre daha küçük bir yer olsa da stratejik anlamda tüm bu noktalar ve adalar Hürmüz Boğazı üzerinde İran'ın kontrol gücünü ve etkisini artırıyor. Dün de ABD aynı noktayı hedef almıştı ve İran içerisinde yapılan yorumlarda ABD'nin müzakerelere ve işleyen bir diplomasiye rağmen küçük adımlarla bu bölgelerdeki radar sistemlerini sıklıkla taciz ettiği ve bir anlamda yeni bir savaşa hazırlandığı şeklinde ülke içerisinde, İran içerisinde yorumlar yapılıyordu. Söz konusu bölgeler ateşkes süreci boyunca, yani 7 hafta boyunca ilk kez hedef alınmıyor Deniz. Geçtiğimiz hafta özellikle bir askeri tırmanışa iki ülke girmişti. Bir diplomasi trafiği vardı zaten. En son taraflar Doha'da bir araya gelmiş ve burada İran'ın bir ısrarı vardı. O da bloke edilmiş mal varlıklarının bırakılması yönündeydi. İşleyen bir süreç vardı ve taslak metnin de ilanı bekleniyordu. Beklentiler de yüksekti. Siyasi bir uzlaşıya varıldığı belirtiliyordu. Eş zamanlı olarak ABD ile İran arasında Sirik kenti, Geşm adası, Hürmüzgan eyaleti, bu noktalarda sık sık İran basınına özellikle de sabaha karşı gece saatlerinde hava savunma sistemlerinin aktif olduğu, ABD'ye ait bir insansız hava aracının düşürüldüğü şeklinde haberler çok fazla düşüyordu. Bir askeri tırmanışa girmişti zaten taraflar ve ABD'ye ait bir helikopterin düşürüldüğü konusuyla birlikte bu askeri tırmanış yeni bir aşamaya girmiş oldu. Ancak bu bölgeler sıklıkla hedef alınıyordu. Bugün de hedef alındığını görüyoruz an itibariyle. Tahran'ın batısında hava savunma sisteminin aktif olduğu veya savaş uçağı sesi duyulduğu şeklinde basına bir takım haberler düşmüştü. Savaş uçağı seslerinin hem Tahran'da hem de ülkenin güneyinde, biraz daha orta kesimlerde bulunan Loristan eyaletinde de savaş uçağı sesi duyulmuştu. Bunların İran'a ait savaş uçakları olduğu bilgisi paylaşıldı İran basınında. Tahran'da da aynı şekilde savaş uçağının İran'a ait bir savaş uçağı olduğu belirtildi. Bu da bir ilk diyebiliriz. Savaş uçağı İran savaş boyunca uçurmamıştı. Hatta hava gücü sorgulanıyordu Tahran yönetiminin. Neden savaş uçaklarını havalandırmıyor şeklinde. Bu kez 7 haftalık ateşkes
5: ateşkes süreci içerisinde de dönem dönem İran'ın savaş uçaklarını ülke içerisinde havalandırdığını biliyoruz. Ve şu anda da ülke içerisinde duyulan bazı savaş uçağı seslerinin İran'a ait savaş uçakları olduğu şeklinde İran basınında bilgiler paylaşılıyor. Tabii saldırının boyutunu bilemiyoruz. 40 günlük savaş içerisi döneminde savaş uçakları başkent Tahran'a kadar gelmişti. Amerika'nın Irak'ta bulunan üssüne yönelik İran'dan bir füze ateşlendiği şeklinde bir iddia vardı. Irak kaynakları Sabri News bunu iddia etti. Ve Harir ABD üssüne yönelik İran'dan bir füze atıldığı şeklinde. Dikkat çeken noktalardan birisi de Deniz Asuliye bölgesi. Asuliye'de de hava savunma sistemlerinin aktif olduğu paylaşılmıştı. Bir saldırı oldu mu Asuliye'ye bilmiyoruz, ancak Asuliye'nin önemi ise Güney Gaz petrol sahasının ana merkezini oluşturuyor diyebiliriz. Yani önemli petrol merkezlerinin, petrokimya tesisleri, özellikle petrol rafinelerinin olduğu bir nokta. Buraya yönelik bir saldırı olduysa bu ciddi olacaktır. İran'ın tabii bir misillemesi gelecek mi? Önceki saldırılarda İran yaklaşık 2 saat içerisinde bir misilleme yaptığını gördük. Hem İsrail'e hem de ABD'ye yönelik geçtiğimiz günlerde ve ortalama 2-3 saat içerisinde İran'dan bir misilleme gelmişti. Bu kez ABD'nin saldırılarının boyutu ve İran'ın buna vereceği karşılık bekleniyor. Bunu da belirtelim. Derin Muhafızları Ordusu elimiz tetikte ve ABD donanmasını an be an izliyoruz şeklinde açıklamalar yapıyordu saldırılar öncesinde ve Hatim-ül Enbiya karargahının da birazdan bir açıklama yapması bir taraftan bekleniyor. Reşm Adası'nda yine patlama sesleri bilgisi paylaşmıştım. Ancak Asuriye bölgesindeki patlama doğruysa, buraya yönelik bir saldırı olduysa oradaki doğal gaz sahası önemli. Petrol rafineleri var ve İran'ın enerji altyapısı hedef alınmış olacaktır. Ancak güney hattı boyunca gerçekleşen bu saldırıların özellikle de adalara daha fazla yoğunlaştığını görüyoruz. Trump'ın açıklamalarıyla birlikte ele alındığında, yani söz konusu saldırıların diplomasiye hizmet edeceği, yine müzakereye hizmet edeceği şeklinde bir açıklamalar geliyordu. Burada yine düğümün Hürmüz Boğazı'nda olduğu ve Hürmüz Boğazı üzerinde bir gerilimin bir süre daha diplomasi eğer devam edecek olursa, taraflar savaşa dönmeyerek ateşkesi devam ettireceklerse Hürmüz düğümünün bir süre daha bu askeri tırmanışla devam edeceğini söyleyebiliriz. Ancak ateşkes ortada kaldı mı bilemiyoruz. İsrail'in İran'a yönelik saldırıları olmuştu. Karşılıklı misillemeler oldu, ancak taraflar ateşkesi devam ettiler. Bir savaş ilanı gelmedi. ABD'li de karşılıklı misillemeleri gördük, ancak İran içerisinde artık müzakerelerin sonuç vermediği daha sık dile getiriliyor. Şöyle bir takvim de aslında dikkat çekici. İlk olarak 12 günlük savaş döneminde 13 Haziran'da başlamıştı. 12 Haziran'da Uluslararası Atom Ajansı İran aleyhinde bir karar ilan etmişti. İran'ın nükleer programı hakkında bir aleyhte karar çıkmıştı Uluslararası Atom Ajansı'ndan ve hemen ertesi günü İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını gördük ve bu sırada yine ABD ve İran müzakeredeydi. Uluslararası Atom Ajansı'ndan bugün de böyle bir karar çıktı İran aleyhinde ve tekrar müzakereler devam ederken İran'a yönelik saldırıların başladığını görüyoruz Neriz.
0: Ali Çabuk İran'daki notları paylaştı. Konuklarımızla konuşalım. Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Murat Aslan ve Necmettin Erbakan Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Gökhan Çinkara yayın konuğumuz. Hoş geldiniz. İyi akşamlar diliyorum. İyi geceler.
6: İyi akşamlar diliyorum.
7: İyi akşamlar, kolay gelsin.
0: Sağ olun. Askeri boyutuyla bu noktalar ne anlam ifade ediyor diye Murat Aslan sizden başlayayım.
6: Tabii. Şimdi öncelikle bu bölgede uzun bir süre boyunca askeri istihbarat faaliyetlerinin aktif olarak yürütüldüğünü önce bir hatırlatmak isterim. Yani ateşkes de olsa, diplomatik görüşmeler de olsa o bölgedeki hedefler belirgin bir öncelik sırasına göre tespit edilmiştir, ediliyordur ve dinamik bir planlama yapılıyordur. Diplomasinin tıkandığı andan itibaren de bu hedefler sırayla etki altındadır. Şu an için yaşadığımız olay olarak tam olarak aslında bu. Hı hı. Neden? Körfez bölgesinde, çünkü siyasi liderlik, Trump yönetimi Körfez'in açılmasını istiyor. Bununla ilgili 3-4-5 farklı alternatif plan yapılmıştır. Bunların bir tanesi uzlaşıdır. Bir tanesi bu bölgede Amerikan askerlerinin müdahalesidir. Bir tanesi asker botu yere değmeden bölgede hava kuvvetleriyle İran kuvvetlerinin etkisiz hale getirilmesi, caydırılmasıdır. Bunu 5-6-7-8 farklı hal tarzına çıkarabilirsiniz. Benim gördüğüm kadarıyla Körfez bölgesinin etrafındaki bu hedefleri etki altına almak suretiyle takip dönemde, ola ki uzlaşı olmayacaksa, önce ateşle taarruz dediğimiz hava kuvvetleri, insansız hava araçları veya deniz unsurları aracılığıyla bu bölgede İranlıların temizlendiği bir alan yaratmak istiyorlar. Eğer bu becerilemezse, olamazsa, o takdirde belki de

0: Merhale evdir. Benim gördüğüm kadarıyla Amerikalılar bu konuda kararlı.
1: Peki, eğer başarılı olmazsa farklı bir senaryodan bahsedebiliriz dediğiniz senaryo neler olabilir?
0: Şimdi burada tam teşekküllü bir kara harekatı icra edilmesi zor çünkü yeterli kuvvet bölgeye intikal ettirilmiş değil. Ancak Körfez bölgesinin geçişini güvenlik bağlamında mümkün kılabilecek küçük operasyonel faaliyetler icra edilebilir. Havadan şemsiye tesis edilebilir, kep görevleri icra edilebilir. Çünkü ben Trump'ın kapsamlı bir anlaşmanın anlık olabileceğini düşünmediğini hissediyorum. Çünkü söylemlerinde sanki bir ateşkes imzalanacak, 60 günlük bir süreç içerisinde detaylar görüşülecek gibi bir mesaj vermişlerdi. Şu ana kadar başarılamadı bu. Ama şu ortamda enerji akışının tekrar sağlanması adına Körfez'in açılması yoluyla en azından Amerikalılar bir siyasi başarı iddia edebilir. Enerji geçişlerini kolaylaştırabilir. Dolayısıyla burada amaç yani ağırlık merkezi Körfez'in açılması kanaatimce.
1: Gökhan Çinkara, siyasi hedef bu saldırıyla ulaşılabilir mi? Gerçekten Amerika, İran'ı eğer amacı buysa, ikna etmekse o tek sayfalık anlaşmaya bunu başarabilir mi bu saldırıyla?
2: Aslında şunu hatırlatmak istiyorum Deniz Kilisoğlu. Biliyorsunuz bu hafta İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri arasında bir gerginlik yaşandığına dair ABD basınında bolca analiz dinledik. Bugün baktığımız zaman ise sanki bunun tam tersi olaylar yaşanıyor. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in eşgüdümlü İran'a yeni saldırıları bir yandan devam ediyor. İsrail bu saldırıların içinde aktif midir, değil midir? O tartışma konusu. Bazı hesaplar aktif olduğunu, bazıları ise işin içinde olmadığını söylüyor. Tabii burada siyasi meseleden kasıt aslında İran'da mevcut siyasi düzenin bir nevi değiştirilmesine dönük bir hesapta vardı. Özellikle
1: İlk
2: Trump'ın
1: başta öyleydi.
2: ekibinde. Evet, çünkü şöyle söyleniyordu. İran'da siyasi düzen değişmediği müddetçe Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki çatışma öyle ya da böyle devam edecek. Analizleri oldukça dolaşımdaydı. Bugün baktığımız zaman aslında yeniden bence bir kısır döngüye girecekmişiz gibi geliyor. Ben zaten başta yaptığım analizlerde NTV'de bu savaşın böyle bir ateşkes veya bir barış anlaşmasıyla çok nihayete erecekmiş gibi gözükmediğini altını çizmiştim. Çünkü taraflar arasındaki talepler birbirlerine o kadar uzak ki ve yerine getirilmeleri de çok kolay değil ki. O sebeple bu ancak taraflardan birisinin bir şekilde oyunun dışına çıkmasıyla ancak mümkün olur. Bir projeksiyonum vardı. Tabii İranlılar da şimdi aynı şekilde bir yanıt üretmek zorundalar. Yani Amerika Birleşik Devletleri şimdi saldırdığı vakitte İranlılar da oturalım biz bir barış anlaşması yapacağım diyecekten herhalde beklemiyoruz. Onlar da büyük bir ihtimalle sabaha yakın herhalde Körfez'de kendilerince daha kolay ve yumuşak oldukları düşündükleri hedeflere benzer saldırıları yapmaya devam edeceklerdir.
1: Burada Katar ayrılır mı sizce?
2: Ben Körfez'in tüm ülkelerinin İran'ın hedefinde olduğunu düşünüyorum
1: Katar
2: bu
1: dahil.
2: vakitte. Katar'da dahil olmak üzere evet. Çünkü Körfez Arap ülkelerinin İran üzerindeki kaldıraç etkisinde oldukça sınırlı olduğu zaten bu süreç içerisinde de net bir şekilde görüldü. Yani bir ateşkes veya bir taviz alma noktasında. İran'daki bence karar alıcılar bağımsız hareket ediyorlar. Yani öyle çok bir baskı altına kendilerini hissetmiyorlar karar verirken. Genellikle o analiz çok yapıldı işte. Belki de Trump'ın da şu an yürütmüş olduğu askeri operasyonlardaki belki de şeydi o, yanılgı da o. Yani askeri operasyonların şiddetini arttırırsak İran'daki karar vericiler diplomasi masasına daha hızlı bir şekilde oturur. Bence onlar tam tersini zaten düşündüklerini kanıtladılar bu süre boyunca 28 Şubat'tan itibaren. Onların temel tezleri ABD bize ne kadar fazla saldırırsa biz de elimizdeki güç projeksiyonuna uygun olarak etrafımızdaki yumuşak hedeflere saldırarak oralarda Amerika Birleşik Devletleri'ne maliyet arttırma noktasına adımlar atarız diye. Aslında bu konuda da başarılı oldular mı diye soracak olursak Deniz Kilisoğlu, bence kısmen başarılı oldular. Özellikle Körfez Arap ülkelerine yapmış oldukları saldırılar aslında ciddi bir ekonomik açmaz. Aynı zamanda bir diplomatik tıkanma

0: yarattı günün sonunda. Yani bu 28 Şubat süreci sonrasındaki çatışmalarda Körfez Arap ülkeleri İran'a karşı bir askeri birlik ve cephe oluşturalım diye bir sürece mesela girmezler. Bence bu da ilginçti. Yani eğer İran'ın bu hedeflemesi gerçekten hatalı olsaydı bölgede karşısına yeni bir askeri cephe de açabilir diye düşünebilirdik. Ama böyle bir şey olmadı. Bilakis Pakistan'ın değil mi arabuluculuk faaliyetlerini destekleyen girişimler oldu. Bu da tabii diğer bence önemli bir gelişme.
1: Son cümlenizi alayım kısaca çünkü Murat Bey'e de sorularım var.
0: Bu da bence çok önemli bir diğer bir gelişme ise ABD iç siyasetine Trump'ın elinin artık güçlenmesidir. Cumhuriyetçi Parti ön seçimlerinde ara seçimlere giderken Trump'ın desteklediği MAGA'cı adaylar şu an seçimlerde zaferle ayrılıyorlar. Çünkü ABD'de temel siyasi tartışma konusu şuydu. Cumhuriyetçi Parti'de Trump'ın tabanı bu savaşı desteklemiyor ve eriyor diye. Bilakis ön seçimler bunu yani yanlışladı diyebiliriz.
1: Peki. Murat Aslan, şimdi Hürmüz Boğazı meselesi ve Amerika Birleşik Devletleri ablukası zaman zaman orada gerilim yaşandığını da biliyoruz ama savaş başladıktan sonra İran'ın o kartı elinde sürekli tutması, buna mukabil Amerika Birleşik Devletleri'nin ablukayı devam ettirmesi, kim ne kazandı bu tablodan?
2: Ya İran'ın aslında başka bir çaresi yok. Nihayetinde onlarca yıldır izolasyon altında yaptırımlar uygulanıyor. Silahlı kuvvetleri nereden baksanız hava kuvvetleri, deniz kuvvetleri modern bir ordu niteliğinden çok çok uzak idi ki şu an yok. Çok kısıtlı miktarda silah, araç ve gereci var. Kara unsurlarına baktığınızda daha çok hafif unsurlar. Yani öyle güçlü bir tahkim edilmiş savunma yapabilecek derinlikte bir nitelikleri yok. Şimdi böyle bir ülkeyseniz eğer askeri eksikliklerinizi stratejik noktaları tahkim ederek bir koz olarak kullanarak gidermek istersiniz. Benim anladığım kadarıyla Hürmüz burada beklendiği gibi tabii en keskin İran lehine sonuç alınabilecek seçenekleri ön plana çıkarıyor. Tabii bunun enerji boyutu özellikle küresel baskının Amerikalılar üzerinde yoğunlaşmasına neden oldu. Ancak şunu unutmayalım, bu Hürmüz'le ilgili Amerikalıların talepleri de çok o kadar mantıklı değil bence. Yani bugün biliyorsunuz Guantanamo'ya gitti Hexet. Bu Guantanamo ile ilgili şöyle bir tarihi okumak istedim ben. Hani bir bağlam benzeştirme yapabilir miyim, karşılaştırma yapabilir miyim diye. Siz orayı kiralıyorsunuz. Ayda sadece 4.085 dolar kira veriyorsunuz. Ve iki tarafın rızası olmadan o bölge Kübalılara iade edilemiyor. Şimdi eğer bu nevi bölgelerde dikte edilmiş düzenler tesis edilirse kalıcı halde olmaz. Bu nedenle şu an Hürmüz'de bu mesele eğer ısınmışsa bu meselenin tüm tarafların lehine çözülmesi gerekir. Yoksa şu an dondurulan problem yarın öbür gün tekrar patlayacaktır. Bunun da en güzel örneği biliyorsunuz Montreux. Çünkü Montreux sözleşmesiyle beraber bir statüko tesis edildi ve şu an herkes buna saygı duyuyor. Dolayısıyla Hürmüz İranlılar açısından şu an en büyük koz ve bunu çok iyi kullanıyorlar. Ama Amerika Birleşik Devletleri'ndeki o stratejik hatalar Hürmüz'ün daha da önemli hale gelmesine neden oldu. Çünkü en baştan itibaren bu savaşın amacı, siyasi amacı bir noktadan başka noktaya kaydı. Askeri bağlamda yanlış adımlar atıldı ve geldiğimiz aşamada da İran Hürmüz kartını daha da net kullanmaya başladı. Ve şöyle söyleyeyim, ola ki bugünkü bu askeri harekat başarısız oldu. Daha da şiddetli bir askeri harekat geliyor. İranlılar Hürmüz olmasa bile Hürmüz'ün başka bir bölgesinde veya Körfez'in başka bir bölgesinde farklı tedbirler alabilir. Yani siz Hürmüz'ü açarken Körfez'in başka bir noktasını kapatabilirsiniz. Yani bu aslında biraz da mantıklı bir süreç değil.
1: Sorayım hangi noktaları olabilir? Yani Hürmüz
2: Şimdi,
1: Boğazı çevresinden bahsediyoruz değil mi? Yani Babülmende patlığına kayması ayrı bir
2: hayır.
1: senaryo olarak konuşuluyor çünkü.
2: Hayır, Babülmendep çok ayrı bir mesele.
1: Evet.
2: Orası da potansiyel aday bir yer. Ancak şöyle düşünün, İran Irak sınırından başlamak kaydıyla ta Pakistan'a kadar Hürmüz'ün hem doğusunda hem batısında, yani hem Basra Körfezi'nde hem Umman Denizi'nde. Bu arada Basra Körfezi deyince İranlılar mutlu oluyor. Araplar mutsuz oluyor. Onu da ifade edeyim. Bu isimlendirmeler önemli. İranlılar illa şu an görmüş olduğumuz Hürmüz Boğazı'nı kesmek zorunda değil. Farklı noktalardan da Körfez'deki trafiği engelleyebilecek, etkileyebilecek nitelikte.
1: Mesela?
2: Yani Hürmüz Boğazı'na bu kadar, ya mesela haritayı tekrar alırlar mı bilmiyorum, biraz daha büyük bir açıdan, ama o batı tarafındaki adalara şöyle bir baktığınız zaman o sahil şeridinden herhangi bir noktada küçük botlarla deniz trafiği engellenebilir. Bir gemiye saldırı yapılabilir. Dolayısıyla Hürmüz sembolik bağlamda evet önemli, ama İran tüm Körfez boyunca gemi trafiğine etkide bulunacak kapasiteye sahip.
1: Peki. Size sorayım Gökhan Çinkara, ayrı bir boyut ama Babülmendep acaba yeni bir saldırı sonrası, eğer bu çatışmalar devam edecekse, bir ikinci Hürmüz olabilir mi?
0: Bence geçiş noktaları herhalde bu aşamada artık bence Hürmüz'den sonra büyük bir tehdit olarak karşımızda duruyor. Bu aynı şekilde Asya'daki geçiş açısından da vurgulandı Hürmüz krizi sonrasında. Tabii ki Babülmendep meselesi de bence gündeme gelebilir ki zaten Hürmüz krizinden sonra bunun üzerine oldukça fazla analizde yazıldı. Ama burada bence temel kritik noktadan birisinden şu olduğunu ben düşünüyorum. Uluslararası ticareti artık yeniden inşa etmek çok kolay olmayacak Deniz Kilisesi oldu. Yani şimdi ülkelerin bu otonom hareket etmeleri ve ticaret yolları üzerinde tek taraflı kararlar almaları, aslında biliyorsun, bir kısa bir hatırlatma yapmak isterim. Panama noktasında da herhalde Trump'ın böyle bir girişimi olmuştu. Aslında Trump biraz bu kapıyı açtı. Yani tek taraflı otonom hareket ederek ticaret düzenini kendi lehine çevirme çabaları, işte gümrük vergilerinden tutalım, Latin Amerika'daki bazı geçiş noktalarında da Amerika Birleşik Devletleri'nin işte etkisi olduğu, hatta değil mi, Körfez'in ismini değiştirip Amerika Körfezi isimlendirmesine varacak kadar bir girişim yaptı. Hı hı. Aslında Trump kendi açmış olduğu kapıyı biraz diğer orta ölçekli ve daha bölgesel aktörlere de vermiş oldu bu meşruiyet alanına. Tabii burada İran'ın meselesi değil sadece tabii Hürmüz. Aynı zamanda Körfez Arap ülkelerinin de meselesi. Biz onu biraz es geçiyoruz. Hı hı. Körfez Arap ülkelerinden de ciddi şekilde İran'ın bu yapmış olduğu kapatmaya yönelik olarak itirazlar var. Zaten ateşkes sürecinde olsun, yapılacak anlaşmalarda da olsun, sürekli söyledikleri şey Suudi Arabistan'ın, işte Katar'ın, Birleşik Emirlikleri'nin kesinlikle ve kesinlikle İran'ın burada bir geçiş ücreti almasını biz kabul etmiyoruz meselesini gündeme getirdiler. Ve yine biliyoruz ki işte Birleşik Emirlikleri olsun, Suudi Arabistan olsun, alternatif ticaret rotaları da biliyorsunuz aranmaya başlandı. Hatta bu hafta önemli bir gelişme oldu. Suudi Arabistan ve Türkiye arasında hızlı tren anlaşmasına dair bir mutabakat metni imzalandı. Bunlar da aslında bize şunu ifade ediyor. Bu geçiş noktaları aslında oldukça kritik. Ülkelerde otonom karar alma noktasında oldukça eğilimli oldukları için, bu yeni dünya düzeninde diyelim artık, daha birlikte hareket etmeye dönük girişimleri de ön plana alıyorlar.
1: Murat Aslan, şimdi özellikle hava savunma, radar, drone komuta kontrol birimleri gibi noktaları hedef aldığını Amerikan basını yazıyor bu saldırıda. Hatta Begüm Dönmez Ersöz işte o düşen helikopterin hangi drone bölgesinden çıkarak geldiğini, bu vurulan ya da bu hedef alınan komuta kontrol birimlerinin oralar mı olup olmadığına ilişkin net bir bilginin henüz olmadığını ifade etse de hava savunma sistemlerinin yeniden hedef alınması acaba şu sonucu mu getiriyor? Bu 2 aylık süre içerisinde İran tahkimatını yaptı yine. Bu sonucu çıkartabilir miyiz?
2: Zaten yapmamışsa hata olur. Mutlaka tahkimat yapmıştır. Unsurlarını gömmüştür. Farklı noktalarda birbirlerini destekleyecek şekilde mevzilendirmiştir. Tabii bir teknik bilgi verelim. O radarlar her zaman aktif değil biliyorsunuz. Radarların bazıları aktif olur. Eğer bir tehdit algılandıysa gerektiği zaman farklı radarlar çalıştırılıp hava savunma sistemleri hedefe kilitlenebilir. Bir de bu Apache ile ilgili ben özellikle bir hususu belirtmek isterim Deniz Hanım. Şimdi bu Apache'ler sadece taarruz helikopteri değil, aynı zamanda bir istihbarat vasıtası. Bunların pallerinin üstünde böyle şişkin bir teçhizat olur. Onunla radar taraması yaparlar. Kamera sistemleriyle 10 kilometreye kadar mesafede hedef taraması yaparlar. Ve aynı zamanda Apache'lere yeni kazandırılan bir özellik var. Farklı insansız hava araçlarını Apache'ler aracılığıyla yönlendirebiliyoruz. Neden? İnsansız hava araçları belli bir mesafeye ulaştıktan sonra görüş hattını kaybeder. Apache'ler aracılığıyla o insansız hava araçlarının menzilleri uzatılmış olur. Dolayısıyla Apache'lerin İran'ın kıyılarına yakın uçması aslında Amerikalıların bölgede bir askeri hazırlık içerisinde olduğuna emaredir. İranların bu nedenle Apache'ye yönelik tepkide bulunması bence gayet normal. Onu ifade etmek isterim. Şeye gelince bu Amerikalıların tehditlerine işte sert vuracağız, gece boyunca CENTCOM'un ışıkları açık kalacak böyle bir şeyler söylemişler. Şimdi sert darbe indirmek ne demektir? Onu bir isterseniz konuşalım. Şimdi siz nitelik ve nicelik bağlamında geniş çapta hedefleri etki altına almak durumundasınız. Nitelik nedir, nicelik nedir? Nicelik de birden fazla veya üçten, beşten, ondan fazla. Daha doğrusu her zaman etki altına aldığınız miktardan daha fazla hedefi etki altına alacaksınız. Ama nitelik biraz farklı. Burada nitelikten kasıt hasmın o an itibarıyla tepkisiz kalmasını sağlayacak, hasmın önemli bir kapasitesini veya kabiliyetini yok edecek bir hedefe yönelmeniz lazım. Bunlar içerisinde tabii ki hava savunma sistemleri var, radarlar var. Ama şunu da unutmayalım, özellikle elektronik istihbarat, özellikle kıyı güvenliğine yönelik füze sistemleri veya insansız deniz araçları gibi hedefler de var. Bu nedenle kıyıya yakın hedefler eğer etki altına alındıysa hem radarlar hem de o bölgedeki İran'a ait o küçük ve süratli tekneler büyük bir ihtimalle hem insansız hava araçlarıyla hem de hava kuvvetleriyle şu an aranıyordur. Çünkü onlar olduğu sürece körfezden geçiş sıkıntılı hale geliyor.
1: Gökhan Çinkara, şimdi bu saat itibariyle eğer bu saldırılar bu şekilde devam ederse diplomasi masasından çok mu uzaklaşmış olacağız, yoksa bir anlaşmaya varmak için bizi daha da yaklaştıracak mı bu saldırılar?
0: Aslında bu saldırılar İran içerisindeki siyasi ayrışmada da bazı cepheleri güçlendirirken bazılarını zayıflatıyor. Diplomasi kapısını açık tutanların temel tezi aslında Trump'ın iyi bir fırsat penceresi olduğunu düşünmeleriydi. Fakat günün sonunda daha sert yanlı olan ekipler ise, özellikle şu an İran devrim muhafızları ve iktidarda olan ekip ise, ancak Amerika Birleşik Devletleri'nin uzun süreli bir savaşa muhatap bırakılarak İran'ın bu süreçten zaferle çıkacağını düşünüyorlardı. Yani diplomasiyi olabildiğince geri plan atalım, herhangi bir anlaşma ve taviz vermeyelim diyen ekipler de vardı. Şimdi sanki onların bence temel tezleri daha da güçlenmiş gibi geliyor diye ben düşünüyorum. O sebeple tabii ki İran içerisinde bu diplomasi taraftarları, özellikle Cevaz Zarif başta olmak üzere ve onun ekibi Arakçı, kısmen Galibov, iki ekibe de bir köprü vazifesi görmesi itibariyle onların tabii ki gün geçtikçe etkilerinin ve temel taleplerinin daha da sönükleşeceği bir sürece gireceğiz. Ben artık bir, yani sorunuzun aslında temel şeyini verecek olursak, bir diplomasi penceresinin gün geçtikçe daraldığını düşünüyorum. Zaten diplomasi meselesinde de en büyük bence açma şuydu: diplomatik süreci yönetenler ile İran içerisinde iktidarı elinde tutanlar arasındaki boşluk. Çünkü onlar büyük bir ihtimalle belli noktalarda Amerika Birleşik Devletleri ile belli marjda anlaştıklarını düşünüyorlar ve Tahran'daki güç odaklarıyla bunu müzakere ediyorlar. Fakat oradan bir netice alamadıkları için günün sonunda Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında bir mutabakata varılamıyordu. Zaten Trump'ın da dün ilginç bir şekilde New York Times sanırım bunu yayınladı. 37 defa anlaşmaya yakınız diye bir mesajı oldu o kamuoyuna. Sürekli biliyorsun yakınız, anlaşmayı imzalayacağız. İşte çok güzel bir anlaşma geliyor. Geldiğimiz yer ise İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki gerginliğin yeniden bir askeri niteliğe bürünmesi oldu. Tabii burada bu askeri operasyonlar İran'ı nereye çekecek ve ne yapacak sorusu da bence önemli. Ben bu da kritik bir nokta olduğunu düşünüyorum aslında. Yani küresel jeopolitiğe baktığımız zaman. O da şu. Trump'ın Çin ziyareti bence İran noktasında Amerika Birleşik Devletleri'nin elini güçlendiren veya askeri opsiyonu daha cesurca kullanmasını sağlayan bir ivme yarattı diye düşünüyorum.
1: Neden?
0: Evet. Çünkü günün sonunda yani bence Trump'ın o tespitleri ve Amerikan basınındaki yansımalar da doğruydu. Belli bazı hassas teknolojiler Çin tarafından İran'a gidiyor gibiydi. İşte belli noktaların vurulmasını zaten hepimiz gördük. Hı hı. Amerikan üslerinin radarlarının bulunduğu yerlerin. Bu kapıyı sanki Trump Çin cephesinde kapattığını ben düşünüyorum.
1: Göndermedi mi yani Çin yeni şeyler? Öyle olduğunu mu tahmin ediyorsunuz?
0: Evet, yeni şeylerin gönderilmediğini düşünüyorum. En azından Trump'ın ziyareti sonrasında artık Çin'in İran noktasında çok fazla bir işin içine girmeyeceği, bir taraf olmayacağı veya bir teknik destek sağlamayacağını söylemek mümkündür. Tabii ki Çinliler de bunu tırnak içerisinde babalarına hayırlarına yapmadılar. Onlar da herhalde Trump'ın Asya'daki belli bazı müdahale noktalarına da çok fazla maydanoz olmayacağını düşündükleri için bu şekilde bir karara vardılar diye ben düşünüyorum. Hı hı. O açıdan tabii Trump'ın askeri operasyonu arttırması önemli ama en büyük açmazlarından birisi de yani yaratabileceği bir siyasi ortamın çok da mümkün olmaması. Deniz Kilisoğlu dikkat edecek olursam bu 28 Şubat sürecinde işte Şah mı gelecek, işte Pehlevi hanedanı tekrar İran'da restore edilecek bir tartışmaları çokça gündemimizi almıştı. Ama bugün itibariyle baktığımız zaman bunun ne kadar boş, içi boş olan ve herhangi bir İran'da da karşılığı olmayan bir plastik bir gündem olduğunu görmüş olduk. Tabii bu noktada İran'da nasıl bir siyasi gelişme yaşanacak meselesi de bence önemli olacak. Yani
1: orayı da ayrı konuşalım isterseniz.
0: Evet.
1: Bir Çin meselesini Murat Aslan'a da sorayım. Benzer görüşleri paylaşıyor musunuz? Yoksa Çin'in belli malzemeleri İran'a göndermeye devam ettiğini mi kanaatindesiniz?
2: Ya tabii bu konuda sosyal medyada dolanan mesajlar, haberler bence çok itibar edilmemesi gereken hususlar. Çünkü şu an yapay zeka aracılığıyla o kadar çok haber ve görüntü üretiliyor ki
1: maalesef
2: teyit etmeden bu tür haberlere itibar etmek aslında büyük bir hataya bizi sevk eder. Ama hı hı. biraz veri üzerinden konuşalım, onun üzerinden değerlendirme yapalım, bence daha iyi olur. Hı. Şimdi Çin İran'a yönelik bu çatışma başladığı andan itibaren %25'lik bir petrol ithalat kaynağını kaybetti. Yani daha önce İran'dan bütün o petrol ihtiyacının yıllık %25'ini alıyordu. Ve bunun yerine hangi kaynağı deruhte etti, koydu? Birincisi Rusya'dan almaya başladı. Ucuz petrol ve bence mantıklı. Moğolistan'ın hemen güneyinden 4 farklı noktadan boru hatları Çin'e Rus petrolünü ve gazını Sibirya'dan taşıyor. İkincisi Kazakistan ve Türkmenistan'dan petrol ve doğalgaz akışı şu an devam ediyor. Özellikle Türkmen gazı Çin açısından çok büyük bir tamamlayıcı etkiye neden oldu. Şimdi durum böyleyken İran yeri doldurulamayacak bir aktör değil hala. Yani düzeltiyorum, yeri doldurulabilir bir aktör. Bu enerji boyutu. Şimdi gelelim siyasi boyutuna. Çin hiçbir zaman Amerika Birleşik Devletleri veya büyük bir başka güce meydan okuyacak bir siyaset yürütmedi. Büyük bir ihtimalle şu andan itibaren de ne zaman ki süper güç oldu o zaman yürütebilir ama şu an mümkün değil. Neden? Birincisi şu an Çin'de enflasyon var. İkincisi Çin'de konut patlaması söz konusu oldu. Konut krizi yaşandı. Hı hı. Yerel yönetimlerin bir borç problemi var ve eğer ola ki iç tüketimin bu kadar düştüğü bir dönemde Amerikalılar daha önce olduğu gibi %125, mütakiben %145 gümrük vergisi uygularsa Çin'in ihracata dayalı üretimi bir anda sekteye uğrar. Bu nedenle İran Savaşı'nda Çin ne olursa olsun sessiz kalmak zorunda. Aksi takdirde iç enflasyon değil ama deflasyonu engelleyemez, durduramaz. Ben bu nedenle Çin'in ekonomik realiteler nedeniyle bu savaşta taraf olmadığını düşünüyorum. Ve üçüncü boyut müsaade ederseniz arz edeyim ve durayım.
1: Peki.
2: Çin'de şu anki strateji, siyasi strateji sadece izleme üzerine kurgulanmıştır. Yani iki farklı devlet veya devlet dışı aktör savaşıyorsa bu noktada İsrail, Amerika Birleşik Devletleri ve İran söz konusu. İran sadece düzeltiyorum. Çin sadece izlemek istiyor. Neden? Çünkü sonucunun tahmin edilemediği bir ortamda bir savaşa taraf olduğunuzda en çok zararı siz üçüncü aktör olarak görürsünüz. Şimdi bu savaşın sonucunda ne olacağı belli değil. Yani bir anlaşma kör dövüşüne dönmüş durumda. Kimin ne istediği belli değil. Hedefin ne olduğu belli değil. Savaşın gerçekten başka bölgelere yayılıp yayılmayacağı konusunda öngörüde bulunamıyoruz. Şimdi böyle bir ortamda Çin neden bu savaşa dahil olsun ve bir belirsizlik ortamında kendini, kendi ekonomisini riske alsın. Bu nedenle ben Çin'in böyle bir savaşta taraf olacağını veya İran'a doğrudan açıktan bir destek vereceğini düşünmüyorum. Ha, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde veto gücünü kullanabilir. O ayrı bir mesele. Ama askeri destek bağlamında Çin biraz geri adım atacaktır. Aktif bir rol almayacaktır bence.
1: İran ordusunun yeni bir açıklaması var. Hürmüz Boğazı tüm geçişlere kapatıldı şeklinde. O dengede giden mesele de ortadan kalkmış gibi gözüküyor en azından. Şu dakika itibariyle zaten çatışma haberleri de geliyordu. Gökhan Çinkara, yavaş yavaş sona doğru geliyoruz. Ama şunu da sormuş olayım. Siz İran'ın iç dengelerine vurgu yapmıştınız. Bu savaş başlarken rejimi düşürmek, rejimi devirmek bir hedef olarak görülmüştü ama bir şekilde bunun olamayacağı anlaşıldı. Ama işte her zaman konuşulan şey acaba bir takım baskılarla, bir takım saldırıların yaratacağı sonuçlar özellikle altyapıda insanların normal hayatlarını, günlük hayatlarını etkileyerek bir sonuca ulaşılabilir mi, sokaklara dökülebilir mi insanlar şeklinde. Böyle bir saldırı dalgasının buna etki edeceğini ya da Amerika'nın hala bunun peşinde olduğunu düşünüyor musunuz?
0: Ben şöyle düşünüyorum. Yani İran'ı iyi takip eden analizlerin de raporlarına baktığımız zaman sanki burada takip edilen rota senin aslında çok güzel vurguladığın şekilde İran'da gündelik hayatı biraz felç edecek, sıradan insanların yaşamına artık dokunacak bir gerçeklik yaratmak istiyormuş gibi Amerika ve İsrailler. Zaten Netanyahu da son yapmış olduğu konuşmada bu hafta biliyorsun İran'a altyapısına yönelik saldırıdan bahsettiklerini hatırlıyorum. İsrail'lerin de böyle bir İsrail medyasına da bir haber yansımıştı. Tabii bu çok kötü bir senaryo Deniz Kilisoğlu. Yani bakınca bunları söylemek kolay ama gerçekten oldukça kötü. Sadece tabii İran'ı etkilemeyecek. Belki de İran'da bunun hıncını Körfez Arap ülkelerinin su arıtma tesislerini hedef alarak çıkartacak.
1: Ben şöyle bir araya gireyim. Hürmüz Boğazı'ndan geçmek isteyen tüm gemiler hedef alınacaktır. Emirler petrol tankerleri ve ticari gemiler içinde geçerlidir diyor İran ordusu. Yeniden tam manasıyla bir kapanma söz konusu. Ve tabii hal böyle olunca da gözler yine dünyadaki krize çevrilecek. Çünkü bir taraftan sadece İran içi ya da bölge ülkelerini etkileyen bir kriz değil, dünyada sonuçlarıyla etkileyecek bir kriz olacak.
0: Büyük bir ihtimalle sabah petrol fiyatlarının daha yukarı doğru çıktığı bir ekonomik gerçeklik zaten getirdiniz. Çok
1: evet,
0: harika.
1: Ekranda 93 dolar 75 evet. sentten başladık. Bakalım nereye kadar tırmanacak Hürmüz Boğazı'nın kapanmasıyla birlikte. Buyurun.
0: Deniz Kilisoğlu, yani İran içerisinde bu açmazı artık bir yerde yönetmek ve koparmak için elitler arası bir şey olabilir, bir çatışma olabilir diye ben düşünüyorum. Yani halkın sokağa dökülmesinden ziyade bir iç darbe meselesi belki gündeme gelebilir. daha pragmatist ekiplerin iktidarı ele alarak artık yeni bir İran'a rota açma noktasında inisiyatif almaları. Tabii bu bugünden yarın olacak bir şey değil. Artık sistem iyice bütün şeyiyle felç edilmiş bir şekilde olursa böyle bir gerçeklik olabilir diye düşünüyorum. Halkın şu an sokağa çıkmaya çok mecali yok bence. İşte biliyoruz Aralık ve Ocak ayındaki olaylar ve sonrasında yaşananları. İnsanlar neyle karşılaşacaklarını 3 aşağı 5 yukarı bildikleri için belki orada da İran'daki güvenlik artık bu halk ayaklanmasına çok bir şey yapamayacağı anlaşılırsa belki insanlar o zaman çıkabilir. Bu da tabii ki İran'daki mevcut siyasi sistem noktasında yeni patikalar, yeni cepheler açabilir diye söyleyebiliriz. Tabii ki bu biraz da önümüzdeki günlerde bence netleşecek diye düşünüyorum. Ama şu çok açık, krizin yavaşlayacağına dair bir işaret yok. Bilakis değil mi? Krizin derinleşmesine yönelik bir sürece girmişiz gibi geliyor şu sıralarda.
1: Hürmüz Boğazı gemi geçişlerine, ki tüm gemi geçişlerine kapanmış durumda. İran ordusu bir kez daha açıklama yaptı. Gemiler hedef alınacak. Emirler petrol tankerleri ve ticari gemileri için de geçerlidir dedi. Murat Aslan bu kartı bir kez daha güçlü bir şekilde açmış gibi gözüküyor. Bunun yansımalarını petrol fiyatlarında elbette ki ve küresel ekonomide hissedeceğiz ama ne dersiniz? Bu adımı şu anda atmasının anlamı ne? Çok kısa da bir süre
2: i̇şte
1: kaldı, 2 dakika kadar.
2: Bu anda arabulucular devreye girer. Katar'da şu an muhtemelen Katar Dışişleri Bakanı veya diğer sorumlu diplomatlar her iki tarafla görüşme trafiğini artırmıştır. Çünkü bir taraf askeri harekat icra ediyor, öbür taraf bir karar alıyor Hürmüz'le ilgili. Arabulucular iki tarafı sıkıştırdığında ufak tefek tavizlerle tekrar görüşme süreci en azından başlasın denir. Yani benim beklentim bu yönde. Çünkü böyle bir çatışmanın neticesinde somut sonuç alacak uzun dönemli bir mücadele pek mantıklı değil. Ne İran için ne Amerika Birleşik Devletleri için. Bu nedenle bu kriz yönetilebilir düzeyde her zaman tutulmaya mahkum bir krizdir. Bugün yaşadığımız olay da düşük profilli bir çatışmadır bence. Böyle çok geniş kapsamlı uzun sürecek bir askeri harekat için ne bölgede yeteri kadar asker var, ne de ekonomik bağlamda her iki tarafın dayanma gücü var. Biz muhtemelen sabahleyin sessiz bir ortamda kalkacağız bana göre.
1: Peki, göreceğiz. Sabah ola hayrola diyelim. Gökhan Çinkara, Murat Aslan, çok teşekkür ediyoruz yayına katkı için.
2: Ben teşekkür ederim.
0: İyi geceler.
1: Tabii Hürmüz Boğazı'nın kapatılması son derece önemli. Bakalım yarın sabah nasıl bir küresel piyasayla uyanacağız. Bu da önemli bir nokta. Tabii Amerika Birleşik Devletleri ve İran'ın saldırıları ateşkes ve barış müzakerelerinin devam edip etmeyeceği konusunda da endişelere yol açıyordu. Zaten bu saldırılar öncesinde de o endişeler vardı. New York Times gazetesi de saldırılardan önce iki ülkenin 4 nükleer konuya odaklandığını yazdı. İşte o 4 nokta, biz de bu saat dilimini o noktayla noktalarla kapatalım. Ama sıcak gece devam ediyor. İran-Amerika Birleşik Devletleri hattında Ata Arslan bundan sonraki gelişmeleri yine konuklarla devam ederek konuşmayı sürdürecek.
3: Tahran ve Washington, İran'ın nükleer programı ile ilgili zorlu sorulara olası çözüm yollarını belirlemek üzere ilerleme kaydetti. Amerikan New York Times gazetesi iki ülkenin görüşmelerde 4 nükleer konuya odaklandığını yazdı. Bu konulardan ilki İran'ın uranyum zenginleştirmesinin ne kadar süre askıya alınacağı. Amerika Birleşik Devletleri İran'ın 20 yıl boyunca uranyum zenginleştirmeyi durdurmasını istiyor. İran ise sürenin 10 yıl olmasını talep ediyor. Amerikalı yetkililer sürenin 15 yıl olmasında uzlaşabilecekleri görüşünde. İkinci konu ise İran'ın elindeki zenginleştirilmiş uranyum stoku. Amerika Birleşik Devletleri İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stokunun seyreltilmesi için Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile ortaklaşa çalışmayı planlıyor. Washington bu konuda aktif rol oynamak istiyor. İran ise Amerikalıların sadece gözlemci olacağını söylüyor. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio, olası bir anlaşmanın yalnızca bomba yapımına yakın seviyeye getirilmiş, yarım tonluk zenginleştirilmiş uranyumu değil, İran'ın elindeki toplam 11 tonluk zenginleştirilmiş uranyum stokunun tamamını kapsaması gerektiğini söyledi. İran'ın tüm uranyum stokunun imhasını kabul edip etmeyeceği şimdilik belirsiz. Ancak zenginleştirilmiş uranyumun ülke içinde kalması ve burada seyreltilmesinin İranlı liderler için daha kabul edilebilir olacağı belirtiliyor. Üçüncü konu ise İran'ın bazı nükleer tesislerinin yok edilmesi. Amerika Birleşik Devletleri, Natanz, Fordo ve İsfahan nükleer tesislerinin tamamen yok edilmesini talep ediyor. İran ise iki tesisin yok edilmesini kabul ederken birini elinde tutmak istiyor. Dördüncü konu ise İran'ın nükleer tesislerine ani denetimler yapılması. Amerika Birleşik Devletleri, İran'ın nükleer tesislerine uluslararası denetçilerin istedikleri zaman ani denetimler yapabilmesini talep ediyor. İran hükümetinin bunu kabul edip etmeyeceği belirsiz. İran'ın bu dört konu üzerinde nükleer programının kısıtlanmasını kabul etmesinin önemli bir ilerleme olacağına dikkat çekiliyor. Kağıt üzerinde anlaşma sağlansa bile uygulamanın her aşamasında İran'ın işbirliğine ihtiyaç duyuluyor. Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın damadı Jared Kushner hafta sonunda Tennessee eyaletinde bir nükleer laboratuvarı ziyaret etmişti. Bu ziyaretin İran'ın 11 tonluk zenginleştirilmiş uranyumuyla nasıl başa çıkılacağına dair hazırlık niteliği taşıdığı belirtiliyor. Amerikalı yetkililerin bazıları İran'ın nükleer programıyla ilgili müzakerelere bu ayın ortalarında İsviçre'de başlanması konusunda umutlu. İranlılar ise nükleer konuda taviz vermek için 25 milyar dolarlık dondurulmuş mal varlıklarının büyük bir kısmının serbest bırakılmasını istiyor. Amerikalılar bunun için İran'ın anlaşmanın bazı maddelerini yerine getirmesini istiyor. İki ülke arasında karşılıklı son saldırıların müzakere sürecini nasıl etkileyeceği de tartışılıyor.
4: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Gazeteci Mete Çubukçu, konuşulması gerekenleri NTV Radyo'da gündeme taşıyor.
5: Genel bir değerlendirmeyle başlayalım. Nasıl buldunuz genel? Bölgede hava nasıl? Şunu sormak istiyorum.
4: Konuklarına merak edilenleri soruyor.
6: İkinci aşama hızlı başlar mı? Türkiye'nin uzun süredir üzerinde durduğu bir konusunuz. Avrupa, NATO askerlerini biraz...
5: Buralarda nelere dikkat etmek gerekiyor?
4: Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın.
6: Bildiğimiz kadarıyla yeni yönetim bu konuda...
7: Ben Mete Çubukçu, editörümüz Sevan Kazancı.
8: Önümüzdeki hafta farklı bir konuda kayıttayız da buluşmak üzere. Hoşçakalın.
4: Her cuma saat 16.20'de NTV Radyo'da kayıttayız.
9: Hafta sonu Balkanlardan daha serin ve yağışlı hava gelecek. Bugün İstanbul güneşli. Poyraz akşamları üşütmeye devam ediyor. İstanbul 29, Ankara açık 28, İzmir güneşli 32, Bursa az bulutlu 31 derece. Antalya'da hissedilen sıcaklık 35 derece. İç kesimlerde ise yağış var. Marmara'da hava açık. Poyraz sert ve serin esiyor. Edirne 33, Sakarya 29 derece. İç Anadolu'da Sivas, Kayseri kesiminde kısa süre yağmur var. Eskişehir 29, Sivas 25 derece. Cuma hava daha sıcak olacak. Ege güneşli, Manisa 34, Muğla 31, Aydın 34, Bodrum 31 derece. Cuma Lodos'a dönecek rüzgar daha sıcak esecek. Akdeniz'de Mersin, Adana, Osmaniye, Isparta'da kısa süre yağış geçişi olacak. Adana 31, Hatay 28 derece. Karadeniz'de az noktada Kastamonu, Trabzon, Artvin kesiminde yerel yağmur bekleniyor. Bolu 27, Samsun 25, Tokat 29 derece. Doğuda Kars, Ağrı, Ardahan'da şiddetli yağış ve yıldırım tehlikesi sürüyor. Malatya parçalı bulutlu 31 derece. Güneydoğu Lodos'ta çok sıcak. Diyarbakır ve Şanlıurfa gölgede 37 derece.
4: Hava durumu.
10: Kim buldu, nasıl buldu?
11: Radarın keşfinde yarasalar yol gösterici oldu mu?
10: Böyle düşünenlerin sayısı oldukça fazla. Radarı İskoç Robert Watson Watt buldu. Ocak 1935'te Hava Savunmaya Bağlı Bilimsel Araştırmalar Komitesi Watson Watt'tan radyo dalgalarının düşman uçaklarını yok edip edemeyeceğini araştırmasını istedi. Watson Watt, bir ay sonra verdiği raporda bu dalgaların bir uçağı imha edemeyeceğini ama bir uçağa gönderilen dalgaların çarpıp geri dönen yankısı sayesinde uçağın yerinin saptanabileceğini belirtti. Bu rapordan iki hafta sonra da bir Hayford bombardıman uçağını 12 kilometre mesafeden izleyerek radarın ilk tanıtım gösterisini yaptı. Watson Watt yarasalardan etkilenmiş miydi bilinmez. Ancak radarın bir biomimikri yani doğadan ilham alan tasarım olduğunu düşünenlerin sayısı fazla. Çünkü yarasalar yaydıkları yüksek titreşimli seslerin engellere çarpıp yansımasıyla yönlerini tayin eder. Yani yarasaların doğal radarları vardır. Radar olmasaydı 1940'ta İngiltere'ye yönelik Alman hava akınları başarıya ulaşabilir. Bu da İkinci Dünya Savaşı'nın sonucunu, dolayısıyla tarihin akışını tümden değiştirebilirdi.
12: Kim buldu, nasıl buldu?
4: Burası NTV Radyo. Sağ

0: NTV Haber Merkezi'nden mutlu geceler. Saatler 2'yi gösteriyor. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran saldırıları gece yarısı yeniden başladı. ABD Başkanı Donald Trump çok güçlü şekilde saldıracağız demişti saatler öncesinde. Ve bu gelişmelerin ardından İran Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı. Sıcak gelişmelerden bir tanesi. Şimdi bu gelişmelerin çok daha fazlasını alacağız. NTV Washington muhabiri Begüm Dönmez Ersöz'e bağlanalım. Bakalım son dakika gelişmeleri neler? Söz sende Begüm.
1: Ata, hem ABD Başkanı Donald Trump hem de ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth açıklama yapmıştı. Savunma Bakanı hatta CENTCOM bu gece çok yoğun olacak demişti ve Amerika saatiyle saat 5:15'te. Yani şöyle söyleyelim, 1 saat 45 dakika kadar önce Amerika'nın İran'a yönelik yeni saldırıları başladı. CENTCOM'dan yapılan açıklamada yine bu saldırıların meşru müdafaa kapsamında, operasyonların meşru müdafaa kapsamında yapıldığı ifade edildi. İran'ın haksız ve devam eden saldırganlığına yanıt olarak gerçekleştirilmektedir ifadesi kullanıldı. Şimdi dün düzenlenen saldırılarda Bender Abbas, Keşm, Minap ve Sirik gibi yerlerdeki noktalar hedef alınmıştı. ABD basınına bilgi veren Amerikalı bir yetkili bu gece vurulan hedeflerin özellikle İran'ın güneyinde olduğunu ifade ediyor. Bunlar arasında hava savunma sistemleri, radar noktaları ve drone komuta ve kontrol birimlerinin olduğu ifade ediliyor. Özellikle Hürmüz Boğazı boyunca İran'ın, yani güney kıyısındaki hedefler arasında Asuliye, Bender Abbas, Keşm, Hengam Adası, Minap, Kargan ve Sirik. Bunu da tekrarlamış olalım. Bir süre önce bir Amerikalı yetkilinin verdiği bilgiye göre saldırılar devam etmekte, saatler boyunca da devam edeceği ifade ediliyor. Yine Tahran'ın batısında hava savunma sistemlerinin aktive olduğu da gelen bilgiler arasında. İran haber ajansı Mer haber ajansına göre Umman denizinde ve Hürmüz Boğazı yakınlarında İran ve Amerika güçleri arasında da çatışmanın yaşandığına dair bazı bilgiler gelmişti. Şu aşamada İsrail basınına konuşan yetkililere göre İran'a yönelik Amerika'nın saldırılarında İsrail'in bir dahlinin bulunmadığı ifade ediliyor. Şimdi Amerika'nın İran'a yönelik bu saldırılarının ardından İran cevap vereceğini söylemişti. Bölge medyasına göre İran'ın Erbil'de Amerika'ya ait El Harir üssünü hedef aldığı belirtiliyor şu füzelerle. Biraz önce sen de atıfta bulunmuştun, Hürmüz Boğazı'nın tamamen kapatılması da yeni gelişmeler arasında. İran Silahlı Kuvvetleri yaptığı açıklamada devlet medyasında yer aldı bu haber. Hürmüz Boğazı'nın petrol tankerleri dahil ve ticari gemiler dahil olmak üzere her tür gemiye kapatıldığı açıklandı ve geçmeye teşebbüs eden, geçmeye çalışan her geminin de vurulacağı ifade edildi. Buna gerekçe olarak da bölgedeki askeri çatışmalar gerekçe gösterildi. Wall Street Journal'a konuşan kaynaklar şunu söylüyorlar. İran, ABD Başkanı Donald Trump'ın koşullarına boyun eğene kadar, koşulları kabul edene kadar askeri baskının artacağını ifade ediyorlar. Amerikalı yetkililer aynı zamanda ABD Başkanı Donald Trump'ın ateşkesin çökmesini de beklemediğini de ifade ediyor. Yani gelinen noktada anladığımız kadarıyla Trump yönetimi bu askeri operasyonları, saldırıları İran'ın masada hali hazırda bulunan çerçeve anlaşmasını kabul etmesine, buna yanıt vermesi konusunda baskı uygulamak için böyle bir, artık bu askeri hareketliliği stratejinin parçası haline getirmiş durumda. Topyekün çok kapsamlı bir savaşa dönüş değil de dediğimiz gibi bu şekilde Tahran üzerindeki askeri baskıyı artırma amacı taşıdığı ifade ediliyor Ata.
0: Peki, şimdi Begüm Dönmezer sözden aldık. Amerika Birleşik Devletleri'nden yansımaları bu sıcak gelişmenin. Şimdi bir de İran'a dönelim. Çünkü İran'da da Ali Çabuk bize aktaracak birazdan. Hürmüz Boğazı'nın yeniden kapatılması sıcak gelişmelerden bir tanesiydi Ali. Şimdi bir de galiba patlama sesleri hala var mı? Sen duyabiliyor musun? Hangi noktada bulunuyorsun?
2: Şimdi başkent Tahran'dayız Ata ve Tahran'ın batısında bir hava savunma sisteminin aktif olduğu bilgisi vardı. Ancak bunun test olduğu bilgisi İran basınında ardından paylaşıldı. İstersen elimizdeki bilgileri öncelikle bir güncelleyelim. İran basınının aktardığı bilgiler ülkenin güneyinde bulunan Bender Abbas, Hengam Adası, Geçm Adası, Sirik kenti ve Minap'ta patlama ve hava savunma sistemlerinin seslerinin duyulduğu şeklinde patlama seslerinin ve yine hava savunma sistemlerinin seslerinin yoğun olarak deniz tarafından geldiği de kaynaklar tarafından aktarılıyor. Tabii şu anda saldırının detaylarını ve boyutunu tam olarak bilmiyoruz. Söz konusu bu bölgeler ABD tarafından geçtiğimiz günlerde de hedef alınmıştı. Dünkü saldırılarda da hedef alınmıştı. Bugün daha sert bir şekilde İran'a yönelik saldırılar başlatılacağı belirtilmişti ve şu anda yine bu bölgelerin hedef alındığını görüyoruz. Kergan Limanı ile Asuliye bölgesinde yine patlama olduğu bilgileri vardı ancak buna bir yalanlama getirildi. Çünkü Asuliye Güney Gaz Petrol sahasının gaz sahasının bulunduğu bir nokta. Önemli enerji altyapıları, petrol rafinelerinin bulunduğu bir nokta. Burada patlama haberleri düştüğünde endişeye de neden olmuştu ancak buna bir yalanlama geldi. Derin muhafızları Körfez'de İran hava sahasını ihlal eden bir F-16'ya ateş açıldığını, hava savunma sisteminden ateşlenen bir füzenin ateşlendiği ve söz konusu uçağın, savaş uçağının hava sahasından geri çekildiği bilgisi paylaşıldı. Yine MİR Haber Ajansı derin muhafızları donanması ile ABD kuvvetleri arasında Körfez'de karşılıklı çatışmanın olduğu bilgisini verdi ve ABD'nin sahil kıyısında 7 noktaya saldırdığı şeklinde bir bilgi paylaştı. Bunlar elimizdeki şu an mevcut bilgiler. Bunun dışında tabii devrim muhafızları Hatemül Enbiya karargahından dikkat çeken bir açıklama geldi. Hürmüz Boğazı bir süredir devrim muhafızları tarafından kontrollü bir şekilde yönetiliyordu. Aslında bunu İranlı yetkililer bir geçiş ücreti de almaya başladıklarını ilan etmişlerdi ve günlük olarak 10 ila 20 arasında ticari gemi Hürmüz Boğazı'ndan geçiyordu ve devrim muhafızları da izin veriyordu. Ancak devrim muhafızları Hatemül Enbiya bir açıklama yayınladı ve Hürmüz Boğazı'nın tamamıyla kapandığını duyurdu. Artık hiçbir ticari gemi, sivil gemi de dahil olmak üzere Hürmüz Boğazı'ndan geçemeyecek denildi ve geçmeye çalışan gemilere de ateş açılacağı şeklinde bir uyarı yayınladı. Hemen akabinde de derin muhafızları donanmasından bir açıklama geldi ve boğazdan geçmeye çalışan iki geminin vurulduğunu duyurdu derin muhafızları donanması. Daha detaylı bir açıklama henüz gelmedi söz konusu bu gemilere ilişkin. İran basını sahil hattı boyunca orada bulunan Hengam ve Geçm Adası gibi bölgelerde patlama seslerinin olduğu bilgisini geçerken yoğun olarak devrim muhafızları donanması ile ABD güçleri arasında deniz tarafında bir çatışmanın olduğu şeklinde bilgiler gördük. Henüz saldırıların tabii detayını ve boyutunu bilmiyoruz. Tam olarak hangi noktalar vuruldu ancak İran içerisinde yapılan değerlendirmelerde orada bulunan radar sistemlerinin hedef alınmış olabileceği, daha doğrusu Hürmüz Boğazı üzerinde İran'ın kontrolünü destekleyen lojistik hatların ve askeri güçlerin hedef alındığı şeklinde ilk değerlendirmeler yapıldığını görüyoruz Ata.
0: Peki. Evet, Ali Çabuk aktardı bize İran'da yaşanılanları. Şimdi değerlendirmeler alalım. İki konuğumuz olacak bu saatte. Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Murat Aslan ve Amasya Üniversitesi öğretim üyesi doktor Yusuf Bahadır Keskin'le İran'da yaşanılan yeni gelişmeleri ve bu saldırıya dair ayrıntıları anlamaya, konuşmaya çalışacağız. Sayın Aslan, öncelikle tabii siz önceki saatte de konuğumuzdunuz yayınlarda ama bu yeni olarak aramıza katılıyor Yusuf Bey de. Sayın Keskin'le başlamak isterim. Neler söyleyeceksiniz bu son gelişmeler ışığında? Bu harekatın daha da uzun sürmesini bekler misiniz, öngörür müsünüz? Yani günlere yayılan bir savaş durumu bizi mi bekliyor, yoksa bir süre sonra olaylar sönümlenecek mi? Nasıl okuyorsunuz?
3: Bu ara Atabey özellikle karşılıklı saldırıların durduğu 8 Nisan'dan bu yana iyimser bir iklim, belki de iyimser bir sekans, diplomasiye yönelik arayışlar ön plana çıkarken yeniden savaşın böyle parça parça, kademe kademe alevlendiği bir süreçten geçiyoruz. Aslında tam anlamıyla bütün tarafların birbirine saldırdığı, İran'a karşı Amerika Birleşik Devletleri, İsrail bloğuyla topyekun bir savaşa girildiği aşamaya henüz gelmedik. Ama bu geceki saldırıların aslında sonuçları, İran'da yaratacağı yıkım ve beraberinde tabii İran'a nasıl bir karşılık vereceği temel belirleyici olacak. Burada en önemli dinamik bence İran'ın tam olarak bu gece hedef alacağı noktalar. Yani sivil altyapı hedef alınacak mı? Elektrik altyapısı, su arıtma tesisleri, sürekli bunlar da gündeme geliyor. Bu noktada da tehditler ilerliyor. Buna göre İran'ın nasıl bir karşılık planı oluşturacağı önemli bir belirleyici olacak. Çünkü CENTCOM'dan gelen açıklamalarda çok sayıda hedef, altyapı hedefleri de bunun içerisinde dahil ediliyor aslında tahminlerde, öngörülerde. İran'da gerilim yükseldiği sürece, sürekli bugün de İbrahim Aziz yaptı, işte Ulusal Güvenlik Komisyonu Başkanı, savaş bu kez bölgeyle sınırlı kalmayacak açıklamasını yaptı ki İran'ın bu noktada aslında geniş bir etki alanı olduğunu biliyoruz. Yani Orta Doğu'nun geneline biraz daha bu krizin yayıldığı bir ihtimalde aslında masadaki seçenekler arasında tutulması gerekiyor. Ama tabii şöyle bir ortam var. Taraflar hala diplomasi masasını tam anlamıyla kaldırıp yıkmış değil. Pezeşkian da bu noktada kararlı duracağını söylese de ister istemez kendilerine yönelik çok sert bir saldırı İran'ı farklı bir formda karşılık vermek mecburiyetinde bırakabilir ki bu ister istemez süreci olumsuz bir yöne evirebilir. Aynı şekilde diplomasi masasında bir nebze kazanımlar elde edilmişti. Hatta Trump'tan da anlaşmaya dair olumlu bazı yorumlar gelmişti, iyimser mesajlar gelmişti karşılıklı olarak. Ama tabii Amerikan tarafı sürekli olarak sopayı da elinde tutuyordu. Anlaşamazsak çok sert vurabiliriz, karşılık verebiliriz diye Pete Hegseth'ten de bu tarz açıklamalar gelmişti. Tabii bugün yapılacak saldırı, bu gece CENTCOM'un saldırıları tamamladığında İran'da nasıl bir sonuç ortaya çıkacağı, bu işin rengini ve işte bundan sonraki günlerde nasıl bir iklim oluşacağını bize net şekilde gösterebilir.
0: Evet. Murat Hocam, şimdi diplomaside, uluslararası ilişkilerde hep karşılıklılık esası aranır diye bilinir. Hep bu şekilde olaylara biz şahitlik etmişizdir. Peki bir altyapı tesislerine Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırma durumundan bahsediyoruz. Böyle bir ihtimalden bahsediyoruz. İran ne zaman Amerikan topraklarındaki herhangi bir altyapıyı hedef aldı, ne zaman saldırdı da Amerika Birleşik Devletleri bu yönden sert bir tutum sergiledi ve bununla birlikte ne elde etmek istiyor?
4: Tabii mütekabiliyet dediğimiz bu benzer ve aynı oranda yöntemle mukabelede bulunmak her devlet açısından bir hak. Yani size eğer bir saldırı olduysa mütekabiliyet bağlamında siz de bir misilleme yapma hakkını her zaman kullanabilirsiniz. Anında yaparsanız bunun adı meşru müdafaa olur. Eğer zaman geçerse siz bunu misilleme olarak adlandırırsınız ve bir meşruiyet zemini yaratmaya çalışırsınız. Öte yandan Birleşmiş Milletler Anlaşması'na bakarsanız mütekabiliyet dahi olsa eğer anlık mukabelede bulunmuyorsanız onun ne kadar hukuki olduğu da tartışmalı. Ancak sizin ifade ettiğiniz üzere İran'ın Amerikan topraklarına erişme ve bir saldırı yapma imkanı şu an gördüğüm kadarıyla yok. Eğer gayri nizami unsurlarla böyle bir şey yaparsa Amerikalılar muhtemelen böyle bir saldırıya terörizm muamelesi yapacaktır. İran'ın da böyle bir saldırıya şu an itibariyle tebessül edeceğini düşünmüyorum. Çünkü o zaman işin rengi değişecek bayağı. Şu an en azından ağır aksak, kör topal yürüyen bir süreç var. Ve bu süreç iki taraf açısından da faydalı. Neden? Sahadaki gerçekler iki tarafın uzlaşmasını gerektiriyor aslında. Ama ellerini o kadar yüksek tutuyorlar ki uzlaşı uzuyor. Neden? Beklentiler çok fazla. Şu an verilen bir ödünün önümüzdeki yıllarda, belki de o yıllarda çok daha büyük negatif sonuçları olabileceğini düşünüyorlar. Nükleer konu veya Hürmüz Boğazı'nın açılması burada en başta gelen konular. Durum böyle olunca bir taraftan nazlanıp diplomasi masasına oturuluyor, bir taraftan da o masada eli güçlendirmek ve diğer tarafı sıkıştırmak adına askeri seçenekler ara ara düşük seviyede kullanılıyor. Biraz önceki yayında da ifade ettim. Bana göre bugünkü yaşadığımız bu olaylar bir süre yaşanacak. Çünkü biraz önce Begüm Hanım'ın ifade ettiği bir husus var. Saatler sürecek diyorlar. Günler değil, Amerikalı yetkililer. Eğer saatler sürecekse büyük bir ihtimalle İran'ı sıkıştıracak, belirgin bazı taleplerin kabul edilmesini sağlayacak bir sıkıştırma, bir baskı burada amaçlanmış olabilir Trump tarafından.
0: Gerçi bu sözlere de ne kadar itimat edilir, orası da ayrı bir kuşkulu nokta. Çünkü bu savaş, kriz ilk başladığında, ilk tırmandığında birkaç haftada biteceğinden bahsediliyordu ama dile kolay 100 günü aşan bir zaman zarfı var önümüzde. Amerikalı yetkililerin tabii söylenleri ne kadar gerçekliğe kavuşur onu da bilemeyiz. Bir de son olarak gemilerin vurulması da, şimdi böyle bir durumu da yaşıyoruz. İki gemiyi vurduk açıklaması geldi İran tarafından. Sizce bu görüşmelerin, diplomasinin seyrini nasıl değiştirebilir? Hatta bazı uluslararası medyada, basın kuruluşlarında çıkan haberlere göre de görüşmeler sekteye uğrar yönünde yorumlar da yapılıyor.
4: Ya o biraz önce söylediğiniz hususan ne kadar güvenilir, işte 100 güne uzadı diyorsunuz. O biraz işi bilmemekten kaynaklanıyor. En başta iyi dizayn edilmemiş, stratejisi üretilmemiş, etki analizi yapılmamış, alternatif seçenekler ortaya konmamış ise sizin başlattığınız bir harekat başınıza bela olur. Bu nedenle İran'da şu an için yürütülen süreç en başta yapılmış kötü stratejik planlardan kaynaklanıyor. Tabii İran elindeki kozları kullanmaya çalışıyor. Nihayetinde askeri bağlamda benzer şekilde Amerikalılara veya İsraillere cevap verebilecek bir kapasitesi yok. O zaman ne yapacak? Mevcut olan neyse onu kullanacak. Burada Hürmüz en keskin, en çabuk hareketlendirilecek. Sivil gemiler en çabuk vurulacak hedefler. Ve bu hedeflerin vurulması birçok etki yaratıyor. Sadece askeri etki değil, mali piyasalar bir anda Amerika'yı köşeye sıkıştırıyor. Körfez ülkelerini etkiliyor. Bakın bir örnek vereyim. Kuveyt nereden baksanız bir buçuk aydır petrol geliri elde edemedi. Yani Merkez Bankası'na tek dolar girmiş değil. Bahreyn daha kötü durumda şu an. Suudi Arabistan nispeten kendi ürettiği petrolü batı kıyılarına ulaştırabiliyor. Ve aynı şekilde Birleşik Arap Emirlikleri, ama Katar'da da sıkıntı var. Şimdi böyle bir ortamda Katar tabii ki arabulucu olacak. Tabii ki bölgedeki çatışmaların sönümlenmesi için İran'ı da ikna etmeye çalışacaklar. Ve bu nedenle İran da elini her zaman Hürmüz üzerinden, enerji akışı üzerinden yüksek tutmaya çalışacak. Çünkü askeri bağlamda Amerikalıları bölgeden uzaklaştırabilecek bir yeteneği yok İran'ın.
0: Evet. Peki tekrar size dönelim Sayın Keskin. Siz neler söylersiniz Hürmüz konusunda? Şimdi Hürmüz kartı İran'ın elinde uzunca bir zamandır var. Bu zamana kadar önemli bir avantaj elde etti diyebilir misiniz siz Hürmüz Boğazı konusunda, İran için soruyorum. Bir, bu noktadan sonra, bugünden sonra da daha keskin bir şekilde bu kozu kullanabilir diyebilir miyiz İran için?
3: Aslında İran'ın elinde Atabey uzun yıllar

0: yasaklanmıştı İran saldırıları riski dolayısıyla, yani Arap Yarımadası'nın tamamında. Bu gerçekten bütün körfez ekonomilerini çok derinden sarsan bir süreç oldu ki bu şekilde aslında bu tür krizlerde süreç ilerledikçe etkileri daha geniş ölçekte hissediliyor. Çünkü birçok aktör gerek küreselde gerek körfez bölgesinin içerisinde belli başlı krizlere hazırlıklı durmaya çalışıyor. Yani Çin'in petrol rezervlerinin tahminen bütün tedariğinin kesildiği senaryoda dahi 10-11 aylık bir zamana yeteceği tahmin ediliyor ki aslında tamamının kesildiğini söylemek Çin adına çok mümkün değil, ama bakıldığında Amerika Birleşik Devletleri'nin birçok müttefiki bu süreçte ciddi şekilde olumsuz etkileniyor. Hocamın söylediklerini tekrar etmeyeyim ama buradan Boğaz'dan giden petrol ve doğalgazın, yani dünya petrol doğalgazının belki dörtte biri gibi ağırlıklı bir kanaat var. Bunun arzının kesilmesi doğudaki Amerika Birleşik Devletleri müttefiklerini de enerji konusunda zor duruma sürükledi. Yani Hindistan'dan Japonya'ya, Güney Kore'ye kadar birçok aktörü. Hatta Hindistan'a bu süreç başlamadan önce Rusya'dan petrol doğalgaz almaması konusunda baskı yapan, hatta tehdit eden Amerika Birleşik Devletleri Körfez'de yaşanan bu krizden sonra bu yasağı esnetmişti Hindistan başta olmak üzere birçok baskı uyguladığı aktöre. İster istemez bu da Avrupa ülkelerini de zor duruma sokuyor. Yani Rusya'nın petrol doğalgazı, petrol ya da doğalgazını arz edebilmesi, satabilmesi, yeni pazarların açılması Rusya'ya, öbür tarafta Avrupa'yı da zor duruma soktu net şekilde. Bütün bu dengeler ışığında baktığımızda İran adına bu gerçekten bir caydırıcılık inşa edebilir. İran'ın içerisinde de bu konu savaştan önce de tartışılıyordu. Savaş döneminde de belki yeniden bir süre sümen altı edilmiş olabilir ama anlaşmaya dair bu konu tartışılıyor. Yani gerçekten nükleerin bir caydırıcılık üretme noktasında etkili olmadığı, bunun yerine Hürmüz'de belki edinilecek meşru bir hak, uluslararası topluma kabul edilmiş bir belki de orada kazanım, İran için çok daha etkili bir caydırıcılık olabilir kanaati var ki bunun için belki de İran'ın bu boğazı kapatması için bu meşru hak olmasa dahi aslında bunu yapacak askeri kapasitesi olduğunu biliyoruz. Tabii günün sonunda İran'ın ben önemli taleplerinden, müzakerelerde ve anlaşmaya varılamaması noktasında öne çıkan taleplerinden bir tanesinin bu olduğunu düşünüyorum. Yani Hürmüz'de geçişe kanunen bir hak kazanılması. Bunun karşılığında belki nükleer müzakerelerinde İran'ın taviz verebileceği bir noktaya evrilmesi daha kolay olacak bu şekilde. İster istemez aslında İran yönetimi için anlaşma yapıldığı gün yeni bir savaş başlayacak. Yani Amerikalı askerler dönüp ülkelerine gidecek belki ama İran toplumu içerisinde savaş dönemince tartışılmayan, rafa kaldırılan bazı sorunlar zaman içerisinde tekrar gündeme gelecek. Yeni, daha sert, daha radikal muhtemelen bir yönetim inşa edilmiş olacak aynı şekilde. Ama tabii ekonomik sistem nasıl dizayn edilecek? İran toplumu zaten bu savaş başlamadan önce de ekonomik memnuniyetsizlikler dolayısıyla sokağa dökülmüştü ki o dönem sokağa dökülen esnaf kısmıydı. Yani aktivistlerden oluşan ya da üniversite öğrencilerinin dahil olduğu bir grup değil. İstikrarı seven ama ekonomik bunalımdan en doğrudan etkilenen kesimdi. Bu savaş döneminde ister istemez rafa kaldırıldı bu süreç. Fakat savaştan sonra İran gerçekten kazançlı çıkacağı bir anlaşma inşa edemezse, evet belki nükleerden taviz verip bunun karşılığında yaptırımların, ekonomik, diplomatik izolasyonun kaldırılması, belki Hürmüz'den geçişlerden bir ekonomik gelir elde edilmesi ki İran petrolünü serbestçe dünya pazarlarına sattığı senaryoda Hürmüz'den elde edeceği gelir ne kadar önemli bir kalem olur. İşin evet, ekonomik değil belki hukuki boyutu ön plana çıkabilir. Ama savaşın bittiği gün İran için yeni bir savaş başlayacak. İçeride ekonomik ve belki de zaman içerisinde sosyolojik, siyasi bir savaş olabilir bu.
1: Peki Murat Hocam, buradan devam edelim. İşin ekonomik boyutu, ABD Başkanı Trump da açıklamalarında hep şunu söylemişti. Zaten ekonomileri berbat durumda. Bir orduları da yok, donanmaları kalmadı, hava kuvvetleri kalmadı. Ama 3 aydan fazla bir süredir de dayanan bir İran var. Şimdi bu ikisi de birbirini tersleyen iki gelişme aslında. Bunu nasıl değerlendirirsiniz?
2: Şimdi Atabey, olağanüstü durumlar yaşıyor İran. Yani ekonomik sorunlar olabilir ama eğer ülke saldırı altındaysa insanlar gerekirse aç kalır. Ne bileyim, evinin bahçesinde yetiştirdiği domatesi, biberi yer. Amma ve lakin o ekonomik sıkıntıları bir şekilde çeker. Tabii Trump'ın dikkate almadığı bir şey daha var. İran gibi ülkelerde aile ekonomileri önemlidir. Bu Türkiye'de de geçerli. Aynı şekilde

0: Özellikle İran'da insanların kırsal hayatı, tabii büyük şehirler hariç olmak üzere kırsal hayatı sürekli yaşadığını dikkate almak lazım. Yani şimdi ekonomik sorun var diyoruz ama İran'ın kırsalında insanların tarlası var, bahçesi var, ağacı var, hayvanı var. Dolayısıyla günlük ihtiyaçlarını karşılayabiliyorlar. Böyle bir olağanüstü durumda İran'ın ekonomisi kötü ve İran batacak şeklinde bir algıyla eğer siz savaş açar ve yürütürseniz yanılgı içerisinde olursunuz. Ben başka bir örnek vereyim. Rusya'nın ekonomisi için de şu an aynı şeyler söyleniyor. Petrol ihracatında büyük bir sıkıntı var Rusya'nın. AVM'ler boş, doğrudur. Ama nihayetinde bir savaş yaşanıyor. Dolayısıyla insanlar savaş gerçeklerine göre hayatlarını yeniden tanzim etmek zorunda. Tabii bir konu var, onu mutlaka ifade etmem lazım Ata Bey. Bu tazminat meselesi. Hürmüz Boğazı'nın geçişle ilgili İran'ın talep ettiği ücretlendirme ki Körfez karşı çıkıyor. Buradaki ana çıkış noktası iki tane. Bir tanesi İran'ın Hürmüz üzerinde egemen hakkı olduğuna dair İran iddiası. Çünkü kara suları içerisinde kalıyor. Hem Umman'ın hem de İran'ın ve dolayısıyla diyor ki kara suları içerisinde olduğu için ben buradan ücret alabilirim. Hayır, alamaz. Çünkü kara suları içinde olsa dahi zararsız geçiş hakkı vardır. Deniz Sözleşmesi, evrensel deniz hukuku gayet açık.
1: Evet.
0: Türkiye'nin kara sularından dahi geçse alamaz. Ama
1: Murat Hocam, bu arada bir virgül de koyalım çünkü yeni açıklamalar gelmeye başladı. ABD Başkanı Donald Trump'tan bunu yorumlamanızı da rica edeceğim. İsraillilerin son İran saldırılarıyla alakası yok diyor Trump. İranlı yetkililerle doğrudan konuştum. İranlılar benden bombaları durdurmamı istedi. Kısa sürede de durduracağım ifadesini kullanıyor ABD Başkanı. Şu anda savaş uçaklarımız İran semalarında diye de bir eklemesi de var. Bir kez daha tekrar edelim. İsraillilerin son İran saldırılarıyla alakası yok diyor şu anki yaşanılan gelişmelerin.
0: Şimdi gayet net aslında açıklama. Bu işi uzatmadan bitirmek istiyor. Geri adımdır bu. İsrail'in alakası yok diyerek de İran'ın bir misillemeyle İsrail'i vurması ve bu şekilde İsrail'i tahrik etmesini engellemek istiyor. Dolayısıyla biraz önceki projeksiyonumuz aslında gerçekleşiyor. Yani Trump bir askeri harekat başlattı. Diplomaside İran'ı biraz baskı altına almak istedi ama şu an itibariyle bence geri adım atıyor. Yani bu beklenen bir durumdu.
1: Evet. Siz nasıl görüyorsunuz Yusuf Hocam bu açıklamaları?
2: Trump'ın İran yetkililerle görüştüğü, kendisinden saldırıları durdurmasını istediği İran yetkililerin ve o da durduracağı yönünde de bazı haber akışları var. Aslında bu tam hocamın da ifade ettiği gibi İsrail'i bu sürecin içerisinden şimdilik en azından çıkarma, İran'ın İsrail'e yapacağı yeni saldırıları engelleme ki bu zaten sürecin biraz daha uzaması anlamına gelecek. Trump'ın yaklaşık işte son işte 48 saattir veya daha fazladır bu gerilimli dönemde sürekli olarak diplomasi masasını öncelediğini görüyoruz ve aslında tansiyonu düşürmek için alışılagelmiş o çılgın ifadelerden, iddialı söylemlerden bir nebze ortalamasında en azından geride durduğunu görmek mümkün. Saldırı ilk olduğu anda İran İsrail'e saldırdığında Netanyahu'yu da arayıp ona karşılık verme çağrısı yapmıştı. Sürekli olarak belki bu saldırı sürecinde dahi tansiyonu bir nebze eskisi kadar eski dönemde olduğu kadar yükseltmeden diplomasi masasını tamamen ortadan kaldırmama, yıkmama ve hızlı şekilde masaya dönme arayışı olduğunu görüyoruz ki Trump'ın bu noktada belki kötü bir zamanlama, belki bu karar, bu saldırı kararını en başından alırken Şubat ayının sonundaki saldırıları doğru hesap yapmamış olma bu noktaya getiriyor Donald Trump'ı ki belki anlaşma masasına dönüleceği senaryoda bu gece İran'ın en azından Hürmüz Boğazı'na müdahale ettiği, Hürmüz Boğazı'ndaki seyri sefer serbestisini engellediği askeri kapasitesini vurup belki görece buradaki ablukayı da İran'ın boğazı kapatmasını engellemek, zorlaştırma arayışıyla sınırlanan bir operasyon olma ihtimali var. Ama tabii bu açıklamalar saldırıların en kısa sürede duracağı yönünde, uzatılmayacağı yönündeki açıklamalar Trump'ın biraz daha diplomasi masasını öncelediğini, hala ona önem verdiğini gösteriyor. Bu noktada zaten cumhuriyetçilerden de bir süredir baskı gördüğünü biliyoruz Trump yönetiminin. Hatta bu noktada içeride oylamalarda savaşın uzatılması, 60 günlük sürenin aşıldığı senaryoda başkana yetki veren oylamada dahi cumhuriyetçilerin içerisinde kayıplar verildiği görülmüştü ki Bu aslında çok net bir mesaj. Saldırının ilk başladığı günden beri Cumhuriyetçilerle ilgili sızan haberler sürekli Trump'ın bu savaşı uzatmadan bitirmesi yönündeki taleplerdi ki Nisan ayı sonuna kadar tamamlanmasını istiyor diye birçok yerde yazmıştı Cumhuriyetçilerin Trump'tan böyle bir talebi olduğunu. Fakat aslında bu noktada Trump'ın gerçekten savaşı bitirecek kapasiteye sahip olup olmadığı da tartışılıyor. Çünkü sahada net bir galibiyet alamadı İran'a karşı. Bunun dışında İran'ın süreyi uzatma, belki de masaya bir kaos içinde oturma stratejisi doğrultusunda sonuçlanamadığını görüyoruz. Belki bazı noktalarda anlaşıldı. Trump da bu noktada olumlu çağrılarda bulundu. Birkaç güne anlaşma haberi gelebilir diyordu ki bu son alevlenmenin olduğu döneme kadar. Fakat şöyle bir gerçeklik var. İran bu noktada anlaşmadan ne koparırsa, ne kadar iyi bir anlaşma yaparsa İran'ın geleceğini temel olarak o belirleyecek. Sadece Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında da sınırlı kalmayacak aslında bu süreç. Yani iki taraflı bir savaş yaşanmıyor. İsrail de bu savaşın içerisinde, Lübnan da bu savaşın içerisinde. Bir barış anlaşması yapılacaksa, nükleer teknoloji, İran'ın nükleer teknolojisi söz konusu olacaksa, Hürmüz Boğazı'ndaki durum söz konusu olacaksa, ister istemez Körfez ülkeleri de bu anlaşmanın doğrudan bir tarafı olacak. Haliyle bu noktada aslında sürecin gidişatını belirleyen artık Trump yönetimi ve Amerika Birleşik Devletleri mi, yoksa karşılıklı olarak İran'la birlikte birbirlerine reflekslerle mi davranıyorlar, oyunu kuran Amerika Birleşik Devletleri değil mi sorusu biraz daha güçleniyor. Yani özellikle Lübnan'a yönelik İsrail saldırılarına karşılık olarak İran'ın İsrail'e düzenlediği o füze saldırısı döneminde aslında burada da bir soru işareti vardı. Yani İran bu saldırıyı yaparken oyunun gidişatını kendi kurduğu bir strateji doğrultusunda değiştirmek için mi bu saldırıyı yaptı? Yoksa İsrail'in Lübnan'da ısrarlı şekilde yürüttüğü saldırılar mı İran'ı bu noktada buna zorladı, bir refleks vermek zorunda bıraktı? Aynı şekilde Trump'ın da bu süreçteki pozisyonunun gerçekten oyun kuran bir lider değil, birazcık daha tarafların yaptıkları hamleleri hizaya getirip buradan bir anlaşma çıkarma ve bunu bir şekilde kendi halkına zafer olarak satma arayış olduğunu görüyoruz. Yani bu akşamki saldırılarda mesela işte sert vur, masaya otur, bu strateji şeklinde okumak mümkün. Askeri gücünü sonuna kadar kullan, İran'ın elindeki işte teknik imkanını ortadan kaldır, Hürmüz Boğazı'nı kapatmasını engelle, İran'ın elindeki müzakere kozlarını sıfırla ve bunu bu sayede agresif bir pazarlık baskısı inşa edebilir. Arayış temelde belki de bu geceki saldırılarda biraz da bu, ama bunu yaparken diplomasi masasını tamamen yıkmadan yapmak. Muhtemelen bu gece ateşkes yeniden sağlanırsa Trump kaybettiği askeri karizmasını bu tür bir güç gösterisiyle tamir etmek isteyecek. Kendi seçmenine, Amerikan seçmenine, Amerikan toplumuna yönelik bir zafer anlatısı evet. Dinleyebiliriz. Bu da ateşin kesildiği senaryoda yüksek bir ihtimal. Aslında bakıldığımızda bu süreç Trump açısından biraz daha işte biz önceki yönetimler gibi işte ucu açık, pasif kalınan savaşlara girmiyoruz. Gidiyoruz işte vuruyoruz. Gereğini yapıyoruz, bitiriyoruz. Şartları da masaya biz koyuyoruz. İmajı çizmeye çalışıyor en başından beri. Bu gece yapacağı saldırıyı kendi toplumuna da muhtemelen bu şekilde anlatmaya çalışacak. Tabii bölgesel ortaklar için de bu bir mesaj. Yani bu geceki saldırı aslında kapalı kapılar ardında başta Birleşik Arap Emirlikleri olmak üzere bazı bölgedeki liderlerin ateşkes yapıldığı dönemde, ateşkes şartları görüşülürken İran'a tamamen yeterli olacak bir operasyon yapması, yarım bırakmaması yönünde bir baskı kurduğu anlatılıyordu. Ama işte bu saldırıda onlara belki bir taahhüt yenilemesi gibi okunabilir. Biz gerektiğinde sert güç mesajı, sert güç kullanıyoruz deyip onlara bir mesaj olabilir. Bir kendi müttefiklerini konsolide etme arayışı olabilir. Ama tabii Hürmüz söz konusu olduğu zaman İran'ın elinde çok ciddi bir kapasite oluşuyor. Buranın tamamen kapılması bir anda önce petrol piyasalarını, sonra işte altını, bütün piyasaları tetikliyor. Bir alev alma riskini de barındırıyor. İki taraf da aslında bu noktada birbirinin kapasitesini ölçüyor. Yani birbirlerinin boğazlarını sıkmış durumdalar. Hangisinin bu süreçte daha önce pes edeceği belki gidişatı biraz daha belirleyecek, ama İran sanki Amerikan seçimlerini de göz önünde tutarak biraz daha sabredebilecek ve Trump'ı bu noktada baskı altına alabilecek gibi okuyorum ben şu ana kadar yaşanan gelişmelerden.
1: Peki yavaş yavaş da süremizin de sonlarına doğru geliyoruz. Murat Hocam, size döneyim bir kez daha. Bu krizi, Orta Doğu'daki durumu konuşurken Amerika Birleşik Devletleri'ni hesap ettiğimizde bir de Kasım'daki Amerikan seçimlerine de yapılan atıf var. Bazı değerlendirmelerde şöyle yer alıyor. Burada seçime kadar Trump'ın işi aceleye getirmeye çalışabileceğinden bahsediliyor. Yani bilmem katılır mısınız, buraya fazla bir atıfta bulunması olayları anlamamızda ne kadar açıklayıcı olur bilemem. Bunu size yöneltmek isterim. Bir de son olarak şöyle bir genel bir toparlarsanız bu işin gidişatına dair değerlendirmenizi de alayım.
2: Ya tabii yapılan açıklamaları ben de okuyorum hocam konuşurken. Bir taraftan Trump'ın yaptığı açıklamada İranlı yetkililerle doğrudan konuştum diyor. Bu çok önemli bir şey. Yani Amerikan Başkanı İranlı yetkililerle doğrudan konuşuyorlar. Yani bilemiyorum ama böyle bir şey gerçekse eğer bu müthiş bir olay. Ama hemen akabinde İranlılar Trump İranlı yetkililerle görüşmedi diye açıklama yapıyor. Şimdi burada çıkarılması gereken sonuç şu, iki tarafın da yaptığı açıklamalara güvenmemek gerekiyor. Şimdi böyle bir ortamda böyle bir gerginliğin kısa sürede bitirilmesi pek mümkün değil. Şimdi sizin sorunuza gelince, evet Kasım seçimleri önemli ama Kasım seçimleri öncesinde sosyal kültürel faaliyetler de önemli. Şimdi Dünya Kupası başlayacak. İranlılar orada maç yapacak. Birçok ülkeden insan Dünya Kupası maçlarını seyretmek için Amerika'ya gidecek. Ama Amerika savaşta. Yani bu ilginç bir durum bana göre. Yani ben futbol hiçbir zaman seyretmedim, sevmem. Ama ilginç bir durum. Dolayısıyla böyle bir çatışma siyaseten, Amerika'da böyle bir faaliyet varken pek açıklanabilecek bir durum değil. Ve o yüzden bitirilmesi lazım.
1: Çok affedersiniz, araya da gireyim. Başka bir ülke bir savaş durumunda olsaydı o ülkedeki ev sahipliği konumunda olan söz konusu ülke için eğer bir spor organizasyonu düzenliyorsa hemen elinden alınır, iptal edilirdi bir şekilde. Yani o ülke kara listeye alınırdı ama söz konusu biraz da Amerika Birleşik Devletleri olunca durum bambaşka oluyor galiba.
2: Mutlaka şimdi Rusya'da siz Dünya Kupası maçları düzenleyebilir misiniz? Öyle bir dünya yok yani. Dolayısıyla böyle bir savaş devam ederken sosyal, kültürel, toplumsal boyutu olan ve tüm dünyadan insanların aktığı Amerika Birleşik Devletleri'ne Amerika Birleşik Devletleri'nin bir savaşta olması yani pek anlamlı değil, bir tezat. Nitekim vize verilmeyen sporcular, hakemler var, geri döndürüyorlar. Bu ayrı bir boyut. Şimdi seçimlere gelince seçimler Trump açısından aziz süreci ihtimali nedeniyle çok önemli. Yani senatodaki çoğunluğu kaybetmek demek aziz sürecinin başlaması anlamına gelir. Böyle bir durum Trump'ın yargılanmasını da önünü açar mütakiben. Hatırlayın daha önce Trump'ın yargılanmasının önü bir şekilde tıkanmıştı. Şimdi bu kadar iç siyasi kutuplaşma varsa Trump açısından en korkulu, en kötü durum senaryosu bu seçimlerde çoğunluğu kaybetmektir. Ve adım adım cumhuriyetçiler o noktaya doğru gidiyor işin aslı. Dolayısıyla ben bu seçimlerin önemli bir faktör olduğunu düşünüyorum. Ama peki, şu var, bu seçimden başarı hikayesi çıkaramazsa Trump gerçekten sözde değil, o takdirde seçimde kendini izah edemez.
1: Peki. Murat Aslan ve Yusuf Bahadır Keskin, ikinize de çok teşekkür ediyorum değerlendirmeleriniz için.
2: Teşekkür ederim.
1: Şimdi yeniden son durumu ele almak için bir telefon bağlantımız olacak. Washington'a dönelim. Begüm Dönmez Ersöz, bakalım Trump'ın açıklamalarındaki ayrıntıları bize nasıl anlatacak? Begüm, nedir Trump'ın mesajlarında öne çıkanlar?
3: Aslında ABD Başkanı Donald Trump biraz önce Fox News'a konuştu. Trump İran'ın kendisini bu gece aradığını ve Amerika'dan bombardımanı durdurmasını istediğini iddia etti ve kısa süre içerisinde de son saldırıların bombardımanın duracağını söyledi ABD Başkanı Donald Trump. Trump Fox News'a yaptığı açıklamada İran içerisindeki hedeflerin vurulmasında 49 Tomahawk füzesinin kullanıldığını söyledi. Bunların bazılarının hatta İran'ın başkentinden Tahran'a 40 mil kadar da yaklaştığını söyledi Trump. Aynı zamanda özellikle bu son saldırılarda daha çok İran'ın güneyindeki ve güney batısında, yani körfeze yakın kısımdaki noktaların radar sistemlerinin, hava savunma sistemlerinin hedef alındığını biliyoruz. Fox News muhabiri Trump'ın açıklamalarını aktarırken, başkana eğer Amerikalı müzakerecilerin ortaya koyduğu anlaşmaya İran imza atmazsa ne olacak diye sordum dedi. Trump'ın verdiği yanıt bu soruya, yarın gece de onları bombalarız olduğunu ifade ediyor. CENTCOM'dan yapılan açıklamada 5.15'te başladığı ifade edilmişti. Amerika'da şu an saat 7.40. Yine bu son saldırılarında meşru müdafaa kapsamında olduğu ifade edilmişti. Şunu söyleyelim, bir önceki yayınımızda İran'ın Hürmüz Boğazı'nı tüm gemilerin geçişine kapattığı iddia edilmişti. İran basınında, İran ordusuna dayandırılarak yapılan bir açıklamaydı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı birkaç dakika önce sosyal medyadan paylaştığı mesajda bu iddiayı yalanladı. Ticari gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan bu gece geçmekte olduğunu ifade etti CENTCOM yaptığı açıklamada. Bu arada biraz önce de yine ABD Başkanı Donald Trump İran'ın kendisini doğrudan arayarak saldırıları durdurmasını istediğini iddia etmişti. İran devlet medyasına konuşan üst düzey bir yetkili ise Trump'ın İranlı yetkililerle bu temasını yalanladı. Dolayısıyla İran devlet medyasından gelen son haber, üst düzey yetkili İranlı yetkililerin Trump'la temasa geçtiği bilgisini yalanlıyor diyelim. Wall Street Journal'a konuşan Amerikalı yetkililer, İran ABD Başkanı Donald Trump'ın anlaşma koşullarını kabul edene kadar askeri baskının artacağını söylüyorlar. Amerikalı yetkililer aynı zamanda Trump'ın İran'la ateşkesin tamamen çökmesini beklemediğini de ifade ediyor. Dolayısıyla bir kez daha tekrar edelim Trump'ın söylediklerini. Dünkü saldırılarda da benzer şekilde hava savunma sistemleri, radar sistemleri hedef alınmıştı. Bugün saldırılarda da benzer şekilde bu sistemler hedef alındı. Aynı zamanda İran'ın güneyindeki drone komuta kontrol birimlerinin de hedef alındığını biliyoruz Ata.
1: Peki. Begüm Dönmez her sözden aldık. Hem ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamasının ayrıntılarını hem de CENTCOM, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın mesajlarındaki detayları ele aldık. Şimdi sahadaki son durumu yeniden ele alalım. Neler yaşanıyor bölgede? İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki ada ve kentlerine saldırılar düzenlendi ABD güçleri tarafından. ABD Başkanı Donald Trump da savaş uçaklarının İran'ı vurduğunu ve saldırıların kısa sürede duracağını söyledi. İran ise Amerikan donanmasını vuruyor. Buna karşılık olarak Hürmüz Boğazı da gemi geçişlerine yeniden kapatılmış durumda. Sirik, Gorgan, Bender Abbas'ta arda arda patlama sesleri duyuldu. Bazı noktalara da mühimmat parçalarının isabet ettiği bilgisi aktarılmış durumda. Begüm de anlatmıştı bizlere, CENTCOM saldırıların İran'daki askeri hedeflere yönelik olduğunu ve meşru müdafaa için başlatıldığını duyurdu. CENTCOM'un yazılı açıklamasında yeni saldırıların Türkiye saatiyle gece yarısını 15 dakika geçe başladığı bilgisine yer verildi. Dün de tabii bazı noktalara özel harekatlar düzenlemişti Amerikan ordusu, yine bunu da hatırlatalım. Bu açıklama İran'ın saldırılarına karşı meşru müdafaa hakkının kullanıldığı savunuldu bu açıklama. ABD ve İran'ın başlattığı müzakereler için Katar'la arabulucularsa Tahran'daydı. Arabulucuların görüşmelerinin sürdüğü bir esnada Amerika'nın saldırısının haberini duymuş olduk biz de. Trump dün başlayan saldırıların devam edeceğini, çünkü müzakerelerin çok uzadığını söyledi. Trump'ın bu açıklamasının hemen ardından da İran'ın birçok kent ve adası hedef alındı. İran hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini duyurdu. Bu saldırıların ardından, patlama seslerinin ardından Fars eyaleti, Asuriye bölgesi ve Tahran'da hava savunma sistemleri çalıştı. Bölge teyakkuza girdi. Minab'da Kiş, Keşf, Sirik, Hengam adalarında da yine patlama sesleri duyuldu aynı zamanda. Hengam ve Keşme mühimmat isabet ettiği bilgisi de var. Hürmüz Boğazı'nda da yine çatışmalar başladı. Denizden de iki ülkenin ordularının çatışma haline girdiği bilgisi aktarılmıştı. Trump savaş uçaklarının İran'a vurduğunu söyledi. İranlı yetkililerle doğrudan görüştüm. Saldırıları durdurmamı istediler. Kısa sürede de durduracağım ifadelerini kullandı. Fox News'a yaptığı değerlendirmelerde. İranlı yetkililer Trump'ın iddiasına karşı çıkıyorlar yalnız. İran Mer Haber Ajansı Amerikan donanmasının bulunduğu Umman Denizi'nde de gemilerin vurulduğunu yazdı. İran ordusu Hürmüz Boğazı'nın her türlü gemi trafiğine kapatıldığını ilan etti. Emirlerin ticari gemileri de kapsadığı ve geçiş yapmaya çalışan gemilerin hedef alınacağı kaydedildi. Hemen ardından da devrim muhafızları boğazdan geçmeye çalışan iki geminin de vurulduğunu duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri denizde çatışmaların olmadığını savundu ancak İran tarafından bunun aksi yönde gelen açıklamalar var. Tabii İran iki gemiyi vurduk demişti. Burada bir gemiyi vurduk demişti. Düzeltelim hemen. Devrim Muhafızları Ordusu donanması tarafından yapılan yazılı açıklamaya esas alarak söylüyoruz. Bir de İsrail basınında da çıkan haberler var. Buna dair gelişmeler de dikkat çekici. İsrail Devlet Televizyonu Kan'a konuşan güvenlik kaynakları da İsrail ordusunun şu an için İran'a yönelik saldırılara müdahil olmadığını aktardı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump da kendi yaptıkları saldırının yine İsrail'e bir ilgisinin olmadığının altını çizmişti. Kan'ın haberinde saldırının tamamen Amerikan savaş uçakları ve gemileri tarafından gerçekleştirilmiş olmasına rağmen İran'ın İsrail'e ve Orta Doğu'da Amerikan kuvvetlerinin konuşlandığı ülkelere yönelik füze fırlatabileceği değerlendirmesine de yer verildi. ABD'nin İran'a yeni saldırılarını Necmettin Erbakan Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Gökhan Çınkara NTV yayınında değerlendirdi. Bu yorumlarla da noktalayalım. Saat başında karşınızda olacağız.
4: Bu hafta İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri arasında bir gerginlik yaşandığına dair ABD basınında bolca analiz dinledik. Bugün baktığımız zaman ise sanki bunun tam tersi olaylar yaşanıyor. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in eşgüdümlü İran'a yeni saldırıları bir yandan devam ediyor. İsrail bu saldırıların içinde aktif midir, değil midir? O tartışma konusu. Bazı hesaplar aktif olduğunu, bazıları ise işin içinde olmadığını söylüyor. Tabii burada siyasi meseleden kasıt aslında İran'da mevcut siyasi düzenin bir nevi değiştirilmesine dönük bir hesapta vardı özellikle. Çünkü şöyle söyleniyordu, İran'da siyasi düzen değişmediği müddetçe Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki çatışma öyle ya da böyle devam edecek. Analizleri oldukça dolaşımdaydı. Bugün baktığımız zaman aslında yeniden bence bir kısır döngüye girecekmişiz gibi geliyor. Ben zaten başta yaptığım analizlerde NTV'de bu savaşın böyle bir ateşkes veya bir barış anlaşmasıyla çok nihayet erecekmiş gibi gözükmediğini altını çizmiştim. Taraflar arasındaki talepler birbirlerine o kadar uzak ki ve yerine getirmeleri de çok kolay değil ki. O sebeple bu ancak taraflardan birisinin bir şekilde oyunun dışına çıkmasıyla ancak mümkün olur. Bir projeksiyonum vardı. Tabii İranlılar da şimdi aynı şekilde bir yanıt üretmek zorundalar. Yani Amerika Birleşik Devletleri şimdi saldırdığı vakitte İranlılar da oturalım biz bir barış anlaşması yapacağım diyeceklerini herhalde beklemiyoruz. Onlar da büyük bir ihtimalle sabaha yakın herhalde Körfez'de kendilerince daha kolay ve yumuşak oldukları düşündükleri hedeflere benzer saldırıları yapmaya devam edeceklerdir. Ben de Körfez'in tüm ülkelerinin İran'ın hedefinde olduğunu düşünüyorum. Katar'da dahil olmak üzere evet. Çünkü Körfez Arap ülkelerinin İran üzerindeki kaldıraç etkisinde oldukça sınırlı olduğu zaten bu süreç içerisinde de net bir şekilde görüldü. Yani bir ateşkes veya bir taviz alma noktasında. İran'daki bence karar alıcılar bağımsız hareket ediyorlar. Yani öyle çok bir baskı altına kendilerini hissetmiyorlar karar verirken. Genellikle o analiz çok yapıldı işte. Belki de Trump'ın da şu an yürütmüş olduğu askeri operasyonlardaki belki de şey de o, yanılgı da o. Yani askeri operasyonların şiddetini arttırırsak İran'daki karar vericiler diplomasi masasına daha hızlı bir şekilde oturur. Bence onlar tam tersini zaten düşündüklerini kanıtladılar bu süre boyunca 28 Şubat'tan itibaren. Onların temel tezleri ABD bize ne kadar fazla saldırırsa biz de elimizdeki güç projeksiyonuna uygun olarak etrafımızdaki yumuşak hedeflere saldırarak oralarda Amerika Birleşik Devletleri'ne maliyet arttırma noktasına adımlar atarız diye. Bence kısmen başarılı oldular. Özellikle Körfez Arap ülkelerine yapmış oldukları saldırılar aslında ciddi bir ekonomik açmaz. Aynı zamanda bir diplomatik tıkanma da yarattı günün sonunda. Yani bu 28 Şubat süreci sonrasındaki çatışmalarda Körfez Arap ülkeleri İran'a karşı bir askeri birlik ve cephe oluşturalım diye bir sürece mesela girmezler. Bence bu da ilginçti. Yani eğer İran'ın bu hedeflemesi gerçekten hatalı olsaydı bölgede karşısına yeni bir askeri cephe de açabilir diye düşünebilirdik. Ama böyle bir şey olmadı. Bilakis Pakistan'ın değil mi arabuluculuk faaliyetlerini destekleyen girişimler oldu. Bu da bence çok önemli bir diğer bir gelişme ise ABD iç siyasetine Trump'ın elinin artık güçlenmesidir. Cumhuriyetçi Parti ön seçimlerinde ara seçimlere giderken Trump'ın desteklediği MAGA'cı adaylar şu an seçimlerde zaferler yalıyorlar. Çünkü ABD'de temel siyasi tartışma konusu şuydu. Cumhuriyetçi Parti'de Trump'ın tabanı bu savaşı desteklemiyor ve eriyor diye. Bilakis ön seçimler bunu yanlışladı diyebiliriz. Tabii ki Babel-Mendeb meselesi de bence gündeme gelebilir ki zaten Hürmüz krizinden sonra bunun üzerine oldukça fazla analizde yazıldı. Ama burada bence temel kritik noktalardan birisinden şu olduğunu ben düşünüyorum. Uluslararası ticareti artık yeniden inşa etmek çok kolay olmayacak. Yani şimdi ülkelerin bu otonom hareket etmeleri ve ticaret yolları üzerinde tek taraflı kararlar almaları aslında biliyorsun bir kısa bir hatırlatma yapmak isterim. Panama noktasında da herhalde Trump'ın böyle bir girişimi olmuştu. Aslında Trump biraz bu kapıyı açtı. Yani tek taraflı otonom hareket ederek ticaret düzenini kendi lehine çevirme çabaları, işte gümrük vergilerinden tutalım, Latin Amerika'daki bazı geçiş noktalarında da Amerika Birleşik Devletleri'nin işte etkisi olduğu, hatta değil mi Körfez'in ismini değiştirip Amerika Körfezi isimlendirmesine varacak kadar bir girişim yaptı. Aslında Trump kendi açmış olduğu kapıyı biraz diğer orta ölçekli ve daha bölgesel aktörlere de vermiş oldu bu meşruiyet alanına. Tabii burada İran'ın meselesi değil sadece tabii Kürmüz. Aynı zamanda Körfez Arap ülkelerinin de meselesi. Biz onu biraz es geçiyoruz. Körfez Arap ülkelerinden de ciddi şekilde İran'ın bu yapmış olduğu kapatmaya yönelik olarak itirazlar var. Zaten ateşkes sürecinde olsun, yapılacak anlaşmalarda da olsun. Sürekli söyledikleri şey Suudi Arabistan'ın, işte Katar'ın, Birleşik Emirlikleri'nin kesinlikle ve kesinlikle İran'ın burada bir geçiş ücreti almasını biz kabul etmiyoruz meselesini gündeme getirdiler. Ve yine biliyoruz ki işte Birleşik Emirlikleri olsun, Suudi Arabistan olsun alternatif ticaret rotaları da biliyorsunuz aranmaya başlandı. Hatta bu hafta önemli bir gelişme oldu. Suudi Arabistan ve Türkiye arasında hızlı tren anlaşmasına dair bir mutabakat metni imzalandı. Bunlar da aslında bize şunu ifade ediyor. Bu geçiş noktaları aslında oldukça kritik. Ülkeler de otonom karar alma noktasında oldukça eğilimli oldukları için bu yeni dünya düzeninde diyelim artık. Daha birlikte hareket etmeye dönük girişimleri de ön plana alıyorlar. Bu saldırılar İran içerisindeki siyasi ayrışmada da bazı cepheleri güçlendirirken bazılarını zayıflatıyor. Diplomasi kapısını açık tutanların temel tezi aslında Trump'ın iyi bir fırsat penceresi olduğunu düşünmeleriydi. Fakat günün sonunda daha sertlik yanlı olan ekipler ise özellikle şu an İran devrim muhafızları ve iktidarda olan ekip ise ancak Amerika Birleşik Devletleri'nin uzun süreli bir savaşa muhatap bırakılarak İran'ın bu süreçten zaferle çıkacağını düşünüyorlardı. Yani diplomasiyi olabildiğince geri plan atalım. Herhangi bir anlaşma ve taviz vermeyelim diyen ekipler de vardı. Şimdi sanki onların bence temel tezleri daha da güçlenmiş gibi geliyor diye ben düşünüyorum. O sebeple tabii ki İran içerisinde bu diplomasi taraftarları özellikle Cevaz Zarif başta olmak üzere ve onun ekibi Arakçı, Kısmen Galibaf, iki ekibe de bir köprü vazifesi görmesi itibariyle onların tabii ki gün geçtikçe etkilerinin ve temel taleplerinin daha da sönükleşeceği bir sürece gireceğiz. Bir diplomasi penceresinin gün geçtikçe daraldığını düşünüyorum. Zaten diplomasi meselesinde de en büyük bence açma şuydu, diplomatik süreci yönetenler ile İran içerisinde iktidarı elinde tutanlar arasındaki boşluk. Çünkü onlar belli, büyük bir ihtimalle belli noktalarda Amerika Birleşik Devletleri ile belli marjda anlaştıklarını düşünüyorlar ve Tahran'daki güç odaklarıyla bunu müzakere ediyorlar. Fakat oradan bir netice alamadıkları için günün sonunda Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında bir mutabakata varılamıyordu. Zaten Trump'ın da dün ilginç bir şekilde New York Times sanırım bunu yayınladı. 37 defa anlaşmaya yakınız diye bir mesajı oldu o kamuoyuna. Sürekli biliyorsun yakınız, anlaşma imzalayacağız. İşte çok güzel bir anlaşma geliyor. Geldiğimiz yer ise İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki gerginliğin yeniden bir askeri niteliğe bürünmesi oldu. Tabii burada bu askeri operasyonlar İran'ı nereye çekecek ve ne yapacak sorusu da bence önemli. Ben bu da kritik bir nokta olduğunu düşünüyorum aslında. Yani küresel jeopolitiğe baktığımız zaman o da şu. Çin, Trump'ın Çin ziyareti bence İran noktasında Amerika Birleşik Devletleri'nin elini güçlendiren veya askeri opsiyonu daha cesurca kullanmasını sağlayan bir ivme yarattı diye düşünüyorum. Çünkü günün sonunda yani bence Trump'ın o tespitleri ve Amerikan basınındaki yansımalar da doğruydu. Belli bazı hassas teknolojiler Çin tarafından İran'a gidiyor gibiydi. İşte belli noktaların vurulmasını zaten hepimiz gördük. Amerikan üstlerinin ve radarlarının bulunduğu yerlerin. Bu kapıyı sanki Trump Çin cephesinde kapattığını ben düşünüyorum. Yeni şeylerin gönderilmediğini düşünüyorum. En azından Trump'ın ziyareti sonrasında artık Çin'in İran noktasında çok fazla bir işin içine girmeyeceği, bir taraf olmayacağı veya bir teknik destek sağlamayacağını söylemek mümkündür. Tabii ki Çinliler de bunu tırnak içerisinde babalarına hayırlarına yapmadılar. Onlar da herhalde Trump'ın Asya'daki belli bazı müdahale noktalarına da çok fazla maydanoz olmayacağını düşündükleri için bu şekilde bir karara vardılar diye ben düşünüyorum. O açıdan tabii Trump'ın askeri operasyonu arttırması önemli ama en büyük açmazlardan birisi de yani yaratabileceği bir siyasi ortamın çok da mümkün olmaması. İşte Şah mı gelecek, işte Pehlevi hanedanı tekrar İran'da restore edilecek bir tartışmaları çokça gündemimizi almıştı. Ama bugün itibariyle baktığımız zaman bunun ne kadar boş, içi boş olan ve herhangi bir İran'da da karşılığı olmayan bir plastik bir gündem olduğunu görmüş olduk.
5: NTV Radyo Türkiye'nin haber radyosu.
6: Elveda güzel vatanım, NTV Radyo'da.
7: Şu gördüğünüz mavi gökyüzünün altında hepimiz eşitiz, hepimiz kardeşiz.
8: Ahmet Ümit'in müthiş romanından NTV Radyo için uyarladık. Elveda güzel vatanım her cumartesi 11.30, tekrarı pazar 19.30'da NTV Radyo'da radyo tiyatrosunda.
9: Ve sen Ester, o kadar güzeldin ki.
8: Radyo tiyatrosu arşivi tekrar dinlemek isteyenler için ntvradio.com.tr'de podcast platformlarında.
10: Dur! Nereye gidiyorsunuz?
11: Hava durumu.
12: Hafta sonu Balkanlardan daha serin ve yağışlı hava gelecek. Bugün İstanbul güneşli. Poyraz akşamları üşütmeye devam ediyor. İstanbul 29, Ankara açık 28, İzmir güneşli 32, Bursa az bulutlu 31 derece. Antalya'da hissedilen sıcaklık 35 derece. İç kesimlerde ise yağış var. Marmara'da hava açık. Poyraz sert ve serin esiyor. Edirne 33, Sakarya 29 derece. İç Anadolu'da Sivas, Kayseri kesiminde kısa süre yağmur var. Eskişehir 29, Sivas 25 derece. Cuma hava daha sıcak olacak. Ege güneşli, Manisa 34, Muğla 31, Aydın 34, Bodrum 31 derece. Cuma Lodos'a dönecek rüzgar daha sıcak esecek. Akdeniz'de Mersin, Adana, Osmaniye, Isparta'da kısa süre yağış geçişi olacak. Adana 31, Hatay 28 derece. Karadeniz'de az noktada Kastamonu, Trabzon, Artvin kesiminde yerel yağmur bekleniyor. Bolu 27, Samsun 25, Tokat 29 derece. Doğuda Kars, Ağrı, Ardahan'da şiddetli yağış ve yıldırım tehlikesi sürüyor. Malatya parçalı bulutlu 31 derece. Güneydoğu Lodos'ta çok sıcak. Diyarbakır ve Şanlıurfa gölgede 37 derece.
11: Hava durumu.